0: Rüşvetin her türünü kapatacağız. Rüşvet alanların hesabını soracağız onlardan. Rüşvet alanları, malı götürenlerin hesabını soracağız. Bu bizim görevimiz. Parayla satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Bir daha ifade edeyim. Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
1: Evet, şimdi neden Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte öncesinde ya da giden partileri durdurmak için bir adım atmadı? Ya da az önce kamuoyunda paylaştığımız isimler de daha çok tanınmayan isimler. Yani asıl ana kadroda olmayan isimler daha fazla göz önünde olan isimlerdi. Neden bu tartışmalı isimlere, özellikle bu rüşvet yolsuzluk soruşturmasında adı geçen isimlere mesela neden burada yer verilmedi? Şimdi Yıldıray Sapan'la, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekiliyle bu süreçten önce bir yayın yapmıştık. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu tekrar partinin başına geldikten sonra mahkeme kararıyla bir yayın gerçekleştirmiştik. Ben biraz tabii hem bu süreci ve tepkilerini de sormak istiyorum. Yıldıray Bey, tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Evet, bir şu anki durumda artık ana muhalefet partisi Özgür Özel'in partisi gibi bir
2: görünüşte
1: durum var.
2: Görünüşte
1: olarak,
2: öyle.
1: Matematikte böyle bir durum var. Nasıl karşıladı bunu Cumhuriyet Halk Partisi?
2: Ya şimdi yani burada karşılanacak bir şey yok. İletişimin bu kadar gelişmiş olduğu bir çağda ekonomikte bir takım katkılar da sağlandığında böyle hormonlu bir algı operasyonu yapabiliyorsunuz. Bunların hepsi bu sözüm ona işte büyük bir kalabalık toplandı, büyük bir işte milletvekili kitlesi oraya gitti. Bunların hepsi geçici şeyler. Bu çok uzun değil, çok kısa bir zaman sonra sönümlenecektir.
1: Öyle mi diyorsunuz?
2: Ben öyle diyorum. Yani bakın, iddialı bir şey söyleyeyim. Bu gelen milletvekillerinin çoğu geri dönecek. Yani yapay olduğu için, yapay olduğu anlaşılacağı için bu milletvekillerinin çoğu geri dönecek. Geri dönmeye çalışacak. Kılıçdaroğlu'nun söylemeye çalıştığı şey ise, yani bu dediniz ya, neden arkasından işte bu 91 milletvekilinin geçişine engel olmak için bir çaba sarf etmedi
1: falan. Evet, onu merak ettim mesela ben. Neden hiç kimseyle gidip
2: geçişmedi? Kaplumbağa teorisini bilirsiniz. Kaplumbağalar yüzerken panik yapmazlar. Hedefine doğru yavaş yavaş giderler ve hiçbir şeye de şey yapmazlar, yani takılmazlar. Sadece hedefine kilitlenmiştir ve eninde sonunda yavaş da olsa varır. Kemal Bey'i ben bu kaplumbağa teorisiyle özdeşleştiriyorum. Yani panik yapmadan, telaş yapmadan partinin içinde ne kadar kirli isim varsa hepsini temizlemeye çalışıyor. Önce onların gitmesini bekledi. Bir kısım Kemal Bey'den hamle bekledi. Yani mesela işte Özgür Özel'in ihraç edilmesini beklediler. Ama Kemal Bey bu topa girmedi. Kendilerinin gitmesini bekledi. Bir kısım da hala var. Yani biraz larva bıraktılar. Onlar hala partide var. Onlar da inşallah gidecek. Kemal Bey yavaş hareket ediyor ama kendinden emin hareket ediyor.
1: Siz gidenlerin beklediklerini bulamayacaklarını iddia ediyorsunuz.
2: Evet.
1: Nedir beklenti? Mesela şimdi tabii şöyle bir durum da var. Bunun böyle devam edebilmesi de önemli. Yani Özgür Özel'in bu vekillerin hepsini yanında tutabilmesi de önemli. Hatta tüm bu tartışmalar olmadan önce bir 90 vekil denmişti ama sonrasında bu vekillerden bazılarının gitmeyeceğine dair de yani Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altından ayrılmak istemeyeceği de söylenmişti. Sonrasında Özgür Özel'in belli bir orta yolu bularak aslında bu isimleri alıp götürdüğü de söyleniyor. Ne arayabilirler, ne bulamayabilirler?
2: Ya şimdi bir kısmı neden gitti biliyor musunuz? Bakın, asla bitmeyen tek ortaklık suç ortaklığıdır. Biraz önce bir şey işte, bakın o
3: da bitiyor sayın milletvekilim bazen.
2: Bitmez. Bak, bitmez işte. Yani taşımak zorunda bunları. Yani bu isimleri Özgür Özel taşımak zorunda. Neden? Çünkü o da bu ekibin içinde. Bunlar da o ekibin içinde. Adı yeni ama hepsi, her şey eski. Sadece adı yeni. Bagaj da eski. İsimler de eski. Düşünceler ve anlayış da eski. Yani şu bakın işte rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla anılıyor. Rüşvet yolsuzluk iddialarıyla anılıyor falan filan. Şimdi Türkiye yönetmeye talipseniz, Türkiye yönetmek ne demek? Yaklaşık 1 trilyon dolar parayı yönetmek demek. Eğer para zafiyetiniz varsa,

0: Böyle bir yönetime talip olabilemezsiniz. Yani ya insan bağış yaptığı parayı, partisine bağış yaptığı parayı geri alır mı? Yani düşünün, burada herkes bir şekilde ailesinden gördüğü gelenek göreneklerle birilerine yardım ediyordur. Hiç insan, mesela ben diyelim ki birisine burs veriyorum, İki gün sonra ters düştüm, ver benim sana verdiğim bursu diyebilir misiniz? Milletvekillerinin partiye bağış yaptığı parayı geri alabilen bir anlayış 1 trilyon doları yönetebilir mi? Bu millet ona güvenebilir mi? O anlayışa güvenebilir mi? Sadece o değil. Yani sosyal medya hesaplarına mesela. Yani emek verilmiş Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanlığının sosyal medya hesabı ve diğerleri, ilçe başkanlıklarının, yeni partiye geçenlerdeki ilçe başkanlıklarının tüm sosyal medya hesaplarını el koymuşlar.
1: Orada hala bir sonuç yok mu? Amerika'ya göndermişlerdi onu. Orası kilitlendi kaldı.
0: Yok, hala bir sonuç yok. Yok, bugün daha baktım, yani grup başkanlığının şeyi, sosyal medya hesabının üstünde yeni parti var. Ya ne kadar ayıp. Kepazelik bu ya. Yani böyle bir anlayış Türkiye'yi yönetmeye talip olabilir mi? Grup konuşmasında diyor ki işte biz ayrılmak zorunda. Ben orada aslında çok vizyoner bir konuşma bekledim. Ama baktım kişisel hırsa bürünmüş, çok derin çelişkiler barındıran içinde.
1: Mesela?
0: Anlatacağım. Tarihe geçecek bir konuşmaydı o. Yani Atatürkçüyüm diyorsunuz. Atatürk ilkelerini savunduğunuzu söylüyorsunuz. Ama partiyi terk ediyorsunuz. Bu ciddiyetsizlik değil mi? Yani bu bir samimiyet testiydi ve sınıfta kaldınız. Öte yandan yine Atatürkçüyüm diyorsunuz. Partiden ayrılıyorsunuz, içini boşaltıyorsunuz, parçalıyorsunuz partiyi. Ama miras yağmacılığı yaparak yine aynı Atatürk'ün partisinin logosuyla seçilmiş belediye başkanlarının popülaritesine sığınıyorsunuz. Onların rüzgarıyla yürüyorsunuz. Buradan bir şey çıkmaz, buradan başarı çıkmaz. Çünkü hepsi yapay, hepsi bir ekonomik bir katkının da içinde barındığı, işte bir takım medya mensuplarının veya sosyal medya hesaplarının yapay olarak hormonlu yarattığı bir algı operasyonu bu. Yoksa yarın seçim olsa herkes boyunun ölçüsünü alır yani. Cumhuriyet Halk Partisi, neden biz hep Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal bir partidir diyoruz? Kurumsallık ne demek? Yani aslında hiçbir yönetici olmasa bile o sistem kurumun kendi kendini yönetebilmesi demek. Şimdi çekin oradan, bu kadrodan çekin birini, bakalım ne olacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olmasa bile o hiyerarşi, o kurallar silsilesi kendi kendini yönetir. İçeride de konuştuk değerli hocamla ve değerli gazeteci arkadaşımızla. Yani iki tane kurumsal parti var Türkiye'de. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri Milliyetçi Hareket Partisi. Bu tür yapay rüzgarlar ancak kayadan toz alır. Hiçbir şey çıkmaz bunlardan. Parmenides söylemiş 2500 yıl önce. Ex nihilo nihil fit. Yani hiçbir şeyden hiçbir şey çıkmaz. Şey, bunlar rüzgar.
2: Bir şey sorabilir miyim ben?
0: Sönümlenecek yani.
1: Buyurun. Buyurun. Pardon. Bölmek istemiyorum lütfen, ben söz vereceğim. Buyurun.
2: Konuşayım yani.
1: Buyurun. Bitirdikten sonra buyurun.
2: Ben bir şey danışmak istiyorum size. Şimdi burada daha önceki CHP Genel Başkanlığı yardımcılığında basın ve halkla ilişkiler tek bir birim altındaydı. Bu CHP'den ayrılan grubun yeni yapılanmasında medya ve halkla ilişkiler olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Medya ilişkileri Utku Çakır Özer'e, halkla ilişkiler ise Aylin Yaman'a emanet edilmiş. Daha önce burada ismi geçen Burhanettin Bulut bu görevi yürütüyordu. Şimdi burada halkla ilişkiler ve medyayı ayırdığınız zaman bakmamız gereken bir yer var. Bu yeni oluşum aylık bir binanın, bir siyasi parti çalışması için aylık bir binanın ortalama kira maliyeti 10-15 milyon liradan başlıyorsa, bunun 2028 seçimlerine gelecek şekilde örgütleneceğini de hesaba katarsanız aylık 2 milyon dolara varacak bir maliyetten bahsediyoruz. Bu kişiler mal varlıklarını beyan ettiler, kamuoyuna açıkladılar da aralarında para toplayıp bu aylık 2 milyon doları mı bir araya getirdiler? Yoksa CHP'nin varlığında olan bir takım paralarla bu yeni oluşumu mu

0: desteklediler ya da ne yaptılar? Bu biraz muallakta. Çünkü siyaset dediğiniz şey para işi. Ama burada bir oluşum görüyoruz, rozet görüyoruz, logo görüyoruz ama taksimetre çalışıyor burada ve bu para nereden geliyor? Bu paranın kaynağı ne sizce?
1: Bunu ben de merak ediyorum.
2: Hepimiz merak ediyoruz.
1: Ben de merak ediyorum ama bununla ilgili işte geçtiğimiz aylarda ortaya atılan bir sürü iddialar var. Kimse de çıkıp yalanlamadı veya aleyhte bir dava da açmadı dediler ya. Adaylardan para toplandı mesela. Yani bir Muhittin Böcek'ten parçalı olarak bir 5 milyon euro, bir işte 950 bin TL, bir 2 milyon, 3 milyon dolar gibi paralar toplanmış. Bu diğer belediye başkanlarından da toplandığı iddia ediliyor. Varsayarsak toplandığını herhalde buradan finanse edecekler. Ama şu da bir gerçek. Türkiye'de ve dünyada en kolay takip edilen şey paradır. Yani devlet bunu görüyordur mutlaka. Masak görüyordur. İlla ki çıkacaktır ortaya. Kolay değil tabii bir parti finanse etmek. Bugün sadece küçük bir ilçe, bir ilçenin bile masrafı aylık 200 bin lirayı geçer yani. Çok rahatlıkla. Çünkü orada hiç sönmeyen bir demlik var. Hiç bitmeyen ikram var. Hiç bitmeyen iletişim giderleri var. İşte elektrik, su, doğalgaz falan. Dolayısıyla kolay değil. Hele böyle iddialı bir şekilde çıkacaksanız.
0: Otobüs vesaire sessiz.
1: İnanılmaz para. Yani kolay bir iş değil. Hep birlikte göreceğiz. Ama iddialı isimler var burada para konusunda.
0: Kazanmak konusunda mı, çevre konusunda mı?
2: Parası olan peki kaynağı, menşei yurt dışı olabilir mi?
1: Yani ben hani bu konuda fikir beyan edemem ama her şey olabilir. Şimdi bu insanlar Türkiye'yi yönetmeye talip olduğuna göre güvendikleri o birileri ya da bir kurum falan vardır.
2: Çok büyük paralardan bahsediliyor.
1: Çok büyük paralardan.
2: Yani evet. Öyle Ahmet'in, Mehmet'in bilmem ne belediye başkanının vereceği paralar falan değil. Büyük büyük paralar.
1: Evet.
2: Yani bunu acaba yabancı istihbarat teşkilatları, yabancı ülkeler biliyorsunuz hükümeti devirmek için dergiler, gazeteler bastılar. Darbe yapacağız Türkiye'ye. Böyle bir şey olabilir mi acaba? Yurt içinden bu kadar para toplanamaz diye düşünüyorum ben yani.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Kemal Bey'in genel merkezin önünde yaptığı açıklamada partiyi FETÖ'den temizleyeceğim dediğinde Kemal Bey ne yapmış oluyor? Partinin bazı insanlarının, bazı işte üyelerinin FETÖ ile iltisaklı olduğunu söylemiş oluyor değil mi?
2: Doğru.
1: Eğer buradan yola çıkarsak, yani böyle bir teori de konuşabiliriz. Buradan yola çıkarsak böyle bir yardım olabilir mi? Olabilir. Çünkü yine söylüyorum yani Türkiye gibi bir yerde hani AK Parti gibi devasa bir parti, CHP gibi devasa bir parti, MHP gibi kurumsal bir kimliği olan partinin yanında iktidar olacağım iddiasıyla yola çıkmak mutlaka güvendiği bir şeyler
3: başka
1: vardır.
3: Bir şeyler olmalı diyorsunuz. Evet. Merve Hanım, bu isimlere özellikle dikkat çekmişsiniz. Hem bu isimleri yorumlamanızı isteyeyim. Yani neden A takımında o en tanınan, en bilinen ve bu süreçte kamuoyunda olan isimler yok? Hem onu sorayım hem de Yıldıray Bey, bir sorunuz varsa alayım, buyurun.
4: Evet, tartışmalı yener. Bir kere Cemal Engin Yurt eğer A takımında olsaydı herhalde daha çok tartışmalı olurdu. Biraz tartışmalardan herhalde uzaklaştırmaya çalışıyor Özgür Özel A takımında. Ama belki de karar alma mekanizmasını sadece kendi çevresinde toplamak istiyor olabilir. Elbette, çünkü en çok konuşulan isimler bunlar. Hem pek çok yolsuzluk davasında ismi geçen isimler, bir de kurultay davasında merkezindeki isimler. Hı hı. Dolayısıyla partinin en polemik konusu, yeni partinin en büyük polemik konuları Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ama bugünkü açıklamaları sayın vekilin de ifade ettiği gibi benim de dikkatimi çekti. Büyük ölçüde özellikle partideki arınma büyük ölçüde tamamlandı. O büyük ölçüde benim özellikle böyle bir duraksamama sebep
3: evet,
4: oldu.
3: Evet, yani o bence de önemli.
4: Yani
3: orayı
4: tamamlandı demiyor.
3: Ama,
4: ya bu arada şu var. Arınma konusunda milletvekillerinin gidişini, ki 90-91 milletvekili önemli bir rakam, partiden ayrılan vekiller gibi görmüyor. Burada ödenecek bir bedel varsa arınma misyonunun tamamlanmasında, o bedelin ödenmesine razı, nicelik olarak ödenmesi yani niteliğe doğru

0: Doğru niteliğe, kafasındaki doğru niteliğe ulaşabilmek için gerekirse nicel olarak küçülebiliriz diyor. Onu anlıyorum. Ama biraz da iddialı konuşacağım. Yani gidenleri milletvekili değil, safra olarak görmüş demek ki. Öyle düşünüyorum. Büyük ölçüde arınma tamamlandı. Burada herkesi kastetmiyorum ama gitmesi istenenlerin büyük kısmının gittiği anlaşılıyor. Ama o büyük ölçüde, yani tamamıyla değil. Demek ki devamının da gelme ihtimali yüksek. Ya da en azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içerisindeki temizlik mücadelesi devam edecek. Bu milletvekilleri satında mıdır? Bilemiyorum. Büyük şehir ya dışındaki belediyelerde, belediyelerin tamamı da mıdır? Bilemiyorum. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ben il başkanlıklarındaki ihraçlarda birkaç tane daha olma ihtimalini yüksek görüyorum. Ama görünen o ki, şöyle okundu ya, 90 milletvekili hakikaten önemli bir rakam. Hı-hı. Çünkü partinin 3'te 2'sine tekabül ediyor.
1: Tabii.
0: Ben de şahsen bunu sordum. Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar yüksek bir rakamı bekliyor muydu? Neden bunu soruyorum? Çünkü çıktığımız yayınlarda salı gününe kadar, hatta çarşamba gününe kadar çıktığımız yayınlarda 70 üstü rakamlar zikredildiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler çok öfkeleniyorlardı. Bu doğru değil, bu kadar olmadığını göreceksiniz deniyordu. 90 rakamı o yüzden bizde dahi şaşırtıcı. Yani ben şaşırdım. Onların ifadelerine bakarak şaşırdım. Ha bu arada başka şeyler de söyleniyor. Ne deniyor? Özgür Özel ve ekibinin özellikle bütün milletvekilleriyle ayrı ayrı görüştükleri ve yani herkese istediklerini vaat ettikleri yönünde, geçmeleri karşılığında her şeyi vaat ettikleri de söyleniyor. Olabilir bu olasılık dahilinde, çünkü kurultayda neler vaat edildiğini konuştuk. Yani bugüne gelinmesinin sebebi o konuda sınır tanımayan bir ekip olması. O konuda çok cüretkar olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla hani şu mu yapılabilirdi? Kemal Kılıçdaroğlu karşı teklifte bulunacak biri mi? Hayır, onu yapmayacağını artık biliyoruz zaten. Yani siyasete de böyle bakmıyor. Arınma misyonunu da böyle görmüyor. O yüzden nicel olarak CHP'deki küçülmenin günün sonunda nitel olarak var olmayı düşündüğü yere gitme konusunda ödenecek bir bedel olduğunu düşünüyor. Ha bu arada şunu çok duyuyorum, Sayın Vekil'in söylediği gibi gidenlerin geri dönme ihtimalinin olduğunun altı çiziliyor. Demek ki büyük, yani yeni partiye çok da inanmıyorlar. Öyle anlıyorum. Her ne kadar çok hızlı bir şekilde ikinci sıraya oturmuş olsa da ve onlar kendilerinin iktidar yürüyüşünün başladığını düşünse de, uzun süredir beraber yürümüş yol arkadaşları, bence en çok onları tanıyan onlardır. CHP'nin içerisindeki isimlerdir. Çünkü uzun yıllar beraber aynı kürsülerde oturdular. Onlardan daha iyi tanıyan olamaz. Uzun mesafeli bir koşu olmayacağını düşünüyorlar. Ben de biraz kulak veriyorum.
1: Ben bunu biraz açmak istiyorum. Yani bana da sanki burada kalmayacakmış gibi geliyor. Yani şu anki bu görünen geçiyoruz 90 vekil ve ana muhalefet biz olduk gibi bir tablonun çok uzun süre devam edemeyeceğine dair bir hissiyattan ziyade şöyle bir şey var. Özgür Özel'in bu vekillerle tek tek görüşerek istediklerini, bunu bilmiyorum tam olarak. Kim ne istiyordu da ne aldı ne buldu vesaire. Ama bir yerde mesela hani sizinle de konuştuğumuz bu aidiyet, yani CHP'ye aidiyet meselesi var. Başından giden isim de bir yerde bir yol açılsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmek ister.
2: Zaten öyle diyor.
1: Özgür Özel'den bahsediyorum.
2: Zaten yani günün birinde geri döneceğiz diyor.
1: Evet.
2: Yani bir şey söyleyeyim mi? Kemal Bey isteseydi bunların hiçbiri gitmezdi. Yani ya da çok az bir sayı giderdi.
1: Tutmadı Kemal Bey.
2: Neden seni? Ama ne dedi? Temizleyeceğim dedi, arınacağız dedi. Yani bir ikna odası kursaydı Kemal Bey, deseydi mesela ya işte seni şuradan göstereceğim, seni şuradan göstereceğim. Çok da müsait karakterler, yani bir tanesi orada duruyor zaten. Deseydi mesela, inanın bana sadece yakın suç ortakları giderdi. O kadar. İçlerinde değerli insanlar var ama geri döneceklerini düşünüyorum. Mutlaka geri döneceklerdir. Çünkü gerçekten Türk siyasetine var olmak o kadar kolay değil. Bakın Cumhuriyet tarihinde böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden büyük parçalar kopararak giden bir sürü parti oldu. Yani en yakın örneği işte Muharrem Bey'in partisiydi değil mi? Yani ondan önce

0: Demokratik Sol Parti'ydi. Bunlar ne yaptılar? Mesela en başarılıları Demokratik Sol Parti'ydi. Şimdi nerede? Sönümlendi, gitti. Yani bu o kadar kolay bir şey değil siyasette kalıcılık. O neden hele bir de böyle bir lideriniz varsa, yani söylediklerinin hiçbirisini yapmayan. Mesela ne demişti? Filistin'e gideceğim demişti, değil mi? Niye gitmedi? Niye gidemedi? Sen kendini Atatürk mü sandın? Kireçtepe'de metrekareye 6000 tane mermi düşerken böyle yürüyeceksiniz diye askerine, siperinden çıkmayan askerine örnek olarak yürüyüp giden. Hadi git de göreyim. Veya Deniz Baykal gibi Bosna'da kendisine çelik yelek verildiği halde siperdeki insanlarda var mı kardeşim çelik yelek deyip yok cevabını alınca o zaman ben de giymiyorum diyerek sipere başının üstünden yüzlerce mermi geçerken oradaki insanlara destek olmak için hadi git de göreyim Filistin'e. Yani böyle bir liderlik hangi umutla? Yani nasıl bir umut vaat ediyor Allah aşkına, ya ben şaşırıyorum yani bu yapay hormonal iletişim furyasına da şaşırıyorum. Yani bunların peşinden Özgür Özel nasıl bir umut vaat edebilir ya?
1: Ben onu sorayım mesela şöyle, bu tabii yeni partinin konuşuruz bu isimleri, gidecekleri, gelecekleri, belediye başkanlarını, finansmanı, onları birazdan açarız ama mesela yeni parti ne vaat ediyor? Ne vaat ediyor yeni parti? Mesela Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir ana muhalefet mi? Yoksa mesela hani Filistin meselesini açtığınız için de tek, yani tek bir örnek ama mesela dış politikada ne vaat ediyorlar? Ekonomide ne vaat ediyorlar? Bir traktör fotoğrafını mesela az önce konuştuk. Bu traktör fotoğrafını paylaşmış. Ben hatta Kerem'e dedim ki ya bence paylaşmaya bile gerek yok. Çünkü bu çok eskiler. Tabii ki çiftçi çok önemli. Tabii ki tarım
2: Atatürk
1: Türkiye'de çok önemli.
2: Atatürk köylü milletin efendisidir dedi ya traktörde.
1: Köylü milletin efendisi. Bu doğru ama şöyle bir şey var. Bugünün dünyasında hani ben de bir genç olarak. Ya insanlar uzaya çıkıyorlar. Köylü artık topraksız tarımından tutun da o kadar teknolojik.
3: Ya da köylüye verilecek mesaj bu mudur? Köylüye doğru bir mesaj verilmeli ama oradan
1: bu
3: mı
1: mesaj
3: verilmeli?
1: Mı? Evet. Yani mesela artık teknoloji çok ayrı bir yerde. Herkes uzaya çıkıyor. Bambaşka çalışmalar yapılıyor. Tarımsal üretimin desteklenmesi için inanılmaz teknolojik destekler var. Türkiye'deki büyük şirketler inanılmaz tarımsal destekler de sunuyor. Devletin desteklerinin haricinde başka bir boyuta gitti iş artık. Yani bu bana çok hani 90'lar 80'ler Türkiye'si gençleri hiçbir yerden yakalayan. Mesela ben bir genç olarak soruyorum. Yani Özgür Özel ne vaat ediyor Erdoğan karşıtlığı dışında diye. Buyurun.
4: Merve Hanım, şimdi CHP tüzüğünde partinin kökleri 9 Eylül 1923'te Kuvayi Milliye ya da Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne dayandırılırken tanım olarak Çağdaş Demokratik Sol ifadesi yer alıyordu. Buna karşın bu bahsedilen yeni partinin tüzüğünde Atatürk ilkeleri kelimesi ya da kavramı ya da cümlesi geçerken Türkiye'nin demokrasi ittifakını kuran ve temsil eden çağdaş sosyal demokrat bir parti olarak tanımlıyor. Bir de şimdi gülümsetmek de lazım izleyicilerimizi. İki partinin aidat sistemlerinde de bir değişiklik var. Ekonomik olarak biraz farklı yaklaşımlar var. CHP tüzüğünde yıllık 12 lira ile 600 lira arasında değişen sembolik bir aidat aralığı var. Yeni parti giriş aidatı 50 ile 5000 lira arasında, yıllık aidat 60 lirayla 7200 lira arasında.
2: Yani 12'ye bölünebilen sayılardır onlar. Yani aylık aidat derseniz o yıllık olur. 12'ye bölünür. Evet, 60 12'ye bölünür. 600 öyle.
4: He. Yani biraz daha hani daha fazla destekleyin diyelim kibar bir dille. Bu şekilde farklı bir yaklaşım var. Ben de izninizle hem Yıldır abiye bir buluşken sizin mimarinizde paranızda bir soru sormak isterim. Şimdi burada 13 tane gerçekçi olmamız gerekirse seçim kaybetmiş CHP'den ayrılan bir ekibi görüyoruz. Biz zaten kendi adıma ben CHP'yi eleştirirken vizyonsuzluğu, siyaset üretememesi, 19. yüzyıl söylemleriyle, soğuk savaş sonrası söylemlerle yeni Türkiye'yi, gelişen Türkiye'yi okuyamadığını, bunu hükümeti övmek anlamında da söylemiyorum. Gerçekten gelişen Türkiye'yi, sosyoekonomik durumu, dış politikadaki durumu okuyamamakta sert eleştiren bir kişiyim. Halen de eleştirilerim baki. Fakat gene bu 13 seçim kaybetmiş bir ekibin gidip bir başka mesela dış politika vizyonuna ilişkin hiçbir şey yok. Yani detaylı bir program yok vesaire yok. Aceleye gelmiş de olabilir, pek haksızlık etmeyeyim ama ne vaat edebilir dediğiniz zaman Merve Hanım'ın söylediği CHP safraları atıyor. Yani O

0: O istenmeyen kişiler tasfiye ediliyor ya da arınıyor gibi bir düşünce dışında şunu sormak istiyorum size. Eninde sonunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Seçim ittifakı. Türkiye'de yeni bir yedili masa gibi tutup yüzleri kızarmadan bu ayrılanlar CHP ile ittifak yapmak için 6 ay 8 ay sonra CHP genel merkeziyle aynı masaya mı oturacak? CHP'liler bunu sindirebilecek mi?
1: Asla. Şahsen ben etkin bir durumda olsam bunu kabul etmem. Bunu asla kabul etmem.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olsaydı.
1: Evet, yani ben o öyle bir dönem gelse, bunu ben de düşündüm. Hatta buraya gelmeden önce de düşündüm. Böyle bir dönem gelse ve bunlarla ittifak yapmak durumu doğsa, ben asla kabul etmem. Bu sefer ne olmuş oluyorsunuz? Kendinizle çelişkiye düşersiniz. Bunları niye size partiden attınız? Aslında atılmış durumdalar. Yani tam bir parti kurdular gittiler ama onlar bunu yapmasalardı büyük ihtimalle gönderileceklerdi. Bu benim düşüncem. Yani bir şey...
0: Antalya'da bu yeni partiyle ilgili halk ne diyor?
1: Ha.
0: Siz Antalya
1: mı? Ben taksiciler, taksicilerle konuşurum. İşte kuaförlerle, berberlerle falan konuşurum.
3: Sokakta, en iyi siyaset de onlardan.
1: Tabii. Sokakta mini anketler yaparım kendimce. Çünkü kendim tarafım, o taraf olduğum için şey yapamam, güvenemem kendi şeylerim. Hani illaki herkesin bir hissiyatı, bir duygusu var ama güven vermez yani, tarafsınız çünkü.
2: Sizin ben, tarafınız size iyi şeyler söyler.
1: Tabii ben kendimi haklı çıkarmak isterim her zaman, partimi. Şimdi bugün öyle küçük bir anket yaptım mesela. Birisi bana dedi ki, taksi şoförü, dedim ki ya yarın dedim seçim olsa ne yapar dedim şey. Yeni parti. Ondan sonra bana çok enteresan bir şey söyledi. Mesela sosyal medyada ne geçiyor? 30'lar, 35'ler AK Parti'nin önünde, CHP %1-2 falan, değil mi? Bunlar hep ormanlı şeyler.
2: 40'a tespitli. Kadar çıkmış.
1: Efendim?
2: %40 diyen çıkmış. Ben %60 gördüm.
4: Ne demiştim?
1: Tekrar etmiştim.
2: %60 diyen gördüm.
1: Fit. Hiçbir şeyden hiçbir şey çıkmaz. Ya böyle, bakın toplumsal çürüme o kadar büyümüş ki, yani liyakatın yerini sadakat almış, suçlar meşrulaşmış falan. Dün işte şey dediğimiz, utanç verici diye kabul ettiğimiz her şey şimdi sosyal bir norm olarak yaşanıyor, kabul görüyor falan. Buradan kaynaklı aslında, yani bunların güveni de buradan kaynaklı. Çünkü zannediyorlar ki kendilerinin önünde görünmez bir perde var. Halk bunları görmüyor.
3: Sayın milletvekili, bir araya girebilir miyim? Bir şey, Merve Hanım'ın sorusuna bir cevap vereceğim.
0: Halkın nazını tutuyordu.
3: 2002'de biz bunu yaşadık.
2: Bir dakika, bitirsin diyorlar. Bitirsin
3: öyle
2: diyorlar.
3: Öyle mi? Pardon, buyurun.
2: Bir bitirsin.
3: Tamam, buyurun.
1: Ne diyordum?
2: İşte yani işte.
0: Kuaförler, kuaförlerden.
2: Evet, ha, siz sordunuz.
1: Dedi ki, bana göre dedi, yarın seçim olsa dedim ama. Bak taksici, kendisine çok güveniyorum. Hakikaten de böyle halkın içinden 10 numara bir çocuk. %7 ile %10 dedi. Yok ya dedim, o kadar alır mı? En fazla dedi. Kuaförüme sordum, %5'i geçmez dedi. Yarın seçim olursa. Bakın bu, ama neye göre yapılıyor bu mesela? Bu %10 da çok aslında. %7, %10, %5 falan çok. Ama şimdi öbür tarafta ne diyorlar? 35-40 falan diyorlar. Bu diyelim ki Kasım'da bir 2027'de bir seçim olduğunu varsayarsak, işte 14-16 ay falan var, sönümlenecektir bu kesinlikle. Çünkü daha güçlü partiler var. Yani umut verebilecek partiler varken, yani siz bu bagajla, yani daha ortaya çıkmadı. Bir de beyaz at hikayesi var, yani yarın ne olacağını kimse bilmiyor ve hangi olayın kime yarayacağını da kimse bilmiyor. Yarın o fezlekeler çıkacak, değerlendirilecek, soruşturmalar açılacak. Onların nasıl bir son beklediğini de bilmiyoruz. Bütün bunlar da bu çuvalın içinde. Sonuç olarak pek umut verici değil sokak. Yani bizim mesela Antalya'da öyle bir şey, istifa furyası falan yok. Yani o söylenen 200 bin falan, o ciddi bir rakam da değil. Olsa bile bakın, bunlar Ekrem İmamoğlu'nu parlatmaya çalışırken sokakta bir sürü üye kaydettiler. Ve bunların hepsi naylon üye. Eğer varsa istifa eden budur. Gerçek Cumhuriyet Halk Partili, bak ben birkaç tane milletvekili var saygı duydum. Çok üzüldüm onları. Onlara ben

0: Kanı aldı onun üstünde. Yani bir tanesini kapattı Yusuf Portosan, Naci Ekşi.
1: Evet.
0: O kapandı. O yeni parti onlarla gitti. İkincisi 2008'de Tuncay Özkan kurdu yeni parti. İsim hakkı ondaydı herhalde. Muhtemelen ondan aldılar.
1: Olabilir.
0: Yani
1: olabilir.
0: Yoksa şey değil.
1: Olabilir.
0: Öbürü dediniz İsmail'cimki yeni Türkiye.
1: Yeni Türkiye, evet.
2: Şeyde,
1: doğru.
2: Logosunun renkleri de genç partiye çok benzetilmiş. Renk tasarım, yani renk olarak. Tasarım olarak da şu şey var ya. Evet.
1: İşte mesela,
2: söyleyeyim mi söylemeyeyim?
1: Bakın böyle. Mesela Anadolu
2: sosyal platformu o N ile başlayan ona benzetmişler.
1: Bak mesela Anadolu partisi var orada.
2: Benzeten. Sosyal medyada bu arada çok böyle hani tırnak içinde bizim Twitter alemi çok güzel mizah yapıyorlar. Tabii çok güzel mizah var. İşte after party diye benzer bir logo yapanlar olmuş. Alkol sağlığa zararlıdır yeni rakı paylaşanlar olmuş. Mesela bilmiyorum, ben şuna şaşırdım. Tabii yani işin sosyal medya kısmı bir yana. Şimdi Ekim Partisi diye konuşuyorduk mesela Sayın Vekil. Yani başka isimler vardı. Bu nereden çıktı, ben onu anlamadım.
1: O çok ironik olurdu ya. Yani o artık
3: Lenin
1: yani
3: öldü.
1: Dibe vurmuşluk olurdu.
2: Özür dilerim. Ekim, bu Ekim, hazırlıksızlık ekme... demek ya. Bu hazırlıksızlık mı? Bu logo, bu isim hazırlıksız gibi geldi biraz da. O yüzden soruyorum.
1: Yani ben onu hani onlar işte iletişimin konusu da. Yani gerçi biz de burada iletişiyoruz. Ama yani
0: logoyu bilmiyorum ama ismi vardı. Kafalarında vardı. Hatta bir kere ağzı
2: var mıydı?
0: Vardı ismi. Ekim ağzından partisi. Da kaçırdı birkaç kere Özgür Özel. Ha. Yeni falan dedi. Gargaraya verdi. Yani isim vardı onlarda.
1: Yeni bir parti kuracağız diye tırnak içinde söyledi.
0: Yanlışlıkla
1: ya.
0: İşte ağzından orada, kaçırdı
1: orada. Bu vurgulamaya çalıştı ha. Falan.
0: Ama logoyu bilmiyorum yani şey diyor kafalarındaki
1: logo, evet, hızlı hazırlanmış hiçbir
2: logo,
1: şey ifade
2: evet,
1: etmiyor
2: biraz
1: yani
2: özensiz.
1: Zaten matrak konusu oldu işte evet. Yeni rakı falan filan hani
2: alkol sağlığa zararlı rütük kuralları gereği.
0: Evet. Bir soru sordunuz. Dediniz ya bu parti işte sosyal medyada %35 alıyor bilmem ne, tutar mı tutmaz mı?
2: Evet.
0: Sayın Vekim de dedi yani ben şey berberlere soruyorum. Zaten öyle. En iyi cevabı oradan alırsınız.
1: Tabii tabii.
0: Yani ben siyaset bilme hocasıyım. Tabii. En iyi cevabı oradan alırsınız.
2: Hocam Türkiye'nin ibaret olmadığını herhalde Twitter tayfası 2023 seçimlerinden sonra görmüşlerdir. Neyin gerçek, evet.
0: Gerçekten
2: neyin yalan
0: halkın
2: olduğunu.
0: Nabzı yani kimle onlar temas kuruyor? Yoksa oturduğun yer de öyle %35, %40. Ben örnek vereceğim. Hı hı. Gene şimdi sordunuz. 2002'de aynı şey oldu. Birebir aynısı oldu. DSP iktidarda. Rahmetli Ecevit hastaydı. Bayağı da hastaydı. Ben de bürokrasideyim. Ankara'dayım. Ecevit'i aslan fiilen DSP Genel Başkanı, fiilen Başbakan olan Hüsamettin Özkan idare ediyordu. Partiyi de, hükümeti de. Ne aldılar? Bunlar bir gaz aldılar bir yerden. Yurt dışı meseleleri. İsmail Cem rahmetli Dışişleri Bakanı. Efendim bir şey var işte, Başbakan Müsteşarı Ahmet Şar falan filan vardı. Bir takım destekleri aldılar. Bir takım paralar. Türkiye'deki rahmetli olan meşhur ismini de söyleyeyim, Sakıp Sabancılar falan işte desteği veriyoruz. 2002'nin bu ayları gene. Hı hı. %30 patlattık geliyoruz. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli dedi ki Söğüt'teki bir toplantıda bu duydu. Onun kulağına fısıldadılar. Dediler ki Amerika CIA'ya bir tuzak kuruyor Türkiye'de. Bir proje yapacak. Ecevit'siz ve Bahçeli'siz bir hükümet. Yani kim olacak? Mesut Yılmaz olacak gene. Hı hı. Hüsamettin Özkan olacak. Yani Mr. 10% falan filan. Bunlar şeyler yani liboş bir şey. Öyle mi dedi Bahçeli? Tak hadi seçime gidiyoruz dedi.
2: Liberal şu, eski liberal.
0: Bir gittiler seçime, ne oldu biliyor musunuz? %0.9, o %30 olacak olan rahmetli İsmail Cem'in partisi 0.9, %1 bile alamadı. Dolayısıyla bunun sonu da böyle olacaktı. Öyle balonlara falan bakmayın. Öyle liboş basın öyle şişirirler 30'dur 35'tir falan. Bunları da yani çoğu geri dönecek. Öbürleri de %0, %5'i bile tutturamaz geri dönemler.
2: Merve Hanım, sizin bir tahmini, bir öngörünüz var mı? Mesela Mete Bey Perşembe akşamı programda %4 dedi, kayıtlara geçsin dedi. Siz mesela, bilmiyorum, ben o kadar da %4 de beklemiyorum.
0: Hayır, belki seçim ne zaman ama?
2: Hayır, seçim var, evet. Doğru. Seçim bir buçuk sene olarak kabul edersek.
0: Yani
2: siz diyorsunuz ki bu köprüden çok sular akar.
0: Aktı. Ben
2: zaten dağılırlar da muhtemelen diyorsunuz.
0: Eğer Kasım başı seçim olursa %5'i tutturamaz.
2: Sizden de bir tahmin alayım. Var mı böyle bir ortam?
4: Yok, tahminim yok. Tahmin de yapmam. Çünkü Türkiye çok hızlı değişen bir,
2: evet,
4: ülke.
2: Evet.
4: Ve nasıl bir konjonktürde seçime girdiğimizde önem arz ediyor. 2023 seçimi tam depremin hemen sonrasında yaşandı. Hoş ülkenin durumu

0: ya ülke ve bölgenin durumundan da öte bir de partilerin kendi durumları da çok değişiyor. Hatırlayın yani altılı masaya aylarca konuştuk seçime 2 ay kala altılı masa kendi kendini patlattı, dağıldı yani ve en büyük etki belki de oydu aslında seçimin sonuçlarına. Dolayısıyla biraz daha böyle vakit yaklaştığında bakmak daha doğru olacak ama kurumsal kimlik açısından ciddi çalışılmamış olduğunu söylemek lazım. Sanki çok parti adıyla alakalı dediğiniz doğru. O domaini özellikle mesela yeni parti domaininin ta 2023'te alındığı falan söyleniyor. Bu da teknik bir şey. O spekülasyon olacak bir şey değil. O tarih alındıysa enteresan olacaktır. Ama yani şuna takılıyorum. Bakın vakit yoktu, vakit dardı denilebilecek bir durum değil bu kurumsal kimlik çalışmasının yapılamaması. Bugün artık yapay zekaya veriyorsunuz, size her şeyi çıkarıyor. Ve yani işte bu sizin de az evvel dile getirmek istemediğiniz platform, dizi, film platformu. Yani gerçekten birebir aynısı, alıntı.
1: Evet. Bizim arkadaşlardan yani, biri benzer bir logo yaptırmış, yapay zeka daha güzel yapmış.
0: Ya öyledir bu. Aa, yani Hüseyin, ha bu arada Hüseyin, özellikle Hüseyin, sosyal bence, medyada
1: Hüseyin çok iyi yapar. Vallahi gerçekten bir numarasıdır.
0: Aa, bu arada bu sosyal medyada Hüseyin ki o hani özellikle bu kurulan yeni partiyle ilgili Galeya'nın parçalarından olan ekibin içerisinde de eminim çok iyi grafik tasarımcılar vardır. Yani bir tanesini söyleseler daha iyisini yapardı.
1: Türkiye'de bu işi mükemmel yapan ajanslar var.
0: Bu arada şu yok. Mesela Türkiye'de partiler sadece böyle nasıl bir font kullandığınız falan çok arka planda gelir. Hı-hı. Amblemleriyle bilinir. Tabii, i̇şte CHP'nin altı oku, işte AK Parti'nin ampulü. Ampul hala çok konuşulan bir amblem.
1: Doğru.
0: İşte yani geçin bu zamanı, eskiden beri öyle. Yani Demokrat
1: İçiler
0: Parti, DYP...
1: Işte. Üç hilali görünce basanlar, altı oku görünce basanlar değil mi?
0: Evet, öyle evet.
2: Eskiden yani, kıratın böğrüne basın.
0: Evet. Bu da yok. Yani yok, ortada enteresan. Yok. O yüzden hiçbir şey çalışılmamış. Kurumsal kimlik çalışması yapılmamış. Evet. Buna yeni olduğu için diyemiyorum. Yani bunu illaki birilerinin düşünüyor olması
1: gerekiyor.
0: Bence
1: değiştirecekler bunu. Bence çalışacaklar. Bana öyle geliyor. Çünkü
3: başka bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun.
3: Müsaade misin?
0: Tabii ki, buyurun.
3: Şimdi öyle ya da böyle bu parlamenter sisteme geri dönüş konuşulacak önümüzdeki günlerde. Hı hı. Öyle görüyorum ben. Hı hı. Bir şekilde gündeme gelecek. Eğer o teori kökleşirse, parlamenter sisteme geri dönülmek istenirse, kabul görürse...
4: Yarı başkanlık mı kastediyorsun?
2: Yok, parlamenter sistem.
3: İşte o zaman...
2: 61 anayasası.
3: İşte o zaman... Hı hı. Bu hani irili ufaklı partiler var ya, %1 alan, %3 alan, örnek diyelim ki %2,5 aldı yeni partide. Hı hı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde bunlar değerli oylar. Yani ittifak yapmak için. Parlamenter sisteme döndüğünde hiçbir yük
1: karşılığı yok.
3: Bir de öyle bir durum var. O zaman hiçbir yük mü kalmaz? Öte yandan hani bu gelişler hiç önemli değil. Demin söyleyecektim, fırsat bulamadım. Bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İsmet İnönü istifa etti. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı.
1: Bugün biri söyledi, biliyor musunuz aynı şeyi? Aynı şeyi.
3: Hiçbir şey olmadı. Bülent Ecevit iktidar oldu. Yani kurumsallık böyle bir şey. O nedenle hani demin de söyledim. Rüzgar kayadan toz alır. Gitsinler. Sizi temin ederim. Çok değil, çok kısa bir zaman sonra kapı çalacaklar. Çok kısa bir zaman sonra. Bir de Merve Hanım da ona kısaca değindi. Teknik gerçekten altyapıları yok. Teknik destek hiç bu konuyla ilgili, yani danışacakları, akıl alacakları bir kimse yok gibi geliyor bana. Her konuda eksik görüyorum. Peki, strateji konularında mesela.
1: Neyi kastettiniz burada? Mesela ben de şunu merak ettim. Onunla beraber cevaplarsınız. Mesela CHP'nin böyle... Hani başkanlık yapmamış ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle üst isimler vardır, biliyorsunuz. Hani
3: evet.
1: Abiler denir onlara. Mesela onlar hiç devreye girmedi mi bu süreçte? Bu kopuş olmasın
2: birkaç
1: ya da...
2: Birkaç isim verebilir misiniz?
1: Yani,
2: Hikmet Çetin gibi, mesela, Murat Karayalçın gibi falan.
1: Mesela.
3: Ya mutlaka devreye girmişlerdir ama şimdi nihayetinde bunların birinci halka, ikinci halka, üçüncü halka dediğimiz... ekipler var. Yani mesela Özgür Özel'in birinci halkası bana göre Veli Ağbaba, işte Burhanettin Bulut,

0: Ve bir kişi daha var işte, Ekrem İmamoğlu falan bu. İkinci halka farkı. Birinci halkada bunlar en yukarıda desteksiz konuşuyorlar. Yani bir teknik destek almadan, bir ara bir programda birisi söylemişti, makarna partileri falan yapıyorlar diye. Bu da şaka olsun. Yani programın şakası olsun. Hakikaten öyle ama. Öyle bir şey var. Yani herhalde o partiyi yaparken bunları konuşuyorlar. Yani ciddiyetten gerçekten uzak. Mesela işte konuştuk, yeni parti logosu çalışılmamış mesela. Bizi ilgilendirmiyor gerçi ama diğer konularda da mesela çok geç karar verdiler. Yani ne yapacaklarına örneğin çok geç karar verdi. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yani
1: şey oyaladılar sürekli. Yargıtay Eylül'e bırakınca o anda düğmeye
0: başladı. Sonra mesela hukuki olarak da o kadar avukat var mesela.
2: Evet.
0: Çok saçma sapan hamleler yaptılar işte, Yargıtay'a başvuru filan. Kendi hak edişlerini kaybettiler. Yönetemediler süreci. Ama onun karşısında da gerçekten yavaş ama emin adımları hareket eden başka bir genel başkan var yani.
2: Silivri etkisi çok ağırlıkta der misiniz? Yani diyebilir misiniz?
0: Kesinlikle.
2: Bu Silivri aklı aslında. Özgür Özel.
0: Öyle olmasaydı.
2: Öyle mi diyorsun?
0: Türkiye'nin 3 yılı 2023'ten 2026'ya kadar boşa gitti ya. Ya 2000 bu 3 senede bana bir tane, tek bir tane dışişleriyle ilgili bir açıklamasını gösterebilir
2: misiniz? Muhalefet
0: misin?
2: Gösterin. Muhalefet yok.
0: Ha, yok. Yani Ekrem aşağı, Ekrem yukarı. Ekrem aşağı, Ekrem yukarı. Yani taşıma kadrolarla, işte belediye kadrolarını yordular. Onları da çalışamaz hale getirdiler. Onların hepsi belediye çalışanları. Oradan oraya gidiyorlar. Oradan tekrar otobüslere binip öteki tarafa gidiyorlar. İşte bir yapay bir...
2: İçinlere gidenleri mi diyorsun?
0: Tabii. Yapay bir kalabalık yaratmış. Ya da o işte o marjinal partiler, marjinal gruplarla birlikte yapay bir şey oluşturup, kalabalık oluşturup orada güya işte hükümeti sıkıştırıp Ekrem İmamoğlu'nu serbest bıraktırmaya çalıştırdılar falan. Yani bunu yürütemediler, yönetemediler. Bu arada ne oldu? Türkiye kaybetti. 2-3 tane düzgün muhalefet yapsaydın da iktidarı dürtseydin de yanlışları düzeltseydik var idiyse, bu yapılmadı ve 3 yıl boşa geçti Türkiye'nin. Öyle değil mi? Yani gerçekten bakın, açın medyaya, geçmişe, hiçbir şey yok. Sadece Ekrem İmamoğlu nasıl kurtulur var.
2: Doğru söylüyor. Şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu bir yerde çıkardı, bir şeylerden şikayet ederdi. Sonra kavga çıkardı, bir şeyler düzelirdi vesaire. Önceki dönemden bahsediyorum.
1: Dış politika ile SSK Genel Müdürlüğü yapmış ya adam. Yandı, vergiden konuşurdu, maliyeden konuşurdu.
0: Ya çok özür dilerim. Türkiye Ortadoğu'nun kıyısında yangın yerine dönmüş. Komşun savaşta. Karşıdaki komşu,
1: kuzeydeki komşu savaşta, güneydeki komşu savaşta.
0: Yani yangın yerinde Türkiye, sen Ekrem İmamoğlu diyorsun. Halk sana inanır mı? Yani seni bir umut olarak görüp arkandan gider mi? Gitmez, gitmeyecektir. Yani bunların zamanı var. Bu mutlaka cezalandırılacak bunlar. Merhaba. Bunların zamanı var.
3: Bir şey soruyorum müsaadenizle.
2: Buyurun efendim.
3: Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun yabancı büyükelçilerle görüşme trafiği benim aklıma geldi siz konuşurken.
0: Evet.
3: Fakat şimdi bu bahsedilen yeni partinin programı içerisinde dış politika meselesinde Rusya, Çin ve diğer ülkelerle ibaresiyle başlayan cümleler kuruluyor. Rusya ve Çin, bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt dışı örgütlenmesinde CHP tüzüğünde belirli ülkeler sayılmış olup parti meclisi yeni temsilcilikler kurma yetkisine sahipken, şimdi bugün Merve Hanım'ın kadrosunu açıkladığı haberde gördüğümüz grafikteki yeni yapı, yeni parti tüzüğünde doğrudan 10 spesifik ülke ismi geçiyor.
0: Hangileri?
3: İsviçre, İngiltere, Norveç, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Kanada, Avustralya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu ne anlama geliyor? Buralarda temsilcilik açınca bu yeni yapılanma, bu siyasetin finansmanı maksadıyla mı? Yoksa bu ülkelerle işbirliği kurmanın ülkenin hayrına, hani hükümetin
1: bir
3: yapamadığı...
1: Bir daha ülkeleri söyleyebilir misiniz?
3: Tabii.
2: İsviçre, Norveç.
1: İsviçre finansın merkezi.
3: İsviçre, İngiltere, Norveç, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Kanada, Avustralya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Burada, hükümetin yapamadığı ne var da bu yeni parti buralarda temsilcilik açınca yapacak?
0: Ya da Kuzey Kıbrıs

0: ayrılığına ne gelecek?
1: O tamam, o ayrı bir şey. Yani o
2: hayır hayır, ayrı olur mu? Kuzey Kıbrıs ilginç yani, ilginç.
1: Yok, bütün partiler ilk orada temsilcilik açıyor. Bütün hükümetler, yani bizde bir gelenek var, tradisyon, hangi başbakan
2: Kanada'da olsa, ilginç.
1: İlk oraya gider yani.
2: Kanada'da ilginç.
1: Kanada enteresan, evet.
2: Şey de ilginç, İsviçre de ilginç.
3: Paradan kaynaklı diyorsunuz.
2: Hem mali oradan olarak, hem Kanada'yla suçlu anlaşmamız yok galiba bildiğim kadarıyla.
0: Ben de o gözle bakarak
2: suçlu sordum. İadesi.
0: Bu suçların iadesi kapsamında Türkiye'nin bazı iade anlaşmalarının olmadığı ülkelerin dahil edilmesi çok ciddi bir komplo teorisi olacak, farkındayım, biliyorum ama bazı yurt dışındaki insanların Türkiye'ye ileriki dönemlerde getirilebilmesinin diplomatik ya da siyasi olarak bir altyapısı kurgulanıyor gibi bir komplo teorisinde bulunsam fazla mı iddialı olur?
2: Yani o sizin teoriniz. İddiam
0: olur.
2: Ama şunu da yadsıyamayız. Özgür Özel zamanında gidip adliye kapılarında FETÖ terör örgütü lehine açıklamalar yaptı. Yani onlarla bir dostane ilişkisi olduğunu biliyoruz yani. Olabilir.
1: Şunu ben şeyleri diyeyim. Şurada üç ülke önemli. İngiltere, Norveç, İsviçre. Bunlar dünyada finansın merkezi. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun da paralarının bir kaynağı İngiltere'de olduğu, işte döviz büroları üzerine oraya gitti, kripto paralarda orada saklandığı söyleniyor. İngiltere finans, yani City of London der, dünyadaki finans var. Norveç dünyadaki en zengin emeklilik fonlarının olduğu bir yer. İsviçre zaten uzun yıllardan beri, 800 yıldır tarafsız banka ve sigorta merkezi. Üçü paranın kaynağı. Orada o açık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dediğim gibi bütün partiler, bütün hükümetler, yani oraya ayrı bir şey, yani benim memleketim olduğu için söylemiyorum. Kıbrıs meselesi öyledir. Mesela şeyde ben hatırlıyorum, 2002'de yeni girmişti. Şey, İnal Batu şeydi, beraber seyahat ediyorduk. Genel Başkan aradı onu, Deniz Baykal. Ya diyor, işte Kıbrıs Mıbrıs ne olacak falan filan. Şeyde Bolu'da durdu otobüs, orada telefonla söyledi. İlk bir Kıbrıs'a seyahat yapılır. Bu bir adettir. Kıbrıs'a ilk temsilcilik açılır bütün partiler için, bu adettir. O Kıbrıs'ı şey yapıyor.
3: Bu özelliği diğer partilerin de varmış zaten.
1: Hepsinin.
3: Yani.
1: Hepsinin var.
2: Benim Kıbrıs vurgum ama şey, yani Kıbrıs'da finans açısından rahat hareket edilebilen bir yer. O nedenle yok, ben yani, hani Kıbrıs'ta
1: bütün
2: ilginç.
1: Bütün siyasi
2: dedim.
1: Partilerin orada temsilcilik var ve şey. O
2: ama tabii
1: duygusal
2: bunların
1: şey.
2: Hepsi spekülasyon tabii. Tabii yani bunlar, bilemiyoruz. Ha. Gerçeği kendileri biliyor.
1: Şimdi o Çin'di, Kanada'ydı falan, onlar değişik. Ama dediğim gibi Ekrem İmamoğlu, yani asıl bu partinin genel başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Bey değil yani, o şey Üvertür. O Silivri'de olduğu için şu anda şey, asıl onun paraları İngiltere'de. Ve bir kısım belki de İsviçre'de. Dolayısıyla o finansla ilgili. Onu söyleyeyim yani. Para, peki, kaynakla ilgili.
3: Peki ben şunu sorayım Sayın Vekil. Siz tabii içinde olduğunuz için daha iyi biliyorsunuz. Bu 6 aya kadar, yani seçime 6 ay kalana kadar ülkenin pek çok yerinde, sanıyorum 44 yerde temsilcilik mi, yanlış söylemeyeyim, parti için temsilcilik açmak zorundalar. Belli bir üye sayısına ulaşmak zorundalar vesaire. Bunlar maddi olarak biraz daha ağır yükler.
2: Çok ağır yükler.
3: Yani onu biraz anlatabilir miyim? Bu kadar kolay mı mesela? Çünkü biz söylerken böyle şöyle söyleyip geçiyoruz.
2: Hukuki,
3: 6 aya varana kadar şunlara yapılması
2: hukuki olarak
3: diye
2: da zor. Yani aslında başa bela bir şey. Mesela Amerika'da böyle bir şey oldu. Orada bir temsilciyi görevden almak istediler. Görevden alamadılar ve çok ciddi bir tazminata mahkum oldu yanılmıyorsam parti. Onun sonucunu pek bilmiyorum ama yani yurt dışında temsilcilikler açmak o kadar kolay değil. Onların yasalarıyla bizim yasalar çok farklı.
3: Bizde de yani kiralar çok yüksek yani.
2: Hem
3: gidip
2: o açıdan,
3: bir mahallede küçük bir mesela bir daire bile kiralasanız
2: tabii,
3: inanılmaz masrafları tabii var burada. Adam çalıştırıyorsunuz
2: tabii
3: içeride, bunun bir sürü masrafı var, öyle
2: tabii
3: basit bir iş değil mi?
2: Buradaki
3: o
2: gibi gönüllülük esasına göre yapamazsınız yani yurt dışında. Burada mesela işte bizim, ben hani mutfaktan yetiştiğim için, örgütün içinden geldiğim için, bizim zamanımızda mesela ilçe başkanı olacak insan ya da il başkanı olacak insan genellikle iyi halli ise kendi cebinden öder çoğu şeyi.
3: Tabii.
2: Yani ama orada bunu yapamazsınız. Göstereceksiniz her şeyi.
3: Ya da bir de mesela diyelim birinin fazladan bir dairesi var, dükkanı var. Ha. Orayı hibe ediyordu mesela işte.
2: Ha tabii ya,
3: mesela
2: al bunu
3: işte
2: kullan diyordu. Evet.
1: Ya ücretsiz kiralar.
3: Yeni
1: işte
3: parti, evet, Eyüp Sultan ilçe başkanlığı, evet, gibi mesela. Evet. Şimdi sanıyorum Türkiye şartlarında böyle bir şey yapmakta.
1: %90 böyle oluyor Sayın Vekil.
3: Yani yine 20 tane
1: oluyor
3: dükkanınız, evet, varsa, 20 tane eviniz varsa

0: olsa bilmiyorum, belki yine kolay yapılabilir de.
1: Zaten işte onlar ilçe il başkanlıklarını falan.
2: Kemal Bey'den oluyor. Sonra ama mesela
1: yani siz ben olmuyoruz.
2: Kemal Bey'den sonra mesela biz Kemal Bey'e kadar yönetici olanlar, yani partide yönetici olanlar partinin masraflarını çekerdi. Hı. Kemal Bey mesela bütçeden para ayırmaya başladı il ve ilçelere. Hı. O bu uygulamayı Kemal Bey başlattı ve bir anlamda da elini rahatlattı yani şeyin, örgütün. Ama çok zor bir işti.
0: Şimdi para da alamayacaklar tabii hazineden.
2: Yok, alamayacaklar ama paraları vardır ya.
1: Çok.
2: Ya yani bence paraları
1: kaynağını
2: vardır.
1: Kaynağını bilmiyoruz. Yani çok buna, merak ediyoruz. Büyük muazzam bir para var da o kaynak buna, ne? O 91 kişi onun için gitti.
2: Bakın hala
1: gitmezdi.
2: Mesela
1: 9
2: hala
1: kişi gitmezdi vallahi.
2: Hala şey var. Yani bir sosyal medya furyası var. Troller var hala. Pompalıyorlar sürekli, yapay da olsa. Demek ki daha var yani.
0: Evet, bilinmeyen bir kaynak var diyorsunuz. Buyurun Merve Hanım.
3: Zaten tabii Sayın Bahçeli'nin siyasetin finansmanı meselesindeki çıkışı da muhtemelen yani tekrar öyle illegal yollara teessüf etmesinler diye bir naçizane çaba da olabilir. Hı hı. Hani oradaki yasalaşma sürecinin çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir şahsı özel ya da partiye özel yasa çıkmıyor. Çünkü ama ileride bunun sıkıntıları olabilir. Yarın öbür gün mesela siyasetin finansmanında her ayrılana bütçe ayırırsanız, yarın öbür gün işte seçimden 3 ay sonra canı sıkılan 20 kişi biz ayrılıyoruz deyip bütçemi de alıyorum gidiyorum diyebilir. O yüzden o tarz sıkıntıları, dezavantajları olan bir durum. Tam da bu yüzden üyelik aidatlarını biraz yüksek tuttuklarını düşünüyorum. Şimdi çünkü hakikaten Türkiye'de siyasetin finansmanı meselesinde hoş, dünyada pek çok yerde çoğunlukla ikili gidiyor. Hem hazine yardımı ve belli bir oranın üstüne çıkanlar da. Ama kalanında yine üyelik aidatları, hatta bağış meselesi devreye giriyor.
1: Ama Merve Hanım, yurt dışında çok şeffaf.
3: Evet.
1: Limiti belli, veren
3: ama
1: belli,
3: de,
1: alan verdi, makbuzlu. Bizde maalesef bir
3: bizde
1: çarpık.
3: Bizde de denetleniyor ama yani denetleniyor. Hayır,
1: ama çarpık bir sistem var. Yani denetlenmesi için paranın girdiği çıktığı belli olması lazım. Bir kaçak gizli bir para var.
3: Onu evet,
1: nasıl,
3: ama
1: siz yani maliyeci olsanız nasıl değerlendireceksiniz?
4: Yani Atatürk rozeti satacaksınız.
3: Hüsnü sahibi olmak olma durumunda olmak istemiyorum ama şimdi bu arkadaşlar maalesef zaten şaibeli bir kurultaya imza atmışlar. Türkiye
2: evet.
3: Bunu çok uzun süre
2: bakın onu hiç konuşmadık valla.
3: Evet ama birazcık da şunu naçizane bekleyenlerdenim. Mesela yargı bir karar verdi, yargı sözünü söyledi ve hukuki teknik terimlerle konuşur yargı. Vatandaş da esas CHP'li de aslında o konuda bir açıklama bekliyor. Ben hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam açıklıkla vatandaşa konuştuğunu düşünmüyorum.
2: Hangi
3: örgüt konu? İçerisinde çok açık konuşuyordur eminim. Örgüt içerisinde yaptıklarıyla falan bir mesaj veriyor. Ama mesela neden bu arkadaşların kendilerinin ayrılmasının beklendiğini, neden kendisinin ihraç yöntemine girişmediğini merak ediyorum. Hatta çoğunlukla yargı kararıyla kendisini de şey yapıyor, ayrıştırıyor da arasına mesafe de koyuyor. Davaları ben açmadım ki diyor. Vesaire pek çok şey söylüyor. Bence oralarda vatandaşa biraz daha açıklayıcı olmak, çünkü siyaseten açıklamak, halkın anlayacağı dilde açıklamak, hukuki terminolojiyle anlatılan, o kağıtlarda anlatılandan daha önemlidir. Hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17-25 Aralık'ta yaptıklarını ben örnek veriyorum. Çıktı sabah, öğlen, akşam anlattı ne yapıldığını, neden bunun bir yargı darbesi olduğunu. Tekrar tekrar anlattı. Yani yaşanan bellidir, içeride zaten çözülüyor demedi. Ben o yüzden CHP seçmeninde vatandaşın tamamında ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama beklediğini düşünüyorum. Ama bu sadece yargıyla bağlı değildir. Nereden başlar? Ben de bu konunun miladı şahsen bir gazeteci olarak Saraçhane'ye gidiyor örneğin. Hı hı. Yani bu kurultaydan da önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daydı. Bir anda apar topar gelmesine sebep olan bir sahne gördük. Yani bir başka partinin ne olursa olsun aynı masada olur, ne olursa olsun. İsterseniz altılı masanın bir başka üyesi olsun. Bir genel şey belediye başkanı, CHP'nin belediye başkanı bir başka partinin genel başkanına çak dedi vesaire dedi, işte şimdi oldu. Aday biz olacağız falan. Ya burada ne olursa olsun bakın, hiçbir şey olmasa bile bir kendi başkanınıza baş kaldırma var. Çok açık ve netti. Ama o günün sonrasındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması biraz kol kırılır, yan içinde kalır. Yani biz baba oğul ilişkisi içerisinde.
0: Tolere etti gibi.
3: O günden sonra bu pilav zaten daha su kaldırmadı. Şunu da gör, yani anlıyorum, yaşananlar çok travmatik ve bu noktaya gelmesi de kötü. Ama izleyicinin bir sezgisi var. Bu bir işte sosyal platform dizisi ise bile bir sezgisi var. Ama bunu beraber yaşadık. Biz de vatandaş olarak etkileniyor haliyle herkes. Ülke en basitinden etkileniyor. Hem Devlet Bahçeli'nin pek çok açıklaması, hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın her ne kadar koltuk kavgası dese de memleket meselesi haline geliyor. Yani ülkenin çıkarlarını etkiliyor demesi de bununla bağlantılı. Evet. Bence buradaki işin asla anlatılmalı. Az evvel şu söylendi ya, Ekrem İmamoğlu'nun partisi aslında o diye. Bence Ekrem İmamoğlu'nun partisi olmanın ötesinde Ekrem İmamoğlu'nun oyun hamuru. Neden öyle diyorum? Şimdi şekillendirecek o. Belki kurumsal kimliğini de onun yönlendirdiği adamlar verecek. Belki amblemini de o koyacak. Her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği sebebiyle ve tanıdığımız hali sebebiyle köşeleri olan bir partiydi. Ekrem İmamoğlu istediği kadar hareket edemiyordu. Zaten bundan rahatsızdı bence CHP içerisinde.
0: Evet.
3: Yani Kemal Kılıçdaroğlu gitmiş olsa bile, ondan kurtulmuş olsalar bile CHP'nin o katı köşeleri, o altı köşesi diyelim, Ekrem İmamoğlu'na istediği gibi hareket etme imkanını yine de tanımıyordu. Ya örneğin merkeze gitmek isteyen bir adam. Hoş, adamın zaten ilk tercihi Cumhuriyet Halk Partisi değilmiş. İlk tercihinin AK Parti olduğunu biliyoruz hepimiz. AK Parti'ye gitmek istemiş ama kabul görmemiş. Sonrasında dolaşırken burada bulmuş kendi partiyi dönüştürmeye çalıştı ama dönüştüremediği yerler vardı ve sıkışıp kaldı.
0: Şimdi birazdan belediye başkanlarının durumunu soracağım. Belediye başkanlarının arasından geçenler olur mu diye, ama bir iddia var. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Sayın Ali Fazıl Kasab'ın iddiası. Yeni partiye geçen milletvekillerine ilişkin diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, maddi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini boşalttılar. Grup hesabı için milletvekillerinden aidat gibi kesilen yaklaşık 7 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardılar. Bu sanıyorum Sayın Vekil kayıtlarda olduğu için, hani iddia diyoruz ama hani yalan bir bilgi olamaz herhalde.
4: Yok, yalan değil. Bu mesaj da var, gösteririm size. Şimdi bu çok eski bir uygulama, yani ben 2011'de başladı bu. Her milletvekili maaşının belli bir miktarını partinin işte öngörülemeyen harcamalar, yani ne bileyim işte bir yerde bir mesela milletvekilleri bir yere gidecek.
0: Bir yemek olur, bir yemek davet olacak olur, birini falan, ağırlamak gerekir.
4: Onlarla ilgili bir ödenek. Herkes rızasıyla bağış yapıyor, zorla değil bu.
5: CHP milletvekili, yani pardon, TBMM'deki meclisteki milletvekillerinin maaş şikayeti o zaman haklı. Demek ki basında yansıyan maaşlar... Gerçekten almıyorsunuz o zaman.
4: Nasıl, anlayamadım.
5: Şimdi o sandığa para verdiğiniz zaman gerçek basında yer alan milletvekili maaşları alınmıyor anlamına gelir. Daha düşük para alıyorlar. O yüzden milletvekilleri sistem ediyor, bazıları yetmiyor.
0: Ya şöyle,
4: yani
5: o zaman doğru.
4: O çok tehlikeli bir konu.
0: Evet, biraz tehlikeli bir konu ama şöyle de bir durum var. Şimdi halkın çok tepkisini çektiği için, doğru, hani maaşlar sonuçta normal bir çalışan maaşına göre çok yüksek olduğu için, ama şey konusunu hep vekiller de söylüyorlar. Tabii yani bunu şikayet olarak yanlış anlaşılmasın, öyle söylemek istemiyorum ama hani gittikleri her yerde çok para harcadıkları, aslında birçoğunun da çok cebinden harcadığına dair, evet yüksek rakam, yüksek maaşlar gibi görünüyor ama aslında çok para da harcanıyor deniliyor.
4: Ya şimdi siz ben anlatırsam para gönderirler. Gerçekten milletvekilleri çok para harcıyor. Hakikaten çok para harcıyor.
0: Öyle deniliyor.
4: Öyle kolay değil. Yani bak şimdi seçmen arıyor. Konuyu dağıtmadan hemen iki dakika anlatayım. Seçmen arıyor, diyor ki ben Ankara'ya geleceğim. Bana yer ayarla. Oteli ayarlıyorsun. En az bir gün kalacak. Üç öğünde yemek vereceksin.
0: Her şeyini karşılıyorsun.
4: Her şeyini karşılıyorsun. Hatta araba gönderiyorsun. İşte terminalden ya da havaalanından aldırıyorsun. Giderken cebine harçlık koyuyorsun. Gerçekten bu böyle. Yani altından kalkılacak bir şey değil. Ben size samimiyetle söyleyeyim ama Halk tabii bu detayları bilmediği için fazla diyor olabilir, fazla da geliyor olabilir. Tabii asgari ücretin yanında fazla
0: tabii
4: da görünüyor.
0: Yani, çalışanların maaşını yanında.
4: Ama yani orada o kadar yüksek bir masraf var ki içinden çıkılamaz. Normal bir parayla içinden çıkılamaz. Yani o maaş var ya alınan

0: Sürekli spekülasyon konusu. O yetmiyor zaten. Yani o yetmez oradaki masrafı kaldırma. Siz cebinden harcarsınız. Ben cebimden harcıyordum sürekli. Samimi. Şeye gelince bu bağış konusuna 2011'de bir uygulama başlattı Kemal Bey. Dedi ki bütün milletvekilleri isteyen ama böyle bir bağış yapsın. Herkes işte bir limit belirleniyor. O zaman 10 bin lira mıydı? 15 bin lira mıydı? 1500 lira mıydı? 2000 lira mıydı? Neydi?
1: 2011'de güzel para. 10 bin lira değildir herhalde.
0: Pardon. O değil. 9 bin liraydı zaten. Parası milletvekili maaşı o zaman. Oradan da 1500 lira mı 2000 lira mı öyle bir para verildi. Bu günümüzde 15-20 bin lira civarında falan olmuş. Şimdi bu isteyerek verdiğiniz, gönülden gelen. Ama mesela mecbur değil. Verdiğiniz bir para o havuzda birikiyor, oradan masraf yapılıyor. Grup başkanının emrine veriliyor bu para. Ya bu söylenen para bu para. Ve tabii o para hemen her verildiği anda harcanmıyor. Birikiyor orada. Nitekim 7 milyon lira olmuş. Dün 6 milyon diye duydum ama.
1: Yaklaşık 7 milyon.
0: Onu almışlar. Bir kere bu suç. Tamam mı? Bu bir suç. Ayrıca ahlaksızlık. Neden? Demin de örneğini verdim ben, işte dedim yani gidiyorsunuz birisine bir yardım yapacaksınız, fakir fukara diyelim yani, evsiz birine yardım yapıyorsunuz, ya cebine işte 200 lira koydunuz, sonra adam döndü bir laf etti, ver benim paramı geri denir mi ya? Ya nasıl bir terbiyedir bu, yani insan buna nasıl tevessül eder ya? Hakikaten yani şimdi bu adamlara da güvenip nasıl yola çıkacaksınız? Yani başkasının parasını almak bu. Bu parayı alabiliyorsanız yarın yönettiğiniz Türkiye'nin parasını da alırsınız. Nitekim bir sürü şeyle suçlanıyorsunuz. Nasıl gideceksiniz milletin içine? Yarın seçim olsa ne diyeceksiniz oy isterken? Mesela oradan biri, çünkü bu çok oluyor. Oradan birisi çıkacak, bir grup toplandınız, miting yapacaksınız. Oradan biri dedi ki ya işte gruptan aldığınız 7 milyon ne yaptınız? Derse ne cevap vereceksiniz? Veya işte Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğinizde yapılan yolsuzluklarla ilgili ne cevap vereceksiniz? Siz kurultayı hileyle kazandınız kardeşim. Adam hakkını arıyor. Öyle değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu hakkını arıyor. Ama kendisi de aramadı ayrıca. Başkası gitti, kurcaladı ve başardı. Bu haksız bir şey değil ki. Yani böyle iktidar mı olunur? Yani hırsızlıkla, yolsuzlukla iktidar olacaksınız, hakkını arayan birisinin de hainlikle suçlayacaksınız. Şimdi siz siperden kaçtınız, hain kim? Değil mi? Yani Atatürkçüydünüz ve siz bu cephede savaşıyordunuz, şimdi kaçtınız, siyasi firar. Yani bunun hani kabul edilebilir bir tarafı yok. 7 milyon bağışlanmış bir parayı genel başkan düzeyinde bir insan gece yarısı mesaj atarak milletvekillerine, işte herkes yatırdığı miktarı geri istesin diye. Ya söyleyecek söz bulamıyorum.
2: Sayın vekili, bu para grup başkanda dediniz de yani evinde tutmuyor herhalde. Bankada bir hesapta duruyor değil mi?
0: Tabii onun emrine verildiği için işte. Hayır, şöyle.
2: Bankadaki hesap onun adına mı, parti adına mı?
0: Ya onu tam net
2: ama
0: bilmiyorum.
2: Şu çok önemli. Ama parti adına ise bu başkan kayıp trilyon davası olabilir. Türkiye'de. O,
0: suç
2: parti adına ise büyük ağır
0: tabii,
2: suç.
0: Tabii suç diyorum ya. Yani ama suçtan öte etik değil ya.
2: Etik zaten değil, o kesin, ona hiç ya, tartışmıyoruz.
0: Yani nasıl tenezzül edersin o paraya, o parayı verin bana diye.
2: Ama bir de ağır suç da yani.
0: Çok ağır suç. Çok ağır suç.
1: Bu yolsuzluk noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de dava açabileceği bir şey belki de.
0: Mutlaka duydum onu da. Mutlaka onu soruşturma konusu yapacaklar.
1: Evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni
0: partiye. Sadece o değil. Yani sosyal medya hesaplarını da demin de vurguladım ya. Sosyal medya hesaplarını da alıp götürüyorlar. Demek ki kendilerine güvenmiyorlar. Yani %35 alacağız diyorsunuz. Hı hı. Ama sosyal medya hesaplarına ihtiyaç duyuyorsunuz.
1: Enteresan. Şimdi belediye başkanlarını da bir sorayım. Belediye başkanlarında da şöyle bir durum var. Şimdi Mansur Yavaş tabii çok konuşulan bir isim. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ne yapacağı ilk günden beri merak ediliyordu. Hatta şöyle biliyorsunuz, önce bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu kayyum süreci olduktan sonra Özgür Özel'in hemen yanında otobüste yer almıştı. Sonra çok konuşulmuştu. Şimdi Nuri

0: Aslan vekil isim tabii burada. Belediye başkan vekili olarak görev yapıyor İstanbul'da. Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Parti'de kalacağı kesinleşti. Soru işareti koyuyorum. İzmir bağımsız kalacak denilmiş Cemil Tugay için. Buraya da bir soru işareti koyuyorum. Adana, burada tabii Sayın Zeydan Karalar'ın da mesela geçmeyeceği söylendi. Evet. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'de kalacağına dair bir kesin görüş var ve Balıkesir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın'ın da Cumhuriyet Halk Partisi'de kalacağına dair bir kesin görüş var. Diğer isimleri de görelim. Mersin, Vahap Seçer'in de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağı söyleniyor. Antalya'da şu an vekil isim değil mi? O da Büşra Hanım.
1: Evet.
0: Onu da sanıyorum. Orada var mı bir kalacak diyecek?
1: Var var. Yok kalacağım o diye söyleniyor. Kalacağım. Söyleniyor.
0: Yani. Tekirdağ, Candan Yüceer, onun da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması bekleniyor. Eskişehir, Sayın Ayşe Ünlüce, onun da kalması bekleniyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı sanıyorum Çanakkale bugün değil mi arkadaşlar geçtim diye açıkladı. Muharrem Erkek bir tek o açıkladı. İki gün önce galiba ilk o açıklamıştı. Hmm. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Denizli Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu'nun da yeni partiye geçmesi bekleniyor. Bence isimler üzerinden bir soru işaretle gidelim. Mansur Yavaş'la şöyle başlamak istiyorum. Mansur Bey'le ilgili ben şöyle bir şey duydum. Deniliyor ki Cumhuriyet Halk Partili isimler tarafından. İlginç bir söylem bu. Niye böyle söylediler onu anlamadığım için soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması Kemal Bey'le hareket edeceği anlamına gelmiyor gibi bir söylem var. Ne demek bu?
1: Bu şu demek olabilir. Çünkü kendisi potansiyel Cumhurbaşkanı adayı.
0: Evet.
1: Böyle bir adaylık sürecine girildiğinde herkese ihtiyacı olacak. Yani sadece Kemal Bey'e değil herkese ihtiyacı olacak. Muhalefette kim varsa ihtiyacı olacak. O nedenle kendi stratejisini uyguluyor. Ben böyle bakıyorum.
0: Kendi stratejisi diyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu arada şunu söyleyeyim. Tabii kulis hani konuşulan önceden beri konuşulan bir şeydi bu. Mansur Yavaş ilk Özgür Özel'in yanında o otobüsün üzerinde yer almadan önce bunu ben söylemiştim. Ankara'da da çok konuşuluyordu. İlter de söylemişti. Şöyle bir bakış açısı olabilir. Yani böyle bir yol haritası olabilir denilmişti. Mansur Bey partiyi temizleyecek. Özür diliyorum. Kemal Bey partiyi temizleyecek. Ama kendisi belki aday olmayabilir. O dönem tabii yine seçime yaklaştıkça eğer böyle bir talep olursa Mansur Bey de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak çıkarabilir.
1: Cumhurbaşkanı olarak.
0: Evet, Cumhurbaşkanı adaylığına genel seçimlerde. O yüzden Mansur Bey'in direkt olarak karşı tarafa geçmesi gibi bir durum görülmüyor demişti.
1: Yani hata yapar zaten. Hani birazcık siyaseti bilen bir insan böyle bir hamle yapmaz. Çünkü illaki kapattığı kapıya vurması gerekecek. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı potansiyeli taşıyorsun.
0: Bir de şöyle bir şey var. Yeni partiye geçerseniz yeni partinin direkt adayı zaten Ekrem İmamoğlu. Eğer onun durumu devam ederse de doğal aday Özgür Özel.
2: Tabii.
1: Tabii.
0: O zaman yine
2: orada
0: Mansur
2: bir şansı
0: Bey'in,
2: yok Mansur Bey'in. Orada harcanır.
1: Ama şimdi o gün geldiğinde her şey kartlar yeniden açılır. Yani şimdi herkes ne istiyor? Kazanacak bir aday istiyor değil mi? Hı. Yani herkes Türkiye'yi yönetmek istiyor bu mevcut partilerin tabii bütün adayları. O gün geldiğinde kazanacak aday arayacaklardır. Kimse o kadar masrafı, o kadar hengameyi yani kazanmamak adına kaldıramaz. O nedenle Mansur Bey potansiyel olduğu için hiç kimse ona şu anda, çok güçlü de bir konum var. Hiç kimse ona şu anda bir şey yani bir kavgaya girmez, bir dalaşa girmez. Mansur Bey'i de zaten anladığım kadarıyla öyle bir şeyi yok, niyeti yok. Hı hı. Bu dengede kalarak bu süreci yönetmeye çalışıyor. Ama ne kadar süreç onu kabul eder bilmiyorum tabii.
0: Bir yerde bir şekilde.
1: Yani mutlaka. Mervan dedi ya Türkiye'de her an her şey çok çabuk değişiyor diye. Doğru söylüyor.
0: Peki geçen adaylar niye geçiyorlar? Yani yeni partiye geçen daha adaylar derken belediye başkanları.
1: Ben anlamsız buluyorum. Yani belediye başkanlığı milletvekilliğinden çok daha şey bir yönetim yeri. Yani de etkili. Hı hı. Çok daha etkili.
0: Doğru. En azından çünkü, şu anki sistemde.
2: Paraya öyle kontrol ediyorsunuz. Milletvekilinin hiçbir kontrolü yok. O direkt paraya
1: tabii,
2: ihaleler
1: yani
2: var.
1: Küçük bir şey gibi düşünün. Küçük bir devletçik gibi.
0: Doğru.
1: Yani ilçe başkanlığı olsun. Mesela bizim bir ilçemizin bütçesi 1 milyara yakın yani. Hı hı. Ve orada kral sizsiniz. Ama milletvekili öyle değil. Milletvekili hele muhalefet milletvekilisiniz. Hı hı. Çok da öyle çekici, cazip bir yanı yok. O nedenle ben şaşırdım yani yeni partiye milletvekillerinin geçmesini. Belki daha önceden şeyleri vardır. Birliktelikleri vardır.
0: Ha, belki diyorsun. Duygusal işler.
2: Ha, yani ha duygusal bu. Şey tamamen duygusal diyorum evet.
3: Şimdi burada bence büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyelerindeki belediye meclis üyesi yapılanmasına çok dikkat etmek gerekiyor. Örneğin burada bir X CHP'li belediyede belediye meclisine baktığınız zaman AK Parti'nin ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin ya da bir başka partinin daha ağırlığının olduğunu görüyoruz. Böyle matematiksel veriler var ama belediye başkanlarına baktığımız zaman CHP'ye kurumsal aidiyet ya da CHP çatısında CHP çatısı altında olma refleksinin daha ağır bastığı görülüyor. Yani buradaki hızlı geçiş dışında benim tahminim belediyelerden bu yeni partiye yönelik büyük bir akın akın gitme geçme gibi bir şey olmayacak. Hani taş çatlasa ilçe belediyesi bazında belki bazı geçişler olabilir. O da yayının başında Sayın Vekil'le konuştuğumuz siyasetin finansmanı meselesinde belediyeler özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerle olan ilişkisine baktığımız zaman ki bazıları soruşturma konusu olmuş ilişkilerine baktığımız zaman bazı ilçe belediyelerinde olabilir. Zenginlik olarak gelir olarak yüksek meblağlarda gelir elde eden bazı belediyeler ilçe bazında olabilir. Ama büyükşehir belediyelerindeki matematik sadece belediye başkanlıkları değil belediye meclislerinde örneğin AK Parti'nin çok güçlü olduğu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok güçlü olduğu ya da bir başka partinin güçlü olduğu yapılar var. Belediye biraz bence o konuda farklı değerlendirmeli ama ben gene geçen hafta hatta 4 gün önce söylediğim şeyi söyleyeyim. Bu bir rüzgardır benim tahminim. Bu rüzgardan sonra geri dönecekler
0: şöyle
3: de var.
0: Şöyle mi Mete, doğru mu anlıyorum? Yani belediye başkanı da meclisteki üyeleri, CHP'li o üyelerin kaçı geçiyor kaçı gibi. Geçmiyor gibi onu da biraz kokluyor olabilirler evet. Gibi.
3: Çok doğru. Çok doğru.
0: Yani kalan 2-3 evet. Yıldaki kararlarının nasıl etkileneceğine de bakıyor olabilirler. Doğru.
3: Evet. Çok sağ olsun Merve. Ben de onu kastederek çünkü 2028'e kadar olan süreçte bir de gözetilmesi gereken bir denge var. Şimdi burada biz CHP'yi konuşuyoruz da sonbahardan sonra AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı geleceğe yönelik başka planlar. Örnek söylüyorum bunu. Kentsel dönüşümde yeni plan projeler açıkladığı zaman işte ya da başka meselelerdeki plan projelerini açıkladığı zaman tamamen hayal dünyamdan gibi olsun. İşte uçak gemisi projesi, işte Yıldırım'ın projesi gibi ya da başka alanlarda emlak meselesinde gayrimenkul o şu bu diye paket programlar açıkladığı zaman ya da açıklama sürecine girdiği zaman biz bunun hiçbir tanesini konuşamayacağız. Bu bir rüzgar. Ama bu rüzgarla beraber de ben bunun çok büyük bir ivme kazanarak bir kar topu etkisi yaratacağını düşünmüyorum.
0: Belki o zaman yeni söylemler oluştururlar.
3: Halk bunu konuşmuyor ama. Ben Sayın Bekir'e özellikle sormamın sebebi ben de bir süre önce aynı şehirdeydim, Antalya'daydım. Orada da benim temas ettiğim isimlerin hiçbir tanesinde CHP'den bir parti ayrılsın da çıksınlar da parti kurulsunlar gibi bir temenniye ben de rastlamadım. Halen bulunduğum yerde de İstanbul'da da ben de konuşmayı çok severim insanlarla. Ben de bırakın hani burada başka bir partiye geçmeyi, burada telaffuz edemeyeceğim kızgınlıklarla ifade edilen cümleler kuruluyor. Yani her şey bitti de bu muydu meseleciz diye. Bunu da söylemek zorundayım. Üzerimde yük kalır. İnsanlar buna kızıyor. Yani memleketin derdi bitti, her şeyi bitirdiniz. Var olan ana muhalefet partisini ikiye de bölüyorsunuz. Beşinci sıra mı oldu hocam? Beşinci evet. Sıraya geçti. Derdiniz bu muydu diye. Şimdi insanlardan da haklı olarak tepkiler var. Ben Perşembe günü sizin programınızı beraber yaptığımız programda söylediğim şeyle ben tamamlayayım. İsteyen istediğini söylesin. Oy sandığına giden o kutunun içine girdiğiniz zaman o perdeyi çektiğiniz anda vicdanınızla aklınızla baş başasınız. Ve ben şu ana kadar yaşıma kadar olan tecrübeme baktığım zaman da kimse şu kadar olan oy pusulasında, oy pusuları büyük oluyor. Biraz seçimin üzerinden geçtiği için izleyicilerimiz belki hatırlayamayabilir. Şu kadarcık büyüklüğünde bir oy pusulasında gidip şu partinin amblemini kimse aramaz. alt oku nerede buluyorsa

0: gider oraya basar. Bu kesinlikle da işin siyaset gerçeği.
1: Ben de bir şey söyleyebilirim. Niye belediye başkanları geçmiyor? Yani milletvekilleri geçti. Milletvekillerin geçmesini tamamen ben duygusal. Malum duygusala bağlı. O kesin. Peki belediye başkanlarında bu duygu yok mu? Var ama ters bakın. Belediye başkanları şimdi bakın seçimlerde milletvekili, sayın milletvekilimiz de burada. Ya il, ilçede şeydir, yönetim kurulu üyeliği, ilçe başkanı, il başkanı yapmış, öyle milletvekili. Öyle paraşütle kimseye milletvekili falan yapmıyorlar yani. Çok istisnadır o. Onu ya da öyle il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi, belediye başkanı falan yapmış oluyorsunuz. Sonra belli bir şey sonra milletvekili odasınız. Şu anda ben de CHP'de belediye başkanı olsam kesinlikle geçmem. Niye? Bir kere CHP temel parti, 100 yıllık parti ve gene o kazanacak, öbürleri sinip gidecek. E ne olacak? Milletvekillerin 44'e düştü. Şimdi ilk gene bir Ekim ayında seçim düşün ki ben bana kalırsa yapılacak bu seçim ve bütün partilerde sayın cumhurbaşkanımız hepsini barajın altında bırakacak, hepsini bitirecek. Güzel bir siyaset nasıl şimdi CHP temizlendi? Türk siyaseti öyle ıvır zıvır küçük küçük partiler var ya şimdi. Bunlar CHP'nin sırtından geçen seçimde parlamentoya girdiler. Gitti ona 20 tane, ona 15 tane falan verdi. Hayatının hatasını yaptılar. Ona hepsini mebus yaptılar. Şimdi hepsi dökülecek gidecek. Dolayısıyla CHP milletvekili bulundu. Şu andaki belediye başkanlarının yarısından çoğu bir ilk seçimde milletvekili olacak. O bir. Onun için geçmez. Hmm. İkinci bir şey. Sayın milletvekilimiz dedi ya. Kemal Bey dedi geldikten sonra dedi partinin parası var. Hazine para veriyor. Bir de siyasi partiler kanuna göre seçim olduğu yıllarda iki kat alıyorsunuz. Yani nasıl hazine para veriyor? Siz ne aldınız? %20 oy aldınız. Bir önceki seçimde aldığınız oy kadar her sene hazine siyasi partiler oy veriyor. Belli bir oranın üstüne çıkanları. Ama o yıl seçim varsa iki katını alıyorsunuz onun. Dolayısıyla CHP zaten Atatürk ölürken şeyi bıraktıydı. %35 Cumhuriyet Halk Partisi hissesini. Gerçi onu para olarak kullanamıyor. Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurulu'na gidiyor ama 4 tane orada şeyi var. Yönetim kurulu üyesi var. Eski milletvekilini oraya yerleştiriyor. Artı krediydi, borçlu falan filan o parayı yönlendirebiliyor. CHP'nin para sorunu yok. Dolayısıyla Kemal Bey de zaten hazine yardımlarından ilçelere aktarıyor. Ama Özgür Özver de şeyde Ekrem Bey de ben biliyorum. Belediye başkanlarına söyle işte zaten hep çıktı söylendi. Antalya Belediye Başkanı'na söyle Uşak Belediye Başkanı şu kadar para gönder bu kadar para gönder. Dolayısıyla oradan parayı çekiyordu. Kemal Bey tam tersine merkezden gönderiyor ya da para almıyor. Artı belediyelerde o şeyde zaten o şaibeli kongrede öyle oldu. BİT dediğimiz belediye iktisadi teşekkülleri var. Yani belediyenin kendi değil de belediyenin kaldırım işini yapan bilmem boya badana işini yapan inşaat işlerini ama belediyenin şirketleri. Buralara adam sokuyorlar, istihdam ediyorlar. Sürekli buraları Ekrem İmamoğlu kullanıyordu. Özgür Bey de buraları kullanıyor. Dolayısıyla bunlar o partiye geçerlerse kadrolarını oraya verecekler, paralarını oraya verecekler, genel merkeze aktaracaklar. Artı önleri de kapalı. Yani ben de belediye başkanı olsam CHP'de hiç düşünmediğim bir şey Allah korusun ama kesinlikle ve kesinlikle geçmezdim. Yerim garanti. Merkeze para aktarmayacağım, kadro aktarmayacağım. Bir de bir sonraki seçimde de milletvekilim %80. Dolayısıyla geçmezler adamlar haklılar.
2: Valla ben bir ismi merak ediyorum. Bağımsız kalacak yazan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Şimdi Cemil Tugay ile ilgili uzun zamandır soruluyor, merak ediliyor Cemil Tugay ne yapacak diye. Cemil Tugay AK Parti'ye geçer mi diye de çok soruluyor. Cemil Tugay'ın acaba yani böyle tabii bir nasıl diyeyim teklif beklediği de söyleniyor. Yani mesela var ya böyle
3: Murat Kurum'la görüşmesi
2: şey gibi
3: falan.
2: İçişleri Bakanı olurum gelirim gibi.
3: Ya şöyle şimdi
2: var mı böyle bir şey?
3: Şimdi siyaset öyle hassas bir şey ki bir cümle söylemeden önce çok düşünmeniz gerekiyor. Yani bir laf var. Söz ağızdan çıkıncaya kadar sizin esiriniz, çıktıktan sonra siz onun esiri olursunuz diye. Ne dedi Cemil Tugay? Dedi ki ben dedi yeni partiye katılacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Sonra düşündü bence. Düşündü, taşındı. Şimdi İzmirliler çok farklı insanlar. O Sabuncu Beli'nden oraya doğru çıkarken ben öyle düşündüm. Ben İzmir kökenliyim aynı zamanda. Oradan çıkarken böyle insanı tesviye eder İzmir. Gerçekten çok güzel bir kenttir. Halkı da öyledir. Ve baskı yapıyorlar büyük ihtimalle ne yapıyorsun diye. Yani gavur İzmir ya. Ne yapıyorsun sen? Hani yok oraya gideceğim, yok buraya gideceğim. Biz seni CHP'li olarak seçtik. Otur oturduğun yerde diyorlardır mutlaka. Büyük baskı vardır. O da şimdi geri vites yapmak zorunda kaldı.
2: Yeni partiden mi?
3: Tabii. Yani bir gelecek görmediğini görüyorum ben onun.
2: AK Parti'ye geçerse aynı baskıyı yapmazlar mı?
3: AK Parti'ye geçerse geçebilir. Yani öyle duyuyorum da. Böyle bir temasta olduğunu duyuyorum da. Ne kadar doğru bilemiyorum. Ama AK Parti'ye geçtiğinde bir daha İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olamaz. Yani orada çok zor seçim. Yani geriye dönüp bir daha AK Partili olarak belediye başkanı olamaz. Ha ne olur? Şöyle bir pazarlığa girer mi girmez mi bilmiyorum. Ben bir şeyden sonra, belediye başkanlığından sonra milletvekili olayım diye. Bir tek o olabilir. Onu görüyorum. Ama şunu da duyuyorum. CHP'ye geri dönmek istediğini duyuyorum. Çünkü büyük dedim ya, işte o söz ağızdan çıktı, şimdi işte kıvranıyor. Bu böyle bir şey. Söylemeseydi çok rahat geri dönebilirdi.
2: Sizce ne yapacak ya da ne yapması gerekir? Çünkü ne kadar bağımsız kalacak? Bir de İzmir'in bitmek bilmeyen bir hizmet sorunu
3: var. Şimdi bakın, eğer yeni partiye giderse bir kere finans konusunda sıkıntıya girer. Hı-hı. Yeni partiye gidecek bütün belediye başkanlarını ben buradan uyarayım mı? Hı-hı. Sizin aracılığınızla.
2: Buyurun.
3: Oturun oturduğunuz yerde. Çünkü sizden para isteyecekler. Para istendiği zaman suç işleyeceksiniz ve mutlaka soruşturma konusu olacaksınız. Net. Altını kalın kalın çiziyorum. Herkes duysun, dinlesin. Belediye başkanları, yani siz yeni partiye geçtiğinizde bir dönem daha belediye başkanı olma ihtimaliniz sıfıra yakın. Ama onun dışında ne yapacaklar? Sizi suç ortağı yapacaklar. Şuradan finans lazım, buradan bu lazım diye... Sayın Hocam da belirtti. Bu gerçekten çok tehlikeli. Onun için ben akıllı, yani birazcık ileriyi gören, vizyon sahibi bir belediye başkanının bu hamleyi yapmayacağını düşünüyorum. Hele hele bütçesi büyük belediyeler.
2: Ben biraz kamuoyu araştırmalarını da merak ediyorum. Kamuoyu araştırma şirketleri de bu süreçte illaki yapıyorlardır ama ben partinin bilinirliğinin bile sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani sosyal medyadan, Twitter'dan vesaire çok ibaret değil. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin sosyolojisini, İç Anadolu'yu, Anadolu'yu, Doğu'yu vesaire. O yüzden biraz bu kamuoyu araştırmaları bence bu süreçte biraz daha etkili olacak. Yani bu söylenen rakamlar, hani birçoğu belki belli bölgelerde yapılan araştırmalardır.
3: Kesinlikle. Hala radyo dinleyen var.
2: Tabii ki.
3: Yani kesinlikle.
1: Yani siz Anavatan Partisi konuşulduğunu duydunuz mu? Anavatan Partisi Türkiye'nin kaderine hükmetmiş partiydi. Ne oldu? 2002 seçimlerde Barış Alp bitti gitti. Tabii. Bakın İyi Parti'yi hiçbiriniz duymamıştınız. Halbuki ben kuruluşunu biliyorum. 2 gün önce Ahmet Özal'la da bir programdaydık. Konuştuk da yani. Babam dedi ölmeseydi. Efendime söyleyeyim, aktif siyasete dönüyordu. Ben zaten biliyordum. Naci Ekşi'yle hemşehri ise Malatyalı. Kardeş Yusuf Bozkurt Özal'la parti kurdurttu sağken. Cumhurbaşkanından çok yalnız hissediyordu kendi. O zamanki cumhurbaşkanları pek yetkisizdi. Başbakanlar yetkiliydi. Tabii. Orada yalnız kalmıştı. Aktif siyasete dönüyordu. Ama öbürü vefa etmedi. Bakın şu anda kimse hatırlamıyor bile İyi Parti'yi.
4: %4.
1: Ha yani bugün dolayısıyla gelecek sene belki bu şu andaki Özgür'ün İyi Partisi'nin kimse hatırlamayacak bile. Ama CHP 100 yıllık yani bir parti. Dolayısıyla o gidenler duygusal gitti, o 91 kişi. Ama şunu kabul edeyim, yani ben 91 kişi gideceğini hiç tahmin etmiyordum. Yani yarısını tahmin ediyordum. Bu Silivri'deki mahkumun başarısı diyelim ya da Londra'daki kripto paradaki hesaplardaki büyük paranın başarısı neyse bilmiyorum ama tıpış tıpış hepsi gelecek sene geri dönecek.
3: Bak çok. Eski ilçe başkanımız diyor ki, biraz önce mesaj attı. Hı hı. O 91 kişinin içinden bir parti bile çıkabilir diyor. Evet
2: tabii. Ne kadar bölünme.
3: Evet, enteresan. Yani, ya kolay değil bu işler.
2: Sizi böyle alsam bir görüntü izleteceğim. Böyle öyle gelir mi? Misiniz?
3: Oraya mı?
2: Lütfen.
1: Buradan izleyeyim.
2: Şöyle buyurun.
3: Hayırdır, korktum.
2: Yok hayır.
0: CHP haritası açacaklar size.
2: Hocam. CHP
3: korktum vallahi.
2: Vallahi lütfen
3: uzak
2: şöyle.
3: Uzak değil, değil mi?
2: Sizi böyle alabilir miyim? Kerem, ben sana söylemiştim. şimdi Hacı Bayram Veli Camii dünün görüntüleri. Özgür Özel'i bekleyenler Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi olduğunu iddia ettikleri bir kişiye saldırıyorlar. Mustafa Sarıgül'ün burada attığı tekme Çok konuşuldu Sayın Vekil sosyal medyada da. Bir izleyip yorumlamanızı rica edeyim. Hmm. Buyurun.
3: Ben bunu izledim dün ya. Evet.
2: Sarıgül'ün en önde görüntü vermesi, sonrasında bu görüntü.
3: Şimdi bir kere bu arkadaş partili değil. Yani Kılıçdaroğlu destekçisi diyorlar ya. Hı hı. Partili değil. Ankara örgütü bunu duyurdu. Yani kayıtlı üye değil, bir şey değil. Ama belki sempati duyuyordur Kılıçdaroğlu. Onu bilemem. Sarıgül bizim Sarıgül. Daha önce de eski bir öldü, Allah rahmet eylesin. Onun kulağını ısırmıştı şeyde 2005'te kongrede. Yani dedim ya, siyasetçi kontrollü olacak. Bir kepazelik.
2: Bir de bu böyle bir günde böyle bir açıklamanın ardından çok büyük bir fahiş hata değil midir bu? Hani siyasetçi gözünden
3: kepazelik tek kelimeyle. Bu arkadaşım ben caminin bahçesinde siyaset yapmayın diye tepki koyduğunu öğrendim.
2: Hı hı. Öyle bu, mi demiş?
3: Evet, bu da doğru bir şey. Yani ya şimdi ibadet, ya, iman etmek Allah'la kul arasında, yani buraya gidip şov yapmanın bir alemi yok. Hani ne oldu şimdi, oraya gittiniz, bir kalabalığı da götürdünüz. Deniz Bey, Deniz Baykal, Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
3: Bakın hiç sektirmezdi mesela orucunu. Her sene tam gün tutardı. Hatta yurt dışı gezilerinde falan hiç sektirmezdi. Ama kimse de bilmezdi. Camiye giderdi. Hiç kimse duymazdı, bilmezdi. Bunlar yanlış şeyler. Bunlardan siyaset kârı devşiremezsiniz yani. Ne oluyor? İşte birisini provoke ediyorsunuz böyle. O birisi de size dönüp camide siyaset yapmayın diyor. Sonra bir milletvekili geliyor. Yine söylüyorum, rezillik. Tekme atıyor. Kriminal bir olay yani. Söylenecek bir şey yok burada.
2: Sonrası bir açıklama da gelmedi.
3: Gelmedi, suçta ikrar zaten o da.
4: Bu bana şeyi hatırlattı maalesef, o Ankara'da genel merkezden çıkıp meclise yürüdükleri gündü galiba. Bir meslektaşımızı Ali Mahir Başarı
2: doğru.
3: Ha, bir de evet. Gazeteciye değil mi tokat evet, atmıştı
4: evet,
3: yani.
4: Evet yani maalesef kontrol edemiyorlar öfkelerini, ciddi bir evet. Şey var, sorun var evet. Maalesef. Ya bu dediğiniz ve gibi bu, siyasetçi sabırlı olacak.
3: Tabii.
4: Yani vatandaş da daha sert de tepki verebilir ki tabii. Dediğiniz şeyi söylediyse o çok normal bir cümle.
3: Çok geniş bir toleransa sahip olması lazım. Ya biz nelerle karşılaşıyoruz? Küfür, yani, küfür yiyoruz yani.
4: Mesela, biz gazeteciler neler duyuyoruz yani ha. Hani değil mi, ve hepimiz
2: tabii,
4: neler
2: tabii,
4: yaşıyoruz
2: tabii, herkes
4: bu yapılacak. Eğer böyle ediyor. Yapmaya başlarsak bunun sonu gelmez ki. Mustafa Sarıgül de kaç yılın siyasetçisi ama bu kadar kendinizi kontrol edemiyorsanız.
3: Ataş Ünal Erzen vardı bizim Allah rahmet eylesin belediye başkanımızdı. 2005 kurultayında ben de tribündeydim, o zaman o genel başkan adayıydı, adamın kulağını ısırdı ya.
2: İngiltere'de buna benzer daha önce durumlar yaşanmış ve bakın sonra nasıl bitmiş. Süreci hocam biliyor, Uğur evet. Hocam. Uğur Hocam sizi böyle alabilir miyim? Bu İngiltere'de benzer örnekler, yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi gibi içeriden vekilleri alıp ayrılan partiler bunlar. Change UK milletvekilleri benzerliği diyor ki topluca ayrıldılar. Yani aynı bunda, buradaki örnekte gibi meclisten vekil alıp gittiler. Parti mecliste hali hazırda yine şu an nasıl değil mi? İkinci parti durumunda evet. yeni parti. Aynı benzer bir güç kazanıyor ama sonuç olarak sanıyorum seçime giriyorlar ve bir karşılık Bitti. Çıkmıyor ve hemen dağılıyorlar. Yine İngiliz SDP partisi ana muhalefette bölünme yaşanıyor. Aynı şekilde bütün milletvekillerini alıp geçiyorlar. Sonra sol oylar bölünüyor. Soru işareti. Burayı konuşuruz. Muhafazakarlar da kazanıyor bunun karşıtı olarak. Progressive

0: halk hareketleri var. İki tane grup kurdu parlamentoda. Hı hı. Nedir? Bir tanesi Tory diye, bir tanesi de Wing diye iki grup. Tory'ler işte bugünkü ne muhafazakar parti. Neyi savunuyorlar? Muhafaza adı üzerinde konservatif, yani hı hı. konserve var ya kısaltı. Nedir o? Mevcut düzeni. Nedir o mevcut düzen? Kralların, yani monarşinin hakim olduğu, aristokrasinin ayrıcalıklı olduğu sistem. Onlar parti değil ama o zaman. Tory. Ha, bugünkü muhafazakar parti. Ağırlıklı olarak İngiltere'yi idare eden parti. Peki, onun dışında bir şey daha var. O zaman ne vardı? İki tane toplumsal sınıf. Bir, aristokratlar, krallar. Bir de burjuva. Ticarette, şehirde yaşayan, ticaretle zenginleşenler. Burjuvalar da bunun değişmesini istiyor. Bu muhafazakar sistemin. Bunlar da Wing diye, liberal sistem. Yani kralın, aristokratların bu şeyleri sınırlandırılsın. Biz temsil edilelim diye. Bunlar sonradan 100 yıl sonra bu ikisi partileşti işte. Hı hı. Bu Tory'ler muhafazakar parti oldu. Bugün de hala devam ediyor. Wing'ler liberal parti. O zaman liberal demokrasiydi. Bugün buçuk parti. İngiltere'deki parti sisteminin adı iki buçuk parti sistemidir. İki buçuk parti. Bunların hepsi oradan çıkıyor. Hı hı. Amerika iki parti. Demokrat cumhuriyetçi. Burada iki buçuk parti. Niye buçuk? Buçukluğu şu. O zaman aristokratlar var, kral var, bu imtiyazlı sınıflar var, muhafazakar hala devam ediyor. Bakın İşçi Partisi bile geldiği zaman aman kralı kraliçeyi kaldıralım demiyor. Kralın 300 tane sarayı var, saraylarda şeyler, Rolls Royce'ları var, arabaları var, atlı arabaları var, hiçbirine gitmez bile. İşçi Partisi bile demiyor ki ya bizim vergimizle niye bunları ödüyoruz demiyor. Onların yani kafalarında öyle bir şey var, muhafazakar bir kafası var.
1: Kraliyet orada duracak.
0: Dursun diyorlar. İşçi Partisi bile zaten muhafazakar parti zaten muhafaza edemiyor. Şimdi burjuvalar ne oldu? 1900'lerde artık sanayi devrimi oldu ya, yeni bir toplumsal sınıf çıktı. Nedir? İşçi sınıfı. Onlar burjuvaların içinden bölündüler. Dediler ki bu burjuvalar bizi savunmuyor. Bir onlar da zengini savunuyor. Biz partileşelim. Labour Parti diye işte İşçi Partisi de bir parti. Onun için bu Wing'lerin kurduğu liberal parti bugün buçuk parti oldu. Dolayısıyla bir tarafta muhafazakar parti, kraliyet, aristokrasi, bütün muhafazakar değerleri savunan, bir tarafta da işçi parti, yani beyaz yakalıların, çalışanların savunan. Bunların içinden tarih boyunca işte adam genel başkanlığı kaybediyor. Bakın daha İngiltere Başbakanı geçen hafta göreve başladı. Evet. Bu 7. Devamlı değişir orada. Onun adı Westminster sistemidir. Westminster sistem dediğimiz orada bütün kralların evlendikleri, cenaze törenlerinin yapıldığı şeydir. Manastırın, kilisenin bulunduğu yerde, parlamento da orada. Parlamenter sistemdir. Hükümet parlamentonun içinden çıkar. Şu iki partiden birinden çoğunluğu kim alırsa onun içinden çıkar. Adam seçilemedi genel başkanlık, çekiliyor, partisini kuruyor, gidiyor seçime, perişan oluyor. Gidiyor çünkü oturmuş. 1700'lerden beri gelmiş orası. Anlatabiliyor muyum?
1: Sistem var tabii.
0: Sistem var. Aynısını Türkiye'ye getirelim. Şimdi bir de CHP'nin şeyi vardı şuradan şey.
1: CHP'nin içinden çıkan partiler, bir onu da
0: ben
1: verelim.
0: Onu da biraz geriye alacağım
1: ben
0: zaten.
1: Ben onu şimdi soracağım mesela. Şimdi onu CHP seçmeninin gözünden soracağım size bu soruları ama.
0: Ben CHP seçmeni değilim ama ben siyaset yani, bilimci
1: ben siz seçmezsiniz diye demiyorum. Ben CHP seçmeninin gözünden soru soracağım.
0: Tamam. Evet. Bakın ben bunu 1967'den almıyorum. Nereden alıyorum biliyor musunuz? 1925'ten alıyorum. Birinci, Mustafa Kemal, daha Atatürk de değil, Mustafa Kemal Milli Mücadele 23 Nisan 1900 meclisi açtı. Mecliste iki tane grup vardı. O zaman, bakın demin Tory ve Wing'leri anlattım değil mi? Aynısı birinci mecliste var. Birinci mecliste birinci grup diyor. Bu da nedir? Müdafaa, İttihat ve Terakki'den başlayan, Jön Türklerden başlayan Müdafaa Hukuk Kuvayi Milliyeci, sonra bu Halk Fırkası olmuştur. Hı hı. Sonradan da Cumhuriyet İlancı, Cumhuriyet Halk ve bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi. Birinci grup. İkinci grup hep vardı, aynı Tory'ler gibi saltanatın, padişahın devam etmesi, yani şeyin, hilafetin devam etmesi falan, ki bunların başında Kasım Karabekir, Mustafa Kemal'in de komutanıdır. Şark cephesi komutanı, muazzam bir muzaffer şeydir. Ve o da ne oldu? 1925'te Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. 1926'da o meşhur olaylar, Musul'un elimizden gitmesi, efendim İzmir suikasti, Şeyh Said isyanı, İstiklal Mahkemeleri, hı hı. Kazım Karabekir'i bile idam ediyorlardı da. Sonradan şey olduğu için, muazzam bir komutan olduğu için evinde Atatürk ölene kadar kaldı. Sonradan meclis başkanı oldu ayrı. Yani

0: 1926'da ilk CHP'den çıktı terakkiperver. Sonra 1930'da gene CHP içinden gene Atatürk'ün kendi isteğiyle kendi kız kardeşi ve kendi yaverini kurdurttu. Çok partiliyi seviyordu Atatürk.
1: Serbest
0: fırkayı kurdurttu. İnönü onu da kapattırdı. Asıl bölünme 1946. Demokrat Parti.
2: Tabii o da Cumhuriyet Halk Partisi'nden, çok doğru söylüyorsunuz.
0: Tabii.
2: Orası çok önemli.
0: 1946'da Amerika, o zaman Sovyet tehdidi var. Geliyor işte İnönü Amerika'dan yardım istiyor. Amerika diyor ki çok partili sisteme geçerseniz olur diyor. Kendi içinden, CHP içinden dörtlü takdir. Yani rahmetli Adnan Menderes de, rahmetli Celal Bayar da, Fuat Köprülü de, Fatih Refik Koraltan da, hepsi CHP mebusu. Ve 1946'da kurulan Demokrat Parti CHP'nin içinden kurulmuştur. Asıl başını oradan almamız lazım. Onu söyleyeyim. Sonra Cumhuriyetçi Güven Partisi kuruldu. Rahmetli Turan Feyzioğlu şeydir. Sonra sağ kanada kaçtı bu. Yani Milliyetçi Cephe hükümetlerinde yer aldı. Hatta 12 Eylül zamanında başbakan olacaktı. 12 Eylül'de...
3: Bir yandan da size itiraz var içeriden.
0: Ne söylesin?
3: Diyorlar ki siyaset yapmak isteyen CHP'ye girmek zorundaydı. Çok partili hayat
0: doğru.
3: Varmış.
0: Hayır, itiraz değil. Hayır, doğru. Tek parti çünkü mecbursunuz. Evet, yani parti. Sovyetler Birliği'nde de siyaset yapacaksınız, Komünist Parti'ye girecektiniz. Irak'ta, Suriye'de bazı rejimlerde bazı partiler.
3: Yönetmenim Samet Savacı diyor ki Adnan Menderes CHP'liydi diyemiyorum ben.
0: CHP'liydi.
3: Mecburen CHP'liydi.
0: Hayır, CHP mebusuydu. Aydın mebusuydu. Ve Atatürk istemişti onun siyasete girmesini. Hı-hı. Sen dedi siyasete gireceksin. Yani dolayısıyla tek parti olunca nasıl başka türlü siyasi, yani Sovyetler Birliği zamanında başka bir şekilde siyaset et mecburdunuz, Komünist Parti. Doğu Almanya'da, Bulgaristan'da, Romanya'da tek parti vardı. Siyaset yapacaksanız Komünist Parti, yoktu başka bir şey. Yani bu itirazı kabul etmiyorum. Tek şimdi Cumhuriyetçi Güven Partisi soldan sağa geçti. Burada da itirazım var benim içeri. Demokratik Sol Parti CHP içinden kopmamıştır. 12 Eylül döneminde bütün siyasi partiler kapatıldı. Hı hı. Onda 80, yani 12 Eylül'de önce kayyum atandı da 81'de kapatıldı. 83'te yeniden geçirirken yeniden sıfırdan partiler kuruldu. İki tane solda parti kuruldu. Halkçı Parti, bir de Sosyal Demokrat Parti. Bunlar sonra 84'te birleşti, SHP oldu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Ecevit zaten yasaklıydı ama hiç bunlara yüz vermedi. Bekledi. 85'te kendi yasaklıyken kendi eşine Rahşan Ecevit'e Demokratik Sol Parti'yi kurdurttu. Yani CHP içinden çıkmadı. Zaten CHP yoktu o tarihte. 91'e kadar CHP yoktu. Kapalıydı. SHP vardı. CHP içinden çıkmadı. Sıfırdan kuruldu.
3: Sıfırdan kurulan bir parti.
0: Evet. Yeni Türkiye'yi demin anlattım. Yeni Türkiye'nin kuruluşunu çok iyi yaşadım ben. Hı hı. O olayları 1999-2002 bürokrasideydim. Ankara'da tam merkezinde yaşadım. Rahmetli Ecevit'e büyük ihanet yaptılar. Ve tamamen CIA şimdi bir şey. Yani tamamen yurt dışına, yani komplo teorisi olarak söylemiyorum. Birebir yaşadığım için söylüyorum. Onu Sayın Devlet Bahçeli, Allah uzun ömür versin, o bozdu projeyi. O zaman da işte Türkiye'yi bölme, bilmem Kürdistan projesi falan vardı. Tabii Ecevit milliyetçi, vatansever bir adam, sol milliyetçi, Bahçeli milliyetçi, onların hükümeti. Orada bir rahmetli Mesut Yılmaz şeydi, Liboş, neyse Allah rahmet eylesin. O şeyle Hüsamettin Özkan da şey yapıyordu, dışarıdan böldürttüler. Gene bugünkü gibi %30 balonlar bir patlıyor işte, geliyor iktidara tek başına falan filan. O balona biri bir iğneyi battı, bir patladı balon, %1 bile alamadı. 3 ay sonra 0.9. Hı hı. Anadolu Partisi deminki İngiltere'de olduğu gibi şeyin içinde, CHP'nin içindeki bir kişi ayrıldı. Bir parti yaptı işte, çıktı konuştu monuştu, sıfırları aldı oturdu. Yenilik Partisi aynı şey. Türkiye Değişim Partisi demin anladı, o uçan tekmeyi atan kişi. Sarıgül şey yaptı, o Baykal'a karşı.
3: Sarıgül çıktı. Herkesin bir anısı var galiba burada.
1: Benim yok.
3: Yok mu? O zaman Şişli'de oturmadınız demek ki.
0: Yok, iyi tanırım da kendisini. Yani o şeyi kurdu. Bayağı da bir ara şey gitti yani. Ha, o en çok dayanan, onu da söyleyeyim. Öbürleri gibi balon gibi patlamadı birdenbire. Hı-hı. Sonra Sarıgül gene şeyini aldı. Gene CHP'ye geldi. Kendini garantiye aldı. Memleket Partisi'ni biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı olduydu. İnce şu anda tekrarda şeyde aportta bekliyormuş, gelirim de Kemal Bey belki ayrılır başa geçerim falan diye. Ha şu da var, Cumhurbaşkanı adayı oldu, fizikçi falan filan şeyde, bayağı da partisinden de 7 puan fazla oy aldı, onu da kabul edelim. Yani CHP'nin...
3: Ben bu arada adı geçince hep söylüyorum.

0: Cem İnce'nin rüzgarı 2018 döneminde bence 2023 rüzgarından çok daha fazlaydı.
1: İyiydi. Bence yani kendi partisinden 7 puan fazla.
0: Muharrem İnce'nin görüntüsünü veririz. Lütfen verelim.
1: Buyurun. O da aldı ama sonra da bitti, patladı. Bu da aynen patlayacak. Dediğim gibi bu üçüncü yeni parti. Şey o zaman Naci abi, Naci Ekşi eğer adına tescil ettirseydi yeni parti adını kullanamazlar da onlar kapattı gitti. Bunu sayın milletvekilim de herhalde öyledir diyor, yani teyit ediyor. Turgay Özkan kendine şey tescil ettirmişti ya, kurdurmuştu.
0: Tuncay Özkan.
1: Tuncay Özkan, hı-hı, düzeltiyorum. 3 yıl 2008-2011'de o şu anda şeyde, bu yeni tarafta onun adını kullanıyorlar diye düşünüyoruz. Hı-hı. Yani o şey tescil ettirmiştir.
0: Tescil ettirdiği için. Onun bir verelim adını... görüntüyü, Muharrem İnce'nin görüntüsünü paylaşmak istedik. Dinleyelim, sesi vardı bunun.

0: Çal bakalım şunu, çal çal çal.
1: Bu arada ben katkı koyabilir miyim?
2: Yani Merve Hanım, sonuçta İngiltere'ye örneğini verdik. Tarihte 400 senede hiçbir şey değişmemiştir. Türkiye'de de öyle parti işten kopanlar, bir balon yurt dışından bir para gelir, bir gaz gelir, işte Avrupa destekliyor, Amerika yeni, o İsmail Cemil'i de Avrupa Birliği destekliyor falan dediler. 0.9'u aldı rahmetli, 2 sene sonra kanserden öldü. Dolayısıyla bu yeni partide hiçbir şey olmayacak, onu baştan söyleyeyim.
3: Hocam bunlara biraz Trump
4: hatırlatıyor. Her gidenin arkasından bir şey söylediniz, buyurun.
3: Ne yapalım,
4: vallahi siyaset diyorum, mı? Herkes eli boş dediniz, her gidenin arkasından bir şey söylediniz, Allah rahmet eylesin. Muharrem İnce ile ilgili, evet, Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı hayali kuruyor mu?
5: Ama ondan önce hocama bir katkı yapabilir miyim?
4: Buyurun lütfen.
5: Şimdi hocam, terakkiperver ve serbest fırkayı CHP'nin içinden ayrılarak parti oldu dedi ya. Hı hı. Teknik olarak öyle ama onu aslında Atatürk'ün çok partili demokratik sisteme geçme denemeleri oldu. O zamanki eski mecliste de hep Atatürk istiyordu ki biraz muhalefet olsun, olaylar tartışılsın, tartışarak doğruyu bulalım diye. Yani muhalif bir şey istiyordu, kanat istiyordu meclis içinde. Dolayısıyla terakkiperveri ve serbest fırkayı iki ayrı dönemde Atatürk'ün isteğiyle kurulmuş partiler. Ben onu doğru bir ilave edeyim.
2: Tabii ki ya, bir kendi de kız kardeşiyle, evet, evet, yaverini koydu zaten. Oha,
5: evet. Bir de Demokratik Sol Parti hocam, katılıyorum teknik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmadın teknik olarak ama bildiğiniz gibi 12 Eylül'den önce Bülent Ecevit genel başkanıydı CHP'nin. Evet. 12 Eylül döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dönem arkadaşları kendisiyle beraber o mücadeleye katılmadıkları için Ecevit onlara kırılmıştı. Ve o nedenle kurdu DSP'yi. Ama baktığınızda, yani objektif baktığınızda, o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmıştır. Yani çünkü genel başkanı...
2: Ha, fikir olarak.
5: Genel başkanı bir önceki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı.
4: Evet.
5: Onu ilave fikir etmek istedim sadece. Kabul ederim.
2: İdeoloji, fikir olarak doğru. Fikir,
4: evet, doğru. De. Mesela o ilk partiyle ilişkin de bize de okulda hep liberal hocalarımız şöyle anlatırlardı. Yani sizin tabirinizle liboş. O dönem biliyorsunuz ben üniversitedeyken liberallik çok yükselmişti Türkiye'de. O zaman hep liberaller daha çok konuşurlardı.
6: Köşe yazarlığı bile yaptılar, evet.
4: Efendim?
6: Köşe yazarlığı bile yaptılar.
4: Her, evet, şey. O zaman hep liberaller daha görünürlerdi. Onlar da bize hep öyle, yani bizim hocalarımız da hep öyle kanaat anlatırdı. Atatürk gibi kendi muhalefetinde kendi kurdu aslında vesaire diye. Ondan sonra kayboldular.
5: Yani ta o dönemde aslında çok partili sistemi istiyordu Atatürk. Hı hı. Yani her şeyin böyle kalıp şekilde işte oylanıp kabul edilmesini istemiyordu. Tartışılsın istiyordu. O nedenle bir denedi. Sonra bu irtica olayları, işte hocamın anlattığı gibi Musul meselesi falan derken Türkiye karıştı. O kapatıldı. Ben ondan sonra tekrar denendi.
3: Fırkasını kendisinin kurulmasını istediğini düşünüyorum. Ayrı bir tartışma, onu açmak istemiyorum uzun ama ilk partiyi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasından mutlu olduğunu düşünmüyorum.

0: zamanlama olarak onu pek istememişti bence.
1: Evet. Yani Kazım
2: sonradan mutlu olmadı.
1: Evet, sonradan küs öldü Kazım.
0: Yani. Hatta yani onlar aralarında ilkesel bir farklılık da vardı bakış olarak.
2: Tabii.
0: Tamam bir hani demokrasiye geçilsin ama en büyüğü mesela saltanat kaldırılmalı mı kaldırılmamalı mı?
2: Olmasını istiyordu.
1: Tabii,
2: Kazım Bey evet muhafazakardı.
1: Hilafetin devam etmesini istiyordu zaten. Yani aynı dedim anlattım ya muhafazakar parti Winkler Poriler demin anlattım aynıydı.
2: Evet.
0: Bu arada sizin Muharrem İnce ile ilgili değerlendirmelerinizi almak isterim. Yani şu dönemde Muharrem İnce'nin de aslında belki Cumhuriyet Halk Partisi'nde tekrar genel başkanlık için aday olabileceği ya da öyle bir beklentisi olabileceği durum var mı?
2: Ya olabilir şöyle yani hukuki olarak mesela kimsenin önünde engel yok. İşte şartları tamamlayan herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan adayı olabilir. Daha önce denedi Muharrem Bey, yanılmıyorsam iki kez. Hı hı. Bu dönemde de deneyebilir, kendi isteğine bağlı. Partide de kaldığına göre olabilir yani.
3: Peki bir şey sorabilir miyim?
0: Buyurun.
3: Mesela yani ben 2-3 tane seçim kaybetsem ya da çok ciddi bir mağlubiyet alsam bu bir alınganlık ya da bir kırgınlık, bir ego, kibirden dolayı değil. Kenara çekilirim.
0: Ama örneğin, şimdi öyle bir şey söylediğinizde mesela Kemal Kılıçdaroğlu için de seçmen aynı şeyi düşünüyor. Yani ben orada karşı çıkıyorum. Mesela Muharrem İnce seçim kaybetti de Kemal Kılıçdaroğlu seçim kaybetmedi mi?
3: O yargı kararı.
0: Hayır yargıyla alakası yok. Ben seçmen
1: 2011'den sonra bir seçim kazanmadı.
0: Yani Kemal Kılıçdaroğlu da dünyanın seçimini kaybetti. Yani sanki burada Muharrem İnce mi seçim kaybetti ya da Özgür Özel mi seçim kaybetti? Asıl Kemal Kılıçdaroğlu seçim kaybetti. Kusura bakmayın Yıldıray Bey ama hani seçmende de.
2: Ama şöyle
0: hani şimdi de burada böyle hani toz pembe gibi konuşmak da istemiyorum. Mesela şöyle bir şey. Diyebilir ki mesela Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ki zaten bir kesimde bunu söylüyor. Yargı kararı ya da değil. Sen 13 seçim kaybettin.
3: Onu söylediniz diye söyledim. Yoksa hayır, bana kalsa.
0: Şöyle hani 13 seçse bu kadar şöyle, seçim kaybetti. Hala CHP'nin başına ne yapıyorsun diyen çok büyük bir CHP'li kesim var.
4: Tabii aday olacak mı olmayacak mı tartışması sordum.
2: Şimdi
4: o yüzden
2: bakın,
4: zaten
2: burada bile, burada bile neyi görüyorum biliyor musunuz? Herkesin AK Partili olsun, MHP'li olsun işte diğer kaç tane parti varsa bayağı da var değil mi yüzün üzerinde. Herkesin Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi son derece yüksek. Bakın bu tartışmayı başka hiçbir parti için yapılanı göremezsiniz.
3: Ana yani, muhalefet partisi.
2: Hayır ama mesela MHP de kaybediyor değil mi? Hiç MHP konuşuluyor mu örneğin? Yok.
0: Ama şimdi yani mesela, birinci parti, ikinci parti.
2: Büyük Birlik Partisi işte hiçbir zaman kazanmadı seçim atıyorum kazanmadı da. Mesela hiç tartışılmaz veya işte AK Parti'de seçim kaybeden belediye başkanları tartışılmaz. Ama nedense bu herhalde biraz da kalifikasyondan kaynaklı, CHP'nin kalifikasyonundan çok yüksek standartta bir beklenti var. En doğru CHP düşünmeli diye bir beklenti doğuyor. Yani en ahlaklı, en işte iyi düşünen, doğru düşünen, doğru yapan, gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi olmalı
3: yapıcı
2: diye.
3: Muhalefet.
2: Popülist. Değil mi? Yani bu çıkıyor bundan. Bakın başka hiçbir partinin kaybettiği seçimler tartışılmıyor.
3: Tamam ama
0: şöyle
2: seçim, bu haksızlık.
3: Seçim kaybederek tekrar sandalye adayı olma meselesine.
1: Bu şey yani devlet kuran parti iddiasında olan
2: tabii
1: bir tek CHP.
2: Işte ondan.
0: Sayın Vekili. Ana muhalefet yazar.
2: Gerçek canım.
1: Tamam gerçek öbürleri demiyor ki öyle.
2: Sayın Vekili. Tamam, doğru.
3: Sayın Vekili. Kaybediyorsunuz ama yani sizin için söylemiyorum.
2: Abi bu hoşuma gidiyor.
3: Seçim kaybediyorum.
2: Benim.
3: Ama 8 kere de ben aynı koltukta oturmam ki.
2: Tamam ben bunu eleştirmiyorum.
3: Ya da Muharrem Bey için söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tartışmaları da bir yana bırakıyorum.
2: Bu benim hoşuma gidiyor.
3: Bir seçimde yenilgi almışsınız öyle ya da böyle.
2: Hayır CHP'den yüksek beklenti hoşuma gidiyor.
0: Hayır CHP'yle bunun şöyle bir ilgisi yok. Sonuçta ana muhalefet partisi CHP olduğu için CHP'den böyle bir
3: yani
0: istek
3: ve talep
0: var.
3: Aday olduğu en yakın olan ya da aday olması hani beklenen bir kesim tarafından o. Başka bir
2: bakın,
3: aday yok ki.
2: Kaybetti aslında biraz da
3: yenildi diyelim.
2: İyimser konuşulabilir. Daha farklı bir cümle kurulabilir. AK Parti daha güçlüydü. AK Parti daha iyi çalıştı. O kazandı. Aslında arada ne kadar fark
3: ama
2: vardı son seçimde.
3: Hocam
2: bir dakika.
3: Seçime bir hafta kala Beşer Esad'ı ziyaret edeceğim diyen bir insan sizce seçim kazanabilir mi? 10 gün sonra adam devrildi.
1: Hayır, adam uçaktayken gidin konuşun diyor. Adam kaçmış gitmişse. Şimdi
3: bakın,
5: siz hakikaten elinizi Özgür Özel'den
3: bahsediyorsunuz. Hayır bakın,
5: seçmen olarak siz gerçekten
3: 1,5 ya
5: dış politikada bu iş yapar der misiniz?
0: Yok yok, ama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorsun.
5: Ben evet, genel konuşuyorum.
2: 1,5 puan var yani arada. 1,5 puan kalmış. Yani buna başarısız demek biraz insaf dışı oluyor.
0: Bir şey söyleyeceğim. Özgür Özel gibi konuşuyorsun.
2: Hayır canım.
0: O da aynı şeyi söyledi hayır, çıktı seçimden 92. sonra.
1: 92. mevzusu mu olur?
2: Hayır, hayır canım olur mu? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13 seçim kaybetti dediniz burada ya. Onu söylüyorum
5: futbol
2: ben.
5: Futbol gibi bir şey.
2: Ben oradayım.
0: Çok iyi oynadılar.
2: Ben oradayım.
1: Bir de Sayın Vekilim Hatice değil Netice'ye baktır. 1,5 da olsa 2,5 kaybetmiş yani eninde sonunda.
2: Tamam kazanamadık.
5: Hocam futbol gibi. Çok iyi oynadınız ama
2: kazanamadık.
4: Bu biraz aslında yani CHP'nin bölünmeden önceki tartışmasının da merkezindeydi ya, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sürekli kaybetmekle eleştiriyordular bugünkü yeni partiler. Ayrıca ve kendilerinin aslında yani böyle bir kazanacak ekip olduğunu söylüyorlardı. Ben 2023 seçimlerine o yüzden şer koyuyordum. Bakın altılı masa, ben dağılacağını ve seçimi kazanırlarsa dağılmalarının çok ciddi ülke açısından büyük bir risk olduğunu söylüyordum. Ama o kadar hani o beş benzemez falan dediğimiz o faktörlerin hepsini bir araya getirmek, dışarıdan doğru bulalım bulmayalım falan işte bir şeyi eklemleyebilmek, HDP'yi eklemleyebilmek falan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısıydı. Seçimdeki rakamlara da bakarsak gerçekten de genel seçim bazında AK Parti'nin ilk defa bu kadar zorlandığı bir seçimde oradaki mimarinin de sahibi yani aklı arkadaki akıl Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
2: Genel seçim
4: bunu teslim ediyorlar. Şey, genel seçim söylüyor.
0: Altılı masa
4: ve yerel seçim ya aradan bir sene geçti. Onun üzerine bir şey inşa ettiler. Her ne kadar onu beğenmedik, bunu beğenmedik, değiştirdik her şeyi falan dediler ama hiçbir şey değişmemişti. Yerel seçimde ekonomi bazındaki tepki oylarıyla beraber yerel seçimdeki tablo ortaya çıktı. Ama yerel seçimdeki tabloyla mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun il bazında aldığı oylara baktığınızda mesela İstanbul'da gerçekten yüksek bir oy almıştı. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa ikinci tura götürülebildi. Bunu yazmazsak haksızlık etmiş oluruz. O yüzden oradaki mimarisi başarıdır. Ha başarılı olmazdı bence ve ülke açısından sorun olurdu. Altılı masanın nasıl patladığını gördük işte. Onun seçim sonrası olması bizim için hakikat. Ben şahsen eleştirilerimi bunun üzerine yapıyordum. Ama şimdi arkadaşların şunu söylemesi, yani Kemal Kılıçdaroğlu çok başarısızdı ve biz geldik, her şeyi biz başardık. Ya bir sene de başarılmaz.
5: Hayır Özgür Özel de başarısızdı.
4: Kılıçdaroğlu da çıkıp şunu söyler yani ben balığı tuttum, yıkadım, ayıkladım, temizledim. Siz de pişirdiniz, başarılı oldum
2: aynen
4: diyorsunuz.
2: Aynen budur.
4: Hayır yani değil, doğru, değil. Şimdi, buna teslim etmek
2: yerel
4: yani.
2: Yerel seçimde aynı çok katılıyorum Merve Hanım'a. Yerel seçimde bir sürü, uzun bir sürecin tezahür etmiş, sonuçlanmış halidir. Yani o öyle bir senede Merve Hanım dediği gibi bir senede hazırlanmış falan bir başarı mümkün değil. Onda Deniz Baykal'ın da katkısı var. O uzun bir süreç. Kemal Bey'in de katkısı var. Son dönemde genel başkanlık yapan Özgür'ün de katkısı var. Ama en çok burada Kemal Bey'in katkısı var. Neden? Çünkü çok uzun bir hazırlanış biçimi var.
0: Ben şeye itiraz ettim. Hani Mete Bey deyince Muharrem İnce'ye seçim kaybetti diye. Şimdi seçim kaybetti denilince o zaman Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde Kemal Kılıçdaroğlu'nu aynı şeyle suçladığı için ben ona itiraz ettim. Tek başına Muharrem İnce mi seçim kaybetti yani?
1: Hayır, orada, ben de zaten
0: hani Muharrem dedim, Bey'e de haksızlık
1: CHP
0: olur o.
1: CHP %23 aldığında Muharrem İnce %30 almıştı. Yani kendi partisinden 7 puan da fazla.
2: Tabii canım, doğru. Tabii.
0: Ama hani burada tabii, şu saatten sonra bence
2: mesela onun da katkısı var. Bu yerel seçimlere. Muharrem Bey'in de katkısı
0: geniş
2: var.
0: Geniş çerçeveden
2: yani kimse onu
0: diyorsun,
2: tek başına sahiplenmesin ama en çok kimin hakkı derse hiç kusura bakmasınlar, Kemal Bey'in hakkı.
0: Görüşmek üzere, iyi geceler.

Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Mutlu pazarlar. Ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. İlk saatimize dilerseniz hemen başlayalım. Efendim Almanya'da yine bir araç kalabalığın arasına daldı. Olay başkent Berlin'de düzenlenen bir etkinlik sırasında meydana geldi.

Almanya'nın Berlin kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Berlin polisi bir etkinliğin düzenlendiği olayın bu sırada meydana geldiğini açıkladı. Bir kişi öldü, en az 15 kişi de yaralandı. Bölgede geniş çaplı kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği duyuruldu. Aracı kullanan şüpheli ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Yaşananların bir saldırı mı yoksa bir kaza mı olduysa henüz bilinmiyor. Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı. O kaza Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yeni Doğan köyünde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araç ters dönerek durabildi. Kazada yaralanan sürücü için çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yine kaza mahallinde yaptı. Yaralı sürücü daha sonra Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası ters dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazanın nedenini belirlemek için bir inceleme başlattı. Aksaray'da bir villa bahçesinde kurulan alkol masası kanlı bitti efendim. 61 yaşındaki adam silahla vurularak öldürülürken masadaki 3 kişi kamera kayıtlarını alarak kaçtı. Yerinde Aksaray'ın Çiftlik Mahallesi'nde yaşandı. Villa bahçesinde biri kadın 5 kişi alkol aldığı sırada 61 yaşındaki Mustafa Eriş masadaki bir kişi tarafından başından silahla vuruldu. Masadaki 3 kişi güvenlik kamerası kayıt cihazını alarak olay yerinden kaçarken diğer kişi ise polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede Mustafa Eriş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis iki araçla kaçan saldırganların peşine düşerken bir kişi ise gözaltına aldı.

0: Efendim, İsrail Başbakanı Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. İsrail'in katil lideri Salı günü ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecekler. Peki görüşmeden neler konuşulacak? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 26 Temmuz'da Washington'a geliyor. 28 Temmuz'da Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında her iki liderin İran politikasının en güçlü destekçilerinden olan Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılması bekleniyor. Reuters ve Associated Press'in doğruladığı programa göre bu ziyaret ABD-İran savaşının 5. ayında gerçekleşiyor ve doğrudan savaşın geleceğini şekillendirecek nitelikte görülüyor. ABD medyasında ortak değerlendirme bu görüşmenin sadece iki lider arasındaki rutin bir buluşma olmadığı yönünde. Reuters, Wall Street Journal, Axios ve diğer Washington kaynakları toplantının esas gündeminin İran Savaşı'nın ikinci aşaması olacağını belirtiyor. Masada öne çıkması beklenen başlıklarsa şunlar: İran'a yönelik yeni ortak askeri operasyonların kapsamı, ABD'nin doğrudan savaşı daha da genişletip genişletmeyeceği, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik ve deniz ticaretinin yeniden sağlanması, İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesinin tamamen etkisiz hale getirilmesi, İran yönetimine yönelik ekonomik ve diplomatik baskının artırılması, savaş sonrası oluşabilecek yeni bölgesel güvenlik mimarisi. Reuters'a göre Trump yönetimiyle Netanyahu hükümeti arasında yoğun askeri koordinasyon devam ediyor. Ancak bu koordinasyonun kapsamı ve ABD'nin bundan sonraki askeri rolü görüşmenin en kritik konusu olacak. ABD ana akım medyasında dikkat çeken bir diğer değerlendirme ise Trump'la Netanyahu arasında son haftalarda ortaya çıkan bazı taktik farklılıklar. Axios ve Wall Street Journal'ın analizlerine göre Netanyahu İran'a karşı baskının daha da artırılmasını isterken

0: Trump yönetimi savaşın maliyetini, Amerikan askerlerinin güvenliğini ve yaklaşan ara seçimlere etkisini de hesaba katıyor. Bu nedenle Washington'da temel tartışmanın askeri baskının ne ölçüde sürdürülebileceği üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. Görüşmenin sembolik yönlerinden biri de Lindsey Graham'ın cenaze töreni olacak. Wall Street Journal ve Reuters, Graham'ın hem Trump hem de Netanyahu açısından İran'a karşı sert politikanın en önemli siyasi savunucularından biri olduğunu vurguluyor. Cenaze töreninin iki lider açısından yalnızca bir anma değil, aynı zamanda İran konusunda ortak siyasi mesaj verme fırsatı olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Washington'daki beklenti bu görüşmenin ardından İran konusunda yeni bir ortak yol haritasının açıklanabileceği yönünde. Ancak ABD ana akım medyasındaki analizler Trump'ın artık yalnızca askeri başarıyla değil, savaşın ekonomik maliyetine, Amerikan kamuoyunun desteğine ve bölgesel istikrara odaklandığını gösteriyor. Netanyahu ise İran'ın askeri kapasitesi tamamen ortadan kaldırılmadan baskının azaltılmaması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle 28 Temmuz'daki Beyaz Saray görüşmesi yalnızca ABD-İsrail ilişkileri açısından değil, İran savaşının bundan sonraki seyri açısından da en kritik diplomatik temaslardan biri olarak görülüyor.
1: İsrail ordusu işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gözaltı operasyonları düzenledi. Geçtiğimiz gün 4 Filistinli'nin hayatını kaybettiği olayın ardından İsrail askerleri sadece Nablus'ta 70 kişi olmak üzere kent genelinde onlarca Filistinli'yi gözaltına aldı.
2: İşgalciler Batı Şeria'da kan döktü. Bir sonraki gün İsrail askerleri masumlara gözaltı operasyonu düzenledi. Batı Şeria'nın Nablus kenti geçtiğimiz gün işgalci katliamına sahne olmuş, fanatik Yahudiler 4 Filistinli'yi katletmişti. Filistinlilerin direnişinin ardından çıkan arbedede 2 İsrail askeri de ölmüştü.
3: Gelişleri saldırgancaydı çünkü evlere taş atmaya başladılar ve birkaç gün önce köyde bir evi yaktılar. Sanırım bu ev önceki saldırı sırasında orada olan ve öldürülenlerden biri olan Ramazan'a aitti.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki olayların ardından bölgede işgali derinleştirmeye yönelik kararlar almıştı. Olayların ardından İsrail ordusu kente yaşayan Filistinlilere ait birçok adrese baskın düzenlediğini açıkladı. Onlarca Filistinli gözaltına alındı. Yüzlercesi ise sorguya çekildi. İşgal ordusu Nablus'ta da sınırlı kalmadı. Cenin kenti yakınlarında 300'den fazla adrese gözaltı operasyonları yapıldı. Ramallah, Tul Kerim, Beytüllahim, El Halil dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde birçok Filistinli zorla alıkoyuldu.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk BM lideri oldu efendim. Guterres 3 günlük temasları kapsamında başkent Şam'daki Başkanlık Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Suriye'ye destek, İsrail'e tepki gösterdi.
3: Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı.
2: Birleşmiş Milletler'in en üst düzey ismi 17 yıl sonra Suriye'ye gitti. Basın toplantısında ilk işi İsrail işgaline tepki göstermek oldu.
3: Birleşmiş Milletler hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde Golan topraklarının Suriye toprağı olduğunun farkındadır. Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı. Birleşmiş Milletler olarak Suriyelilere ait olanın Suriyelilere ait olduğunun kabul edilmesi yönünde güçlü bir savunuculuk yürütüyoruz.
2: 13 yıllık savaşın ardından yeniden inşa sürecine giren Suriye, üst düzey bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 17 yıl aradan sonra Şam'a gitti. Guterres'ten önce Suriye'yi ziyaret eden son Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 2009 yılında Ban Ki-moon olmuştu. Şam Uluslararası Havalimanı'na inen Antonio Guterres ve heyetini Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı. Genel Sekreter ardından Halk Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Guterres, Şara ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerine ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Guterres, Şam'a desteğin süreceğini kaydetti.
3: Çok şiddetli bir çatışmadan çıkıp kendi kendini inşa eden hiçbir ülke yoktur. Bu konudaki azim ve kararlılığında Suriye'ye yardım etmeliyiz. Suriye bugün tüm Suriyeliler için daha iyi bir geleceğin temellerini atıyor.
1: Efendim, NATO karargahında casus alarmı yaşandı. NATO'nun SHAPE olarak bilinen Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahında görev yapan Çin kökenli Kanada vatandaşı bir stajyer, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklandı.
4: NATO karargahında casusluk iddiası Avrupa ülkelerini sarstı. NATO'nun SHAPE olarak bilinen Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahında güvenlik ihlali şüphesi yetkilileri alarma geçirdi. Mons kentinde bulunan karargahta staj yapan Çin kökenli Kanadalı bir kadın casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve NATO karargahındaki çalışma alanında arama gerçekleştirildi. Savcılık şüphelinin üçüncü bir ülke adına casusluk yapmak ve suç örgütüne üye olmak suçlamalarıyla soruşturulduğunu bildirdi. Açıklamaya göre şüpheli ilk olarak SHAPE'in güvenlik birimlerinin dikkatini çekti. Durumun Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisine bildirilmesinin ardından dosya federal savcılık tarafından devralındı. Belçika yetkilileri Kanadalı stajyerin üçüncü bir ülke adına casusluk iddiasıyla tutuklandığını bildirdi. Belçika makamları casusluk faaliyetinin niteliğine veya hangi ülke adına yürütüldüğü iddiasına ilişkinse herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.
1: AK Parti 25. yılını Ankara'da görkemli bir programla kutlayacak efendim. Kutlamalarda hem gelecek 25 yılın vizyonu ortaya koyulacak hem de on binlerce kişiyle başkentte adeta bir gövde gösterisi gerçekleştirilecek. Millet Bahçesi'ndeki programda 25 yılda yapılan hizmetler, yeni parti şarkısı ve drone gösterisi gibi birçok çalışma vatandaşla buluşacak.

0: Tayyip Erdoğan. AK Parti çeyrek asırlık yürüyüşünü kutlayacak. Tüm yurtta organize edilecek etkinlikler Ankara'daki büyük buluşmayla taçlanacak. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti kuruluşunun 25. yıl dönümünü görkemli bir şölenle kutlayacak. Bu kapsamda başkent Millet Bahçesi'nde on binlerce kişi bir araya gelecek, 25 yıllık yolculukta yapılan hizmetler anlatılacak. AK Parti'nin 25. yaşı için genel sekreterlik nezdinde bir başkan yardımcısı görevlendirildi. Bu başkan yardımcısı partide diğer başkan yardımcılarıyla toplantılar yaparak 25. yıl etkinlikleri için programı şekillendiriyor. AK Parti, parti teşkilatında yer alan ve ebediyete irtihal edenler için 81 ilde mevlid programları düzenleyecek.
1: Biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz.
0: 25. yıl etkinlikleri için partinin teması Güvenli Liman Türkiye, Çeyrek Asır, Huzur ve İstikrar gibi başlıklar olacak. Etkinliklerde savunma sanayi başlığı ön planda olacak ve Türkiye'nin bölgede yaşanan süreçlerdeki güvenli konumu vurgulanacak. Kutlamalar tüm kesimlere açık olacak. Bazı devlet başkanlarının da davet edilmesi beklenen 25. yıl etkinliklerine 4000'den fazla protokolün katılması bekleniyor. Yurdun dört bir yanından gelecek olan on binlerce vatandaşla birlikte gerçekleştirilecek görkemli kutlama için AK Parti'de yeni bir şarkı hazırlığı da sürüyor.
2: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
0: AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan yeni bir şarkı 14 Ağustos tarihinde ilk kez duyulacak ve dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Her bakanlık kendi alanında atılan büyük adımları ve projeleri özenli bir video klipte derledi. Bu video klipler hem sosyal medyada hem de etkinlikte vatandaşlarla buluşturulacak. Öte yandan başkent Millet Bahçesi drone gösterilerine de sahne olacak. Yüzlerce drone AK Parti'nin 25. yılında gökyüzüne yükselerek çok özel bir görsel şölen sunacak. Ayrıca o gün gözler başkan

0: Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta yapacağı konuşmaya da çevrilecek. Öyle ki Başkan Erdoğan tarihi konuşmasıyla birlikte gelecek 25 yılın istikametini işaret edecek.
1: Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken, diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız ikinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, parti meclisi listesinde 5 milletvekiline yer vermedi. Parti meclisi listesinde Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Umut Akdoğan ve Özgür Karabat'ın listede yer almaması dikkatleri çekti efendim. Listede adı geçmeyen iki ismi tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun istemediği öğrenildi.
0: Yeni partinin 80 kişilik parti meclisi listesi belirlendi. Listede Genel Başkan Özgür Özel'in prensleri olarak nitelendirilen 5 isme yer vermemesi dikkat çekti.
3: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
0: Yeni parti yola çıktı. CHP'den istifa eden 91 milletvekili kurucu oldu. Partinin en üst yönetim organı parti meclisi listesi de açıklandı. Kurucular arasında olmasına rağmen 5 milletvekiline bu listede yer verilmedi. Hakkında pek çok iddia gündeme gelen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Özgür Özel'e en yakın isimlerden. Ancak parti meclisi listesinde Veli Ağbaba'nın adı yer almıyor. Burhanettin Bulut da Özgür Özel'e yakın çalışan isimlerden. Bulut parti meclisinde yok. Veli Ağbaba ile birlikte Burhanettin Bulut'un parti meclisinde olmamasını tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun istediği belirtiliyor. Turan Taşkın Özer CHP'deyken Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı yaptı. Pek çok ismin ihracında rol oynamıştı. Özgür Özel, Özer'i parti meclisine almadı. Özgür Karabat ve Umut Akdoğan da yeni partinin parti meclisinde yer almayan isimler oldu. Akdoğan'ın kendisinin parti meclisinde olmak istemediği belirtildi. Özgür Özel'in CHP'deyken yakın çalıştığı milletvekillerini parti meclisine almaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu isimlerle ilgili tepkisini haklı çıkardığı şeklinde yorumlandı.
4: Butlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar, hepsini verdik disiplin kuruna.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 yılına ait bizzat açılacaktır ibareli tarihi bir belgeyi özel koleksiyonunda yayınladı efendim. Belgede dönem istihbaratçılarının gizli yazışmaları deşifre etmek için kullandığı özel kimyevi formül ve teknik yöntemler ilk kez paylaşıldı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 tarihli yeni bir istihbarat belgesi yayınladı. MIT'in resmi internet sitesinde özel koleksiyon sekmesi başlığı altında yer alan belgesel kısmında yayınlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Belgede 27 Ağustos 1933 tarihli bizzat açılacaktır ibaresiyle Milli Emniyet Hizmeti Riyasetine bağlı Teknik Destek Şube'nin zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak İstanbul B Amirliği'ne gönderilen yazı yer alıyor. Belgede MAH'ın mektupları açma ve gizli yazıları ortaya çıkarma yöntemleriyle bu amaçla kullanılan kimyasal karışıma ilişkin dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Belgenin en altında not ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların 10 gram demir klorür ve 90 gram damıtılmış su karışımıyla açılabileceği belirtildi. Not kısmında karışıma ilişkin elde edilen mahlul bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırçayla sürmek iyi netice vermez bilgisi de yer aldı.

0: Efendim, başkenti aralıksız süren sağanak kenti adeta felç etti. Birçok noktada su baskınları oldu ve Ankaralılar adeta kabusu yaşadı. Suya gömülen araçlar da cabasıydı ve günün ilerleyen saatlerinde acı bir haber geldi. Bir kişi yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.
1: Gidiyor, motorlar gidiyor.
2: Araba gitti. Araba gitti. Bizim araba da gitti. Aa.

0: Dünyanın borcunu ödeyeceğim ben. Daha borcunu. Kim ödeyecek?
1: Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Ankara'da hayatı adeta durdurdu. Sele kapılan araçlarda cam pazarı yaşanırken acı haber Elmadağ'dan geldi. Hayvanlarını otlatırken yıldırımın hedefi olan 58 yaşındaki İsmail Ödemiş hayatını kaybetti.
2: 35 civarında yıldırım düşmesi sonucunda vefat ediyor.
1: Şehrin dört bir yanından benzer görüntüler peş peşe geldi. Yollar göle döndü, araçlar ve çöp konteynerleri metrelerce sürüklendi.
3: Aracımız burada park halindeydi. Aracımızı kaydırmış, dolmuşa vurmuş. Aracımızın içi sel aldı. İçi su dolu. Maddi bir zararımız var.
1: Bir caddede ise yükselen su araçları adeta yuttu. Araçtan çıkamayan sürücü camdan el sallayarak yardım istedi. Haymana'da ise camiye yıldırım isabet etti. Ev ve iş yerlerini de su bastı.
4: Burası Altındağ Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan alt geçit sağanak yağışın etkisiyle işte bu alt geçit dakikalar içinde göle döndü ve bir araç mahsur kaldı.
0: Köprünün ayağındaki su kanalı birden patladı. Su bir anda arabayı kaldırdı, bir anda arabayı sobetti, kaldım suyun içinde. Arabamın içini su basmaya başladı.
4: İşe giderken sağanak yağışa yakalanan sürücü ekipler tarafından sağ salim kurtarıldı. Ancak şu an kendi imkanlarıyla yeniden aracına ulaşmaya çalışıyor.
5: Arabasını kurtarmaya çalışıyor. Maddi manevi zararını atlatmaya çalışıyor.
1: Felaketin en ağır izleri ise Mamak'ta görüldü. Rögarlar taştı, yollar çöktü.
4: Seyir halindeki otomobil sürücüsü burada oluşan su birikintisi nedeniyle çöken yolu fark etmedi ve adeta çukura saplandı. Taş yığınlarıyla ve toprakla doldurulan çukur işte bu şekilde kapatıldı. Mamak esnafı sabah dükkanına geldiğinde aynı manzarayla karşılaştı. Her yer su içindeydi. Pantolonunun paçasını sıvayıp eline süpürgesini alan işinin başına koyuldu.
6: İlk önce kepengimiz açılmadı. Her şey sular içerisindeydi. Yerdeki ürünler bayağı batmıştı. Sabah 9.30'dan beri uğraşıyoruz.
7: Her taraf sel içindeydi. Geldiğimizde yüzüyorduk. Logarlar çok geri tepme yapıyor. Ne zaman bir şiddetli yağmur yağsa burada sel oluyor.
1: Neredeyse her yağışta aynı kabusu yaşayan Ankaralılar kronikleşen altyapı yetersizliğine tepki gösterdi.
8: Yıllardır Ankaralıların çektiği altyapı problemi devam ediyor. En ufak yağmurda esnaf perişan oluyor. Kendi mücadelemizi kendimiz vermeye çalışıyoruz. Asker aradık, gelen yok. Zararımız da şu an için 3-3,5 milyon civarında.
1: Sadece başkent değil, mega kent İstanbul'da yağışın etkisi altındaydı. Bazı alt geçitler suyla doldu, trafik yoğunluğu oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı.
9: Ve efendim meteorolojinin o uyarılarının ardından sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Çok sayıda ilde yollar görete döndü. Ev ve iş yerlerine su bastı. Tıpkı Ankara'da olduğu gibi şiddetli rüzgar Antalya'da seralara zarar verdi. Bursa'da sandalye ve şemsiyelerin devrildiği görüntüler fırtınanın şiddetini adeta gözler önüne serdi.
10: Sağanak sele döndü. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Şiddetli yağış çok sayıda ilde hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da aniden bastıran yağmur sonrası yollar gölete döndü. Karacabey ilçesinde pazar yerleri ve taksi durakları su altında kaldı. Esnaf zor anlar yaşadı. Fırtına sahil şeridinde masa, sandalye ve şemsiyeleri devirdi. Osmaniye'de de ani bastıran sağanak su baskınlarını beraberinde getirdi. Sürücüler trafikte mahsur kaldı. Birçok ev ve iş yerini su bastı.
11: Yükselmeye başladı bayağı bir.
10: Yolda kalan araçları ekipler kurtardı. Yozgat, Samsun ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağ ilçelerinde de sağanak etkiliydi. Caddeler dereye döndü. Araçlar güçlükle ilerleyebildi. Antalya Serik'te ise sağanakla birlikte hortum meydana geldi. Fırtına ağaçları kökünden söktü. Bölgedeki seralar büyük zarar gördü.
9: AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesi önemli ölçüde genişledi. 2023 yılında 15.250 olan eğitimli ulusal arama kurtarma personeli sayısı bu

0: 160 bin 13'e yükseldi efendim.
1: Türkiye'nin arama kurtarma gücü büyüdü. Eğitimli ulusal arama kurtarma kapasitesi 3 yılda 10 katın üzerine çıktı. Türkiye'nin afetlere hazırlık ve müdahale gücünü artırmak amacıyla AFAD tarafından yürütülen 100 bin kişilik arama kurtarma ekibi projesinde hedef aşıldı. Eğitimli ulusal arama ve kurtarma personeli sayısı 2023'te 15.250 iken bu yıl 160.013'e ulaştı. Böylece Türkiye'nin eğitimli ulusal arama ve kurtarma kapasitesi son 3 yılda 10 katın üzerine çıktı. Arama kurtarma ekiplerinin uygulamalı eğitimlerinde kullanılan parkur sayısı da 125'e yükseldi. Geçen yıl 889 olan afetlerde görev alan müdahale ve destek araçlarının sayısı ise 1304'e ulaştı. Böylece araç kapasitesinde 415 araçlık yaklaşık %47'lik artış sağlandı. AFAD ekipleri 1 Ocak-16 Temmuz döneminde Türkiye genelinde meydana gelen 5339 afet ve acil durum olayına müdahalede bulundu. Bu dönemde 2366 sel ve su baskını, 883 orman yangını, 492 heyelan ve 305 fırtına meydana geldi. Türkiye'de büyüklüğü 4 ve üzerinde 119 deprem kaydedildi. 63 çığ, 30 yıldırım düşmesi ve 5 maden kazası yaşandı.
0: Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan 29 yaşındaki çalışan hayatını kaybetti. Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan PVC ustası ise hayata 5 gün tutunabildi.
2: Önce el salladı, ardından peş peşe tetiğe bastı. Görüntülerin adresi Adana'nın Ceyhan ilçesi. Dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem bir kişiyle cep telefonuyla görüntülü olarak konuşuyordu. Sonra telefonun ekranını dükkanın önündeki bir kişiye çevirdi. Sonra da el hareketleriyle bir şeyler anlattı. Dükkanın önündeki kişi önce telefonun ekranındakine el salladı, ardından da belindeki tabancayı çıkararak Yusuf Erdem ve diğer çalışanlara kurşun yağdırdı. Dükkandakiler can havliyle kendilerini tezgahın arkasına attı. Ancak Yusuf Erdem ve bir çalışan kurşunlara hedef olmaktan kurtulamadı. Saldırgan kaçtı. Erdem ve diğer yaralı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 29 yaşındaki Yusuf Erdem daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen saldırganın yakalanmasına çalışılıyor. Adana'nın Yüreğir ilçesinde ise 20 Temmuz'da iş yerinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan 45 yaşındaki PVC ustası Ali Güloğlu 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Güloğlu'nun iş yeri ve üst katındaki evinin daha önce iki kez kurşunlandığı öğrenildi.
0: Ve Türkiye'nin merakla takip ettiği Gülistan Doku soruşturması. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handal Sonel de cezaevine gönderildi efendim. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı da 15'e yükselmiş oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bu soruşturmaya dair önemli açıklamalar geldi.
3: Devlet mutlaka hesabını sorar.
4: Devlet unutmaz, hesabını mutlaka sorar dedi. Yıllar sonra açılan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le birlikte bilişim şirketi sahibi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Açın, açın, açın, açın!
4: Gülistan Doku soruşturmasında ikinci dalga operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında doktor, bilişim uzmanı ve güvenlik korucuları da vardı.
3: En son operasyonu yapılan korucular özellikle cenazenin gömüldüğü yeri bilen kişiler olarak başsavcılık bu şüpheden dolayı gözaltına aldı. Bilmiyoruz yani, belki onlar itirafta bulunacaklar.
4: Gülistan'ın cenazesinin korucular tarafından birkaç kez yer değiştirdiği de iddialar arasında.
6: Benim kızım bir mezarı olsun.

0: Vedat okuyacağım.
1: Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Türkay Sonel soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanmıştı. Cezaevine gönderilen isimler arasına Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de katıldı.
0: Ya benim kızım yok mu? Benim kızım yok mu?
1: Gülistan'ın cep telefonu verilerinin silinmesine yönelik gözaltına alınan bilişim şirketi sahibi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın kilit ismi ise Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş.
2: Umut Altaş bence olayın en önemli görgü tanığı. Özellikle çocuğun yani şüpheli şahsın yakın arkadaşı.
3: Türkay ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi. Da babam biliyor mu dedi. Hı-hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Doğru dedi o halletti zaten.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade sürecinin devam ettiğini, kurulan özel ekibin ise her yerde Gülistan'ı aradığını söyledi.
2: Gülistan Dokun'un ailesinin de en azından kabrinin başına gidip bir dua etme hakkı var.
4: Efendim şimdi sırada İstanbul'da yaşanan kazalardan derlediğimiz haberimiz var.
5: Sağanak kazaları beraberinde getirdi. Can kurtarmaya giden ambulans devrildi. Araçta sıkışan şoför için nefes kesen zamanla yarış başladı. Kazanın adresi Çekmeköy Şile otoyoluydu. Seyir halindeki ambulans yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptı, ardından devrildi. Ambulans şoförü araç içinde sıkıştı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan şoför hastaneye kaldırıldı. Eyüp Sultan'da ise havalimanı personelini taşıyan servis aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kontrolden çıkan araç hızla bariyerlere çarptı. Kazada hafif yaralanan 3 personel hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Arnavutköy'de de bir beton mikseri yoldan çıktı. Dev araç önündeki hafif ticari araca hızla çarptı. Savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
4: Bursa Karacabey'de kontrolden çıkan otomobilin beton duvara çarpmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. 3 kişi yaşamını yitirdi. Kalbi duran 12 yaşındaki çocuksa yoldan geçen bir acil tıp doktorunun kalp masajıyla yeniden hayata döndü.
6: Kişinin hayatını kaybettiği kazada kalbi duran kız çocuğu yoldan geçen doktorun müdahalesiyle hayata tutundu. Acı olay Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 5 kişinin olduğu otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Ardından da beton duvara çarptı. Araç Hurda'ya dönerken otoyolda can pazarı yaşandı. Bu sırada yoldan geçen acil tıp doktoru yaralılara müdahale etmek için durdu ve kalbi duran 12 yaşındaki kız çocuğunu yaptığı kalp masajıyla hayata döndürdü. 3 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise ambulansa hastaneye kaldırıldı.
4: İstanbul Eyüp Sultan'da bir kimya fabrikasında bulunan 10 tonluk tank içerisindeki kimyasal maddeler tepkimeye girdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi olası bir faciayı önlerken tankın içindeki kimyasal madde tahliye edildi.
6: Kimyasal tepkime fabrikayı alarma geçirdi. İşçiler tahliye edildi, özel ekipler fabrikaya maskelerle girdi. İstanbul Eyüp Sultan'da bir kimyasal fabrikasında 10 tonluk tankta bulunan kimyasal maddeler tepkimeye girdi.
7: Kemerburgaz'da bulunan kimyasal fabrikasının içerisinde bulunan 10 tonluk tankın içerisindeki maddelerin tepkimeye girmesiyle birlikte çevreye koku ve yoğun duman yayıldı.
6: Durumun fark edilmesiyle birlikte fabrika çalışanları hızla tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Özel ekipler koruyucu kıyafet ve maskelerle fabrikaya girerek dev tanka müdahale etti. Uzun süren titiz çalışmanın ardından reaksiyona giren madde güvenli şekilde tahliye edilerek tehlike önlendi.
4: Amasya'daki katı atık depolama tesisinde yangın çıktı efendim. Alevler söndürüldü.

0: Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan kirlilik üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Sahada yapılan denetimde skandal bir gerçek ortaya çıktı. Çevre izin ve lisans belgesi olmadığı tespit edildi. Tesisi kullanan Amasya Belediyesi Katı Atık Birliği'ne 2 milyon 346 bin lira para cezası kesildi.
1: İngiltere'de bulunan bir gübre deposunda yangın çıktı efendim. Ardından depoda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama adeta deprem etkisi oluşturdu ve yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki evlerde hissedildi.
2: Önce yangın çıktı, ardından büyük bir patlama sesi geldi. Alevler önüne gelen her şeyi adeta yuttu. Yangının adresi İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Essex bölgesindeki Rettenham köyü. Gübre deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın depoda devasa patlamaya neden oldu. Patlama bölgede deprem etkisi oluşturdu. Patlamanın ardından meydana gelen sarsıntı yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki evlerde hissedildi. Alevler ve duman gökyüzünü kapladı. Yangın sanayideki tüm işyerlerine sıçradı. Savaş alanına dönüştü. Yüzden fazla itfaiyeci olay yerine sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bölge sakinleri patlamadan sonra hızla tahliye edildi. Alevlerin etkili olduğu tarım arazisindeki çok sayıda bina ve araç tamamen tahrip oldu. Yangın saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Neyse ki yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
1: Sırada dünya raporu var.

0: Fransa'da bir muhabir orman yangınları ile ilgili yayın yapıyordu. Birkaç metre uzağında bir gaz tüpü alevlere kapıldı. Ardından patlayan tüp yoğun bir duman bulutu oluşturdu. Muhabir büyük panik yaşadı. Olayda bir itfaiyecinin yaralandığı bildirildi. Bu kazanın adresi ABD'nin Washington eyaleti. Acil iniş yapmaya çalışan bir yolcu uçağı küçük bir adada düştü. 11 kişi taşıyan uçak alev aldı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir yolcunun durumunun kritik olduğu bildirildi. Çin, sabit yörüngeye gönderilmek üzere iletişim aktarma uydusu taşıyan bir roket fırlattı. Kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra film sahnelerini aratmayan bir görüntü meydana geldi. Yıldırım rokete çarptı. O manzara yüzlerce izleyici tarafından görüntülendi. Sorunsuz bir şekilde yoluna devam eden roket görevini tamamladı. ABD'nin Virginia eyaletinde beyzbol maçından sonra havai fişek gösterisi düzenlendi. Ancak arızalanan havai fişek gökyüzüne doğru değil tribünlere doğru gitti. Neyse ki izleyicilerden yaralanan olmadı. Çin'de dev panda Shi Lei 13. yaş gününü kutladı. Tianjin hayvanat bahçesinde yaşayan Shi Lei için özel kutlama töreni düzenlendi. Onlarca kişi dev pandayı ziyaret etti, yaş gününü kutladı.
1: Efendim, internet alışverişleri arttı. Hal böyle olunca rekabet şartları da etkilendi. 1 Ağustos'ta hayata geçecek olan yeni düzenlemeyle birlikte rakamlar, indirim ve kampanyalar daha açık ve anlaşılır olacak. Aldatıcı reklamlara karşı da tüketici korunmuş olacak. Detaylara birlikte bakalım.
2: E-ticarette rekabet şartları değişti. İnternet alışverişi için yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Tüketicileri haksız ticari uygulamalara ve yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı korumak için oluşturulan yeni kurallar 1 Ağustos'ta uygulanmaya başlıyor. Tüketicilerin kampanyaların kapsamı ve sağlanan avantajlar konusunda

0: daha açık ve doğru şekilde bilgilendirilmesi sağlanacak. İndirimli satış reklamlarında indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda söz konusu paylaşımlarda açıkça reklam niteliğinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde reklam veya tanıtım ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Söz konusu düzenlemelerin dijital reklamcılık alanında şeffaflığın artırılmasına, tüketicilerin korunmasına ve sektörde adil rekabetin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca reklamlarda yer alan yapay zeka uygulaması anlaşılır ve ayırt edilebilir olacak. Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu olacak.
1: Efendim, Devlet Demiryolları'nda çalışan mühendis Abdullah Özyurt'un hikayesini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Ancak mühendis kimliğiyle değil, sanatçı kimliğiyle. Özyurt lise yıllarından bu yana devam ettirdiği yazma aşkıyla bugün tiyatro oyunları yazıyor, ödüller alıyor. İşte raylardan sahneye uzanan o yolculuğun hikayesi.
2: Yazar için hikaye biriktirmek, hikaye toplamak, hikayelere şahit olmak ve bunları kendi süzgecinden, yorumundan geçirip kağıda aktarmak önemlidir. Demiryolları bu anlamda aslında Türkiye'de belki de hikayesi en çok olan kurumlardan birisi.
3: Raylarda mühendis, sahnede ödüllü yazar, tren yolculuklarında biriken hikayeleri yazıya döktü, tiyatro sahnelerine taşıdı. Abdullah Özyurt, Devlet Demiryolları'nda elektrik ve elektronik mühendisi. Akşamları kalemiyle insan hikayeleri yazıyor. Lise yıllarında başladı yazmaya. Önce şiirler yazdı. Ardından üniversite yıllarında tiyatro oyunu yazmaya başladı. Mühendis oldu ancak yazma aşkı onu hiç bırakmadı. Ankara Üniversitesi tiyatro bölümünü ikincilikle tamamlayan Özyurt, sanat tutkusundan hiç vazgeçmedi.
2: 2022 yılında Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 100. yılında kadın konulu oyun yazma yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldüm.
3: Bugüne kadar 20 tiyatro oyunu kaleme aldı. 8'i sahnelendi, 5'i ise ödül kazandı. Holden'in Kül Kedileri Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, gramofon hala çalıyor, Antalya Devlet Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu.
2: 2025 yılında da Devlet Tiyatroları'nın romandan sahneye projesi kapsamında Selim İleri'nin Geçmiş Bir Daha Geri Gelmeyecek Zamanlar isimli roman serisinden uyarlamış olduğum Gramofon Hala Çalıyor adlı oyunum Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başlandı.
3: Özyurt'a göre demir yolları sadece raylardan ibaret değil. Her istasyonda, her trende, her yolculukta anlatılmayı bekleyen bir hikaye var. İşte o hikayeler bugün sahnede hayat buluyor. Ödül alan Son İstasyon adlı oyununda Türkiye'nin en doğusundaki Akyaka istasyonunda görev yapan demir yolcularının sorumluluklarını, fedakarlıklarını ve insan hikayelerini seyirciyle buluşturuyor.
2: En üst sınır istasyonu olan Akyaka istasyonunda görev yapan demir yolcuların Ankara'ya ulaşma çabaları ve bir anlamda aslında görevlerine dair yüklendikleri büyük sorumluluğu anlatan bir oyun.
3: Bir yanda mühendislik, diğer yanda sanat. Abdullah Özyurt raylarda biriktirdiği anıları ve hikayeleri tiyatro sahnesine taşımayı sürdürüyor.
1: Hakkari'de Berçalan Yaylası'nda 21 yaşındaki göçer Halime Cahilp'in sahip çıktığı iki kuzu biberonla beslenerek hayata tutundu efendim. Minik kuzular kendilerine bakan genç kızın peşinden bir an olsun ayrılmıyor.
3: Anne şefkatini 21 yaşındaki genç kız verdi. Hakkari'de yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Batman'dan yaylaya gelen aile günlerini sürülerinin bakımıyla geçiriyor.
4: Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlar için buraya geliyoruz.
3: Sürüde koyunlardan ikisi kuzuladı. Ancak anneleri yavrularını kabul etmedi. 21 yaşındaki Halime Calp iki kuzuyu biberonla beslemeye başladı.
4: Koyunları sağıyoruz. Kuzularım var, kuzularıma bakıyorum. Onları besliyorum biberonla, süt veriyorum onlara.
3: Genç kız nereye giderse gitsin küçük kuzular da onu takip ediyor. Berçelen Yaylası'ndaki bu dostluk doğanın en sıcak karelerinden birini oluşturuyor.
4: Ben süt verdiğim için hani beni de tanıyorlar. Ben nereye gitsem benim peşimden geliyorlar. Hey hey Gülnaz, Gülnaz, Gülnaz.
1: Muğla'da bulunan dünyaca ünlü boncuk koyu, kum köpek balıklarının önemli üreme alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Kum köpek balıklarının davranışları ve görülme sıklıkları kurulan kamera sistemiyle de kayıt altına alınıyor.

0: nadir görülen kum köpek balıkları an be an takip ediliyor. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki dünyaca ünlü Boncuk Koyu, kum köpek balıklarının önemli üreme alanlarından biri olmayı sürdürüyor.
1: Boncuk Koyu son yıllarda biraz daha önemini arttırdı. Çünkü önemli köpek balığı ve vatoz alanları olarak ilan edildi. Uluslararası camiada da Boncuk Koyu, kum köpek balıklarının önemi yüzünden.
0: Boncuk Koyu'nda bilimsel gözlemlerin daha etkin şekilde yapılabilmesi amacıyla 2021 yılında kamera sistemi kuruldu.
1: Bölgede su altı izlemesi yapıyoruz. Su altında iki tane kameramız var. Su üstünde bir tane kameramız var. Güneş panelleriyle enerjisini desteklemekte. Sürekli 7/24 kayıt alıyoruz. Aynı zamanda sıcaklıklarını da izliyoruz. Bölgede kum köpek balıklarının daha çok görülme sıklığı, birey sayıları, cinsiyetleri şeklinde veriler topluyor.
0: Sistem aynı zamanda balıkların yasa dışı yollarla avlanmasına karşı caydırıcı bir koruma mekanizması olarak da kullanılıyor. Boncuk Koyu, kum köpek balıkları için dünyada ikinci, Akdeniz'de ise tek üreme alanı olması açısından büyük önem taşıyor.
1: Boncuk Koyu'nda işte demirleme, işte çapalama faaliyetleri, dalış faaliyetleri gibi çeşitli faaliyetler yasak. Kum köpek balığını rahatsız etmemek için. Bu yüzden biz de mümkün olduğunca türleri rahatsız etmeden uzaktan izlemeyle bölgedeki durumlarını takip ediyoruz.
2: Efendim, yılın büyük bölümünü evlerinden uzakta geçiren gezgin arıcılar ayçiçeğinin çiçeklenme döneminde Edirne'yi tercih ediyorlar. Mayıs ayında Edirne'de üretime başlayan arıcılar balsamının ardından kovanlarıyla başka bölgelere göç edecek.
3: Sezonda Ocak ayında başlar çalışmamız. Arı gelişmesi, kat vermesi en son ta Ağustos, Eylül, Ekim'e kadar devam eder.
0: Gezgin arıcıların kaliteli bal elde etmek için mesaisi sürüyor.
3: Bizim baba mesleğimiz, doğduğumuzdan beri içindeyiz.
0: Yılın büyük bölümünü evlerinden uzakta, farklı bölgelerde geçiren gezgin arıcılar, ayçiçeğinin çiçeklenme döneminde Edirne'yi tercih ediyor. Köylerdeki tarım arazilerine kovanlarını yerleştiren arıcı aileler, kurdukları çadır ve karavanlarda konaklıyor.
4: En güzel anılarımızı, en kötü anılarımızı da burada yaşıyoruz ama buranın güzel yerleri de var. Biz bir sene boyunca burayı bekliyoruz.
3: Evimizden Mayıs'ın 22'sinde çıktık. 22'sinden beri burada arazideyiz. Mesela çocukların doğum günü geliyor, yere geliyor. Onu bile burada kutluyoruz.
0: Mayıs ayında Edirne'de üretime başlayan gezgin arıcılar, bağ sahamının ardından kovanlarıyla başka bölgelere göç edecek.
5: Çok zor oluyor ama biz de benzer sevdiğimiz için bizim kolay geliyor.
2: Rize'de Kaçkar Dağları'na tırmanan dağcı grubundan bir kişi karlı yamaçta dengesini kaybederek ağır yaralandı. Yaralı dağcı yaklaşık 4 saat süren zorlu tahliyenin ardından askeri helikopterle Erzurum'a sevk edildi. İşte Kaçkar Dağları'nda dakikalarca yarışan o kurtarma operasyonu.
6: Tırmanış sırasında dengesini kaybetti. Arkadaşlarının ihbarıyla ekipler seferber oldu. Zorlu arazide saatler süren operasyonun ardından yaralı dağcı kurtarıldı. Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Belçenik Yaylası mevkiinde meydana geldi.

0: kamp yapmak üzere Kaçkar Dağları'na tırmanan 8 kişilik dağcı grubundan bir kişi karlı ve dik yamaçta dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan dağcı için arkadaşları hemen yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen uzun süren çalışmanın ardından yaralı dağcıya ulaşıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan dağcı, sedyeye alınarak engebeli ve karla kaplı araziden güvenli bir noktaya taşındı. Bölgeye tahliye için Tunceli'den askeri helikopter görevlendirildi. Helikopterde bölgeden alınan ağır yaralı dağcı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize yerine tedavisinin sürdürülmesi için Erzurum'a sevk edildi. Dağcının tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
1: Tokat'ın Erbaa ilçesinde bu yıl 23.sü düzenlenen Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali başladı efendim. Festivalin dev kazanda 280 bin baklavalı dolma pişirilerek ziyaretçilere ikram ediliyor.
2: İlçelerin içinde Erbaa'dır birincisi.
3: 100 bin 60 olarak yola çıktılar, 280 bine ulaştılar. Sarmaları dev kazanlarda pişirdiler.
4: Biz de heyecanlıyız. Yaklaşık 6 aydır festival için çalışıyoruz, hazırlıklar yapıyoruz. Yaklaşık 1 aydır da arkamızda gördüğünüz kazanı kadınlarımız doldursun diye de sarma sarıyorlar.
3: Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Yaprak Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin en dikkat çekeni ise 5 tonluk dev kazandı. Hedef 100.060 baklalı sarma pişirmekti. Ama bakın ne oldu.
4: 100 bin nüfusumuz 60 da plakamız diye 100 bin 60 hedefi koymuştuk ama şeflerimiz festivalden önce geldiklerinde bu sayının bu kazan için az olacağını, biz bu sayıyı artıralım dedikten sonra hızlı bir şekilde de az önce ifade ettiler. 280 bin civarında bir sarma yapıldığını duyduk. Bana da sürpriz oldu.
5: Kazanın kapağı açıldığı anda buram buram o sıcağın dumanları ve kokusu burnumuza kadar geliyor. İçerisindeki sarmalar, dolmalar yavaş yavaş pişiyor.
6: Saat 9'da burada kazanın içini doldurmaya başladık. 10'da kazanın kapağını kapattık. 10'dan şu an saat 2.30-3'e kadar kaynadı tıkır tıkır. Saat 8'e kadar da böyle lokum gibi olacak inşallah. Yaklaşık 6 saat pişiyor bu. İçindeki kuzu etleriyle beraber 6 saat pişiyor. Kiremitle tulası
3: oynar tokat. Kendine has mayhoş tadıyla bilinen coğrafi işaret tescilli Erbaa yaprağından yapılan sarma ziyaretçilere dağıtıldı.
4: Damarsız olması tamam, ince olması tamam, kadifemsi yapısı tamam. Bunu her yerde bulabiliyoruz belki ama mayhoş tadı bunu hepsinden başka bir seviyeye taşıyor.
6: O mayhoş tadı o içi güzelleştiriyor. En güzel tarafı da bu zaten. Erbaa bana göre şu anda yaprakta en güzel yerde.
1: Aksaray mutfağının birbirinden özel yöresel lezzetleri asırlık tariflerle sofradaki yerini korumayı sürdürüyor efendim. Testi kebabından kuzu çevirmesine ve tescilli lezzet şerbetli pideye kadar tadına doyum olmayan lezzetlere şimdi hep birlikte bir göz atalım. Aman bundan güzel
7: taş vuramaz. Arkamda gördüğünüz gibi kuzular odun ateşinde pişmeye devam ediyor ama biz size farklı bir lezzetten bahsedeceğiz. Testi kebabı. Tabii testi kebabı Nevşehir'de mi yenir, Aksaray'da mı yenir ustasına soralım. Miraç Hüsam, selamünaleyküm hayırlı işler.
8: Aleykümselam, hoş geldiniz ilk önce Aksaray'ımıza. Testi kebabı Aksaray'da yenir diyorum. Nevşehir'de olarak biliyorlar ama ben sahipleniyorum, Aksaray'da yenir diyorum.
7: Ne etinden yapıyoruz?
8: Kuzu etinden. Kuzu eti olacak, evet. Kuzu eti olması lazım. Kuzu etinden olacak.
7: Gördüğünüz gibi kuşbaşı şeklinde.
8: Evet, kuşbaşı şeklinde doğru.

0: Hazırlandı ve hazırlandı. Şimdi sıra yemeği yapmaya geldi.
1: Aynen öyle. Şimdi karıştıracağız. Kuzu etimizi katıyoruz. Çeri domatesimizi katıyoruz. Köy biberimizi katıyoruz. Arpacık soğanımızı. Testi kebabın ilacıdır. Arpacık soğan ve sarımsak. İkisi ilacıdır. Şöyle ikisini katıyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Testiler Güzel Yurt'tan geliyor. Güzel Yurt'ta çömlekçiden geliyor. Güzel Yurt'ta özellikle yaptırıyoruz. Biliyorsunuz Güzel Yurt'ta bu işin merkezidir.
0: Yani oradan geliyor.
1: Evet, Güzel Yurt'tan geliyor. Daha sonrasında da hamurumuzu kapatıyoruz. Hava almaması için. Hava almadan düdüklü tencere misali pişecek.
0: En önemli nokta burası galiba.
1: Aynen öyle. Hava almaması lazım. Düdüklü tencere misali. Hiç hava almadan böyle lokum gibi pişecek.
0: Gibi adeta bir sanat eserine dönüştü. Şimdi fırına gidecek. 3 saat pişecek.
1: Evet. 3 saat boyunca pişecek ve ortaya lokum gibi bir et çıkacak.
0: Hadi bakalım. Efendim, 3 saat bekledik. Güzel yemeğimiz çıktı değil mi usta?
1: Evet, testi kebabımız hazır. Lokum gibi oldu şu anda. Şimdi bir de servisine geçeceğiz. Testimizi kıracağız güzelce. Servisine geçeceğiz. Bir de tadım testi.
0: Şimdi
1: bakalım.
0: Şov yerine geçiyoruz.
1: Aynen öyle. Şov kısmı. Şimdi şov zamanı. Şimdi ilk önce testimize püf noktası. Buralardan inceltiyoruz. Şöyle vuruyoruz. Bir inceltiyoruz. Tık diye atması için. Ondan sonra gücümüzü topluyoruz. Ta dedi mi kırılıyor. Sonra şöyle.
0: Gel şu zaman. Maşallah maşallah. Lezzete bakın. Tam şov yaptın ya adeta.
1: Aynen öyle. Evet. Böyle mis gibi.
0: Evet. Efendim gördüğünüz gibi lezzetli tadına sizler için bakıyoruz.
1: Evet.
0: Ya Allah bismillah.
1: Dikkat edin ağzınızı yakmayın. Cayır cayır sıcak.
0: Muhteşem ustam, eline sağlık.
1: Size çok özel bir şovum var. Herkese yaptığım bir şovum. Evet, şu anda A Haber misafirimiz, kuzu çevirme ocağımızın yanındayız. Onlar için, A Haber muhabiri için ve izleyicileri için yakın.
2: Aksaray'ın coğrafi işareti şerbetli pidesini yapıyoruz.
0: Peki ne gerekiyor? Hangi malzemelerden yapıyoruz?
2: 3 çeşit peynirin karışımından yapıyoruz. Mayalı hamurdan yapıyoruz. 160 gram mayalı hamurdan.
0: Evet. Peyniri... Hangi peynirler var içerisinde?
2: İçinde 3 çeşit peynirimiz var. Biri tulum, biri kaşar. Diğeri de Aksaray yöresine ait çökelek dediğimiz kuru peynirimiz. Yavan, yağsız.
0: Aksaray'da çok yapılan bir lezzet midir?
2: Evet, Aksaray'da çoğu mahalle fırınlarında, şehrin merkezindeki lokantalardaki fırınlarda bulunan bir menü yani.
0: Şerbetli pidelerimiz hazırlandı. Kapalı bir şekilde yapıldı. Yakan usta şimdi ne yapıyoruz?
3: Şimdi bunu kaldırıyoruz hocam. Sündürüyoruz. Güzel çene pişiriyoruz. Yüzü kızardı mı? Bunun işlemi bitmiştir. Ondan sonra tereyağıyla yağlıyoruz. O, olay bu kadardır hocam.
0: Ustam baya büyüdü.
3: Evet hocam, bunu çektik de sünel bu.
0: Servis tabaklarını aldık. Tabaklarımızı da şöyle alalım. Şöyle yukarıya alalım usta. Efendim hemen gösterelim izleyicilerimize, bakın. Böyle. Şerbet. Şerbeti nasıl yapıyoruz?
2: Şerbeti 1 litre suya 1,5 kilogram şekerle yapıyoruz. İçerisine biraz da bal katıyoruz rengini alsın diye. Evet.
0: Böyle mi döküyoruz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim gördüğünüz gibi şöyle sizlere göstereyim. Ballı, şekerli şerbetimiz yeterli mi ustam?
2: Evet, o şekilde yeterli.
0: Yeterli. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yani isteğine göre fazla da dökebilirler.
0: Evet, bismillahirrahmanirrahim. Evet, efendim. Şimdi en önemli yere geldik. Ustam gelsen de böyle hep beraber birer tane alalım bakalım. Nasıl olmuş lezzet? Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Ya Allah, bismillah. İlk defa yiyoruz.
2: Evet.
0: Siz tabii bu lezzeti biliyorsunuz.
2: Aynen.
0: Oldukça da sıcak.
2: Biraz daha soğursa daha güzel ama şimdi biraz yakıyor. Bunun özelliği bu şekilde sıcak yenilmesi.
0: Efendim çok farklı bir lezzet. Buranın coğrafi işaretini almış.
2: İşaret, evet, Aksaray'ın coğrafi işareti şerbetli pide.

0: Ajans hafta sonunda birlikte ilk saatimizi geride bıraktık artık. Saatlerimiz 6'ya yaklaşıyor. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimize de sürdüreceğiz ama bu saatimize sıcak bir haberle başlıyoruz. Malatya Hurdacılar sitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları an itibariyle devam ediyor. Yeşilyurt Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Hurdacılar sitesinde gece saat 03 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun duman ve yükselen alevler kentin birçok noktasından görüldü. Çevrede ise panik yaşandı. Bölgede işçilerin konakladığı bir konteyner, yemekhane tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlere itfaiye araçlarının yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'ne ait pomalarla da müdahale edildi. Söndürme çalışmaları şu an itibariyle devam ediyor. Yangının yayılımı havadan da drone'la takip ediliyor. Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Hurdacılar sitesinde çıktı yangın ve gece saat 03 sıralarında başladı. Yangının neden çıktıysa şu an bilinmiyor. Yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. Yoğun duman ve o yükselen alevler kentin birçok noktasından görüldü. Yangının başlamasının ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. Ardından olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra da Emniyet Müdürlüğü'ne ait poma araçları da yine yangına müdahale için kullanılıyor. Söndürme çalışmaları an itibariyle devam ediyor. Henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Yangına müdahale sürüyor. Malatya Hurdacılar sitesinde gece saatlerinde başladı bu yangın. Ekiplerin müdahalesi ekranlara geliyor. Yükselen yoğun dumanlar da kentin birçok noktasından görülebiliyor. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra pomalarda araçlarla birlikte o yangına müdahale ediyorlar. Şu an için kontrol altına alınabilmiş değil ancak ekipler söndürme çalışmaları için yoğun bir şekilde mücadele veriyor. 3 toma ve itfaiye ekipleri o alanda çalışmalarını sürdürüyor. Alevlerin henüz etkisini sürdürdüğünü söylemek mümkün. Şu an için yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Yangının neden çıktıysa şu an bilinmiyor ancak yapılan incelemelerin ardından netlik kazanıyor olacak. O yangının yayılımı aynı zamanda havadan da drone'la takip ediliyor. Efendim Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor. Bu kez Ukrayna Hazar Denizi'nden İran'a ait bir ticaret gemisine vurdu. Saldırıya sert tepki gösteren Tahran yönetimi misillemede bulunacaklarının mesajını verdi. Detaylara bakalım.
1: Ukrayna İran'a ait ticaret gemisini vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı. İlk açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geldi. Hazar Denizi'nde Rus savaş gemisine ve askeri kargo taşıdığı ileri sürülen İran bağlantılı gemiye saldırı düzenlediklerini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıya ilişkin bir bildiri yayımladı. Saldırının yol açtığı patlamada bir denizcinin hayatını kaybettiği, birinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırının Birleşmiş Milletler şartının ihlali anlamına geldiği ve Ukrayna'nın İran'a yönelik

0: düşmanlığının bir göstergesi olduğu da bildiride yer aldı. Tahran yönetimi misinleme mesajı da verdi. İran'ın meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatıldı. Zelenski'nin maceracılığının duracağı, sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu. İran'ın can ve mal güvenliğine yönelik saldırıları cevapsız bırakmayacağının altı çizildi. Saldırının bölgesel çatışmaların daha geniş bir alana yayılma riskini arttırabileceğine de dikkat çekildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'la telefonda görüştü. Arakçı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun bu saldırıya karşı kesin bir tavır takınmasını istedi. Bu suç eyleminin failleri ve destekçileri hesap vermeli ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın İran maslahat güzarı saldırıdan sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Tahran yönetiminin protestosu iletildi.
1: ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı ile ilgili kritik açıklamalar yaptı. Trump büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran yönetiminin her geçen gün daha ciddi bir tavır sergilediğini belirten Trump, askeri seçeneğin hala masada olduğunun da altını çizdi. Suudi Arabistan'a da çağrıda bulunan Trump, ABD ile nükleer anlaşma için İbrahim Anlaşmalarına katılmalarının şart olduğunu yineledi.
2: İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi tavır sergiliyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti, İran'la ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim diyerek askeri seçeneğin hala masada olduğunu söyledi.
2: İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi tavır sergiliyor.
0: Trump yürütülen temaslarda Tahran yönetiminin önceki döneme göre daha yapıcı bir tutum sergilediği görüşünü dile getirdi. Ancak müzakerelerin olumlu ilerlemesinin kesin bir anlaşma anlamına gelmediğinin de altını çizdi.
2: Şu an bunu açıklayamam. Onlarla temas halindeyiz. Bir kırılma noktası yaşanabilirdi, yaşanmayabilirdi. Ancak şunu bilin ki tüm hazırlıklarımız tamam. Harekat emri verilirse anında uygulayacak durumdayız. Yine de şu anda diplomatik görüşmeler sürüyor. Bu nedenle sürecin nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek.
0: ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran konusunda kendisine verdikleri sözlere güvendiğini söyledi.
2: Rusya'nın ya da Çin'in hayal kırıklığına uğramamı istediğini sanmıyorum.
0: Trump, Moskova ve Pekin'in İran'a doğrudan destek sağlayıp sağlamadığını bilmediğini de yineledi. Buna rağmen iki ülkenin de süreci sabote etmek yerine istikrarın sağlanmasını isteyeceğine inandığını vurguladı. Suudi Arabistan'la yürütülen sivil nükleer enerji görüşmelerine de değinen Trump, Riyad yönetimine yeni bir çağrıda bulundu. Trump, Suudi Arabistan'ın ABD ile kapsamlı nükleer işbirliği anlaşması yapabilmesi için İsrail'le normalleşmeyi öngören İbrahim Anlaşmalarına katılmasının şart olduğunu dile getirdi.
2: Bunu yapabilmeleri için İbrahim Anlaşmalarının üyesi olmaları gerektiğini söylüyorum ki bu anlaşmalar çok başarılı oldu ama artık bunu yapmalarının zamanı geldi.
0: Trump, Suudi Arabistan'ın bugüne kadar İran kaynaklı güvenlik endişeleri sebebiyle bu adımdan kaçtığını iddia etti.
2: Onlar ve diğerleri İran'la yaşadıkları sorun nedeniyle bunu yapmak istemediler. Artık o sorun yok. Artık orada büyük bir güç yok. Bir sorun var ama sorun gün geçtikçe ortadan kayboluyor.
1: Gazze kasabı Netanyahu bölgede terör estirmeyi sürdürüyor. İsrail ateşkesin gölgesinde Megazi mülteci kampına saldırı düzenledi. Büyük yıkıma yol açan saldırının ardından Gazze'liler enkaz altında kalan eşyalarını çaresizce toplamaya çalıştı.
3: Bu bölgede ilk defa böyle bir füze görüyoruz. Peş peşe iki tane düştü.
4: Saldırılar gece gündüz devam ediyor. Mülteci kamplarında yaşayan Gazze'liler sığınacak yer bulamıyor. İsrail ordusu ateşkesi hiçe sayarak Gazze'ye bombardımanı sürdürüyor. Yerinden edilen Gazze'liler kısmen yıkılmış binalarda ve derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Soykırım ordusu Gazze şeridinin

0: orta kesiminde bulunan Megazi mülteci kampına yönelik saldırı düzenledi. Bombardıman nedeniyle ayakta kalan az sayıdaki bina yerle bir edildi. Geniş çaplı yıkımın boyutu kameralara yansıdı. Saldırının ardından altına sığınacak çatı bulamayan Gazze'liler enkazın altından eşyalarını çıkarmaya çalıştı.
1: Bu bölgede ilk defa böyle bir füze görüyoruz. Peş peşe iki tane düştü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sokaklara döküldük, yaşayabileceğimiz yer kalmadı.
0: Gazze saldırıların dışında yemek, temiz su ve ilaç kıtlığıyla da mücadele ediyor. İsrail ordusu Gazze şeridinde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinliyi katletti.
2: Efendim, İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü. Trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. İşte mega kentten sağanak manzaraları.
3: Aniden oldu. Bayağı da şiddetli yani. Şemsiyeyi de zor tutuyorum.
4: Her an her şey olabilir. İstanbul burası. Burada her şeyi bir anda yaşayabilirsin.
0: Yağmur yüklü bulutlar böyle geldi. İstanbul'u yine sağanak vurdu. Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Sarı ve turuncu alarmın ardından mega kentte şiddetli sağanak etkili oldu. Yaz ortasında kış havası yaşandı. Yağış öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Karadeniz üzerinden gelen bulutlar drone'la böyle görüntülendi. A Haber ekibi de sağanağı yayın esnasında böyle yakalandı.
5: Yağışın şiddeti çok artmış vaziyette. Şunu söyleyebiliriz, bu yağış akşam ve gece saatleri de sürüyor ama gece yarısından sonra İstanbul'da yağış etkisini biraz daha kaybetmiş olacak gözüküyor.
6: Hocam bir anda şu anda göz gözü görmez hale geldi. Bakın az önce karşıyı çok rahat bir şekilde görebiliyorduk fakat bunlar bu yağmur bulutu bir anda bütün boğazı kapattı. Bu bayağı şiddetli bir yağış oldu hocam. 15 dakika böyle yağarsa ciddi bir sel baskını da olabilir.
5: Yani şöyle 15-20 dakika sürerse 15 dakikada belki 20-30 kilograma kadar çıkabilir ama bu şekilde devam ederse az önce söylediğimiz gibi yarım saat içerisinde 100 kilogram bulabilir bu yağış.
7: Sağanak yağış etkili olduğu Güngören'de eski Londra asfaltında hem Güngören Bağcılar'a giden istikamet hem de E5'e giden istikametin tam da orta noktası adeta göle döndü.
0: Zincirlikuyu alt geçidini geçtiğimiz hafta meydana gelen sağanakta su basmıştı. Alt geçitte yağışın ardından aynı manzara ortaya çıktı. Alt geçit göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. Sürücüler mağdur olurken belediye ekipleri biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Bazıları da çareyi kafalarına poşet geçirmekte buldu.
8: İstanbul'un havasıyla kışına inanılmaz falan derler. Doğru bu. Gerçek yani. Gördüğünüz gibi. Şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
0: Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı. Tahminlere göre İstanbul'da yağış 2 gün daha sürecek ve metrekareye 30 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Yağışlı hava İstanbul'u pazartesi günü terk edecek.
2: Efendim, başkent Ankara'da da benzer manzaralar vardı. Çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar göle döndü. Yıldırım isabet eden bir kişi ise hayatını kaybetti. Ankaralıların zor anlar yaşadığı o görüntüler işte böyle kayda geçti.
9: Gitti, aşağı indi. Bizim araba da gitti.
5: Gidiyor motorlar, gidiyor. Gitti motorlar.
10: Mağduruz da. Esnafların çoğu öyle şu anda. Geldiğimde zaten diz hizasına kadar su vardı. Çoğu malımız zarar gördü.
5: Suyu birden dalgalandı.

0: deniz dalgası gibi arabayı suyun içine alıyor.
1: Başkentte etkili olan sağanak yağış yine zor bir sınava dönüştü. Cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Ankara'da gece saatlerinde başlayan yağış gün boyu aralıklarla etkisini sürdürdü. Caddelerde su birikintisi oluşunca sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
2: Başkent Ankara'da yoğun sağanak yağış hayatı bir kez daha felç etti. Araçlar yollarda kaldı. Turan Güneş Bulvarı'nda işte bu araç an itibariyle yolun ortasında ve çalışmıyor. Aracın içi de görmüş olduğunuz gibi suyla dolmuş durumda.
1: Mamak ilçesinde Mutlu Mahallesi'nde yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düşerken Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçitte bir araç mahsur kaldı.
2: İşte o aracın çukura düşmüş olduğu noktadayız şu an itibariyle. Hızlı bir şekilde araç buradan çekildi ancak görmüş olduğunuz gibi burada bundan asfalt parçası ayrılmış durumdaydı o yağışın etkisiyle. Çünkü yağış beraberinde birçok malzemeyi de sürüklüyor çevreden. Şu anda ekipler de o aracı çıkardılar ve burada yolu tek şeride düşürmüş durumdalar ve çalışma devam ediyorlar.
1: Etkili olan sağanak yağışlar trafik kazalarının oluşmasına da neden oldu.
2: Şiddetli sağanak yağış Ankara'nın Mamak ilçesinde de etkili oldu. Burası Mutlu Caddesi. Mutlu Caddesi'nde birçok noktada esnafın dükkanını su bastı. Öte yandan yollarda araçlar sürüklendi. İşte o araçlardan bir tanesi park halindeydi. Yoğun sel nedeniyle sürüklendi ve bir minibüse çarparak durabildi.
1: Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken köprü altları da yağmur sularıyla doldu.
2: Başkent Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası alt geçitler tamamen suyla doldu. Burada görmüş olduğunuz gibi bir araç sular içerisinde kaldı. Aracın tamamı suya gömüldü. Ekipler şu an itibariyle hem buradaki suyu boşaltmaya çalışıyor hem de o aracı o noktadan çıkarmaya çalışıyor.
3: Nasıl çıktın araba?
0: Arabamdan atladım çıktım abi.
2: Şiddetli sağanak yağış sonrası bir araç Samsun yolunda alt geçitte sular altında kalmıştı. Araç sürücüsü an itibariyle paçalarını sıvadı ve o noktaya doğru gitti. Görmüş olduğunuz gibi aracın başına gitti ve orada da kurtarma çalışmalarına o da iştirak ediyor.
0: Sabah 7.30'da işten çıktım. Evime gidiyordum. Ben şu tepeye yükseğe geldiğimde önümden iki tane araba geçti. Karşımdan da araba geliyordu. Geçerken burada bir su patladı. Arabam yükseğe kalktı. Alkınca da gidemedim. İstop etti. Ondan sonra da kaldım yani.
1: Rüzgarların taşmasıyla birlikte bazı yollarda da su seviyesi yükseldi. Yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi. Gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağışta etkili olan fırtına sırasında yıldırım isabet eden 58 yaşındaki yaşlı adamsa hayatını kaybetti.

efendim, bu saatimize gazetelerle devam edeceğiz. Bakalım gündemin hangi başlıkları gazetelere yansımış. Sabahla başlayalım dilerseniz. Sabah gazetesi manşetine ahbap soruşturmasından bir haber yer vermiş. Ahbap vurgununda gölge suç kadrosu diyor. Masa'ya göre Haluk Levent kağıt üzerinde derneğin yönetiminden tasfiye ettiği sabıkalı isimlerle arka planda gizli bir yapı kurdu diyor. Deprem paraları bu kişiler üzerinden borsa ve kumar masalarında buharlaştırıldı. O isimlerin suç kayıtları da yer alıyor haberde. Eski genel sekreterin belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, karşılıksız çek gibi suçlardan 9 farklı sabıka kaydı olduğu ifade edilmiş. Haluk Levent'in danışmanınınsa yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından dosyaları var. Bedelsiz senedi kullanma suçundan yargılanıyor. Eski mali ve idari işler müdürü bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının üzerinden dolandırıcılıktan suç kayıtları olduğu ifade edilmiş. Sabıkalı kadroyu gölgeye çekip dernek yönetiminde adli sicili olmayan isimler yerleştiren Levent, milyarlarca lira bağışı kasa Yeliz Kaya üzerinden suç şebekesine aktardı. MASAK raporlarına göre eski yöneticiler Zafer Yay, Alper Çelik, Emrah ve Yeliz Kaya'nın hesaplarında toplam 10 milyar 62 milyon liralık para hareketi de tespit edilmiş. Borsada da 1,5 milyar kayıp diyor sabahın manşetindeki habere göre. Ve bakalım Hürriyet'e efendim. Hürriyet'te bugün hangi haberler var? Şöyle bir baktığımızda sür manşetlerden başlayalım. Bir spor haberi var.

0: A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi yarı finalde ev sahibine 3-0'lık bir net skorla yenip adını finale yazdırdı. Üstün bir oyun ortaya koyan millilerimiz 77 dakika süren mücadeleyi 25-21, 25-15 ve 25-20'lik net setlerle kazandı. Ay Yıldızlı ekibimiz finalde İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya ile karşı karşıya gelecek. A Milli takımımız Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için bugün parkeye çıkacak diyor. Saatlerse 14.30'u gösterdiğinde başlayacak o final maçı. Kızlar size altın yakışır başlığıyla sürmanşetlerde Hürriyet yer vermiş. Manşette ise yeni parti yeni vitrin diyor. Özgür Özel liderliğindeki yeni partide MYK belli oldu. Yeni MYK'da CHP MYK'sından sadece 3 isme görev verildi. Haklarında fezleke bulunan tartışmalı isimlerse MYK'ya girmedi diyor manşette Hürriyet gazetesi. Ve akşamla devam edelim efendim. Akşamda ise 82 ülke İsrail'in kumpasına oynadı başlığı var. Soykırımcı Netanyahu ve Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han taciz iddiasıyla görevinden alındı. Malezyalı bir kadın avukat Han'ın kendisini Aralık 2023'ten itibaren taciz ettiğini öne sürdü. Hakkında 3 Mayıs 2024'te soruşturma açılan Han bir gün sonra Batı ülkelerinden baskı gördüğü açıklandı ve İsrail istihbaratınca takibi alınan Han baskılara rağmen 20 Mayıs 2024'te Netanyahu'ya tutuklama istedi. Ağustos 2024'te yeniden tacizle suçlanan Han önceki gün BM'deki oylamada 13'e karşı 82 oyla görevden alındı. Bu haber de Akşam Gazetesi'nde manşette yer almış. Ve son olarak Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ta da farklı bir başlık var. Fatma Hanım'ın kaprisi 800 bin liraya patladı. Kilolu çıktım, yeniden çekin diyor. Yolsuzluk operasyonunda tutuklanan CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kilo takıntısı devlete yüz binlerce liraya mal oldu diyor. Kendisi de yine bir rol alan Hürriyet'in kilolu çıkmışım deyince yeniden çekim yapıldı. Bu revizyon için belediyenin kasasındansa 800 bin lira çıktığı ifade edilmiş. Leyla'nın belgeselinin yapımcısı Koral Altın ifadesinde ilginç olayı şöyle anlattı. Belgeseli çektikten sonra Başkan Hanım belgeselde görüntüsünün kilolu çıktığını söylediği için tekrardan o bölümün çekilmesini istedi. Biz de Başkan Hanım'la tekrar röportaj yapıp bu kısmı yeniden revize ettik. Bunun karşılığında da sanatçıdan bir günlük gelmelerinden dolayı 800 bin TL para aldım diyor. Belgeselin 16 ödül aldığını ancak yayınlanmadığını ifade eden Altın, Başkan Hanım'ın inadından dolayı yayınlanmadı. Başkan Hanım 2024 belediye seçimlerinde bu belgeseli seçim propagandası olarak kullandı şeklinde konuştu. Hürriyet'in ikinci çekimin ardından da belgeselin yayınlanmasına izin vermemesinin de aynı gerekçeye dayanıp dayanmadığıysa merak konusu oldu diyor Yeni Şafak bugün manşetinde. Efendim Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin kurmay kadrosu belirlendi. Peki Özel'in A takımında kimler var? Detaylar için haberimizi bir izleyelim.
1: Siyasette yeni dönem resmen başladı. Yeni partinin kongreye kadarki yönetim kadrosu şekillendi. Kadro belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu listesi parti meclisi toplantısında kabul edildi. Böylece partinin örgütlenme, hukuk, yerel yönetimler, medya ve mali işler gibi temel alanlarından sorumlu isimler netleşti.
2: Özgür Özel yeni partinin MYK'sını sınırlı sayıda tuttu ve eski kadrosundan sadece 3 isme yer verdi.
1: Partinin genel sekreterliğine Yunus Emre getirildi. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı görevini Ensar Aytekin üstlenirken, idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Özgür Ceylan oldu. Yeni yönetim yapılanmasında parti sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi. Medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini ise Utku Çakır Özer üstlendi. Yeni görev dağılımında Yaşar Tüz'ün yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olurken, Gizem Özcan, hukuk seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu süreçte

0: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yurtdışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak belirlendi. Halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı ise Aylin Yaman oldu.
1: Efendim, CHP'de yaşanan istifalar ve yeni parti süreciyle birlikte siyasi hareketlilik de hız kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen üye katılım toplantısında konuştu. Yolsuzluk ve parti disiplini konusunda sert mesajlar verdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
3: Açık açık isim vermedi ama konuşmasının satır aralarında Özgür Özel'le birlikte yol yürümek için partiden istifa eden isimler hedefindeydi.
2: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
3: Özgür Özel'in beraberinde 90 vekille istifası CHP'de deprem etkisi yaptı. Yeni parti için binlerce kişi CHP'den üyeliğini sildirirken Kılıçdaroğlu istifa dalgasını durdurmak için sokağa indi. İstanbul'da düzenlenen toplu üye katılım töreninde rozet taktı.
2: Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz.
3: Kılıçdaroğlu yeni partinin adını bile anmıyor ama arka planda zamanla yarışıyor. Genel merkez istifalar sonrası 44 vekile kadar gerileyen CHP grubunu pazar günü acil koduyla toplantıya çağırdı. Üstelik katılım zorunlu notuyla.
2: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz.
3: Kılıçdaroğlu pazar günkü o kritik toplantıda parti tarihinin en büyük kopuşunu masaya yatıracak. Kılıçdaroğlu kalan 44 vekili yakın markaja almaya çalışıyor ama kulislere düşen son iddiaya göre CHP'de kalan vekillerden de yeni partiye transferler yolda.
4: Şimdi 30 Ağustos tarihinde 91 milletvekilinin yanına 5 milletvekili daha katılacak. 1 Ekim meclis açıldığında da 5 milletvekili daha katılacak.
5: 100 olacak.
4: Toplam 101 milletvekili olacaklarını iddia ediyorlar.
3: Ankara kulisleri sadece yeni parti iddialarıyla çalkalanmıyor. Muharrem İnce'nin de CHP'nin önümüzdeki olağan kurultayında genel başkanlığa aday olup ardından da cumhurbaşkanlığı yarışı için kolları sıvayacağı ileri sürülüyor.
6: Bu adamlardan bir şey olmaz diyorum. Bakın, çok net konuşuyorum.
3: CHP diğer taraftan da belediyelere yönelik dev operasyonlarla sarsılıyor. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İçişleri Bakanlığı tarafından jet hızıyla görevden alındı.
7: Herkesi çok seviyorum.
3: Hürriyet'in bir iş insanından 3 kilo altın rüşvet aldığı iddia edilmişti. Bu altınları yasal göstermek için oğluna sünnet düğünü yaptığı iddiası da dosyaya girdi.
8: Başkanım geçmiş olsun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihi bölünme, Özgür Özel beraberindeki 90 milletvekiliyle CHP'den istifa etti ve yeni partiyi kurdu. Cumhuriyet tarihinin en büyük kopuşunu 1960'tan bu yana CHP'yi yakından bilen merhum Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu A Haber'de değerlendirdi efendim. İzleyelim.
9: Memlekete bir hizmeti, bir faydası olacak mı? Olmayan neyi düzeltecek, neye çare olacak, onu merak ediyorum. O yok işte. Gözümüzün önündeki olayları tahlil edemeyenler memleketi idareye kalkışıyorlar.
10: Siyasette taşlar yerinden oynadı. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partiyi kurdu. Bu kopuşla birlikte yeni parti meclise ana muhalefet sıfatını alırken yılların CHP'si 44 milletvekiliyle mecliste 5. sıraya düştü. CHP'de yaşanan bu büyük bölünmeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 65 yıllık geçmişine bizzat tanıklık eden merhum Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhun Mumcu A Haber'e değerlendirdi. Mumcu, partinin içinden yıllar içinde yeni partiler çıktığını ve bölünmelerin kronikleştiğini hatırlattı.
9: 1 Nisan 1960'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdim. O tarihte 20 yaşındaydım ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 1. sınıf öğrencisiydim. Oraya başladığım yıl Cumhuriyet Halk

0: Partisi'ne üye oldum. Daha 27 Mayıs'ta olmamıştı. Arkasından 27 Mayıs oldu. Fakat benim girdiğimde CHP'de yine bir tartışma vardı. İsmail Rüştü Aksal ve Kasım Gülek tartışması. İsmet Paşa iyidir. Genel başkanımızdır, uygundur diyorlar. Fakat Cumhuriyet Halk Partililerin yarısı Gülek'i tutuyor, yarısı Aksal'ı tutuyor. Bu mücadelede Gülek yendi, İsmail Rüştü Aksal tasfiye oldu. İhtilal kansız olmaz deyip, mutlaka birilerinin asılması lazım deyip, rahmetli Adnan Menderes'i, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, ki o da mülkiyelidir, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'yu idam etmeleridir. Hala bir yaradır Türk tarihinde. Nihat Erim'i başbakan yaptılar. Nihat Erim de hükümetini CHP'lilerden kurdu. Ama Nihat Erim'in bu 12 Mart'ı desteklemesine Bülent Ecevit karşı çıktı. Bülent Ecevit 12 Mart muhtırasının verildiği gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinden ayrıldı. Böylece başka bir çatışma başladı. İnönü-Ecevit çatışması. İnönü Nihat Erim'i destekledi. Nihat Erim de o devre ne kadar CHP'li il başkanı varsa tutuklandı. Büyük sıkı yönetim mahkemeleri. Bizim Ankara'da Uğur Mumcu tutuklandı. Neticede 12 Mart'ta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan'ı, Hüseyin İnan'ı idam edenler, Uğur Mumcu ve CHP'lileri bir sürü hapiste yatıranlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne tasfiye edildi. Ama onlar da gittiler, ayrıldılar. Bugünkü gibi bir parti kurdular, Güven Partisi. O Güven Partisi'ne bugün 91 milletvekili gitmiş. O zaman 48 filan 50'ye yakın milletvekili ayrıldı CHP'den.
1: Mumcu, CHP'deki asıl sorunun vizyonsuzluk, lidersizlik olduğunu söyledi.
0: Vizyon yok, liderlik. Yani lider olacak da lider ne yapacak? Neyi nasıl yapacak? Bunu anlaşılır biçimde, hepimizin anlıyor biçimde halka açıklaması lazım. Biz bunu göremiyoruz. Her zaman o gitsin bu gelsin. Memlekete bir hizmeti, bir faydası olacak mı? Olmayan neyi düzeltecek? Neye çare olacak? Onu merak ediyorum. O yok işte. İşçi sınıfını tam olarak kazanamamıştır. Köylü sınıfını hiç kazanamamıştır.
1: 90 milletvekilinin istifasının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayan Mumcu, partiden Kemal Kılıçdaroğlu'na yükselen hakaretleri sert dille eleştirdi.
0: Mecliste bir günde 91 milletvekilinin parti değiştirmesi de Türk tarihinde rastlanmış bir olay değildir. Onun için bugün tarihi bir günde yaşıyoruz. Yıllardır genel başkan diye Türk milletine empoze ettiniz. Bunu cumhurbaşkanı yapalım, ülkeyi bu yönetsin diye iddia sahibi oldunuz, oy verdiniz, çalıştınız. Şimdi ne oldu da birdenbire hain Kemal diye? Adam bir şey de yapmadı ki. Davayı açan o değil. Davayı açanlar CHP'liler.
1: 15 Temmuz darbe girişimine yönelik algı çalışmaları yapıldığını söyleyen Mumcu, gözünün önündeki gerçeği göremeyenler ülke yönetmeye talip oluyor diyerek tepkisini dile getirdi.
0: Diğer darbelerde şehit sayısı 4'ü 5'i geçmezken bu 15-16 Temmuz'da 249 şehitimiz var, binlerce yaramız var. Fakat CHP'lilere anlatamayız. Bu darbe değil tiyatrodur. Bu darbe değil komedidir. Tayyip Erdoğan planlamıştır, orduda darbe teşebbüsünde bulunmuştur diye. Uzun zaman bunun da günahı Kemal Kılıçdaroğlu'ndur. Yani yaşadığımız olayları, gözümüzün önündeki olayları tahlil edemeyenler memleketi idareye kalkışıyorlar. Bunlar şimdi ne yapacaklar? Eski CHP'lilerden yeni parti diye ne tür bir program yapacaklar? Hep beraber göreceğiz. Valla çok bir şey değişmeyecek. Yine Sayın Tayyip Erdoğan'ın yönettiği parti, birinci parti olacak.
2: FM AK Parti 25. yılını Ankara'da görkemli bir programla kutlayacak. Kutlamalarda hem gelecek 25 yılın vizyonu ortaya konulacak hem de on binlerce kişiyle başkentte adeta bir gövde gösterisi yapılacak. Millet Bahçesi'ndeki programda 25 yılda yapılan hizmetler, yeni parti şarkı

0: Yiyecek. Bu kapsamda Başkent Millet Bahçesi'nde on binlerce kişi bir araya gelecek, 25 yıllık yolculukta yapılan hizmetler anlatılacak. AK Parti'nin 25. yaşı için genel sekreterlik nezdinde bir başkan yardımcısı görevlendirildi. Bu başkan yardımcısı partide diğer başkan yardımcılarıyla toplantılar yaparak 25. yıl etkinlikleri için programı şekillendiriyor. AK Parti, parti teşkilatında yer alan ve ebediyete irtihal edenler için 81 ilde mevlid programları düzenleyecek.
1: Biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz.
0: 25. yıl etkinlikleri için partinin teması Güvenli Liman Türkiye, Çeyrek Asır, Huzur ve İstikrar gibi başlıklar olacak. Etkinliklerde savunma sanayi başlığı ön planda olacak ve Türkiye'nin bölgede yaşanan süreçlerdeki güvenli konumu vurgulanacak. Kutlamalar tüm kesimlere açık olacak. Bazı devlet başkanlarının da davet edilmesi beklenen 25. yıl etkinliklerine 4000'den fazla protokolün katılması bekleniyor. Yurdun dört bir yanından gelecek olan on binlerce vatandaşla birlikte gerçekleştirilecek görkemli kutlama için AK Parti'de yeni bir şarkı hazırlığı da sürüyor.
2: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
0: AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan yeni bir şarkı 14 Ağustos tarihinde ilk kez duyulacak ve dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Her bakanlık kendi alanında atılan büyük adımları ve projeleri özenli bir video klipte derledi. Bu video klipler hem sosyal medyada hem de etkinlikte vatandaşlarla buluşturulacak. Öte yandan Başkent Millet Bahçesi drone gösterilerine de sahne olacak. Yüzlerce drone AK Parti'nin 25. yılında gökyüzüne yükselerek çok özel bir görsel şölen sunacak. Ayrıca o gün gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta yapacağı konuşmaya da çevrilecek. Öyle ki Başkan Erdoğan tarihi konuşmasıyla birlikte gelecek 25 yılın istikametini işaret edecek.
1: Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken, diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız İkinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız.
3: Efendim, Türk savunma sanayiinde kritik bir adım daha atılıyor. TUSAŞ'ın geliştirdiği yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 Ağustos ayında Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılıyor. İlk etapta 2 uçağın teslim edileceği projeyle pilot eğitiminde yerli ve milli kabiliyet daha da güçleniyor.
1: Çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
0: Türk savunma sanayisinin kritik projelerinden biri daha başarıyla tamamlanma aşamasına geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 Ağustos ayında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek.
4: Türkiye savunma sanayide adeta devrim yaptı. Hürjet'ten Gökbey'e, Gökbey'den Kaan'a kadar pek çok helikopter ve uçak gökyüzünde yerini aldı.
0: İlk etapta 2 adet Hürkuş 2'nin teslim edilmesi planlanıyor. Bu gelişme hem hava kuvvetlerinin eğitim altyapısını güçlendirecek hem de Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hedeflerinde yeni bir dönüm noktası olacak. Ağustos'ta gerçekleştirilecek ilk teslimatla birlikte Türk Hava Kuvvetleri ilk kez Hürkuş 2 platformunu aktif olarak kullanmaya başlayacak. İlk teslimatın ardından programın ilerleyen aşamalarında yeni teslimatlarla filonun büyütülmesi hedefleniyor. Gelişmiş aviyonik sistemleri, modern kokpit yapısı ve günümüz harekat ihtiyaçlarına uygun eğitim kabiliyetiyle tasarlanan uçak, genç pilotların yetiştirilme sürecinde önemli bir boşluğu dolduracak. Yeni platform sayesinde pilot adayları ileri nesil savaş uçaklarına geçmeden önce daha gerçekçi ve teknoloji odaklı bir eğitim sürecinden geçecek. Böylece eğitim kalitesinin artırılması ve operasyonel hazırlığın güçlendirilmesi hedefleniyor. Hürkuş 2'nin hizmete girmesi yalnızca yeni bir eğitim uçağının teslim edilmesi anlamına gelmiyor.

0: Aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri'nin uzun vadeli insan kaynağı planlamasına da önemli katkı sağlayacak. Yerli platformun kullanılmasıyla bakım, yedek parça ve teknik destek süreçlerinde de önemli avantajlar elde edilmesi bekleniyor.
1: Efendim gazetelerle devam edelim. Türkiye Türk Gün Takvim ve Yeni Asır'a bakacağız. Türkiye Gazetesi'yle hemen başlayalım. Türkiye Gazetesi manşetine iki sultana yakın koruma diyor. F-35'te yeniden üretici olacağız demiş. Diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde S-400 düğümünde gelinen noktayı ve F-35'lerle ilgili devam eden süreci değerlendirildiği ifade edilmiş. Körfez'den ciddi talep var diyor. S-400'ler için Körfez ülkeleriyle temasların sürdüğünü belirten diplomatik kaynaklar önemli olan hangi ülkeye satıldığı değil, şu anda bir fırsat penceresi açıldı. Körfez ülkelerinin ciddi savunma sisteme ihtiyacı var. Türk firmaların hava savunma sistemlerini istiyorlar. Türkiye de bunları üretmeye çalışıyor ifadelerini kullanmış ve bu haberi de Türkiye manşetlerine taşımış. Hemen Türk Gün'e bakalım. Türk Gün'de ise tüketicileri ilgilendiren bir haber manşete taşınmış. Vitrin başka, kasa başka diyor. Gittikçe çeşitlenerek artan ve hem tüketiciyi aldatan hem de piyasada haksız rekabete neden olan sahte indirim tuzakları büyük tepki çekiyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken esnafı ezen ve vatandaşı aldatan fiyat oyunlarına son verilmesini istedi diyor. Rakamlardaki oyuna dikkat çekilmiş. Zincir mağazaların ve büyük markaların uyguladığı yanıltıcı indirimlere tepki gösteren Palandöken, vatandaşı yanıltıcı bilgilerle mağazaya çekiyorlar. Vitrinde kocaman %50 indirim yazıyorlar, ancak kasaya gittiklerinde gerçek rakam %10'da kalıyor. %50'ye varan ibarelerdeki vitrin dikkat çekiyor diyor. Palandöken'in açıklamaları da Türk Gün'de bugün manşette yer almış, tüketicileri ilgilendiren bir haber olarak. Takvimle devam edelim efendim. Hemen takvime bakalım. Takvimse Yaşkent başlığıyla bir manşet hazırlamış. Biliyorsunuz meteoroloji uyarmıştı, ardından da yağışlar pek çok bölgede etkili olmuştu. Meteoroloji uyardı ama CHP'li Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri yeterli tedbir almadı. Özellikle başkenti vuran yağış sonrası altyapı çöktü, yollar yarıldı, araçlar sele kapıldı. Başkan Mansur Yavaş'ın ise tatilde olduğu ortaya çıktı. Göreve geldiği günden bu yana altyapı sorununu çözeceğiz vaatleri veren Mansur Yavaş, Ankara'yı bir kez daha felakete mahkum etti. Tüm kentte etkili olan yağışla birlikte asfaltlar kağıt gibi yırtıldı, dev yarıklar oluştu. Sel suları motosikletleri, otomobilleri ve çok çöp konteynerlarını sürükledi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Başkentte tam anlamıyla afet yaşanırken Mansur Yavaş'ın Muğla'da tatilde olduğu öğrenildi diyor. Ankara'da alt geçitleri su basınca birçok araç mahsur kaldı. Çöken yollarsa otomobilleri adeta yuttu diyor. Aynı zamanda İstanbul'a da yer verilmiş. İstanbul'da da aniden bastıran Poyraz fırtınası ve sağanak yağış hayatı felç etti. Rögarların taşması sonucu yollar yine göle döndü. Bodrum katları için acil tahliye uyarısı yapıldı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yine olan biteni seyretmekle kaldı demiş bugün manşetinde Takvim Gazetesi. Hemen bir de Yeni Asır'a göz gezdirelim efendim. Yeni Asır'daysan adalet değil siyaset yıkımı demiş bir özel habere yer vermiş manşetlerinde. CHP'li yerel yöneticilerin partizanca tavrı büyük tepki çekti diyor. İzmir'de CHP'li yerel bürokrasi 2400'den fazla kaçak yapının bulunduğu Gaziemir Aktepe'de sadece AK Partili aileye ait binayı yıkmak için harekete geçti. Bina sahibi İhsan Sevinç ise hukuki süreç devam ederken tek bir bina için jet hızıyla verilen yıkım kararına tepki gösterdi. Bölgede yüzlerce kaçak yapıya göz yumulurken AK Partili olmamız nedeniyle sadece bizim binamız hedefe alınıyor. Bir tek bizim binamız için verilen yıkım kararı adalet gereği değil siyaset gereği alındı diye isyan etmiş ve bu haber de Yeni Asır'da manşette yer almış efendim. Şimdi devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledi. Haziran ve Temmuz aylarında 81 ilde 23.150 muhtara ulaşıldı. Toplantılarda muhtarlara sosyal hizmet modelleri ve yardım mekanizmaları anlatıldı.
0: 81 ilde 23.150 muhtara sosyal hizmet modelleri anlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 yılı Haziran-Temmuz aylarında muhtarlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Faaliyetlerde vatandaşların sosyal hizmet ve sosyal yardım imkanları hakkında ihtiyaçlarının tespit edilmesi sağlandı. Bakanlık söz konusu toplantılarla 81 ilde 23.150 muhtara sosyal hizmet modellerini anlattı. Toplantılarda muhtarlara bakanlığın sunduğu sosyal hizmet modelleri, sosyal yardım mekanizmaları ve sosyal hizmet merkezlerinde yürütülen hizmetler hakkında kapsamlı bilgi verildi. Aile ve toplum temelli sosyal destek çalışmaları çerçevesinde de meslek personeli tarafından mahalle ziyaretleri gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerle sosyal hizmet ihtiyacı bulunan vatandaşların daha erken tespit edilmesi ve gerekli destek mekanizmalarının etkin ve hızlı bir şekilde devreye alınması hedefleniyor.
1: Antalya'da serinlemek için denize giren bir kişi dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi. İmdadına ise plajdaki can kurtaranlar yetişti.
2: Sabahtan beri uyarıyoruz ya, gitmeyin bu denize diye. Açılmayın diye bu kadar yalvarıyoruz arkadaşlar ya.
3: Fırtınalı havada girdiği denizde az daha canından oluyordu. Görüntüler Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan İncekum Halk Plajı'nda kaydedildi. Ailesiyle birlikte Çorum'dan tatil için Antalya'ya gelen bir kişi serinlemek için denize girdi. Ancak dalgaların etkisini artırmasıyla bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden plajdaki can kurtaranlar saniyelerle yarışarak denize atladı.
2: Sabahtan beri uyarıyoruz ya, gitmeyin bu denize diye. Açılmayın diye bu kadar yalvarıyoruz arkadaşlar ya.
3: Can kurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren adamı dalgaların arasından çekip kıyıya çıkardı. Yaşananlar an be an kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kumsalda ilk müdahalesi yapılan tatilci ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Adana'da artan boğulma vakalarının ardından polis sulama kanallarında denetim yaptı. Kanalda yüzen çocuk ve gençler sudan çıkarılarak uyarıldı. 7 kişiye ise para cezası kesildi.
4: Korkunun eceli faydası olmaz abi.
0: Kavurucu sıcakların en fazla yaşandığı illerden biri Adana. Sıcaktan bunalanlardan bazıları çareyi sulama kanallarına girmekte buluyor. Ancak bu hem yasak hem de oldukça tehlikeli. Ekipler de sulama kanallarına girenlere karşı denetimleri sıklaştırdı. Kanalda yüzenler sudan çıkarılarak boğulma riskine karşı uyarıldı.
5: Adana'da yazın boğulma olayları çok olduğu için bu konuda bütün kanalları gezip uyarıyoruz bütün gençleri. Bizim için değerlisiniz. Genç yaşta vefat etmeyin. Annenizi babanızı üzmeyin.
6: Bu olanlar hep yüzmeyi bilmiyor. Biz biliyoruz. Havuza gidiyorum diyorum, buraya geliyorum.
0: Denetimlerde sulama kanalına giren 7 kişiye toplam 25.942 lira idari para cezası kesildi. Yaz başından bu yana kentte sulama kanallarında 14 kişi yaşamını yitirdi.
4: Niye etmiyor abi bu su? Tertemiz su. Boğulmam ki abi. Bu suda kimse boğulmaz normalde.
1: Bursa Karacabey'de kontrolden çıkan otomobilin beton duvara çarpmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. 3 kişi yaşamını yitirdi. Kalbi duran 12 yaşındaki bir çocuksa yoldan geçen bir acil tıp doktorunun kalp masajıyla yeniden hayata döndü.
3: Kişinin hayatını kaybettiği kazada kalbi duran kız çocuğu yoldan geçen doktorun müdahalesiyle hayata tutundu. Acı olay Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 5 kişinin olduğu otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Ardından da beton duvara çarptı. Araç hurdaya dönerken otoyolda can pazarı yaşandı. Bu sırada yoldan geçen acil tıp doktoru yaralılara müdahale etmek için durdu ve kalbi duran 12 yaşındaki kız çocuğunu yaptığı kalp masajıyla hayata döndürdü. 3 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Efendim atlar binlerce yıldır insanlığın en sadık yolu arkadaşlarından oldular. Kimi zaman savaşın kaderini değiştirdiler, kimi zaman imparatorluklara güç kattılar. Bozkurt'ta ise bir çocuğun ilk yol arkadaşı oldular. Asaletleriyle destanlara, hızlarıyla tarihe, sadakatleriyle insanlığın hafızasına iz bırakan atların kadim hikayesi, A Haber editörü Bahadır Kerimoğlu'nun hazırladığı Toynaklarla Yazılan Tarih özel dosyası şimdi ekranlarınıza geliyor.

binlerce yıldır yeryüzünün rüzgarla yarışan en asil, en zarif canlılarından biri. Atlar. Kimi zaman bir savaşçının kader ortağı oldu. Kimi zaman bir göçebe halkın yoldaşı. Kimi zaman da özgürlük ve zarafetin simgesi. Onlar tarih boyunca birer canlı olmanın yanı sıra ihtişamın da ikonik birer sembolüydü. Doğudan batıya imparatorlukların ve sultanların gözdesiydiler. İstanbul'un kapılarını açan Fatih Sultan Mehmet Han'ın o meşhur beyaz atı. Ömrünün son seferine hasta olmasına rağmen ordusunun başında at sırtında çıkan Kanuni Sultan Süleyman. Osmanlı padişahları için at, devletin vakarı ve yoldaşlığın önemli bir göstergesiydi. At, insanı sadece bir yerden başka bir yere taşımadı, tarihi de taşıdı. Medeniyetler yükseldi, imparatorluklar yıkıldı. Ama atın insanla kurduğu bağ hiç kopmadı. İnsanla atın yolları yaklaşık 6000 yıl önce Orta Asya bozkırlarında kesişti. O gün başlayan dostluk sadece insanların yaşamını değil, tarihin yönünü de değiştirdi. Bozkırın ritmi yıllardır atların toynak sesinde yankılanıyor. Kaslarındaki güç, nefeslerindeki ritimle birleşiyor ve onları menzile taşıyor. Atlar, menzile uzanan yollarda insanın en kadim arkadaşıdır. Onlar, sadakati yalnızca duyguyla değil, her hareketiyle anlatan göz alıcı canlılardır. Atlar, Yüce Allah'ın yarattığı düzende doğayla mükemmel bir uyum içindedir. Sürüler halinde yaşar, çevrelerindeki en küçük değişimi bile fark ederler. Bozkırda hayatta kalmak için sadece hızlı olmak yetmez. Atlar, korkuyla refleksi aynı anda yöneten canlılardır. Çünkü bozkırda hayatta kalmak, beklemeyi değil, hazır olmayı gerektirir. Güç ve zarafet. Atların yaratılışındaki en dikkat çekici denge belki de budur. Yüzlerce kiloluk gövdelerini olağanüstü bir çeviklikle taşırlar. Onlar yaklaşık 350 derecelik görüş açıları sayesinde neredeyse arkalarındaki dünyayı bile görebilirler. Doğdukları gün ayağa kalkabilen nadir canlılardan biridir at. Güçlü kalpleri ve olağanüstü kas yapıları sayesinde hızlarıyla yüzyıllardır insanı hayran bırakırlar. Çöllerden steplere, dağlardan geniş ovalara,

atlar yaşadıkları coğrafyanın izlerini taşıdı. Kimi hızıyla ün kazandı, kimi dayanıklılığıyla, kimi ise heybetiyle. Arap atı çevikliğiyle, İngiliz atı süratiyle, şair atı gücüyle, akal teke ise göz kamaştıran güzelliğiyle öne çıktı. Atların insanla kurdukları bağ, bir hayvanla kurulan iletişimin ötesindedir. İnsanın duygularını hisseder, ona göre tepki verirler. Gözlerindeki sıcaklık, burunlarındaki yumuşak temas ve başlarını hafifçe yana eğişleri, sessiz ama derin bir ortak dilin ifadesidir. Derin ve sarsılmaz bağ, Türk sinemasının da en büyük ilham kaynaklarından biri oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz sahnelerinde, özellikle Cüneyt Arkın'ın filmlerinde atlar, kahramanın sadece biniti değil, adeta kanatlarıydı. Beyaz perdeye yansıyan o sadakat ve dört nala koşu kareleri, Türk izleyicisinin hafızasına özgürlüğün simgesi olarak kazındı. İnsanoğlunun at sırtındaki ilk yolculuğu tarihinde akışını değiştirdi. At, insanın ayağını yerden keserek ona hız, mesafe ve güç kazandırdı. Özellikle Türk kültüründe at, yalnızca bir ulaşım aracı değil, can yoldaşı ve devletin gücüydü. Atı olanın devleti olur sözü bu bağlılığın en net ifadesiydi. Savaş meydanlarında soğukkanlılığı ve süratiyle gidişatı belirleyen atlı birlikler, barıştaysa cirit oyunlarının ve törenlerin baş köşesindeydi.

Türklerin Bozkır'daki hakimiyeti sadece savaşçılıklarıyla sınırlı değildi. Atla kurdukları sıra dışı uyuma da bağlıydı. Bozkır'da çocuklar daha yürümeyi öğrenmeden ata binmeyi öğreniyordu. Atlar savaş meydanlarında olduğu gibi inançlarda, destanlarda ve medeniyet hafızasında da özel bir yer edindi. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın atlara olan ilgisinden söz edilir. Allah'ın kendisine lütfettiği asil ve süratli atları seyrederken, atlar onun için tefekkür ve şükretmenin bir parçasıydı.

Türk mitolojisinde kanatlı at tulparla simgeleşen bu asalet, İslam tarihinde ise Miraç gecesinin sembollerinden Burak'la en yüksek hürmete mazhar olmuştu. Böylece at, yalnızca yeryüzünün değil, insanlığın hayal dünyasının da en güçlü sembollerinden biri haline geldi. İnsanoğlu değişti. Dünya değişti. Şehirler büyüdü. Teknoloji çağları aştı. Ama bozkırlarda yankılanan o ses hiç değişmedi. Çünkü atlar yalnızca geçmişin bir hatırası değil, insanlığın hafızasında hala koşmaya devam eden bir miras.

Efendim, Ajans hafta sonundayız. Birlikte 2 saatimizi geride bıraktık. Yeni bir saate başlıyoruz ama bu saatimize de sıcak bir haberle başlıyoruz. Malatya Hurdacılar sitesinde gece saatlerinde bir yangın çıktı efendim. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde

0: Deki hurdacılar sitesinde gece saatler 03 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun duman ve yükselen alevler kentin birçok noktasından görüldü ve çevrede panik yaşandı. Bölgede işçilerin konakladığı bir konteyner yemekhane tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlere itfaiye araçlarının yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'ne ait tomalarla da müdahale edildi. Söndürme çalışmaları şu saatlerde de sürüyor. Yangının yayılımı aynı zamanda havadan da drone'la kontrol ediliyor. Hurda malzemelerinin bulunduğu alanda kısa sürede büyüyen alevler yoğun dumanla birlikte kentin birçok noktasından görülmeye devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangının sıçrama riskine karşı da bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Hurdacılar sitesinde bulunan ve işçilerin konakladığı konteyner yemekhane tedbir amacıyla boşaltıldı. Olası bir olumsuzluğun önüne geçmek için de vatandaşlar o bölgeden uzaklaştırıldı. Alevlere itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA araçlarıyla da müdahale ediliyor. Ekipler yangının kontrol altına alınması ve çevredeki işletmelere sıçramaması için yoğun bir çaba harcıyor. Yangının yayılımı havadan drone'la takip edilirken ekipler söndürme çalışmalarını koordineli şekilde sürdürüyor. Bölgede zaman zaman yükselen alevler nedeniyle müdahale aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yangında şu ana kadar can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soğutma çalışmalarının ardından bir inceleme başlatılması bekleniyor. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları ise şu saatlerde devam ediyor. Efendim, Muğla, İzmir ve Diyarbakır'da orman yangını çıktı. Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
1: Orman yangını haberlerine yenileri eklendi. İlk durağımız Muğla. Menteşe ilçesinde bir tarım arazisinde başlayan yangın kısa sürede bitişikteki ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden 228 personel, alevlere 4 uçak, 10 helikopter, 26 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozerle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık yeşil alan zarar gördü. İzmir'in Torbalı ilçesinde Kaplancık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Bir yangın haberi de Diyarbakır'ın Hani ilçesinden geldi. Kırsaldaki ormanlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.
0: Adana'da manzara izlemek için Rüzgarlı Tepe'ye çıkan biri kadın 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Üçü de hayatını kaybetti. Adana'nın Çukurova ilçesinde 25 yaşındaki Alican Demir, 28 yaşındaki Sinan İlbey ve 44 yaşındaki Semra Yılmaz manzara izlemek için gece saatlerinde Rüzgarlı Tepe'ye çıktı. Demir, İlbey ve Yılmaz'ın yanına otomobille yaklaşan bir kişi tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda Alican Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan Yüreğir ilçesine bağlı Güzel Evler mahallesinde saklandığı evde cinayette kullandığı tabancayla yakalandı. Üçlü cinayetin sebebi ise araştırılıyor. Efendim yine Adana'dan bir cinayet haberi var sırada. Ceyhan ilçesindeki bir dondurmacıya düzenlenen silahlı saldırıda 29 yaşındaki Yusuf Erdem yaşamını yitirdi. Yüreğir ilçesinde de 5 gün önce iş yerinde vurulan PVC ustası ustasıysa hayata Ali Güloğlu yaşam mücadelesini kaybetti efendim.
1: Önce el salladı, ardından peş peşe tetiğe bastı. Görüntülerin adresi Adana'nın Ceyhan ilçesi. Dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem bir kişiyle cep telefonuyla görüntülü olarak konuşuyordu. Sonra telefonun ekranını dükkanın önündeki bir kişiye çevirdi. Sonra da el hareketleriyle bir şeyler anlattı. Dükkanın önündeki kişi önce telefonun ekranındakine el salladı, ardından da belindeki tabancayı çıkararak Yusuf Erdem ve diğer çalışanlara kurşun yağdırdı. Dükkandakiler can havliyle kendilerini tezgahın arkasına attı. Ancak Yusuf Erdem ve bir çalışan kurşunlara hedef olmaktan kurtulamadı. Saldırgan kaçtı. Erdem ve diğer yaralı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 29 yaşındaki Yusuf Erdem daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen saldırganın yakalanmasına çalışılıyor. Adana'nın Yüreğir ilçesinde ise 20 Temmuz'da iş yerinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan 45 yaşındaki PVC ustası Ali Güloğlu 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Güloğlu'nun iş yeri ve üst katındaki evinin daha önce iki kez kurşunlandığı öğrenildi.
0: Efendim Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor. Bu kez Ukrayna Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticaret gemisine vurdu. Saldırıya sert tepki gösteren Tahran yönetimi misillemede bulunacaklarının mesajını verdi. Detaylara bakalım.
1: Ukrayna İran'a ait ticaret gemisine vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı. İlk açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geldi. Hazar Denizi'nde Rus savaş gemisine ve askeri kargo taşıdığı ileri sürülen İran bağlantılı gemiye saldırı düzenlediklerini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıya ilişkin bir bildiri yayımladı. Saldırının yol açtığı patlamada bir denizcinin hayatını kaybettiği, birinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırının Birleşmiş Milletler şartının ihlali anlamına geldiği ve Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu da bildiride yer aldı. Tahran yönetimi misilleme mesajı da verdi. İran'ın meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatıldı. Zelenski'nin maceracılığının duracağı, sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu. İran'ın can ve mal güvenliğine yönelik saldırıları cevapsız bırakmayacağının altı çizildi. Saldırının bölgesel çatışmaların daha geniş bir alana yayılma riskini arttırabileceğine de dikkat çekildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'la telefonda görüştü. Arakçı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun bu saldırıya karşı kesin bir tavır takınmasını istedi. Bu suç eyleminin failleri ve destekçileri hesap vermeli ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın İran maslahat güzarı saldırıdan sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Tahran yönetiminin protestosu iletildi.
0: (Gülüyor) Birleşmiş Milletler Hürmüz'deki yüzlerce gemide mahsur kalan yaklaşık 6 bin denizci için acil güvenli geçiş çağrısında bulundu. BM Sözcüsü Shabia Manto, denizcilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için tarafların hemen harekete geçmesi gerektiğini söyledi. BM, sivil gemilere yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
2: Uluslararası Denizcilik Örgütü'nden alınan bilgilere göre ateşkes sırasında tahliye edilmeyen yaklaşık 400 gemideki en az 6 bin denizci Hürmüz Boğazı'nda ve çevresinde mahsur kalmış durumda.
1: Hürmüz Boğazı'nda insani kriz endişesi büyüyor. Birleşmiş Milletler boğazdan çıkamayan gemilerde mahsur kalan yaklaşık 6 bin denizci için taraflara acil harekete geçme çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk adına açıklamada bulunan sözcü Shabia Manto, denizcilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi için acil güvenli geçiş sağlanması gerektiğini söyledi.
2: Mahsur kalan denizcilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi ve gemilerden indirilmelerinin sağlanması için acilen güvenli geçiş oluşturulmalı. Ayrıca temel insani ihtiyaçların ulaştırılması güvence altına alınmalı.
1: Manto, konsolosluk desteği, gıda, su ve temel ihtiyaçların ulaştırılmasıyla tahliye süreçlerinin hızlandırılması istendi. Birleşmiş Milletler, sivil gemilere yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuk kapsamında kabul edilemez olduğunu da vurguladı.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Netanyahu Salı günü ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Şimdi akıllarda İran'a İsrail'le birlikte yeni bir operasyon mu yapılacak sorusu var.
3: Görüşme talepleri üst üste reddedildi. Ziyaretini ertelemek zorunda kaldı. Sonunda istediği daveti elde etti. İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Netanyahu pazartesi günü Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Salı günü ise ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin en gerilimli döneminde gerçekleşiyor.
4: Eğer ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum. Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
3: ABD İsrail ile başlattığı savaşın ardından son saldırıları tek başına gerçekleştiriyor. Netanyahu ise İran'a daha sert saldırılar talep ediyor. Hatta gerekirse saldırının bir parçası olmak istiyor. Ancak Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'de en büyük müttefiki ABD'nin de desteği düştü. İsrail basını Netanyahu'nun haftalar önce planladığı ziyareti ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ekibinin engellemeye çalıştığını yazmıştı. J.D. Vance'in son açıklamalarında İsrail'e direkt hedef alması dikkatlerden kaçmadı.
5: İsrail hükümeti tarafından fonlanmış kişiler bana acımasızca saldırıyor. Bizzat başkanın ülke için koyduğu müzakere hedefini gerçekleştirmeye çalıştığım için bana saldırıyorlar.
3: Ayrıca Netanyahu ve Trump'ın aynı gün hayatını kaybeden ABD'li senatör Lindsey Graham için düzenlenecek cenaze törenine katılacağı da ifade edildi.
0: Efendim, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde bir ilk yaşandı. Taraf Devletler Meclisi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu için tutuklama emri talebinde bulunan Başsavcı Kerim Han'ı yapılan gizli oylamayla görevden aldı.
6: Bağımsız yargıçların kararı dikkate alınmadı. Başsavcı Kerim Han görevden alındı.
7: Ulu
6: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tarihinde bir ilk yaşandı. Mahkemenin başsavcısı Kerim Han, özel bir oturumda düzenlenen oylamada görevden alındı. New York'taki gizli oylamada Kerim Han'ın ciddi suistimal ve görev ihlali işlediğine karar verildi.
7: Meclis 82 üye devletin çoğunluğuyla seçilmiş savcı Kerim Han'ın Roma statüsünün 461. maddesi uyarınca görevini ciddi şekilde ihlal ettiğine ve seçilmiş savcıyı görevden almaya karar vermiştir.
6: Kerim Han bir süredir hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle soruşturma geçiriyordu. Bu iddiaların zamanlaması ise dikkat çekti. Zira Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve

0: Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri talebinde bulunmuştu.
1: My office submits.
2: Toplanan ve incelenen delillere dayanarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bölgede işlenen uluslararası suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçelere sahip olduğumu da teyit edebilirim.
0: Bu gelişmenin hemen ardından kendisine yönelik cinsel taciz iddialarının gündeme gelmesi üzerine Han, Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı. Mart 2026'da Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen 3 yargıçtan oluşan bağımsız heyet, Han hakkında görevi suistimal veya ihlal tespit edilmediği yönünde görüş bildirdi. Ancak Taraf Devletler Meclisi Bürosu süreci devam ettirme kararı aldı. Kerim Han'ın avukatları ise tepkili. Sorgulama sürecinin hukuka aykırı olduğunu savunan avukatlar, sürecin adil olmayan ve somut delillerle desteklenmeyen bir şekilde tamamlandığını öne sürüyor.
3: Efendim, NATO karargahında casus alarmı yaşandı. NATO'nun SHAPE olarak bilinen Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda görev yapan Çin kökenli Kanada vatandaşı bir stajyer, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklandı.
0: NATO karargahında casusluk iddiası Avrupa ülkelerini sarstı. NATO'nun SHAPE olarak bilinen Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda güvenlik ihlali şüphesi yetkilileri alarma geçirdi. Mons kentinde bulunan karargahta staj yapan Çin kökenli Kanadalı bir kadın casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve NATO karargahındaki çalışma alanında arama gerçekleştirildi. Savcılık şüphelinin üçüncü bir ülke adına casusluk yapmak ve suç örgütüne üye olmak suçlamalarıyla soruşturulduğunu bildirdi. Açıklamaya göre şüpheli ilk olarak SHAPE'in güvenlik birimlerinin dikkatini çekti. Durumun Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisine bildirilmesinin ardından dosya federal savcılık tarafından devralındı. Belçika yetkilileri Kanadalı stajyerin üçüncü bir ülke adına casusluk iddiasıyla tutuklandığını bildirdi. Belçika makamları casusluk faaliyetinin niteliğine veya hangi ülke adına yürütüldüğü iddiasına ilişkinse herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 yılına ait bizzat açılacaktır ibareli tarihi bir belgeyi özel koleksiyonunda yayımladı. Belgede dönem istihbaratçılarının gizli yazışmaları deşifre etmek için kullandığı özel kimyemi formül ve teknik yöntemler ilk kez paylaşıldı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 tarihli yeni bir istihbarat belgesi yayınladı. MIT'in resmi internet sitesinde özel koleksiyon sekmesi başlığı altında yer alan belgesel kısmında yayınlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Belgede 27 Ağustos 1933 tarihli bizzat açılacaktır ibaresiyle Milli Emniyet Hizmeti Riyasetine bağlı Teknik Destek Şube'nin zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak İstanbul B Amirliği'ne gönderilen yazı yer alıyor. Belgede MAH'ın mektupları açma ve gizli yazıları ortaya çıkarma yöntemleriyle bu amaçla kullanılan kimyasal karışıma ilişkin dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Belgenin en altında not ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların 10 gram demir klorür ve 90 gram damıtılmış su karışımıyla açılabileceği belirtildi. Not kısmında karışıma ilişkin elde edilen mahlul bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırçayla sürmek iyi netice vermez bilgisi de yer aldı.
3: Efendim, Hürriyet gazetesine bakacağız. Bakalım Hürriyet'te bugün hangi haberler yer alıyor? Şöyle bir baktığımızda sür manşetlerde voleyboldan bir haber var. Milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0'lık net bir skorla yenip adını finale yazdırdı. Üstün bir oyun ortaya koyan millilerimiz 77 dakika süren mücadeleyi 25-21, 25-15 ve 25-20'lik net setlerle kazandı. Ay Yıldızlı ekibimiz finalde İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya ile karşı karşıya gelecek. A milli takımımız Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

kutlamak için bugün parkeye çıkacaklar. Saatler 14.30'da başlayacak final maçı efendim. Gözler A-Milli kadın voleybol takımımıza çevrilmiş durumda elbette. Manşette ise Hürriyet'te yeni parti yeni vitrin başlığıyla yer vermiş. Özgür Özel liderliğindeki yeni partide MYK belli oldu. Yeni MYK'da CHP MYK'sına sadece 3 isme görev verildi. Haklarında fezleke bulunan tartışmalı isimlerse MYK'ya girmedi diyor. CHP'de MYK üye sayısı 18'di. Yeni partide 9'a indirildi. CHP MYK'da görev yapan Zeynel Emre, Ensar Aytekin ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu yeni parti MYK'sına da seçildi. Yunus Emre genel sekreterliğe, Zeynel Emre parti sözcülüğüne getirildi. Haklarında fezleke bulunan Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat MYK'ya girmedi diyorlar. Yanındaysa bir cinayet haberi var ne yazık ki. Adana'dan bir haber. Adana'da mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz boşanma aşamasında olduğu Hatice Mine Kocamaz'ı uykusunda öldürdü. Katil gece gizlice Hatice Mine Kocamaz'ın evine girdi. Uyuyan kadının yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş ederek kaçtı. Polis katili 30 dakika sonra saklandığı adreste yakaladı. Hatice Mine Kocamaz'ın abisi Yılgıncan kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş dedi. Ne yazık ki üzücü bir haber burada Hürriyet'te yer aldı. Bir de eğitim dünyasından haber var efendim. 4 milyon TL'ye tıp eğitimi diyor. Biliyorsunuz tercih dönemine sayılı günler kaldı. Vakıf üniversitelerinin ücretleri de netleşti. Bazı tıp fakültelerinde yıllık ücret 4 milyon TL'ye yaklaşırken birçok lisans programında da 1 milyon TL sınırı aşıldı. En düşük ücret ise 190-200 bin bandıyla bazı sosyal bilimler, spor bilimleri ve temel lisans programlarında diyor. Tercih dönemi yaklaşırken özel üniversitelerin fiyatları da adeta cep yakıyor. Bu haberde Hürriyet'te yer almış. Bugün gazetelerde okuyabilirsiniz. AK Parti 25. yılını Ankara'da görkemli bir programla kutlayacak. Kutlamalarda hem gelecek 25 yılın vizyonu ortaya konulacak hem de on binlerce kişiyle başkentte adeta bir gövde gösterisi yapılacak. Millet Bahçesi'ndeki programda 25 yılda yapılan hizmetler, yeni parti şarkısı ve drone gösterisi gibi birçok çalışmada vatandaşla buluşacak.

0: Allah'ım pardon. AK Parti çeyrek asırlık yürüyüşünü kutlayacak. Tüm yurtta organize edilecek etkinlikler Ankara'daki büyük buluşmayla taçlanacak. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti kuruluşunun 25. yıl dönümünü görkemli bir şölenle kutlayacak. Bu kapsamda Başkent Millet Bahçesi'nde on binlerce kişi bir araya gelecek, 25 yıllık yolculukta yapılan hizmetler anlatılacak. AK Parti'nin 25. yaşı için Genel Sekreterlik nezdinde bir başkan yardımcısı görevlendirildi. Bu başkan yardımcısı partide diğer başkan yardımcılarıyla toplantılar yaparak 25. yıl etkinlikleri için programı şekillendiriyor. AK Parti, parti teşkilatında yer alan ve ebediyete irtihal edenler için 81 ilde mevlid programları düzenleyecek.
1: Biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz.
0: 25. yıl etkinlikleri için partinin teması Güvenli Liman Türkiye, Çeyrek Asır, Huzur ve İstikrar gibi başlıklar olacak. Etkinliklerde savunma sanayi başlığı ön planda olacak ve Türkiye'nin bölgede yaşanan süreçlerdeki güvenli konumu vurgulanacak. Kutlamalar tüm kesimlere açık olacak. Bazı devlet başkanlarının da davet edilmesi beklenen 25. yıl etkinliklerine 4000'den fazla protokolün katılması bekleniyor. Yurdun dört bir yanından gelecek olan on binlerce vatandaşla birlikte gerçekleştirilecek görkemli kutlama için AK Parti'de yeni bir şarkı hazırlığı da sürüyor.
2: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
0: AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan yeni bir şarkı 14 Ağustos tarihinde ilk kez duyulacak ve dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Her bakanlık kendi alanında atılan büyük adımları ve projeleri özenli bir video klipte derledi. Bu video klipler hem sosyal medyada hem de etkinlikte vatandaşlarla buluşturulacak. Öte yandan Başkent Millet Bahçesi drone gösterilerine de sahne olacak. Yüzlerce drone AK Parti'nin 25. yılında gökyüzüne yükselerek çok özel bir görsel şölen sunacak. Ayrıca o gün gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta yapacağı konuşmaya da çevrilecek. Öyle ki Başkan Erdoğan tarihi konuşmasıyla birlikte gelecek 25 yılın istikametini işaret edecek.
1: Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken, diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız İkinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız.
3: Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin kurmay kadrosu belirlendi. Peki Özel'in A takımında kimler var? Detaylar haberimizde.
0: Siyasette yeni dönem resmen başladı. Yeni partinin kongreye kadarki yönetim kadrosu şekillendi. Kadro belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu listesi parti meclisi toplantısında kabul edildi. Böylece partinin örgütlenme, hukuk, yerel yönetimler, medya ve mali işler gibi temel alanlarından sorumlu isimler netleşti.
4: Özgür Özel yeni partinin MYK'sını sınırlı sayıda tuttu ve eski kadrosundan sadece 3 isme yer verdi.
0: Partinin genel sekreterliğine Yunus Emre getirildi. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı görevini Ensar Aytekin üstlenirken, idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Özgür Ceylan oldu. Yeni yönetim yapılanmasında parti sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi. Medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini ise Utku Çakır Özer üstlendi. Yeni görev dağılımında Yaşar Tüz'ün yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olurken, Gizem Özcan, hukuk seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu süreçte Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak belirlendi. Halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı ise Aylin Yaman oldu.
3: Yeni parti ilk büyük kurultayını Eylül sonunda yapmayı planlıyor. Birkaç hafta içinde genel merkez binasına geçecek olan yeni parti, CHP'den ayrılan 74 il başkanının önemli bir kısmını da yeniden görevlendirecek. Yeni partiye gelecek olan belediye başkanları ile ilgili de bir çalışma olacağı öğrenildi.
5: partimize katılmak isteyen belediye başkanlarıyla alakalı bir çalışma var. Çok sayıda belediye başkanımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız katılacak.
0: Gözler CHP'de kalan belediye başkanlarında. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni partiye geçip geçmeyeceği merak konusu.
5: Peyderpey partimize katılımlar gerçekleşecek.
0: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Genel merkez binasına birkaç hafta içinde geçmeyi planladıklarını söyledi. Bağış yapmak isteyenler için hesap numaraları vereceklerini kaydetti.
5: Gerekli destekleri yapın.
0: CHP'den ayrılan 74 il başkanının yeni partide görev alacağını bildirdi Emre. Büyük kurultay için planladıkları tarihi açıkladı.
5: Hedefimiz Eylül sonu, bilemediniz Ekim başı gibi kendi büyük kurultayımızı toplayabilir halde yeni kadrolarımızı orada oluşturur şekilde bir kurultay yapmak.
0: Emre salı günü de grup toplantısı yapacaklarını söyledi.
3: En düşük emekli maaşını 20 bin liradan 23.552 liraya yükselten düzenleme meclisten geçti. Ancak meclisten geçen aynı torba yasa sadece emekliyi değil trafiği de derinden etkileyecek çok sert kuralları da beraberinde getirdi. Ayrıntılara şimdi yakından bakalım.
1: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
6: Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir.
7: Milyonlarca emeklinin haftalardır beklediği o haber sonunda geldi. Gözler Ankara'da Meclis Genel Kurulu'ndaydı. Beklenen karar çıktı. En düşük emekli maaşına sil baştan değiştiren kanun teklifi milletvekili oylarıyla meclisten geçti.
6: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
7: SSK ve Bağkur emeklileri Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre %17,76 zam aldı.
1: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
7: Ancak kök maaşı 16.252 lira ve altında olanlar için sıfır zam tehlikesi vardı. AK Parti'nin meclisten geçen teklifiyle o risk ortadan kalktı. En düşük emekli aylığı 3.552 lira artışla 23.552 lira oldu. En düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle birlikte 20 bin lira alan emekliler için 3.552 liralık fark ortaya çıktı. Teklifin resmi gazetede yayımlanmasıyla o farkın ayın son haftası yatırılması bekleniyor. Meclisten geçen torba teklifle aday sürücülük sistemi de sıkı kurallara bağlandı. Sürücü kursunu bitirip ilk kez ehliyet alan herkes 2 yıl boyunca aday sürücü sayılacak. Aldığı cezalar yüzünden ehliyeti iptal edilenler de yeniden ehliyet aldıklarında yine 2 yıl aday sürücü kurallarına tabi tutulacak. Aday sürücülerin 2 yıllık süreçte hata yapma lüksü artık yok. 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması, makas atılması veya drift yapılması durumunda ehliyetler doğrudan iptal edilecek. Ayrıca kırmızı ışıkta geçmek, emniyet kemeri takmamak ve yayalara yol vermemek gibi güvenlik kurallarının 3 kez ihlal edilmesi de ehliyetin doğrudan iptal edilmesine neden olacak. Ehliyeti iptal edilen aday sürücü hemen kursa yazılamayacak. Önce trafiğe çıkmaya zihinsel ve psikolojik olarak hazır olduğunu muayeneden geçerek belgeleyecek. Onay alan kişi yeniden bir sürücü kursuna kaydolabilecek. Tüm teorik direksiyon derslerine girip sınavlarda başarılı olacak. Tüm bu süreçleri tamamlayıp yeni ehliyetini alan kişi için 2 yıllık aday sürücülük süresi sıfırdan tekrar başlayacak.
3: İnternet hizmetinde yaşanan kopma ve hız sorunları nedeniyle aboneliğini sonlandıran tüketiciye hakem heyetinden sevindiren bir destek geldi. Tüketiciyi haklı bulan heyet, tüketiciden alınan cayma bedelinin de iadesine karar verdi.
0: Tüketici hakem heyeti milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiren bir haber verdi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan bir kişi internet hizmeti kullanımında taahhüt süresi devam ederken bağlantı hızı şikayeti ve sık sık kopmalarla karşılaştığı gerekçesiyle hizmetini sonlandırdı. firmanın talep ettiği 4211 liralık cayma bedelini ödeyen ve bunun haksız olduğunu savunan tüketici, ücretin iadesi için İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Savunması talep edilen firma ise altyapı arızalarına doğrudan müdahale yetkilerinin bulunmadığını iddia etti. Tüketicinin taahhüt süresi dolmadan aboneliğini sonlandırması nedeniyle tahakkuk ettirilen cayma bedelinin mevzuata uygun olduğunu öne sürdü. Bunun sonucunda İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti başvuruyu inceledi. Tüketicinin korunması hakkında kanunun ayıplı hizmet hükümleri kapsamında yaptığı değerlendirmede, tüketicinin uzun süre internet hizmetinden yararlanamadığını belirledi. Hizmet sağlayıcısının ise hizmetin sözleşmeye uygun ve kesintisiz sunulduğunu ortaya koyan, somut ve teknik bir delil sunamadığına karar verdi. Değerlendirmede ayıplı hizmet sunulması halinde tüketicinin sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı bulunduğu, bu durumda taahhüt kapsamında cayma bedelinin talep edilemeyeceğinin açık olduğu vurgulandı. Hakem heyeti bu itibarla tüketicinin hizmetin gereği gibi sunulmaması nedeniyle aboneliğini haklı nedenle feshettiği, bu nedenle tahakkuk ettirilen 4211 lira tutarındaki cayma bedelinin hukuka uygun olmadığı ve tüketici talebinin haklı olduğu kanaatine varılmıştır açıklamasını yaptı.
3: Efendim, akşam gazetesine bakacağız. Bakalım akşamda bugün hangi haberler yer almış. 82 ülke İsrail'in kumpasına oynadı diyor. Soykırımcı Netanyahu ve Bakanı Galant hakkında tutuklama emri talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han taciz iddiasıyla görevinden alındı. Malezyalı bir kadın avukat Han'ın kendisini Aralık 2023'ten itibaren taciz ettiğini öne sürdü. Hakkında 3 Mayıs 2024'te soruşturma açılan Han bir gün sonra Batı ülkelerinden baskı gördüğünü açıkladı.

0: mutlaka hesabını sorar dedi. Gürlek burada zaman aşımına uğramış dosyaları açıyoruz. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahriye Üçok gibi önemli dosyalar da var. Bu dosyalarda da bakılıyor ifadesini kullandı. Bunun altında da Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yeni detaylar var efendim. Onunla ilgili bir haber yer alıyor. Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli valisi Sonel'in eşi tutuklandı. Handan Sonel'in evinde aramalarda bulunmayan cep telefonları, tablet ve bir tabanca ele geçirildi. Valilik konutun aşçısı Doku kaybolduğu gün Sonel'in kendilerini panikle evden çıkardığını anlattı diyor. Aynı zamanda 100 bin liraya cesedi yok et. Tanık Turan Güler ifadesinde Handan Sonel'e ağır suçlama yöneltti. Güler valinin oğlunun Doku'yu öldürdüğünü, eşinin de kendisini cesedi yok etmesi karşılığı 100 bin TL teklif ettiğini öne sürdü diyor. Yanında Ankara'dan bir haber var. Ankara'da yaz manzarası diyerek bir fotoğraf paylaşılmış. O fotoğrafta araçların yan yattığı bir kare yer alıyor. Balkanlardan gelen yağışlı hava başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 35 kentte etkili oldu. Başkentte yollar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Mamak'ta sağanak sonrası yol çöktü. Çukura düşen araçta bir kişi yaralandı haberi bugün akşam gazetesinde yer alan haberlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Efendim, ahbap skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ortaya çıkan yazışmalar aslında kirli tezgahın çok daha öncesine dayandığına işaret ediyor. Haluk Levent'in bugüne kadar alacaklılarını nasıl oyaladığı merak ediliyordu. Bu soru da yanıt buldu.
1: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
2: Milyonluk transferler, borcu peşinde koşan mağdurlar ve onları oyalamaya çalışan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent. Taktikse hep aynı, eksik numara.
3: Hayırsever bize parayı yollamadı, Haluk Levent gitti onunla yemek yedi, öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğini ilan edeceğim.
2: Haluk Levent parayı da alacaklıları da asistanı Yeliz Kaya üzerinden yönetiyordu. Ve iddia o ki Ahbap'ta biriken yardım parası Kaya aracılığıyla Haluk Levent aktarılıyordu. Yani aslına bakılırsa bir paravan yöntemi söz konusuydu. İşte böylece Levent'e ulaşamayan alacaklılar da hesabı Yeliz Kaya'dan soruyordu. O da sık sık Haluk Levent'i bilgilendiriyordu.
4: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
5: Karlı iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha, nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
2: İşte o konuşmalardan yalnızca biri Ahbap Derneği Başkanı Levent Yeliz Kaya'yı yönlendiriyor. Göstermelik sahte makbuz yapıp alacaklılara gönderme talimatı veriyor. Aslen fotokopi olan çek görüntüsünü orijinal fotoğraf gibi yapmasını istiyor. Hatta göstermelik sahte makbuzlar oluşturup güven duymaları için diğer kişilere göndermesini söylüyor.
6: Bir diğer yöntem de 90'lı yıllarda sıkça kullanılan eksik numara yöntemi. Haluk Levent asistanı Yeliz Kaya'ya verdiği talimatta bir kişiye numarasını eksik yazmasını istiyor. Numarayı yaz ama sonunu yazma. Yani eksik olsun, zaten numarayı aramazlar. Maksat numara verdim olsun diyor.
2: Haluk Levent'in toplam 22 geçmiş suç ve dosya kaydı bulunuyor. Eski defterlere bakacak olursak özellikle 90'lı yıllarda adı sık sık çek senet yolsuzluklarıyla anılıyordu. Bu defa açık vermemek için işlemleri başkaları üzerinden yürüttüğü tespit edildi. Ama işin ucu hep Haluk Levent'e çıktı. Bir yazışmada da Haluk Levent'in Ahbap'ta şoförlük yapan Turan Kızılyurt'un kimlik ve fotoğrafını istediği ortaya çıktı.
7: Bir keresinde Haluk Levent beni aradı ve benden kimlik ve fotoğrafımı istedi. Ben de sigortamı yapacaklarını zannederek kimlik fotoğrafımı Haluk Levent'e gönderdim. Daha sonrasında bana noterden adıma işlem yapıldığına dair bilgilendirme mesajı geldi.
2: Kızılyurt adına ne işlem yapıldığını ya da kim tarafından yapıldığını bilmediğini söyledi.
7: Bana zaman zaman para gönderip nakit çektirirlerdi. Zaman zaman bir yerlere para bıraktırırlardı. Ben şoför olduğum için denileni yapardım.
2: Haluk Levent'in Mehmet isimli bir kişiye attığı ses kaydında da yine ödenmeyen borcun olduğu belirlendi. Üstelik meblağ bir hayli yüksek.
8: Ya Mehmetciğim, sen şaşırdın mı? Ben hayatta herkese yanlış yaparım, sana yapmam. O gün bir kazaya uğradık. Bütün parayı şeye verdik, toplayamadık diye verdik.

0: Ya 2 gün geçti. Elimde çekler. Çeki zaten ödeyeceğiz. Sana davranışımız başkasına gibi olabilir mi ya? Allah Muhammed için ya. Sen niye kendi kendine böyle 2 gün ulaşamadım diye bana çıldırıyorsun? Yarın açıyorum telefonları ve yarın İstanbul'da buluşuyorum seninle.
1: Tüm bu ses kayıtları ve bilgiler de Ahbap dosyasında yerini aldı.
2: Efendim, Gülistan Doku soruşturmasında Handan Sunel'in ifadesi ortaya çıktı. Doku'nun cansız bedeninin yok edilmesi karşılığında 100 bin lira teklif ettiği iddiasını reddeden Sunel, birçok kritik soruya da bilmiyorum, hatırlamıyorum, iddialar doğru değil yanıtını verdi.

0: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in ifadesi ortaya çıktı. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Soner hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Soruşturmadaki en dikkat çekici iddialardan biri ise hükümlü tanık Turan Güler'in beyanı oldu. Güler, Handan Soner'in Gülistan Doku'nun cansız bedenini ortadan kaldırması karşılığında kendisine 100 bin lira teklif edildiğini ileri sürdü. Güler, Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu silahla öldürdüğünü de iddia etti. Handan Soner ise bu suçlamaların tamamını reddetti. Turan Güler'i tanımadığını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Soner'in sorgusunda Gülistan Doku'nun hamilelik testi yaptırdığı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Handan Soner bu konuyu sorduğu eşi Tuncay Soner'in duyumla hareket edilemez konuşma dediğini anlattı. Soruşturma dosyasındaki bir başka dikkati çeken ayrıntı ise Gülistan Doku'nun sim kartı oldu. Handan Soner jandarmadaki ifadesinde konudan haberi olmadığını iddia etti. Cumhuriyet Savcılığındaysa eşinin telefonda sim kart hakkında konuştuğunu duyduğunu kabul etti. Dosyadaki telefon kayıtlarındaysa Handan Soner'in tutuklu oğlu Mustafa Türkay Soner'le yaptığı konuşmada kullandığı "arabalar temiz çıkıyor" ifadesi de dikkati çekti. Bu bilgiyi nasıl öğrendiği sorgulandığında dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen bunu sosyal medyadan duyduğunu ileri sürdü.
1: Bursa'da evinde boğazı kesilmiş olarak bulunan 77 yaşındaki Faize Karaca'nın kapı komşu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının yaşlı kadını altınları için katlettiği belirlendi.
0: Önce selfie çekti, sonra boğazını kesti. Vahşi cinayetin faili komşu çıktı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde 77 yaşındaki Faize Karaca tekerlekli sandalyeye bağımlı eşinin balkondan yardım istemesiyle evinin yatak odasında boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu. Mudanya Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturmada yaşlı kadının ailece görüştüğü komşusu Şengül Demir tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Şengül Demir'in evinde yapılan aramada cinayet sırasında giydiği kanlı kıyafetlerle hunharca katlettiği Faize Karaca ile çektirdiği fotoğraf bulundu. Demir yaşlı kadını altınları için öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet sonrası Karaca'nın evinden çaldığı 5 altın bilezikle 5'i bir yerde kolye ise bir arkadaşının evinden çıktı. Şengül Demir tutuklandı.
1: Efendim, Konya'nın Çumra ilçesinde böcek alarmı yaşanıyor. Evlere kadar ulaşan böcekler vatandaşları tedirgin etti. Böceklerin türünün belirlenmesi içinse bölgede bir inceleme başlatıldı.
2: Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Ali Beyhüyü mahallesinde böcek sorunu vatandaşları tedirgin ediyor.
3: Köyde bir anda ortaya çıkan böcekler korkuya neden oldu. Böcekler duvarda geziyorlar. İşte gördüğünüz gibi burada onlarca, yüzlerce, belki de binlerce böcek var. Vatandaş da kendi başına yaptığı mücadele sonrasında işte gördüğünüz gibi ölen böcekler de burada görülüyor.
4: Köye bir böcek sardı. Bu yağmurların çok olmasından, otların vurmasından

0: Bunun sebebini arıyoruz. İlaçlamaya devam ediyoruz.
1: Mahallemizde, bölgemizde, evimizin kenarlarında bu böcekleri gördük gözlerimizle. Kendi imkanlarımızla mücadele etmeye başladık. İlaçlamamızı yaptık.
2: Mahalle sakinleri özellikle yaz aylarında artan böcek yoğunluğuyla karşı karşıya.
0: Galiba otlar kurudu, ondan ileri geldi galiba. Büyükşehir'in ilaçlaması devam ediyor. İlçe tarımımız bu işle ilgileniyor sağ olsun. İl Sağlık Müdürümüz şu anda, devletimiz eli uzattı. Şu anda çalışmaya devam ediyoruz.
2: Kimse kapı ve pencerelerini rahatça açamıyor.
1: Evleri kapalı tutuyoruz. Açık tuttuğumuz anda girebilir şeyiyle kapalı tutuyoruz pencereleri.
3: Otları yakarım sabah beri. Yanan otların içinden geri geliyorlar.
4: Efendim şimdi Yeni Şafak'a bakacağız. Bakalım Yeni Şafak'ta bugün hangi haberler yer alıyor? Manşette Fatma Hanım'ın kaprisi 800 bin liraya patladı. Kilolu çıktım yeniden çekin diyor. Yolsuzluk operasyonunda tutuklanan CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kilo takıntısı devlete yüz binlerce liraya mal oldu. Belediye kasasından belgesel çektirip kendisi de rol alan Hürriyet'in kilolu çıkmışım deyince yeniden çekim yapıldı. Bu revizyon için belediyenin kasasından fazladan 800 bin lira çıktı diyor yapımcısının ifadeleri bunlar. Koral Altın ifadesinde ilginç olayı şöyle anlattı. Belgeseli çektikten sonra Başkan Hanım belgeselde görüntüsünün kilolu çıktığını söylediği için tekrardan o bölümün çekilmesini istedi. Biz de Başkan Hanım'la tekrar röportaj yapıp bu kısmı yeniden revize ettik. Bunun karşılığında da sanatçıların bir günlük gelmelerinden dolayı 800 bin TL para aldım şeklindeki ifadesi Yeni Şafak'ta manşetteki haber olarak yerini almış. Altında ise S-400'lerle ilgili bir başka haber var. Türkiye'nin envanterinde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye satışı yeniden gündemde. Ankara'nın başta Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere Körfez ülkeleriyle temaslarını sürdürdüğü ancak henüz herhangi bir ülke üzerinde kesin karar verilmediği öğrenildi. Kaynaklara göre Rusya'da 3. ülkelere satış konusunda olumsuz bir tavır, tutum sergilemiyor diyor. S-400'de pürüz kalmadı başlığıyla Yeni Şafak bu habere bugün yer vermiş. Efendim, çamaşır yumuşatıcıları birçok evin vazgeçilmezi, hem kokusu hem de giysileri yumuşatma etkisiyle tercih edilebiliyor ancak anlaşıldı ki içerikleri sebebiyle çok da masum değiller. Uzmanlar bakın bu konuda ne söylüyor?
5: Yani annem kullanıyor. Yani giysilerin güzel kokması hoşuma gidiyor.
6: Verdiği bir ferahlıktan dolayı herhalde hoşlanıyorum.
7: Hem çamaşırları yumuşatıyor hem de güzel kokusuyla tercih ediliyor. Ancak o yumuşatıcılar büyük tehlike saçıyor.
8: Eşim alerji yaptığı için kullanmıyorum.
9: Nasıl alerji yapıyor?
8: Deri döküntüsü yapıyor.
10: Lavantalı, orkideli, okyanus esintili. Her seferinde giysilerimiz mis gibi koksun diye çamaşır makinesine bolca döktüğümüz yumuşatıcılar. Gerçekten hijyen simgesi mi yoksa giysilerimize yapışan tehlikeli bir kimyasal katman mı?
11: Yumuşatıcılar fitalat içerirler. Fitalatlar hormon bozucudurlar ve östrojenik etkiye sahiptirler. Fitalatların sık kullanılması erkek ve kadın üreme sistemlerini ciddi anlamda olumsuz etkiler.
9: Yumuşatıcı kullanır mısınız?
8: Kullanıyorum. Çeşit alıyorum, kullanıyorum. Yani seviyorum yumuşatıcı.
10: Yumuşatıcılar yıkama ve durulama işleminin hemen arkasından çamaşır makinesi tarafından kıyafetlerimize ekleniyor ve giysilerin üzerinde mumsu bir tabaka bırakıyor. İşte o tabaka bakın nasıl sağlık problemlerine sebep oluyor.
11: Bu mumsu tabaka cildimize temas etmekle kalmıyor, giyeceklerin hava almasını da ciddi bir şekilde engelliyor.
12: Astım veya KOAH gibi hastalığı olanlarda öksürük, kırıltı ve nefes darlığı gibi semptomlarında hızlı bir kötüleşmeleri görebiliriz.
8: Deri döküntüsü yapıyor.
9: Bunu nasıl fark ettiniz?
8: Yani bunu çok zor fark ettik. Çok uzun oldu fark etmemiz. Ama yani doktorlarımız da önermediler. Bırakın dediler, bıraktık.
13: Deri içerisinden, deri bariyerimizden geçerek egzama alevlenmesi yapabiliyor. Kışıntı, kızarıklık gibi şikayetlerimizi arttırabiliyor.
11: Tiroid fonksiyon bozukluğuna ve gelişimsel problemlere neden olabilir. Uçucu organik bileşikler kanser riskini dahi arttırabilir.
14: Ben yumuşatıcı kullanmıyorum. Oğlumda zaten alerji var. Ben sirkeyi tavsiye ediyorum.
13: Özellikle astımınız varsa alerji

0: yönetiniz varsa atopik dermatitte çocuklarda yine bebeklerde yumuşatıcı ürünleri kullanmamak en doğru güvenilir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.
1: Efendim menemen soğanlı mı olur, soğansız mı tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. İzmirli şefler menemene kaymak da ekledi. Ekibimiz mutfağa girdi. Bu lezzetin tüm aşamalarını sizler için görüntüledi.
2: Saat menünün tersinde şöyle arka arkaya çevireceğiz bunu ki açılsın. İçtikçe şimdi şöyle bir uzama testi yapacağım ben size. Geliyor abi. Bak.
3: Uzama testi.
2: Bak sünme testi diyorum ben. Sündü mü yani? Peynir kendine çekti mi? İçine homojen bir şekilde dağıldı mı? Abi yapmaz mı? Yapmaz mıyım abi? Şöyle sağlayacağız tatlı tatlı. Evet. Kıvamı yerine geldi.
4: Vallahi her zaman yiyorum. Haftada bir iki yiyorum. Çok farklı, çok güzel.
3: Soğanlı özellikle mı, soğansız mı, peyniri derken kaymaklısı mı?
4: Kaymaklısı tercih ediyoruz. Evet. Haftada bir iki kesin gelirim. Çok severek yiyorum.
2: Gerçekten o zaman lezzetli hale getirdi. Pişmaniye gibi açılması. Bakın şu tel tel. Bak, dokunuyorum tel tel. Özel bir kaşar peyniri bu.
5: Biz seviyoruz. Sıklıkla da buraya yolumuz düştüğünde geliyoruz zaten.
3: Nasıl oluyor? Kaymak güzel oluyor mu?
5: Güzel oluyor.
2: Evet, geliyor mu? Menemenin sahibi burada mı? Hadi abi uçalım. Uçalım abi. Gel.
3: Soğanlı mı olur, soğansız mı olur derken kaymaklı menemen geldi. O da İzmir'de, Türkiye'de ilk defa tescilli menemen. Evet, bu arada biz nasıl yapıldığını ustamızla beraber yapacağız ama bu arada araya girmeye çalışıyoruz. Siparişler çok fazla. Biz bir araya gireceğiz. O arada da nasıl yapıldığını aktaracağız. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur tartışması var Türkiye'de ama İzmir'de kaymaklı, tescilli kaymaklı menemen yapıldı. Peki nasıl yapılıyor?
2: Evet, şöyle geldi. Ver o sarçamızı şöyle. Evet efendim, harcımız var bizim. Domatesten, biberden ve kaymaktan oluşan bunu güzelce.
3: Harçta neler var harçta?
2: Domates, biber, süt, kaymak ve tuz var. Başka hiçbir şey yok. Biz ama tekrardan burada çok hafif tatlı kaşığı kadar kaymak ekliyoruz. Başka hiçbir yağ yok. Kaymağın nefaseti bunun içerisine geçiyor. Yumurtanın beyazıyla ortaya aldığı bir kaşar peynirimiz var.
3: Kaymağın özelliği ne?
2: Kaymağın özelliği süt kaymak olması. İnek sütünden. Manda olsa çok daha ağır oluyor. Bu inek sütünden çok hafif bir kaymak.
3: Şu anda harcımızı eziyoruz ve iyice ezilmesi lazım. Ve ardından kaymaklarımızı koyacağız. Kaymak süt kaymağı olması gerekiyor değil mi?
2: Evet, süt kaymak. Manda kaymağı da yapabilir ama çok ağır olur. Krema kaymaklardan uzak dursunlar. Bu tamamen organik, hakiki bir süt kaymaktır. Süt üstü kaymaktır yani.
3: İzleyicilerimiz evde yapmak istese kaymağını nasıl koysunlar?
2: Efendim,
3: nasıl
2: mutlaka ayrı? Denesinler. Öncelikle biberi koymadan önce kaymağını tavaya bıraksınlar. Normal yağ bırakırmış gibi. Tereyağı, çiçek yağı, zeytinyağı gibi kaymak tavaya işlensin. Biz onu kazanlarda yetişemediğin için, çok fazla sirkülasyonumuz olduğu için sabahları erkenden kazanlarla yapıyoruz.
3: Şu anda atılan ne? Onur kardeşimizin anda attığı. Ve bu arada iki kardeş yapıyorsunuz.
2: Evet. Onur kardeşim benim. Ben Şeref ve Onur.
3: Şimdi Onur oradan kaşar mı attı? Kaymak kaşar attı. Kaşarlı da.
2: Şöyle kaşarımızı da izninizle şöyle hafiften böyle bir göstereyim. Şöyle ortaya aldı bir kaşar peyniri. Şöyle çok tatlı şekilde içerisinde sünmeleri olur.
3: Kaymağı atmadan önce iyice suyunu çektiriyoruz. Şimdi kaymağı atmaya başlıyoruz.
2: Şimdi kaymağımı veriyorum efendim ben şöyle. Biz buna bir tatlı kaşığı kadar kaymak aşağı yukarı veriyoruz. Daha önceden de kaymak eklentisi zaten içerisinde vardı. Şimdi tekrardan verdik. Şöyle hafif hafif.
3: Kalorisi yüksek oluyor ama değil mi? Efendim, enerji.
2: Yani çok fark etmez. Yaklaşık 17 ila 20 gram arasında yağ olduğu söylenir menemenlerde. Yaklaşık 200 kalori değeri olduğu söylenir. Bizim menemenimizin bizim hesaplattığımıza göre 230-240 kalori. En fazla 250 kalori olacağını düşünüyoruz biz. Yani hesaplananlar 230 kalori olduğunu söylüyor. Çünkü başka yağ yok. Porsiyonlar zaten belli. Bir kişilik bu.
3: Yumurtalı isterseniz üzerine bir de yumurta ekleyeceğiz. Ve ondan sonra da servise hazır olacak.
2: Sarıları bir. Şöyle sarıları yumurta şeklinde. İki tane yumurtanın sarısı bir porsiyon için gayet yeterli oldu.
3: İşte burada o yumurta kaç dakika kalıyor?
2: Çok kalmıyor efendim esasında. Yani toplamda bir yumurta girdikten sonra 60 saniye falan kalıyor. Şöyle bak, zemini yanmaz, tavanın kenarları yanar. Onu bazen izleyicilerimiz diyor ki abi yandı. Hayır, peynir yanıyor efendim orada. Çünkü yanacak ki karamelize olan kıvamı içine eşleyecek. Takla atan menemen kaymaklı menemen.
3: Şunu da söyleyelim, menemenimiz bizim İzmir ağız kaymaklı oldu ama bir de takla atan oldu, bir de takla attıralım.
2: Abi şöyle göstereyim, takla atması sebebi suyunu çekti.

0: girdik, şey, kaymak ekledik, yumurtanın sarısını ekledik. Şimdi bir kıvam yarattık. Evde de yapabilirler, gönül attılar. Reçetemizi saklamıyoruz. Bütün meslektaşlarımız şu anda kaymaklı olarak yapmaya başladılar. Gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Yapabilirler. Ama
1: tescili sizde.
0: Tescili bizde. Organik ilk yapan biziz. Bu kayıtlar Kültür Bakanlığı kayıtlarında. Beytrağan olarak biz varız.
1: Siparişler hızla gelmeye devam ediyor. Tabii ki şu anda görmüş olduğunuz gibi siparişlerin başında Onur ve Şeref kardeşler var. Onlar hızla menemenlerini çıkartmaya devam ediyorlar. İşte bir tanesi çıktı.
2: El yapıyor abi.
1: Şeref şefimiz şu anda koşarak siparişlerini götürüyor. Kendisi götürüyor görmüş olduğunuz gibi. Soğanlı mı olur, soğansız mı derken kaymaklı çıktı. Nasıl buldunuz?
3: Ben zaten sürekli geliyorum. Sürekli yiyoruz. Beğendiğiniz için de devamlı geliyoruz.
1: Kaymaklı menemen olur muymuş?
3: Olurmuş.
0: Menemenimiz
1: şöyle ustamızın dediği gibi taklata menemenimiz de
0: sıcaktır, yanmayız.
1: Kaymaklı menemeniz geldi. Tabii ki zevkler farklı. Soğanlı mı, soğansız mı olarak değişiyor. Ama kaymaklı menemen de İzmir'de ilk defa yapıldı. Tescil de aldı. Biz de şimdi ustamız yaptı. O kaymaklı menemenden ilk defa tadacağız. Bakalım nasıl bir lezzet olmuş menemende. Onu size aktarmak istiyorum. Gerçekten çok hafif ve kıvamı o güzel bir şekilde. Kaymak çok fazla gelmiyor ama dediğim gibi o lezzeti katmış kendisine ve hafif olmuş.
4: Çok güzel, çok beğendim. Aşırı hafif, hiç de yormuyor midemizi. Çok güzel, çok beğendim.
5: Efendim esasında deneme yanılma yoluyla oldu dürüst konuşmak gerekirse. Dolabımızda kardeşimle beraber ailemizden işimizi aldığımızda bizler reçeteleri ailemizden aldık ama mesleklerimiz alaylıydık. Yani kendi mesleklerimiz başka alanlardı. Biz acaba buraya ne katabiliriz? Acaba buraya nasıl bir dokunuş sağlayabiliriz dediğimizde kardeşim Onur Bey'le beraber dolabımızdaki bütün işte pastırmalar, ıspanaklar, pırasalar, farklı farklı kalemleri, o zaman elimizde hatta bir manda kaymağıyla çalışmıştık. Ürünleri denedik menemenle beraber, kavurduk. En çok hoşumuza giden ise manda kaymağı oldu. Fakat ağırdı. Biz bu ağırlığı nasıl çözeriz dediğimizde bir süt kaymak yapma fikri ve yaptırma fikri ortaya çıktı. Ve şu an son geldiğimiz nokta çok kaliteli bir süt kaymakla menemenimizi başka hiçbir yağ koymadan kavuruyoruz. İlk zamanlar ben işte kaymaklı menemen yaptım abi yer misin dediğim esnafımız, özellikle sanayi esnafımız, yok kardeşim sen bana normal menemen ver delikanlı diyenler, ya Almanya'dan dayımın oğlu geldi, seni sosyal medyadan görmüşler, kaymaklı menemen yapıyormuşsun, biz kaymaklı menemen yiyeceğiz diye şimdi bizden sıra alıyorlar, sıraya giriyorlar ve kaymaklı menemenimizi dünyanın farklı coğrafyalarındaki gurbetçi halkımıza, Türklere zevkle ve ilgiyle yetiştirmeye çalışarak yapıyoruz.

0: Efendim Ajans hafta sonundayız. Birlikte son saatimize giriyoruz artık. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Bizler Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. İstanbul'dan bir haberle başlayacağız. İstanbul'un bazı ilçelerinde dün görülen şiddetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Alt geçitleri su bastı, yollarsa göle döndü. Trafikteki sürücülerse zor anlar yaşadılar. İşte mega kentten o sağanak manzaraları.
1: Aniden oldu. Bayağı da şiddetli yani. Şemsiyeyle zor tutuyorum.
2: Her an her şey olabilir. İstanbul burası. Burada her şeyi bir anda yaşayabilirsin.
3: Yağmur yüklü bulutlar böyle geldi. İstanbul'u yine sağanak vurdu. Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Sarı ve turuncu alarmın ardından mega kentte şiddetli sağanak etkili oldu. Yaz ortasında kış havası yaşandı. Yağış öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Karadeniz üzerinden gelen bulutlar drone'la böyle görüntülendi. A Haber ekibi de sağanağı yayın esnasında böyle yakalandı.
4: Yağışın şiddeti çok artmış vaziyette. Şunu söyleyebiliriz, bu yağış akşam ve gece saatleri de sürüyor ama gece yarısından sonra İstanbul'da yağış etkisini biraz daha kaybetmiş olacak gözüküyor.
5: Hocam bir anda şu anda göz gözü görmez hale geldi.

0: Bakın az önce karşıyı çok rahat bir şekilde görebiliyorduk, fakat bunlar bu yağmur bulutu bir anda bütün boğazı kapattı. Bu bayağı şiddetli bir yağış oldu hocam. 15 dakika böyle yağarsa ciddi bir sel baskını da olabilir.
1: Yani şöyle onun 15-20 dakika sürerse, 15 dakikada belki 20-30 kilograma kadar çıkabilir, ama bu şekilde devam ederse az önce söylediğimiz gibi yarım saat içerisinde 100 kilogram bulabilir bu yağış.
2: Sağanak yağış etkili olduğu Güngören'de eski Londra asfaltında hem Güngören Bağcılar'a giden istikamet hem de E5'e giden istikametin tam da orta noktası adeta göle döndü.
3: Zincirlikuyu alt geçidini geçtiğimiz hafta meydana gelen sağanakta su basmıştı. Alt geçitte yağışın ardından aynı manzara ortaya çıktı. Alt geçit göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. Sürücüler mağdur olurken belediye ekipleri biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Bazıları da çareyi kafalarına poşet geçirmekte buldu.
4: İstanbul'un havasıyla kışına inanılmaz falan derler. Doğru bu. Bir gerçek yani. Gördüğünüz gibi şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
3: Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı. Tahminlere göre İstanbul'da yağış 2 gün daha sürecek ve metrekareye 30 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Yağışlı hava İstanbul'u pazartesi günü terk edecek.
5: Efendim, başkent Ankara'da da benzer manzaralar vardı. Çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar göle döndü. Yıldırım isabet eden bir kişi ise hayatını kaybetti. Ankaralıların zor anlar yaşadığı o görüntüler işte böyle kayda geçti.
6: Gitti, aşağı indi. Eyvah, araba gitti. Araba gitti, bizim araba da gitti.
7: Gidiyor, motorlar gidiyor. Gitti motorlar.
8: Mağduruz da, esnafların çoğu öyle şu anda. Geldiğimde zaten diz hizasına kadar su vardı. Çoğu malımız zarar gördü.
9: Suyu birden dalgalanınca deniz dalgası gibi arabayı suyun içine alıyor.
10: Başkente etkili olan sağanak yağış yine zor bir sınava dönüştü. Cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Ankara'da gece saatlerinde başlayan yağış gün boyu aralıklarla etkisini sürdürdü. Caddelerde su birikintisi oluşunca sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
2: Başkent Ankara'da yoğun sağanak yağış hayatı bir kez daha felç etti. Araçlar yollarda kaldı. Turan Güneş Bulvarı'nda işte bu araç an itibariyle yolun ortasında ve çalışmıyor. Aracın içi de görmüş olduğunuz gibi suyla dolmuş durumda.
10: Mamak ilçesinde Mutlu Mahallesi'nde yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düşerken Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçitte bir araç mahsur kaldı.
2: İşte o aracın çukura düşmüş olduğu noktadayız şu an itibariyle. Hızlı bir şekilde araç buradan çekildi, ancak görmüş olduğunuz gibi burada bundan asfalt parçası ayrılmış durumdaydı o yağışın etkisiyle. Çünkü yağış beraberinde birçok malzemeyi de sürüklüyor çevreden. Şu anda ekipler de o aracı çıkardılar ve burada yolu tek şeride düşürmüş durumdalar ve çalışmalı. Devam ediyorlar.
10: Etkili olan sağanak yerler trafik kazalarının oluşmasına da neden oldu.
2: Şiddetli sağanak yağış Ankara'nın Mamak ilçesinde de etkili oldu. Burası Mutlu Caddesi. Mutlu Caddesi'nde birçok noktada esnafın dükkanını su bastı. Öte yandan yollarda araçlar sürüklendi. İşte o araçlardan bir tanesi park halindeydi. Yoğun sel nedeniyle sürüklendi ve bir minibüse çarparak durabildi.
10: Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken köprü altları da yağmur sularıyla doldu.
2: Başkent Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası alt geçitler tamamen suyla doldu. Burada görmüş olduğunuz gibi bir araç sular içerisinde kaldı. Aracın tamamı suya gömüldü. Ekipler şu an itibariyle hem buradaki suyu boşaltmaya çalışıyor hem de o aracı o noktadan çıkarmaya çalışıyor.
11: Nasıl çıktın araba?
9: Arabamdan atladım, çıktım abi.
2: Şiddetli sağanak yağış sonrası bir araç Samsun yolunda alt geçitte sular altında kalmıştı. Araç sürücüsü an itibariyle paçalarını sıvadı ve o noktaya doğru gitti. Görmüş olduğunuz gibi aracın başına gitti ve o da kurtarma çalışmalarına o da iştirak ediyor.
9: Sabah 7.30'da işten çıktım.
11: evime gidiyordum. Evet, şu tepe yükseğe geldiğimde önümden iki tane araba geçti.

0: karşımdan da araba geliyordu. Geçerken burada bir su patladı, arabam yüksüye kalktı. Alkınca da gidemedim, istop etti. Ondan sonra da kaldım yani.
1: Rögarların taşmasıyla birlikte bazı yollarda da su seviyesi yükseldi. Yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi. Gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağışta etkili olan fırtına sırasında yıldırım isabet eden 58 yaşındaki yaşlı adam ise hayatını kaybetti.
2: Efendim şimdi sizleri yağışlı bir havadan güzel bir pazar sabahı kahvaltısına götüreceğiz. Leblebisiyle tanınan Çorum'un kahvaltı kültürü de dikkatleri çekiyor. Peki Çorum kahvaltısında hangi yöresel ürünler var? Detayları alacağız. A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu bizlerle birlikte olacak. Güzel bir pazar dileyelim ve sözü Murat Onur'a bırakalım.
3: Teşekkür ederim Esra Akürek. Evet, Çorum ili leblebisiyle meşhur ama Çorumlar diyor ki dünyanın merkezi de Çorum'dur. Öyle bir totem bile yaptırmışlar kentin tam merkezine. Şimdi biz neredeyiz? Tarihi Velipaşa Hanı'ndayız. Yaklaşık 130 yıl önce yapılmış, 2-3 yıl önce de restorasyon tamamlanmış. Gastronomisi çok önemli ama konakları da çok önemli. Şimdi o hanların içerisinden bir tanesindeyiz. Velipaşa Hanı'ndayız. Tabii gastronomisi önemli dedik ya. Muhteşem bir sofra. Şöyle bir gösterebilir misin İbrahim? Çorum dediğimiz zaman gastronomi aklımıza geliyor. Şu anda neredeyse gastronomide çığ atlamış bir ilimiz diyebiliriz. Çok kıymetli yayın konuğumuz var. Onunla konuşacağız. İsmail Yağbat, Çorum Belediye Başkanımız. Neler var Sayın Başkanım? Günaydın, hayırlı sabahlar. Çorum gastronomisinde, Çorum kahvaltısında öne çıkanlar neler?
4: Evet. Günaydın Murat Bey. Tüm Türkiye'de bizleri izleyen tüm ülkedeki vatandaşlarımıza da hayırlı sabahlar diliyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi çok zengin bir gastronomi mutfağımız var. Aslında biz bu güzelliklerin hiçbirisini dışarıya çıkartmak istemiyorduk ama
3: kimse almasın elimizde.
4: Yani biz kendi kendimize mutluyduk. Kendimiz gayet güzel bu konuda bir şeyimiz vardı. Kendimize yetiyordu. Biz o şekilde düşünüyorduk ama daha sonradan belediye başkanımız dedi ki bu güzellikleri tüm ülkenin ve tüm dünyanın tatması gerekli dedi. Biz de o yüzden 2 yıl önce yaklaşık bir gastronomi yönünde çalışmalar başlattık. Bu süreç içerisinde ülkemizden ve yurt dışından gelen yerli yabancı bütün misafirlerin tatlarımızı, gastronomimizi, mutfağımızı tattıklarında gerçekten endemik ve özgün bir mutfak olduğunu bizlere beyan etmişlerdi. Bu anlamda da tüm gastronomimizin içerisinde de Çorum kahvaltı mutfağı, Çorum kahvaltısı gerçekten önemli bir yer işgal ediyor.
3: Peki şimdi başlayalım başkanım. Çok dikkatimi çekti. Şimdi Halil İbrahim kameraman arkadaşım da değerli kardeşim gösterecek. Nedir bu?
4: Bu oğmaç dediğimiz bir kahvaltı çeşidimiz.
3: Oğmaç.
4: Oğmaç. Bu yufka ekmekten yapılıyor. Bizim Çorum mutfağının genel özelliği hiçbir şeyin zayi edilmemesi ve yokluk üzerine yapılmış bir mutfak. Hı-hı. Aslında tamamıyla özgün, hiçbir yere benzemeyen bir mutfak anlayışımız var. Bunlardan bir tanesi de bu oğmaç. Yufka ekmek bildiğimiz o yufka ekmeğin tereyağda çevrilip hafifçe kızartılıp üzerine bir yumurta kırılmasıyla oluşan besleyici bir besinimiz.
3: Hemen yine burada dikkatimi çeken şimdi sucukları görüyorum. Ha, ama normal bir sucuk değil.
4: Değil tabii. Bu sucukların tamamı bizim kendi üretimimiz. Belediyemizin kendi üretimi. Manda sucuğumuz ve aynı zamanda da dana sucuğumuz tamamıyla geleneksel usullerle yapılan katkı maddesi olmayan sucuklarımız bunlar.
3: Hemen yanında başkanım şöyle otlu fasulye midir bu?
4: Fasulye kavurması. Yine yumurtalı fasulye haşlandıktan sonra kavruluyor hafif. Oradan da üzerine yumurta kırmak suretiyle oluşan bir yemeğimiz.
3: Şimdi ben çok bir şey dikkatimi çekti. Şimdi izleyenlerimiz bilir ki Erzurum tarafının tulum peynirleri meşhurdur. Vardır. Ama Çorum'un Kargı ilçesine ait bir tulum var. Evet. Bakar mısınız efendim? Şu tulum peynirine bir göster Halil İbrahim. Kargı ilçesine mi ait?
4: Kargı ilçesine ait. Ülkemizin birçok şehrinde benzer şekilde tulum yapılıyor ama bizimki biraz daha farklıdır. Bu yüksek yaylalarda yapıldıktan sonra yüksek yaylalarda rüzgarla belli dönemlerde esen rüzgarla kurutulan bir peynir ve dolayısıyla tuluma basılıyor. O yüzden bizim kargı tulumumuz biraz daha farklı bir yere sahiptir.
3: Şimdi bir de burada bu yöreye özgü şöyle biz mesela bir yerde saç ekmekleri derler, kimi yerde çökek derler. Yani. Bu arada Halil İbrahim gel şefim, şefimi de bir gösterelim. Şimdi çökelik sündürmesi.
4: Sündürme, evet. Vazgeçemeyiz ondan.
3: Vazgeçilmez lezzet. Kesinlikle. Şöyle bir yer açalım, şefim şuraya bir koysun onu. Şöyle.

0: Bir gösterelim. Oh, buram buram da mis gibi de kokuyor.
1: Tereyağısı var. Evet. Halis Çorum tereyağısı. Şöyle gösterelim Murat Bey. Çok güzel ve aynı zamanda besleyici bir çeşidimiz. Kahvaltı çeşidimiz. Bu sofranın içerisinde bazıları da 34 tane coğrafi işaretli ürünlerimizden bazıları da var bunun içerisinde. Onları da ifade etmek isterim. Yine Çorum simidimiz farklı bir simittir. Pekmezle yapılır. Pekmezle ve susamla yapılan bir simit.
0: Şimdi şunu sormuştum ama yarım kaldı başkanım. Çökelik sündürmesi geldi orada. Nedir?
1: Bu yanıç diye geçer.
0: Yanıç.
1: Yanıç deriz biz burada. Sizin dediğiniz gibi Türkiye'nin farklı coğrafyalarında farklı şekilde isimlendiriliyor bunlar. Kıymalısını yaparız. Bunun patateslisini yaparız. Çökeliklisi, patateslisi orada. Çökeliklisini yaparız. Yine o tarafta yani bunu göstermek isterim.
0: Kesinlikle geçelim.
1: Bazı yerlerde bazlama derler ama biz mayalı deriz.
0: Mayalı.
1: Mayalı deriz. Mayalı sade hamurdan yapılmış.
0: Bunu ekmek niyetine mi yerlerdi?
1: Bunu her şey ne yiyebilirsiniz? Ekmek niyetine yerlerde, evlerde bu yufkayla beraber yufkanın o ilk yapılmış haliyle beraber bu da yağsız olarak pişirilir. Yeneceği zaman isterseniz yağlı olarak üzerine ısıtılıp tereyağı sürmek suretiyle ya da işte tarlaya gittiklerinde, çalışmaya gittiklerinde yanlarına azık olarak alırlarmış.
0: Şimdi başkanım tabii kahvaltıların efendim vazgeçilmez lezzetleri reçellerdir. Şimdi bu reçelimiz ne?
1: Bu reçelimiz ayva reçeli.
0: Yanında hemen
1: kuşburnu pervedemiz var.
0: Kuşburnu pekmezi mi?
1: Perverde derler.
0: Perverde.
1: Perverde, evet. Kaynatılarak yapılan, yine doğal ortamından toplanarak yapılan bir tatlımız. Bu yine vişne reçelimiz. Burada çilek reçelimiz var. Yine İskilip çileği coğrafi işaretli biliyorsunuz. Dolayısıyla
0: reçel çeşitlerimizde
1: bu hemen hemen her evde de yapılır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ama bizim kendi bölgemizde yetişen ürünlerden yapıldığı için bizimkinin raihası, aroması biraz daha farklı oluyor.
0: Şimdi su böreğiniz de ilginç.
1: Tabii onlardan da hangi birinden vazgeçelim evet. Murat Bey? Yani hiçbirinden vazgeçeceğimiz gibi değil. Su böreğimiz tabii ki yine yapılış şekli itibariyle ve lezzet itibariyle gerçekten gelen misafirlerimizin Çorum'da zaten vazgeçilmezdi. Bizim su böreğimiz kıymalı yapılır esasında bizim.
0: Bir de hamuru çok ince ve kat kat yapıyor.
1: Kat kat yapılır ve yufkası açılan hamurunu bütün şeklinde kaynatıyorsunuz suyun içerisinde.
0: Bizim hiç parça halinde değil.
1: Parça değildir. O büyük bir tepsi şeklinde açılan yufka suyun içerisine atılır. Bütün şeklinde atılır ve bütün şeklinde çıkartılıp öyle yapılır. O özellikli.
0: Şimdi burada bir çörek görüyorum. Masanın tam köşesinde. Haşhaşlı. Evet,
1: haşhaşlı çöreğimiz. Yani Çorum için vazgeçilmezdir. Çorum kahvaltılarının, Çorum evlerinin sofralarında hemen hemen her evde haşhaşlı çörek pişirilir. Haşhaş da çok etkin bir şekilde kullanırız sofralarımızda. Zengin bir menümüzdür.
0: Aslında şimdi başkanım Halil İbrahim bir taraftan masayı bir kez daha gösterirken Çorum gastronomide de aslında çok önemli adımlar atıyor.
1: Evet. Son dönemde şehrin bu zenginliğini, gastronomi zenginliğini tüm dünyaya anlatmak için bir yola çıktık.
0: Hatta UNESCO'ya
1: müracaat edeceğiz. Evet. Yaratıcı şehirler ağı anlamında Türkiye'de biliyorsunuz 3 tane şehrimiz var. 4. şehir olmak için de ciddi anlamda bir mücadelenin içerisindeyiz. Bunun için yapmış olduğumuz çok ciddi çalışmalar var. Bu çalışmaların içerisinde tüm ülke dünyadan ustaların katılmış olduğu açık ateş festivali yaptık. Türkiye'de bir ilkti. Gelen misafirlerimizin hepsi zengin Çorum mutfağıyla ilgili olarak güzel sitayişle bahsettiler.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz
1: size. Sağ olun, size de kolaylıklar diliyoruz.
0: Evet Esra, Çorum mutfağı gastronomisi her geçen gün farklı bir ilerleme kaydediyor. İşte muhteşem bir kahvaltı sofrası. Biz biraz sonra bu kahvaltının lezzetin tadına bakacağız. Bizlere afiyet olsun. Yiyemeyenlere de Çorum'a gelmek, Çorum'un lezzetlerini tatmak inşallah nasip olsun diyelim. Sözü İstanbul'a sana bırakalım. Esra Akürek.
2: Evet Murat Onur'a ve konuğuna teşekkür edelim. Onlara afiyet olsun diyelim. Eşsiz lezzetlerle bizleri de buluşturdukları için bir kez daha teşekkür edelim. Şimdi efendim arkadaşlarımız yurdumuzun dört bir yanındaki eşsiz yöresel lezzetleri ve onların asırlık yapılış sırlarını ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. İşte o benzersiz lezzetlerden biri de Doğu Anadolu'da köy sütlacı olarak bilinen kaymaklı sütlaç. Bu eşsiz tatlının yapılışını şimdi birlikte izleyelim.

0: Haber ekranlarında yurdumuzun dört bir yanındaki yöresel lezzetleri ve yapılış biçimlerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Tabii o lezzetlerden bir tanesi de sütlaç. Yurdumuzun birçok şehrinde, birçok bölgesinde farklı şekillerde yapılsa da Doğu Anadolu bölgesinde ise köy sütlacı olarak biliniyor.
1: Sütlacımızı beraber yapabiliriz. Daha önceden haşladığımız pirincimizi katıyoruz.
0: Yani pirinç önceden haşlanması
1: tabii
0: gerekiyor.
1: Tabii ki. Hani.
0: Ne kadar olması gerekiyor ya da ne kadar suyla haşlanması?
1: Anadolu bölgesindeki sütlacımız daha yoğun olduğu için biz pirincimizi 2 çay bardağı olarak kullandık. 1 kilo sütümüzü ekliyoruz. Evet.
0: Ardından ne kadar sürede pişecek?
1: Ne kadar? Pirincimiz zaten haşlandığı için sütümüz kaynayana kadar ve o biraz daha kalın kıvamını verene kadar haşlayacağız.
0: Erzurum köy sütlacında artık pişme tamamlandı. Şimdi ise artık servis tabaklarını alacağız. Almadan önce tabii ki mutlaka.
1: Son aşama olarak toz şekerimizi ekleyeceğiz. Bu tabii ki isteğe bağlı bir şey. Ben 1 litre sütümüzle 1,5 su bardağı toz şekerimi ekledim. Tabii bu sizin isteğinize bağlı. 2 su bardağı olabilir veya daha az istiyorsanız biraz daha az katabilirsiniz. Sütlacımız şu anda
0: tamam. Pişti. Evet. Tüpümüzü kapattık. Şimdi ise servis tabaklarını alacağız. Tabii şefimizin de söylediği gibi aslında bir tarafta güveçlerle fırında da kızartılabiliyor. Aynı zamanda yine diğer servis tabaklarında da sıcak sıcak da tüketilebiliyor. Şu an itibariyle de servis tabaklarını da alıyoruz. Oldukça da lezzetli görünüyor. Buharı üzerinde. Tabii bu şekilde sıcak olduğunda biraz daha akışkan oluyor. Ancak bekledikçe
1: yoğunlaşıyor. Kıvamı daha da yoğun oluyor ve üzerinde kaymak oluşuyor. Bu şekilde de çocuklarımıza fırında kızartıyoruz isteklerine göre.
2: Efendim bu saatimize sabah gazetesine bakacağız. Bakalım sabahta hangi haberler yer alıyor. Şöyle bir manşete baktığımızda Ahbap Vurgun'un da gölge suç kadrosu başlığı var. Masa'a göre Haluk Levent kağıt üzerinde derneğin yönetiminden tasfiye ettiği sabıkalı isimlerle arka planda gizli bir yapı kurdu. Deprem paraları bu kişiler üzerinden borsa ve kumar masalarında buharlaştırıldı. Sabıkalı kadroyu gölgeye çekip dernek yönetimine adli sicili olmayan isimler yerleştiren Levent milyarlarca lira bağışı kasa Yeliskaya üzerinden suç şebekesine aktardı. MASAK raporlarına göre eski yöneticiler Zafer Yay, Alper Çelik, Emrah Gödeliner ve Yeliskaya'nın hesaplarında toplam 10 milyar 62 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Bağışların bir bölümü borsa işlemlerinde ve yasa dışı bahiste kaybedildi. Alper Çelik'in hesaplarından 190 milyon liralık bahis oynandı. Levent'in borsada Zafer Yay üzerinden yüksek riskli yatırımlar yaptığı yönündeki ifadesi rapora girdi. Yayın hesaplarında 1,53 milyar TL çıkış saptandı diyor bugün sabah manşetlerinde. Hemen yanında ise tarihçilerin Kutbu İnalcı'ya saygı başlığı var. Başkan Erdoğan Osmanlı ve Balkan tarihi üzerine yaptığı öncü çalışmalarla uluslararası alanda saygınlık kazanan Profesör Doktor Halil İnancı'nın vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Tarihçilerin Kutbu Profesör Doktor Halil İnancı hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum dedi. Bu haber de sabahta bugün yer aldı efendim. Şimdi sıradaki haberimiz hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Soru şu: kombi bakımı, ısınma sorunu, çatı masrafları, temizlik gibi giderler kime ait? Malum taraflar sık sık bu konuda karşı karşıya geliyor. Peki kanunen hangi gideri kim ödemeli? Arkadaşlarımız bu soruyu uzmanına sordu.

0: kirar canım misal. Sen ev sahibisin.
1: Sen benim masrafımı öder misin ev sahibi olarak?
0: Bilemem artık.
2: Anneniz ödemiyor masraflarınızı.
0: Ödemiyorsa mahkeme yoluna gideceğim mecbur.
3: Kombisi, kliması, peteği, musluğu, çatısı hepsi ayrı ayrı masraf kalemi.
2: Çeşmeden su akıyor ve bu çeşmenin değişmesi gerekiyor.
0: Şimdi bu kullanımla alakalı bir konu, bunu tabii ki kiracı karşılayacak.
4: Ev sahibi.
0: Benim sana ödeyeceğim kiradan düşeceğim.
4: Düşeriz be.
0: Kabul etti ev sahibim.
2: Ev sahipleriyle kiracıların sık sık karşı karşıya geldiği konuların başında evde oluşan tamirat ve bakım masrafları geliyor. Peki hangi tamirat ve bakım masraflarını ev sahibi öder, hangilerini kiracı?
5: Evde demirbaş olarak tabir ettiğimiz ev sahibinin yapması gereken bazı yerler var. Yine kiracının kullanmadan dolayı yıprattığı bir malzemeler var.
3: O demirbaşların başında kombi geliyor. Kombi arızası veya değişimi ev sahibinin sorumluluğundayken yıllık bakımı kiracı tarafından yapılmalı. Yine klimada da aynı sistem geçerli. Arıza veya değişim ev sahibinin, bakım kiracının sorumluluğunda. Kalorifer peteklerinin yıllık bakımı kiracıya ait. Ancak arıza nedeniyle çalışmaz hale gelen peteklerin değişimini ev sahibi üstlenmeli. Çatı tamiri ve izolasyon giderleriyle kanalizasyon sorunları ev sahibine ait. Daire içi diyafon veya zil tamiri ise kiracının sorumluluğunda. Tarafları en çok karşı karşıya getirense asansör bakımı.
6: İkilemde kaldım ama demirbaş olduğu için de ev sahibinin ödemesi gerekirdi diye düşünüyorum.
7: Ev sahibine ait, yani bence de öyle olması lazım.
5: Ağır bakımlar ev sahibine, yine periyodik bakımlar kiracıya aittir.
2: Anahtar veya priz tamiri ev sahibine mi ait, kiracıya mı?
8: Bence kiracı ödeyebilir ama onu şeyden düşerler.
2: O zaman ev sahibi karşılamış oluyor.
8: %100 kiracı ödemeli. Demek ki ben bir şey yapmışım, bozulmuş.
3: Kullanım kaynaklı sıkıntılarda sorumlu kiracı. Ancak kiralama anında deformasyon tespit edilirse sorumluluk ev sahibinde.
2: Ana boruların patlaması ev sahibi mi kiracı mı?
8: Her türlü ev sahibi ödemeli bence.
9: Bence de %100 ev sahibi ödemeli yani.
10: Son dönemde kiralarla birlikte emlakçı komisyonu ve hizmet bedelleri de arttı. Peki emlakçıların bir aylık kira bedeli kadar komisyon talebi yasal mı? Bu konuda yasal bir sınır var mı? Cevabı haberimizde olacak.
11: Oran Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenir. Satışlarda bu oran en fazla %4, kiralamalarda da yine bir kira bedelidir.
12: Türkiye'de hemen hemen her gün yüz binlerce vatandaş ev kiralıyor. Ev kiralarken de hem kira veriyorsunuz, depozito veriyorsunuz, bir de emlak komisyonu ödüyorsunuz. Peki kira bedeli kadar emlak komisyonu olur mu?
11: 6098 sayılı borçlar kanununa göre belirlenir aslında emlak danışmanının hizmet bedeli. Ama burada oran verilmez. Oran Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenir. Satışlarda bu oran en fazla %4, kiralamalarda da yine bir kira bedelidir. Danışman bu hizmeti verdiği zaman bir kira bedeline kadar ücretini danışmanlık hizmet bedeli olarak alabilir.
13: Bu ücret çoğunlukla kiracı tarafından ödense de mevzuata göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında paylaştırılması da mümkün.
11: Burada aslında baktığınız zaman dünyada da bu hemen hemen aynıdır. Yani kiralamalarda hizmet bedeli bir kira oranında alınır. Bunun ev sahibi mi yoksa kiracıdan mı alınacağı da belirtilmemiştir. Temel mevzu aslında iktisadın da temeline dayanan arz talep dengesidir. Yani ev çok olduğu zaman, arzda yüksek olduğu zaman bu kira bedelini hizmet bedeli olarak ev sahipleri öder.
13: Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi uyarıyor. Belirlenen bu yasal tavanın üzerinde ücret talep edilmesi hukuka aykırı.
11: Ama bizdeki modelde, bizde kiralık ev bulmak sorun olduğu için burada bunu kiracı ödemek durumunda kalıyor. Bu biraz kiracının üstüne yük oluyor. Bu eğer bizde daha bol bol ev olursa, ileride inşallah daha da bu arz konusundaki çalışmalar devam eder. Bunu belki de gelecekte ev sahibinde ödediğini görebiliriz. Dünyada böyle örnekler var. Buradaki en önemli konu şu Erşan Bey, bir gayrimenkul danışmanı eğer yetki belgeli, devletine vergisini ödeyen, işini doğru yapan bir gayrimenkul danışmanıysa aldığı sözleşmenin karşılığı bu parayı da alma hakkı var. Emlak faaliyetlerinin hizmet bedelleri bana göre normal. Hatta çoğunlukla bu hizmet bedelleri gerçek manasıyla tahsil edilemiyor da diyebiliriz.

0: Efendim, internet alışverişleri arttı. Hal böyle olunca rekabet şartları da etkilendi. 1 Ağustos'ta hayata geçirilecek olan yeni düzenlemeyle birlikte reklamlar, indirim ve kampanyalar daha açık ve anlaşılır olacak. Aldatıcı reklamlara karşı tüketici korunacak. Detaylara bakalım.
1: E-ticarette rekabet şartları değişti. İnternet alışverişi için yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Tüketicileri haksız ticari uygulamalara ve yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı korumak için oluşturulan yeni kurallar 1 Ağustos'ta uygulanmaya başlıyor. Tüketicilerin kampanyaların kapsamı ve sağlanan avantajlar konusunda daha açık ve doğru şekilde bilgilendirilmesi sağlanacak. İndirimli satış reklamlarında indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda söz konusu paylaşımlarda açıkça reklam niteliğinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde reklam veya tanıtım ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Söz konusu düzenlemelerin dijital reklamcılık alanında şeffaflığın artırılmasına, tüketicilerin korunmasına ve sektörde adil rekabetin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca reklamlarda yer alan yapay zeka uygulaması anlaşılır ve ayırt edilebilir olacak. Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu olacak.
0: Efendim, Kaz Dağları'nın bol oksijeni ve zengin bitki örtüsüyle beslenen hayvanların sütleriyle yapılan coğrafi işaretli Ezine peyniri tadı ve aromasıyla diğerlerinden ayrılıyor. Peki bir peynirin gerçek Ezine peyniri olduğu nasıl anlaşılır? Ayrıntılar haberimizde.
2: Gayet güzel. Harika tadı.
3: Lezzeti nasıl?
2: Güzel.
4: Kaz Dağları'ndan gelen bir lezzet. Ezine peyniri. Çanakkale'nin coğrafi işaret tescilli Ezine peyniri kendine özgü lezzeti ve aromasıyla öne çıkıyor.
5: Mevsimlik üretilir. Koyun sütlerinin çıkışıyla beraber üretimi başlar. Koyunların tekrardan yavruya yatmasıyla birlikte üretimi bırakılan bir peynirdir. İçerisinde belirli oranlarda 35 ile 40 arası, %35-%40 arası koyun sütü, %40 keçi sütü ve maksimum %25'i geçmemek şartıyla inek sütü kullanılır.
4: Tadına doyum olmayan bu lezzetin sırrı ne?
5: Üretim esnasında en önemlisi şırdan maya kullanılmasıdır. Şırdan mayası ile yapılır peynir. Sonra soğuk hava deposunda dinlenmeye bırakılır. En az 8 ay süreyle soğuk hava deposunda 2 ila 4 derece arasında bir fermentasyon süresi vardır. Bu sürede peynirin farklı bir aroma çıkar ortaya.
3: Tamamıyla Ezine, Bayramiç, Ayvacık yöresindeki bitki örtüsünde kaynaklanan ve burada hayvanlardan elde edilen sütten yapılan bir peynir, Ezine peyniri. Ve mutlaka ağırlıkta koyun sütü kullanılıyor. Bir miktarda keçi sütüyle ve sınırlı miktarda da inek sütü kullanılarak yapılan bir peynir. Tabii ki bu şekilde formülasyon yapılan her peynir de Ezine peyniri değil.
4: Peki bir peynirin gerçekten Ezine peyniri olduğu nasıl anlaşılır?
5: Ezine peyniri olduğunu müşterilerimiz öncelikle şu coğrafi işareti ve EPD logosunu dikkate almalılardır. Süt damlacığı şeklinde Ezine peynirini gösteren bir logo vardır. Üzerinde bunu ve bu bölgeye ait firmalarda üretildiğine dikkat etmelilerdir. Mevsimlik ve içindeki kullanılan süt oranlarına da dikkat etmeleri gerekir. Koyun keçi ve inek sütü muhakkak olmalıdır. İçindekiler bölümünde ve fermentasyon süresinde tarihlerine dikkat etmelilerdir. En az bir 8 ay 10 ay gibi bir olgunlaşma süresi vardır. Bu süreleri tamamlamış olması lazım. İyi bir Ezine peyniri olabilmesi için.
6: Bu bölgede yediğimiz peynir biraz daha böyle bir o sütün, o buradaki sütün şeyi böyle, bu dağlarda hani kekik, hayvanlar kekikle falan besleniyor ya, biraz daha aromalı buradaki peynirler.
7: Ezine peyniri meşhur zaten dünyaca. Her uğradığımızda alıyoruz böyle. Eşe dosta da, hediyelik de alıyoruz yani. Çok memnunuz.

0: Efendim Muğla, İzmir ve Diyarbakır'da orman yangını çıktı. Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
1: Orman yangını haberlerine yenileri eklendi. İlk durağımız Muğla. Menteşe ilçesinde bir tarım arazisinde başlayan yangın kısa sürede bitişikteki ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden 228 personel, alevlere 4 uçak, 10 helikopter, 26 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozerle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık yeşil alan zarar gördü. İzmir'in Torbalı ilçesinde Kaplancık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Bir yangın haberi de Diyarbakır'ın Hani ilçesinden geldi. Kırsaldaki ormanlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.
0: Orman yangınları Avrupa ülkelerini de yakıp geçiyor efendim. İspanya ve Fransa tarihlerinin en büyük orman yangını felaketiyle karşı karşıya. Sadece iki ülkede 143 bin hektara yakın alan yok oldu. Yangın bölgelerinde 220 binden fazla kişi tahliye edilirken Fransa'da ordu yardım için sahaya indi.
1: Avrupa bir kez daha alev alev yandı. Sadece Fransa ve İspanya'da 143 bin hektara yakın ormanlık alan küle döndü. Avrupa'nın güneyini etkisi altına alan orman yangınları tarihi bir felakete dönüştü. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bazı noktalarda kontrolden çıkan alevlerin yerleşim yerlerine de sıçramasıyla yüz binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Evler, iş yerleri, otomobiller küle döndü. Yangından geriye bu manzaralar kaldı.
2: Atalarımızın bize bıraktığı her şey belirsizlik içinde yok olup gitti. Çok üzgünüm.
1: Sadece Fransa'da yanan alan başkent Paris'in 10 kat büyüklüğüne ulaştı. Binlerce Fransız asker yangın söndürme çalışmalarına katılmak için sahaya indi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürse de alevler hala kontrol altına alınabilmiş değil.
2: Küçük çaplı yangınları söndürmeye çalışıyoruz. Daha büyük olanları itfaiyecilere bırakıyoruz. Bölgenin her yerinde traktörleri ve su tankları olan arkadaşlarım var. Yangınları durdurup evleri korumaya çalışıyoruz. Dün 3 evi kurtarmayı başardık.
1: İspanya'nın Madrid ve Avila bölgelerindeki yangınlardaysa 45 bin hektar alan kül oldu. On binlerce kişi tahliye edildi. Yangınlarda hayatını kaybeden ve yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı. Söndürme çalışmalarına binlerce kişi katılıyor. Türkiye'de 2 adet yangın söndürme uçağıyla destek veriyor.
0: Amasya'daki katı atık depolama tesisinde yangın çıktı. Alevler söndürüldü ancak işin için yanan çöplerden yükselen duman doğayı kirletiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı. Kentin havasını kirleten tesise 2,3 milyon lira para cezası kesildi.
3: Doğayı kirletti, cezadan kaçamadı. Amasya'nın Boğazköy mevkiindeki katı atık bertaraf tesisinin çöp döküm alanında çıkan yangın söndürüldü. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Tonlarca atığın altında devam eden içten yanma kenti yoğun bir duman ve is kokusuna boğdu. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan kirlilik üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Sahada yapılan denetimde skandal bir gerçek ortaya çıktı. Çevre izin ve lisans belgesi olmadığı tespit edildi. Tesisi kullanan Amasya Belediyesi Katı Atık Birliği'ne 2 milyon 346 bin lira para cezası kesildi.

0: Şu tarafından darp edilen Ertuğrul Altan kaçarken dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. Dalgıç polislerin nehirde yaptığı aramada 37 yaşındaki Ertuğrul Altan'ın cansız bedeni düştüğü noktadan 30 metre ileride 3 metre derinlikte bulundu. Altan'ı darp ettikleri ileri sürülen iki arkadaşı gözaltına alındı.
1: Rize'de Kaçkar Dağları'na tırmanan dağcı grubundan bir kişi karlı yamaçta dengesini kaybederek ağır yaralandı. Yaralı dağcı yaklaşık 4 saat süren zorlu tahliyenin ardından askeri helikopterle Erzurum'a sevk edildi. İşte Kaçkar Dağları'nda dakikalarla yarışılan o kurtarma operasyonu.
2: Tırmanış sırasında dengesini kaybetti. Arkadaşlarının ihbarıyla ekipler seferber oldu. Zorlu arazide saatler süren operasyonun ardından yaralı dağcı kurtarıldı. Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Verçenik Yaylası mevkiinde meydana geldi. Kamp yapmak üzere Kaçkar Dağları'na tırmanan 8 kişilik dağcı grubundan bir kişi karlı ve dik yamaçta dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan dağcı için arkadaşları hemen yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen uzun süren çalışmanın ardından yaralı dağcıya ulaşıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan dağcı sedyeye alınarak engebeli ve karla kaplı araziden güvenli bir noktaya taşındı. Bölgeye tahliye için Tunceli'den askeri helikopter görevlendirildi. Helikopterde bölgeden alınan ağır yaralı dağcı olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize yerine tedavisini sürdürülmesi için Erzurum'a sevk edildi. Dağcının tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
1: Efendim, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesi önemli ölçüde genişledi. 2023 yılında 15.250 olan eğitimli ulusal arama kurtarma personeli sayısı bu yıl 160.013'e yükseldi. Detaylar haberimizde olacak.
3: Türkiye'nin arama kurtarma gücü büyüdü. Eğitimli ulusal arama kurtarma kapasitesi 3 yılda 10 katın üzerine çıktı. Türkiye'nin afetlere hazırlık ve müdahale gücünü artırmak amacıyla AFAD tarafından yürütülen 100 bin kişilik arama kurtarma ekibi projesinde hedef aşıldı. Eğitimli ulusal arama ve kurtarma personeli sayısı 2023'te 15.250 iken bu yıl 160.013'e ulaştı. Böylece Türkiye'nin eğitimli ulusal arama ve kurtarma kapasitesi son 3 yılda 10 katın üzerine çıktı. Arama kurtarma ekiplerinin uygulamalı eğitimlerinde kullanılan parkur sayısı da 125'e yükseldi. Geçen yıl 889 olan afetlerde görev alan müdahale ve destek araçlarının sayısı ise 1304'e ulaştı. Böylece araç kapasitesinde 415 araçlık yaklaşık %47'lik artış sağlandı. AFAD ekipleri 1 Ocak-16 Temmuz döneminde Türkiye genelinde meydana gelen 5339 afet ve acil durum olayına müdahalede bulundu. Bu dönemde 2366 sel ve su baskını, 883 orman yangını, 492 heyelan ve 305 fırtına meydana geldi. Türkiye'de büyüklüğü 4 ve üzerinde 119 deprem kaydedildi. 63 çığ, 30 yıldırım düşmesi ve 5 maden kazası yaşandı.
1: Hakkari'de Berçalan Yaylası'nda 21 yaşındaki göçer Halime Çalp'ın sahip çıktığı iki kuzu biberonla beslenerek hayata tutundu efendim. Minik kuzular kendilerine bakan genç kızın peşinden bir an olsun ayrılmıyor.
3: Anne şefkatini 21 yaşındaki genç kız verdi. Hakkari'de yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Batman'dan yaylaya gelen aile günlerini sürülerinin bakımıyla geçiriyor.
4: Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlar için buraya geliyoruz.
3: Sürüde koyunlardan ikisi kuzuladı. Ancak anneleri yavrularını kabul etmedi. 21 yaşındaki Halime Çalp iki kuzuyu biberonla beslemeye başladı.
4: Koyunları sağıyoruz. Kuzularım var, kuzularıma bakıyorum. Onları besliyorum biberonla, süt veriyorum onlara.
3: Genç kız nereye giderse gitsin küçük kuzular da onu takip ediyor. Berçel

0: Yaylası'ndaki bu dostluk doğanın en sıcak karelerinden birini oluşturuyor.
1: Ben süt verdiğim için hani beni de tanıyorlar. Ben nereye gitsem benim peşimden geliyorlar. Hey hey Gülnaz, Gülnaz, Gülnaz.
2: Efendim, Karaman'da Toros Dağları eteklerinde yer alan Ermenek Barajı Gölü doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye başarıyor. Gölette düzenlenen tekne turları bölgenin turizm potansiyeline de aynı zamanda katkı sağlıyor.
3: Muhteşem bir yer.
4: Rengi itibariyle, doğası itibariyle çok beğendik.
0: Turkuaz rengiyle adeta görsel bir şölen sunan Ermenek Baraj Gölü'nde tekne turları düzenleniyor. Karaman'da Toros Dağları eteklerinde yer alan Ermenek Baraj Gölü doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.
5: Türkiye'nin en derin göllerinden birisi olan Ermenek Baraj Gölü'nde tekne turları başladı. Vatandaşlar Turkuaz Mavilik'te buradaki doğal güzellikleri geziyorlar.
6: Ermenek Barajı Türkiye'nin derinlik olarak Deriner Barajı'ndan sonra en derin barajlarından bir tanesi. 210 metre derinliği var. Gözde noktamız diyebiliriz. Biz incimiz deriz Ermeni'ye.
7: Bu yıl turlarımız biraz hızlı ve seri başladı.
0: Çam, ardıç ve sedir ağaçlarıyla çevrili gölette düzenlenen tekne turları bölgenin turizm potansiyeline de katkı sunuyor.
5: Yağışlarla birlikte baraj gölü maksimum seviyeye ulaştı. Suyun yükselmesiyle birlikte doğal güzellik bir kat daha arttı.
4: Fotoğrafçılar olarak da çok güzel kareler yakalayabileceğimizi düşünüyoruz arkadaşlarla.
8: Böyle bir yer gördünüz mü? Böyle bir yansıma, cam gibi bir ayna gibi bir yansıma?
4: Hayır. Bu şekilde görmedim. Bu kadar temiz ve masalsı bir yeri ilk defa görüyorum.
8: Gölü gezenler nereleri görüyor?
6: Ambar Boğazı, Nadire Kanyonu, bir de Nadire Kanyonu'ndan önce Ay Hatun Mağarası'nı. Tabii içerisine giriş olmuyor ama biz bazı dönemlerde teknelerimizin hepsini olmasa da bir kısmını, 12 kişilik küçük teknelerimizi onların önünde durduruyoruz.
0: Bölgeyi ziyaret edenler sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirirken o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.
7: Çok daha harikası bir yer burası. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz.
3: Fotoğrafçılık açısından da mükemmel bir yer.
9: Gelirken bayağı bir heyecanlandım. Geldiğimde de gayet de memnun oldum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim.

Efendim, dünyanın incisi İstanbul Boğazı'ndan her gün ortalama 100 gemi geçiyor. Boğaz aynı zamanda dünyanın en zorlu su yollarından bir tanesi. İşte A Haber ekibi de bu yoğun trafiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile konuştu. Bakan Uraloğlu bu trafiğin nasıl başarıyla yönetildiğini A Haber mikrofonlarına anlattı. Şimdi birlikte izleyeceğiz ve ajans hafta sonunun bu saatini noktalıyor olacağız. Ancak bizden ayrılmayın. Yeni saatte yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz.

0: İstanbul Boğazı dünyanın en zorlu su yollarından.
1: İstanbul Boğazı dünyanın incisi ama bir taraftan da dünyanın en tehlikeli su yolu. İşte günde ortalama olarak 100'e yakın gemi geçiyor. Hatta bu rakam geçtiğimiz yıl 40 bini yılda geçmiş durumda. İşte özellikle de o gemilerin birçoğuysa tehlikeli yük gemisi.
2: İşte bazen gözden kaçsa da Boğaz'daki trafik 7/24 devam ediyor. Gemiler Boğaz'ın her iki ucunda bu önemli su yoluna girebilmek için adeta sıra bekliyor.
1: İşte bu zorlu trafiği az sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla konuşacağız. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sarbot'a bineceğiz ve Marmara Denizi'nde kısa bir tur atacağız.
3: Çok gemi de var.
4: Evet.
3: Oradaki liman.

0: yollara yanaşmak istedikler.
1: Dünyanın en zorlu su yolu olarak adlandırılan bu boğazı yönetmek zor mu efendim?
2: Tabii Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan yılda yaklaşık 80 bin gemi geçiyor. Günde 100 gemi demektir bu. Her gün 100 gemi. Bu bazen 120 olur, bazen 90 olur. İstatistiksel olarak bakacak olursak geçen gemi sayısının çok artmadığını görüyoruz. Ama geçen yük sayısının arttığını görüyoruz. Gerçekten bu bir taraftan da oradaki riskleri de beraber artırıyor.
3: Özellikle son rakamlara göre geçtiğimiz yıl İstanbul Boğazı'ndan 2504 kimyasal yük taşıyan ve 736 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker geçti. En çok geçen gemi türü ise 14724 rakamıyla genel kargo gemisi oldu.
1: İstanbul Boğazı'ndan geçen kaptanların daha az zorlandıkları ve daha fazla zorlandıkları noktalar var. İşte özellikle İstanbul Boğazı'nda iki kıtanın arasının en geniş olduğu yer Büyükdere. Ama en kısa ve özellikle en dar olduğu nokta ise şu anda bizim bulunduğumuz Aşiyan'la Kandilli arası. Bu iki noktanın arası yaklaşık 700 metre.
4: Bir de orada bir keskin dönüş vardır. Yani yukarıdan aşağı inersiniz, bir anda dönmek zorunda, geminin rotasını değiştirmek zorunda kalırsınız.
3: Dünyanın incisi enerji lojistiği açısından büyük önem taşıyor.
5: Ortalama yılda 130 ile 165 milyon ton sadece petrol boğazdan geçer. LNG hele çok özel şartlarda geçirilir. Rusya'nın iki limanından yüklenen petrol tankerleri genelde buradan geçer. Birisi Novorossiysk diye adlandırılan liman, birisi de Tuapse limanıdır. Sadece Rus petrolünü değil, aynı zamanda Kazakistan'ın Hazar boru hattıyla, petrol boru hattıyla Novorossiysk'e gönderdiği petrol de aynı şekilde Karadeniz üzerinden Akdeniz'e ve dünya piyasalarına açılır.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu tehlikeli yükler boğazdan geçerken büyük önlemler alındığına da dikkat çekti.
2: Bunlar zaten zorunlu olarak bizim romörkörlerin eşliğinde gidiyorlar. O geminin büyüklüğüne bağlı olarak bir tane veya iki tane romörkörün eşliğinde gidiyor. Dolayısıyla buna uymak zorundalar. Ama bütün gemilere de aynı zamanda kılavuzluk hizmeti veriyoruz. Ve çok güçlü bir filoyla yönetiyoruz. Yani dünyanın en büyük kurtarma gemilerinden birisi olan Nene Hatun başta olmak üzere gemilerimiz ve botlarımız var. Onlarla yönetiyoruz.
4: İstanbul Boğazı ve Türk Boğazları dünyanın en emniyetli su yollarından birisi. Ben burada emeği geçenleri kutluyorum ama bu kaza olmaz demek değil. Önemli olan kaza olduğu zaman o kazada insan can kaybının olmamasını sağlayacak emniyet tedbirlerini almak.
3: Türkiye bu trafikten yılda milyonlarca dolar da kazanıyor. Ancak bu gelir zaman zaman bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. Hürmüz Boğazı örneği ortaya atılıyor. Ancak Bakan Uraloğlu İstanbul Boğazı'nın Hürmüz'de aynı statüde olmadığına vurgu yaptı.
2: Tabi uluslararası bir su yolu olmakla beraber Boğaz'ın ya da denizin her iki yakası bizim.
1: Biliyorsunuz ki zaten Hürmüz Boğazı ile aynı olamaz.
2: Aynı olamaz. Artı burada uluslararası kabul görmüş bir Boğazlar Sözleşmesi var. Dolayısıyla burada her türlü gemi ve biz haklarımızı biliyoruz.
3: Bu arada geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile görüşen Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinde ise çok önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.
2: Biz kalkınma yolunu bugün yapmış olsaydık Hürmüz Boğazı'nı siz bana daha az şiddetli sormuş olurdunuz. Hürmüz Boğazı daha az konuşuluyor olurdu.
1: Ama geliyor galiba kalkınma yolu.
2: Evet, yani orada çok olumlu bir ziyarette bulunduğumuzu söyleyebilirim. 28'inde de Sayın Başbakan Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelecek. Belli kararları da almış olacağız inşallah. İlk defa bu kadar yaklaştık diyebilirim.
3: Bu yıl ihalesi yapılması planlanan bir diğer proje ise 3. köprü, yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden geçecek olan demiryolu hattı.
2: 6.7 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. İnşallah bu sene ihalesini yapar. Önümüzdeki sene de başlarız ona. Bizim Marmaray'dan günde sadece 4 tane yük trenini geçirebiliyoruz. Dolayısıyla 4 tren bize yetmiyor, yetmeyecektir. Ama Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Gebze'den başlayıp Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı'ndan Çatalca'ya gidecek olan hatlar

0: beraber yaklaşık 120 kilometre artık kapasite problemimiz kalmamış olacak. Türkiye'den, Kapıkule'den, Bulgaristan'dan en uç nokta olan Londra'ya kadar gidecek olan bir hattın kapasite problemini çözüyor olmamızdan bahsediyoruz.
1: Türkiye attığı yeni adımlarla dünyanın yine havadan, karadan ve denizden lojistik üssü olmaya devam edecek.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye, iklim zirvesi öncesi temiz teknoloji projelerine odaklandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 ile 20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek etkinlikte ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçiş gibi başlıklarda küresel işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele alınacak. Bu kapsamda Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı Türkiye Hızlandırıcısı 2026 ile yeşil ekonomiye geçiş sürecinde kapsayıcılığı artırmaya yönelik kapsayıcı yeşil geçiş Hızlandırıcısı 2026 çağrılarına başvurular 3 Ağustos'a kadar alınacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1874 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 800 mühendis, 645 veteriner hekim, 60 büro personeli, 239 destek personeli, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 avukat, 7 biyolog, 9 laborant, 5 diğer teknik hizmet personeli, 23 gemi adamı olmak üzere 1874 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar başvurularını kariyer kapısı internet adresinden e-devlet şifresiyle gerçekleştirecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Mutlak Putlan kararı sonrası yönetim konusunda tartışmalı bir sürece giren CHP'de bir dönem sona erdi. Söz konusu hükmün ardından genel başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından grup başkanı seçilen Özgür Özel, olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması üzerine ekibiyle birlikte CHP'den istifa etti. Özel sabah saatlerinde yeni parti adını taşıyan oluşumun kuruluş dilekçesini de imzaladı.
1: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
0: Özgür Özel yeni partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na teslimi sonrasında verilen alıntı belgesini sosyal medya hesabında paylaştı. Özel paylaşımına işçinin yeni partisi, emeklinin yeni partisi, memurun yeni partisi, esnafın yeni partisi, çiftçinin yeni partisi, kadınların yeni partisi, gençlerin yeni partisi, Türkiye'nin yeni partisi hayırlı uğurlu olsun notunu düştü. Kurmaylar sonrasında içinde 91 milletvekilinin imzasının yer aldığı kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti.
2: Arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı'na tüm milletvekillerimizin 91 milletvekili arkadaşımızın imzalarıyla gerekli belgeleri sundular ve yeni partinin kuruluş evrakını teslim edip partinin siyasi faaliyetlerine başlayacağını tespit eden alıntı belgesini aldılar.
0: Yürüyüş öncesinde Hacı Bayram Veli Camii'nde zaman zaman vatandaşlar arasında gergin anlar da yaşandı.

0: Özgür Özel'i bekleyenler Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi olduğunu iddia ettikleri bir kişiye saldırdı. Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül o kişiye tekme attı. Özgür Özel ise 1. Meclise yürüyüşü öncesinde açıklamalarda bulundu.
1: Yeni partinin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacağız. Yolumuz açık olsun.
0: Özgür Özel yeni partinin ilk seçime kadar görevde olacağını vurguladı.
1: Partimiz ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte bir süre ilk seçime kadar görev yapacak. Yeni parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak.
2: Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili İçişleri Bakanlığı'na verdikleri yeni parti kuruluş dilekçesinin ardından Hacı Bayram'ı Veli Camii'nde cuma namazı kıldılar. Ardından hep beraber 1. Meclise yürüdüler.
0: Yürüyüşün ardından Özel milletvekilleriyle birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Özgür Özel daha sonra Anadolu Kulübü Derneği'ne geçti.
3: Özgür Özel milletvekillerinden oluşan yeni partinin kurucular kuruluyla ilk toplantısını Anadolu Kulübü Derneği'nde gerçekleştirdi. Toplantıda Özgür Özel oy birliğiyle yeni partinin genel başkanı seçildi.
4: A Haber Radyo.
5: Temmuz 2026 Pazar sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları, dünden bugüne yansıyan haberleri sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim, sıcak gelişmelerle başlayacağız. Orta Doğu'da zira tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Bu kez Ukrayna Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticaret gemisini vurdu. Saldırıya sert tepki gösteren Tahran yönetimi misillemede bulunacaklarının mesajını verdi. Gelin hemen detaylara bakalım.
6: Ukrayna İran'a ait ticaret gemisini vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı. İlk açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geldi. Hazar Denizi'nde Rus savaş gemisine ve askeri kargo taşıdığı ileri sürülen İran bağlantılı gemiye saldırı düzenlediklerini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıya ilişkin bir bildiri yayımladı. Saldırının yol açtığı patlamada bir denizcinin hayatını kaybettiği, birinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırının Birleşmiş Milletler şartının ihlali anlamına geldiği ve Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu da bildiride yer aldı. Tahran yönetimi misilleme mesajı da verdi. İran'ın meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatıldı. Zelenski'nin maceracılığının duracağı, sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu. İran'ın can ve mal güvenliğine yönelik saldırıları cevapsız bırakmayacağının altı çizildi. Saldırının bölgesel çatışmaların daha geniş bir alana yayılma riskini arttırabileceğine de dikkat çekildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'la telefonda görüştü. Araghchi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun bu saldırıya karşı kesin bir tavır takınmasını istedi. Bu suç eyleminin failleri ve destekçileri hesap vermeli ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın İran maslahat güzarı saldırıdan sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Tahran yönetiminin protestosu iletildi.
5: Ve Trump'ın açıklamalarıyla devam edelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran Savaşı ile ilgili kritik açıklamalar yaptı. Trump büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran yönetiminin her geçen gün daha ciddi bir tavır sergilediğini belirten Trump, askeri seçeneğin hala masada olduğunun altını bir kez daha çizdi. Suudi Arabistan'a da çağrıda bulunan Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile nükleer anlaşma için İbrahim anlaşmalarına katılmalarının şart olduğunu ilerledi.
7: İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi tavır sergiliyor.
6: ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti.

0: İran'la ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim diyerek askeri seçeneğin hala masada olduğunu söyledi.
1: İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi tavır sergiliyor.
0: Trump yürütülen temaslarda Tahran yönetiminin önceki döneme göre daha yapıcı bir tutum sergilediği görüşünü dile getirdi. Ancak müzakerelerin olumlu ilerlemesinin kesin bir anlaşma anlamına gelmediğinin de altını çizdi.
1: Şu an bunu açıklayamam. Onlarla temas halindeyiz. Bir kırılma noktası yaşanabilir de, yaşanmayabilir de. Ancak şunu bilin ki tüm hazırlıklarımız tamam. Harekat emri verilirse anında uygulayacak durumdayız. Yine de şu anda diplomatik görüşmeler sürüyor. Bu nedenle sürecin nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek.
0: ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran konusunda kendisine verdikleri sözlere güvendiğini söyledi.
1: Rusya'nın ya da Çin'in hayal kırıklığına uğramamı istediğini sanmıyorum.
0: Trump, Moskova ve Pekin'in İran'a doğrudan destek sağlayıp sağlamadığını bilmediğini de yineledi. Buna rağmen iki ülkenin de süreci sabote etmek yerine istikrarın sağlanmasını isteyeceğine inandığını vurguladı. Suudi Arabistan'la yürütülen sivil nükleer enerji görüşmelerine de değinen Trump, Riyad yönetimine yeni bir çağrıda bulundu. Trump, Suudi Arabistan'ın ABD ile kapsamlı nükleer işbirliği anlaşması yapabilmesi için İsrail ile normalleşmeyi öngören İbrahim anlaşmalarına katılmasının şart olduğunu dile getirdi.
1: Bunu yapabilmeleri için İbrahim anlaşmalarının üyesi olmaları gerektiğini söylüyorum. Ki bu anlaşmalar çok başarılı oldu. Ama artık bunu yapmalarının zamanı geldi.
0: Trump, Suudi Arabistan'ın bugüne kadar İran kaynaklı güvenlik endişeleri sebebiyle bu adımdan kaçtığını iddia etti.
1: Onlar ve diğerleri İran'la yaşadıkları sorun nedeniyle bunu yapmak istemediler. Artık o sorun yok. Artık orada büyük bir güç yok. Bir sorun var ama sorun gün geçtikçe ortadan kayboluyor.
2: Gazze kasabı Netanyahu bölgede terör estirmeye devam ediyor. İsrail ateşkesin gölgesinde Megazi mülteci kampına saldırı düzenledi sevgili izleyenler. Büyük yıkıma yol açan saldırının ardından Gazzeliler enkaz altında kalan eşyalarını çaresizce toplamaya çalıştı.
3: Bu bölgede ilk defa böyle bir füze görüyoruz. Peş peşe iki tane düştü.
4: Saldırılar gece gündüz devam ediyor. Mülteci kamplarında yaşayan Gazzeliler sığınacak yer bulamıyor. İsrail ordusu ateşkesi hiçe sayarak Gazze'ye bombardımanı sürdürüyor. Yerinden edilen Gazzeliler kısmen yıkılmış binalarda ve derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Soykırım ordusu Gazze şeridinin orta kesiminde bulunan Megazi mülteci kampına yönelik saldırı düzenledi. Bombardıman nedeniyle ayakta kalan az sayıdaki bina yerle bir edildi. Geniş çaplı yıkımın boyutu kameralara yansıdı. Saldırının ardından altına sığınacak çatı bulamayan Gazzeliler enkazın altından eşyalarını çıkarmaya çalıştı.
3: Bu bölgede ilk defa böyle bir füze görüyoruz. Peş peşe iki tane düştü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sokaklara döküldük, yaşayabileceğimiz yer kalmadı.
4: Gazze saldırıların dışında yemek, temiz su ve ilaç kıtlığıyla da mücadele ediyor. İsrail ordusu Gazze şeridinde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinliyi katletti.
2: Efendim şimdi ekranlarınıza bir kaza haberi taşıyacağız. Suriye'de kayda geçti bu görüntüler. Şam Deir-Zor karayolu üzerinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. Katliam gibi kazada en az 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
5: İki yolcu otobüsü birbirine girdi. Feci kazada adeta can pazarı yaşandı. Olay Suriye'deki Şam Deir-Zor yolu üzerinde meydana geldi. Ülkenin doğusundaki Suhne bölgesi yakınlarında İçişleri Bakanlığı bünyesindeki güvenlik güçlerini taşıyan bir otobüste yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Büyük çaplı kazada onlarca kişi hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı. Kazanın ardından otobüslerden biri alevlere teslim oldu. Alev alev

0: araç bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Suriye hükümeti bazı yaralıları çevre hastanelere helikopter yardımıyla sevk etti. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler lideri oldu sevgili izleyenler. Guterres 3 günlük temasları kapsamında başkent Şam'daki Başkanlık Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu. Genel Sekreter Suriye'ye destek verdi. İsrail'e ise tepki gösterdi.
2: Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı.
0: Birleşmiş Milletler'in en üst düzey ismi 17 yıl sonra Suriye'ye gitti. Basın toplantısında ilk işi İsrail işgaline tepki göstermek oldu.
2: Birleşmiş Milletler hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde Golan topraklarının Suriye toprağı olduğunun farkındadır. Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı. Birleşmiş Milletler olarak Suriyelilere ait olanın Suriyelilere ait olduğunun kabul edilmesi yönünde güçlü bir savunuculuk yürütüyoruz.
0: 13 yıllık savaşın ardından yeniden inşa sürecine giren Suriye, üst düzey bir ziyareti ev sahipliği yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 17 yıl aradan sonra Şam'a gitti. Guterres'ten önce Suriye'yi ziyaret eden son Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 2009 yılında Ban Ki-moon olmuştu. Şam Uluslararası Havalimanı'na inen Antonio Guterres ve heyetini Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı. Genel Sekreter ardından Halk Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Guterres, Şara ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerine ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Guterres, Şam'a desteğin süreceğini kaydetti.
2: Çok şiddetli bir çatışmadan çıkıp kendi kendini inşa eden hiçbir ülke yoktur. Bu konudaki azim ve kararlılığında Suriye'ye yardım etmeliyiz. Suriye bugün tüm Suriyeliler için daha iyi bir geleceğin temellerini atıyor.
1: Efendim, NATO karargahında casus alarmı yaşandı. NATO'nun SHAPE olarak bilinen Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda görev yapan Çin kökenli Kanada vatandaşı bir stajyer, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklandı. Şimdi biz de bu konuya dair ayrıntıları almak için Almanya'ya gideceğiz. Fatih Yılmaz bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Günaydın Fatih, hoş geldin yayına. Nedir konunun ayrıntısı?
3: Merhaba Özkan, günaydın. Belçika'nın Mont kentinde bulunan NATO karargahında ifade ettiğiniz üzere casusluk alarmı verildi. Karargahta staj yapan Çin kökenli Kanadalı bir kadın, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı gerekçesiyle Belçika makamlarınca gözaltına alındı. Daha sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Belçika Federal Savcılığı'nın açıklamasına göre operasyon NATO'nun kendi güvenlik birimlerinin şüpheli hareketleri fark etmesiyle başladı. Durum önce Belçika Güvenlik Servisi'ne bildirildi. Ardından da soruşturmayı Federal Savcılık devraldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin evinde ve NATO karargahındaki çalışma ofisinde aramalar yapıldı. Ancak yetkililer casusluk faaliyetlerinin hangi ülke adına yürütüldüğü ya da hangi bilgilerin hedef alındığı konusunda henüz ayrıntı paylaşmadı. Soruşturma casusluk ve suç örgütüne üyelik soruşturma ile sürdürülüyor. Bu gelişme NATO'da güvenlik mekanizmalarının yeniden tartışılmasına neden olurken yine NATO'nun doğu kanadında dikkat çeken bir başka olay yaşandı. Rus Romanya Savunma Bakanlığı Ukrayna sınırı yakınlarında ülke hava sahasını ihlal eden bir İHA'nın radarlar tarafından tespit edildiğini açıkladı. NATO Hava Polisliği görevi kapsamında hazır bekleyen Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 hemen havalandı. Standart önleme prosedürlerinin ardından insansız hava aracı yerleşim yerlerinin dışında güvenli bir bölgede düşürüldü. Arka arkaya yaşanan bu iki olay hem NATO karargahında güvenlik risklerini hem de ittifakın doğu sınırındaki askeri hareketliliğinin devam ettiğini gösterdi diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve Özkan.
1: Fatih Yılmaz, teşekkür ederiz. Konunun ayrıntılarını aktardın bize. Ülke gündemiyle devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Arkamda da görüyorsunuz o fotoğrafım Ankara'dan. Başkent Ankara'da manzaralar vardı. Yağış manzaraları çok sayıda ilçede. Cadde ve sokaklar göle döndü. Yine her zaman olduğu gibi. Yıldırım isabet eden bir kişi de hayatını kaybetti. Ankaralıların zor anlar yaşadığı o görüntülerde işte böyle kayda geçti.
4: Gidiyor, motorlar gidiyor. Gitti motorlar.
5: Mağduruz da, esnafların çoğu öyle şu anda. Geldiğimde zaten diz hizasına kadar su vardı. Çoğu malımız zarar gördü.
6: Suyu birden dalgalanınca deniz dalgası gibi arabayı suyun içine alıyor.
0: Başkentte etkili olan sağanak yağış yine zor bir sınava dönüştü. Cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Ankara'da gece saatlerinde başlayan yağış gün boyu aralıklarla etkisini sürdürdü. Caddelerde su birikintisi oluşunca sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
7: Başkent Ankara'da yoğun sağanak yağış hayatı bir kez daha felç etti. Araçlar yollarda kaldı. Turan Güneş Bulvarı'nda işte bu araç an itibariyle yolun ortasında ve çalışmıyor. Aracın içi de görmüş olduğunuz gibi suyla dolmuş durumda.
0: Mamak ilçesinde Mutlu Mahallesi'nde yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düşerken Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçitte bir araç mahsur kaldı.
7: İşte o aracın çukura düşmüş olduğu noktadayız şu an itibariyle. Hızlı bir şekilde araç buradan çekildi ancak görmüş olduğunuz gibi burada bundan asfalt parçası ayrılmış durumdaydı o yağışın etkisiyle. Çünkü yağış beraberinde birçok malzemeyi de sürüklüyor çevreden. Şu anda ekipler de o aracı çıkardılar ve burada yolu tek şeride düşürmüş durumdalar ve çalışmalı. Devam ediyorlar.
0: Etkili olan sağanak yer trafik kazalarının oluşmasına da neden oldu.
7: Şiddetli sağanak yağış Ankara'nın Mamak ilçesinde de etkili oldu. Burası Mutlu Caddesi. Mutlu Caddesi'nde birçok noktada esnafın dükkanını su bastı. Öte yandan yollarda araçlar sürüklendi. İşte o araçlardan bir tanesi park halindeydi. Yoğun sel nedeniyle sürüklendi ve bir minibüse çarparak durabildi.
0: Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken köprü altları da yağmur sularıyla doldu.
7: Başkent Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası alt geçitler tamamen suyla doldu. Burada görmüş olduğunuz gibi bir araç sular içerisinde kaldı. Aracın tamamı suya gömüldü. Ekipler şu an itibariyle hem buradaki suyu boşaltmaya çalışıyor hem de o aracı o noktadan çıkarmaya çalışıyor.
8: Nasıl çıktın arabadan?
6: Arabamdan atladım çıktım abi.
7: Şiddetli sağanak yağış sonrası bir araç Samsun yolunda alt geçitte sular altında kalmıştı. Araç sürücüsü an itibariyle paçalarını sıvadı ve o noktaya doğru gitti. Görmüş olduğunuz gibi aracın başına gitti ve orada kurtarma çalışmalarına o da iştirak ediyor.
6: Sabah 7.30'da işten çıktım. Evime gidiyordum. Ben şu tepe yükseğe geldiğimde önümden iki tane araba geçti. Karşımdan da araba geliyordu. Geçerken burada bir su patladı. Arabam yükseğe kalktı. Alkınca da gidemedim. İstop etti. Ondan sonra da kaldım yani.
0: Rüzgarların taşmasıyla birlikte bazı yollarda da su seviyesi yükseldi. Yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi. Gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağışta etkili olan fırtına sırasında yıldırım isabet eden 58 yaşındaki yaşlı adamsa hayatını kaybetti.
1: Dün İstanbul'u da sağanak vurdu sevgili izleyenler. Özellikle bazı ilçelerde dün görülen şiddetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Alt geçitleri su bastı, yollar yine göle döndü. Trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. İşte mega kentten sağanak manzaraları.
9: Aniden oldu. Bayağı da şiddetli yani. Şemsiyeyle zor tutuyorum.
10: Her an her şey olabilir. İstanbul burası. Burada her şeyi bir anda yaşayabilirsin.
11: Yağmur yüklü bulutlar böyle geldi. İstanbul'u yine sağanak vurdu. Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Sarı ve turuncu alarmın ardından mega kentte şiddetli sağanak etkili oldu. Yaz ortasında kış havası yaşandı. Yağış öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Karadeniz üzerinden gelen bulutlar drone'la böyle görüntülendi. A Haber ekibi de sağanağı yayın esnasında böyle yakalandı.
8: Yağışın şiddeti çok artmış vaziyette. Yine şunu söyleyebiliriz, bu yağış akşam ve gece

0: saatlerinde sürüyor ama gece yarısından sonra İstanbul'da yağış etkisini biraz daha kaybetmiş olacak gözüküyor.
1: Hocam bir anda şu anda göz gözü görmez hale geldi. Bakın az önce karşıyı çok rahat bir şekilde görebiliyorduk. Fakat bunlar bu yağmur bulutu bir anda bütün boğazı kapattı. Bu bayağı şiddetli bir yağış oldu hocam. 15 dakika böyle yağarsa ciddi bir sel baskını da olabilir.
0: Yani şöyle 15-20 dakika sürerse 15 dakikada belki 20-30 kilograma kadar çıkabilir ama bu şekilde devam ederse az önce söylediğimiz gibi yarım saat içerisinde 100 kilogram bulabilir bu yağış.
2: Sağanak yağış etkili olduğu Güngören'de eski Londra asfaltında hem Güngören Bağcılar'a giden istikamet hem de E5'e giden istikametin tam da orta noktası adeta göle döndü.
3: Zincirlikuyu alt geçidini geçtiğimiz hafta meydana gelen sağanakta su basmıştı. Alt geçitte yağışın ardından aynı manzara ortaya çıktı. Alt geçit göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. Sürücüler mağdur olurken belediye ekipleri biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Bazıları da çareyi kafalarına poşet geçirmekte buldu.
4: İstanbul'un havasıyla kışına inanılmaz falan derler. Doğru bu gerçek yani. Gördüğünüz gibi şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
3: Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı. Tahminlere göre İstanbul'da yağış 2 gün daha sürecek ve metrekareye 30 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Yağışlı hava İstanbul'u pazartesi günü terk edecek.
5: Efendim Ankara ve İstanbul özelinde ekranlarınıza taşıdık yağış manzaralarını, ancak yurtta da yağış etkiliydi. Meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Çok sayıda ilde yollar gölete döndü, ev ve iş yerlerini ise su bastı. Şiddetli rüzgar Antalya'da seralara zarar verdi. Bursa'da sandalye ve şemsiyelerin devrildiği görüntüler fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.
3: Sağanak sele döndü. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Şiddetli yağış çok sayıda ilde hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da aniden bastıran yağmur sonrası yollar gölete döndü. Karacabey ilçesinde pazar yerleri ve taksi durakları su altında kaldı. Esnaf zor anlar yaşadı. Fırtına sahil şeridinde masa, sandalye ve şemsiyeleri devirdi. Osmaniye'de de ani bastıran sağanak su baskınlarını beraberinde getirdi. Sürücüler trafikte mahsur kaldı. Birçok ev ve iş yerini su bastı.
6: Sürmeye başladı bayağı bir.
3: Yolda kalan araçları ekipler kurtardı. Yozgat, Samsun ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağ ilçelerinde de sağanak etkiliydi. Caddeler dereye döndü. Araçlar güçlükle ilerleyebildi. Antalya Serik'te ise sağanakla birlikte hortum meydana geldi. Fırtına ağaçları kökünden söktü. Bölgedeki seralar büyük zarar gördü.
5: Efendim İstanbul'da da facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul Eyüp Sultan'da bir kimya fabrikasında bulunan 10 tonluk tank içerisindeki kimyasal maddeler tepkimeye girdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle olası bir facia önlendi. Tankın içindeki kimyasal madde tahliye edildi.
7: Kimyasal tepkime fabrikayı alarma geçirdi. İşçiler tahliye edildi. Özel ekipler fabrikaya maskelerle girdi. İstanbul Eyüp Sultan'da bir kimyasal fabrikasında 10 tonluk tankta bulunan kimyasal maddeler tepkimeye girdi.
8: Kemerburgaz'da bulunan kimyasal fabrikasının içerisinde bulunan 10 tonluk tankın içerisindeki maddelerin tepkimeye girmesiyle birlikte çevreye koku ve yoğun duman yayıldı.
7: Durumun fark edilmesiyle birlikte fabrika çalışanları hızla tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Özel ekipler koruyucu kıyafet ve maskelerle fabrikaya girerek dev tanka müdahale etti. Uzun süren titiz çalışmanın ardından reaksiyona giren madde güvenli şekilde tahliye edilerek tehlike önlendi.
5: Efendim Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi

0: Tuncay Soner'in tutuklanan eşi Handan Soner'in ifadesi ortaya çıktı. Soner birçok kritik soruya bilmiyorum ya da hatırlamıyorum, iddialar doğru değil gibi yanıtlar verdi. Peki Soner ifadesinde neler anlattı? Son durumu alacağız. A Haber muhabiri Yüksel Akalan takip ediyor. Ayrıntıları aktaracak şimdi bize. Yüksel, günaydın. Hemen sözü sana bırakalım detaylar için.
1: Günaydın Merve Özkan. Senin de ifade etmiş olduğun gibi geçtiğimiz günlerde dönemin eski valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner de gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. Tabi toparlayacak olursak aslında soruşturmayı özellikle hareketli bir haftayı geride bıraktık. 15 şüpheli gözaltına alınmıştı ve gözaltındaki ifadelerinin ardından 3 kişi tutuklandı ve şu an itibariyle Gülistan Doku cinayet dosyasında toplam tutuklu sayısının 15 ulaştığını belirtelim. Tabi tutuklananlar arasındaki en önemli isim ise hem oğlu hem de eşi tutuklanan Handan Soner'de gözaltında 57 kritik soruya cevap verdi. CESAT tarafından önemli sorular kendisine soruldu. Tabii birçok soruyu bilmediğini, hatırlamadığını ya da sosyal medyadan öğrendiğini, sosyal medyadan takip ettiğini söyledi. Ancak öyle iddialar vardı ki o sorulara cevap vermemek gibi bir durumu yoktu. Özellikle de tutuklu tanık Turan Güler'in Handan Soner'in kendisine 100 bin lira verdiğini ve Gülistan Doku'nun cansız bedenini yok etmesi karşılığında da bu parayı kendisine verdiğini iddia etmişti. Ve aynı zamanda oğlu Mustafa Türkay Soner'in de Gülistan Doku'yu iki el ateş ederek öldürdüğü yönündeki iddiası soruldu. Bu hususta yine Turan Güler'i tanımadığını, herhangi bir şekilde para alışverişinde olmadığını belirtti. Bir diğer taraftan da yine Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün evde yaşanan olaylarla ilgili evde çalışanların vermiş olduğu ifadeler soruldu. Özellikle de evde oğluna ait eşyaların dört koli şeklinde toplanarak dışarı atıldığı konusu soruldu. Buna da yine oğlunun kullanmadığı eşyaları ve aynı zamanda evde böcek yetiştirdiğini ve bunlardan rahatsız olduğunu belirterek bu eşyaları koli şeklinde yaparak atılmasını istediğini, sinirlendiğini ve çöpe atılması istediğini söyledi. Aynı zamanda yine Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün oğlu Mustafa Türkay Soner'in 4 gün boyunca evden çıkmaması da yine kendisine soruldu. Bu soruya da yine oğlu Mustafa Türkay Soner'in okulda arkadaşlarıyla yaşamış olduğu tartışmalardan dolayı 4 gün boyunca evden çıkmaması olarak savunduğunu belirtelim. Yine kendisine de özel sorular soruldu. Özellikle de 15 yıllık hattını neden Gülistan Doku'nun kaybolduğu günden sonra kullanmadığı soruldu. Buna da yine eşinin gözaltına alınıp tutuklanmasıyla birlikte tanımadığı kişilerin kendisini arayıp abuk sabuk sorular sormaması için hattını kullanmadığını, başka bir hat kullanmaya başladığını söyledi. Diğer bir hususta yine evde çalışan panikle Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak tarihinde saatler 13'ü gösterdiğinde evdeki çalışanlara acil bir şekilde evi terk etmeleri yönündeki talimatı soruldu. Bu hususta da yine herhangi bir şekilde böyle bir şey yaşanmadı. Evde çalışanlara böyle bir talimat vermediği söylendi. Ancak tabii kamera kayıtları incelendiğinde çalışanların saat 13.22'yi gösterdiğinde evden ayrıldığı belirtildi. Aynı zamanda evde çalışanların vermiş olduğu ifadeler de oldukça önemliydi. Herhangi bir şekilde Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün kendilerinin acil bir şekilde evi boşaltmalarını istendiği söylendi. Ve aynı zamanda yıllarca böyle bir durumunda yaşanmadığı bir panik ve telaş havasının olduğu da belirtildi. Diğer bir hususta eşinin Gülistan Doku'nun sim kartını Gökhan Ertuğ'a gönderdiği hususu soruldu. Bu konuda da eşinin böyle bir telefon görüşmesi yaptığını, sim karttan bahsettiğini ancak kimle görüştüğünü bilmediğini söyledi. Yine diğer bir hususta özellikle de oğluna yönelik sorulan sorulara da yine oğlunu savunması, aynı zamanda yine bazı olayları bilmediğini, görmediğini ya da sosyal medyadan takip ettiği konusunda vermiş olduğu cevaplar bulunuyor. Ancak tabii ki 57 kritik sorunun ardından Handan Soner'de suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şu an itibariyle tabii gözaltında bulunan, Ankara'da gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri devam ediyor. Yine onlar da Tuncay Soner'le bağlantılı olarak yapmış olduğu bazı suçlamalar vardı. Şu an itibariyle sadece gözaltında iki kişinin kaldığını belirtelim. Sağlık çalışanlarının da yine gözaltındaki ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldığını da belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım Merve Özkan.
0: Yüksel Akalan, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Yine bize takipçisiyiz efendim. Yeni bilgiler geldikçe sizinle paylaşacağız Gülistan Doku soruşturmasına dair. Adana'dan bir cinayet haberi paylaşacağız ne yazık ki sizinle. Adana'da manzara izlemek için Rüzgarlı Tepe'ye çıkan biri kadın, üç kişi silahlı saldırıya uğradı. Üçü de hayatını kaybetti. Adana'nın Çukurova ilçesinde 25 yaşındaki Alican Demir, 28 yaşındaki Sinan İlbey ve 44 yaşındaki Semra Yılmaz manzara izlemek için gece saatlerinde Rüzgarlı Tepe'ye çıktı. Demir, İlbey ve Yılmaz'ın yanına otomobille yaklaşan bir kişi tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda Alican Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan Yüreğir ilçesine bağlı Güzel Evler mahallesinde saklandığı evde cinayette kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Ve üçlü cinayetinde sebebi araştırılıyor. Ve Bursa'dan bir kaza haberi var. Görüntüler de ekranlarınıza yansıyor sevgili izleyenler. Bursa Karacabey'de kontrolden çıkan otomobilin beton duvara çarpmasıyla ortalık bir anda savaş alanına döndü. 3 kişi hayatını kaybetti. Kalbi duran 12 yaşındaki çocuksa yoldan geçen bir acil tıp doktorunun masajıyla yeniden hayata döndü.
2: Kişinin hayatını kaybettiği kazada kalbi duran kız çocuğu yoldan geçen doktorun müdahalesiyle hayata tutundu. Acı olay Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 5 kişinin olduğu otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Ardından da beton duvara çarptı. Araç Hurda'ya dönerken otoyolda can pazarı yaşandı. Bu sırada yoldan geçen acil tıp doktoru yaralılara müdahale etmek için durdu ve kalbi duran 12 yaşındaki kız çocuğunu yaptığı kalp masajıyla hayata döndürdü. 3 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise ambulansa hastaneye kaldırıldı.
0: Antalya'da serinlemek için denize giren bir kişi dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçirdi. İmdadına ise plajdaki can kurtaranlar yetişti. O anlarda yaşananlara bakacağız şimdi.
3: Sabahtan beri uyarıyoruz ya, gitmeyin bu denize diye. Açılmayın diye bu kadar yalvarıyoruz arkadaşlar ya.
2: Fırtınalı havada girdiği denizde az daha canından oluyordu. Görüntüler Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan İncekum Halk Plajı'nda kaydedildi. Ailesiyle birlikte Çorum'dan tatil için Antalya'ya gelen bir kişi serinlemek için denize girdi. Ancak dalgaların etkisini artırmasıyla bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden plajdaki can kurtaranlar saniyelerle yarışarak denize atladı.
3: Sabahtan beri uyarıyoruz ya, gitmeyin bu denize diye. Açılmayın diye bu kadar yalvarıyoruz arkadaşlar ya.
2: Can kurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren adamı dalgaların arasından çekip kıyıya çıkardı. Yaşananlar an be an kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kumsalda ilk müdahalesi yapılan tatilci ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
0: Ve bir hırsızlık haberi paylaşacağız şimdi ekranlarınıza, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle birlikte. İstanbul Fatih'te bir kuyumcu çalışanı elektrik kesintisini fırsat bildi. Piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 300 tam altını çaldı. Hırsız kameraların çekmediğini düşündü ama her şey kayıt altındaydı.
4: Elektrik kesintisini fırsat bildi, altınları böyle çaldı. İstanbul Fatih'te elektrikler gitmişti. Elektriklerin kesildiği yerlerden biri de kuyumcu dükkanıydı. Kuyumcu çalışanı da bu durumu fırsata çevirmek istedi. Dükkandan 300 tam altını çaldı. Hırsız çalışan elektrik kesintisi nedeniyle kameranın çalışmadığını düşünüyordu. Ama yanıldı. Hırsızlık anı kayıt altındaydı. Kuyumcu sahibi dükkanından altınların çalındığını fark etti. Kayıtları izlediğinde ise hırsızın kendi çalışanı olduğunu gördü. Kısa sürede yakalanan hırsızın çaldığı altınların bir kısmını başka bir kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüphelinin geçmişe dönük eylemlerini de ortaya çıkardı. çalışanın daha önce de aynı iş yerinden 100 gram altın çaldığı belirlendi.
0: Efendim şimdi ilginç bir görüntü taşıyacağız ekranlarınıza. İstanbul

0: Ümraniye'de kayda geçti bu görüntüler. Sahibinin elinden kaçan boğa sanayi sitesindeki bir dükkana daldı. Ortalığı birbirine kattı. İş yerinde yaşanan o anlarda güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Sahibinin elinden kaçtı, sanayi sitesini birbirine kattı. Adres İstanbul Ümraniye'deki bir sanayi sitesi. Sahibinin elinden bir anda kaçan boğa sanayi sitesinin içinde koşmaya başladı. Esnafı peşinden koşturan hayvan çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Tüm çabalara rağmen durdurulamayan boğa bir dükkanın kapısından içeri daldı. Bir süre dükkanın içinde gezinen boğa daha sonra tekrar dışarı çıkarak kaçmaya devam etti. Sanayi esnafının uzun süren seferberliği sonucu yakalanan boğa sahibine teslim edildi. Geriye ise güvenlik kamerasına yansıyan o kaçış anları kaldı.
0: Efendim son 24 saatte dünyada neler yaşandı ona bakacağız. Sırada Dünya Raporu var.

0: Fransa'da bir muhabir orman yangınları ile ilgili yayın yapıyordu. Birkaç metre uzağında bir gaz tüpü alevlere kapıldı. Ardından patlayan tüp yoğun bir duman bulutu oluşturdu. Muhabir büyük panik yaşadı. Olayda bir itfaiyecinin yaralandığı bildirildi. Bu kazanın adresi ABD'nin Washington eyaleti. Acil iniş yapmaya çalışan bir yolcu uçağı küçük bir adada düştü. 11 kişi taşıyan uçak alev aldı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir yolcunun durumunun kritik olduğu bildirildi. Çin, sabit yörüngeye gönderilmek üzere iletişim aktarma uydusu taşıyan bir roket fırlattı. Kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra film sahnelerini aratmayan bir görüntü meydana geldi. Yıldırım rokete çarptı. O manzara yüzlerce izleyici tarafından görüntülendi. Sorunsuz bir şekilde yoluna devam eden roket görevini tamamladı. ABD'nin Virginia eyaletinde beyzbol maçından sonra havai fişek gösterisi düzenlendi. Ancak arızalanan havai fişek gökyüzüne doğru değil tribünlere doğru gitti. Neyse ki izleyicilerden yaralanan olmadı. Çin'de dev panda Shi Lei 13. yaş gününü kutladı. Tianjin hayvanat bahçesinde yaşayan Shi Lei için özel kutlama töreni düzenlendi. Onlarca kişi dev pandayı ziyaret etti, yaş gününü kutladı.
1: Efendim, modern endüstrinin gölgesinde 1500 yıldır titizlikle korunan edebi ve ekolojik bir sığınağa götüreceğiz sizi. Çin'in Wenzhou eyaletindeki Jiangsu Adası. Hem klasik edebiyata yön veren şairlerin ilham kaynağı hem de doğanın benzersiz ekosistemini barındırıyor içinde. Zamanı meydan okuyan bu izole dünyanın hikayesine bakacağız şimdi.

0: Çin'in Wenzhou şehri, modern endüstrinin ve ticaretin küresel merkezlerinden biri. Aynı zamanda bin yılı aşan derin bir edebi mirasa da ev sahipliği yapıyor. Jiangxingyu Adası, şehir merkezinden geçen nehrin ortasında yer alıyor. Tarih boyunca en önemli entelektüel sığınaklardan biri olarak kabul ediliyor. Şiir adası olarak anılan bu coğrafya, Çin edebiyatının klasik dönemine yön veren figürlerin düşünsel dünyasını da şekillendirmiş.
1: Burası Çin edebiyatına ve tarihine yön veren isimleri yetiştirmiş. Çin'in en izole adalarından birindeyiz ve yüzlerce yıl burası şairlere ilham olmuş, birçok eser buradan çıkmış.
0: Adanın edebi kökleri 1500 yıl öncesine uzanıyor. Doğa ve manzara şiir akımının kurucusu Xie Lingyun, doğayla kurduğu bağın temellerini bu izole adada attı.
1: Xie Lingyun, kendisi 1500 yıl önce Çin edebiyatında bir ekol oluşturdu. Doğaya yazdığı şiirler yüzyıllar boyunca okundu ve günümüze bir miras kaldı.
0: Jiangxingyu.

0: Açık hava müzesi olan ada sadece doğasıyla değil modern turizmde çok çağrılan dürüst esnaf kültürü ve güvenli seyahat ortamıyla da öne çıkıyor.
1: Chengdu'dan kendi aracımızla geldik. Jiangxing Adası'nın çevresi ve tarihi kalıntıları çok güzel. Ama beni en çok etkileyen bence o halkının iyi niyetli olması oldu. Taksicilerden restoran sahiplerine kadar herkes çok kibar ve dürüsttü.
0: Nehrin ortasında titizlikle korunan bu ekosistem ve tarihi miras, geçmişin estetiğini geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Doğanın, tarihin ve ekolojinin kusursuz şekilde korunarak günümüze nasıl ulaştığının en güzel örneği burası. Nehrin tam ortasında antik şairlere ilham olan binlerce yıllık deniz feneri o ilk günkü ihtişamıyla ayakta.
3: Son dönemde kiralarla birlikte emlakçı komisyonu ve hizmet bedelleri de artmış durumda. Birçok kişi de bundan şikayetçi. Peki emlakçıların bir aylık kira bedeli kadar komisyon talebi yasal mı? Bu konuda yasal sınır var mı? Gelin bakalım haberimizde cevabına.
4: Oran Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenir. Satışlarda bu oran en fazla %4, kiralamalarda da yine bir kira bedelidir.
5: Türkiye'de hemen hemen her gün yüz binlerce vatandaş ev kiralıyor. Ev kiralarken de hem kira veriyorsunuz, depozito veriyorsunuz, bir de emlak komisyonu ödüyorsunuz. Peki kira bedeli kadar emlak komisyonu olur mu?
4: 6098 sayılı borçlar kanununa göre belirlenir aslında emlak danışmanının hizmet bedeli. Ama burada oran verilmez. Oran Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenir. Satışlarda bu oran en fazla %4, kiralamalarda da yine bir kira bedelidir. Danışman bu hizmeti verdiği zaman bir kira bedeline kadar ücretini danışmanlık hizmet bedeli olarak alabilir.
0: Bu ücret çoğunlukla kiracı tarafından ödense de mevzuata göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında paylaştırılması da mümkün.
4: Burada aslında baktığınız zaman dünyada da bu hemen hemen aynıdır. Yani kiralamalarda hizmet bedeli bir kira oranında alınır. Bunun ev sahibi mi yoksa kiracıdan mı alınacağı da belirtilmemiştir. Temel mevzu aslında iktisadın da temeline dayanan arz talep dengesidir. Yani ev çok olduğu zaman, arzda yüksek olduğu zaman bu kira bedelini hizmet bedeli olarak ev sahipleri öder.
0: Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi uyarıyor. Belirlenen bu yasal tavanın üzerinde ücret talep edilmesi hukuka aykırı.
4: Ama bizdeki modelde bizde kiralık ev bulmak sorun olduğu için burada bunu kiracı ödemek durumunda kalıyor. Bu biraz kiracının üstüne yük oluyor. Bu eğer bizde daha bol bol ev olursa ileride inşallah daha da bu arz konusundaki çalışmalar devam eder. Bunu belki de gelecekte ev sahibinde ödediğini görebiliriz. Dünyada böyle örnekler var. Buradaki en önemli konu şu Erşan Bey. Bir gayrimenkul danışmanı eğer yetki belgeli, devletine vergisini ödeyen, işini doğru yapan bir gayrimenkul danışmanıysa aldığı sözleşmenin karşılığı bu parayı da alma hakkı var. Emlak faaliyetlerinin hizmet bedelleri bana göre normal. Hatta çoğunlukla bu hizmet bedelleri gerçek manasıyla tahsil edilemiyor da diyebiliriz.
3: Efendim Konya'ya gideceğiz şimdi çünkü Çumra ilçesinde böcek alarmı yaşanıyor Konya'da. Evlere kadar ulaşan böcekler vatandaşları tedirgin etmiş durumda. Böceklerin türünün belirlenmesi için bölgede şimdi inceleme başlatıldı.
0: Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Ali Beyhüyü mahallesinde böcek sorunu vatandaşları tedirgin ediyor.
6: Köyde bir anda ortaya çıkan böcekler korkuya neden oldu. Böcekler duvarda geziyorlar. İşte gördüğünüz gibi burada onlarca, yüzlerce, belki de binlerce böcek var. Vatandaş da kendi başına yaptığı mücadele sonrasında işte gördüğünüz gibi ölen böcekler de burada görülüyor.
7: Köye bir böcek sardı. Bu yağmurların çok olmasından, otların kurumasından bunun sebebini arıyoruz. İlerlemeye devam ediyoruz.
8: Mahallemizde, bölgemizde, evimizin kenarlarında bu böcekleri gördük gözlerimizde. Kendi imkanlarımızla mücadele etmeye başladık. İlaçlamamızı yaptık.
0: Mahalle sakinleri özellikle yaz aylarında artan böcek yoğunluğuyla karşı karşıya.
7: Galiba otlar kurudu, ondan ileri geldi galiba.

0: büyüklerin ilaçlaması devam ediyor. İlçe tarımımız bu işle ilgileniyor sağ olsun. İl Sağlık Müdürümüz şu anda devletimiz eli uzattı. Şu anda çalışmaya devam ediyoruz.
1: Kimse kapı ve pencerelerini rahatça açamıyor.
2: Evleri kapalı tutuyoruz. Açık tuttuğumuz anda girebilir şeyiyle kapalı tutuyoruz pencereleri.
3: Otları yakarım sabah beri. Yanan otların içinden geri geliyorlar.
4: Efendim, yayla da içimizi ısıtan bir görüntü, bir haber taşıyacağız şimdi ekranlarınıza. Hakkari'de Barçelan yaylasında 21 yaşındaki göçer Halime Calp'ın sahip çıktığı iki kuzu biberonla beslenerek hayata tutundu. Minik kuzular kendilerine bakan genç kızın peşinden bir an olsun ayrılmıyor şimdi.
1: Anne şefkatini 21 yaşındaki genç kız verdi. Hakkari'de yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Batman'dan yaylaya gelen aile günlerini sürülerinin bakımıyla geçiriyor.
5: Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlar için buraya geliyoruz.
1: Sürüde koyunlardan ikisi kuzuladı. Ancak anneleri yavrularını kabul etmedi. 21 yaşındaki Halime Calp iki kuzuyu biberonla beslemeye başladı.
5: Koyunları sağıyoruz. Kuzularım var, kuzularıma bakıyorum. Onları besliyorum biberonla, süt veriyorum onlara.
1: Genç kız nereye giderse gitsin küçük kuzular da onu takip ediyor. Berçelan yaylasındaki bu dostluk doğanın en sıcak karelerinden birini oluşturuyor.
5: Ben süt verdiğim için hani beni de tanıyorlar. Ben nereye gitsem benim peşimden geliyorlar.
4: Efendim, Bolu'nun Mudurna ilçesine bağlı Samat köyünde düzenlenen geleneksel köy bayramında pehlivanlar er meydanına çıktı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde 7'den 70'e herkes doyasıya eğlendi. İşte o görüntüler.

0: Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen köy bayramları bu yılda Samat Köyü'nde yapıldı.
1: Kazanlar kuruldu, ateşler yakıldı. Köy bayramının vazgeçilmezi etli pilavın hazırlıklarına başlandı.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hazırlıklar tam bir imece usulüyle yürütüldü. Köy halkının el birliğiyle yaktığı odun ateşi sadece kazanları değil, gönülleri de ısıttı. Dev kazanlarda tahta kaşıklar sallandı, pişen etin ve pilavın bereketi tüm köye yayıldı. Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün yaşatıldığı etkinlikte pişirilen pilavlar bayram alanında toplanan yüzlerce vatandaşa ikram edildi. İlçe merkezinden ve diğer köylerden gelen konuklar da geleneksel köy bayramının neşesine ortak oldu.
1: Köy meydanında toplanan köylüler şenlik öncesi odun ateşinde pişen etli pilavın tadını çıkarıyor.
2: Erenler Bayramı diye geçiyor. Yani geçmiş tarihini bilen yok. Biz de geleneğimizi devam ettiriyoruz. Böyle köy bayramları olsun, işte güreşler olsun.
3: Köyümüzün başında erenlerimiz var. Ona istinaden her yıl geleneksel olarak, yani bildiğim bileli, bayram genelde yapılır. Yani gençler kaynaşması için özendiriliyor ve bu etkinlikte devam ediyor.
4: Bu bayram asırlardır. Ben 70 yaşındayım. Yani daha ebediyatını bilmiyorum. Yani 70 senedir yapılır. Hatta köyümüzde iki bayram yapılır. Biri de Eylül ayında, o da türbe bayramı. Bu dikmen bayramı. Yalnız o güneşsiz olur, türbe bayramı. Sadece şey olur yani, yemek verilir.
1: Peki güreşler için neler söylersin? 5 yaşından 50 yaşına kadar herkes güreşecek bugün.
4: Tabii. Bunlar işte ödüllü güreşler. Bizim bu yörede, yani aşağı yukarı Mudurnu'nun 73 köyü var. 73 köyünün yani 70 tanesinde falan yapılır.

0: Bayramların vazgeçilmezlerinden olan güreş müsabakaları da gerçekleştirildi. El meydanına çıkan pehlivanlar kıyasıya mücadele etti.
1: Önce çocuklar, ardından gençler. Köy bayramının en eğlenceli kısmı ise işte bu güreşler. Bugün bu er meydanında yaklaşık 50 güreşçi ter dökecek, birbirinin sırtını yere getirmek için büyük mücadeleler verecek.
0: En yaşlısından en gencine kadar ödüllü güreşlere katılan pehlivanlar izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.
2: Her iki tarafta iyi oynadı. Rakibime çok teşekkür ederim.

0: Biraz uzun sürdü tabii, herkes bitirmişti. Söylemek istediğim arkadaşımı çok teşekkür ederim.
1: Yıllar sonra ufaklıktan beri güreşe çıkıyorum. Yıllar sonra bu baş boyuna yükselemedim, emin adımlarla çalışa çalışa Allah nasip etti. Hep abim gibi olmak isterdim. Abim gibi güreşçi olmak isterdim. İşte nasip şimdi onunla beraber Allah izin verirse maç yapacağız, müsabaka yapacağız. Haklısınız, hayırlısı.

Efendim şimdi sizleri tarihte kısa bir yolculuğa çıkaracağız. İstanbul Beyoğlu'ndaki 116 yıllık Mısır Apartmanı ile tanıştıracağız. Ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'un hayata gözlerini yumduğu o apartman, bakın bir asrı geçen ömrüne hangi hikayeleri sığdırmış.

0: günde yüzlerce kişi geçiyor Mısır apartmanının önünden. Kimi biliyor hikayesini, kimi de onu yalnızca bir apartman zannediyor. Ama o adeta 116 yıl boyunca hafızasını canlı tutan bir tarih kitabı. İçinde barındırdığı hikayelerle birlikte.
1: Apartmanı İstanbul'un ilk betonarme binalarından biri. Burası Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin tam ortasında yer alıyor ve 1905 yılında Abbas Halim Paşa tarafından Ermeni asıllı bir mimara yaptırılıyor ve 1910 yılında da inşaatı tamamen bitiyor. Özellikle bu binada kimler yaşamamış ki? İşte bu sorunun cevabını da gelin sizi tarihte bir yolculuğa çıkaralım ve orada anlatalım.
0: Binada yaşayan en önemli isimlerin başında İstiklal Marşı'nı kaleme alan ünlü şair Mehmet Akif Ersoy geliyor.
1: Mehmet Akif Ersoy Mısır'daki sürgün hayatının son yıllarında hastalanır ve Türkiye'ye dönmek zorunda kalır. İşte Türkiye'ye geldikten sonra yakın dostu Abbas Halim Paşa ona Mısır apartmanındaki bu daireyi tahsis eder. Ve Mehmet Akif Ersoy yaklaşık 6 ay boyunca hayatının son günlerini bu dairede geçirir. Arkadaşları hasta yatağında ziyaretlerini buraya yapar.
0: Mehmet Akif Ersoy hakkında Mısır Apartmanı isimli bir roman yazan yazar Sevda Arslan, Ersoy'un burada geçirdiği günleri A Haber mikrofonlarına anlattı.
2: Tekrar Türkiye'ye dönüp yine vefalı Abbas Halim Paşa'nın yaptırdığı bu binada son 6 ayını burada geçiriyor. Sevdiği dostlar bile selam vermeye korkuyorlarmış. Hani iletişime geçersek bizim de başımıza bir sıkıntı gelir diye. Ve burada hasta yatağında yatarken o arkadaşları, dostları sık sık biri girer, biri çıkarmış, ziyaretine gelirmiş. İçinden bir gün şöyle tuzaklarını kıpırtatmış. Demiş ki meğer dostlarım beni seviyormuş. Hani Mehmet Akif sevenler bile gizli sevmiş.
0: Ersoy 6 ay sonra hastalığıyla verdiği mücadeleyi kaybetti. Mısır apartmanının kapısına bir cenaze arabası ve 4 görevli asker geldi. Ancak onu ziyarete gelen üniversite öğrencilerinin gönlü bu sessizliğe razı olmamıştı. Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir diyen ünlü şair, o öğrencilerin omzunda saygıyla Beyazıt Camii'ne kadar taşındı. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal diye seslendiği Türk bayrağına sarıldı. O ev şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı hatıra evi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Gözlüğü, saati, yazdığı kitaplar meraklılarını bekliyor.
1: Mısır Apartmanı'nda yaşayan diğer ünlü bir isimse yazar Mithat Cemal Kuntay'dı. İşte bu fotoğrafta 1924 yılında Kuntay'ın dairesinde çekilmiş. Masada kimler yok ki? Mehmet Akif Ersoy, Abdülhak Hamit Tarhan ve daha birçok önemli isim. İşte o önemli isimler bu sofrada. Özellikle Mehmet Akif Ersoy'un 1924 yılında

0: Mısır Apartmanı bir dönemse ünlü modacıların adresi olmuştu. Buradaki bazı daireler atölye olarak kullanılıyordu ve o atölyelerin ziyaretçileri arasında ise Emel Sayın, Muazzez Abacı ve Safiye Ayla gibi ünlü isimler de vardı.
1: Apartman yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Şu anda içinde restoranlar, sanat galerileri ve yapım şirketleri bulunuyor. Ama 116 yıl geçse de ihtişamıyla görenleri etkilemeye devam ediyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe faaliyet gösterip belirli koşulları sağlayan her bir sigortalı için yıl sonuna kadar aylık 3.500 lira destek sağlayacaklarını bildirdi. Işıkhan, sosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Sektörde faaliyet gösteren belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3.500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık. Desteğimiz yıl sonuna kadar devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
0: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: ulaşılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Hürmüz'deki LNG arz şoku elektrik fiyatlarında küresel ayrışmayı derinleştirdi. Avrupa Birliği'nde ortalama toptan elektrik fiyatı 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda %15 yükseldi. Elektrik fiyatları Japonya'da ikinci çeyrekte %30'dan fazla artarken Avustralya ve Hindistan'da yılın ilk yarısında sırasıyla %30 ve %7 geriledi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek

için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: İyi sabahlar sevgili izleyenler. Tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 10 olmak üzere. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Efendim bir haftayı artık geride bıraktık. Peki geçen hafta neler oldu? Hangi haberler manşet oldu? Gelin hemen bakalım, sizin için derledik geçen haftanın önemli başlıklarını. Öncelikle CHP'li İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenlendi sevgili izleyenler. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı. Sonrasında Gülistan Doku soruşturması devam ediyor, biliyorsunuz. Yeni bir operasyon düzenlendi. 15 kişi daha gözaltına alındı. Birçok yine kamu personeli de var işin içerisinde. Yine tutuklanan isimlerden bir tanesi de eski Tunceli valisinin eşiydi. Ve onun da ifadeleri ortaya çıktı. Yine onları da sizlerle paylaşacağız. Devam edelim. Yine geçen haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi Eskişehir'deki TUSAŞ motor sanayi tesislerinde yangın çıktı sevgili izleyenler. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Bursa'da da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Evlerinde de aramalar yapıldı ve birçok maddede ele geçirilmişti. Devam edelim. Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş dini değerleri aşağılama ve müstehcenlik suçlarından tutuklandı. Sosyal medyada da oldukça gündem olmuştu bu haber. Yine ayrıntıları paylaşacağız sizinle. Ve dün meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da ve Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Birçok noktada yine lokal seller meydana geldi. Fırtınanın da etkili olduğu noktalar vardı. Bazı alt geçitleri su bastı. Yine Ankara'da da benzer manzaralar kayda geçti. Geçen haftanın da düne dair aynı zamanda en önemli gelişmeleri böyleydi. İstanbul'da dedik sağanak etkili oldu. Bazı ilçelerde de özellikle hayatı olumsuz etkilediği noktalar vardı sağanağın. Mega kentteki şimdi son duruma bakacağız biz de. Yeni haftada yağış etkisini sürdürecek mi elbette, bunu da merak ediyoruz. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen takip ediyor. Havanın notlarını kendisinden alacağız. Günaydın Merve, hoş geldin yayına. Dün hakikaten ciddi bir sağanak yaşadık. Fırtınanın etkili olduğu yerler vardı. Sanki Temmuz ayında sonbaharı yaşadık yeniden. Devam edecek mi yağışlar? Şu an için İstanbul'daki son durum ne? Senden dinleyelim.
2: Günaydın Merve Özkan, iyi yayınlar dileyelim. Evet, dünkü havadan aslında bugün eser yok diyebiliriz. Öyle ki sizin de söylemiş olduğunuz gibi İstanbul'da birçok noktada sel meydana gelmişti ve o yağmurun ve rüzgarın şiddetini hepimiz hissediyorduk ve aslında kış ayından bir gün yaşadık diyebiliriz. Şimdi daha detaylı konuşacağız ki bu hafta bizleri neler bekliyor. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk.
4: Şimdi bugün pazar gün, güzel bir pazar İstanbul'da.
1: Evet, İstanbul'da sağanak ne kadar sürecek bunu öğreneceğiz. Meteoroloji uzmanımızla Merve İzci Özmen konuşacak. Hemen bağlantı içinde arkadaşlarım daha sağlıklı hale getirmek için gayret ediyorlar. Merve'nin de ilk cümlesi önemliydi. Dünkü sağanaktan şu an için eser olmadığını söyledi. Biz de merak ediyoruz bugün nasıl olacak havalar diye. Aslında gün içinde bugün yine baktığımızda dünkü gibi değil. Kara bulutları da çok fazla görmüyoruz. Bazı noktalarda yine sisin etkili olduğunu görmüştük. Yine kuzey noktalarda da yağışın etkili olacağına dair yine uzmanların da söylemleri vardı. Buna dair biz de bilgileri almaya devam edeceğiz. Şimdi bağlantımızı arkadaşlarımız tekrar kurmaya çalışacaklar. Biz de o süre zarfında bir Ankara'ya dönelim efendim. Ankara'da dün etkili olan sağanak ve fırtına başkentin birçok noktasını harap etti. Bilanço da günün ortasında ortaya çıktı sevgili izleyenler. Şimdi Oğuzhan Gültekin de notlarıyla karşımızda, ayrıntıları aktaracak bize. Yine bakalım hemen yol çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz. Çöken yollar vardı. Arabaların o çöken yollara, kuyulara düştüğünü de gördük. Günaydın Oğuzhan. Hoş geldin yayına. Nasıl Ankara'daki son durum şu an?
0: Evet, günaydın. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Sizin de bahsettiğiniz gibi tabii ki dün özellikle Ankara'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok insanın mal ve canına neredeyse büyük oranda zarar verdi bu yağışlar ve fırtına. Tabii ki biz de şu anda Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine bağlı Pamuklar Mahallesi'ndeyiz ve burada da özellikle dün etkili olan yağışlarla birlikte yol çökmesi meydana geldi. Yine tabii ki Ankara'nın birçok yerinde aslında yol çökmeleri ve su dolmaları, araçların sular altında mahsur kalmaları meydana gelmişti ama burada da görmüş olduğunuz gibi şu anda büyük bir obruk açılmış durumda tabii ki yağmurdan sonra. Hali hazırda görmüş olduğunuz gibi tabii ki ekipler de burada özellikle çalışmalarına devam ediyor ama dünkü yağışla birlikte buradaki çöküntü çok büyük bir obruk açmış durumda. Şu anda hali hazırda görmüş olduğunuz gibi tabii ki altta su görüyorsunuz. Akmaya devam ediyor. Burası özellikle yokuş olduğu için dün etkili olan yağışlarla birlikte yukarıdan gelen sular burada böyle bir hasara sebebiyet vermiş durumda. Şu anda dediğimiz gibi ekipler burada çalışmalarına devam ediyor. Olumsuz etkilenen yerlerin tabii ki onarımı hali hazırda devam ediyor. Özellikle şu anda kameraman arkadaşım Uğur Koçak sizlere Çukur'daki son durumu gösteriyor. Ekipler buradaki çalışmalarına dediğimiz gibi devam ediyor. Ancak dün etkili olan yağışla birlikte burada geniş çapta bir çukur oluşmuş durumda. Şu anda bu çukurun da tabii ki buradaki özellikle çevredeki evler için büyük bir tehlike oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yol özellikle gelişli ve gidişli olarak da trafiğe kapatılmış durumda. Şu anda zaten bulunduğumuz bölgede aslında birçok bina ve kent yapısının olduğu, birçok binanın ve insanın olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu çukur bir binanın tamamen girişini de kapatmış durumda burada şu anda. Görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım da sizlere görüntüleri anlık olarak gösteriyor. Özellikle binanın tam dibinde bir çöküntü olduğu için buradaki bina bir risk oluşturuyor şu anda. Özellikle çukurun kapatılması için de çalışmaların tekrar devam ettiğini söyleyelim. Hali hazırda görmüş olduğunuz gibi alttan tabii ki suyun hızlı bir şekilde aktığını söyleyebiliriz. Tabii ki bu çukurda özellikle kabloların, doğalgaz borularının, yine elektrik borularının, birçok internet altyapısı vesaire gibi sistemlerinde geçtiğini söyleyebiliriz. Bu da tabii ki buradaki vatandaşlar için özellikle yine hayatın tabii ki durma noktasına getirecek etmenlerden bir tanesi. Dediğimiz gibi yol hem geliş hem de gidiş olarak çift yönlü trafiğe kapatılmış durumda. Özellikle sol taraftaki binayı arkadaşımdan göstermesini rica edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi tam obruğun dibindeki bir bina burası. Bu obruğun tabii ki çapı biraz daha genişlemiş olsa burada başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Başka bir faciayı anlatıyor olabilirdik ama tabii ki özellikle yaşanan bu üzücü olaydan sonra çok şükür ki herhangi bir can kaybı vesaire olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki dün özellikle Ankara'da şiddetli yağmurlar ve fırtınanın etkili olduğunu söyledik. Ankara'nın birçok yerinde aslında temizlenmeyen mazgallar, yapılmayan bakımlardan dolayı alt geçitleri su bastı. Yine bazı obruklar oluştu, bazı yerlerde çukurlar oluştu ve bu çukurlara araçlar düştü. İnsanlar su dolan alt geçitlerde mahsur kaldılar. Bu Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki Pamuklar Mahallesi'nde de benzer bir görüntüyü ekranlara getirdik diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Ankara'da yağışın, sağanağın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Sevgili izleyenler, ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Biz de ekranlarınıza taşıdık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor sevgili izleyenler. Yeni haftada programında neler var Başkan Erdoğan'ın, bunu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim takip ediyor Başkan Erdoğan'ın programını. Hasan, günaydın, hoş geldin yayına. Hemen sözü

0: Sana bırakalım.
1: Merve Özkan, günaydın. Teşekkür ediyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi ve 15 Temmuz günlerinin ardından aslında yine yoğun diplomasi trafiğine devam edeceğini ifade edelim. Yarından itibaren, pazartesi gününden itibaren aslında Başkan Erdoğan'ın oldukça yoğun bir haftası var. Öyle ki pazartesi günü AK Parti Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık edecek. Toplantıların ana maddesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama çalışmaları, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve AK Parti'nin 25. kuruluş yılı hazırlıkları ele alınacak. Salı gününe baktığımız zaman Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temalı 2. İletişim Şurası gerçekleşmesi bekleniyor ve ona katılması bekleniyor Başkan Erdoğan'ın. Ve ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali El-Zaidi ile görüşecek ve Cumhurbaşkanı ile görüşeceği gündemde Türkiye-Irak ilişkileri, Orta Doğu'daki gelişmeler, ticaret, enerji ve güvenlik işbirliklerinin ele alınması bekleniyor. Çarşamba gününe baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı kabinesi Erdoğan başkanlığında toplanacak ve gündemde ise terörle mücadele, Amerika-İran ilişkileri, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizi ve ekonomideki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor ve Perşembe günü de yine oldukça yoğun bir gün aslında. Başkan Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek ve bu görüşmede ise Türkiye-Lübnan ilişkileri, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler değerlenecek. Özetle Ankara aslında hem hafta boyunca hem iç gündem hem de dış politikayla oldukça yoğun bir gündemi beklediğini söyleyebiliriz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu anda İstanbul'da ve yarından itibaren oldukça yoğun diplomasi mesaisine devam edeceğini ifade edelim. Ve biz de tabii ki A Haber ekipleri olarak o bölgelerde son gelişmeleri aktaracağız diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
0: Zahit Ezim, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Başkan Erdoğan'ın bu haftada oldukça yoğun bir programı var sevgili izleyenler. İç siyasetle devam edelim şimdi. Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin kurmay kadrosu belli oldu. Peki Özel'in A takımında kimler var? Gelin yakından bakalım.
2: Siyasette yeni dönem resmen başladı. Yeni partinin kongreye kadarki yönetim kadrosu şekillendi. Kadro belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu listesi parti meclisi toplantısında kabul edildi. Böylece partinin örgütlenme, hukuk, yerel yönetimler, medya ve mali işler gibi temel alanlarından sorumlu isimler netleşti.
3: Özgür Özel yeni partinin MYK'sını sınırlı sayıda tuttu ve eski kadrosundan sadece 3 isme yer verdi.
2: Partinin genel sekreterliğine Yunus Emre getirildi. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı görevini Ensar Aytekin üstlenirken, idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Özgür Ceylan oldu. Yeni yönetim yapılanmasında parti sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi. Medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini ise Utku Çakır Özer üstlendi. Yeni görev dağılımında Yaşar Tüzün yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olurken, Gizem Özcan hukuk seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu süreçte Nurhayat Altaca Kayışoğlu yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak belirlendi. Halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı ise Aylin Yaman oldu.
0: Efendim, başkente gideceğiz şimdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasayla ilgili parti turlarını tamamladı. Partiler yasayla ilgili tekliflerini sunmaya hazırlanıyor şimdi. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu notlarıyla şimdi yayına hazır. Bu konuya dair ayrıntıları aktaracak bizlere. Hemen sözü kendisine bırakalım.
4: Merve Özkan, süreç yasası bağlamında önemli bir haftaya giriyoruz. Yarın bazı temasların yine yapılması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un tüm partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle bir araya gelebileceği ifade ediliyor. Tabii yarın önemli bir toplantı daha var. MKYK toplantısı AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak ki burada da konunun ele alınabileceği ve son durumun masaya yatırılabileceği ifade ediliyor. Çünkü AK Parti heyeti DEM heyetiyle görüşmeler yaptı. MHP ile görüşmeler yapıldı. Diğer partilerle de temasa yine geçileceği, aslında AK Parti'nin hazırladığı taslağın diğer tüm partilere gönderildiği ifade ediliyor. Bilgi notu şeklinde gönderildiği ifade ediliyor. Yasa teklifinin 8 maddeden oluşacağı söyleniyor. 8 madde içinde neler var? Öncelikle yasanın kapsamı,

0: süresi yer alacak. Kendini fesheden örgüt tanımı geniş bir şekilde yapılacak yine. Suça karışmamış olanlar için onların eve dönüşü durumunda denetimli serbestlik süreleri olacak. Yasanın da belli bir süresi olacak. 3 yıl olabileceği ifade ediliyor. 6 aylık uzatmalarla yine bir kurul oluşturulması da gündemde. Hem güvenlik temsilcilerinin oluşturacağı bir kurul olacak bu. Hem de bakanlıkların, ilgili bakanlıkların, çünkü bir uyum süreci de söz konusu olacak. Rehabilitasyon çalışmalarını yürütecek bakanlıklar da yine bu aşamada. Tabii yasa ne zaman meclis gündemine gelir diye bir süredir bu konuda görüşmeler yapılıyor. İşte temaslar hızlanmış vaziyette. AK Parti taslağını hazırladı, ancak tüm partiler bu konuyla ilgili önerilerini yine bu görüşmelerde gündeme getiriyorlar. Bu hafta artık taslağın teklif haline dönüşmesini bekliyoruz. Sonuçta öneriler de var. Bu önerilere de belki de yer verilecek bu düzenleme doğrultusunda diyelim. Sözü Merve Özkan'a bırakalım.
1: Tülay Ağoğlu'na teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, gökyüzündeki yerli gücümüz Hürkuş'la ilgili bir haberimiz var şimdi. Türk savunma sanayinde kritik bir adım daha atılıyor. TUSAŞ'ın geliştirdiği yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 Ağustos ayında Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılıyor. İlk etapta iki uçağın teslim edileceği projeyle pilot eğitiminde yerli ve milli kabiliyet daha da güçleniyor.
2: Çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
3: Türk savunma sanayisinin kritik projelerinden biri daha başarıyla tamamlanma aşamasına geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 Ağustos ayında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek.
4: Türkiye savunma sanayide adeta devrim yaptı. Hürjet'ten Gökbey'e, Gökbey'den Kaan'a kadar pek çok helikopter ve uçak gökyüzünde yerini aldı.
3: İlk etapta 2 adet Hürkuş 2'nin teslim edilmesi planlanıyor. Bu gelişme hem hava kuvvetlerinin eğitim altyapısını güçlendirecek hem de Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hedeflerinde yeni bir dönüm noktası olacak. Ağustos'ta gerçekleştirilecek ilk teslimatla birlikte Türk Hava Kuvvetleri ilk kez Hürkuş 2 platformunu aktif olarak kullanmaya başlayacak. İlk teslimatın ardından programın ilerleyen aşamalarında yeni teslimatlarla filonun büyütülmesi hedefleniyor. Gelişmiş aviyonik sistemleri, modern kokpit yapısı ve günümüz harekat ihtiyaçlarına uygun eğitim kabiliyetiyle tasarlanan uçak, genç pilotların yetiştirilme sürecinde önemli bir boşluğu dolduracak. Yeni platform sayesinde pilot adayları ileri nesil savaş uçaklarına geçmeden önce daha gerçekçi ve teknoloji odaklı bir eğitim sürecinden geçecek. Böylece eğitim kalitesinin artırılması ve operasyonel hazırlığın güçlendirilmesi hedefleniyor. Hürkuş 2'nin hizmete girmesi yalnızca yeni bir eğitim uçağının teslim edilmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri'nin uzun vadeli insan kaynağı planlamasına da önemli katkı sağlayacak. Yerli platformun kullanılmasıyla bakım, yedek parça ve teknik destek süreçlerinde de önemli avantajlar elde edilmesi bekleniyor.
1: Efendim, Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 yılına ait bizzat açılacaktır ibareli tarihi bir belgeyi özel koleksiyonunda yayımladı. Bölgede dönem istihbaratçılarının gizli yazışmaları deşifre etmek için kullandığı özel kimyevi formül ve teknik yöntemler ilk kez paylaşıldı.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 tarihli yeni bir istihbarat belgesi yayınladı. MIT'in resmi internet sitesinde özel koleksiyon sekmesi başlığı altında yer alan belgesel kısmında yayınlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Belgede 27 Ağustos 1933 tarihli bizzat açılacaktır ibaresiyle Milli Emniyet Hizmeti Riyasetine bağlı Teknik Destek Şube'nin zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak İstanbul B Amirliği'ne gönderilen yazı yer alıyor. Belgede MAH'ın mektupları açma ve gizli yazıları ortaya çıkarma yöntemleriyle bu amaçla kullanılan kimyasal karışıma ilişkin dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Belgenin en altında not ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların 10 gram demir klorür ve 90 gram damıtılmış su karışımıyla açılabileceği belirtildi. Not kısmında karışıma ilişkin elde edilen mahlul bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırça ile sürmek iyi netice vermez bilgisi de yer aldı.
1: Efendim, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Saat başında sizinle paylaşmıştık ancak sağanak Karadeniz'de de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şimdi görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Kastamonu'dan geldi bu görüntüler haber merkezimize. Cide ilçesinde su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte Türkiye Afet Müdahale Planı Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirildi. Sahil bölgelerinde bulunan Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski olan bölgelere ekipler iş makinesi ve araçlarla tedbir almış durumda şu anda. Cide ilçesinde saatler 4'ü gösterdiğinde 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su bastı. Bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Su baskınında çok şükür şu an için bir can kaybı yaşanmadı. Bunun bilgisini de paylaşalım. Ancak nedenli ciddi olduğunu da ekranlarınıza gelen görüntülerde görebiliyoruz. Zemin katlarda yaşayanlar güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliye sonrası talep edenler ilçe merkezindeki yurtlara alındı sevgili izleyenler. Şu görüntüler Kastamonu'dan geliyor. Cide ilçesinde su baskınları yaşanıyor. Zemin katlarda yaşayanlar da tahliye edildi. Oldukça ciddi bir sel yaşandığını söyleyebiliriz. Kastamonu'dan gelen görüntülerde yine sahil kesimlerine yakın olan noktalarda da ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bilgisini sizlerle paylaşalım. Orada olan vatandaşları da bir kez daha uyarmış olalım. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Van'da cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabayış soruşturmasında düğüm hala çözülemedi. Çin ve İspanya'daki uzmanların açamadığı telefon için Türkiye'de özel bir ekip kuruldu. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları alalım biz de. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Sinan, günaydın, hoş geldin yayına. Evet, gelişmeleri merak ediyoruz. Çünkü hem İspanya'da hem de az evvel de söyledik Çin'de uzmanların açamadığı bir telefondan bahsediyoruz. Türkiye'de de şimdi bunun için özel bir ekip kuruldu. Çalışmalar şu anda hangi aşamada?
5: Hayatını kaybeden bir genç kızdan bahsediyoruz. Hayalleri ve umutları vardı. Maalesef 27 Eylül Van'da geçtiğimiz 2 yıl önce maalesef hayatını kaybetti ve olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma yapılıyor. Hem Van'da hem de Adalet Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürütüldüğünü söyleyebiliriz ki en önemli delillerden biri telefon olduğu ifade ediliyor. Biliyorsunuz ki telefon geçtiğimiz aylarda önce İspanya'ya gönderildi. İspanya'da herhangi bir sonuç alınamayınca bu sefer Çin'e gönderildi. Çin'deki firmaya bir yazı yazıldı ve maalesef oradan da herhangi bir sonuç elde edilmedi. Bazı uyarılar da yapıldı. Eğer telefona müdahale edilirse hem yazılımın hem de bazı verilerin tamamen yok olacağı bilgisi paylaşıldı. Bu yönde bir uyarı yapıldı ve telefonun şifresi Çin'de kırılmadı. Telefon Türkiye'ye gönderildi ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda bir ekip kuruldu. Teknik bir ekip ve o ekip şu anda telefonun şifresini kırmak için bir mesai harcadığını söyleyebiliriz. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilmiş değil. Belki de önümüzdeki haftalarda bir sonuç elde edilmesi bekleniyor. Çünkü bu yönde de bir çalışma var. En önemli deliller arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Belki de telefonun şifresi kırılırsa aslında her şey ortaya çıkmış olacak. Soruşturma derinleşerek devam ediyor. Rojin Kabayış'ın avukatı da değişti. Biliyorsunuz ki Van Barosu tarafından dosya soruşturma takip ediliyordu. Ancak baba Nizamettin Kabayış soruşturma dosyasını Konya'da bulunan bir avukata teslim etti. O süreci şu anda yürütüyor. Baba Nizamettin Kabayış tabii yüreği yanık bir baba, gözyaşlı bir baba. Sürekli evladının mezarına gidiyor, dua ediyor, Kur'an-ı Kerim okuyor ve evladının akıbetini aslında her defasında dile getiriyor.

0: ve şunu söylüyor: benim kızım intihar etmedi, benim kızım cinayete kurban gitti, birileri kızımı öldürdü diyor. Zaten Adalet Bakanı Akın Gürlek de görüştü kendisiyle geçtiğimiz aylarda, bu taleplerini de Akın Gürlek'e iletti ve bu yönde de aslında soruşturma devam ediyor. Van Gölü kıyısında biliyorsunuz ki o bölgede tekneler tur atıyor, tekneler, gemi, yine yatlar var. Rojin Kabayış kaybolduğu günden cansız bedeni bulunduğu güne kadar Van Gölü'nde seyir halinde olan çalışan tekne, yat ve gemilerle ilgili DNA çalışması da yapılacak. Aynı zamanda orada çalışan insanlarla ilgili DNA örneği alınması bekleniyor. Şimdi artık Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel bir ekip Rojin Kabayış'ın telefon şifresini kırmak için mesai harcıyor diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Sinan Yılmaz, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal bir karar geldi. Yargıtay vatandaşı sahilden zorla uzaklaştırmayı hürriyetten yoksun bırakma suçu saydı. Sahile girişi engelleyen özel işletme sahibine ve çalışanına da 1 yıl 8 ay hapis cezası onandı. Ayrıntıları alacağız şimdi. A Haber muhabiri Sefer Ayça bizi bekliyor. Hemen dönelim. Yaz aylarında da özellikle herkesin merakla beklediği bir konu aslında bu. Hemen sözü sana bırakayım ayrıntılar için.
2: Teşekkürler Merve, iyi yayınlar diliyorum. Evet, tam yaz aylarında geldi bu karar. Bütün tatilcileri de ilgilendiriyor. Yargıtay vatandaşın kamuoyu açık plajlarda denize girmesini engelleyenlere karşı son noktayı koymuş oldu. Şimdi bir hatırlayalım, olayı hatırlayalım. Kararın adresi İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum plajında yaşanan olayda iki çocuğuyla birlikte halk plajına gelen vatandaş havlusunu sererek denize girmek istedi. İşte orada özel bir işletme tarafından o işletmeden çıkartıldı ve engellenerek aile tehdit de edilmişti ve bu aile sahilden uzaklaştırılmak istenmişti. İşte ardından açılan dava, bu aile bir dava açtı. Yani sahilde oturmak istediğini, havlusunu serip denizin kenarında oturmak istemişti ve gidip dava açtı. Dava açılan dava sonucunda işletme görevlisiyle işletme yetkilisine verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmış oldu. Onda artık kesinleşti bu karar ve bu kararın ardından Yargıtay kararında çok net bir mesaj verdi. Kıyılar herkesindir dedi. Yani artık herkes deniz kıyısına gidip havlusunu serip rahat bir şekilde bu karara göre denizine girip tatilini yapabilecek ve özel işletmelere şezlong, şemsiye ya da yiyecek içecek hizmeti satın alabilir. Yani bir işletme gittiğinizde o işletmeden avlunuzu koyduktan sonra o işletmeden istediğiniz şeyi yiyecek içecek alabiliyorsunuz. Burada bir sorun yok. Ama ücretsiz şekilde denize girmesi engellenemez. Yani denize girmek için şimdi Ege kıyılarında, başka kıyılarda denize girmek için bazı işletmeler denize girmek için de ücret istiyorlar, ücret alıyorlar. İşte bu ücret artık Yargıtay tarafından kaldırıldı. Onu da belirttim. Tam yaz aylarında geldi bir karar. Bakın önümüzdeki günlerde nasıl bir sonuç çıkacak? Biz de A Haber farkıyla bunları ekranlarınıza getireceğiz Merve.
1: Sefer Ayça, teşekkür ederiz. Oldukça önemli bir konunun ayrıntısını aktardın bizlere. Efendim, Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayatına dair dikkat çeken görüntüler geldi. İşte kameralara yansıyan o renkli görüntüler.

0: Türkiye'nin zengin yaban hayatı yine birbirinden etkileyici görüntülere sahne oldu. Erzincan-Tunceli sınırında yükselen Munzur Dağları bu kez yaban hayatının en özel anlarından birine sahne oldu. Koruma altındaki dağ keçisi iki yavrusuyla birlikte sarp kayalıklar arasında kameraya yansıdı. Görüntülerde dağ keçisi yavrularını güvenli beslenme alanlarına götürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da görüntüleri doğanın kalbinde bir aile portresi notuyla paylaştı. Yaban hayatının korunmasının önemine dikkat çekti.
1: Vallahi yedi.
0: Aç kalan tilkiye yiyecek verdi. Doğada yürek ısıtan görüntüler Bayburt'tan. Aydıntepe Yaylası'nda yolculuk yapan Raşit Eraslan yol kenarında

0: Aç bir tilkiyle karşılaştı. Aracını durduran adam yanındaki yiyeceklerle tilkiyi besledi. Kaçmak yerine yiyeceğe yaklaşan tilkinin o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bu görüntülerse Erzincan'dan. Üzümlü ilçesinde son günlerde meyve bahçelerinde görülen ayılar bu kez ilçe merkezine indi. İki yavrusuyla birlikte yiyecek arayan anne ayı gece saatlerinde sokaklarda dolaştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Burası da Elazığ. Bağlı Göllübağ Mahallesi kırsalında doğa yürüyüşüne çıkan gazeteci Muhammed Bay geldi, sürü halinde gezen dağ keçileriyle karşılaştı. Önce cep telefonu, ardından drone kamerasıyla onları kayda aldı. Dağ yamaçlarında özgürce ilerlerken dağ keçileri objektiflere yansıdı. Burası da Kars. Sarıkamış ilçesinde taşlık alanda hareketsiz halde bulunan baykuş yavrusu duyarlı gençlerin dikkati sayesinde kurtarıldı. Koruma altına alınan yavru baykuş tedavi edilip yeniden doğal yaşamına kavuşması için rehabilitasyon merkezine götürüldü. Sivas'ın İmranlı ilçesi ise nadir bir karşılaşmaya sahne oldu. Nesli tükenme tehlikesi altındaki Alaca Sansar, yol çalışması sırasında Alparslan Bal'ın cep telefonu kamerasına yansıdı. İnsanlardan kaçmayan sevimli hayvan bir süre çevresini inceledi.
1: Sevimliydi, insanlardan kaçmıyor, dost canlısıydı.
0: Ve Elazığ'ın başka bir noktası, Palu ilçesi kırsalında kameraya yansıyan dağ keçileri bir süre ağaçların yapraklarıyla beslendi. Daha sonra dağlık alanda gözden kayboldu. Yozgat'ın Sorgun'u ilçesinde bir inşaat şantiyesinde bulunan dev kum tepesi bu kez iş makinelerinin değil kırlangıçların uğrak yeri oldu. Kırlangıçlar gagalarıyla açtıkları yüzlerce oyukta kendilerine yuva kurdu. Şantiye alanında oluşan sıra dışı manzara görenleri hem şaşırttı hem de doğanın uyum gücünü gözler önüne serdi.
2: Gezerken anlam veremedim. Zaten yolun biraz ötesinde kalıyor. O yüzden buraya nasıl geldiler, nasıl buldular ya da nasıl bir şekilde buraya yuva yapmak istediklerine pek anlam veremedim. Dikkatimi çekip yakından baktığımda da kırlangıç olabileceklerini düşündüm.
0: Yaz mevsimiyle ormanlarda ve yüksek kesimlerde yaban hayatı hareketlendi. Burası Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi. Yiyecek arayan yavru ayı bir evin bahçesine kadar geldi. Kendisi için bırakılan yiyeceklerle karnını doyurdu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yavru ayının sakin tavırları dikkat çekti.
3: İlk gördük çok heyecanlandık. Sonra alıştık. Sanki bizim evladımız geliyor gibi oldu yani. Yem koyunca gelmeye başladı sürekli. Annesi de yok. Artık acıdık ona da. Her geldiğinde yem oluyor.
0: Görüntülerde Kaz Dağları'nın oksijen dolu ormanlarında kayda geçti. Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kurduğu foto kapana yakalandı. Sessiz adımlarla ilerleyen Karaca, ormanın doğal güzelliğine eşlik etti. Nesli tehlike altında bulunan Arap tavşanı bu kez Elazığ'da kayda alındı. Yer Arıcak ilçesine bağlı Kambertepe köyü yakınlarıydı. Gece saatlerinde yol kenarında zıplayarak ilerleyen Arap tavşanı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Bir süre sonra gözden kayboldu.

0: ve Diyarbakır. Çelmik ilçesinde yiyecek arayan iki kurt yerleşim yerine kadar indi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kurtların birlikte hareket ettiği görüldü. Bir süre sonra ikisi de gözden kayboldu.
1: Doğayla iç içe kurulan Kaz Çiftliği, Kars'ta üretimi yeni adresi oldu. Büyüyen sürüyle hem üretim hem de umut artıyor. Ekibimiz bölgeye gitti. Şimdi o görüntüler geliyor ekrana.

0: esnaflık bıraktıktan sonra böyle biraz kafa dinlenecek, huzuru bulacak, hayvanlarla iç içe yani şehirden kaçacak bir yer arıyordum.
1: Gölge!

çiftlik sayesinde de şu anda güzel yerlere gelmeye başladık. Tabii esnaflığın yorgunluğu, dinginliği üzerimizde çok vardı. Burada yeni bir hayata başlıyorsunuz. Yeni bir kendinize yol çiziyorsunuz.

0: Öyle zamanlar gelir ki bazen şehrin stresinden, gürültüsünden uzaklaşıp kendimizi tamamen doğayla iç içe bırakmak isteriz. İşte bunu gerçekleştiren en güzel örneklerden bir tanesi ise Gökhan Gündüzak. Yıllarca Kars şehir merkezinde esnaflık yaptı, ticaretle uğraştı. Ancak bir yerden sonra artık kendisini Kars'ın eşsiz bucaksız işte bu doğasıyla baş başa bıraktı. Çiftliğinde Kars kazı yetiştiriyor, atlarıyla gün içerisinde vakit geçiriyor ve tamamen doğal bir üretim yapıyor. Bizler de şimdi Gökhan Gündüzalp'in hikayesine eşlik edeceğiz.
1: Bizim hikayemiz işte koronayla başladı. Koronanın patlak vermesiyle hayvancılık yapmaya bu Kars ili yerli kazı ırkını sahiplenip bu kazın bu bölgede daha fazla artmasını, çoğalmasını sağlamak için elimizden gelen bütün gerekli çalışmaların hepsini başlattık o gün itibariyle. Kafkas Üniversitesi Zootekni Anabilim Danı Başkanımız Profesör Doktor Turgut Kırmızıbayrak hocamız önderliğinde 11 kaz aldık. 11 anaç ile bugün çok şükür 600 adet başlık bir sürü kurduk. Sağlıklı güzel bir sürü ve Kafkas Üniversitesi ile de bu kazın tescili için güzel çalışmalar yapmaya başladık. Öncelikle bunu herkese vurgulamak isterim. Herkes köyüne geri dönsün. Bu ülke için üretsinler. Ellerinden gelen bütün hizmeti yapsınlar. Çünkü şehirde başkaları için çalışıyoruz. Bunu hepimiz kabul etmeliyiz. Ama burada boş vakitlerimiz oluyor. Boş vakitlerimizde benim evimde televizyon, radyo yok. Ben hani hem hayvanlara kendimi adadım, bu şehrin kültürü olan bu simgeye kendimi adadım. Hem de kendimi geliştirmeye, burada daha iyi aktiviteler yapmaya, tabiri caizse yaşamı böyle tadında yaşamaya karar verdim ve her şey tersine dönüyor. Şehirdeki hayatınızdan ziyade burada bıçak yapmaya başladım, burada müzik ile uğraştım. Aynı zamanda at biniyorum. Yani şehirde insanlar, örnek veriyorum, bir spor yapıyor, bir etkinlik yapmaya çalışıyor. Burada her şeyi kendiniz yapmaya başladığınızda işte yaşamın tadını orada almaya başlıyorsunuz ve başarılar peş peşe ardı sıra gelmeye başlıyor.

Şehirden uzakta tek başına yaşadığı işte bu kas çiftliğinde gözünü bir an olsun bile sürüsünden ayırmıyor. Dikkatini işine vermek zorunda. Üstelik bu yoğun mesai sadece bir günle, bir mevsimle, bir yılla sınırlı değil. Tüm zamanlarda detaylı bir şekilde oluşturduğu plana sadık kalmak zorunda.

Benim motivasyon kaynağım bütün burada olan canlılarımın hepsi. Bunların doğumları benim motivasyonumdur. Bunların civciv çıkımları benim motivasyonumdur. Benim atımla beraber geçirdiğim küçük bir vakit motivasyonumdur. Yine köpeklerimle keza gezmem, dolaşmam hepsi büyük bir motivasyondur. Burada işte önemli olan dikkatimizi neye veriyoruz, nelerle uğraşıyoruz, kendimizi neye adıyoruz, neler yapmak istiyoruz, hedeflerimiz neler. Önemli olan bunlar işte. Bunlar insanın motivasyonunu sağlayan en güzel etkenler.

bizim de 40 tane hedefimiz vardı. O 40 hedeften şimdiye kadar 37'sini yaptık. Son 3 tane kalan hedefimiz Kars ili yerli kaz ırkını tescillemek, Kafkas Üniversitesi'nin destekleriyle beraber. Bu kaz ırkını tescilledikten sonra güzel bir tesis

Abi benim için ilk sırada her zaman atlar vardır, ikinci sırada köpekler vardır. Gölge benim can dostum. Hani biraz duygulandım, kusura bakmayın. Bana cevap vermesi, benimle konuşması, benimle beraber dostluk, yol yürümesi, arkadaşlık etmesi, beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmaması, hani aramızda olan büyük bir bağ var. O bağ işte bizim sevgimizi yaşatıyor ve bizim bu dostluğumuzu da kat kat yüceltiyor.

0: insanlar köylerini, kasabalarını, ilçelerini terk edip kaçmasınlar. Yaşamlarını daha güzel bir hale getirsinler. İlk önce bizim hayvancılarımızın, besicilerimizin yaptığı büyük yanlışlardan biri altyapısız başlamak. Öncelikle kendi altyapılarını oluştursunlar. Ardından bilimin eteğinden ayrılmasınlar. Kitaplar okusunlar, üniversiteye gitsinler. Bakın ben hiç akademik bilmem olmama rağmen ben üniversitede yetiştim. Hocalarım sayesinde, bana verdikleri kağıtlar, defterler, kitaplar sayesinde oldu bu. Emek etsinler. İlk önce kendi temellerini kursunlar. Zaten arkasına hedeflerini koysunlar. Bugün 10 bakmak istiyorum, yarın 20 bakmak istiyorum, artırmak istiyorum, ben büyümek istiyorum, büyütmek istiyorum. Bunların zaten hepsi peş peşe geliyor. Hepsi bizim içimizde olan bir ateş. Sadece bu ateşi harlanmalıyız, közlemeliyiz. Yani bunun için gerekirse canımız pahasına bir yıl böyle boş emek etmeliyiz. Ama bu işi A'sından Z'sine kadar, tırnağından tüyüne, gagasına kadar her şeyini öğrenip bu işe öyle canı gönülden başladığınızda emin olun en tepeye çıkıyorsunuz.
1: Altı yıl öncesinde Kars gazı yetiştirmeye karar verdiğinde kendisine işte bu görmüş olduğunuz çiftlikte farklı bir dünya kurdu Gökhan Gündüzalp. Hiçbir deneyimi yoktu. Her şeye sıfırdan başladı. Aradan geçen yıllarda kendini geliştirmek için sürekli araştırmalar yaptı. Şimdilerde ise Kars gazının en ince ayrıntısına kadar her türlü bilgiye sahip ve şu an itibariyle de kuluçkadan çıkan yeni civcivler kayıt altına alınıyor. Onların da gelişimi günlük olarak yine Gökhan Gündüzalp tarafından takip edilecek.

Kesinlikle hayır. Ya burada bir sürü dostum var benim. Ben sizlerden daha kalabalığım aslında. Benim için canını verecek köpeklerim var. Benimle ölüme gidecek tabiri caizse atlarım var. Benim kazlarım var. Hep beraber dostça, arkadaşça burada yaşamımızı sürdürüp gidiyoruz. Yani ben herhangi bir korkum yok. Benim herhangi bir kaygım yok. Yalnızlık kaygım. Benim burada sahibim çok. Arkadaşım, eşim, dostum var.

0: yorgunluk yok. Bıkmak yok, usanmak yok. Yastığa başımı koyduğum andan itibaren bir sonraki hedefler, bir sonraki hayaller, bir beş dakika onlar var. Ondan sonra huzurlu bir uyku var. Çünkü elimden geldiği kadar kendi çabalarımla bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Bunun mutluluğu var aslında, bunun huzuru var, bunun heyecanı var. Bir sonraki etap bizim için çok önemli. Yani bulunduğumuz yer değil, buradan sonra nerede olacağız? O bizim için çok önemli.
1: Başarıya giden yolda attığı her adım kendine olan inancını biraz daha pekiştiriyor. Bizler Gökhan Gündüzalp'in bir günlük mesaisine, hikayesine yakından tanıklık ettik. Biz şimdi buradan ayrılıyoruz ancak onun hedefleri oldukça büyük. Ve hedeflerine ulaşmak için cesurca, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: A Haber ekranlarından herkese mutlu günler. Eğitim dünyasıyla karşınızdayız. Bu bölümümüzde MEF

0: Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Havva Karagöz bizlerle birlikte olacak. Havva Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet için.
0: MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesini biraz detaylandırmanızı isteyeceğim. Böyle başlayalım ve özellikle hukuk fakültelerinde yabancı dil tabii çok önemli, ancak %30. Neden %30?
1: Evet. Şimdi hızlı bir giriş yaptınız. Aslında kapsamı çok geniş. Dar bir soru olmakla birlikte geniş, evet, bir kapsamı var. Belki MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesini biraz daha genişleriz. Biraz sonra anlatırım ama önce niye o zaman? Son cümlenizle başlayayım. Evet. Hukuk fakültelerinde eğitim aslında Türkçedir. Ve Türkçe olmalıdır. Çünkü hukuk yerel bir konudur. Ve hukukçu, hakim, değil mi? Yani bunun muhatapları da aynı zamanda Türkçe konuşur. Hukuk aynı zamanda teknik bir dil yapısına sahiptir alan olarak. Türkçe şarttır. Yani bu İngilizce kelimesi ya da yabancı kelimesi aslında yedek bir şeydir. Önce onu söylemem lazım. Ama Türkiye'de ve yabancı ülkelerde de var aslında bu meyil. Şu anda yani Fransa, İtalya gibi yabancı dil reddeden ülkelerde de var. Türkiye'de uzun zamandır ve gayet iyi artık oturmuş bir şekilde hukuk fakültelerinde yabancı dilde de eğitim yapılıyor. Ama bu fakültenin iki YÖK'ün kurallarıyla birlikte de düzenlenmiştir. Hukuk fakültelerinin müfredatlarının %30'u yabancı dilde olabilir. Büyük bir oranda Türkiye'deki hukuk fakültelerinin dili %30 İngilizce. Yabancı dilde eğitim yapanlar yani. Evet. Çünkü Türkiye'de %100 Türkçe, yani hiçbir yabancı dil eğitimi vermeyen, eğitimin içerisinde bunu vermeyen fakülteler çok fazla. Ama belli bir oranda kaliteli eğitim veren ve uluslararasılaşmaya çok yatkın olan bir takım üniversitelerde %30 İngilizce eğitim var. Onlardan birisi de biziz. Kuruluştan itibaren %30 İngilizceyiz. Peki başka bir dil var mı? Ben siz sormadan onu söyleyeyim. Galatasaray Fransızcadır. Türk-Alman da var. Yani İstisnaen de olsa birkaç fakültede de diğer dillerde de eğitim var ama temel olarak İngilizcedir. Oran, evet, Türkiye'de değişmez. Hı. Aslında yurt dışında da öyle. Mesela Law and Economics gibi bazı bölümler şeyde, Bocconi'de mesela İtalya'da var. Ama tamamı değil. Eğitimin tamamı İngilizce olamaz. Bu Türkiye dahil bütün ülkelerde böyle. Ama ben size şahsen belki MEF'in farkını söyleyebilirim. Bizim hukuk fakültemiz başlangıçtan itibaren %30 İngilizce olarak açılmıştır. Yabancı performansını alansal olarak, yani harici konuşma olarak değil, kendi alanında çalışan hukukçunun yeteneğini geliştirme açısından çok önemsiyoruz. MEF Üniversitesi'nin diğer bölümlerin tamamı İngilizcedir. Sadece hukuk %30 İngilizce. Yani biz yabancı dilde uluslararasılaşan, uluslararası alanlarda yetkinliği olan bir üniversite yaratma gayretiyle başladık. Ve bunu devam ediyoruz. Hukuk fakültesi de bu sistemin içerisinde.
0: Yani hukuk fakültesini okuyup da yurt dışında yaşamak isteyen zaten herhalde çok azdır.
1: Ya bu o demek değil. Yani o yüzden aslında
0: yani biz buranın hukukunu öğreniyoruz ya. Evet. O anlamda söylüyorum.
1: Yani bazı öğrenciler ben buraya geliyorum ama yurt dışında yaşamak istiyorum diyorlar. Belki bugün gençliğine özel bir şey söylemem lazım. Hukuk fakültesi mezunu yurt dışında hukuk alanında iş bulabilmesi zordur. Çünkü birçok ülkede zaten oralardaki eğitim almaları lazım. Evet. Ama aynı zamanda birçok ülkede oranın vatandaşı olmanız gerekiyor, hakim, savcı olmanız için. Mesela İngiltere'de özel bir durum var. Olabiliyorsunuz, evet, ama alt derecede bir şey. Daha önemlisi, bunun aslında önemi bu değil. Türkiye'de bir sürü uluslararası ilişkiler var. Uluslararası hukuk sorunları var. Biz Türkiye'nin uluslararası hukuk sorunlarında da etkiniz. Dolayısıyla öğrencinin hem hukukla ilgili veriye ulaşabilmesi, işte uluslararası şirketlerin Türkiye'deki davalarına bakabilmesi. Çünkü uluslararası nitelikli ilişkiler var ve Türkiye'de de bu yapılıyor. Ya da bizim ülkemizdeki bir şirketin tahkim meselesi olabiliyor Avrupa'da. Yani bu hizmet sadece yerel değil ki, dışarıya da bağlantısı var. İyi bir hukukçunun, iyi bir avukatın mutlaka bunu bilmesi lazım. Hakimlerin de öyle. Hakimler de üst derece mahkemelerine atanabilmek için dil yeteneğiyle birlikte yurt dışında eğitim görüyorlar. Yani yüksek lisans, doktora yapabiliyorlar ya da hakim Adalet Akademisi'nin bir takım eğitimleri var. Yani yabancı dil şart.
0: Evet.
1: Şart, yani onu söylemem lazım. Bu dünyada artık bir dil, birden fazla dil lazım. AI çeviriyor olabilir ama sizin en azından gramerini bilmeniz lazım. En azından anlayabilmeniz lazım yapılan hataları.
0: Evet.

0: ki. Yabancı dil tabii olsun ama hukuku Türkçe öğrensinler. Türkçe tabii, ağırlıklı Türkçe, olsun. Çünkü Türkçe, yerel bir alan tabii olduğu için.
1: Yani ben özellikle bunu söylemek istiyorum. Hani İlber Hoca'yı da rahmetli anayım, bizdeydi de vaktiyle. Türkçeyi bilmiyorsa zaten yabancı dil öğrenmesin.
0: Evet.
1: Yani kendi dilini bilmek zorunda. İnsanın kendi ülkesindeki dil bilmeden başka ülkelerdeki dilleri mükemmel yaparak kendi dilini kaybetmesi en tehlikeli şeydir. Hem identite, kimlik açısından önemli, hem de yaşam açısından. Bu zeka açısından da öyle. Native diliniz, doğuştan olan diliniz ne kadar geliştiyse zekanız da o kadar gelişir. Bu net yani.
0: Peki hocam, şimdi tıpta işte sağlık alanında yapılan çalışmalar, mühendislikte işte bazı projeler kaliteyi belirleyebiliyor. Hukuk için neler söylersiniz? Hangi unsurlar kaliteyi belirler hukuk fakültelerinde?
1: Tabii biraz evvel söylediğiniz biraz da şey gibi, hani eğitim teknolojisi açısından da bakılabilir ama öbür taraftan belki şunu sorduysanız, ben öyle algılıyorum ama hukuk fakültesini seçerken bir öğrenci neye dikkat etmeli? Yani kaliteli bir hukuk eğitimi almak istiyorsa bir öğrenci aslında neye bakacak? Yani kampüse mi baksın, ne bileyim, hani çok amiyane bir şey ama tuvaletler mi daha iyi, spor alanı mı var? Hayır, ben bir hukukçu olarak ve 40 yılda yaklaştım, çok az kaldı. Mezuniyetimi sayarsanız o vakte kadar da gelir ama her zaman ve daima hukuk eğitiminde aslında kaliteli öğretim üyesi gerekir. Bu çok kesin. Çünkü bizim alanımız hocaların verdiği bilgiyle söz konusu. Dolayısıyla eğer siz çok iyi bir masada oturuyorsunuz, güzel bir eğitim alanınız var ama kaliteli bir hocanız yoksa, nitelikli hocalar yok ise eğitim olmaz. Yani ben öğrencilere öncelikle gittikleri fakültelerin, seçtikleri fakültelerin akademik kadrosuna bakmalarını öneriyorum. Bütün diğer alanlarda da belki aynı öneri yapılmalı, bir öğretim üyesi olarak söylüyorum bunu. Ama bence hukuk açısından çok daha önemli. Onu özellikle söylüyorum. Hocaların nasıl yetiştiğini, nerelerden geldiğini. Zaten bizim dediğim gibi çok rahatlıkla hukuk fakültesinin vermiş olduğu eğitimin yapısı bilinir. Hemen kadroya bakarsınız. Nasıl bir eğitim veriliyor, çıktısı nedir? Hemen belli olur. Ben kendi adımıza konuşmak istemiyorum ama böyle.
0: Peki hocam, fakültenizde flipped learning yöntemini kullanıyorsunuz. Aktif öğrenme yöntemi, özür diliyorum. Bunu biraz açalım. Hukuk fakültesi öğrencilerine ne katıyor bu yöntem?
1: Aslında belki sıralama güzel oldu. Şimdi bu soruyu belki hemen arkadan sormanız da etkili oldu. Evet, kaliteli bir öğretim üyesi var. Evet. Ama milattan önceki yıllardan başlayan bir hukuk biliminin eğitimi aslında diğer sosyal alanlardan, sosyal bilimlerden farklı olarak çok derin, eski ve geleneksel bir eğitim biçimi var. Sokrat yöntemi dediğimiz felsefeden gelen bir eğitim biçimidir. Bu da hocanın alumni dedikleri, yani öğrencilerle bir bilgiyi vermek, sonra o bilginin dönüşlerini alarak onların bunu öğrenmesini sağlama yöntemidir. Felsefede de vardır. Ve hukuk sosyal bilimlerde en kadim eğitim alanlarından birisidir. Yani eğitim sistematiği ve bilimi yapılan bir alandır. Şimdi böyle olunca tabii geleneksel ve korumacı bir eğitim mantığı vardır hukukçularda. Ve hukukçular teknolojik ya da güncel gelişmeleri biraz daha mukavemet ederler, tepki gösterirler. Çünkü çok yerleşik bir eğitim biçimimiz var. Şimdi böyle olunca tabii ki kadim eğitimin çok değerli yöntemleri var ve bunları terk edemeyiz. Fakat aynı zamanda modern hayatın getirdiği bir takım teknolojik imkanlar ve eğitim teknolojileri var. Şimdi bu sadece şey değil, yani bir teknolojik bir takım imkanlardan yararlanma değil. İşte videolar, YouTube'lar falan gibi bir takım şeyleri almak ya da bir takım öğrenim biçimlerini internetten sağlayıp çalışılmasını sağlamak değil. Aynı zamanda bir teknik olarak aktif öğrenme açısından bir takım yöntemler ortaya çıktı son yıllarda. Son diyelim ki 10 yıllarda yani aslında. Bunlardan birisi de flip classroom, yani ters yüz öğrenme dediğimiz Türkçe'de bir eğitim biçimidir. Amerika ve Avrupa'da ve birçok aslında yurt dışında birçok yerlerde denenen ve oldukça iyi bir sistem olarak da uygulanan bir yöntem. Biz MEF Üniversitesi'nin kuruluşunda bütün üniversitede en zor olan, ki sosyal bilimler en çok mukavemet ettiği için en zor olan alanda, hukukta bile bunu uygulamaya başladık. Kuruluşumuzda, yani binanın kuruluşundan itibaren buna ilişkin sınıflar hazırladık. çok büyük bir mukavemet olmakla birlikte hepimiz bu işi öğrendik. Evet. Ve MEF Üniversitesi bunu yerleştirdi. Hukuk Fakültesi de öyle. Önderlik yaptık. Flip Learning bizim üniversitemiz ve hukuk fakültesinin de öncelik yaptığı bir eğitim biçimidir. Bu klasik hukuk eğitimini ortadan kaldırmıyor. Yani şöyle bir şey anlaşılmasın. Efendim bunlar başka bir tür eğitim ürünü. Hayır, biz klasik hukuk eğitiminin gerektirdiği her türlü yetenekleri ve yeterlikleri veriyoruz ama öğrencinin daha kolay öğrenebilmesi için onun da bu öğrenme önceliğini alabilmesi için gereken evet. yapıyı veriyoruz. Flip Learning bizim için çok 13 yıl falan oldu tabii ki, uzun zamandır yapıyoruz evet. bunu. Yerleşmiş, önemli, ayrıştırıcı bir özelliğimizdir. Özellikle bunu söylemek istiyorum.
0: Peki hocam, yapay zeka ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü yani sağlık ve hukuk en çok yapay zekanın kullanıldığı iki alandan. Yani hukuk alanında da çok fazla insan kullanıyor, başvuruyor. Yani avukatların mesleğini alacak mı yapay zeka?
1: Şimdi yapay zeka hem çok sempatik bir şey hem çok korkunç bir şey gibi görünüyor. Bir taraftan herkesin çok korkusu bir. Evet. Kimisinin çok eleştirdiği, ya bu bizden daha zeki değilmiş, biraz da salakmış dedikleri, hani anlıyorsunuz belki. Evet. Bir taraftan da bizim yaşımızdaki insanların özellikle biraz tedbirli yaklaştıkları bir alan. Yapay zeka aslında benim şahsi kanaatim dünyadaki en büyük hızlı gelişme. Diyeceksiniz ki ya bu siz hani bu bilişim teknolojileri falan da hızlı geldi. Kabul ediyorum. Evet. Ama AI sanki çok çok hızlı.
0: Daha hızlı.
1: Sanki çok çok hızlı. Ben yaklaşık 3-4 yıldır işte biliyorsunuz bu mesele biraz Türkiye'ye yansıması, Amerika'dan çıkışı falan vesaire. Biz 3-4 yıldır bunu aslında uzaktan takip ediyoruz ve hemen sistemin içine girdik. Çok, ben yani yaşım itibariyle belki bana tuhaf görebilirsiniz ama ben AI'yi çok heyecanlı bir şekilde takibe başladım. Şimdi Gemini ile başladı biliyorsunuz, genişledi vesaire, şu anda daha akıllı Claudia diyorum ben ona. Yani critical thinking getirebilen bir sistem olarak o da geldi. Çok hızlı yapay zeka türleri gelişmeye başladı. Bir taraftan da çok iddialı bir biçimde işte hukuk mesleği kalmayacak, bundan sonra onlara hakim olacak filan gibi şeyler çıkmaya başladı. Geçen yıl teknolojiyle yapmıştık. Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği var.
0: Evet.
1: Ben her yıl çok büyük bir keyifle katılıyorum birebir öğretim üyelerimizle birlikte. Bu yıl biraz dinleneyim dedim ama baktım ki AI ve hukuk toplantısı, dedim buna gitmek lazım. Neticede gittik. Bütün dünya bu heyecanın içinde. AI aslında ulusal değil, uluslararası bir durum. Ve bizim bu konuya çok yakın olmamız lazım. Orada gördüğümüz şey şu, Amerika'dan filan da bir sürü, Amerika'da çünkü çok cesur, sınırsız ve çok büyük bir istekle uygulanıyor. Avrupa daha tedbirli, biraz da ürkek ama bir taraftan da biz geride kalmayalım, bu sistemin içine girmemiz lazım diyen bir hukuk fakülteleri açısından söylüyorum, bir yapıya sahip. Avrupa tedbirliyken Amerika sınırsız bakıyor. Şimdi aslında bu ikisinin arasında bir nokta var. Avrupa çok koruyucu davrandığı için AI'yı yasakladı. Mesela İtalya'da kampüslerde AI yasaklandı. Bu çok saçma yani.
0: Evet.
1: Bir taraftan hiç kontrol etmezseniz Amerika'da o ne derse o olur. Artık bundan sonra dünyayı o yönetecek. Bu da çok tehlikeli. Biz çok yakın takip ediyoruz. Ben özellikle söyleyeyim. Bu yıl bir öğretim üyemizle bu toplantılara katıldık. Fransa, İspanya ilginçti. Amerika'dan iki hoca. Kore'de ama çok başka bir şeyden çalışmış bir ilginç bir hoca vardı.
0: Evet.
1: Hem dekanlarla hem bunlarla gördük ve şunu gördüm ben. Hı hı. AI hukuk alanında mutlaka çok hızlı dikkate alınması gereken bir konu.
0: Evet.
1: Eğitimde mutlaka hı-hı. araç olarak kullanabileceğimiz hı-hı. ama risklerini de görmemiz gereken.
0: Evet.
1: Daha önemli, AI'dan dolayı çıkacak sorunlar üzerine derslerin içeriği açısından çalışmalıyız. 3
0: evet.
1: yıldır AI ile ilgili seçmeli dersler koyuyoruz. Son bir hı-hı. tane daha koyduk. Hukuk fakültelerinin AI'yı çok hızlı takip etmesi gerekir. Eğitimin geliştirilmesi için bizim doğrudan yapay zeka ile bağlantılı dersler ve evet. çalışmalar yapmamız gerekir. Biz yapıyoruz, herkes yapsın diyorum artık. Bu Türkiye çok hızlı çünkü. Aynı şekilde takip edeceğiz hepsini.
0: Bu konu bitmez ama
1: bitmez. Süremiz, ben çok heyecanlıyım. Özür dilerim.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel bir gelecek hepimiz için olsun. Acil ve sağlıklı bir gelecek diliyorum.
0: İnşallah.
1: Sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, eğitim dünyasını noktalandırıyoruz. MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Havva Karagöz bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken, ülkeye ilişkin periyodik incelemesini tamamladığını bildirdi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun açıklamasında, yetkililerin makroekonomik istikrarı kalıcı olarak yeniden tesis eden, ülkenin döviz kuru ve enflasyon şoklarına karşı duyarlılığını azaltan ve dış kırılganlık risklerinde yapısal bir düşüşe olanak tanıyan politika ile reformları etkin bir şekilde uygulamaya devam etmesi halinde, kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: TEP o kadar iyi ki.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
10: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo canlı yayın.
13: Bu noktada şu an için Kastamonu'da ciddi sel görünüyor. Özellikle Cide ilçesinde şu anda su baskınları yaşanıyor. Zemin katlarda yaşayanlar için de tahliyeler başladı. Ve sahil bölgelerinde bulunan Cide ile birlikte Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatal Zeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski olan bölgelerde de ekipler teyakkuz halinde. Hemen bu bilgiyi de paylaşalım sizinle. Cide'de de şu anda 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su basmış durumda. Araçlar su birikintilerinin altında kalmış durumda. Ve ekiplerin çalışmaları da an itibariyle devam ediyor. Su baskınında can kaybı yaşanmadı. Bu da önemli bir bilgi. Bunu da paylaşalım. Ancak riskler devam ettiği için o noktadaki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Yine ekiplerin de çalışmalarına devam ettiğini ve yağış riski olan, sel riski olan bölgelerde de teyakkuz halinde oldukları bilgisini sizinle paylaşalım. Yine yeni bilgiler, yeni görüntüler geldikçe Karadeniz'den, özellikle Kastamonu'dan gelen görüntüleri, bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ankara'ya gideceğiz şimdi. Ankara'da dün etkili olan sağanak ve fırtına başkentin birçok noktasında hasara sebep oldu. Bilançoda bugün gün ağarınca daha da ortaya çıkmış durumda. Oğuzhan Gültekin şimdi başkentte bizi bekliyor. Notlarıyla yayına hazır. Hemen bakalım başkentteki son durumu almak için yollar çökmüştü. Yine o noktalardan bir tanesinde olduğunu görüyorum. Oğuzhan, son durum nedir? Çalışmalar nasıl ilerliyor?
14: Evet, şu anda adresimiz Ankara'da Altındağ ilçesine bağlı Karapürşek bölgesindeyiz ve burada da tabii ki yağmur yağdıktan sonra dünkü fırtınanın ardından özellikle hasar gören bölgede gün ağarınca tabii ki hasarın boyutları gün yüzüne çıkmış durumda. Şu anda kameraman arkadaşım Uğur Koçak sizlere son durumu gösterecek. Görmüş olduğunuz gibi aslında burada şu anda dün etkili olan yağışlarla birlikte şiddetli suların çarpması sonucunda bir duvar tamamen çökmüş durumda. Şöyle baktığınız zaman aslında taşlar aşağıya doğru görmüş olduğunuz gibi yuvarlanmış. Tabii ki büyük taş bloklardan bahsediyoruz. Bunları iş makinalarıyla kaldırıp bu bölgeye yerleştiriyorlar ama suyun şiddetiyle beraber bu taşlar buradan tamamen aşağı doğru yuvarlanmış durumda. Tabii ki toprakla beraber görmüş olduğunuz gibi burada büyük bir yıkım söz konusu. Tabii ki şöyle aslında yağıştan öncesine bir bakacak olursak bulunduğumuz bölgede özellikle yeni bir asfalt çalışması yapıldığını söyleyebiliriz. Hemen kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Benim şu anda tam bulunduğum noktada bir asfalt çalışması yapılmış ve görmüş olduğunuz gibi aslında bu asfalt burada tamamen suların etkisiyle bir kez daha ayrılmış durumda. Anladığımız kadarıyla burası daha önceden dediğimiz gibi asfalttanmış ve bir çökme meydana gelmiş. Şu anda normal seviyesinden 2-3 santim kadar aşağıda bir çukur olarak duruyor ve burada mazgallara özellikle dikkat çekmek istiyorum. Tabii ki çevrede de yine insanlar yaşıyorlar burada. Özellikle mazgalların küçük olması ve yetersiz olması da gelen suyun tahliyesini imkansız hale getirmiş ve buradaki taş bloklar suyun ağırlığına dayanamayarak tamamen aşağıya kaymış durumda. Yine ağacın köküne bir baktığımız zaman özellikle suyun şiddetiyle kayan toprakla birlikte ağacın kökü de görmüş olduğunuz gibi ortaya çıkmış. Tabii ki buradaki taşlar aşağıdaki camiye kadar inmiş. Caminin avlusu da görmüş olduğunuz gibi şu anda kameraman arkadaşım sizlere gösterecek. Tamamen çamur olmuş durumda. Yine avlu kısmında özellikle aradaki yol içerisinde de taşların birikinti hale geldiğini, biriktiğini söyleyebiliriz. Tabii ki o kadar şiddetli bir yağmurdan bahsediyoruz. Bütün gün devam eden bir yağmur, sel, su baskınları Ankara'nın birçok farklı noktasında çeşitli zararlar vermiş durumda. Biz de bu zararları sizlere göstermeye gayret ediyoruz. Şu anda şöyle çevremize baktığımız zaman aslında gördüğünüz gibi burada da binalar mevcut ve bu binalarda yaşayan insanlar var. Bu insanlar da tabii ki dün etkili olan yağışlarla birlikte zor anlar yaşamış durumdalar. Özellikle Ankara'nın birçok farklı noktasında insanların malları ve canları çok büyük tehlikeye girmişti. Burası da yine o noktalardan bir tanesi. Bahsettiğimiz aslında o yağmura dayanamayan taş bloklar da bunlar ve bu görmüş olduğunuz taş bloklar dediğimiz gibi o suyun şiddetine dayanamayarak aşağıya doğru kaymış ve toprakla beraber caminin avlusuna dolmuş durumda. Tabii ki farklı noktalardan, farklı güzergahlardan da bu şekilde olan hasarları gün yüzüne getirmeye devam edeceğiz diyerek sözü Ankara Karapürşek'ten tekrar sizlere bırakalım.
13: Oğuzhan Gültekin, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Yine Ankara'daki son durumu aktardık sizlere. Yağış, sağanak ve fırtına sonrası çalışmalar devam ediyor başkentte. Efendim, 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay nerede? İşte bunu soruyoruz biz de. En son eşiyle tartışıp İstanbul Kağıthane'deki evini terk ettiği biliniyor ama sonrası oldukça endişe verici. Çünkü kayıp kadından günlerdir hiçbir iz yok. Polis her yerde kayıp kadını arıyor.
15: Görenler, duyanlar, bilenler lütfen Allah rızası için bana haber versinler. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. İkincisini Allah bana yaşattırmasın.
16: Eşiyle tartıştığı evi terk etti. 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ı bir daha gören olmadı.
17: Tartışmışlar evde. Kızım kaçmış ve peşine koşmuş, yakalayamamış, bir taksiye bindiğini söylüyor.
16: 4 gündür biricik kızlarından haber alamayan endişeli aile, kızlarından gelecek iyi bir haberi beklerken bu kez damatlarının kaybıyla neye uğradığını şaşırdı.
17: Damadım bugün benim 4'e kadar yanımdaydı. 4'ten sonra kayboldu ve şu anda ona da ulaşamıyoruz.
15: Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
18: Kızımı bulmam lazım. Bana kızım lazım. Çünkü o benim evimin tek prensesi, tek kızı.
16: Ailenin tek kız çocuğu olan genç kadının bulunması için baba Çınar Yarar, güzergahtaki güvenlik kameralarının bir an önce incelenmesini ve izine ulaşılmasını istiyor.
15: Kızımın bulunmasını istiyorum. Burada kamerası var. Takip edilip hızlı bir şekilde bulunmasını istiyorum.
18: Neredesin? Çık gel kızım. Yaşadığını bileyim bana yeter. De ki baba de. Yaşıyorum de. Ben de buradayım de bana yeter.
13: Ve Türkiye'nin merakla takip ettiği Gülistan Doku soruşturması. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı da 15'e yükselmiş oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya dair önemli açıklamalar geldi. Neler söyledi? Hemen bakalım.
19: Devlet mutlaka hesabını sorar.
20: Devlet unutmaz, hesabını mutlaka sorar dedi. Yıllar sonra açılan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le birlikte bilişim şirketi sahibi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21: Açın, açın, açın, açın!
20: Gülistan Doku soruşturmasında ikinci dalga operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında doktor, bilişim uzmanı ve güvenlik korucuları da vardı.
19: En son operasyonda yapılan korucular özellikle cenazenin gömüldüğü yeri bilen kişiler olarak başsavcılık bu şüpheden dolayı gözaltına aldı. Bilmiyoruz yani, belki onlar itirafta bulunacaklar.
20: Gülistan'ın cenazesinin korucular tarafından birkaç kez yer değiştirdiği de iddialar arasında.
22: Benim kızım bir mezarı olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
20: Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Türkay Sonel soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanmıştı. Cezaevine gönderilen isimler arasına Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de katıldı.
22: Ya senin kızın yarı yok.
20: Gülistan'ın cep telefonu verilerinin silinmesine yönelik gözaltına alınan bilişim şirketi sahibi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın kilit ismi ise Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş.
19: Umut Altaş bence olayın en önemli görgü tanığı. Özellikle çocuğun, yani şüpheli şahsın yakın arkadaşı.
23: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Da babam biliyor mu dedi.
19: Hı hı.
23: Dedi ki evet, babam da biliyor. Doğru dedi, o halletti zaten.
20: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade sürecinin devam ettiğini, kurulan özel ekibin ise her yerde Gülistan'ı aradığını söyledi.
19: Gülistan Doku'nun ailesinin de en azından kabrinin başına gidip bir dua etme hakkı var.
13: Efendim, başkente gideceğiz şimdi. Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin kurmay kadrosu belli oldu. Peki Özel'in A takımında kimler var? Yeni partide ismi çizilenler var mı? Onlar kimler? A Haber muhabiri Damla Kuşkapan şimdi notlarıyla yayına hazır. Bu konuya dair ayrıntıları aktaracak bize. Damla, söz sende.
24: Mutlak butlan kararı sonrasında sert tartışmaların yaşandığı CHP'de bir dönem biliyorsunuz sona erdi. CHP'de genel başlık görevinden alınan, ardından milletvekilleri tarafından grup başkanı seçilen Özgür Özel, olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması üzerine 91 milletvekiliyle birlikte istifa etti ve yeni partiyi kurdu. Yeni partinin yönetim kademesi de şekillenmeye başladı. Özgür Özel oy birliğiyle genel başkanlığa seçildi. Parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri de netleşmiş oldu. A takımı olarak nitelenen Merkez Yürütme Kurulu, yani MYK'da belli olmuş oldu. Böylece partinin aslında örgütlenme, hukuk, yerel yönetimler, medya ve mali işler gibi temel alanlarından sorumlu isimler netleşti. Aslında Özgür Özel yeni partinin MYK'sında eski kadrosuna sadece 3 isme yer vermiş oldu. O isimlere de bakacak olursak aslında partinin genel sekreterliğine Yunus Emre getirildi. Örgütlerden sorumlu genel başkanlığı görevini Ensar Aytekin üstlenirken idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Özgür Ceylan oldu. Yeni yönetim yapılanmasında

0: Parti sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi. Medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini ise Utku Çakır Özer üstlendi. Yeni görev dağılımında Yaşar Tüz'ün yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olurken Gizem Özcan hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu süreçte Nurhayat Altıca Kayışoğlu yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak belirlendi. Halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı ise Aylin Yaman olmuş oldu. Yeni partinin 80 kişilik parti meclisi üyeleri de belli oldu demiştik. Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın partinin yeni grup başkan vekilleri olmuş oldu. Listede aslında Özgür Özel'in kendisine yakın olan 4 isme de yer verilmedi. Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Veli Ağbaba gibi yolsuzluk iddianamelerinde adı geçen isimler parti meclisinde ve de MYK'da yer almadı. Aslında Özel'in her koşulda arkasında durduğu isimlerden birisi olan Veli Ağbaba özellikle CHP içindeyken birçok suçlamanın hedefinde yer alıyordu. O suçlamalara da bakacak olursak belediye başkan adaylığı karşılığında partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyeler torpille atamalar, delege borsası kurmak gibi suçlarla suçlanıyordu aslında Veli Ağbaba ve Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından disipline sevk edilmişti ve o isimde aslında yer almayan isimler arasında oldu parti meclisine diyelim ve söz size bırakalım.
1: Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağını açıkladığı o an salonda alkışlardan çok gözyaşları konuşuluyordu. Ve o kareler hafızaları bir anda yıllar öncesine götürdü. Takvimler değişti, genel başkanlar değişti ama CHP kurultaylarında kameraların yakaladığı manzara hiç değişmedi. Deniz Baykal'ın vedasında da aynı gözyaşları vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bıraktığı gecede, şimdi Özgür Özel'in ayrılığında da. Peki bu göz yaşları gerçekten de bir vefanın, bir sadakatin ifadesi miydi? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. İzleyelim.

0: Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerinden biriydi Ağlama Sevdam. Bir ayrılığı, bir vedayı, bir kaybedişi anlatırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son yıllardaki kurultay arşivleri de adeta bu şarkının farklı yıllarda çekilmiş kliplerini andırıyordu. Liderler değişiyor, koltuklar el değiştiriyor ama kameraların yakaladığı görüntüler hiç değişmiyordu. Gözyaşları, sarılmalar, vedalar ve alkışlar. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en eski siyasi partilerinden biriydi. Yüzyılı aşan tarihinde onlarca kurultay, yüzlerce tartışma gördü. Ve her lider değişiminde tekrar eden aynı görüntü vardı. Gözyaşları. Peki bu gözyaşları gerçekten bir veda mı, vefa mı, bir sadakat göstergesi mi, yoksa her kurultayda yeniden sahnelenen samimiyetsiz bir ritüel miydi? Tarih 10 Mayıs 2010. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kaset kumpasının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. Yaklaşık 20 yıl boyunca farklı dönemlerde CHP'yi yöneten Baykal, parti tarihinin en önemli kırılmalarından birinin merkezindeydi.
1: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyor.
0: Genel merkez önünde gözyaşları vardı. Kurultay salonunda hüzün vardı. Kameralar ağlayan partilileri kaydediyordu ve CHP'de Baykal dönemi sona erdi. Partililer CHP sahipsiz kaldı. Bu mücadele burada bitmez diyordu. O gün bir dönemin kapandığı söylendi ama aslında yeni bir dönemin kapısı aralanıyordu. Tarih 4-5 Kasım 2023. Aradan tam 13 yıl geçti. Bu kez kürsüde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. İkinci tur tamamlandı. Delegeler kararını verdi. Sonradan yargıya taşınacak

0: şaibeli kurultayda yeni genel başkan Özgür Özel oldu.
1: Grup kürsümüze, yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor.
0: Ve kameralar bir kez daha eski tanıdık görüntülere döndü. Ağlayan delegeler, sarılıp vedalaşan partililer, sessizce salondan ayrılan yüzler. Sanki 2010 yılının tekrarı yaşanıyordu. Aradan geçen sürede CHP içinde tartışmalar sona ermedi. Değişim, yenilenme, ittifaklar, yeni yol haritaları, mutlak butlan kararı sonrası liderlik tartışmaları, yolsuzluk çalkantıları, kamuoyunun gündeminden hiç düşmedi. Her açıklama yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Yıllar sonra veda kürsüsünde bu kez Özgür Özel vardı. Yeni bir siyasi oluşum kararını açıkladığında salonda gözyaşları, alkışları bastırıyordu.
1: Yeni kuracağımız partimizde Türkiye Büyük Millet Vekili Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
0: Üç farklı dönem, üç farklı genel başkan. Ama değişmeyen tek kare, kameralara yansıyan gözyaşlarıydı. Zeki Müren yıllar önce "Ağlama Sevdam" diye seslenmişti. Aradan onlarca yıl geçti, şarkısı hafızalarda kaldı. Siyasetse kendi sahnesini kurmaya devam etti. Siyaset elbette duygu da taşırdı. Ancak kamuoyunun şu soruyu sormaya hakkı vardı. Bu gözyaşları gerçekten partiye duyulan bağlılığın ifadesi mi, yoksa her lider değişiminde yeniden sahneye çıkan timsah gözyaşları mıydı? Bu sorunun cevabını millet sandıkta verecekti.

0: Efendim, dünya gündemiyle devam edelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Hürmüz için harekete geçti. Londra'da Boğaz'ın geleceğine ilişkin kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Çok sayıda ülkenin katılacağı toplantının gündemi ise Hürmüz Boğazı'nı yeniden güvenli kılarak petrol fiyatlarını düşürmek olacak. Daha fazla ayrıntıyı alacağız şimdi. A Haber muhabiri Alparslan Düven Londra'da bizi bekliyor. Alparslan, merhaba, hoş geldin yayına. Ayrıntıları dinleyelim senden.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii Amerika'da basına konuşan iki Avrupalı diplomat ve bu konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa göre ABD ve Birleşik Krallık gelecek hafta Londra'da Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını korumaya yönelik olası bir uluslararası koalisyonu ele alacak üst düzey bir toplantı düzenlemeyi planlıyor. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine yeniden açılması, ABD'nin İran ile savaştan çıkış stratejisinin ve küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturma çabalarının temel unsurlarından biri olarak görülüyor bu zirve. Tabii toplantının tarihi ve programı hala görüşülüyor ve henüz kesinleşmiş değil. Avrupalı diplomatlara göre toplantıya batılı ülkelerin ve bölge ülkelerinin savunma bakanları ile üst düzey askeri komutanlarının katılması bekleniyor. ABD Savunma Bakanı ve bunun yanı sıra ABD Genelkurmay Başkanı'nın da katılması ihtimaller arasında yer alıyor. Diğer yandan da bir Beyaz Saray yetkilisi ABD ve Birleşik Krallık'ın konferansı gelecek hafta düzenlemek istediğini doğrulamış durumda. Tabii Birleşik Krallık'ın Washington Büyükelçiliği ise bu konuda yorum yapmayı reddediyor. Tabii gündemde nelerin olduğu oldukça önemli. Gündemde İran'ın 2 hafta önce Hürmüz Boğazı'ndan gemilere saldırmaya başlamasından bu yana ABD, İran'ın güney kıyılarındaki askeri hedeflere her gün hava saldırıları düzenliyor. Son 4 gündür ticari gemilere yönelik herhangi bir İran saldırısı gerçekleşmedi. Ancak bazı ABD'li savunma yetkilileri bunun nedeninin ABD saldırıları sonucu İran'ın Boğaz çevresindeki askeri kapasitesinin neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış olması olduğunu da ifade ediyor. Ancak diğer yetkililer İran'ın bölgede gemilere saldırabilecek kapasitesini hala koruduğunu düşünüyor. Başkan Trump da çarşamba günü İran'ın Boğaz'daki gemilere yeni saldırılar düzenlemesi halinde Tahran'da dahil olmak üzere köprüleri ve elektrik santrallerini bombalamakla tehdit ettiğini de hatırlatalım. İran ise buna karşılık ABD müttefiki Körfez ülkelerindeki altyapı tesislerini hedef alabileceği uyarısında bulunmuştu diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
0: Teşekkürler Alparslan Düven paylaştığın bilgiler için. Efendim, memleket hikayeleri diyeceğiz şimdi. Yeşilırmak kıyısında yükselen Amasya tarihi konakları, camileri, çarşıları ve kültürel zenginliğiyle Anadolu'nun en özel şehirlerinden birisi. Asırlık sokaklarında geçmişe yolculuk yaparken keşkekten bakla dolmasına kadar yöresel lezzetleriyle de ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

0: Her memleketin farklı bir hikayesi var. Bizler de bugün Şehzadeler Şehri Amasya'dayız. Amasya şehrini hep birlikte gezeceğiz. Hikayelerine tanıklık edeceğiz. Her şehrin bir hikayesi var, memleketin hikayesi var. Amasya'nın hikayesi nedir?
1: Amasya'nın hikayesi kitaplara sığmaz. Hatta ansiklopedimiz var bizim Amasya'mızın. 11 ciltlik Amasya Tarihi Ansiklopedisi var. O ansiklopedide birçok hikayemiz var. Amasya 8500 yıllık 14 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Geçmişte bu şehir birçok güzel isim almış. Mesela Amasya şehrinin isimlerinden birisi Darül İz, İzzetin Şehri. Ya da Medinetil Sura, Küçük Medine. Ya da Bizans'ın Hayberi. Ya da Bağdadi Rum, Rum diyarının Bağdat'ı. Ve en sonunda İngiliz bir seyyahın taktığı Anadolu'nun Oxford'u. Bunlar hep Amasya'nın sahibi olduğu isimler. Amasya tüm Anadolu tarihinin merkezinde yer alıyor. Amasya'da hem Hititler, hem Mitridatlar, hem Roma, hem Bizans, hem Selçuklu, İlhanlı, Beylik ve Osmanlı var. Tüm katmanlar var. Mesela bu katmanlar İstanbul'da, Bursa'da, Manisa'da yokken Amasya'da tüm bu katmanlar var. Tüm bu katmanlar olduğu için Amasya'nın tarihini anlayarak esasında tüm Anadolu tarihini anlayabiliriz.
0: Peki şu anda bulunduğumuz alan neresi?
1: Şimdi şu anda bulunduğumuz alan Sultan II. Bayezid Külliyesi'ndeyiz. Sultan II. Bayezid Osmanlı'nın 8. padişahı. Büyük Osmanlı klasik mimarisinin başlangıcını oluşturan kişi. Galatasaray Mektebi'ni kuran kişi. Galata Mevlevihanesi'ni kuran kişi. İstanbul'u yeniden imar eden kişi. Ve dünyanın ilk tüketici haklarını koruma kanununu, Bursa Fermanı'nı yayınlayan Mora Fatih'i büyük bir padişah. O padişahın 30 ile yakın şehzadelik yaptığı şehirdeyiz ve onun anısına büyük oğlu Şehzade Ahmet, Yavuz'un abisi Şehzade Ahmet'in yaptırdığı 1485-86 yıllarında yapılan Sultan II. Bayezid Külliyesi'nin içindeyiz. Burası bir Selahattin Camisi, yani padişahın yaptırdığı cami. Türk İslam mimarisindeki en büyük eserler bunlar. Süleymaniye, Sultanahmet, Selimiye ile aynı segmentte bir eser. O yüzden Osmanlı'nın Anadolu'daki en büyük eserlerinden birisindeyiz şu an. Şimdi caminin klasik Osmanlı Selahattin camilerinde çift en az çift şey var, minaresi var. Bakın birisi palmetli, birisi çubuklu. Caminin tam minarelerin şeyinde paralelinde iki tane anıt ağaç var. Bu anıt ağaçlar camiyle yaşıt. Yani 1485-540 yılında dikilmiş, 540 yıl önce dikilmiş. Hem çınar olmasından dolayı Osmanlı sembolü, hem de çınar ağacının köklerinin çok geniş olmasından dolayı caminin altında biriken nemi alıyor, suyu alıyor. Ve paratoner görevi de görüyor aynı zamanda. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı dönüşünde burada kalıyor. 6 ay burada kalıyor. Çünkü orduyu buraya getiriyor. Kanuni Sultan Süleyman oğlu da aynısını yapmış. Yapmasının nedeni İranlılar yenince geri buraya geliyor, orduyu geri göndermiyor. Diyor ki bak gelin buraya anlaşma yapalım. Eğer anlaşma olmazsa tekrar sefere çıkacak. Burada 6 ay boyunca kalıyor. O 6 ay boyunca kaldığı ekibin içerisinde Mimar Sinan da var.

Burası da Amasya Üniversitesi'ne bağlı Bilim Sanat ve Kültür Merkezi İmarethane diye geçiyor. Peygamber Efendimiz'in dünyanın en büyük hilye-i şerifi, yani yazılarla yazılmış anlatımı bu alan içerisinde bulunuyor. Buraya gelen vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor. Amasya'daki imarethanenin içerisinde Peygamber Efendimiz'in kutsal emanetleri de bulunuyor. İşte

Kabe'nin örtüsü, yine Peygamber Efendimiz'in kabrinin örtüsü. Hemen yan tarafta sakalı şerif ve saçı şerifleri de burada bulunuyor. Peygamber Efendimiz'in ayak izi de yine bu imarathanenin içerisinde sergileniyor. Amasya'da birçok konak turizme kazandırılmış durumda. İşte şu anda bizim bulunduğumuz yer Amasya Şehzadeler Konağı Müzesi. Burada şehzadelerin ve padişahların bal mumundan heykelleri bulunuyor. 5 şehzade, 7 padişahın bal mum heykeli bu müzede sergileniyor.

Şehzadeler Müzesi'ndeyiz. Şehzadeler Müzesi iki kattan oluşmakta. Birinci katta Amasya'da Sancakbeyli yapmış şehzadeler var. Üst katta da padişah olmayı başarmış şehzadeler var. Amasya'da ilk Sancakbeyli yapmış şehzade Yıldırım Beyazıt, daha sonra Çelebi Mehmet, 2. Murat, Fuat Sultan Mehmet, 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve 3. Murat. Bunlar Amasya'dan tahta çıkmış Osmanlı şehzadeleri.

0: Amasya öyle bir şehir ki birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Geçmişten günümüze birçok izi taşıyor. Amasya'ya geldiğiniz zaman gezme imkanınız çok yoksa işte o esnada Miniatürk Amasya devreye giriyor. Miniatürk Amasya'da Amasya'nın geçmiş dönem ve yeni dönemdeki yerleşim yerleri, tarihi yapılar tek tek anlatılıyor.
1: ...1914 yılının Amasya'sındayız. Bin kat küçültülmüş halindeyiz. 1914 yılının orijinal fotoğraflara bakın burada. Oralara bakılarak, bilerek yapıldı. Esasında 1914'ten 5-6 ay sonra Amasya'da büyük bir yangın çıkıyor. Şuranın tamamı yanıyor bakın şu kısım. O yangın gayet önemli. Bu yangında birçok eser de ziyan oluyor, boşa gidiyor. Şimdi buradan başlarsak bakın Amasya, esas Amasya'nın burada olmasının nedeni Amasya Harsina Kalesi. Harsina Kalesi olduğu için Amasya burada kuruluyor esasında. İlk yerleşimler kalede başlıyor. Daha sonra İçerişehir, Hatuniye Mahallesi'ne geçiyor. Daha sonra Irmak'ın karşısına doğru geçiliyor. Kalemiz Anadolu'daki en büyük kalelerden. Üç kısmı ayrılıyor kalemiz. Bakın burası dış kale. Burada kalenin surları var. Yani bir saldırı olduğunda hemen Amasyalı halkı buraya geçiyor. Burası iç kale, burası da yüksek kale. Yani üç ana şeyi var. Ve bu kalenin içerisinden üç tane ırmağa inen ya da kaçış sağlayan dehlizler var. Dehlizler hala şu an mevcut. İsmi de Amasya Harsina Kalesi.
0: Efendim nereden geliyorsunuz?
2: Giresun.
0: Nasıl buldunuz Amasya'yı?
2: İlk defa geliyoruz. Ben çok beğendim.
0: Siz nasıl buldunuz efendim?
3: Ben çok güzel. Bu müzeyi de çok güzel yapmışlar. Ben daha önce gelmiştim ama tabii çok önceden gelmiştim. Bu müze o zaman da yoktu. İlk girişi girdiğimiz zaman şöyle bir karanlık bir havası oluştu buranın. O gece görüşünü yaptılar. Ayrı bir güzelliği vardı. Sonradan aydınlandı, daha da güzel oldu. Yani güzel, bayağı güzel. Beğendik yani.
0: Sivas'tan doğup Samsun'da denize dökülen Yeşilırmak adeta Amasya'ya can suyu olmuş durumda. Şehri ikiye bölmüş, tam ortasından geçiyor. Üzerinde ise gerdanlık gibi geçmiş ecdadımızın yaptığı köprüler bulunuyor. Yalıboyu evleri ise buradan muhteşem görüntüyle yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekiyor.

Amasya Kalesi'nin surlarının hemen altında o meşhur konakların olduğu sokakta bir çarşı oluşturulmuş. Aradığınız birçok materyali bu çarşıda bulmanız mümkün. Buzdolaplarının üzerine takılan magnetlerden tutun hediyelik eşyalara, hatta ve hatta Amasya'yı anlatan birçok hediyeye de burada rastlayabiliyorsunuz. Kuşburnu pekmezi yani Kuşburnu marmelatı Amasya, Tokat, Çorum bu bölgede oldukça meşhurdur. İşte

0: Ve burada gelen misafirler kuşbunu pekmezi de alabiliyor. Tamamıyla şekersiz olarak kaynatılan ve hazırlanan kuşbunu pekmezleri kavanozlara konuluyor ve buraya gelen misafirlere satışı yapılıyor. Paranın geçmişi yüzyıllar öncesine kadar gidiyor. Öyle ki birçok dönemde o dönemin madeni paraları basılıyordu. Basım işlemi darphaneler gibi aynı çekişlerle işte bu dövme işlemiyle yapılıyordu. Şimdi Rıdvan kardeşimiz yanımızda. Amasya'da böyle konakların arasında tarihi paraların günümüze uyarlanmasını gerçekleştiriyor. Buraya gelen yerli ve yabancı birçok turist burada işte o madeni paraları kendilerinin basma imkanı oluyor ve bu şekilde bu paraları da bir anı olarak saklıyorlar. Rıdvan kardeşim kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Şimdi neler var? Hangi medeniyetler? Şimdi
1: bizde bunlar şehir sikkesi. İlk önce onu söyleyeyim. Amasya'da bulunmuş, arkeolojik kazılarda bulunmuş sikkeleri biz burada darp ediyoruz. Pontus, Roma, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı. Burada gelen misafirlerimize hem antik yöntemlerle darp imkanı, paranın serüveni, paranın hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Hem de bir deneyim sunmaya çalışıyoruz.
0: Peki nasıl yapıyor? Hadi bir tane yapalım
1: hemen
0: şimdi senden.
1: Yapalım. Hangi dönem yapmak istersiniz?
0: Osmanlı yapabiliriz.
1: Osmanlı, hay hay. Ben size yardımcı olayım. Siz yapmak ister
0: misiniz? Tabii ki, olur. Tamam. Şimdi efendim Osmanlı dönemine ait bir paranın basımını bizler de eski stildeki yapım şekliyle burada gerçekleştireceğiz. Bu kullandığınız metal
1: bu
0: ne?
1: Kurşun. Şöyle, bu maden biraz yumuşak bir maden olduğu için bunu kullanıyoruz. Ama antik yöntemlerde altın, gümüş gibi madenler ya da onların karışımı elektrum kullanılırdı.
0: Şimdi biz burada kurşundan yapacağız.
1: Evet.
0: Evet, kurşunlardan hazırlanmış o metalleri.
1: Evet.
0: İşte bakın burada aslında
1: çelik bir işleme var. Kalıp var. Kalıbın içerisine bunu koyuyoruz. Bir hizaya getiriyoruz bunu. Arka ve ön yüzü aynı eşitlikte çıksın diye. Tamamıyla Lidyalıların ilk günkü yöntemiyle yapacaksınız şimdi. Ben size yardımcı olacağım. Siz bunu bir elinizle lütfen tutun. Ben buradan bunu bir hizada tutacağım. Siz üzerine orta şiddetle birkaç defa darp edeceksiniz. Ben size durun dediğimde durur, parayı yapmış olur.
0: Aslında darphane oradan geliyor. Darp ediyor.
1: Bu darp yönteminden dolayı şu an para basılan yerlere darphane denilmesinin sebebi tamamıyla bu.
0: Evet, işte bizler de Amasya'yı gezerken yalı boyu konaklarının olduğu alanda işte Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş olan o paraların nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Aslında buraya gelen yerli ve yabancı turistler de bu deneyimi yaşama imkanı buluyor. Bu parayı da şu şekilde özel
1: kutusu
0: var. Kutusunun içerisine konuyor ve bunu Amasya'dan memleketlerine veya ülkelerine döndükleri zaman an olarak saklayabiliyorlar. Amasya'da İçerişehir bölgesinde o konakların olduğu alanda gezerken bir mutluluğa tanıklık edeceğiz efendim. Gelin ve damatımız bugün mutlu günleri. Bugün mü dün?
2: Bugün. Nikahımız bugün sabah oldu. Düğünümüz bir ay sonra.
0: Bir ay sonra?
2: Hı hı, bir ay sonra.
0: Şimdi fotoğraflar çekiniyorsunuz. Tarihi tabii evler, tarihi konaklar. Nereliyiz aslında?
2: Amasya Sulava.
0: Peki nasıl burada fotoğraf çektirmek, anı bırakmak nasıl bir
2: mükemmel. Amasya tam fotoğraf için tarihi eser bir şehir. Hı hı. Herkese de yani tavsiye edilebilir. Her köşesinde bir fotoğraf çektirilebilir.
0: Peki bu mutluluk nasıl başladı? Gelin hanıma soralım şimdi. Görücü usulü mü oldu?
3: Yok, hayır, biz kendimiz tanıştık.
0: Bir arkadaşlık dönemi.
3: Sosyal medyada. Hı-hı. Evet.
0: Arkadaşlık döneminiz oldu.
3: Oldu.
0: Mutlu muyuz?
3: Çok.
0: Peki bizler de sizlere mutluluklar
3: diliyoruz. Teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.
0: Efendim, onların en mutlu günü, gelin ve damat Amasya'da o tarihi konakların önünde fotoğraflarını çektiriyorlar. Bir anı bırakıyorlar. İşte dedim ya, memlekette hikayesinin içerisinde birçok aslında hikaye var. Onlardan biri. Amasya'nın en işlek mekanlarından bir tanesi o konakların olduğu tarihi çarşısı. Burada vatandaşlar adeta

içebildiğimiz bir çayımızdır. İçerisinde bulunduğu taneciklerden dolayı da müşterilerimizin tamamen tasvip ettiği bir çaydır. Sıcak içildiğinde de ödem attır, hazmı kolaylaştırır çayı.

0: Amasya'yı gezerken antika dükkanına girdik. Tarık abi burada. Ama öyle bir müzik aletleri var ki, saatler, geçmiş dönemde kullanılan malzemeler. Bu dükkan herkesin ilgisini çekiyor. İşte şu anda gramofonda Zeki Müren'den Sevemez Kimse Seni çalıyor. Şimdi şöyle Halil İbrahim'i bu tarafa doğru alacağım. Tarık abinin yanına doğru. Evet Tarık abi, kolay gelsin. Hayırlı işler.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Şimdi Tarık abi, bir dolap yapıyorsun. Neydi bu, neye çeviriyorsun?
1: Bu eski bir komodin. Belki 80 yıllık, 100 yıllık bir komodin. Atık olacaktı, atılacaktı. Biz bunun üzerine gramofonu çalıştıran mekanizmayı yerleştiriyoruz. Alt tarafını boyuyoruz, şey yapıyoruz. Böyle
0: yakında gramofon olacak.
1: Bu yarın gramofon olur. Şu anda ham hali, tam boyalarını yapmadık. Eski bir komodin yeni bir gramofon olacak.

0: Gümüşhacı köyün geçmişi neye dayanıyor? Hangi zamanlardan günümüze kadar gelmiş?
1: Evet, Gümüşhacı köy oldukça eski bir yerleşim alanı. Milattan önce 5500 yılından günümüze kadar taşınan bir tarih var. Şu anda Roma İmparatorluğu'nun Diakopene denen tarihi kenti üzerinde kurulan bir ilçe Gümüşhacı köy. Yani oldukça eski bir tarihe sahip. Genel olarak tarıma dayalı faaliyetler var. Bu tarıma dayalı faaliyetlerde geçmiş dönemlerde tütün üretimi, haşhaş üretimi, kendir ve kenevir üretimi oldukça yoğun bir şekilde gelişmiş. Hatta tütün oldukça meşhur bir tütün. Gümüşhacı köyü basma tütünü, literatüre girmiş bir tütün. Haşhaş keza yine öyle. Geçmiş dönemlerde üretilen haşhaş soft namı ile ünlü. Kenevir tohumu yıllarca bölgeye satışı gerçekleşmiş. Yani oldukça hem tarih anlamında hem tarım anlamında oldukça güçlü bir yer.
0: Gümüşhacı köyün tam merkezine geldiğiniz anda bir uçak gözünüze çarpıyor. Bu uçak aslında bir maket, gerçeği değil ama uçağın tarihi çok çok eski. Bakın tarihi ta ne zamana dayanıyor?
2: Gümüşhacı köy uçağımız 1928 ile 1933 yılları arasında halkın katılımıyla alınan bir uçaktır. Türkiye'de alınan 33 tane uçaktan 5. uçaktır. Ankara, İstanbul bizden 5 yıl sonra aynı uçaktan almışlardır. Türk Hava Kurumu'na hediye etmişlerdir.
0: Yani buradaki vatandaşlar tarafından alınan bir uçak.
2: Halkın bütçesiyle, halktan para toplanan, halkın yardımıyla alınan bir uçaktır. Ve Türk Hava Kurumu'na hediye edilmiştir. İsmi Gümüşhacı Köy. Önce harf terimden önce Arapça olarak ismi yazıyormuş. Sonra Latin harfleriyle ismi değişmiş. Gümüşhacı Köy olarak değişmiş. Numarası da 5 numara diye geçiyor bildiğimiz kadarıyla.

Şacıköy ilçesi İpek Yolu diye tabir ettiğimiz ticaret yolunun üzerinde bulunan ilçelerden bir tanesi. O dönemde buraya alışveriş yapmaya yüzlerce insan geliyormuş develerle, atlarla. İlçenin tam da orta noktasında bir bedesten bulunuyor. 1660 yılında yapılmış, belki de o dönemde yapılan ilk bedestenlerden bir tanesi.

Hacıköy. Çok kervancılar burada konaklamışlar. Tabi o dönemde mal değişimi var genelde ticarette. Burası yapılmış. Sonradan 1881 yılında saat kulesi eklenmiş. Ve şu anda da mevcut esnaflarımız ticarete devam ediyor burada.

Gümüşacı köy ismini ilçede bulunan bir gümüş madeninden almış. O dönem burada birçok gümüş ustası, gümüş yapan zanaatkarlar varmış. Terkari işleri yapıyorlarmış ve Bedeste'nin etrafında da birçok gümüşle uğraşan o zanaatkarların dükkanları varmış. O yüzden işte Gümüşacı köy ismi aslında oradan geliyor. Yani ilçenin geçim kaynağı gümüş madeni ve madenden çıkan gümüşlerle yapılan birçok el emeği sanattan dolayı buraya Gümüşacı köy denmiş.

0: çok özel, yöreye özgü lezzetler var. Şimdi çok özel bir mekanın içerisindeyiz. Buram buram tarih kokuyor. Harika Hanım yanımızda, mekanın işletmecisi. Harika Hanım, nedir bu mekanın özelliği? Ne zaman yapılmış? Ne olarak kullanılmış?
1: 17. yüzyılda yapıldığını söylenir. Tam kesin olmadığıyla beraber. Paşa Camisi dönemiyle beraber yapılmış ve İpek Yolu zamanında burayı han olarak, yani şimdikinin alışveriş merkezi amacıyla eskiden han olarak yapılmış burası. Tüccarlarımız gelir burada. İpek Yolu zamanında burada birleşir, alışverişlerini gerçekleştirirlermiş.
0: Şimdi restoran olarak çalışıyor.
1: Aynen. Şu anda 15 yıldır kabaca 15 yıldır da restoran olarak çalışılıyor.
0: Yusuf şefim yanımızda. Şefim, ellerine sağlık. Masa gerçekten dolu dolu ve yöreye özgü lezzetler var. Evet. Kısaca o baştan başlayarak bize bir anlatır mısın, neler var?
2: Tabii ki burada Merzifon yöremize ait Merzifon pidesi dediğimiz pidemiz var. Hemen yanında sac üstümüz, parmak çöreğimiz. Hemen diğer yanında baklalı dolmamız var.
0: Şimdi bakla dolması dediğiniz zaman efendim, Tokat yöresinin yaprakları meşhurdur. Bu yörede de yaprak var mı?
2: Bu yörede de yaprak var ama tabii yeterli olmadığı zaman da Tokat tarafından da buraya getirilip burada da sarılıp bu şekilde hizmete sunuluyor.
0: İçerisinde ne var? Bakla.
2: İçerisinde baklamız var, etimiz var, yarmamız var, bulgurumuz var ve biraz da pirinç var.
0: Kaç saat pişer bu dolma?
2: Yaklaşık olarak 2,5-3 saat civarında kısık ateşte pişirilip servis edilebiliyor.
0: Yanında madımak mı?
2: Yanında madımamız var. Yine Merzifonumuzun gerek tallarında, gerekse eteklerinde, dağ eteklerinde teyzelerimizin, ablalarımızın özenle toplayarak gerek kendi kışlıkları için dolaplarında, gerekse ticaret amaçlı olarak kullandıkları değerli bir bitkidir ve yemeği de çok lezzetlidir.
0: Şimdi burada göstermek istiyorum. Çok özel 1, 2 ve 3 tane çorbamız var. Nedir bu çorbalarımız? Şu çorbayı mesela ben çok merak ettim. Ne çorbası?
2: Göverti çorbası Osmanlı Saray mutfak çorbasıdır.
0: Osmanlı Sarayı mutfak çorbası.
2: Mutfak çorbasıdır, evet. İçeriğin süt ve kaymakla yapılır ve tane sebzelerle beraber de özleşir. En son üzerine maydanozu hafiften serpilerek servis edilir.
0: Yanındaki?
2: Yanındaki de yine Merzifon yöresine ait sıkma tarhana dediğimiz. İçerinde değinecek olursak da yumurta, katık, dağ keki, tuz bulunmaktadır. Biraz da yarma vardır.
0: Hemen bu tarafta bir çorba görüyorum. Bu ne?
2: O da yine Merzifon'a ait, bu yöreye ait çatal aşı çorbası dediğimiz yeşil mercimekle yapılan bir çorbadır. Onun da içerisine yine yarma girmektedir. Kıyma atan da var, atmayan da var. O şekilde hafif salçayla beraber özleştirip tuz ve baharatlar eşliğinde sunulmaktadır.
0: Efendim şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Merzifon'da eğer gelirseniz muhakkak keşkeğin tadına bakın. Şimdi birçok yerde, birçok yörede keşkek vardır ama Merzifon keşkeğinin özelliği bir başkadır. Nedir Yusuf Usta?
2: Merzifon keşkeğinin özelliği efendim aslında değinecek olursak eskiden kümes hayvanlarıyla yapılırmış.

0: kazlı ördeklerle yapılırmış. Biz de misafirlerimizin istekleri doğrultusunda bunu kırmızı ete dönüştürdük ve şu anda kırmızı etle beraber kara fırın dediğimiz fırında yaklaşık olarak 13-14 saat boyunca, yani akşamdan sabaha kadarki bir süreçte hazırlanıp yavaş yavaş pişen buğdayını eriyerek yaklaşık olarak da 10 dakika boyunca tahta bir kaşıkla dövülerek hazırlanan bir yemektir.
1: Peki, valla muhteşem görünüyor. Ellerinize sağlık şimdi.
0: Afiyet olsun efendim.
1: Efendim, bir de tabii burada Osmanlı şerbeti var. Gelen misafirlere o yıllar önce Osmanlı döneminden gelen o şerbette ikram ediliyordu. Doğru değil mi?
2: Evet, kesinlikle. Özel meyvelerle yapılan, taze taze sunumdan hazırladığımız, müşterilerimize, misafirlerimize sunduğumuz bir şerbetimiz.

Efendim Erzifon'a geldiyseniz yöreye özgü bir lezzet Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş. Topuz kebabı bakar mısınız efendim? Sadece Erzifon'da görebilirsiniz bu lezzeti. O dönem Osmanlı'da kullanılan aslında savaş aletlerinden bir tanesi günümüzde bir yemeğe dönüştürülmüş.

0: 三菱ヘビクリマ。
1: A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Türkiye, iklim zirvesi öncesi temiz teknoloji projelerine odaklandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 ile 20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek etkinlikte ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçiş gibi başlıklarda küresel işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele alınacak. Bu kapsamda Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı Türkiye Hızlandırıcısı 2026 ile yeşil ekonomiye geçiş sürecinde kapsayıcılığı artırmaya yönelik kapsayıcı yeşil geçiş Hızlandırıcısı 2026 çağrılarına başvurular 3 Ağustos'a kadar alınacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
8: Turuncu Teknosa'da

0: 99 lira.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her

artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen BES Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun BES'ini başlatabilirsiniz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Türkiye'nin

0: Ellerinde silahlarla Filistinlilerin köylerini bastılar. Çatışma çıkarıp sivilleri katlettiler. Batı Şeria'nın Nablus kenti yine işgalci Yahudilerin saldırısına sahne oldu. Kalabalık bir grup Filistinlilerin topraklarına girdi. Gasp girişiminde bulundu. İsrail askerleri de onlara eşlik etti. İşgalciler silahla tehdide başladı. Ancak Filistinliler saldırılara karşı koydu. Arbede çıktı. Bir Filistinli, bir İsrailli güvenlik görevlisinin silahını ele geçirdi, çatışma çıktı.
1: Evlere yaklaştılar ve bir eve saldırdılar. Ardından köyün güneybatı kısmına doğru ilerlediler. Burada başka bir saldırı gerçekleşti. Daha sonra yerleşimcilerle yerel halk arasında çatışmalar çıktı.
0: İsrail askerleri yine haklı haksız kadın çocuk dinlemedi. Namlusunu sivillerin üzerine doğrulttu, acımasızca ateş açtı. Yaşanan çatışmada çok sayıda Filistinli katledildi ya da yaralandı. İsrail askerlerinden ölenler oldu. Olayın ardından Batı Şeria genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. İsrail ordusu yeni baskınlar başlattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki olayların ardından bölgede işgali derinleştirmeye yönelik kararlar aldı. Filistin toprakları üzerinde kurulan kaçak Yahudi yerleşimlerinin sayısının artırılması ve tanınma süreçlerinin hızlandırılmasını istedi. Bölgedeki bazı Filistinlilerin evlerinde

ekranlarına ajans hafta sonunda son saat dilimindeyiz efendim. Artık saatlerimiz 12 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz yeni saatimizde de. AK Parti 25. yılını Ankara'da görkemli bir programla kutlayacak. Kutlamalarda hem gelecek 25 yılın vizyonu ortaya konulacak hem de on binlerce kişiyle başkente adeta bir gövde gösterisi yapılacak. Millet Bahçesi'ndeki programda 25 yılda yapılan hizmetler, yeni parti şarkısı ve drone gösterisi gibi birçok çalışma vatandaşla buluşacak. İşte ayrıntılar.

0: Tayyip Erdoğan.
1: AK Parti çeyrek asırlık yürüyüşünü kutlayacak. Tüm yurtta organize edilecek etkinlikler Ankara'daki büyük buluşmayla taçlanacak. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünü görkemli bir şölenle kutlayacak. Bu kapsamda başkent Millet Bahçesi'nde on binlerce kişi bir araya gelecek, 25 yıllık yolculukta yapılan hizmetler anlatılacak. AK Parti'nin 25. yaşı için genel sekreterlik nezdinde bir başkan yardımcısı görevlendirildi. Bu başkan yardımcısı partide diğer başkan yardımcılarıyla toplantılar yaparak 25. yıl etkinlikleri için programı şekillendiriyor. AK Parti, parti teşkilatında yer alan ve ebediyete irtihal edenler için 81 ilde mevlid programları düzenleyecek.
2: Biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz.
1: 25. yıl etkinlikleri için partinin teması Güvenli Liman Türkiye, Çeyrek Asır, Huzur ve İstikrar gibi başlıklar olacak. Etkinliklerde savunma sanayi başlığı ön planda olacak ve Türkiye'nin bölgede yaşanan süreçlerdeki güvenli konumu vurgulanacak. Kutlamalar tüm kesimlere açık olacak. Bazı devlet başkanlarının da davet edilmesi beklenen 25. yıl etkinliklerine 4000'den fazla protokolün katılması bekleniyor. Yurdun dört bir yanından gelecek olan on binlerce vatandaşla birlikte gerçekleştirilecek görkemli kutlama için AK Parti'de yeni bir şarkı hazırlığı da sürüyor.
0: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
1: AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan yeni bir şarkı 14 Ağustos tarihinde ilk kez duyulacak ve dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Her bakanlık kendi alanında atılan büyük adımları ve projeleri özenli bir video klipte derledi. Bu video klipler hem sosyal medyada hem de etkinlikte vatandaşlarla buluşturulacak. Öte yandan başkent Millet Bahçesi drone gösterilerine de sahne olacak. Yüzlerce drone AK Parti'nin 25. yılında gökyüzüne yükselerek çok özel bir görsel şölen sunacak. Ayrıca o gün gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta yapacağı konuşmaya da çevrilecek. Öyle ki Başkan Erdoğan tarihi konuşmasıyla birlikte gelecek 25 yılın istikametini işaret edecek.
2: Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken, diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız İkinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız.
3: Efendim, ne yazık ki bir kaza haberi haber merkezimize ulaştı. Antalya'da yaşandı bir kaza haberi, şimdi ekranlarınıza geliyor. Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi de hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Manavgat ilçesinde meydana geldi. Taşal Dere Bucak yolu Beydin mahallesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

0: Kazayı görenlerin ihbarı üzerine ekiplerin sevk edildiği kazada uçuruma inen ekipler otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan biri hamile, 2 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki Antalya'da ölümlü bir kaza yaşandı. Araç uçuruma yuvarlandı ve ne yazık ki 5 kişi hayatını kaybetti bu kazada. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Dünya gündeminin manşetinde ise Orta Doğu'daki ateş hattı var. İran misilleme saldırılarında denklemi değiştiren bir hamle yaptı. Körfez'de gizlenen Amerikan askerini hedef alırken ilk kez sivil bölgeleri vurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Trump'ın saldırı tehditlerine korkmuyoruz diyerek yanıt verdi.
1: Devrim muhafızları sivil bölgelerde gizlenen Amerikan askerlerini hedef alacağını duyurdu. Bahreyn'den patlama sesleri yükseldi. Amerikan Başkanı 2 gün önce İran'ı görülmemiş bir saldırı planladığını söyleyerek tehdit etmişti. Basın mensupları bu büyük saldırı planının hala masada olup olmadığını sordu.
2: İran'a yönelik büyük çaplı saldırı konusunda henüz bir karar vermedim. Tahran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor. Acelem yok.
1: Trump'ın tehditkar açıklamalarına yanıt İran Dışişleri Bakanı Erakçı'dan geldi.
3: Korkmuyoruz. Baskıya boyun eğmeyeceğiz ve tehdit diline müsamaha göstermeyeceğiz. Amerika ile aramızda bir arabulucu sorunu yok. Sorun Amerika'nın yaklaşımında.
1: Siyonist işgalciler Cuma günü Nablus'un Tel köyündeki Filistinlilere saldırmış 4 kişiyi katletmişti. O hain saldırıya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
4: Evde oturuyorduk. Birden yüzlerce işgalci gelip evlere saldırdı. Taş ve şişeler atmaya başladılar.
1: Filistinliler evlerini, zeytin ağaçlarını yakıp yıkan işgalcilere direndi. Çıkan arbedede çok sayıda kişi ağır yaralandı.
5: Zeytin ağaçlarımızı söküp ateşe verip evimize yöneldiler. Canımızı zor kurtardık. Çocuklarım korkudan birbirlerine sarılıp çığlık atıyordu.
1: Amerikan Başkanı muhabirler yemeğinde bombayı patlattı.
2: Size bir sürpriz duyurum var. Amerikan Başkanlığına 4. kez aday olacağım.
1: 2016'da ilk kez başkan olduktan sonra 2020'de Biden'a kaybeden Trump seçimde hile yapıldığını, aslında kendisinin kazandığını, bu nedenle mevcut başkanlığıyla beraber 3 kez seçim kazandığını öne sürüyor. 4. adaylığını duyurur duyurmaz da üzerinde Trump 2028 yazılı şapkayı taktı.
2: Thank you. Resmi bir adım atıp aday olacağım. Zaten 3 kez kazandım. Kolay olacak. Tekrar kazanacağım.
1: Trump adayım dedi ama Amerikan yasasına göre hiç kimse 2 kereden fazla başkan seçilemez. Bu kuralın değişme ihtimali ise Temsilciler Meclisi, Senato veya eyalet meclislerinde 3'te 2'lik çoğunluğun sağlanmasına bağlı.
0: Efendim, Avrupa'nın ciğerleri adeta alev alev yanıyor. İspanya ve Fransa'da orman yangınları tüm müdahalelere rağmen söndürülemiyor. Yaklaşık 250 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Durum ciddiyetini korurken alevler de yayılmaya devam ediyor. Biz de şimdi ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalya'da bizi bekliyor. Hemen dönelim. Dündar, hoş geldin yayına. Sözü sana bırakalım. En son neler yaşandı? Şu anda son durum ne? Senden dinleyelim.
6: Merve Özkan, her yaz döneminde olduğu gibi bu yazda ne yazık ki tablo değişmedi. Avrupa'nın farklı ülkelerinde her yaz döneminde olduğu gibi bu yaz döneminde de aşırı sıcaklar, kuraklıklar, rüzgarlar nedeniyle çıkan yangınlar kontrol altına alınamıyor. Özellikle son günlerde aşırı derecede sıcaklar nedeniyle Fransa ve İspanya bu ülkelerin başında geliyor ama İtalya'yı da buna dahil edebiliriz. Son dönemlerde artan sıcaklıklar nedeniyle özellikle Fransa'da çıkan orman yangınları rüzgarların etkisiyle de daha da artmaya devam ederken yaklaşık bu bölgelerde 280 bin kişinin tahliye edildiği

0: Söylüyor yetkililer ki Fransa'nın günlerdir devam eden yangınlar bölgede yerleşim yerlerinde tehlike arz ederken yaklaşık 197 bin kişinin de güvenlik amacıyla bu bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını, evlerini terk etmek zorunda kaldığını söylüyor ve çok sayıda da tarım arazisi ve ormanlık alanda zarar gördük, kül oldu diyebiliriz. 3 binden fazla itfaiyeci, yüzlerce araç yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürürken Fransız ordusu da devreye girmiş durumda. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bu yangın söndürme çalışmaları daha da güçleştiğini söyleyebiliriz. Ancak Fransa'nın yanında İspanya'da da bir benzer durum var. Oldukça etkili olan büyük yangınlar bölgede kısa sürede oldukça geniş alanı yok etti, kül etti diyebiliriz. Yangınların büyümesi nedeniyle bölgede yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edildiğini söylüyor yetkililer ki Avrupa Birliği ülkelerinden yardım sürekli bölgeye gitmeye devam ediyor ki bu ülkelerin başında İtalya geliyor. Ancak özellikle İspanya'da can kaybının olduğunu da söyleyebiliriz. Bu yangınlar şu ana kadar kontrol altına alınamadığı gibi özellikle uzmanlar son yıllarda en ağır yangın sezonunun olduğunu vurguluyorlar. Tabii İspanya, İtalya'yı söyledik ama İspanya ve Fransa'yı söylerken İtalya'yı da değinmek istiyorum kısaca. İtalya'da da özellikle Sardunya, Sicilya, Puglia, Calabria bölgelerinde çıkan yangınlar devam ederken her ne kadar İspanya ve Fransa kadar olmasa da İtalya'da da riskli olduğunu söyleyebiliriz. Uzmanlar uyarıyor. Sıcaklar devam edecek. Dikkatli olması yönünde vatandaşları uyarıyorlar. Biz gelişmelerle birlikte olacağız. Merve Özkan, aktaracağım notlar bunlardı. Söz İstanbul'da sizde.
1: Dündar Keşaplı'ya teşekkür ederiz. İtalya'dan aktardı Avrupa'daki sıcaklıkları ve orman yangınlarını. Efendim, Türkiye'nin araçlardaki renk tercihi belli oldu. En çok gri ve beyaz tercih ediliyor. Peki neden en çok gri ve beyaz renk tercih ediliyor? İşte bunu konuşacağız. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve konuğuna bırakalım hemen sözü.
2: Teşekkürler Merve. Şunu söyleyerek başlayalım aslında. Yol boyu gelirken bizler de dikkat ettik. Gri ve beyaz yoğunluklu olduğunu söyleyelim. Hatta bulunduğumuz noktada da 4 araçtan sadece bir tanesi siyah. Diğer 3'ü beyaz renkli. Bunu söyleyerek de başlayalım. Şimdi yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Otomotiv uzmanı Ferhat Lafçı. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
2: Teşekkürler Ferhat Bey. Evet, şimdi son açıklanan raporlara göre en çok tercih edilen araç renkleri gri ve beyaz oldu. Bunun sebebi nedir diyerek başlayalım.
3: Şimdi bunu birkaç başlık altında sıralayabiliriz. Öncelikle ikinci el satışı ve satış kolaylığı diyebiliriz. İkinci el değeri daha yüksek ve geniş kitlelere hitap ettiği için beyaz ve gri renkler satışı daha kolay olabiliyor. Diğeri de bakım kolaylığı diyebiliriz. Yani siyah araba ve diğer renkli arabalar çizik çok belli olurken kir, beyaz ve gri arabalar ufak çizikleri gizleyip kiri de örtebiliyor, gizleyebiliyor. Evet. Dolayısıyla bu da büyük bir avantaj.
2: Evet. Hatta şöyle siyah bir araç var, hemen gösterelim üst kısmından.
3: Tabii yani gördüğünüz gibi siyah araçlarda kir, çizik çok belli oluyor. Yani haftada birkaç kez yıkanması gerekebiliyor. Fakat beyaz araçlarda bu 15-20 günde yıkatanlar biliyorum. Hiç kendi kirini ve çiziğini göster. Dolayısıyla bu bakım kolaylığı açısından çok büyük bir avantaj beyaz ve gri. Diğer bir avantaj ise ısı diyebiliriz. Beyaz renkli ve gri renkli araçlar ısıyı güneş ışıklarını yansıttığı için içerisinde çok fazla ısı almıyor. Yani içleri diğer siyah ve renkli araçlara göre daha serin olabiliyor. Dolayısıyla bu da büyük bir avantaj. Onun dışında zaten Türkiye piyasasında filo satışları, şirketler, kiralama şirketleri ağırlıklı hep beyaz ve gri renk tercih ettiği için tabii ki bu da sayıyı çok büyük oranda etkiliyor. Artı hiçbir zaman zamansız ve modası geçmeyen bir renk. Bütün yaş kitlesine hitap edebiliyor. O yüzden beyaz ve gri her zaman avantajlı diyebiliriz. Zaten servisimizde de gördüğünüz gibi 4-5 araç var. 3 tanesi beyaz. Dolayısıyla beyaz renk ve gri renk her zaman önde diyebiliriz. Çok benim de tercihim beyaz.
2: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Otomotiv piyasası uzmanı Ferhat Lafçı bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Merve İzci Özmen'e ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Efendim, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bu yıl 33.sü düzenlenen Dut Pekmezi Festivali kapsamında yürük şenliği gerçekleştiriliyor. Hemen biz de o noktaya çevireceğiz kameralarımızı. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun oradaki atmosferi aktaracak bize.
4: Hem de teşekkür ediyoruz Isparta'nın Sütçüler ilçesinin mis gibi tertemiz oksijen deposu yaylalarındayız. Ve şimdi kameraman arkadaşım Köksal.

0: Kılıç da size gösterecek. İlçede 3 gündür yoğun bir, hummalı bir çalışma var. Coşku var aslında. 33.sü düzenleniyor. Dut Pekmezi Festivali. 2 gündür o düzenleniyordu. Bugün de şu anda Zengi Yaylası'ndayız ve burada da ilk kez Yörük Şenliği düzenleniyor. Binlerce kişi buraya akın etmiş durumda. Kıl çadırlar kuruldu. Develer getirildi. Yani hem festival hem de aynı zamanda Yörük Şenliği bir arada kutlanıyor. Birazdan da bir Yörük göçü gerçekleştirilecek. Temsili olarak Yörük göçü gerçekleştirilecek. Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdobak konuğumuz. Başkanım, çok güzel bir ortam. Neler söylersiniz? Birkaç cümle.
1: Evet, kıymetli Atagündüz Kurşun'a hoş geldiniz. İlçemize, yaylamıza, şenliğimize. Bu yıl 33.sünü düzenlediğimiz Dut Pekmezi Festivalimize bir yenisini daha ekledik. Bu sene ilkini yapıyoruz inşallah, nasip olursa. Çok güzel katılım var. Yörüklerimizden, Antalya'dan gelenler, Denizli'den, Afyon'dan, Akşehir'den gelen dostlar ve ülkemizin çeşitli yerlerinden yörüklerimiz geliyorlar. Çok güzel bir katılım var. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah örf, adet, gelenek, göreneklerimizi daha da güzel bir şekilde burada yaşatmayı hedefliyoruz ve bundan sonra da inşallah devam edeceğiz.
0: Bir taraftan yörük dövüyorlar.
1: Evet.
0: Yörükler yoğurt dövüyor.
1: Ayran dövüyoruz. Tuluk ayran dövüyoruz.
0: Ayran mı dövüyor?
1: Evet. Yörüklerin yaşadığı, eskiden atalarımızın yaptığı her şeyi burada şu an gerçekleştiriyoruz inşallah.
0: Olsun sağ olun, diyoruz. Sağ olun efendim. Evet, gerçekten de çok güzel bir ortam.
2: Teşekkür ediyoruz Atagündüz Kurşun'a ve konunun oradaki atmosferi de aldık efendim. Devam edelim şimdi. Doğu Karadeniz'in sislerle dans eden zirvelerinde zamanı unutturan bir güzellik saklı limon suyu yaylası. Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı bu saklı cennet, yemyeşil yamaçları, buz gibi suları ve mistik havasıyla doğanın en saf halini adeta gözler önüne seriyor. A Haber ekibinin izlenimlerini taşıyacağız şimdi ekranlarınıza. Türkiye'nin yaylaları geliyor.

Geleneksel yayla kültürünün hala yaşatıldığı bu topraklar, Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırlarında konumlanan Limon Suyu Yaylası. Limon Suyu Yaylası'nda yalnızca doğa değil, adeta bir yaşam felsefesi var. Toprağın ve gökyüzünün dilinden anlayan insanlar yaylada doğayla farklı bir bağ kuruyor.

Türkiye'nin yaylalarında bugün Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve sahile yaklaşık 70 kilometre mesafede 2450 rakımdaki Limon Suyu Yaylası'na gideceğiz. Orada günlük yaşam nasıl geçiyor? İnsanlar bu sıcak havada yaylalarda neler yapıyor? Günü nasıl geçiyorlar? Onu göstereceğiz size ama kameraman arkadaşım Özgür Özdemir size gösteriyor öncelikle. Tabii bu yol gittiğimiz yer hariç ama giderken de muhteşem bir manzarayla gidiyoruz.

0: Gördüğünüz gibi sis bulutları, yemyeşil bir alan ve tabii ki evler orada, hayvancılık burada çok önemli. Karadeniz'e yaylacılık nedir imle?
1: Karadeniz'de yaylacılık ilk önce hayvancılık. Yani bizim bu bölgelerin hem rakımı, hem havası, hem doğallığı bizi bu yaylalardan ayıramıyor. Hayvancılık yaparız. Hem serinleriz, hem hayvancılık yaparız. Herkes buralara böyle heves eder gelmek için. Onları da buraya misafir ederiz biz.

Yani temiz havası, doğası, rakı mı? Denizden yüksekliği buranın 2500, 2450, 2500 kısmı yerlerde değişiyor. Ve buranın bol yeşilli ve çiçekli olması buranın yağının, peynirinin de ve havasının da kalitesini çok arttırıyor. Şimdi teyzemizin yanına da bir gideriz. O da büyük ihtimalle tarlada çalışıyor şimdi. İnekler otlarken evin işlerini yapıyorlar. Tarlada, bahçede çayır biçme zamanı yaklaşıyor şimdi. Otlar biçilecek. Ondan sonra da akşama doğru inekler ahıra geliyor ve inekleri sağıp yağ peynirini alıyoruz.

Bulutların bile ulaşamadığı bir noktadayız. Limon suyu yaylasında 2400 rakım. Aşağıda yaklaşık 1,5 saat önce hava sıcaklığı 30-35 derece arasındaydı. Tabii buna bir de ek olarak %80-90 nem. Ama görüyorsunuz şu anda rüzgarla birlikte yani biraz daha mont giyecek seviyedeyiz. Muhteşem bir görsel. Hava çok serin, güzel ve bu yaylalar artık yaz boyunca şimdi şenlendi ve yavaş yavaş da kalabalıklaşmaya başlıyor. Tabii buralarda zaman zaman festivaller de yapılıyor o horon sesleriyle birlikte. Gördüğünüz gibi muhteşem bir doğa. Cennetten bir köşe Doğu Karadeniz.

0: Tabii ineksiz olmaz. İnek olunca da buzaksız olmaz. Önce maşallah diyelim. Ha valla birisi yapıyor onun değil mi? Yavrusu mu?
1: Yok yok. Değil
0: mi? Annesi orada.
1: Bunlar ikisi dostum.
0: Gel gel maşallah.
1: Anne uşak anne uşak anne uşak anne.
0: Bunlar senin şimdi evlatların gibi değil mi?
1: Evlatları nene severler. Hılası. Anne diyor anne diyor. Gelsin gelsin. Hılası diyor hılası hadi. Anne. Bunları severim işte. Ha bu da pirapeyi kuşak. Bayram Ali, bayram akşamı oldu.
0: Adı ne?
1: Bayram Ali.
0: Bayram Ali.
1: Bayram akşamı oldu çünkü mecbur öyle verdim. Bayram,
0: bunun adı ne?
1: Onu koymadım daha zaten mi? Bu 10 günlük bir şey etti, küçüktü.
0: He, daha ama, maşallah.
1: Bu diyor, bunu da diyorsun nazara işte, kemere, çiçek.
0: Gir.
1: Bu da tosundu, bu da tosundu işte. Allah'ım.

Yaylı olunca tabii ki hayvancılık en önemli buradaki mesailerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi yaklaşık 200-300'e yakın koyun ve keçi var burada. Tabii ki buranın en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi. O Karadeniz'in yüksek dağlarında, yemyeşil arazilerinde besleniyorlar. Tabii ki zor bir mesai ama görüyorsunuz kimi güneşten yayılmış durumda bu doğada besleniyorlar.

Görüyorsunuz yavrular var. O yavrulama dönemlerinden sonra biraz kuzular büyümüş durumda ama annelerin dibinden ayrılmıyorlar. Hep birlikte şimdi bunlar şu anda biraz şu dört civarları tabii yavaş yavaş bu yönde ilerleyip yayladaki ahırlarına doğru gidiyorlar. Oldukça kalabalık bir sürü.

0: Şimdi tabii bu kadar koyunu beklemek kolay değil. Öncelikle hemen Özgür'den rica edeyim. Bakın tek sıra gidiyorlar. Geliyorsunuz böyle. Şimdi Emir, önce sorayım. Bu koyun sürüsü mantığı bu değil mi galiba? Bu tek sıra.
1: Evet abi, öyle. Bunlar domino taşı gibi kendi. Biri nereye, öbürleri buraya.
0: Şaşma. Bir tanesi dönsün o tarafa.
1: Yok abi, şaşmaz.
0: Peki Emir, sen nasıl geçiyor zaman? Günün nasıl geçiyor bunlarla?
1: Çok güzel geçiyor. Saat 5'te kalkıyoruz. Sulara düşüyoruz. Koyuna suyunu içiriyoruz. Geliyoruz burada 4-5 saat dinleniyoruz. Onlara tekrar kalkıyoruz. Buralardan aşağı. Havuz sulara iniyoruz. Koyuna su içiriyoruz. Saat 7-8 gibi. Ağla. Acaba. Ondan sonra yat aşağı.
0: Her gün aynı.
1: Her gün aynı. Başka bir değişiklik yok.
0: Zor değil mi? Bu arazi şartları.
1: Her güzelim bir çirkin olacak. Biraz zor.
0: Şimdi gördüğüm kadarıyla kuzular da var. Kuzulama dönemi bitti. Yavaş yavaş büyüyorlar galiba.
1: Yavaş yavaş büyüyorlar. Kuzulama dönemi geçti abi.
0: Sen bu kurbanlık falan mı yoksa süt yani şey için mi? Ne için mesela besliyorsun?
1: Hem kurbanlık için hem kendimizin. Süt işi yok abi bizde. Sağmıyoruz yok. O yok. Sadece kurbanlık. Alım satım. Başka bir şey yok.

0: küçük hayvanı da kontrol etmek kolay değil tabii ki, değil mi?
1: Ya kolay değil ama bunun sevgisi bir başka, adamı etkiliyor. Biz de mecbur katlanıyoruz.
0: Da izin günü yok değil mi, tatil günü?
1: İzin günü yok. Yılın 12 ayı bunlar.
0: Bu da senin dibinden ayrılmıyor galiba. Benim koyunların dostum. Bekçisi bu mu?
1: Bu 24 saat benden hiç ayrılmaz. Ben nereye o ara?
0: Gidelim yanına. Bize bir tepki göstermez galiba.
1: Yok abi. Tamam.
0: Koyunlara bulaşınca mı tepki gösterir bu?
1: Koyunlara bulaşsan da yapmaz bir şey.
0: Yapmaz. Sen şimdi en has adamın bu yani.
1: En has adamım bu. 24 saat benden hiç ayrılmaz.
0: Sen koyunları bekliyorsun. O tabii o koyunları da bekliyor ama seni de bekliyor.
1: Beni bekliyor. Bu olmasa biz koyuna gidemedik. Bu olmasa biz bir iş yapamayız.

0: İbrahim dedi ki yaylaya gelmişseniz et yemeden gidilmez ama et öncesinde az önce yaylanın içinden mantar topladı. Tabii o bu konuda uzman ama ne mantarı bu İbrahim?
1: Bu kültür mantarı aslında bir nevi ama biz burada buna demir mantarı, inek mantarı diyoruz. Böyle diğer mantarlara göre daha koyu renkte olur. Tabii bunun çok zehirlileri de var. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Bunu gösterelim onu. Evet. Koyuyoruz. Bakın böyle şimdi sobanın üstüne. Gördüğünüz gibi biraz ısınınca suyunu verdi.
1: Bunun suyunu da...
0: Bu İbrahim kendine Müslüman birisi. Önce kendi tadıyor ama kötülükten değil, iyilikten. Tabii, zehirlenmeyeyim diye önce deniyor.
1: Bunun suyu
0: İbrahim,
1: gerçekten
0: ben de
1: şifa.
0: Deneyeyim ama akşama çıkmazsam senden bilirim yani.
1: Ben seni hastaneye kavuştururum, gel.

0: Biraz tuzludur ama...
1: Biraz tuzlu.
0: Biraz tuzlu.
1: Biraz tuzlu kesinlikle. Su gibi yani. Hiç tuz yok hatta.
0: Tuzunu çok fazla geçirmiş olabilirim. Ama o fazla mikrofonu kırıyor.
1: Mikrofon tuz İbrahim.
0: Haydi biraz tuz.
1: Gözlerden yaş geliyor şu anda. Ama tabii şifalı olduğunu söyleyeyim ben. Çünkü İbrahim dedi ki bu yerliğe gelmişsin. Buranın havasından, suyundan etkilenmiş, lezzetini alan bu eti yemeden gidilmez dedi.
2: Kesinlikle doğru demiştir. Zaten en büyük özelliği yayla havası olması. En büyük özelliği orada.
1: Onlar... Hayvanlar buranın.
2: Morası. Evet evet hayvanlar buranın. Özellikle...
1: Dışarıdan et bak. Evet. Dışarıdan buraya et girmiyor. O az önce gördüğünüz dağlarda otlanmış hayvanların etleri tabii ki birazdan tadına bakacağız biz de.

Türkiye'nin yaylalarında bugün Trabzon'un Çaykara ilçesi Limonsuyu Yaylası'ndaydık. Yaylada hayat nasıl geçiyor ve bu muhteşem cennet görününü, doğayı sizlere göstermeye çalıştık. Ve bir dahaki Türkiye Yaylaları programında artık Doğu Karadeniz'in yine muhteşem bir yaylasında olacağımız kesin. Bizleri izlemeye devam edin diyelim ve sizlere iyi günler dileyelim.

0: Yılın büyük bir bölümünü evlerinden uzakta geçiren gezgin arıcılar ayçiçeğinin çiçeklenme döneminde Edirne'yi tercih ediyor. Mayıs ayında Edirne'de üretime başlayan arıcılar balsamının ardından kovanlarıyla başka bölgelere göç edecek.
1: Sezonda Ocak ayında başlar çalışmamız. Arı gelişmesi, kat vermesi en son ta Ağustos, Eylül, Ekim'e kadar devam eder.
2: Gezgin arıcıların kaliteli bal elde etmek için mesaisi sürüyor.
1: Bizim baba mesleğimiz, doğduğumuzdan beri içindeyiz.
2: Yılın büyük bölümünü evlerinden uzakta, farklı bölgelerde geçiren gezgin arıcılar, ayçiçeğinin çiçeklenme döneminde Edirne'yi tercih ediyor. Köylerdeki tarım arazilerine kovanlarını yerleştiren arıcı aileler, kurdukları çadır ve karavanlarda konaklıyor.
3: En güzel anılarımızı, en kötü anılarımızı da burada yaşıyoruz ama buranın güzel yerleri de var. Biz bir sene boyunca burayı bekliyoruz.
1: Evimizden Mayıs'ın 22'sinde çıktık. 22'sinden beri burada arazideyiz. Mesela çocukların doğum günü geliyor, yere geliyor. Onu bile burada kutluyoruz.
2: Mayıs ayında Edirne'de üretime başlayan gezgin arıcılar, bal sahamının ardından kovanlarıyla başka bölgelere göç edecek.
4: Çok zor oluyor ama bize benzer sevdiğimiz için bize kolay geliyor.
0: Efendim, A Haber olarak Dünya Atlası programımızda farklı ülkeleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Sırada yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi şehirleri ve zengin kültürel mirasıyla Orta Asya'nın en önemli merkezlerinden biri olan Özbekistan var.

0: Özbekistan, dünya tarihinde pek çok önemli hükümdarın gözdesi olan, uğruna nice savaşların yapıldığı, zenginliklerle dolu bir ülke.
1: Her güzel güzel dima, güzel senin dima günçer.
0: Özbekistan, altın kubbeleri, zarif minareleri ve zengin kültürel mirasıyla bugün hala geçmişin ihtişamını yaşatıyor.
1: Güzel dima.
0: Özbekistan'ın denize sınırı yok. Kuzeyde Kazakistan, kuzeydoğuda Kırgızistan, güneydoğuda Tacikistan, güneyde Afganistan ve güneybatıda Türkmenistan'la komşu. Bu topraklar tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin, özellikle de İpek Yolu ticaretinin merkezi oldu. Bu medeniyetlerin her biri Özbek kültürüne farklı katkılar sağladı. Böylece Özbekistan, müziği, dansları, edebiyatı ve el sanatlarıyla zengin bir kültürel mirasa sahip oldu. Taşkent, 2750 yıllık tarihiyle Özbekistan'ın başkenti ve en büyük şehri. 2,5 milyondan fazla nüfusuyla ülkenin politik, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda.

0: Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Taşkent birçok farklı medeniyetin izlerini de taşıyor. Kent özellikle İslam kültürü ve tarihi açısından zengin bir mirasa sahip. Bunların başındaysa Kukeldaş Medresesi geliyor. VI. Yüzyıla ait bu medrese Orta Asya İslam mimarisinin tipik özelliklerini taşıyor. Kukeldaş Medresesi'nin kuşkusuz en dikkat çekici yanı mozaik ve çini süslemeleriyle adeta bir anıta benzeyen giriş kapısı. Mavi çinilerle bezenmiş cephesi, yaldızlarla süslenmiş turkuaz kubbeleriyle Taşkent'in manevi kalbi Hazreti İmam Külliyesi. Onu bu kadar değerli kılansa, içinde Hazreti Osman'ın şehit edilirken okuduğu ceylan derisine yazılı Kur'an-ı Kerim'i muhafaza etmesi. İbn-i Sina, Harezmi, Fergani ve Buhari gibi zamanın ilmine büyük katkıda bulunan bu alimler bu medeniyetin çatısı altında yetişti. Onlar gibi daha birçok kıymetli alimin ışık tuttuğu bu coğrafyada neredeyse tüm şehirler tam anlamıyla tarih kokuyor. O şehirlerden biri de Semerkant. Bu şehir insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarına ev sahipliği yapmış bir medeniyet beşiği. Semerkant tarihin her döneminde canlılığını korumuş ve günümüze kadar ulaşmış bir kültürel miras hazinesi.
1: Registan Meydanı Semerkant'ın en ikonik simgesi, UNESCO Dünya Miraslar Listesi'nde yer alan bu meydan 3 muhteşem medreseyle çevrili. Şirdor Medresesi, Ulubey Medresesi ve Tillakari Medresesi.
0: Bu medreselerden en eskisi Timur'un torunu ve büyük astronomi bilgini Ulubey tarafından 15. yüzyılda yaptırılmış olan ve Ulubey'in bizzat astronomi dersleri verdiği medrese.
1: Astronomi ve bilim merkezi olarak kullanılmış en eski medrese olan Ulubey Medresesi 15. yüzyılda inşa edildi.
0: Registan ve

0: altına aldı. Semerkant'ın simge noktalarından biri olan Emir Timur Türbesi'nin iç mekanında altın ve mavi tonlarının hakim olduğu süslemeler dikkat çekiyor. Timur'un mezar taşı ise siyah yeşim taşı. Timur'un mezarını ilginç kılansa Timur'un bir sözü.
1: Bir rivayete göre Timur'un mezarı açıldığında büyük felaketler olacağına inanılır. Öyle ki 1941 yılında Sovyetler mezarı açtıktan kısa süre sonra 2. Dünya Savaşı'nın en kanlı dönemlerinden biri başladı.

0: Semerkant'a 25 kilometre mesafede ise İslam dünyasının en büyük hadis alimlerinden birinin türbesi yer alıyor.
1: İçin birçok şehri gezen İmam el-Buhari, Hazreti Muhammed'in sözlerini en güvenilir şekilde toplayan alimlerden biri. En meşhur eseri ise Sahih-i Buhari. İslam dünyasının en büyük hadis alimlerinden biri olan İmam el-Buhari'nin türbesi Semerkant'ın yaklaşık 25 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Turkuaz kubbesi geniş avlusuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
2: Bütün Türk kardeşlerimizi de Müslüman olan kardeşlerimizi buraya davet ediyoruz. Gelsinler, bize misafir olsunlar. Gördüğünüz gibi çok kalabalık insanlarımız geziyorlar.
0: Özbekistan'da bir sonraki durağımızsa geçmişi 2500 yıl öncesine dayanan Buhara şehri. Burası Türk İslam medeniyetinin filizlendiği nadide yerlerden biri. Kentte görülmesi gereken en önemli yapıların arasında Ark Kalesi geliyor.
1: Buhara'nın en eski ve en görkemli yapılarından biri olan Ark Kalesi, şehrin adeta kalbi ve tarih boyunca da yönetim merkezi oldu. M.Ö. 4. yüzyıla kadar ulaşan kale, yüzyıllar boyunca birçok kez yıkılıp yeniden inşa edildi. Ark Kalesi, Buhar emirlerinin yaşadığı ve devleti yönettiği bir saray kale kompleksi. Yalnızca savunma amaçlı değil, aynı zamanda hazine, hapishane ve arşiv alanları da bulunuyor. Tasavvuf merkezlerinden birindeyiz. Burası Bahattin Nakşibend Türbesi. Burada Nakşibend tarikatının kurucusunun kabri yer alıyor.
3: Türbeni biz önceden biliriz ve bu yere dua ederiz. Ve ailemizle birlikte hep yaz bahar aylarında buraya geliriz dua etmek için.
0: Özbekistan toprakları tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin, özellikle de İpek yolu ticaretinin merkezi oldu. Özbek kültürü Orta Asya'nın en köklü kültürlerinden biri. Türk, Pers, Moğol ve İpek yolu medeniyetlerinin etkisiyle zenginleşmiş.
1: Özbekistan'da yöresel lezzetler saymakla bitmiyor. Şimdi hemen masadaki lezzetleri gösterelim izleyicilerimiz için. Aslında bunların ismi kazı olarak adlandırılıyor ve kazılar aslında tütsülenmiş bir et türü. Pastırmaya da lezzetinin benzediğini ifade edebiliriz ki yuvarlak olarak gördükleriniz at eti, yine buradakiler kuzu eti ve en sondakilerse dana eti. Tabağa gelecek olursak aslında burada da baklacan salatası.

diye görüyoruz. İçerisinde domates, sarımsak, yoğurt ve kaşar peyniri yer alıyor. Yine Türkiye'deki cevizlerden farklı olarak karamelli ceviz olarak adlandırılan bu ceviz türü ise özellikle latte şuruplarında kullanılıyor ve oldukça şekerli bir tadı var. Bu da yine farklı bir ceviz türü. Elbette Özbekistan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de etler. Bu yemeğin adıysa Navruz et olarak geçiyor. İçerisinde kuzu eti, köfte, yine etle yapılmış dolmalar yer alıyor. Özbekistan'da yalnızca tek bir çorba türü bulunuyor. Bu çorbanın içerisinde ise et, patates, biber ve kişniş yer alıyor. Tandır fırınında pişiriliyor, dışı çıtır, içi ise yumuşak oluyor. Özbekistan nonları yani ekmekler Özbek kültüründe bereket ve yaşamın devamı anlamına geliyor.

Pakistan'a özgü dans türlerinden biri de kara kalpak dansı. Bu dans türünde özellikle zarif el ve kol hareketleriyle ritmik ayak oyunları öne çıkıyor. Hey, hey.

0: to say that we are always glad Turkish people to invite and to see here. You are welcome to our country, to the city of Baburshah, to Andijan, and we always glad to the guests that come and be friendly together with us.
1: Well, first of all, thank you for coming to our country. You're all welcome. We Uzbeks are so grateful to meet you here.
2: Bu dansın adı nedir?
3: Lazgi.
2: Lazgi tarihi dans.
3: Ne Lazgi'si?
2: UNESCO'ya mı girdi bu?
3: Evet.
2: Figürleri sergiliyorsunuz. Kıyafetleriniz çok güzel. Kıyafetlerinizin ismi ne?
3: Bu Horasan milli libası, dupsu, Ukraçinyası, kolgeta kadigen zengleri, zirekleri bu. Allah'ı da her bir devletin kimleri, her bir milletin kimleri birbirine okşamaydı. Allah'ı da cırlattırdı. Ve aynen Horasan libasları uzunun bir hasamlığı, uzunun başkaca bir çırayı ve acıralıktı.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1874 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 800 mühendis, 645 veteriner hekim, 60 büro personeli, 239 destek personeli, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 avukat, 7 biyolog, 9 laborant, 5 diğer teknik hizmet personeli, 23 gemi adamı olmak üzere 1874 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı internet adresinden e-devlet şifresiyle gerçekleştirecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok çünkü.

0: sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Tupturuncu Teknosa'da Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde JBL Toon kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de. TEP o kadar iyi ki
4: TEP. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

IDEFIX'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı IDEFIX'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. IDEFIX'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe bir. Eğer IDEFIX Premium'luysanız üyelik tipinize göre...

0: 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya idefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. Idefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ahbap soruşturmasında ünlüler ifade vermek için sıraya girdi. Depremde AFAD'ı yok sayıp Ahbap Derneği için çağrı yapanların ortak savunması kandırıldık oldu.
1: Yardımlarınız çok önemli. Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz.
2: Ahbap'ı biliyoruz ama AFAD'ı bilmiyoruz. AFAD bizden değil.
0: Asrın felaketini yaşadığımız o zorlu günlerde devletin resmi kurumu AFAD adeta görmezden gelinerek sosyal medya üzerinden 10 milyonlarca lira Ahbap Derneği'ne yönlendirilmişti. O dönem kampanyanın bayraktarlığını yapan ünlü isimler soruşturma kapsamında adliyenin yolunu tuttu.
1: Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldınız.
3: Evet, doğru.
1: İfade bittiğinde...
0: Aralarında Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı ve Özlem Gürses gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda kişi savcılıkta ifade verdi. Birçoğunun ortak savunması ise biz de kandırıldık oldu. Oyuncu Hazal Kaya depremin hemen ardından Babala TV ekranlarında Ahbap adına yardım toplamıştı. Savcı karşısına çıkan ünlü oyuncu ifadesinde kendisinin de bir mağdur olduğunu söyledi.
1: Yardımlarınız çok önemli. Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz. Biz de burada Babala TV'deyiz, çalışıyoruz. Şimdiden çok teşekkürler.
0: Deprem zamanı Ahbap yanlısı paylaşımlar yapan gazeteci Özlem Gürses de benzer bir savunma yaptı.
3: İfade için
0: Haluk Levent hesabı kuruş kuruş veriyor diyerek derneğe kefil olan gazeteci Fatih Altaylı ise kendisini kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim, verdiğin destek için üzgünüm dedi.
4: Çocuklar sağ olun. İfade verdim, çıkıyoruz. Bu kadar, sağ olun.
0: Adliyeye gelen bir diğer isim Ruşen Çakır oldu.
2: Ahbap'ı biliyoruz ama Afad'ı bilmiyoruz. Afad bizden değil.
0: Çakır ifadesinde Haluk Levent'i şahsen tanımadığını, sanatçı olması münasebetiyle bir vatandaş olarak bildiğini söyledi.
3: Ruşen Bey, ifade için geldiniz. Bir şey söylemek ister misiniz?
5: Beni mi çekiyorsun?
3: Evet.
0: Fatih Koparan da sosyal medya hesabından yurt dışında olduğum için buradaki elçiliğe ulaşıp talep edilen bilgilendirmeyi yapacağım açıklamasını yaptı.
6: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
0: CHP'den 91 milletvekilinin istifasıyla meclisteki sandalye sayıları değişti. CHP'nin grup sayısı 44'e düşerek MHP grubunun gerisinde kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni parti ile birlikte parti grup sayısı da 7'ye yükseldi. Yeni parti ana muhalefet partisi oldu. Yeni tabloya göre AK Parti, Yeni Parti, DEM, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grupları seçime kadar mecliste görev yapacaklar.
7: Evet, Özgür Özel ismi burada kalacak ama hem genel başkanlık ibaresi eklenecek buraya hem de partinin ismi değişecek.
0: CHP'den 91 milletvekili istifa etti. CHP'nin sandalye sayısı 44'e düştü. Mecliste yeni sandalye sayıları şöyle oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi 277, Yeni Parti 91, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 56, Milliyetçi Hareket Partisi 46, Cumhuriyet Halk Partisi 44, İyi Parti 29, Yeni Yol Partisi 20, Bağımsız Milletvekili 11, Hür Dava Partisi 4, Yeniden Refah Partisi 4, Türkiye İşçi Partisi 3, Demokratik Bölgeler Partisi 2, Emek Partisi 2, Saadet Partisi 1, Demokratik Sol Parti 1, Demokrat Parti 1. Süreç bu şekilde ilerlerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta meclis grubunu toplayacak. Bu toplantıda grup başkanı ve grup başkan vekili seçimi yapılacak.
7: CHP grubu arkamda gördüğünüz o büyük salon.

0: Onda yapılıyordu şimdiye kadar. Artık orada Özgür Özel yapacak grup toplantısını.
1: A Haber Radyo canlı yayın.
2: Olacak gelişmeler aktaracağız. İlk durağımız Ankara. Ankara'da dün etkili olan sağanak ve fırtına ile birlikte başkentin pek çok noktası da harap oldu. Son durum bugün ortaya çıktı. Hemen ayrıntıları alalım. Oğuzhan Gültekin bilgileri paylaşacak.
3: Evet, siz de söylediniz tabii ki Ankara'da dün etkili olan sağanak yağış ve fırtına ile birlikte hayat olumsuz etkilendi. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Birçok insanın canına ve malına tabii ki belalar geldi. Özellikle Ankara'da Mamak'ta Dereboyu Caddesi'nde konteynerlar sürüklendi. Motokuryelerin motorları tabii ki sel sularına kapıldı. Çok büyük zayiatlar verildi burada. Biz de şu anda Dereboyu Caddesi'ndeyiz ve buradaki son durumu sizlere aktarıyoruz. Tabii ki burası özellikle yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Artık gün tabii ki başladıkça, gün bir ortalandıkça selin izleri de yavaş yavaş silinmeye başladı. Özellikle dediğimiz gibi cadde boyunda bulunan sel suları özellikle yukarıdan aşağı gelerek büyük felaketlere sebep oldu. Çöp konteynerları sürüklendi. Motorcuların motorları sürüklendi. Araçlara büyük maddi hasarlar verdi. Özellikle bulunduğumuz bu noktada şu anda gördüğünüz gibi selin şiddetiyle birlikte aracın altındaki bu egzoz boru sistemi tamamen aracın altından sökülmüş ve yolun ortasında bu şekilde bekliyor. Buradaki tabii ki esnaflar özellikle bu egzoz sisteminin bir aracın altından sel sularıyla beraber sökülmüş, yukarıdan aşağıya doğru aktıkla selin şiddetiyle buraya kadar geldiğini belirttiler. Özellikle yine burada dediğimiz gibi belli çalışmalar da yapılıyordu. Yan tarafımdaki şu anda kameraman arkadaşım da sizlere gösteriyor. Özellikle bu binanın kapalı otoparkının içerisinde 15-20 santim kadar su dolduğunu, gün boyunca da buradaki suların tahliye edilme çalışmalarının yapıldığı bizlere aktarılmıştı. Tabii ki dediğimiz gibi aslında Ankara'nın birçok noktası aslında çeşitli felaketler meydana geldi. Yine alt geçitler su doldu. Araçlar alt geçitlerde basan suların içinde kaldı. Vatandaşlar mahsur kaldı o araçlarda. Ekipler tarafından kurtarıldı. Yine dediğimiz gibi böyle otoparklarda ve evlerde de yağmur sularından ötürü özellikle vatandaşlar büyük zorluklar çekmişti. Biz de özellikle çöken duvarları, açılan obrukları sizlere ekranlarınıza getirmiştik. Yine özellikle bu bulunduğumuz caddede tabii ki bir çukur açılmıştı ve o çukura araç düşmüştü. Yine o çukurun da geçtiğimiz dakikalarda tamamen kapatıldığını belirtelim. Yolu da trafiğe açtıklarını söyleyelim. Özellikle tabii ki buradaki en dikkat çeken kısım da aracın egzoz sisteminin selin şiddetiyle birlikte aracın altından tamamen kopması ve yukarıdan aşağı doğru sürüklenmesiydi. Biz kameraman arkadaşım Uğur Koçak'la birlikte tabii ki Ankara'da yaşanan son gelişmeleri takip edip aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü Mamak'tan sizlere bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Oğuzhan Gültekin anlattı ayrıntıları. Bir kez daha geçmiş olsun dileyelim Ankara'ya. Şimdi siyaset gündemine dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir toplantı yapacak. Ayrıntıları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu anlatıyor.
4: Merve Tepe, evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılıp yollarına devam etmeyi tercih ediyorlar, istiyorlar. Daha doğrusu artık içerideki yönetim seçimleri ve başka seçimlerin tamamen tamamlanmasını ve bu şekilde yollarına devam etmeyi istiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu anlamda da bugün milletvekilleriyle toplantısında grup başkanı ve grup başkan vekillerini de seçebileceği belirtiliyor. Şöyle ki 135 milletvekilinin genel başkanıydı Kemal Kılıçdaroğlu, ancak şu anda 44'e düşmüş durumda bu sayı. 91 milletvekilinin istifasıyla birlikte 44 milletvekiline çağrı yapıldı bugün toplantı için ve toplantıda yol haritası da belirlenecek kuşkusuz. Burada bundan sonra nasıl bir yol izleneceği, neler yapılacağı, özellikle yeni partiye yönelik tavrın ne olacağı konusunda bir yöntem, tarz belirlenecek. belirlenmeye çalışılacak. Ayrıca grup başkanı ve grup başkan vekili seçimi de yapılabileceği söylendi. Daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu genel milletvekili olmadığı için bir grup başkanı seçilecek. Bu ismin de Faik Öztrak olacağı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra iki grup

0: başkan vekilinde seçileceği söyleniyor. Engin Altay ve Sevda Erdan Kılıç'ın grup başkan vekili olarak göreve gelecekleri söyleniyor. Bugün işte o genel merkezde yapılacak toplantıda tüm bunların yapılabileceği, gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Tabii bundan sonra nasıl bir yol izleyecek Kemal Kılıçdaroğlu? Önümüzdeki hafta salı günü grup toplantısı yapmayı planladığı ifade ediliyor. O da netleşecek bugün kuşkusuz. Ancak hangi saatlerde yapacak, nasıl yapacak? İşte bunu konuda da zaten mecliste çalışmalar devam ediyor. Düzen değişikliği söz konusu, 7. grup olması dolayısıyla işte o meclis yayınının verilebilmesi için farklı saatlerde o grup toplantılarının gerçekleşmesi gerekiyor. 13.30'da yapıyordu CHP bugüne kadar grup toplantılarını. Ancak o saatte şimdi yeni partinin yapması bekleniyor büyük salonda. Küçük bir salona geçmiş oluyor CHP grubu. Bu durumda saatler ne olacak, ne şekilde olacak? Tüm bunlar işte bugün belirlenebilir ya da yarın netleşebilir diyelim. Sözü Merve Tepe'ye bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Tülay Ağoğlu anlattı ayrıntıları. Ve yeni parti cephesinden son bilgileri paylaşalım. İlk büyük kurultayın Eylül sonunda yapılması planlanıyor Özgür Özel'in yeni partisinde. Parti birkaç hafta içinde de genel merkez binasını artık yeni binasına taşıyacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 74 il başkanının önemli bir kısmının da yeniden görevlendirilmesi bekleniyor. Yeni partiye gelecek olan belediye başkanları ile ilgili de bir çalışma başlatıldı.
2: Partimize katılmak isteyen belediye başkanlarıyla alakalı bir çalışma var. Çok sayıda belediye başkanımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız katılacak.
3: Gözler CHP'de kalan belediye başkanlarında. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni partiye geçip geçmeyeceği merak konusu.
2: Peyderpey partimize katılımlar gerçekleşecek.
3: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Genel merkez binasına birkaç hafta içinde geçmeyi planladıklarını söyledi. Bağış yapmak isteyenler için hesap numaraları vereceklerini kaydetti.
2: Ve gerekli destekleri yapın.
3: CHP'den ayrılan 74 il başkanının yeni partide görev alacağını bildirdi Emre. Büyük kurultay için planladıkları tarihi açıkladı.
2: Hedefimiz Eylül sonu, bilemediniz Ekim başı gibi kendi büyük kurultayımızı toplayabilir halde yeni kadrolarımızı orada oluşturur şekilde bir kurultay yapmak.
3: Emre salı günü de grup toplantısı yapacaklarını söyledi.
1: Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in tutuklanan eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. Handan Sonel pek çok kritik soruya bilmiyorum, hatırlamıyorum, iddialar doğru değil yanıtını verdi. Ayrıntıları alalım. A Haber ekibinden Yüksel'e kalan son bilgileri paylaşacak.
4: Evet Merve Tepe, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltı dalgasının ardından tutuklamalar geldi ve 3 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şu an itibariyle cinayet dosyasında toplam tutuklu sayısı 15'e ulaştı. Tabi son tutuklananlar arasında oldukça önemli isimler vardı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de yine suç dillerini yok etme, değiştirme veya gizleme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabi gözaltındaki süreçte CESAT ekipleri tarafından kendisine 57 kritik soru soruldu ve soruların birçoğuna bilmiyorum, hatırlamıyorum ya da kabul etmiyorum şeklinde cevap verdi. Ancak öyle bir iddia söz konusuydu ki adeta kritik dosyanın en kritik noktalarından birisi oldu diyebiliriz. Hükümlü tanık tarafından Handan Sonel'in kendisine 100.000 TL verdiğini ve aynı zamanda Gülistan Doku'nun cansız bedenini ortadan kaldırmasını istediğini söyledi. Ve bir diğer iddia ise yine Gülistan Doku'yu oğlu Mustafa Türkay Sonel'in iki el ateş ederek öldürdüğü iddiasıydı. Tabi bu iddiaları da tamamen reddeden Handan Sonel hükümlü tanığın tehditle bu iddiaları ortaya attığını söyledi ve kendisini tanımadığını, 100.000 TL de vermediğini iddia etti. Tabi bir diğer soru da yine Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün Handan Sonel ve çalışanlar arasında geçen diyaloglar. Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından Handan Sonel o saatlerde evdeki çalışanların apar topar evi terk etmelerini, evden çıkmalarını istediği soruldu. Yine bunu da tamamen reddetti Handan Sonel. Diğer bir hususta oğlu ile yaşanan gelişmeler. Tabi Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün itibariyle Mustafa Türkay Sonel'in 4 gün boyunca evden çıkmadığı konusundaki sorular kendisine yöneltildi. Bu soruyu da oğlunun okulda arkadaşlarıyla tartıştığını ve bu yüzden okula gitmek istemediğini, moralinin bozuk olduğunu ve bu yüzden de evden çıkmadığı yönünde savunmasını yaptığını belirtelim. Diğer bir hususta yine Gülistan Doku

0: Onun kaybolduğu gün itibariyle Handan Sonel evde Mustafa Türkay Sonel'e ait eşyalarla birlikte 4 koli evden çıkarıldığı, bu kolilerde neler olduğu da yine kendisine soruldu. Bunda da yine oğlunun kullanmadığı eşyalar ve evde bir takım eşyalar olduğunu, bunların da çöpe atılmasını istediğini belirtti. Tabii birçok soru soruldu, ardından adliye sevki tamamlandı. Nöbetçi mahkeme tarafından da suç delillerini yok etme, değiştirme ve karartma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şu an itibariyle eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de tutuklu olduğunu belirtelim. Tabi soruşturma derinleşerek devam ediyor. Özellikle de ABD'de bulunan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde o da ABD'de hakim karşısına çıktı ve savcı tarafından, ABD'li savcı tarafından Türkiye'ye iadesi konusunda mütalaa verildiğini de belirtelim. Önümüzdeki duruşmada da bunun karara bağlanacağını belirterek sözü tekrar sizlere bırakalım. Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Yüksel Akalan anlattı ayrıntıları. Şimdi Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama var. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir televizyon programına katıldı ve Ahbap'a dair bu Ahbap skandalına ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Operasyonun bilinmeyen kısımlarına değindi bakan ve aslında o süreçte yaşananlar çok daha öncesine dayanıyormuş bakanın açıklamalarına göre. Özellikle 2024 yılı işaret edildi ve o dönemde ortaya çıkanlar sonrasında olacakların habercisi gibiymiş. Bir bakalım ayrıntılara.
2: Emeksiz kazanç, alın teri olmadan kazanç birçok kayıplara sebep olabilir.
3: Bir vatandaşımızın cebinden deprem zamanı tasarruf ederek tamamen hayırseverlik ve gönüllülük uyarınca yardım gönderdiği paraları Haluk Levent şahsi hesabına almış. Daha sonra işte kumar, bahis vesaire kullanılması suç olan kısım bu.
4: İlk kez konuştu, Ahbap operasyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonun detaylarını anlattı.
5: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
4: Aslında birçok şey 2024 yılında düzenlenen Şile Bezi Festivali'ndeki yolsuzluğa dayanıyordu. Yani sinyali daha o tarihlerde verilmişti. Haluk Levent'in üvey kardeşi Berkant Acil'in yanında çalışan Yeliz Kaya soruşturmanın kilit noktasıydı.
3: Soruşmanın başlangıcı bu. Normalde Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği'nde bir resmi sıfatı olmamasına rağmen Ahbap Derneği'nin resmi hesabından Yeliz Kaya'nın hesabına inanılmaz miktarda, yani 1 milyar 5 milyar anlık olarak, günlük olarak paralar transfer ediliyor. Daha sonra bu paralar bir şekilde Haluk Levent tarafından alınıyor.
4: Ahbap skandalı patlak vermeden önce uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Portekizli mankenin Haluk Levent'te uyuşturucu kullandığım itirafıysa okları Levent'e çevirmişti. O ise iddiaya göre gözden kaybolmayı tercih etti.
6: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
3: Birden gündem Haluk Levent'e kilitlendi. Haluk Levent'e birden ürktü. Yani panik içerisinde bulundu. Birden kaçma girişiminde olduğunu düşündüler ki doğru. Normalde İzmir'e gitmeyi düşünüp İzmir'den de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu. Yanında bir şahıs var. Muzaffer isimli şahısla birlikte, o halen firari, yakalanamadı.
4: Zaten hakkında inceleme süren Haluk Levent'in kaçmaya çalışması şaşırtıcı değil. Çünkü MASAK raporlarında deprem yardımlarını Levent'in kendi şahsına aldığı tespit edildi.
3: Burada arkadaşlar MASAK raporlarını alıyorlar Ahbap Derneği'nin. Deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış. Burada bizi ilgilendiren kısmı Ahbap Derneği'nde toplanan paraların Haluk Levent'in şahsına alınması. Yani bizi suç olup olmadığı bu.
4: Bakan Gürlek operasyon kapsamında soruşturmanın daha da genişleyeceğine işaret etti.
3: Şimdi şu ana kadar 70 civarında bildiğim kadarıyla bir müşteki var. Yani vatandaşlarımız yeni yeni Haluk Levent tutuklandıktan sonra şikayetçi oluyor. Önemli olan maddi gerçeğe ulaşmak. Yani burada soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında elbette yeni dalgalar, yeni gözaltılar da olabilir.
6: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
1: En düşük emekli maaşını 20.000 liradan 23.552 liraya yükselten düzenleme meclisten geçti ama torba yasanın içinde farklı düzenlemeler de var. Trafiği de derinden etkileyecek sert kurallar da bu torba yasayla birlikte hayatımıza girmiş oldu. Ayrıntılara bakalım.
7: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
8: Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir.
4: Milyonlarca emeklinin haftalardır beklediği o haber sonunda geldi. Gözler Ankara'da Meclis Genel Kurulu'ndaydı. Beklenen karar çıktı. En düşük emekli maaşına sil baştan değiştiren kanun teklifi milletvekili oylarıyla meclisten geçti.
8: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: SSK ve Bağkur emeklileri Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre %17,76 zam aldı.
7: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
4: Ancak kök maaşı 16.252 lira ve altında olanlar için sıfır zam tehlikesi vardı. AK Parti'nin meclisten geçen teklifiyle o risk ortadan kalktı. En düşük emekli aylığı 3.552 lira, artışla 23.552 lira oldu. En düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle birlikte 20 bin lira alan emekliler için 3.552 liralık fark ortaya çıktı. Teklifin resmi gazetede yayımlanmasıyla o farkın ayın son haftası yatırılması bekleniyor. Meclisten geçen torba teklifle aday sürücülük sistemi de sıkı kurallara bağlandı. Sürücü kursunu bitirip ilk kez ehliyet alan herkes 2 yıl boyunca aday sürücü sayılacak. Aldığı cezalar yüzünden ehliyeti iptal edilenler de yeniden ehliyet aldıklarında yine 2 yıl aday sürücü kurallarına tabi tutulacak. Aday sürücülerin 2 yıllık süreçte hata yapma lüksü artık yok. 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması, makas atılması veya drift yapılması durumunda ehliyetler doğrudan iptal edilecek. Ayrıca kırmızı ışıkta geçmek, emniyet kemeri takmamak ve yayalara yol vermemek gibi güvenlik kurallarının 3 kez ihlal edilmesi de ehliyetin doğrudan iptal edilmesine neden olacak. Ehliyeti iptal edilen aday sürücü hemen kursa yazılamayacak. Önce trafiğe çıkmaya zihinsel ve psikolojik olarak hazır olduğunu muayeneden geçerek belgeleyecek. Onay alan kişi yeniden bir sürücü kursuna kaydolabilecek. Tüm teorik direksiyon derslerine girip sınavlarda başarılı olacak. Tüm bu süreçleri tamamlayıp yeni ehliyetini alan kişi için 2 yıllık aday sürücülük süresi sıfırdan tekrar başlayacak.
1: Ve AK Parti 25. yılını Ankara'da bu sene görkemli bir programla kutlayacak. Kutlamalarda hem gelecek 25 yılın vizyonu ortaya konulacak hem de on binlerce kişiyle başkentte adeta bir gövde gösterisi yapılacak.

0: Tayyip Erdoğan.
1: AK Parti çeyrek asırlık yürüyüşünü kutlayacak. Tüm yurtta organize edilecek etkinlikler Ankara'daki büyük buluşmayla taçlanacak. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünü görkemli bir şölenle kutlayacak. Bu kapsamda başkent Millet Bahçesi'nde on binlerce kişi bir araya gelecek, 25 yıllık yolculukta yapılan hizmetler anlatılacak. AK Parti'nin 25. yaşı için genel sekreterlik nezdinde bir başkan yardımcısı görevlendirildi. Bu başkan yardımcısı partide diğer başkan yardımcılarıyla toplantılar yaparak 25. yıl etkinlikleri için programı şekillendiriyor. AK Parti, parti teşkilatında yer alan ve ebediyete irtihal edenler için 81 ilde mevlid programları düzenleyecek.
2: Biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz.
1: 25. yıl etkinlikleri için partinin teması Güvenli Liman Türkiye, Çeyrek Asır, Huzur ve İstikrar gibi başlıklar olacak. Etkinliklerde savunma sanayi başlığı ön planda olacak ve Türkiye'nin bölgede yaşanan süreçlerdeki güvenli konumu vurgulanacak. Kutlamalar tüm kesimlere açık olacak. Bazı devlet başkanlarının da davet edilmesi beklenen 25. yıl etkinliklerine 4000'den fazla protokolün katılması bekleniyor. Yurdun dört bir yanından gelecek olan on binlerce vatandaşla birlikte gerçekleştirilecek görkemli kutlama için AK Parti'de yeni bir şarkı hazırlığı da sürüyor.
0: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
1: AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan yeni bir şarkı 14 Ağustos tarihinde ilk kez duyulacak ve dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Her bakanlık kendi alanında atılan büyük adımları ve projeleri özenli bir video klipte derledi. Bu video klipler hem sosyal medyada hem de

0: etkinlikte vatandaşlarla buluşturulacak. Öte yandan Başkent Millet Bahçesi drone gösterilerine de sahne olacak. Yüzlerce drone AK Parti'nin 25. yılında gökyüzüne yükselerek çok özel bir görsel şölen sunacak. Ayrıca o gün gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta yapacağı konuşmaya da çevrilecek. Öyle ki Başkan Erdoğan tarihi konuşmasıyla birlikte gelecek 25 yılın istikametini işaret edecek.
1: Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken, diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız İkinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız.
2: Dünya gündemine ilişkin sıcak başlıklara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran Savaşı'na ilişkin bir açıklama var. Çin'in İran'a destek vermeyeceği söyleniyor. Bu açıklama Pekin'de önemli bir yankı uyandırdı. Ayrıca Şangay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin dışişleri bakanları da bir araya geldiler ve bu Kırgızistan'daki görüşmede bölgedeki gelişmeler konuşuldu. Ayrıntıları hemen alalım. Mehmet Seyrek Pekin'den son bilgileri paylaşacak.
3: Merve Tepe, Filipinlerin başkenti Manila'da hem Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi hem de Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir araya geldi. Özel temaslarda bulundular. Eylül ayında Xi Jinping-Trump görüşmesine ilişkin de bazı bilgi alışverişi oldu. Ama ana gündem maddesi İran'daki gelişmelerdi. Marco Rubio, Çin'in İran'a destek vermeyeceği yönünde bir açıklama yaptı. Ama Çin medyası aslında henüz bunun bir karşılığı yok. Çünkü masada Wang Yi tarafsız tutumunu yineleyerek şöyle 4 maddelik bir vizyon ortaya koymuşlardı. Ateşkes sağlansın, taraflar yeniden müzakere masasına dönsün, bölge ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmeli dedi Wang Yi ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere enerji ve deniz taşımacılığı güvence altına alınmalı dedi. Bu açıklamaların ardından Kırgızistan'da Wang Yi Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları toplantısında da İran'a yönelik bazı mesajlar verdi. İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir araya geldi ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesinden bahsetti. Terörizm, ayrılıkçılık, aşırıcılıkla ortak mücadele ve ekonomik işbirliğinin artırılması gibi birçok başlık masadaydı ve İran'daki çatışmaların daha fazla büyümemesi yönünde bir çağrısı oldu. Wang Yi'nin İran Dışişleri Bakanı'na diplomatik çözümün desteklenmesi ve bölgesel istikrarın korunması gerektiğini de iletti Wang Yi İran Dışişleri Bakanı'na. Çin medyasında bu konuya ilişkin başlıklara şöyle baktığımızda İran meselesinde tarafların diyaloğa dönmesi, askeri gerilimin tırmanmasına karşı çıkılması gibi uzman analizleri var. Özetle baktığımızda Manila'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Amerikalı mevkidaşıyla İran konusunda bir görüşme yaptı. Kırgızistan'da ise Wang Yi İran Dışişleri Bakanı ile aynı şekilde görüştü ama ilk günkü tutum yine sergilendi. Diyalog kapısı açıldıysa tekrar kapanmamalı ve bir an önce masaya dönmesi çağrısı da yinelenmiş oldu. Öne çıkan notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım Merve Tepe.
2: Çok teşekkürler. Mehmet Seyrek Pekin'den anlattı ayrıntıları. Şimdi Almanya'ya gideceğiz. NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda staj yapan Çin kökenli Kanadalı bir kadın 3. bir ülke adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklandı. Ayrıntıları soralım. Fatih Yılmaz son bilgileri paylaşacak.
4: Merve Tepe, NATO'nun Belçika'nın Mons kentinde bulunan karargahında casusluk alarmı verildi. İfade ettiğiniz üzere karargahta staj yapan Çin kökenli Kanada vatandaşı bir kadın 3. bir ülke adına casusluk yaptığı şüphesiyle Belçika makamlarınca gözaltına alındı. Ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Belçika Federal Savcılığı'nın açıklamasına göre operasyon NATO'nun kendi güvenlik birimlerinin şüpheli hareketleri fark etmesiyle başladı. Durum önce Belçika Güvenlik Servisi'ne bildirildi. Ardından da soruşturmayı savcılık devraldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin evinde ve NATO karargahındaki çalışma ofisinde aramalar yapıldı. Ancak yetkililer casusluk faaliyetinin hangi ülke adına yapıldığı konusunda herhangi bir detay paylaşmadı.

0: Soruşturma casusluk ve suç örgütüne üyelik suçlamasıyla sürdürülüyor. Bu gelişme NATO'nun güvenlik mekanizmalarının yeniden tartışılmasına neden olurken ittifakın doğu kanadında da dikkat çeken bir başka olay yaşandı. Romanya Savunma Bakanlığı Ukrayna sınırı yakınlarında ülke hava sahasını ihlal eden bir İHA tespit edildiğini duyurdu. NATO hava polisi görevi kapsamında hazır bekleyen Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-16 anında havalandı. Standart önleme prosedürlerinin ardından yerleşim yerlerinden uzak bir yerde bu İHA düşürüldü. Arka arkaya yaşanan bu iki olay hem NATO karargahındaki güvenlik risklerini hem de ittifakın doğu sınırlarındaki askeri hareketliliği bir kez daha gözler önüne serdi diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler Fatih Yılmaz, Almanya'dan son bilgileri paylaştı. Şimdi Batı Şeria'da yaşananlara da bir bakalım. Çünkü gözaltı operasyonları devam ediyor İsrail'in orada. Geride bıraktığımız gün 4 Filistinli'nin hayatını kaybettiği olay sonrasında İsrail askerleri sadece Nablus'ta 70 kişiyi, kent genelinde ise onlarca Filistinli'yi gözaltına aldı.
2: İşgalciler Batı Şeria'da kan döktü. Bir sonraki gün İsrail askerleri masumlara gözaltı operasyonu düzenledi. Batı Şeria'nın Nablus kenti geçtiğimiz gün işgalci katliamına sahne olmuş, fanatik Yahudiler 4 Filistinli'yi katletmişti. Filistinlilerin direnişinin ardından çıkan arbedede 2 İsrail askeri de ölmüştü.
3: Gelişleri saldırgancaydı çünkü evlere taş atmaya başladılar ve birkaç gün önce köyde bir evi yaktılar. Sanırım bu ev önceki saldırı sırasında orada olan ve öldürülenlerden biri olan Ramazan'a aitti.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki olayların ardından bölgede işgali derinleştirmeye yönelik kararlar almıştı. Olayların ardından İsrail ordusu kente yaşayan Filistinlilere ait birçok adrese baskın düzenlediğini açıkladı. Onlarca Filistinli gözaltına alındı. Yüzlercesi ise sorguya çekildi. İşgal ordusu Nablus'ta da sınırlı kalmadı. Cenin kenti yakınlarında 300'den fazla adrese gözaltı operasyonları yapıldı. Ramallah, Tulkerim, Beytüllahim, El Halil dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde birçok Filistinli zorla alıkoyuldu.
1: İstanbul'un uçsuz bucaksız yollarında kimi yük taşıyor, kimi zamana karşı yarışıyor, kimi ise trafiğin içinden kaçmaya çalışıyor. İstanbul'da kullanılan araçlar değişiyor ama hepsi aynı, şehrin birbirinden farklı hikayelerini taşıyor.

İstanbul'da milyonlarca araç, milyonlarca farklı hayatın izini taşıyor. Kimisi için otomobil yalnızca bir statü göstergesi, kimisi için işe gelirken ve giderken zamanını geçirdiği bir yaşam alanı, kimisi içinse doğrudan ekmek teknesi. Peki tüm bu araç tercihleri gerçekten kişisel seçimimiz mi?

0: İstanbul'da bir İstanbullunun araç tercihini belirleyen şey en çok ne oluyor?
1: Birincisi gelir düzeyi, ikincisi işe gidip gelirkenki uzaklık, üçüncüsü otopark sorunu var mı? Yani sitede mi oturuyor, herhangi mahallede mi oturuyor? Bu üçüncüsü ailenin büyüklüğü, aile büyükse eğer daha büyük araç tercih ediliyor. Dördüncüsü yakıt maliyeti, işte beşincisi de burada işte daha çok şimdi elektrikli arabalar, hibrit arabalar, yakıt maliyeti, bunlar müşterinin tercihini belirliyor.
0: Birçok farklı sebepten bahsettik. Hangi kategoride, hangi profil, hangi aracı tercih ediyor?
1: Devlette çalışan veya kurumsal firmalarda çalışanlar, onlar biraz daha servise, sanayiye daha az giden arabaları, yakıt maliyeti düşük arabaları tercih ediyor. Elektrikli arabalarla, özellikle hibrit arabalara daha çok tercih oluyor. Diğer işte müteahhitler farklı araba, kamuda çalışanlar farklı araba, iş için kullanılan farklı araba. Herkesin aslında bir profilde kullandığı araç var. Her arabanın da kendine göre, yani bir işte ihale alacak birisi, bir müteahhit diyelim veya inşaat firması sahibi, oraya daha prestijli bir arabayla gitmek ister. Farklı araba, işte daha az benim yakıt maliyetim düşük olsun, beni sadece götürsün getirsin diyen müşterilerimiz de daha böyle az maliyetli araçlara bakıyorlar.

0: Şu anda aynı profilde iki aracın tam ortasındayım. Sağımda ve solumda sedan tip dediğimiz iki tane araç var. Peki bu iki araç aynı. Fakat bunu kullanan insan profili aynı mı? Bunu da işin uzmanına soruyoruz.
1: Evet, iki tane sedan aracımız, marka olarak ikisi de aynı. Genelde beyaz yaka diye tabir ettiğimiz kamuda çalışanlar, şirketlerde çalışanlar, kiralama firmalarının özellikle tercih ettiği profil araçlar bunlar. Hem yakıt maliyeti düşük, hem servisi çok fazla, hem de fazla servise götürmüyor. Yani fazla arıza çıkarmadığı için genelde bu araçlar tercih ediliyor.
0: Şimdi farklı marka, farklı model bir aracın önündeyiz. Peki bu tip aracın insan profili ne? Şimdi de onu öğrenelim.
1: Evet, şu anki aracımız tamamen spor. Görüntü olarak, içindeki ambiyans olarak çok farklı bir araç. Tek kapı bir araç bu. Bu da genelde üniversite öğrencilerinin ve gençlerin tercih ettiği bir araç. Hem görüntü olarak hem içindeki özellikle olarak, işte sunroof'un olması, diğer özellikler olarak genelde genç kesim, ilk işte ehliyetini alan, üniversitede okuyan müşterilerimiz tercih ediyor bu aracı.
0: İki farklı araç profiliyle bu sefer karşınızdayız. Sol tarafımda SUV dediğimiz daha büyük tipte bir araç. Sağ tarafımda ise daha kompakt, hatchback model dediğimiz bir farklı araç. Peki yine bu iki farklı aracı seçen insan profili nedir? Tekrar soralım.
1: Evet, şu anki aracımız SUV, 7 kişilik ve genelde geniş ailelerin tercih ettiği, işte 2 çocuklu, 3 çocuklu ailelerin tercih ettiği, tatile giderken gönül rahatlıkla kullanacakları bir araç. Bu da genelde gene üniversite öğrencileri artık bir tık
0: İlk acemiliği attıktan sonra.
1: Evet, farklı bir arabaya geçmek istiyorlar. Genç profillerin tercih ettiği, bayanların tercih ettiği ufak arabalar.
0: Neden peki bayanların tercih ettiği daha çok?
1: İstanbul'da biliyorsunuz özellikle park sorunu var, işte ulaşım sorunu, daha sonra yakıt maliyetleri. Bunlar hem motorları ufak, hem de herhangi bir park sorunu yok. Yani yolda giderken küçük araç olduğu için çok böyle rahatsız etmeyecek şekilde olduğu için bu tarz arabalar tercih ediyorlar. Hayat tarzlarını aslında kişinin, yani yaptığı mesleğe göre kullandığı araç da hayat tarzını gösteriyor.
0: Meselesi değil, hayatın gerektirdikleri dedik. Şimdi ise aslında biraz da zevk meselesine değinelim. Peki bu solumuzda gördüğümüz araç. Evet. Bunu kullanan insan profili nedir?
1: Bunu tamamen zevk için kullanırlar. İkinci araba, üçüncü araba, hatta dördüncü araba olarak da garajlarının en ücra köşesinde durur. Her zaman pırıl pırıl olur. İçinde işte klasik müzik dinler. Trafiğe çıktığı zaman zevkle kullanır bu aracı. Bu aracı kullananların artık biraz daha yaş profili yükselmiştir. Biraz daha artık keyif arabasıdır bu. Bu araçları yürütmek çok zordur. Parçaları zor bulunur. Çalıştırması, işte işletmesi zordur. Çünkü bu araçların bakım maliyeti yüksektir. Kaportada herhangi bir şey olursa onlar yüksek olduğu için genelde bu hafta sonu olarak kullanılan araçtır.
0: Kimi için bir zevk dedik, kimi için gereklilik, kimisi içinse araç seçimi sadece ekmek teknesi. Peki hafif ticari araçları seçen insan profili nedir? Soralım.
1: Biraz önce de bahsettiğiniz gibi ekmek teknesi. Yani insanlar bundan para kazanıyor. Ufak eşya taşıyanlar, plasiyerler, ilaç firmalarında çalışanlar özellikle bu tarz arabaları

0: tercih ediyor. Ben eski asker olarak şu tabiri kullanırdık biz askeriyede. Tankın içi evimiz, dışı sevgilimiz. Buradaki profilde de arabanın içi evi, dışı sevgilisi oluyor. Çünkü her şeyini, ekmeğini buradan kazanıyorlar. Özellikle kuryeler kullanıyor, glasiyerler kullanıyor, ilaç taşıyanlar, işte ufak yani az eşya taşıyanlar bu tarz araçları kullanıyorlar.
1: Olarak geçen bir diğer araç aslında biraz evvel bahsettik, ekmek teknesi dedik. Peki bu aracı seçen insan profiline?
0: Özellikle turizm sektöründe çalışan müşterilerimiz, VIP turist taşıyanlar, yurt dışından gelen misafirleri taşıyanlar, onlar da bu tarz araçları tercih ediyor. 8+1 otomobil geçiyor bunlar. Aslında köprüden falan da geçebiliyor. O yüzden avantajlı. Turizm personeli de bu aracı kullanıyor.
1: İstanbul büyüdükçe günlük kat edilen yol miktarı da değişiyor. Bulunduğumuz lokasyon bunun en güzel örneklerinden biri. Bir yanda konutlar, diğer yanda ise yükselen ofisler. Evet, bulunduğumuz lokasyona bakacak olursak İstanbul'da otomobil tercihleri yalnızca bütçeyle alakalı değil. Oturduğumuz semt, işe gittiğimiz yer ve günlük kat ettiğimiz yol miktarı da bunun en önemli belirleyicilerinden biri. İstanbul'da sizce en çok hangi araçlar tercih ediliyor?
2: Daha çok hatchback ve SUV dediğimiz jipler tercih ediliyor.
1: Peki sizin tercihiniz neydi?
2: Yani benim de tercihim bir SUV tabii ki.
1: Neden peki?
2: Daha güvenlikli geliyor bana araç.
1: Kalabalık bir aileniz mi?
2: Evet, evet.
3: İnsanlar tabii ki buradaki günlük yaşantılarında ulaşım önemli bir zamanını aldığı için başka bir araştırmada trafik sıkışıklığından dolayı insanlar ömürlerinde önemli bir zamanını trafikte geçiriyor. Orada bir takım kolaylıklar sağlayacak ekonomik olarak aracın boyutları açısından şehre göre otomobilini, yani şehir onlara bu otomobili al diyor.
1: Hızla büyüyen, gelişen ve değişen İstanbul'u otomobillerinden anlamaya devam ediyoruz. İstanbul'u araçlarından hareketle bize en iyi anlatacak yerlerden birindeyiz. Otosanayideyiz. Sence bugün İstanbul'da en çok hangi tip araçlar tercih ediliyor?
4: Şu an görsel olarak tabii ki baktığımız zaman SUV araba daha çok. Çünkü biraz daha yüksek olduğu için hani böyle setten atlıyoruz falan oluyor. Daha çok, daha az arıza yapıyor aslında SUV arabalar diye düşünün. Biraz daha esnemesi, mesela arazi SUV olduğu için esnemeleri biraz daha çok olduğundan daha az arıza yapıyor. Ufak taksi grubunu çok görüyorum veya elektrikli bu aralar daha bir çoğaldı. Onlar da çok iyi aslında, elektrikli arabalar. Hani çok fazla bir bakım derdi yok. İşte yağ derdi yok. İşte bir fren balata değiştiriyorsunuz, devam ediyorsunuz diye düşünün. Bir de şarj ediyorsunuz arabayı.
1: Bugün İstanbul'da tercih edilen otomobillerin arkasında bunu tercih eden kişiler mi yoksa İstanbul'un ta kendisi mi?
5: Kesinlikle İstanbul'un ta kendisi. Bunu İstanbul zorunlu olarak seçiyor. Çünkü önümüzde bir İstanbul'un meselesi olan trafik meselesi var. Ve araçların ekonomik olması meselesi var. Bugün benzinli bir araçla elektrikli bir aracın maliyeti aynı değil. Yani İstanbul'da yaşayan biriyseniz bunun hesabını kesinlikle yaparsınız. Benzin maliyetinden bahsediyoruz. Elektrikli araç tarafında bu maliyetler çok düşük. Aradaki bu farktan sebep bence kesinlikle İstanbul insanlara aracını elektrikli olarak seçtiriyor diyebilirim.
6: Bu elektrikli aracın biraz daha tasarruflu olacağını düşündük ve yerli ve milli aracımızın konforu olsun, sürüşü olsun, bizim için çok güzel, performansı çok iyi olduğu için TOBB'u tercih ettik.
7: Kullanıcı profili olarak en uygun araç benim için şu anda elektrikli. Şehir içi kullanımı için daha uygun, daha mantıklı, daha ekonomik. Bundan dolayı tercih ediyorum.
8: Yakıt fiyatlarının yüksek olmasından dolayı biraz menzile bakarak elektrikli araçların daha uygun olacağını düşündük maliyetten dolayı.
1: İçin araç seçimi bir gereklilik dedik. Kimi için zevk, kimi içinse bir ekmek teknesi. Bugün de bunu en iyi yansıtacağımız yerlerden birindeyiz. Gürsel abinin namı değer evinden sizlere sesleniyoruz. Gürsel abi, kolay gelsin.
9: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Günde çok sağ ol. Günde kaç saat yol yapıyorsun?
9: Yerimize, sevkiyatımıza göre değişiyor. Yeri geliyor 5-6 saat. Yeri geliyor Türkiye içinde, yurt dışında tabii o uzuyor.

0: bir araç markası belirlemeye gerek yok. Yalnız şu var, daha kalabalık olan yerlere daha ufak araçlarla tercih ediyoruz. Veya da gece 12'den sonra giriş yapabiliyoruz. Esenyurt işte vesaire, Avcılar, Merter, bu tür yerlere yani geceleri 12'den sonra giriş yapıyoruz ve park ediyoruz. Ertesi günü de geceye kadar orada kalıyoruz. Yükümüzü boşaltsak da gece 12'de çıkış yapıyoruz.
1: Trafik teslimat planını neler değiştiriyor?
0: Kışın hava şartları, yazın gideceğimiz semtin kalabalığına göre. Bazı semtler kalabalık, onlara ufak arabalarla gideriz veya da gece saatlerinde giriş yaparız. Diğer sakin yerlerde de normal gidiyoruz. Tabii ki yoldaki trafik ayrı bir sıkıntı, boşaltacağın yer ayrı bir sıkıntı. Ve bu çok etkiliyor. Yani yeri geliyor, ben buradan Gebze'ye 6 saate gittiğimi biliyorum. 6 saate. O yüzden trafik İstanbul'da çok büyük bir sorun.
1: Lojistik firmaları araç seçerken en çok neye dikkat ediyor?
2: Yani en çok bunun birkaç tane unsuru var. Bunların bir tanesi yakıt diyebiliriz, dayanıklık diyebiliriz, kapasite diyebiliriz. Ama en önemlisi, bizim de %50'den fazla önem verdiğimiz durum, şoförlerin daha güvenli ve konforlu bir alanda yolda hizmet vermesi diyebiliriz. Çünkü şoför sağlığı hepimiz için daha önemli. Siz nasıl evinizde rahat rahat oturuyorsanız, şoförler yere geliyor bir hafta 10 gün boyunca evleri, arabaların işleri oluyor. Genellikle bu şekilde bir planlama veya yatırım yapıyoruz yani.
1: Peki İstanbul'da böyle bir işi yapıyor olmak diğer şehirlere göre de fark ediyor mu araç seçimleri konusunda?
2: Kesinlikle fark ediyor. Çünkü şunu da söyleyebiliriz. Yeri geliyor, büyük İstanbul'un sonuçta bir trafik problemi var. Uygunsuz park alanları var. Ve bir yerden bir yere de hizmet vermek için bizim amacımız hizmet. Bu da nedir? Hızla alakalı bir durumdur. Ama tırların giremediği yerde zaten araçlarımız vardır burada. Minivan araçlarımızı kullanıyoruz. Yeri geliyor küçük binek araçlarımızı kullanıyoruz.
1: İstanbul'da her gün milyonlarca insan farklı yönlere hareket ediyor. Taksiciler ise bu hareketin tam ortasında. Onlar için araç yalnızca sürülecek bir otomobil değil, bir gelir kaynağı, yaşam alanı ve hatta İstanbul'u anlamanın ve keşfetmenin en güzel yollarından biri. Sizce İstanbul'da taksi bir otomobil mi yoksa çalışan bir iş makinesi mi?
3: Öncelikle taksi benim mesai arkadaşım. Sonra bir iş makinesi, ekmek dükkanı. Yani benim dükkanım. Günümün bütün zamanını bunda geçiriyorum. Yaklaşık 12 saat. 12 saat aracımla beraberim.
1: Neye dikkat ettiniz bu aracı seçerken?
3: Bu aracı seçerken öncelikle güvenlik. Sonra konfor. Bir de geniş olması. İçinin geniş olması. Bunu beğenerek seçtim.
1: Peki İstanbul trafiğinde hangi araçlar daha avantajlı?
3: Yani biraz daha küçük araçlar, biraz daha motorun beygirinin yüksek olan araçlar. Çünkü bazı yerler çok rampa oluyor. Bazen 4 tane misafir alıyoruz arabaya, bavulları oluyor.
1: Siz bugün bu işi İstanbul'da değil de farklı bir şehirde yapıyor olsaydınız, araç seçiminiz daha farklı olur muydu?
3: Tabii ki olurdu. Yani şimdi çalışacağım mesela Anadolu gibi bir yerde çalışırsam, su tarzı bir araçla çalışmak isterdim.
1: Neden peki?
3: Yani oranın arazi yapısına, işte coğrafi konumuna göre... Öyle olabilirdi, seçebilirdi. Su var aç.
1: İstanbul'un merkez noktalarından birindeyiz. Her gün milyonlarca insan gerek evine, gerek işine, gerekse gitmek istediği noktaya gidebilmek için işte bu gördüğümüz yollardan geçiyor. İstanbul'da şehir hayatında bu yoğun trafikte otomobiller yaşayan hayatın en büyük tanıklarından biri olmaya devam ediyor. İstanbul trafiğinde neden bu aracı tercih ettiniz?
4: İş için tercih ediyoruz. Kişisel kullanım için değil.
1: Nasıl işinize yarıyor bu araç?
4: Ya yük alıyor, her türlü yükü alıyor.
1: Peki zorlanıyor musunuz trafikte?
4: Yok, zorlanmıyorum. Zaten otomatik, her türlü şey var. Gayet rahat yani.
1: İstanbul trafiğinde çeşit çeşit araç görüyoruz. Sizin araç tercihiniz neden bu oldu?
5: Bu araç İstanbul trafiğinin yoğunluğundan dolayı biraz daha otomatik arabayı tercih ediyoruz. Çünkü dur kalk mevzu çok fazla oluyor. Bu defa bizi yoruyoruz. Bazen saatlerce sürdü oluyor. Hem sabah işe giderken hem dönüşte. Ve kurumsal bir firmada çalıştığımız için daha çok pazarlama sektöründe yol yapma mevzusundan dolayı bunu tercih ediyoruz. Arabanın konforu da tabii ki daha rahat oluyor. Hem akıllı ekranların olması, akıllı ekranlarından dolayı haritayı çok fazla kullanıyoruz. Daha hızlı bir rotayı bulmamız için.

0: telefonla uğraşmayalım diye bu araçları daha çok tercih ediyoruz.
1: İstanbul trafiğinde en çok hangi tarz araçlarla karşılaşıyorsunuz?
0: Şimdi İstanbul mega bir şehir olduğu için her tür araçla karşılaşıyoruz. Pick-up'ından hatchback'ine, sedanına, jeepine, SUV'una, yani görebileceğimiz Türkiye'de tüm araç çeşitliliğinin olduğu yer İstanbul doğal olarak. Yani her türlü araca denk geliyoruz. Tırından tutun diğerine kadar.
1: İstanbul trafiğinde neden bu aracı tercih ettiğinizi soralım.
2: İstanbul trafiğinde bu aracı tercih ediyorum çünkü takım taklavat taşıyorum. Yeri geliyor park etmesi biraz zor oluyor ama işimi gördüğü için bu aracı kullanıyorum. Çok da işimi görüyor.
1: İstanbul'da şehir merkezlerindeki araç tercihlerini konuştuk. Şimdi ise yola çıktık ve köylerden birindeyiz. İstanbul'un köylerinden Karaağaç Köyü'ndeyiz. Karaağaç Köyü'ne doğru yola çıktığımızda bizi traktörler karşıladı. Peki Karaağaç Köyü'nde traktörler ne işe yarıyor? Gelin konuşalım. Size bugün misafir olduk traktörünüze. Neden burada bu aracı kullanıyorsunuz?
3: Ben çiftçilik yapıyorum. Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde yaşıyorum. Hayvanlara bakıyoruz. Tarlaya gidiyoruz. Yerleri sürüyoruz. Arpa ekiyoruz. Buğday, çiçek. Onlarla uğraşıyoruz yani.
1: İstanbul Karaağaç Köyü'nde bu sefer de Hayri abinin yanındayız. Hayri abi burada saman balyalarını aracına yüklüyor. Abim kolay gelsin. Nasılsın?
4: Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
1: Çok şükür. Abi burada balyaları aracına yüklüyorsun. Neden bu aracı tercih ettin?
4: Şöyle söyleyeyim size. Bizim yaşam koşullarımız bu araçları gerektiriyor. Çünkü bizim hayvanlarımız merada. Arpa buğday hasatlarını yaptıktan sonra hayvanlarımızı akşamları meraya salıyoruz. Meraya saldığımız zaman da bu hayvanlara otlarını, biliyorsunuz onlar da bir canlı olduğu için otlarını götürüyoruz, yemlerini götürüyoruz. Aynı zamanda traktörlerimiz tarlalarda çalışırken onlara fuel oil, yani mazotlarını taşıyoruz. Hayvanlarımız, sularımızı taşıyoruz. Biz gece gündüz hasat zamanı çalışıyoruz. 7/24. Şimdi burası İstanbul'un 200'ü var. Burası köy hali. Taşra diyorsunuz. Taşra. Orası şehir. Bir Bakırköy değil. Bir Caddebostan değil. Bir Bağdat Caddesi değil. Burada yüksek arabayı kullanmak zorundayız. Yollarımız, hayvancılık yapıyoruz, çiftçilik yapıyoruz. Yapmış olduğumuz işleyiş gerisinde mecburen yüksek araç kullanıyoruz. Çünkü bu araçlar bizim için bulunmaz bir nimet.
1: İstanbul'da insanlar araçlarını kendileri mi seçiyor yoksa İstanbul mu onlara?
4: İstanbul kişilere göre araçlarını seçtirir. Çünkü biz İstanbul'da yaşıyoruz, doğmamız İstanbul çocuğuyuz. Ama yapmış olduğumuz hayatın gereği, yapmış olduğumuz işlemin gereği biz yüksek araç kullanmak zorundayız.
1: Yapıyorsunuz burada?
5: Burada markette çalışıyorum. Kasaya bakıyorum. Aynı zamanda manava bakıyorum.
1: Peki buradaki araç tercihinizi de görmüş oldum. Neden bu aracı tercih ettiniz?
5: Neden bu aracı tercih ediyoruz? Öncelikle bagaj kapasitesi oldukça geniş. Onun dışında git gel daha kolay oluyor. Daha hızlı oluyor. Konfor anlamından da bizi çok rahatlatıyor açıkçası.
1: Peki İstanbul'da merkeze yaşayanlara kıyasla araç tercihlerinizdeki farklılığın sebebi ne oluyor? Yaşam tarzınız mı? Kullandığınız iş için mi?
5: Kesinlikle. Yani bizim işimizi burada bu araçlar inanılmaz boyutta rahatlatıyor. Traktördür. Onlar nasıl desem daha konforlu olduğu için hem ürünümüz daha sağlam kalıyor, bozulmuyor. Hem de daha hızlı bir şekilde taşımacılık yapabiliyoruz.
1: İstanbul'da otomobilin hikayesi yalnızca bir noktadan başka bir noktaya gitmek değil. Her gün milyonlarca insan bu şehirde hayatın bir başka noktasına ulaşmak için yollara dökülüyor. İstanbul'da otomobil yalnızca bir ulaşım aracı değil, şehrin yaşayan hayatının önemli bir parçası.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe faaliyet gösterip belirli koşulları sağlayan her bir sigortalı için yıl sonuna kadar aylık 3500 lira destek sağlayacaklarını bildirdi. Işıkhan, sosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Sektörde faaliyet gösteren belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira

0: kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık. Desteğimiz yıl sonuna kadar devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5 işlemci.

0: Baba.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
7: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Bir reklam.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
11: Her adımda bir var. Otokoç ikinci el.
12: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
13: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bir

0: Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: Netflix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de Netflix premium'a geç, hayatı premium yaşa. Netflix alışılmadık alışveriş. Netflix, Netflix.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: yeni partiyi ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız.
1: Özgür Özel yeni partiyi ilan etti. CHP'nin mevcut 135 milletvekilinden 91'i bu partiye katıldı. CHP'de ise 44 milletvekili kaldı. Böylece CHP mecliste en fazla milletvekili sayısına sahip 5. parti oldu. CHP'de kalan vekiller ise belli oldu. Partide kalan Ankara milletvekilleri Deniz Demir ve Semra Dinçer oldu. Hatay'dan CHP'de kalan milletvekilleri Mehmet Güzel Mansur ve Nermin Yıldırım Kara olarak listede yer aldı. CHP'de kalan milletvekilleri listesinde İstanbul'dan çok sayıda isim yer aldı. İstanbul milletvekilleri arasında Engin Altay, Erdoğan Toprak, Gamze Akkuş İlgezdi, İlhan Kesici, Kadri Enis Berberoğlu, Oğuz Kağan Salıcı ve Yüksel Mansur Kılınç bulunuyor. CHP'de kalan İzmir milletvekilleri listesinde Mahir Polat, Rahmi Aşkın Türeli, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ve Sevda Erdan Kılıç yer aldı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Barış Bektaş, Faik Öztrak gibi isimler de CHP'de kaldı.

0: geldiniz. İyi pazarlar. Ajans hafta sonunda yeni gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Önce Ankara gündemiyle başlayalım. Terörsüz Türkiye süreci için geride bıraktığımız hafta mecliste görüşmeler vardı. Numan Kurtulmuş parti liderleriyle bir araya gelmişti. Sürecin en önemli yapı taşlarından biri çerçeve yasa görüşüldü, konuşuldu. Önümüzdeki hafta meclise sunulması bekleniyor.
1: Bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
2: Görüşme üstüne görüşmeler yapıldı. Hatta aynı hafta ikinci kez temas trafiği sağlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un son günlerde MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol grubuyla yaptığı temaslarda teklifin genel çerçevesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
1: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidi ile ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır.
2: Son olarak DEM Parti ve AK Parti arasında da görüşmeler yapıldı ve terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. Teklifin gelecek hafta meclis başkanlığına sunulması planlanırken yürütülen temaslarda düzenlemenin meclis tatile girmeden çıkarılması yönünde önemli ölçüde mutabakat sağlandı. Hedef teklifin en geç Ağustos ortasına kadar yasalaştırılması.
1: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da

0: Örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyim.
1: Teklif yasalaşacak ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlı olacak. Yasa örgütün silah bırakmasının doğrulanmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek. Özel bir teyit ve izleme mekanizması kurulacak. Kurul, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan gelecek raporlarını değerlendirerek silah bırakma sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığını takip edecek. Bir yandan yasa teklifiyle ilgili adımlar atılırken diğer yandan temas trafiği de sürecek. Gelecek hafta DEM Parti eş genel başkanları pazartesi itibariyle siyasi partileri ziyaret edecek.
2: Ve Özgür Özel cephesi, Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin kurmay kadrosu belirlendi. Özel'in A takımındaki isimlere biraz daha yakından bakalım.
3: Siyasette yeni dönem resmen başladı. Yeni partinin kongreye kadarki yönetim kadrosu şekillendi. Kadro belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu listesi parti meclisi toplantısında kabul edildi. Böylece partinin örgütlenme, hukuk, yerel yönetimler, medya ve mali işler gibi temel alanlarından sorumlu isimler netleşti.
4: Özgür Özel yeni partinin MYK'sını sınırlı sayıda tuttu ve eski kadrosundan sadece 3 isme yer verdi.
3: Partinin genel sekreterliğine Yunus Emre getirildi. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı görevini Ensar Aytekin üstlenirken, idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Özgür Ceylan oldu. Yeni yönetim yapılanmasında parti sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi. Medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini ise Utku Çakır Özer üstlendi. Yeni görev dağılımında Yaşar Tüz'ün yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olurken, Gizem Özcan, hukuk seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu süreçte Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak belirlendi. Halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı ise Aylin Yaman oldu.
2: Efendim, APAP soruşturmasına ilişkin her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Şimdi yeni yazışmalar var. Aslında bu yazışmalar da yaşanan sürecin ve bu kaçırılan paraların çok daha öncesine dayandığına dair bazı işaretler veriyor. Haluk Levent'in bugüne kadar alacaklıları nasıl oyaladığı merak ediliyordu. Bu soru da yeni çıkan belgelerle yanıt buldu.
5: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
6: Milyonluk transferler, borcu peşinde koşan mağdurlar ve onları oyalamaya çalışan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent. Taktikse hep aynı, eksik numara.
7: Hayırsever bize parayı yollamadı, Haluk Levent gitti onunla yemek yedi, öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğini ilan edeceğim.
6: Haluk Levent parayı da alacaklıları da asistanı Yeliz Kaya üzerinden yönetiyordu. Ve iddia o ki Ahbap'ta biriken yardım parası Kaya aracılığıyla Haluk Levent aktarılıyordu. Yani aslına bakılırsa bir paravan yöntemi söz konusuydu. İşte böylece Levent'e ulaşamayan alacaklılar da hesabı Yeliz Kaya'dan soruyordu. O da sık sık Haluk Levent'i bilgilendiriyordu.
8: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
9: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha, nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
6: İşte o konuşmalardan yalnızca biri Ahbap Derneği Başkanı Levent Yeliz Kaya'yı yönlendiriyor. Göstermelik sahte makbuz yapıp alacaklılara gönderme talimatı veriyor. Aslen fotokopi olan çek görüntüsünü orijinal fotoğraf gibi yapmasını istiyor. Hatta göstermelik sahte makbuzlar oluşturup güven duymaları için diğer kişilere göndermesini söylüyor.
10: Bir diğer yöntem de 90'lı yıllarda sıkça kullanılan eksik numara yöntemi. Haluk Levent asistanı Yeliz Kaya'ya verdiği talimatta bir kişiye numarasını eksik yazmasını istiyor. Numarayı yaz ama sonunu yazma. Yani eksik olsun. Zaten numarayı aramazlar. Maksat numara verdim olsun diyor.
6: Haluk Levent'in toplam 22 geçmiş suç ve dosya kaydı bulunuyor. Eski defterlere bakacak olursak özellikle 90'lı yıllarda adı sık sık çek senet yolsuzluklarıyla anılıyordu. Bu defa açık vermemek için işlemleri başkaları üzerinden yürüttüğü tespit edildi. Ama işin ucu hep Haluk Levent'e çıktı. Bir yazışmada da Haluk Levent'in Ahbap'la şoförlük yapan Turan Kızılyurt'un kimlik ve fotoğrafını istediği ortaya çıktı.
11: Bir keresinde Haluk Levent beni aradı ve benden kimlik ve fotoğrafımı istedi. Ben

0: sigortamı yapacaklarını zannederek kimlik fotoğrafımı Haluk Levent'e gönderdim. Daha sonrasında bana noterden adıma işlem yapıldığına dair bilgilendirme mesajı geldi.
1: Kızılyurt adına ne işlem yapıldığını ya da kim tarafından yapıldığını bilmediğini söyledi.
0: Bana zaman zaman para gönderip nakit çektirirlerdi. Zaman zaman bir yerlere para bıraktırırlardı. Ben şoför olduğum için denileni yapardım.
1: Haluk Levent'in Mehmet isimli bir kişiye attığı ses kaydında da yine ödenmeyen borcun olduğu belirlendi. Üstelik meblağ bir hayli yüksek.
2: Ya Mehmetciğim, sen şaşırdın mı? Ben hayatta herkese yanlış yaparım, sana yapmam. O gün bir kazaya uğradık. Bütün parayı şeye verdik. Toplayamadık diye verdik. Ya 2 gün geçti. Elimde çekler. Çeki zaten ödeyeceğiz. Sana davranışımız başkasına gibi olabilir mi ya? Allah Muhammed için ya. Sen niye kendi kendine böyle 2 gün ulaşamadım diye bana çıldırıyorsun? Yarın açıyorum telefonları ve yarın İstanbul'da buluşuyorum seninle.
1: Tüm bu ses kayıtları ve bilgiler de Ahbap dosyasında yerini aldı.
3: 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay günlerdir aranıyor. Bedriye Karaçay en son eşiyle tartışıp İstanbul Kağıthane'deki evini terk ediyor. Sonrasında genç kadından günlerdir haber yok. Polis her yerde kadını arıyor.
4: Görenler, duyanlar, bilenler lütfen Allah rızası için bana haber versinler. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım. İkincisini Allah bana yaşattırmadı.
5: Eşiyle tartıştığı evi terk etti. 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ı bir daha gören olmadı.
4: Tartışmışlar evde. Kızım kaçmış ve peşine koşmuş, yakalayamamış. Bir taksiye bindiğini söylüyor.
5: 4 gündür biricik kızlarından haber alamayan endişeli aile, kızlarından gelecek iyi bir haberi beklerken bu kez damatlarının kaybıyla neye uğradığını şaşırdı.
4: Damadım bugün benim 4'e kadar yanımdaydı. 4'ten sonra kayboldu ve şu anda ona da ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
6: Kızımı bulmam lazım. Bana kızım lazım. Çünkü o benim tek prensesi, tek kızı.
5: Ailenin tek kız çocuğu olan genç kadının bulunması için baba Çınar Yarar, güzergahtaki güvenlik kameralarının bir an önce incelenmesini ve izine ulaşılmasını istiyor.
4: Kızımın bulunmasını istiyorum. Burada kamerası var. Takip edilip hızlı bir şekilde bulunmasını istiyorum.
6: Neredesin? Çık gel kızım. Yaşadığını bileyim bana yeter. De ki baba de. Yaşıyorum de. Ben de buradayım de, bana yeter.
3: İstanbul Kağıthane'de bir kişi eski nişanlısıyla birlikte olan çocukluk arkadaşına kurşun yağdırdı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kısa sürede yakalandı.
7: Eski nişanlı tartışması kanlı bitti. Çocukluk arkadaşına kurşun yağdırdı. Yer İstanbul Kağıthane. 23 yaşındaki bir kişi otomobiline binen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde kalan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. O sırada sedyede oğlunu gören anne sinir krizi geçirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler saldırganı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen sandık kasten öldürme teşebbüs suçundan tutuklandı. Saldırının şüphelinin eski nişanlısının çocukluk arkadaşıyla ilişki yaşadığını öğrenmesi üzerine gerçekleştiği ortaya çıktı. Yapılan incelemede hem yaralının hem de saldırganın suç kaydı olduğu belirlendi.
3: Sırada görüntüleriyle öne çıkan haberlerden derlediğimiz yurt turu gelecek ekrana.
5: Bir yanda fırtına, diğer yandan şiddetli yağış. Yurdun büyük bölümü Temmuz ayında kışı yaşadı. Bursa'da bir anda çıkan fırtına sahilde bulunan kafeyi yıktı geçti. Adana'da ise çıkan hortum sahili savaş alanına çevirdi.
8: Sabahtan beri uyarıyoruz ya, gitmeyin bu denize diye. Açılmayın diye bu kadar yalvarıyoruz arkadaşlar ya.
5: Uyarılara rağmen denize girdi, dalgaların arasında sürüklendi. Antalya'da boğulmak üzere olan tatilci son anda kurtarıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Evet. Aydın'da polis ekipleri hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin saklandığı eve baskın yaptı. Zanlı teslim ol çağrısına ateşle karşılık verdi. Devreye müzakereci polis girdi.
9: 5 dakika içerisinde cevap vermezsen içeriye geliyoruz.
5: Kaçacak yeri olmadığını anlayan zanlı sonunda teslim olduğu işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Kırıkkale'de yolcu otobüsü şoförü yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otobüs devrildi. 3'ü mürettebat toplam 41 kişinin bulunduğu otobüsteki 29 kişi yaralandı.
10: Menfezi geçip toprak alana yan yatıyor.
5: Lüks aracıyla yoğun trafikte makas atarak ilerledi. Çok geçmedi yanındaki araca çarptı. Bursa'da kayda geçen o kazada sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Adana'da bu yaz sulama kanallarında hayatını kaybedenlerin sayısı şimdiden 14'e yükseldi. Polis kanal çevresinde denetime çıktı. Yüzen gençler bir bir dışarı çıkartıldı.
11: Bizim için değerlisiniz. Genç yaşta vefat etmeyin.
12: Havza gidiyorum diyorum, buraya geliyorum. Bu olanlar hep yüzmeyi bilmiyor, biz biliyoruz.
5: Sulama kanalına girdikleri gerekçesiyle 7 kişiye toplam 25 bin lira ceza kesildi.
13: Abimin arkadaşı buldu. Dersi dinledim. Sosyal medyayı gereği olmadıkça hayatımdan çıkardım.
5: Bursa'da %94 engeli olan Yüceğan Kermer tedavilerini erteledi. Hedefini YKS'ye çevirdi. Azmiyle milyonlara örnek olan genç 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda Türkiye 70.si oldu.
13: Gelecekteki hedefim başarılı olmak.
14: Şanlıurfa'da Ankara'ya geldim. Gurbetçiyim. Başlık parasını toplamak için ama başlık parası çok olduğu için yetişemiyorum.
5: Sevdiği kızın babası 800 bin lira başlık parası istedi. Para biriktirmek için Şanlıurfa'dan Ankara'ya geldi. 5 yıldır inşaatlarda çalışan Urfalı genç bir türlü istenen başlık parasını denkleştiremedi.
14: Zenginin kalbi var da fakirin kalbi yok mu abi? Ya biz de evlenmek istiyoruz.
5: Zonguldak'ta dalganın etkisiyle kıyıya yunus yavrusu vurdu. Denize geri dönemeyince yardımına sahildekiler koştu. Yunus yavrusunu kucakladığı gibi açığa taşıdı.
15: İki ileri bir geri gidiyor bu da kardeşim ya. Tam ahır şeyin kaba sağlam ramp arasında bekleyeyim ha. Yürü ha. Ha acı kızdan ha.
5: Kahramanmaraş'ta bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan Bukalemun'u fark edince durdu. Bukalemun'un bir ileri bir geri hareket etmesi sonrası verdiği tepki izleyenleri güldürdü.
16: Seni bekliyorum burada. Ha? Ha hızlandı bak çakal.
5: Sahibinin elinden kaçan boğa dükkana daldı, ortalığı birbirine kattı. İstanbul'da yaşanan başıboş boğa paniği an be an kameralara yansıdı.
3: Bu hafta sonu Türkiye'nin pek çok noktasında sağanak yağış ve fırtına etkiliydi. Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Oğuzhan Gültekin son bilgileri paylaşacak.
17: Cumartesi günü yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken Ankara'da da sel ve su baskınları ulaşımı durdurdu. Yine özellikle maddi olarak büyük hasarlara yol açtı. Peki önümüzdeki günlerde Türkiye'yi neler bekliyor? Ankara'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmurlar sonlanacak mı? Tüm bu sorulara cevap almak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yanımızda Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik var. Kıymetli hocam hoş geldiniz yanımıza.
18: Hoş buldum, sizler de hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk. Hocam tabii ki cumartesi günü Türkiye genelinde etkili bir yağış vardı ve hayatı olumsuz etkiledi. Bugün neler oluyor? Önümüzdeki hafta vatandaşlarımızı neler bekliyor? Yurt genelinde hava nasıl?
18: Sistem biraz zayıfladı diyebiliriz. Şu an itibariyle Karadeniz'de hala yağışlar devam ediyor tabii. Tamamen sistem etkisini kaybetti diyemeyiz ama zayıfladı. Şu anda Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de özellikle yine yağışlar devam ediyor. Bugün akşam saatlerine kadar da Karadeniz bölgesinde etkili olduktan sonra artık sistem hemen tamamen ülkemizde etkisini kaybedecek diyebiliriz. Yani haftanın ilk günüyle birlikte artık Bu yağışlı sistem etkisini kaybedecek, ancak Karadeniz bölgesinde özellikle yine yer yer yağışlar göreceğiz. Yağışlar aralıklarla devam edecek. Kuzey bölgelerden geçen Trof'un etkisiyle Karadeniz üzerinden geçen. Şimdiki gibi değil tabii.

0: bu şekilde güçlü bir sistem değil, ancak sadece Karadeniz bölgesinde hafta boyunca aralıklarla yağış bekliyoruz. Onun dışında iç ve güney bölgelerde artık yağış beklentimiz yok. Bugün itibariyle önümüzdeki haftaya baktığımızda hava çoğunlukla az bulutlu açık olacak. Sıcaklıklar da sistemin geçmesiyle birlikte artıyor. Pazartesi günü için 3-4 derecelik artış var, ancak salı günü artık sıcaklar mevsim normalleri civarına yükselecek diyebiliriz. Özellikle güney kıyılarımızda da, Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde salı günden itibaren sıcaklıklar yer yer 40 derecenin üzerine çıkacak.
1: Peki Cengiz Hocam, tabii ki bu harita pazartesi gününü gösteriyor bizlere. Özellikle siz de söylediniz, Akdeniz ve çevresinde hava sıcaklıkları 35 derecenin üstünde gözüküyor. 30 derecenin üstünde gözüküyor. Şöyle 3 büyük şehre baktığımız zaman bizleri neler bekliyor? Önümüzdeki günlerde havalar ısınacak mı? Siz neler söylersiniz?
0: 3 büyük şehrimizde yağış beklentimiz yok. Ancak şuradan sıcaklıklarına bakarsak, İstanbul'da biraz daha bulutlu hava var. Onun dışında Ankara ve İzmir'de hava çoğunlukla az bulutlu açık olacak. Pazartesi günden itibaren sıcaklıklar da artıyor. Çarşamba, perşembe günü kuzeyli rüzgarlarla biraz Ankara'da sıcaklık 1-2 derece yine düşüyor, ama çoğunlukla 30 derece civarında seyredecek artık önümüzdeki günlerde. Bu sistemde sıcaklığa 22-23 derecelere kadar düşmüştü. Salı günden itibaren artık tekrar mevsim normaline çıkacak diyebiliriz. İstanbul yine benzer şekilde sıcaklıklar İstanbul'da da artacak. Biraz daha İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz. Kuzeyden geçen zayıf da olsa sistemlerle birlikte Karadeniz'de yağış olacak, ancak Marmara bölgesinde de biraz zaman zaman bulutlanmaya sebep olacak, ama sıcaklıklar İstanbul'da da yine 30 derece civarında seyredecek diyebiliriz. İzmir'de yine yağış beklentimiz yok. İzmir'deki sıcaklıklar da 35 derecenin üzerinde. Zaten bu sistemden fazla etkilenmedi. İzmir'de sıcaklık olarak da çok düşmedi. 1-2 derecelik artış olacak. 35 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek diyebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Evet, yanımızda Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik vardı ve bizlere özellikle hafta başından itibaren ülke genelinde hava sıcaklıklarının kademeli olarak artacağını belirtti diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
2: Yeni haftada piyasalara ilişkin beklentileri konuşacağız. Dün Ukrayna'nın İran menşeli bir gemiye saldırması Hazar Denizi ve Karadeniz'de tekrar gerilimi yükseltti. Petrole dair endişeler devam ediyor. Bu hafta Amerikan Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Faizin pas geçilmesi bekleniyor, ama önümüzdeki süreç için hala İran savaşı nedeniyle riskler var. Beklentileri konuşacağız. Ekonomist İsmail Güner yayın konuğumuz. Hoş geldiniz İsmail Bey, merhabalar.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar Merve Hanım.
2: Çok teşekkür ederim. Önce tabii dünkü saldırıdan sonra acaba pazartesi tekrar bir petrol fiyatlarında yükseliş beklentisi olur mu diye sorayım. Çünkü 100 doların altına gelmişti Babülmendeb Boğazı'nın kapatılma beklentisiyle birlikte. Ne görebiliriz yarın açılışta petrolde?
3: Aslında petrol fiyatlarına seyrinde baktığımızda tamamen burada daha önce İran ve Amerika arasındaki yaşanan bu savaşın ateşkes aşaması da biliyorsunuz 71 dolar seviyesine kadar gerilemiştik. Daha sonra tekrar NATO toplantısının ardından Amerika ve İran arasındaki savaşın tekrar başlamasıyla birlikte geçtiğimiz hafta, yani en son Perşembe ve Cuma günü Brent petrol spot fiyatı 95 dolar seviyesine kadar yükseldi. 71 dolardan 95 dolara kadar ve şu an savaş her geçen gün biraz daha farklı bir boyut alıyor. Bir yandan Hürmüz Boğazı'nı konuşuyoruz. Diğer taraftan Kızıldeniz'i konuşuyoruz. Şimdi Hazar Denizi'ni konuşuyoruz. İşin içine Ukrayna'nın da girdiğini görüyoruz. Bu durum doğal olarak anlaşma yerine savaşla ilgili daha küresel boyutta farklı bir savaşa doğru mu evriliyor? Bu soru işaretleri bu hafta sonu daha da artmış durumda. O yüzden petrol fiyatları Cuma günü nispeten bir miktar gerilemişti. Fakat spot fiyattan bahsediyorum. Pazartesi günü bu gelişmelerle birlikte tekrar yukarı yönlü bir yön alma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Bu gerilimin olduğu sürece, bu gerilim bir anlaşma olmadığı sürece petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesi kaçınılmaz. Burada özellikle de bu fiyat, yani spot fiyat seviyeleri çok kritik yerler. Şu anki en son Cuma kapanış yerleri. Buradan sonraki seviyeler bizi zirve seviye, daha önceki görmüş olduğumuz Mayıs ayındaki görmüş olduğumuz zirve seviyeleri

0: ne de taşıma ihtimali mümkün gibi görünüyor. Önemli olan burada arabulucuların devreye girmesi bir an önce. Bu sağlanmadığı sürece Amerika'nın açıklamalarına, Trump'ın açıklamalarına baktığımızda savaş daha yeni de başlıyor olabilir. Bu bakımdan FED toplantısı da var. Burada da açıkçası şu an için bu gelişmeler paralelinde bir değişiklik biz beklemiyoruz faiz oranlarında. Yani indirim söz konusu bile değil. Artırım konusunda da şu an için henüz enerji maliyetleri tarafı çok karmaşık ilerliyor. Biliyorsunuz Mayıs ayında Amerika tarafında enflasyon verisi zirve yapmıştı. Daha sonra Haziran ayında tekrar gerilediğini gördük. Manşet enflasyonu 4.2'den 3.5 seviyesine gerilediğini gördük. Yani petrol fiyatlarıyla aslında orantılı bir enflasyon görüyoruz. Amerika'da da aynı şekilde petrol özellikle de benzin fiyatlarına baktığımızda yıl başında Ocak ayında yaklaşık olarak 2.94 dolar galonu idi. Mayıs ayında ne kadar %50 arttığını gördük. 4 doların üzerine çıktığını gördük. Şimdi tekrar 4 dolar civarında Temmuz ayı itibariyle. Petrol fiyatları ile korelasyon tamamen birebir ilerliyor. O yüzden Fed tarafında muhtemelen faizler yine 3,5 4.75 aralığında sabit bırakılacak ama sene sonuna yönelik en az minimum bir faiz artışı beklentisi var. O da Eylül'de de olabilir. Petrol fiyatlarındaki gelişmeye bağlı olarak Aralık ayında da olabilir ama Aralık ayı en kötü ihtimalle bir faiz artışı kesin gibi piyasalarda fiyatlanıyor şu an için.
1: O zaman altında hala bu yatay hareketin hatta belki düşüşünde devam ettiğini görebiliriz demek
0: Aynen.
1: oluyor bu.
0: Aynı şekilde. Çok yüksek ihtimalle.
1: Altın yatırımcısına da buradan kötü haberi verelim en azından şimdilik. Peki.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederim. Buyurun son
0: Yani
1: cümlenizi alayım. Buyurun son değerlendirmenizi alayım.
0: altınla ilgili yani siz bir parantez açtığınız için söyleyeyim. Özellikle de altın tarafında faiz oranları, Amerika tarafında faiz oranları yükselmeye devam ettiği sürece 10 yıllık tahvilli çok yakından takip etmemiz lazım. 2 yıllık ve 10 yıllık 4.70'in üzerinde. Bu da risk çanlarının maksimum seviyeye çıktığını gösteriyor. O yüzden altın tarafında 3.950 doların altındaki fiyatlamalar burada aşağı doğru düşüşün ilk sinyali olarak algılanacak. Burada 4.000 dolar civarı biraz daha en kötü ihtimalle şu an için burası destek gibi görüyoruz. Ama petrol fiyatlarındaki artışlar devam ederse özellikle de ons altında 4.000 doların altına doğru sarkma kaçınılmaz gibi görünüyor.
1: Peki. Çok teşekkür ederim İsmail Bey yayına katkı
0: Sağ
1: için,
0: olun. Çok teşekkürler.
1: değerlendirmeleriniz için sağ olun. Ekonomist İsmail Güner'le yeni haftada piyasanın gündemini konuştuk. Şimdi devam edelim. İstanbul Boğazı'ndan her gün ortalama en az 100 gemi geçiyor. Boğaz aynı zamanda dünyanın da en zorlu su yollarından biri. A Haber ekibi bu yoğun trafiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla konuştu. Bakan Uraloğlu bu trafiğin nasıl başarıyla yönetildiğini A Haber mikrofonlarına anlattı.

0: İstanbul Boğazı dünyanın en zorlu su yollarından.
1: İstanbul Boğazı dünyanın incisi ama bir taraftan da dünyanın en tehlikeli su yolu. İşte günde ortalama olarak 100'e yakın gemi geçiyor. Hatta bu rakam geçtiğimiz yıl 40 bini yılda geçmiş durumda. İşte özellikle de o gemilerin birçoğuysa tehlikeli yük gemisi.
2: İşte bazen gözden kaçsa da Boğaz'daki trafik 7/24 devam ediyor. Gemiler Boğaz'ın her iki ucunda bu önemli su yoluna girebilmek için adeta sıra bekliyor.
1: İşte bu zorlu trafiği az sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla konuşacağız. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sarbot'a bineceğiz ve Marmara Denizi'nde kısa bir tur atacağız.

0: çok gemi de var.
1: Evet.
0: Oradaki limanlara yanaşmak için bekle.
2: Dünyanın en zorlu su yolu olarak adlandırılan bu boğazı yönetmek zor mu efendim?
3: Tabii Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan yılda yaklaşık 80 bin gemi geçiyor. Günde 100 gemi demektir bu. Her gün 100 gemi. Bu bazen 120 olur, bazen 90 olur. İstatistiksel olarak bakacak olursak geçen gemi sayısının çok artmadığını görüyoruz. Ama geçen yük sayısının arttığını görüyoruz. Gerçekten bu bir taraftan da oradaki riskleri de beraber artırıyor.
4: Özellikle son rakamlara göre geçtiğimiz yıl İstanbul Boğazı'ndan 2504 kimyasal yük taşıyan ve 736 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker geçti. En çok geçen gemi türü ise 14724 rakamıyla genel kargo gemisi oldu.
2: İstanbul Boğazı'ndan geçen kaptanların daha az zorlandıkları ve daha fazla zorlandıkları noktalar var. İşte özellikle İstanbul Boğazı'nda iki kıtanın arasının en geniş olduğu yer Büyükdere. Ama en kısa ve özellikle en dar olduğu nokta ise şu anda bizim bulunduğumuz Aşiyan'la Kandilli arası. Bu iki noktanın arası yaklaşık 700 metre.
5: Bir de orada bir keskin dönüş vardır. Yani yukarıdan aşağı inersiniz, bir anda dönmek zorunda, geminin rotasını değiştirmek zorunda kalırsınız.
4: Dünyanın incisi enerji lojistiği açısından büyük önem taşıyor.
6: Ortalama yılda 130 ile 165 milyon ton sadece petrol boğazdan geçer. LNG hele çok özel şartlarda geçirilir. Rusya'nın iki limanından yüklenen petrol tankerleri genelde buradan geçer. Birisi Novorossiysk diye adlandırılan liman, birisi de Tuapse limanıdır. Sadece Rus petrolünü değil, aynı zamanda Kazakistan'ın Hazar boru hattıyla, petrol boru hattıyla Novorossiysk'e gönderdiği petrol de aynı şekilde Karadeniz üzerinden Akdeniz'e ve dünya piyasalarına açılır.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu tehlikeli yükler boğazdan geçerken büyük önlemler alındığına da dikkat çekti.
3: Bunlar zaten zorunlu olarak bizim romörkörlerin eşliğinde gidiyorlar. O geminin büyüklüğüne bağlı olarak bir tane veya iki tane römörkörün eşliğinde gidiyor. Dolayısıyla buna uymak zorundalar. Ama bütün gemilere de aynı zamanda kılavuzluk hizmeti veriyoruz. Ve çok güçlü bir filoyla yönetiyoruz. Yani dünyanın en büyük kurtarma gemilerinden birisi olan Nenatum başta olmak üzere gemilerimiz ve botlarımız var. Onlarla yönetiyoruz.
5: İstanbul Boğazı ve Türk Boğazları dünyanın en emniyetli su yollarından birisi. Ben burada emeği geçenleri kutluyorum ama bu kaza olmaz demek değil. Önemli olan kaza olduğu zaman o kazada insan can kaybının olmamasını sağlayacak emniyet tedbirlerini almak.
4: Türkiye bu trafikten yılda milyonlarca dolar da kazanıyor. Ancak bu gelir zaman zaman bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. Hürmüz Boğazı örneği ortaya atılıyor. Ancak Bakan Uraloğlu İstanbul Boğazı'nın Hürmüz'de aynı statüde olmadığına vurgu yaptı.
3: Tabii uluslararası bir su yolu olmakla beraber Boğaz'ın ya da denizin her iki yakası bizim.
2: Biliyorsunuz ki zaten Hürmüz Boğazı ile aynı olamaz.
3: Aynı olamaz. Artı burada uluslararası kabul görmüş bir Boğazlar Sözleşmesi var. Dolayısıyla burada her türlü gemi ve biz haklarımızı biliyoruz.
4: Bu arada geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile görüşen Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinde ise çok önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.
3: Biz kalkınma yolunu bugün yapmış olsaydık Hürmüz Boğazı'nı siz bana daha az şiddetli sormuş olurdunuz. Hürmüz Boğazı daha az konuşuluyor olurdu.
2: Ama geliyor galiba kalkınma yolu.
3: Evet, yani orada çok olumlu bir ziyarette bulunduğumuzu söyleyebilirim. 28'inde de Sayın Başbakan Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelecek. Belli kararları da almış olacağız inşallah. İlk defa bu kadar yaklaştık diyebilirim.
4: Bu yıl ihalesi yapılması planlanan bir diğer proje ise 3. köprü, yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden geçecek olan demiryolu hattı.
3: 6.7 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. İnşallah bu sene ihalesini yapar. Önümüzdeki sene de başlarız ona. Bizim Marmaray'dan günde sadece 4 tane yük trenini geçirebiliyoruz. Dolayısıyla 4 tren bize yetmiyor, yetmeyecektir. Ama Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Gebze'den başlayıp Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan

0: Sultan Selim Köprüsü İstanbul Havalimanı'ndan Çatalca'ya gidecek olan hatla beraber yaklaşık 120 kilometre artık kapasite problemimiz kalmamış olacak. Türkiye'den, Kapıkule'den, Bulgaristan'dan en uç nokta olan Londra'ya kadar gidecek olan bir hattın kapasite problemini çözüyor olmamızdan bahsediyoruz.
1: Türkiye attığı yeni adımlarla dünyanın yine havadan, karadan ve denizden lojistik üssü olmaya devam edecek.
2: Kırıkkale, Türk dünyasının ortak kültürel mirasına ev sahipliği yapıyor. Beylikçayırı'nda düzenlenen 6. Geleneksel Yörük Türkmen Şenliği'nde köklü gelenekler ve halk oyunları yaşatılıyor. Hemen gidelim bölgeye. Yağmur Aksu konuyla anlatacak ayrıntıları.
3: Merve Tepe, Kırıkkale'nin aslında asırlardır yaşatılan Anadolu'nun kültürü şu anda burada yaşatılıyor. Bizler şu anda Kırıkkale'nin Aşağı Mahmutlar Mahallesi'ndeyiz ve burada da Yörük Festivali düzenlenir. Altıncısı düzenleniyor. Şu anda yoğun bir kalabalığın olduğunu belirtelim. Az önce Mehter takımı ile birlikte muhteşem bir yürüyüş yapıldı. Tabii bütün insanlar burada hem yöresel kıyafetleriyle birlikte hem de burada bu kültürü yaşatmak için yerlerini aldı. Şimdi yanımda Kırıkkale İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Ergeç var. Neler söyleyeceksiniz?
4: Evet, altıncısının düzenlenmesi. Kırıkkale Kültür Türkmen Şenliği'nde beraberiz. Kırıkkale Kültür Türkmen Şenliği geçmişimizin bir mirası değil, milletimizin karakterini oluşan birliğin, beraberliğin, vefanın, sevginin ve vatan sevgisinin bir işaretidir. Bu mirası genç kuşaklara, geleceklere aktarmak için bugün bir aradayız. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen, diğer ülkelerden gelen vatandaşlarımız var. Birlik, beraberlik var. Bir çatı altındaki bu birlikteliğimizi nice yıllara, nice zamanlara eriştirmek için buradayız. İnşallah bu şenliğimizi hep beraber gelecek yıllarda da kutlamak istiyoruz.
3: Çok teşekkür ederim müdürüm. Tabii şu anda kameraman arkadaşım da göstermeye devam ediyor. Bakın, Yörük kültürünün yıllardır anlatılan, aslında yüzyıllar boyunca Anadolu'nun farklı bölgelerinde sürdürdüğü yaşam biçimi sadece bir göç hikayesi değil aslında onlar için. Evet. Tabii çadırından dokumasına, müzeyinden, halk oyunlarına, yemek kültüründen misafirperverliğine kadar çok geniş bir kültürel mirasın adı şu anda Kırıkkale'de yaşatılıyor. Şu anda ekranlara da geliyor aslında. O yörüklerin kültürel mirası atlarımız da gösterdiği evet. yerini aldı.
4: Evet. Bugün birlik beraberlik içerisinde işte geçmişten yaşadığımız bu mirası yine nice nesilleri bu birliktelikle bu şenlik altında nice zamanlara beraber olacağız inşallah diyorum. Bu birliktelik Kültür Turizm Bakanlığımız, Kırıkkale Valiliğimizle, Yörük Türkmen Derneğimizle beraber, diğer derneklerle beraber emekleri var. Hepsine teşekkür ediyoruz.
3: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İşte biraz daha ilerleyin bizlerde. Hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz Kırıkkale İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Ergeç'e çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Aktardı bilgileri. Şu anda görmüş olduğunuz tankların orada da tabii el sanatlarından birçok ürünler de orada sergileniyor. Tabii buradaki buluşmanın en önemli yönlerinden biri de tam olarak bu. Yıllardır yaşatılan gelenekler sadece hatırlanmıyor. Çocuklara da ve gençlere de aktarılmaya devam ediyor. Şenliğin bir başka dikkat çeken yönü ise aslında Türk dünyasının ortak kültürel bağlarını gözler önüne sermek ve işte görmüş olduğunuz gibi Irak Türkmenlerinin olduğu işte bu ürünler de sergileniyor ve görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta da aslında birçok ürünler burada sergileniyor. Tabii özellikle bu nedenle buradaki organizasyon sadece bir şenlik olarak değerlendirilmiyor. Anadolu'da yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarılmaya da devam ettiğini belirtelim. Tabii özellikle bu kültürün merkezinde ise dayanışma var. Aynı sofrayı paylaşmak, misafiri baş köşede ağırlamak var. Tabii altıncısı düzenleniyor bu festivalin. Sadece Yörük değil, aslında Türkmen ve Yörük Festivali'nde de muhteşem bir atmosfer var. Bu kültür geleceğe taşınmaya devam ediyor diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.
2: Teşekkürler. Yağmur Aksu anlattı ayrıntıları. Isparta Sütçüler'e gideceğiz şimdi. Bu sene 33.sü düzenlenen Dut Pekmezi Festivali kapsamında Yörük Şenliği yapılıyor. Atagündüz Kurşun ayrıntıları anlatacak.
5: A Haber ekip olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Isparta'nın Sütçüler ilçesindeyiz ve mis gibi havasıyla zengin yaylası burası ve bu yayla şu dakikalarda çok renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Isparta'nın Sütçüler ilçesi 33. Dut Pekmezi Festivali'ne ev sahipliği yapıyor birkaç gündür. Ancak bu yıl ilk kez o festivalle birlikte Yörük Şöleni de birleştirildi. Ve o Yörük Şöleni ile birlikte de şu anda temsili olarak Yörük göçü düzenleniyor. Önde develer, arkada da yörükler eşliğinde. Yaylada inanılmaz bir hava var. O geçmiş kültürler yaşatılıyor. Gelenekler, görenekler, kıl çadırlar kuruldu. Bakın binlerce kişi var kameraman arkadaşım. Köksal Kılıç sizlerle paylaşıyor. Kıl çadırlarla birlikte çok sayıda stand da kuruldu. Binlerce kişi de bu yaylaya akın etmiş durumda. Ve burada yörükler o yörük koşularıyla birlikte ve aynı zamanda da o yöresel kıyafetlerle birlikte bu geleneği, göreneği yaşatıyor gördüğünüz gibi. Şöyle yavaş yavaş aşağı doğru ilerleyelim. Dediğimiz gibi şu an itibarıyla bir temsili de olsa yörük göçü düzenleniyor. Önde develer bu yörük göçüne eşlik ediyor ve hemen arkada da yine gördüğünüz gibi develere yüklenmiş. Tabii konar göçer bir milletten bahsediyoruz. Bu kıl çadırlardan bir obadan bütün dünyaya neredeyse bütün dünyada hüküm süren bir Osmanlı'dan bahsediyoruz. Ve işte hal böyle olunca da tabii ki bu geleneklerin, göreneklerin yaşatılması da ayrı bir önem taşıyor. Evet, toparlayalım. Sütçüler ilçesindeki Zengi Yaylası'ndan gerçekleştirdik bu yayınımızı. Şu an itibarıyla da temsili de olsa bir şu anda yörük göçü düzenleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Anadolu diyarında bugün Osmaniye'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Hasanbeyli ilçesine konuk olacağız.

Anadolu Diyarı programında bu hafta Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeyiz. Hasanbeyli ilçesi aslında Osmaniye'nin yaylası olarak da adlandırılıyor. İşte bu nedenle yaz nüfusu artarken kış nüfusu da düşüyor. İlçenin ekonomisi ise hayvancılığa ve tarıma dayalı. Peki ilçede başka neler yapılıyor ve ilçede başka neler yaşanıyor? İşte şimdi bunu öğrenme vakti. Anadolu Diyarı programı başlıyor efendim.

0: Anadolu Diyarı programında Hasan Beyli ilçesindeyiz. İşte Mustafa abimiz ayağında Maraş Yemenisi, üzerinde Hasan Beyli şalvarı ve kasketiyle hemen karşımızda buluyor. Şimdi Hasan Beyli Osmaniye'nin ilçesi ama buranın geçim kaynakları nelerdir?
1: Abi malcılık, arıcılık.
0: Yani hayvancılık.
1: Hayvancılık, ekin, belan, tahıl üzerine birinci sınıf.
0: Hasanbeyli ilçesinde hala günümüzde dahi Anadolu'nun o öz motiflerini görmek mümkün. İşte görmüş olduğunuz gibi bu ilçede hala bakır bardaklar kullanılıyor. Yine ekinleri, arpaları biçmek için de ellikler kullanılıyor. Arkamdaysa hala işte o Anadolu'yu tanımlayan kilimlerin motifleri de sıcak duruyor. Bir tarafta da kekik kokusu, semaverimiz yine bakırdan. Mustafa, Çetin'le birlikteyiz burada. Peki burada çaydanlık, burada kekik, önümüzde ise et. Bunlar ne anlama geliyor, onu öğreneceğiz.
2: Abi şimdi bu kekik çok yarayışlıdır. İşte çay olsun, böyle şimdi etlerin üstüne atılsa daha lezzetli oluyor. Veya bunun çayını içseniz daha güzel oluyor. Ya gerçekten çok etkili bir bitki. Kokusuyla, işte çayıyla, işte etlerin üstüne atılmasıyla gerçekten güzel. İşte doğamızın en güzel bize vermiş olduğu bir hediye. Kekik, doğamızın kekiği.
0: Programında Hasan Beyli'deyiz ve Hasan Beyli'de şu anda Mustafa Uğur'la birlikteyiz. Mustafa Uğur ise ilçenin sokaklarını şenlendiren, düğünlerin ise olmazsa olmazı. İşte görmüş olduğunuz gibi darbukasıyla burada parçalara eşlik ediyor ve söyleyemese de görmüş olduğunuz gibi insanları coşturmaya devam ediyor.

0: plutonlarda ağaçlar da var. Burası da tam olarak nerede bulunuyor, ilçenin neresinde, hangi ağaç türleri var, hangi çiçekler var. En önemlisi de bu cennet gibi yere kaç kişi aynı anda gelebiliyor.
1: Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hasanbeyli'miz Osmaniye'nin kuzey doğusunda bulunan en serin yaylalarından biri. İlçe olarak çok insanlara dışarıdan gelen Adana, Osmaniye, bunun gibi illerden buraya yayla olarak geliyorlar. Burası stres atmak için, insanların birbirine böyle bir dinlenecek, havasının güzel olduğu, hele ki hasta, ileri derecede hasta olanları gelip de burada havasıyla tedavi olduğu bir ilçemizdir. İlçemizde çok güzelliklerimiz var. Meyve türleri olsun, ağaç türleri olsun, çeşitlilik bakımından çok yüksek.
0: Bir taraftan çiçek kokusu geliyor,
1: evet,
0: bir taraftan da mangal kokusu geliyor.
1: Evet, evet. Mesiralarımızda halkın rahat hareket edebileceği, halkımızın rahat konaklayabileceği yerlerimiz var. Burada işte nedir mangaldır, nedir buradaki dinlenmeye gelecek, çay içmeye gelecek insanlarımız var. Hafta sonları çok yoğun talep var. Geliyor.
0: Kaç kişi gelebilir buraya aynı anda?
1: Buraya 300-350 kişi gibi bir aile gelebiliyor.

0: Yanlış görmediniz, Gaziantep il sınırındayız. Anadolu Diyarı programında Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeyiz. Çünkü ilçe sınırının bir ucu Gaziantep'te. Peki diğer ucu nerede?
1: Hatay'da.
0: Ama ilçe Osmaniye'ye bağlı.
1: Osmaniye'ye bağlı, evet. Osmaniye ilçesidir Hasanbeyli. Hasanbeyli'mizin buradaki rüzgar enerjisi, rüzgar güllerinden dolayı büyük bir kısmını, enerjinin büyük bir kısmını karşılıyor.
0: Biz şu anda hangi mevkide bulunuyoruz?
1: Şu anda burası Gökçedağ mevkii. Hasanbeyli'nin en serin, en rüzgar alan ve Antep'le Osmaniye'nin tam orta kesimi diyelim, yani dağ kesimi.
0: Hasanbeyli ilçesinin şu anda çıkışındayız. Görmüş olduğunuz gibi yemyeşil ormanların arasında mavi mavi çadırlar bulunuyor. İşte bu mavi çadırlar içerisinde de hayvancılık yapılıyor. Çünkü ilçenin ekonomisi, geçim kaynağı aslında biraz hayvancılığın, biraz da tarımın üzerine dayalı. İşte bu nedenle de buradaki hayvancılık oldukça önemli ilçe sakinleri için. Çünkü Hasanbeyli ilçesi hem Osmaniye'nin hem de çevre illerin et ihtiyacının karşılanması noktasında en önemli ilçeler arasında yer alıyor.

0: Hasanbeyli ilçesi aslında tarihi bir ilçe. Çünkü NATO yolu da buradan geçiyor ve arkamda da aslında bir çeşme bulunuyor. Bu çeşmenin de yine buradan çıkan suyun da tarihi oldukça eski. Onu da bize İbrahim Asker abimiz anlatacak. Bu suyun özelliği nedir?
1: Çok güzel çay çıkıyor. Bu su bulunmaz mı su?
0: Herkes çok seviyor bunu.
2: Herkes tabii gelen buradan suyunu doldurur doldurur içer. Biz bunun suyunu içiyoruz zaten.
0: Neden bunu tercih ediyorsunuz? İşte asıl soru bu.
2: İçinde her türlü bir şey var. Mineral var. Doğal su. Toprağın içinden yetişiyor.
0: Hasanbeyli ilçesi aynı zamanda tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olan ilçe. Görmüş olduğunuz gibi buğdaylar hasat edildi ama ilçede başka neler yetiştiriliyor? İşte onu da İlker Gümüştaş'tan öğreneceğiz. Efendim bereketli olsun Hasan.
3: Sağ olun.
0: İlçede neler yetiştiriliyor?
3: İlçemizde sebze türü olarak lahana, yerli domatesimiz var. Ata dede dostu domateslerimiz var. Ondan sonra salatalık, bamya, yeşil sebze türlerinin hepsi yetişiyor iklim geneli olarak. İklim şartlarına uygun olduğu için. Nohut var, kuru bakliyatlardan, kuru fasulye, buğda, arpa, yulaf hepsinden yetiştiriyoruz.

0: Ancak burada sadece keçi koyun ya da inek yok. Yani sadece peynir yapılmıyor. Aynı zamanda burada arılar da hem kış ayını geçirebiliyor hem de yaylalarında yine görmüş olduğunuz bu balları üretebiliyor. Peki kalitesi nedir ve lezzetleri nedir? İşte onu da şimdi Elif Hanım'la birlikte test edeceğiz.
1: Kekik, kantron çiçeği, dağ çiçeklerimiz var. Onlardan özlerinden toplayıp en doğal balı yapıyorlar.
0: Şöyle tabağa döküp gösterelim mi kaliteyi?
1: Şöyle.
0: Petekleri ortaya çıktı. Buraya gelen yaylacıların en fazla talep ettiği ürün mü diyelim bala?
1: Kesinlikle. Şöyle.
0: Kıvamını şöyle daha da yakından göstermeye çalışırsak eğer, çok koyu da değil, su gibi de değil.
1: Hiçbir katkısız. En doğal.
0: Şimdi balın yanında bir de peynir var.
1: Peynir.
0: Ama bu peynir sanki kaşar peyniri gibi, tereyağı gibi.
1: Evet.
0: Şöyle bir dilim göstermeye çalışayım.
1: Aynen.
0: Şöyle gerçekten kaşar peyniri gibi.
1: Evet.
0: Üzerine beyazlıklar var şurada.
1: Bu sütün kendi yağı. Sütü kaynatıyorlar. Maya olarak da yoğurttan katıp peynir oluşturuluyor. Bu sütün kendi yağını çıkartıyor bekledikçe.
0: Ve bu da üzerinde kalıyor.
1: Evet. Yağ ortaya çıkıyor. Bekledikçe çıkıyor.
0: Şimdi bu tam yağlı peynir mi oluyor?
1: Evet. Tam yağlı peynir.
0: Anadolu Diyarı programında bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeydik ve ilçenin başta tarımı olmak üzere hayvancılığını ve insanların da samimiyetini ekranlara yansıtmaya çalıştık. Haftaya bir başka Anadolu Diyarı programında görüşmek umuduyla kendinize çok iyi bakın efendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken, ülkeye ilişkin periyodik incelemesini tamamladığını bildirdi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun açıklamasında, yetkililerin makroekonomik istikrarı kalıcı olarak yeniden tesis eden, ülkenin döviz kuru ve enflasyon şoklarına karşı duyarlılığını azaltan ve dış kırılganlık risklerinde yapısal bir düşüşe olanak tanıyan politika ile reformları etkin bir şekilde uygulamaya devam etmesi halinde, kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Garanti BBVA.
6: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
7: Bilmenize hiç gerek yok, çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntı

0: ETV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Reklam.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Garanti BBVA.
10: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Önümüzdeki günlerde en hızlı şekilde bu taslak üzerinde konsensüse varılmış bir biçimde siyasi partilerin önerileri, görüşleri de alınarak görüş ayrılıkları olsa da büyük bir siyasi uzlaşmayla meclisin gündemine gelmesiyle ilgili bir planlama yapılıyor.
5: Terörsüz Türkiye hedefi için gündeme gelen yasal düzenleme konusunda son temaslar yapılıyor. Teklif en az 3 partinin imzasıyla meclis başkanlığına verilecek.
6: Çok kapsamlı, çok detaylı bir şey olmayacak. Kısa bir metin olacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
5: AK Parti yasa metnini hazırladı. DEM Parti ile temasa geçti. AK Parti heyeti DEM temsilcileriyle görüştü. MHP ile de görüşüldükten sonra pazartesi günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un parti temsilcileriyle toplantı yapması bekleniyor. Tüm partilerin ortak imzasıyla teklifin verilmesi hedefleniyor.
7: Ve samimiyetle yürütülmesini...
5: Teklifin salı günü meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Peki

0: Direktifte neler olacak? 8 maddeden oluştuğu söylenen çerçeve yasada kendini feshetmiş örgüt tanımı yer alacak. Yasanın müstakil ve geçici olduğu belirtilecek. Suça karışmamış olanlar için denetimli serbestlik getirilecek. Üst düzey yöneticiler için bir düzenleme yasada yer almayacak.
1: Bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
0: Yasada bulunan düzenlemelerden biri de takip teyit kurulu oluşturulması. Kurulda güvenlik birimlerinin yanı sıra bakanlıklardan temsilciler bulunacak. Eve dönenlerin uyum süreçleri ilgili bakanlıklarca sağlanacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Mide sorunları, göğüs ortasında yanma ve reflü şikayetleri birçok kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Ancak bu yakınmaların sebebi her zaman asitli gıdalar değil.
3: Normal sağlam bir midede asitli gıdalar bu tip semptomlara, yanma gibi, reflü gibi semptomlara yol açmaz.
0: Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Murat Sarıkaya, mide asidinin sindirim ve bağışıklık açısından hayati rol oynadığını söyledi.
3: Normalde midemizdeki asit, proteinlerin sindirimine, vitamin B12 ve demir eminimine yardımcı olur. Ayrıca birçok bakteriyi de öldürücü etkiye sahiptir.
0: Peki asitli gıdalar hangi aşamada sağlığı tehdit ediyor?
3: Özellikle Helicobacter pylori gibi bir bakterin varlığında veya non-steroid anti-inflamatuar ilaç dediğimiz ağrı kesicilerin midemizde yaptığı hasar durumunda oluşan hasarın şiddetini arttırmaktadır. Bazı insanlarda ise bu etkenler olmadan midede yanma veya reflü gibi semptomlar olmaktadır asitli gıdaları alırken. Bu ise şöyle olmakta, asitli gıdalar sağlam mide ve yemek borusunda sinir uçlarını uyararak burada bir hassasiyet oluşturmakta. Ve bunu da biz midede yanma olarak algılamaktayız. Bu nedenle biz asitli gıdaları tüketirsek, eğer tüketmek istersek özellikle tok karnını almalıyız. Her gıda her kişide aynı etkiye sahip olmadığı için özellikle hastalarımıza kendine dokunandan uzak dur şeklinde bir öneride bulunmaktayız.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Tekrar hoş geldiniz. Ajans hafta sonunda yeni saatte sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Pazar günü siyaset hareketli. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir toplantı yapıyor. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu son bilgileri paylaşacak.
1: Merve Tepe CHP'de kalan milletvekilleriyle ilk toplantısını gerçekleştiriyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bilindiği gibi 91 milletvekili ayrılmış ve 44 milletvekili de CHP'de kalmıştı. İşte bu milletvekillerine çağrı yapıldı. 44 milletvekiline bugün toplantı olacağı şeklinde. Şu sıralarda toplantının başlamasını bekliyoruz. Büyük ölçüde milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne geldiler. Genel Merkez'de gerçekleştiriliyor bu grup toplantısı. Ve grup toplantısında neler olacak olması bekleniyor daha doğrusu. Öncelikle yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Bundan sonrasına ilişkin bir strateji ortaya çıkması bekleniyor bu toplantıda. Bir de seçim olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için bir grup başkanı belirlenmesi gerekiyor, seçilmesi gerekiyor. Bu seçimin yapılabileceği, bunun yanı sıra iki grup başkan vekilinin belirlenebileceği ifade ediliyor. Grup başkanı için, başkanlığı için Faik Öztürk'ün adı geçiyor ancak başka adaylar da olabilir. Grup başkanlığı için bir yarış söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra Engin Altay ve Sevda Erdan Kılıç'ın da grup başkan vekili olabileceği yüksek ihtimal olarak görülüyor. Evet, toplantı şu sıralarda başlıyor ya da başladı. Sonrasında bir açıklama olup olmayacağı henüz net değil. Ancak önemli bir toplantı, ilk toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle. Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste de grup toplantısı yapabileceği konuşuluyor. Ancak bunun günü, saati henüz belirlenmiş, netleşmiş değil. Bu arada 55 il başkanı görevden alınmıştı CHP Genel Merkezi.

0: tarafından onlara ilişkin de görüşmeler, konuşmalar yapılabileceği, yerlerine yapılacak atamalara ilişkin de yine görüş alışverişinde bu toplantıda bulunabileceği ifade ediliyor diyelim. Sözü Merve Tepe'ye bırakalım.
1: Çok teşekkürler. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu son bilgileri paylaştı. Antalya'dan bir kaza haberi getireceğiz ekrana. Yaşanan kazada uçurma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi maalesef hayatını kaybetti. Kaza bu sabah saatlerinde Manavgat'ta yaşandı. Taşal Derebucak yolu Beydin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil uçurma yuvarlandı. Kazayı görenler hemen ekiplere haber verdiler. Olay yerine kısa sürede ekipler geldi. Uçuruma inen ekipler otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirlediler. Yaralılar da vardı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 2 kişiden birinin de hamile olduğu öğrenildi. Başkent Ankara'ya gidelim. Başkentte dün bastıran ani sağanak sonrasında cadde ve sokaklar göle döndü. Yıldırım isabet eden bir kişi hayatını kaybetti. Ankaralılar zor anlar yaşadı.
2: Gitti, aşağı indi. Eyvah, araba gitti. Araba gitti, bizim araba da gitti.
3: Gidiyor motorlar, gidiyor. Gitti motorlar.
4: Mağduruz da, esnafların çoğu öyle şu anda. Geldiğimde zaten diz hizasına kadar su vardı. Çoğu malımız zarar gördü.
5: Yukarı suyu birden dalgalanınca deniz dalgası gibi arabayı suyun içine alıyor.
6: Başkentte etkili olan sağanak yağış yine zor bir sınava dönüştü. Cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Ankara'da gece saatlerinde başlayan yağış gün boyu aralıklarla etkisini sürdürdü. Caddelerde su birikintisi oluşunca sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
7: Başkent Ankara'da yoğun sağanak yağış hayatı bir kez daha felç etti. Araçlar yollarda kaldı. Turan Güneş Bulvarı'nda işte bu araç an itibariyle yolun ortasında ve çalışmıyor. Aracın içi de görmüş olduğunuz gibi suyla dolmuş durumda.
6: Mamak ilçesinde Mutlu Mahallesi'nde yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düşerken Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçitte bir araç mahsur kaldı.
7: İşte o aracın çukura düşmüş olduğu noktadayız şu an itibariyle. Hızlı bir şekilde araç buradan çekildi ancak görmüş olduğunuz gibi burada bundan asfalt parçası ayrılmış durumdaydı o yağışın etkisiyle. Çünkü yağış beraberinde birçok malzemeyi de sürüklüyor çevreden. Şu anda ekipler de o aracı çıkardılar ve burada yolu tek şeride düşürmüş durumdalar ve çalışma devam ediyorlar.
6: Etkili olan sağanak yer trafik kazalarının oluşmasına da neden oldu.
7: Şiddetli sağanak yağış Ankara'nın Mamak ilçesinde de etkili oldu. Burası Mutlu Caddesi. Mutlu Caddesi'nde birçok noktada esnafın dükkanını su bastı. Öte yandan yollarda araçlar sürüklendi. İşte o araçlardan bir tanesi park halindeydi. Yoğun sel nedeniyle sürüklendi ve bir minibüse çarparak durabildi.
6: Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken köprü altları da yağmur sularıyla doldu.
7: Başkent Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası alt geçitler tamamen suyla doldu. Burada görmüş olduğunuz gibi bir araç sular içerisinde kaldı. Aracın tamamı suya gömüldü. Ekipler şu an itibariyle hem buradaki suyu boşaltmaya çalışıyor hem de o aracı o noktadan çıkarmaya çalışıyor.
8: Nasıl çıktın araba?
5: Arabamdan atladım çıktım abi.
7: Şiddetli sağanak yağış sonrası bir araç Samsun yolunda alt geçitte sular altında kalmıştı. Araç sürücüsü an itibariyle paçalarını sıvadı ve o noktaya doğru gitti. Görmüş olduğunuz gibi aracın başına gitti ve orada da kurtarma çalışmalarına o da iştirak ediyor.
5: Sabah 7.30'da işten çıktım. Evime gidiyordum. Ben şu tepe yükseğe geldiğimde önümden iki tane araba geçti. Karşımdan da araba geliyordu. Geçerken burada bir su patladı. Arabam yükseğe kalktı. Alkınca da gidemedim. İstop etti. Ondan sonra da kaldım yani.
6: Rüzgarların taşmasıyla birlikte bazı yollarda da su seviyesi yükseldi. Yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi. Gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağışta etkili olan fırtına sırasında yıldırım isabet eden 58 yaşındaki yaşlı adam ise hayatını kaybetti.
1: Thank you. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 vekilin kurduğu yeni parti mecliste ikinci büyük grup konumuna yükseldi. Ana muhalefet statüsünü de kazandı aynı zamanda yeni parti ve mecliste makam odaları, genel kurul, oturma düzeniyle birlikte komisyon ve başkanlık divanı üye dağılımında da bazı değişiklikler yapılacak.
6: Mecliste yeni siyasi tablo şekilleniyor. Özgür Özel'le birlikte hareket eden milletvekillerinin CHP'den istifa ederek yeni partiyi kurması ve milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi statüsüne erişmesiyle mecliste izlenecek yol haritası netleşmeye başladı. Özel'in liderliğinde kurulan yeni parti 91 milletvekilinin katılmasıyla mecliste en çok sandalyeye sahip ikinci parti konumuna erişti. Bu durumda Özel ve eski CHP'li grup başkan vekilleri yeni unvanlarıyla odalarını koruyacak. Yeni partinin genel kuruldaki sandalye sıraları da değişmeyecek. CHP'de kalan vekillere ise genel kurulda yeni bir sıra ayrılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yeni yönetimine de yeni bir alan belirlenecek. Meclis ana binası ikinci katında ya da birinci katında yer alan komisyonlara ait bazı odalarda alanların boşaltılarak CHP grubu yöneticilerine verilmesi planlanıyor. Makam odaları ve genel kuruldaki sıra dağılımına ilişkin düzenlemelerin meclis tatile girdiğinde yapılması ve yeni yasama dönemine yetiştirileceği öğrenildi. Yeni partiyle başkanlık divanı ve ihtisas komisyonlarındaki üye dağılımında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Yeni kurulan partiyle mecliste grubu bulunan parti sayısı 7'ye, temsil edilen parti sayısı ise 15'e yükseldi.
1: Ve liselere giriş sınavı için artık tercih dönemi yarın saat 17'de resmen sona erecek. Adaylar e-okul sistemi ve Rota Marif platformu üzerinden geçen senenin yüzdelik dilimlerini inceleyecekler ve listelere artık son halini verecekler. Ayrıntılara bakalım.
6: LGS tercih dönemi 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'de resmi olarak sona eriyor. Merkezi sınavla öğrenci kabul edecek nitelikli okullara bu yıl toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 60.886, fen liselerine 38.700, sosyal bilimler liselerine 9.210, Anadolu İmam Hatip liselerine 43.706, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 46.397 kontenjan ayrıldı. Yerleştirmeler öncelikle puan üstünlüğüne göre yapılacak. Merkezi sınav puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla okul başarı puanı üstünlüğü, 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı, 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Bu tarihten itibaren yerleşemeyen veya okul değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos'ta alınarak 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınarak 14 Ağustos'ta duyurulacak. İki nakil dönemi sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta alınacak ve yerleştirmeler 28 Ağustos'ta tamamlanacak.
1: Türkiye'de son yıllarda özellikle yürütülen çalışmalarla birlikte afetlere müdahale kapasitesi yükseldi. 2023 yılında 15.250 olan eğitimli ulusal arama kurtarma personeli sayısı bu sene 160.000'in üzerine çıktı.
8: Türkiye'nin arama kurtarma gücü büyüdü. Eğitimli ulusal arama kurtarma kapasitesi 3 yılda 10 katın üzerine çıktı. Türkiye'nin afetlere hazırlık ve müdahale gücünü artırmak amacıyla AFAD tarafından yürütülen 100 bin kişilik arama kurtarma ekibi projesinde hedef aşıldı. Eğitimli ulusal arama ve kurtarma personeli sayısı 2023'te 15.250 iken bu yıl 160.013'e ulaştı. Böylece Türkiye'nin eğitimli ulusal arama ve kurtarma kapasitesi son 3 yılda 10 katın üzerine çıktı. Arama kurtarma ekiplerinin uygulamalı eğitimlerinde kullanılan parkur sayısı da 125'e yükseldi. Geçen yıl 889 olan afetlerde görev alan müdahale ve destek araçlarının sayısı ise 1304'e ulaştı. Böylece araç kapasitesinde 415 araçlık yaklaşık %47'lik artış sağlandı. AFAD ekipleri 1 Ocak-16 Temmuz döneminde Türkiye genelinde meydana gelen 5339 afet ve acil durum olayına müdahalede bulundu. Bu dönemde 2366 sel ve su baskını, 883 orman yangını, 492 heyelan ve 305 fırtına meydana geldi. Türkiye'de büyüklüğü 4 ve üzerinde 119 deprem kaydedildi. 63 çığ, 30 yıldırım düşmesi ve 5 maden kazası yaşandı.
1: Son dönemde kiralarla birlikte emlakçı komisyonu ve hizmet bedellerinde de fiyat artışı var. Emlakçıların bir aylık kira bedeli kadar komisyon talebi yasal mı ve bu konuda bir yasal sınır var mı? Uzmanına sorduk ayrıntıları.
9: Oran Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenir. Satışlarda bu oran en fazla %4, kiralamalarda da yine bir kira bedelidir.
10: Türkiye'de hemen hemen her gün yüz binlerce vatandaş ev kiralıyor. Ev kiralarken de hem kira veriyorsunuz, depozito veriyorsunuz, bir de emlak komisyonu ödüyorsunuz. Peki kira bedeli kadar emlak komisyonu olur mu?
9: 6098 sayılı borçlar kanununa göre belirlenir aslında emlak danışmanının hizmet bedeli. Ama burada oran verilmez. Oran Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenir. Satışlarda bu oran en fazla %4, kiralamalarda da yine bir kira bedelidir. Danışman bu hizmeti verdiği zaman bir kira bedeline kadar ücretini danışmanlık hizmet bedeli olarak alabilir.
8: Bu ücret çoğunlukla kiracı tarafından ödense de mevzuata göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında paylaştırılması da mümkün.
9: Burada aslında baktığınız zaman dünyada da bu hemen hemen aynıdır. Yani kiralamalarda hizmet bedeli bir kira oranında alınır. Bunun ev sahibi mi yoksa kiracıdan mı alınacağı da belirtilmemiştir. Temel mevzu aslında iktisadın da temeline dayanan arz talep dengesidir. Yani ev çok olduğu zaman, arzda yüksek olduğu zaman bu kira bedelini hizmet bedeli olarak ev sahipleri öder.
8: Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi uyarıyor. Belirlenen bu yasal tavanın üzerinde ücret talep edilmesi hukuka aykırı.
9: Ama bizdeki modelde bizde kiralık ev bulmak sorun olduğu için burada bunu kiracı ödemek durumunda kalıyor. Bu biraz kiracının üstüne yük oluyor. Bu eğer bizde daha bol bol ev olursa ileride inşallah daha da bu arz konusundaki çalışmalar devam eder. Bunu belki de gelecekte ev sahibinde ödediğini görebiliriz. Dünyada böyle örnekler var. Buradaki en önemli konu şu Erşan Bey. Bir gayrimenkul danışmanı eğer yetki belgeli, devletine vergisini ödeyen, işini doğru yapan bir gayrimenkul danışmanıysa aldığı sözleşmenin karşılığı bu parayı da alma hakkı var. Emlak faaliyetlerinin hizmet bedelleri bana göre normal. Hatta çoğunlukla bu hizmet bedelleri gerçek manasıyla tahsil edilemiyor da diyebiliriz.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 yılına ait bizzat açılacaktır ibareli tarihi bir belgeyi özel koleksiyonunda yayımladı. Belgede dönem istihbaratçılarının gizli yazışmaları deşifre etmek için kullandığı özel kimyevi bir formül ve teknik yöntemler ilk kez paylaşıldı.
8: Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 tarihli yeni bir istihbarat belgesi yayınladı. MIT'in resmi internet sitesinde özel koleksiyon sekmesi başlığı altında yer alan belgesel kısmında yayınlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Belgede 27 Ağustos 1933 tarihli bizzat açılacaktır ibaresiyle Milli Emniyet Hizmeti Riyasetine bağlı Teknik Destek Şube'nin zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak İstanbul B Amirliği'ne gönderilen yazı yer alıyor. Belgede MAH'ın mektupları açma ve gizli yazıları ortaya çıkarma yöntemleriyle bu amaçla kullanılan kimyasal karışıma ilişkin dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Belgenin en altında not ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların 10 gram demir klorür ve 90 gram damıtılmış su karışımıyla açılabileceği belirtildi. Not kısmında karışıma ilişkin elde edilen mahlul bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırçayla sürmek iyi netice vermez bilgisi de yer aldı.
1: İnternet hizmetinde yaşanan kopma ve hız sorunları nedeniyle aboneliğini sonlandırdı.

0: Andıran tüketiciye hakem heyetinden sevindirici bir destek geldi. Tüketiciyi haklı bulan heyet, tüketiciden alınan cayma bedelinin iadesine karar verdi.
1: Tüketici hakem heyeti milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiren bir haber verdi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan bir kişi internet hizmeti kullanımında taahhüt süresi devam ederken bağlantı hızı şikayeti ve sık sık kopmalarla karşılaştığı gerekçesiyle hizmetini sonlandırdı. Firmanın talep ettiği 4.211 liralık cayma bedelini ödeyen ve bunun haksız olduğunu savunan tüketici, ücretin iadesi için İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Savunması talep edilen firmaysa altyapı arızalarına doğrudan müdahale yetkilerinin bulunmadığını iddia etti. Tüketicinin taahhüt süresi dolmadan aboneliğini sonlandırması nedeniyle tahakkuk ettirilen cayma bedelinin mevzuata uygun olduğunu öne sürdü. Bunun sonucunda İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti başvuruyu inceledi. Tüketicinin korunması hakkında kanunun ayıplı hizmet hükümleri kapsamında yaptığı değerlendirmede, tüketicinin uzun süre internet hizmetinden yararlanamadığını belirledi. Hizmet sağlayıcısınınsa hizmetin sözleşmeye uygun ve kesintisiz sunulduğunu ortaya koyan, somut ve teknik bir delil sunamadığına karar verdi. Değerlendirmede ayıplı hizmet sunulması halinde tüketicinin sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı bulunduğu, bu durumda taahhüt kapsamında cayma bedelinin talep edilemeyeceğinin açık olduğu vurgulandı. Hakem heyeti bu itibarla tüketicinin hizmetin gereği gibi sunulmaması nedeniyle aboneliğini haklı nedenle feshettiği, bu nedenle tahakkuk ettirilen 4.211 lira tutarındaki cayma bedelinin hukuka uygun olmadığı ve tüketici talebinin haklı olduğu kanaatine varılmıştır açıklamasını yaptı.
0: Çamaşır yumuşatıcıları pek çok evin vazgeçilmezi. Hem kokusu hem de giysileri yumuşatma etkisiyle çok fazla tercih ediliyor. Ancak anlaşıldı ki içerikleri sebebiyle onlar da çok masum değiller.
2: Yani annem kullanıyor. Yani giysilerin güzel kokması hoşuma gidiyor.
3: Verdiği bir ferahlıktan dolayı herhalde hoşlanıyorum.
4: Hem çamaşırları yumuşatıyor hem de güzel kokusuyla tercih ediliyor. Ancak o yumuşatıcılar büyük tehlike saçıyor.
5: Eşim alerji yaptığı için kullanmıyorum.
6: Nasıl alerji yapıyor?
5: Deri döküntüsü yapıyor.
7: Lavantalı, orkideli, okyanus esintili. Her seferinde giysilerimiz mis gibi koksun diye çamaşır makinesine bolca döktüğümüz yumuşatıcılar. Gerçekten hijyenin simgesi mi yoksa giysilerimize yapışan tehlikeli bir kimyasal katman mı?
8: Yumuşatıcılar fitalat içerirler. Fitalatlar hormon bozucudurlar ve östrojenik etkiye sahiptirler. Fitalatların sık kullanılması erkek ve kadın üreme sistemlerini ciddi anlamda olumsuz etkiler.
6: Yumuşatıcı kullanır mısınız?
3: Kullanıyorum. Çeşit alıyorum, kullanıyorum. Yani seviyorum yumuşatıcı.
7: Yumuşatıcılar yıkama ve durulama işleminin hemen arkasından çamaşır makinesi tarafından kıyafetlerimize ekleniyor ve giysilerin üzerinde mumsu bir tabaka bırakıyor. İşte o tabaka bakın nasıl sağlık problemlerine sebep oluyor.
8: Bu mumsu tabaka cildimize temas etmekle kalmıyor, yiyeceklerin hava almasını da ciddi bir şekilde engelliyor.
9: Astım veya KOAH gibi hastalığı olanlarda öksürük, kırıltı ve nefes darlığı gibi semptomlarında hızlı bir kötüleşmeleri görebiliriz.
5: Deri döküntüsü yapıyor.
6: Bunu nasıl fark ettiniz?
5: Yani bunu çok zor fark ettik. Çok uzun oldu fark etmemiz. Ama yani doktorlarımız da önermediler. Bırakın dediler, bıraktık.
10: Deri içerisinden, deri bariyerimizden geçerek egzama alevlenmesi yapabiliyor. Kışıntı, kızarıklık gibi şikayetlerimizi arttırabiliyor.
8: Tiroid fonksiyon bozukluğuna ve gelişimsel problemlere neden olabilir. Uçucu organik bileşikler kanser riskini dahi arttırabilir.
11: Ben yumuşatıcı kullanmıyorum. Oğlumda zaten alerji var. Ben sirkeyi tavsiye ediyorum.
10: Özellikle astımınız varsa, alerjik belirtiniz varsa, atopik dermatitte çocuklarda yine bebeklerde yumuşatıcı ürünleri kullanmamak en doğru güvenilir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.
0: Plajlar ve giriş ücretleri her yazın son yıllarda artık değişmez konusu. Yargıtay milyonlarca tatilciyi ilgilendiren emsal bir karar açıkladı. Yaz sezonunda halka açık plajlarda denize girenleri engelleyenler için emsal bir karar verildi.
1: Hiçbir işletme vatandaşın denize ulaşmasını engelleyemeyecek. Plaj tartışmasına Yargıtay son noktayı koydu.
12: Yaz sezonunda milyonlarca tatilciyi ilgilendiren emsal bir karar. Yargı

0: Oktay, vatandaşın kamuya açık plajlarda denize girmesini engelleyenlere karşı son noktayı koydu.
1: Olay 2012 yılında İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum plajında yaşanmış. İki çocuğuyla halk plajına gelen ve havlusunu serip denize girmek isteyen doktor, özel işletmenin görevlisi tarafından sahilden çıkarılmaya çalışılmıştı. "Burası özel işletme, burada duramazsınız" cevabını alan aile, "eşyanızı denize atarız" sözleriyle de tehdit edilmişti. Bunun üzerine doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
0: Açılan dava sonucunda işletme görevlisiyle işletme yetkilisine verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Yargıtay kararında çok net bir mesaj verdi: kıyılar herkesindir.
1: Mahkeme işletme çalışanını kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, talimat veren yetkili ise azmettirme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararda anayasa ve kıyı kanununa atıf yapılarak kıyıların herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanları olduğu vurgulandı. Yargıtay, özel işletmelerin şezlong ve şemsiye hizmeti sunabileceğini, ancak ücret ödemeyen vatandaşın havlusunu serip denize girmesini engelleyemeyeceği kararını aldı. Engelleme halinde ise şikayet olmasa bile savcılığın re'sen soruşturma başlatabileceği belirtildi.
2: Erzurum'a gideceğiz. Erzurum'daki çifte minareli medrese ziyaretçilerini ağırlıyor. Ayrıntıları Yüksel Akalan anlatacak.
3: Evet, Merve Tepe, yurdumuzun en önemli tarihi mekanlarından birisi olan Erzurum Çifte Minareli Medrese hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. An itibariyle biz de Çifte Minareli Medrese'nin hemen avlu kısmındayız, bahçesindeyiz. Tabii özellikle de şehir dışından gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu söylemek mümkün. Öyle ki hafta içinde de yoğunluk yaşanıyor, ancak hafta sonunda adeta on binlerce yerli ve yabancı turist de yine bu şaheseri yakından görmek için de ziyaret ettiğini belirtelim. Tabii Çifte Minareli Medrese'nin bulunduğu konum oldukça özel bir konum. Kültür Yolu projesi kapsamında birçok tarihi mekanın aynı anda görülebildiği noktada. Bir tarafımızda Asırlık Ulu Cami, diğer tarafta yine Erzurum Kalesi, Tarihi Saat Kulesi ve bir tarafta tabii ki Çifte Minareli Medrese. Şu an itibariyle de yine hem iç avlusunu hem de dış avlusunda da gezen vatandaşları görebiliyoruz. Bugün itibariyle tabii turizm turlarının da özellikle bu noktaya turlarını gerçekleştirmesiyle birlikte de Erzurum Çifte Minareli Medrese'de 7'den 70'e birçok vatandaşı görebiliyoruz. Tabi hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmiyorlar. Şöyle özelliklerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Hemen şu an itibariyle ekranlarınızda gördüğünüz Çifte Minareli Medrese yaklaşık 750 yıldır dimdik ayakta duruyor. 13. yüzyılda inşa edildiği kabul edilen yapı, Selçuklu taş işçiliğinin ve mimarisinin de en önemli örneklerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Tabi hafta sonunda havanın da güneşli olmasıyla birlikte bir taraftan da kavurucu sıcakların etkisiyle de yine vatandaşların genelde tercih ettiği noktalarda tarihi mekanları da kapalı alanlar oluyor. Onların başında da Erzurum Çifte Minareli Medrese geldiğini belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım, Merve Tepe.
2: Çok teşekkürler. Yüksel Akalan anlattı ayrıntıları. Başkent Ankara, tarihi ve kültürel yapısıyla öne çıkan metropollerin arasında yer alıyor. Memur ve öğrenci şehri olarak bilinen Ankara, doğal güzellikleriyle de kendine hayran bırakıyor. Oğuzhan Gültekin ve Serkan Öztürk'ün hazırladığı Ankara'yı anlatan dosya haberimizi ekrana taşıyacağız.

Burası Türkiye'nin başkenti, kalbi olan Ankara. Köklü tarihi, kültürel mirası ve bürokratik yapısıyla ön plana çıkan üç büyük metropolden bir tanesi.

0: Tarihi antik döneme dayanan Ankara Kalesi, hakim konumuyla ziyaretçilerine şehre yukarıdan bakan panoramik bir manzara sunuyor.
1: Hacı Bayram Veli var, Ankara Kalemiz var. Ankara bence bütün her kesimin şehridir. Yani her kalıba sokabiliriz Ankara'yı. İki yönden de çok güzel bir şehir bence.
0: Dünyaca ünlü Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin önündeyiz. Bu müze paleolitik çağdan itibaren Anadolu medeniyetlerine ışık tutuyor. Burası da Hacı Bayramı Veli Cami. 15. yüzyılda inşa edildi. Yanındaki Augustus Tapınağı ile birlikte inanç turizminde en önemli merkezlerden bir tanesi.
2: Ben senelerdir Ankara'da oturuyorum. Seviyorum Ankara'yı. Yani İstanbul'u o kadar sevmiyorum.
3: İstanbul, İzmir daha böyle kültürel olarak hani daha fazla görüyorlar. Ama aksine Ankara'da daha fazla hani kültürel yerler var, müzemiz var. Hani mesela Ulus veya Siirt tarafında çok müzemiz var, biliyorsunuzdur. Mesela çok gezecek yerlerimiz var, Kuğulu Park var. Mesela Kızılay'ın Güven Parkı bir de meşhur yani.
0: Gençlik Parkı, içinde devasa bir yapay havuzu bulunan Ankara'nın en eski eğlence parklarından bir tanesi.
4: Ankara'nın kimliği hakkında benim bildiğim şey Ulus var. Hani onun dışında Anadolu Medeniyetleri Müzesi var. Bunların da bir kültürel mirası olduğunu gösteriyor Ankara'da bu tarz müzelerin olması. Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi. Hani bu Ankara'nın kültür mirasında ön plan taşıyor aslında bu tarz müzeler.
5: Ankara gerçekten kültürüyle beraber öne çıkan eski medeniyetler falan da Ankara'da yaşamış zaten. Buradaki olsun Ankara Kalesi olsun, işte Ulus'taki şeyler olsun, ilk meclis olsun, zaten sürekli Ankara ön planda.
6: Ankara Kalesi, birinci meclis, ikinci meclis. Oralara arkadaşım Konya'dan geldi, onu gezdirdim. Yani güzel bir şehir Ankara.
7: Bence Ankara'nın tarihi yerleri bayağı var. Mesela baştan Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin camisi, hamam önündeki o tarihi camiler. Sonra Eltokya Müzesi, müzemiz var. Anadolu Medeniyetler Müzemiz var. Yani çok aslında tarihi türbelerimiz var.
8: Ankara'nın vazgeçilmez mekanı, bürokrasinin, kültür ve tarihin kesiştiği nokta, Kızılay Meydanı. Bu cadde yukarı doğru yürüdüğünüzde bakanlıkları, aşağıya doğru yürüdüğünüzde ise tarihin ve kültürün birleştiği Sıhhiye ve Ulus Meydanı'nı birbirine bağlayan önemli bir güzergah.

Şehre yakın ekip olarak Anadolu'nun kadim topraklarını, verimli topraklarını ve çalışkan insanlarını ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Hazırsanız hadi başlıyoruz.

Süleymanlı Mahallesi'nin nefes alınan noktalarından bir tanesi burası. Yayla Gölü. 2020 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edilen bir göl burası ve son aylardaki yağışlarla birlikte su oranında çok ciddi oranda bir artış söz konusu. Bir taraftan da tabii ki o zarif çiçekler, nilüfer çiçekleri de yayla gölünü süslemiş durumda. Sadece bununla da sınırlı değil, yayla gölü aynı zamanda onlarca kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

0: Arkamızda muhteşem bir manzara var. Yanımızda da İbrahim Acıkara var. İbrahim abi, nedir bu manzaranın güzelliği, ayrıntısı, senden dinleyelim.
1: Bunun tek kelimeyle özeti, dünyada yeryüzünün cenneti. Yaşadığımız coğrafyanın en güzel yeri. Su kaynakları, buradaki gölün muhteşem manzarası, içindeki yaşayan bitkiler, hayvanlar, endemik bitkilerimiz var, hayvanlarımız var. Buraya doğa severler geliyor, fotoğraf sanatçılarımız geliyor gölü kayıt etmek için, resimlerini çekmek için. Tam bir cennetteyiz şu anda.
0: Tabii korunması gerekli bir alan değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Zaten su kaynaklarımız azaldı. Bu yıl da çok şükür güzel yağışlar oldu. Onun neticesinde gölümüz doldu. Hakikaten de ortaya harika manzaralar çıktı.

0: Süleymanlı Mahallesi'nin toprakları çok verimli. Bir taraftan hasatlar devam ediyor bazı ürünlerin, bir taraftan da ekim dikim yapılıyor. İsmail abimize de burada böyle bir şeyler yaparken, ne yapıyorsunuz abi, denk geldik, çapa mı yapıyorsunuz, nedir bunlar?
1: Biber dikiyoruz.
0: Biber dikiyoruz.
1: Biber dikiyoruz.
0: Küçücük daha bunlar.
1: Evet, bunlar fidan, büyüyecek, biber dökecekler, yemeklik.
0: Yemeklik?
1: Evet.
0: Şimdi tabii hemen şunu söyleyelim, o kırsal dili. Dökecek diyorsunuz değil mi? Yani yetişecek, olgunlaşacak bu biberler değil mi?
1: Evet.
0: İkiniz varsınız herhalde, yenge mi o?
1: Yenge.
0: Hanginiz daha çok çalışıyor? Ben şey yapamam diyor bak, ben konuşmam diyor.
1: Ben diyorum.
0: Hanginiz daha çok çalışıyor? Sen mi kaytarıyorsun?
1: İkimiz de aynı.
0: Eşit mi?
1: Eşit yani, eşit çalışıyoruz.
0: Adil bir şekilde.
1: Adil bir şekilde.
0: Şimdi muhtarım, bu erikler olmamış erikler herhalde değil mi? Ne eriği bu?
2: Erikler Angelico eriği.
0: Angelico.
2: Evet, içi kırmızı olan erik bu. Çok sık olduğu için seyre diyoruz. Seyre desek biraz da daha güzel olur. Pazarı güzel olur. Daha da tane yapar, böyle irileşir.
0: Yani şu küçükleri de mi atıyorsun? Ne yapıyorsun şimdi?
2: Yani eriğin sıklık durumuna göre. Küçük büyük hiç fark etmiyor. Yerde görüyorsunuz. Yani hangisi aralıklı bırakırsak böyle, o şekilde buradan ayarını veriyoruz eriklerin.
0: Yerdekiler de herhalde tohum oluyor zaten. Şuradan mesela, şurada bir tane küçük küçük var.
2: Bunu küçük.
0: Al, ben aldım, ben de öğrendim.
2: Bilhassa küçüklerden başlayıp arada leke varsa öncelikle o türler. Öbür türlü eriğin ağacın dalının durumuna göre seyretme yapıyoruz.
0: Bir yapalım, şurada şu küçükler var mesela, herhalde onları alacaksınız.
2: Var mesela, bak şöyle.
0: Tamam, dur ben de geleyim. Bir dakika, şuradan geçelim.
2: Sık olanları, bunları bu şekilde aralandırıyoruz. Böyle seyrek durumuna
0: seyrek
2: getiriyoruz. Aralarını açıyoruz bak. Açtığımız anda bunlar böyle büyümeyi daha da güzel oluyor.
0: Şimdi şunu duydum. Diyorlar ki bu olgunlaştığı zaman 3 tanesi 1 kilo geliyor.
2: Evet, 3 tanesi.
0: O derece.
2: Aynen 3 tanesi, 4 tanesi geçen mevsimde 1 kiloydu. 1 kilo geldi. Hatta numunesi de var yani, geçen fotoğrafları, şeyler de var. Yani çok güzel, lezzet yönünden çok güzel bir de. Hava iklimi buranın yüksek rakım olduğu için 1200 rakımdayız. Yani gerçekten de inşallah yemeğe de gelirsiniz yani.
0: İnşallah.

0: ön planda. Süleymanlı Mahallesi de bu üretime destek veriyor. İlçe genelindeki bu güzel kokulu bahçelerde 2000 dekarlık bir alandan bahsediyoruz. Toplamda da 3000 ton çilek üretiliyor. Şenay ablamıza da bu bahçede çilek toplarken rast geldik. Ablacığım kolay gelsin.
1: Sağ ol, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasıl gidiyor hasat?
1: Vallahi şimdilik iyi gidiyor. Biraz sonuna geliyoruz artık. İşte bu yediveren çileği.
0: Yediveren çileği mi diyorsunuz buna? Şuradan bir tane de ben bir koparacağım, bir yandan da tadına bakacağım tabii ki.
1: Bu çilek böyle ara ara birer salkım döker, yüze kadar ara ara devamlı olarak döker. Ama bunun şeysi, araması daha güzel olur.
0: İnanılmaz lezzetli yedim.
1: Pastalar için, yani öbür türlü dolaplar için çok güzel, yani şeydir. Güzel yenir yani.
0: Bir taraftan bakın burada

0: ürün veriyor gördüğünüz gibi. Burada da çiçeği var değil mi abla?
1: Verdiği yer burası, bak daha yeni yapıyor. Burası yeni çiçek açıyor. Bunlardan tomsuk geliyor. Yani güze kadar bakımını güzel yaptın mı, güze kadar böyle tonlarca çilek alınıyor bundan.
0: Maşallah size. Nerede kullanıyorsunuz? Kimisi küçük, kimisi büyük.
1: Küçükleri reçellik yapıyoruz. Öbürkünleri de böyle dondurma için götürüyorlar. Denizli'den her yerden geliyorlar, alıyorlar. Ya herkes hasta sağ için gelip buluyorlar yani.
0: Değil mi? Bir şekilde sizi buluyor.
1: Yani 5-10 kilo herkes siparişe göre topluyoruz biz burası.

0: doğanın içerisinde ve o yayla gölünün hemen yanı başında Süleymanlı Mahallesi'nin muhtarı Metin Uz'la birlikteyiz. Muhtarım, Süleymanlı'yı bize anlatın desek ne anlatırsın?
1: Süleymanlı'yı size şöyle anlatayım. Biz göçmen bir köyüz, macuruz. Kökenimiz Konya, Karaman oğulları. Karaman'la gitme. Bulgaristan'a Osmanlı devleti oradaki insanlara eğitim amaçlı gönderiyor atalarımızı. Orada da belirli zaman kalktıktan sonra savaş çıkıyor. Savaş çıktıktan sonra tekrar bizi devlet, Osmanlı devleti Türkiye'ye tekrar geriye getiriyor. Buraya yaylaya yerleştiriyorlar. Bizim de ilk geldiğimiz Yedihane. Yedihane'den üreye üreye tabii şu anda nüfusumuz 150. Hanemiz 60 hane. Dışarıdan köyümüze talep çok, dışarıdan ev yapan çok. O şekilde hesaplarsak nüfusumuz 3-400'ü ikiye katlıyor. Kendi nüfusumuz kadar da çoğu da dışarıda olanlar var. Gençlik köyde yok, ekseriyeti çalışma ediyor. Bu şekilde köyümüzün

0: Mardin'de bolca meralık alan var ve bu alanlarda küçük ve büyükbaş hayvanlar otluyor. Rasim abimiz yanımızda.
1: Hoş
0: bulduk. Rasim abicim, nasıl gidiyor hayvancılık?
1: Hayvancılık işte milletin gıdasını temin etmek için yoğurdundan, sütünden, yününden faydalanıyoruz. Geçimimizi sağlıyoruz. Millete doğal şeyler yedirmek peşindeyiz.
0: Mis gibi hava var burada. İnanılmaz manzaralar. Bir tarafımız orman, yayla gölü var. Meralık alanlar, yemyeşil.
1: Oksijen var.
0: Yaşıyorsunuz bu hayat.
1: Allah razı olsun. Allah sizi de göstersin.
0: Cümlemize.
1: Amin.
0: Zor mu hayvancılık?
1: Hayvancılık zor. Şöyle zor. Gençlerimiz köyde gittiler. Niye gittiler? Tabii babalarımız, dedelerimiz bu hayvancılığı yıllarca yürüttüğü için gençlere bu biraz zor geliyor. Bizler bu yaşta yapmak zorundayız. Başka bir kazanç olmadığı için karnımız buradan doyuyor. Bunun peşindeyiz. Bırakamadık, dedelerimizden geliyor. Devam ettiriyoruz ama ileriki günlerde ne olur onu bilemeyiz.
0: Şimdi buraların bahçeleri, tarlaları çok verimli, onu biliyoruz. Herhalde bu meralarda otlanan küçük ve büyükbaş hayvanların eti, sütü, yoğurdu da herhalde çok güzeldir, değil mi?
1: Çok güzel tabii. Yani bir yiyen bir daha devamını istiyor. Doğal olduğu için çiçek, papatya, kekik, çeşitli otların kokusundan, oksijenin bolluğundan damak tadı doyu bilenler Süleymanlı Mahallesi'ni buluyor.

0: Süleymanlı Mahallesi'nin en genç ismiyle birlikteyiz. Müser teyzemiz yanımızda. Tam 92 yaşında. Maşallah bir çınar gibi. Kulakları birazcık az duyuyor ama. Nasılsın Müser teyze?
1: İyiyim anam, iyiyim. Hasta oluyorum arada.
0: O da geçip gidiyor mu? Allah şifa versin sana.
1: Öyle, öyle anam. Öyle.
0: Neler yapıyorsun köyde?
1: Köyde bir şey, gençliğimde yaptım. Şimdi aklım ermiyor.
0: Nasıl geçti gençlik?
1: Gençlik geçti. Hepsini gördük.
0: Neler gördün?
1: Neler, adam öldü. İlişberlik yaptık. Yoruldum. Hepsini.
0: Zorluk çektin mi zorluk?
1: Çektim.
0: Neler çektin?
1: Çektim.
0: Bir anlat bize biraz. Yokluk

0: beni buraya getirdi. İşte bakıyor.
1: Gençlere bir şey söylemek ister misin? Şimdiki gençlere.
0: Şimdiki gençler hiç kim büyüğü saymıyorlar, küçüğü saymıyorlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye, iklim zirvesi öncesi temiz teknoloji projelerine odaklandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 ile 20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek etkinlikte ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçiş gibi başlıklarda küresel işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele alınacak. Bu kapsamda Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı Türkiye Hızlandırıcısı 2026 ile yeşil ekonomiye geçiş sürecinde kapsayıcılığı artırmaya yönelik kapsayıcı yeşil geçiş Hızlandırıcısı 2026 çağrılarına başvurular 3 Ağustos'a kadar alınacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Tup turuncu Teknosa'da.

0: 19 lira. Teknoloji, teknosada güzel. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de. TEP o kadar iyi ki
4: TEP. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı.

0: FX. Alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Türkiye'nin
10: her zaman
9: haber
10: büyük yatırım yapmıştır. Kısa bir süre öncesinde, belki de bir sene olmuştur artık, zaman evet. O kadar hızlı geçiyor ki yapay zeka araştırma ve yetkilendirme, yetkinlik belgelendirme merkezimiz kuruldu. Bununla birlikte, buna paralel olarak öğrencilerimizin zaten yapay zeka derslerimiz var. Derslerimizin içine entegre ediyoruz. Yapay zeka kullanmalarını sağlıyoruz, denetliyoruz vesaire. Ama böyle bir belgeyi ilk defa bu yıl, yani 2026-27 girişli öğrencilerimiz için mezuniyet koşulu olarak koyduk. Ha, sistemdeki diğer öğrencilerimiz de dilerlerse bu belgeyi alabilecekler. Bu sadece tek bir dersten ibaret değil. %20 genel yapay zeka dersleri olacak. %80 de kendi bölümlerine özgü, kullanmaları gereken, bilmeleri gereken bilgilerle donatılacaklar. Ve mezuniyette de seviyesi ölçülerek ilgili öğrencimizin mezuniyette de kendisine o ilgili seviyeye göre bir yapay zeka yetkinlik belgesi verilecek.
11: Hocam, yapay zekanın meslekleri öldüreceğini düşünüyor musunuz? Özellikle sizin bölümler için bunu sormak istiyorum. Yoksa burada bir meslekleri öldürmesinden ziyade bir dönüşümden mi bahsetmek gerekir?
10: Kesinlikle bir dönüşümden bahsetmek gerekir. Şimdi birkaç sene öncesine kadar yapay zeka işimi, mesleğimi elimden alacak sorusu vardı. Şimdi artık o soru da dönüştü. Soru şu oldu. Yapay zekayı anlayabilecek, kullanabilecek, sorunu bir şekilde denetleyebilecek, uygulayabilecek, yapay zekaya hakim olacak kişiler kimler olacak? Yani yapay zeka bir öcü değil. Yapay zeka bizim düşünce partnerimiz, bizim hayatımızı kolaylaştıran. Ama tabii ki bunun yanı sıra ilk başta şirketler çalışanlar yerine bazı konularda yapay zekayı kullanmayı tercih etti. Ama bunun sonuçları çok da iyi olmadı. Örneğin müşteri deneyimi açısından olumsuz geri bildirimler geldi. Yapay zeka aynı zamanda maliyetli. Sadece finansal maliyetleri yok, aynı zamanda çevresel maliyetleri de var. Dolayısıyla özetlemek gerekirse yapay zekayı dost olarak görürsek, ona hakim olursak, uygun yerde kullanırsak korkulacak hiçbir şey yok. Meslekler, evet, bu yüzden zaten biz hep yetkinlikleri ön plana çıkarıyoruz. Yetkinlik de sadece ben işte empati kurmayı bileyim, iletişimi bileyim, sorgulamayı bileyim, işte belirsizlik altında karar verebileyim değil. Aynı zamanda yetkinliğin kalitesi de önemli. Evet. Derinleşmeyi de bu şekilde sağlıyoruz. Ve bunun sonucunda mezunlarımız, ve görüyoruz ki zaten, lütfen mezunlarımızla da görüşsün aileler geldiklerinde. Mezunlarımız değişime

0: sağlayabilen, vizyoner, gelecekteki olabilecek değişimleri öngörebilen ve kendini bunu adapte edebilecek güce, yeteneğe, isteğe, kapasiteye sahip olan kişiler. Dolayısıyla meslekler dönüşecek ama insana her zaman ihtiyaç olacak.
1: Evet, biraz fakültenizi de konuşalım. 5 bölüm var. Bu 5 bölüm öğrencilere bilimsel ve düşünsel anlamda hangi yetkinlikleri kazandırıyor ve hangi noktalarda pozitif ayrışıyor bu fakülte?
0: Şimdi bizim 5 bölümümüz var Tunahan Bey. İşletme, ekonomi, psikoloji, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ve yönetim bilişim sistemleri. Elbette her bölümün kendine özgü verdiği bilgiler, yetkinlikler var. Fakat aynı fakülte altındayız ve biz ortak bir düşünme biçimi hedefliyoruz öğrencilerimizin kazanmasını. Şimdi interdisiplinerlik diyoruz her seferinde. Bu nedir? Şimdi dünya çok karmaşık ve global sorunlar tek bir disiplinle çözülemeyecek duruma geldi. Bu sebeple ekonomi öğrencisi işletmeyle, psikolojiyle yan dalda yapabiliyor, çap da yapabiliyor veya üniversitemizin başka fakülteleriyle de dersler alabilir, gene bütün bunları yapabilir. Bunun sonucunda ne oluyor? Bizim zaten misyonumuzda da bu var. Biz girişimci liderler yetiştiriyoruz. Girişimci lider ne demek? Yani sadece kendi işini kurmak anlamına gelmez. Bir fikir oluşur. Bakar bu bir talebe bu talep var mı, ihtiyacı karşılıyor mu, iş modeli kurgular, işte bunun bir sürü süreci vardır, bunların hepsini bir psikolog da yapmalıdır, bir ekonomist de yapmalıdır. Dolayısıyla girişimci liderlik sadece işletmeye özgü bir alan değildir. Bu sebeple zaten bölümlerimiz, fakültemiz bölümleri diğer bölümlerimiz tarafından da rağbet görüyor ve o bölümlerimizde yan dal ve çift ana dal yapıp işletme dersleri de alabiliyor, ekonomi dersleri de tercih ediyorlar.
1: Ya. Peki şimdi mezunları da konuşalım. Mezunları takip ediyor musunuz? Mezunlarınızın işe yerleşme oranına bakacak olursak neler söylersiniz? Öğrencilerinizi kariyerlerine ve uluslararası alanda çalışma hayatına nasıl hazırlıyorsunuz?
0: Şimdi öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Eğitimde kalite güvencesi çok önemli. Evet. Biz geçen sene YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle eğitim, araştırma, idari süreçlerimiz, toplumsal katkı vesaire açısından çok ciddi bir şekilde denetlendik ve 5 yıl süreyle bir akreditasyon aldık. Bu genel kurumsal bir akreditasyon. Bunun haricinde bölümlerimiz de akreditasyon süreçlerine giriyorlar. Örneğin psikoloji bölümümüz Türk Psikologlar Derneği tarafından birkaç ay önce akredite oldu. Bu tabii ki öğrencilerimizin ve mezunlarımızın da aslında memnun olduklarının bir yansımasıdır. Bağımsız bir araştırma şirketi var, Üniar diyebiliyorsunuz. Türkiye memnuniyet, üniversite memnuniyet anketini düzenliyorlar. 2026'da biz devlet üniversitelerinde katınca devletler ve vakıflar arasında ikinci olduk. Sadece vakıf üniversiteler arasında genel öğrenci memnuniyeti açısından birinci olduk. Benzer şekilde mezun memnuniyeti de var. Orada da çok üst sıralardayız. Benzer şekilde bölümler içinde memnuniyet sıralamaları var. Gene biz bütün bölümlerimizle, fakültemizin gene en üst sıralarda yer almaktayız. 2018'de İlk mezunlarımızı verdik. Yanılmıyorsam o yıl profesyonel hayata geçiş oranı %94 civarındaydı. Hiçbir yıl %82'nin altına düşmedik. Geçen yıl en güncel veriler %84. Yani bu şu demek, öğrencilerimiz, mezunlarımız çok kısa bir süre içinde profesyonel hayata geçiyor. Nerelerde çalışıyorlar? Danışmanlık sektörü, bilişim ve teknoloji, finans, bankacılık, dış ticaret, eğitim. Çok iyi yerlere, yüksek lisansa, doktoraya gidiyorlar. Tercih ediliyorlar. Çünkü bunun sebebi, biz öğrenme deneyimini bütünsel bir yolculuk olarak bakıyoruz. Sadece eğitim değil, sadece staj zorunlu yok, sadece gönüllü stajlar değil. Aynı zamanda Maslak'ta da olduğumuzun, tabii o da büyük bir avantaj. Tek avantajımız değil ama o da bir avantaj. Öğrenci yarı zamanlı işine veya stajına gidip gelirken vakit kaybetmiyor. Sektör temsilcileri kampüsümüze geliyor. Çok iyi bir şekilde yönlendiriyoruz öğrencilerimizi. Bunun haricinde uluslararasılaşmaya da çok önem veriyoruz. Yani sadece bizim hazırlık okulu, yabancı diller yüksek okulumuz daha doğrusu, sadece çok iyi bir İngilizce eğitimi vermiyor. İKUS akreditasyonu var. Aynı zamanda yabancı hocalarımızla uluslararasılaşmayı da destekliyorlar. Speaking and Writing Center'ı da yönetiyorlar. Erasmus programlarımız, 4+1

0: programlarımız. Bunun haricinde öğrencilerimizi öğrenci asistanı olarak hem derslerimizde çalıştırabiliyoruz, çalışabiliyorlar. İdari kadro, idari birimlerimizde de çalışıyorlar. Aynı zamanda araştırma projelerimize dahil ediyoruz. Bu çok önemli bakın. Araştırma projesine dahil olan bir öğrenci o kadar çok şey görüyor ki araştırmacı olarak veya asistan olarak dahil olabilir. O artık onun kendi isteğine bağlı. Yani olanakları sonsuz olarak veriyoruz. Çok kısa kendimden örnek vereyim. Bir araştırma projemde bir öğrenci arıyorum. Öğrenci asistanı. Hem öğrensin hem katkı sağlasın. Hem zaten bizim stratejik planımızda da var. Öğrencilerimizi araştırmalarımıza dahil etmek. Bakıyorum derslere de giriyorum aynı zamanda. Sadece çalışkan olması değil. Meraklı, sorumluluk sahibi, işte işleri takip eden bir öğrencim var. Dedim ister misin? Kesinlikle isterim hocam, bayılırım dedi. Ve çok güzel bir şekilde katkı sağladı. Sonra şimdi Amerika'da staj yapıyor.
1: Evet.
0: Amerika'dan doğrudan İtalya'ya geçecek. Erasmus programıyla İtalya'da iyi bir üniversitede derslerine devam edecek. Sonra gene üniversitemize gelecek ve projeye dahil olabilecek tekrar. Dolayısıyla böyle bir bağ var üniversite öğrencilerimizle aramızda. Mezun memnuniyeti, öğrenci memnuniyeti ve tabii ki burada işveren memnuniyeti de önemli. Onun anketi yok sanıyorum ama.
1: Hocam katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sadece bir şey daha söylemek istiyorum. 20 Temmuz'dan itibaren kampüsümüzde olacağız. Akademik kadro, idari kadro, rehber öğretmenlerimiz, ailelerimizi, evet, öğrencilerimizi bekliyoruz. Lütfen sadece bize değil bütün üniversiteleri dolaşsınlar. Evet. Önemli olan adaylarımızın evet, mutlu olması, merak etmesi, evet, üniversiteleri kendileri araştırsınlar. Bekliyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim Tuna Hanım Bey. Sağ olun.
2: Sayın seyirciler, eğitim dünyasını noktalandırıyoruz. MEF Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Semen Son Turan bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşçakalın.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: 12 blok 4000'i aşkın daire. Site inşaatı hukuki süreçler nedeniyle yarım kaldı. Kat malikleri mağdur oldu. İstanbul Esenyurt'ta bazı site inşaatları firmalarının yaşadığı maddi sıkıntı, dava ve iflaslar nedeniyle terk edilmiş dev bina topluluğu haline geldi. Koza Mahallesi'nde 2010 yılında temeli atılan Feesite projesi aradan geçen 16 yıla rağmen hukuki süreçler yüzünden bir türlü tamamlanamadı.
5: Burası İstanbul Esenyurt. Arkamda görmüş olduğunuz site ise 4000'e aşkın daire içeriyor. Bu sitenin ismi Hayalet Site. Yapımına 2010 yılında başlandı ve tarihler 2026'yı gösteriyor. İçerisindeki yapım aşamaları ise durmuş durumda. Çözüm ise burada kurulan, buradaki ev sahiplerinin yaptığı bir dernek, Çözüm Dernek'te aranıyor.
4: Süreç içinde pencerede kapıları yağmalanan, inşaat seviyesi %80'den %50'ye gerileyen binalar için 2026 yılında yeni bir yükleniciyle çalışılması hedefleniyor.

0: tekrar hoş geldiniz. Ajans hafta sonunun son saatinde sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Önce Ankara gündemiyle başlayacağız. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel parti meclisi listesinde 5 milletvekilinin ismine yer vermedi. Parti meclisi listesinde Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Umut Akdoğan ve Özgür Karabat'ın listede yer almaması dikkat çekti. Listede adı geçmeyen iki kişinin tutuklu Ekrem İmamoğlu tarafından istenmediği öğrenildi.
1: Yeni partinin 80 kişilik parti meclisi listesi belirlendi. Listede Genel Başkan Özgür Özel'in prensleri olarak nitelendirilen 5 isme yer vermemesi dikkat çekti.
2: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
1: Yeni parti yola çıktı. CHP'den istifa eden 91 milletvekili kurucu oldu. Partinin en üst yönetim organı parti meclisi listesi de açıklandı. Kurucular arasında olmasına rağmen 5 milletvekiline bu listede yer verilmedi. Hakkında pek çok iddia gündeme gelen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Özgür Özel'e en yakın isimlerden. Ancak parti meclisi listesinde Veli Ağbaba'nın adı yer almıyor. Burhanettin Bulut da Özgür Özel'e yakın çalışan isimlerden. Bulut parti meclisinde yok. Veli Ağbaba

0: Ağbaba ile birlikte Burhanettin Bulut'un parti meclisinde olmamasını tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun istediği belirtiliyor. Turan Taşkın Özer CHP'deyken Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı yaptı. Pek çok ismin ihracında rol oynamıştı. Özgür Özel, Özer'i parti meclisine almadı. Özgür Karabat ve Umut Akdoğan da yeni partinin parti meclisinde yer almayan isimler oldu. Akdoğan'ın kendisinin parti meclisinde olmak istemediği belirtildi. Özgür Özel'in CHP'deyken yakın çalıştığı milletvekillerini parti meclisine almaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu isimlerle ilgili tepkisini haklı çıkardığı şeklinde yorumlandı.
1: Mutlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar hepsini verdik disiplin kuruna.
2: Orta Doğu'da tansiyon giderek yükseliyor. Bu kez Ukrayna Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticaret gemisini hedef aldı. Saldırıya sert tepki gösteren Tahran yönetimi, misilleme hakkımız saklıdır dedi.
3: Ukrayna İran'a ait ticaret gemisini vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı. İlk açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geldi. Hazar Denizi'nde Rus savaş gemisine ve askeri kargo taşıdığı ileri sürülen İran bağlantılı gemiye saldırı düzenlediklerini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıya ilişkin bir bildiri yayımladı. Saldırının yol açtığı patlamada bir denizcinin hayatını kaybettiği, birinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırının Birleşmiş Milletler şartının ihlali anlamına geldiği ve Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu da bildiride yer aldı. Tahran yönetimi misilleme mesajı da verdi. İran'ın meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatıldı. Zelenski'nin maceracılığının duracağı, sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu. İran'ın can ve mal güvenliğine yönelik saldırıları cevapsız bırakmayacağının altı çizildi. Saldırının bölgesel çatışmaların daha geniş bir alana yayılma riskini arttırabileceğine de dikkat çekildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'la telefonda görüştü. Araghchi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun bu saldırıya karşı kesin bir tavır takınmasını istedi. Bu suç eyleminin failleri ve destekçileri hesap vermeli ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın İran maslahat güzarı saldırıdan sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Tahran yönetiminin protestosu iletildi.
2: İspanya ve Fransa büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İki ülkede 143 bin hektara yakın alan yok oldu. Yangın bölgelerinde yaklaşık 250 bin kişi tahliye edildi. Fransa'da ordu yardım etmek için sahaya indi.
3: Avrupa bir kez daha alev alev yandı. Sadece Fransa ve İspanya'da 143 bin hektara yakın ormanlık alan küle döndü. Avrupa'nın güneyini etkisi altına alan orman yangınları tarihi bir felakete dönüştü. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bazı noktalarda kontrolden çıkan alevlerin yerleşim yerlerine de sıçramasıyla yüz binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Evler, iş yerleri, otomobiller küle döndü. Yangından geriye bu manzaralar kaldı.
4: Atalarımızın bize bıraktığı her şey belirsizlik içinde yok olup gitti. Çok üzgünüm.
3: Sadece Fransa'da yanan alan başkent Paris'in 10 kat büyüklüğüne ulaştı. Binlerce Fransız asker yangın söndürme çalışmalarına katılmak için sahaya indi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürse de alevler hala kontrol altına alınabilmiş değil.
4: Küçük çaplı yangınları söndürmeye çalışıyoruz. Daha büyük olanları itfaiyecilere bırakıyoruz. Bölgenin her yerinde traktörleri ve su tankları olan arkadaşlarım var. Yangınları durdurup evleri korumaya çalışıyoruz. Dün 3 evi kurtarmayı başardık.
3: İspanya'nın Madrid ve Avila bölgelerindeki yangınlardaysa 45 bin hektar alan kül oldu. On binlerce kişi tahliye edildi. Yangınlarda hayatını kaybeden ve yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı. Söndürme çalışmalarına binlerce kişi katılıyor. Türkiye'de 2 adet yangın söndürme uçağıyla destek veriyor.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin başkent Washington'da düzenlenen yemeğinde konuştu. Donald Trump, bir sonraki seçimde başkanlığı

0: başkanlık seçimlerinde resmen aday olacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, "Seçimi 3 kez kazandım, bunu bir kez daha yapacağım," dedi.
1: Önce şaka yaptı, ardından baklayı ağzından çıkardı. ABD Başkanı Donald Trump 2028'de yeniden başkanlık için yarışacak. Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin başkent Washington'daki yemeğinde konuştu. Trump, önce şaka olduğunu söylediği dördüncü kez başkanlık adaylığı konusunu konuşmasını bitirirken tekrar dile getirdi. ABD başkanlığına dördüncü kez aday olma niyetim var, resmi bir adım atacağım, dedi.
2: Niyetimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum ve bu biraz da sürpriz bir haber. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için dördüncü bir döneme aday olma niyetimi açıklıyorum. Bunu yapacağım. Resmi bir adaylığım olacak. Aslında sanırım oldu bile.
1: ABD Başkanı yeniden başkanlık yarışına gireceğini söylerken, üzerinde Trump 2028 yazan seçim çalışmalarında kullandığı kırmızı renkli şapkayı taktı. "Üç kere kazandım, bir kez daha yapacağım," dedi. O sırada salon kısa bir süreliğine sessizliğe büründü.
2: "Üç kez kazandım. Şimdi tekrar yapacağım. Kolay olmalı. Başkanlık için aday olmada çok iyiyim artık. Üç kez kazandım. Bu arada ikinci seferde çok iyiydim. Hileli bir seçim ama bunun hakkında konuşmak zorunda değiliz. Bu akşam birçok iyi arkadaş edindim. Muhtemelen birkaç düşman da edindim."
1: Trump geçen yıl yaptığı bir açıklamada 8 yılın sonunda başkanlık görevini devredeceğini söylemişti. Başka bir açıklamasında ise 3. dönem adaylığıma izin verilirse rakibim olarak eski başkan Barack Obama'yı görmek isterim ifadesini kullanmıştı. Ancak ABD Anayasası'nın 22. ek maddesinde "hiç kimse başkanlık makamına iki kereden fazla seçilemez" ifadesi yer alıyor. Diğer yandan ABD Kongresi'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadının 3'te 2'sinin veya eyalet meclislerinin 3'te 2'sinin desteğiyle bu kuralın değiştirilme ihtimali bulunuyor.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 17 senenin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler lideri oldu. Guterres, 3 günlük temasları kapsamında başkent Şam'daki başkanlık sarayında Cumhurbaşkanı Ahmet el-Şara ile bir araya geldi. Ardından da bir basın toplantısı yaptı. Suriye'ye destek, İsrail'e ise tepki gösterdi.
3: Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı.
4: Birleşmiş Milletler'in en üst düzey ismi 17 yıl sonra Suriye'ye gitti. Basın toplantısında ilk kişi İsrail işgaline tepki göstermek oldu.
3: Birleşmiş Milletler hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde Golan topraklarının Suriye toprağı olduğunun farkındadır. Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı. Birleşmiş Milletler olarak Suriyelilere ait olanın Suriyelilere ait olduğunun kabul edilmesi yönünde güçlü bir savunuculuk yürütüyoruz.
4: 13 yıllık savaşın ardından yeniden inşa sürecine giren Suriye, üst düzey bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 17 yıl aradan sonra Şam'a gitti. Guterres'ten önce Suriye'yi ziyaret eden son Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 2009 yılında Ban Ki-moon olmuştu. Şam Uluslararası Havalimanı'na inen Antonio Guterres ve heyetini Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı. Genel Sekreter ardından Halk Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Guterres, Şara ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerine ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Guterres, Şam'a desteğin süreceğini kaydetti.
3: "Çok şiddetli bir çatışmadan çıkıp kendi kendini inşa eden hiçbir ülke yoktur. Bu konudaki azim ve kararlılığında Suriye'ye yardım etmeliyiz. Suriye bugün tüm Suriyeliler için daha iyi bir geleceğin temellerini atıyor."
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. İsrail Başbakanı Netanyahu bu salı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Birkaç sürenin uzun bir süredir bu görüşmenin olması ama Donald Trump'ın Netanyahu'ya bir randevu vermediğine dair bazı iddialar vardı. Neler konuşulacak ya da İran'a yeni bir saldırı planı mı gündemde?

0: İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nden son bilgileri paylaşacak. İrfan.
1: Evet, merhabalar Merve. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bugün Washington'a geliyor. 28 Temmuz'da Beyaz Saray'da Başkan Trump'la bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında her iki liderin de İran politikasının en güçlü destekçilerinden olan Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılması bekleniyor. Reuters ve Associated Press'in doğruladığı programa göre bu ziyaret ABD-İran Savaşı'nın 5. ayında gerçekleşiyor ve doğrudan savaşın geleceğini şekillendirebilecek nitelikte görülüyor. ABD medyasında ortak değerlendirme bu görüşmenin sadece iki lider arasındaki rutin bir buluşma olmadığı yönünde. Reuters, Wall Street Journal, Axios ve diğer Washington kaynakları toplantının esas gündeminin İran savaşının ikinci aşaması olacağını belirtiyor. Masada öne çıkması beklenen başlıklarsa şunlar Merve: İran'a yönelik yeni ortak askeri operasyonların kapsamı, ABD'nin doğrudan savaşı daha da genişletip genişletmeyeceği, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik ve deniz ticaretinin yeniden sağlanması, İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesinin tamamen etkisiz hale getirilmesi, İran yönetimine yönelik ekonomik ve diplomatik baskının artırılması, savaş sonrası oluşabilecek yeni bölgesel güvenlik mimarisi. Reuters'a göre Trump yönetimiyle Netanyahu hükümeti arasında yoğun askeri koordinasyon devam ediyor, ancak bu koordinasyonun kapsamı ve ABD'nin bundan sonraki askeri rolü görüşmenin en kritik konusu olacak. Masada da ayrıca görüş ayrılıklarının bulunduğu yönde de haberler var. ABD ana akım medyasına dikkat çeken bir diğer değerlendirme ise Trump'la Netanyahu arasında son haftalarda ortaya çıkan bazı taktik farklılıklar. Axios ve Wall Street Journal'ın analizlerine göre Netanyahu İran'a karşı baskının daha da arttırılmasını isterken, Trump yönetimi savaşın maliyetini, Amerikan askerlerinin güvenliğini ve yaklaşan ara seçimleri etkisini de hesaba katıyor. Bu nedenle Washington'da temel tartışmanın askeri baskının ne ölçüde sürdürüleceği üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. Görüşmenin sembolik yönlerinden biri de şüphesiz Instagram'ın cenaze töreni olacak. Wall Street Journal ve Reuters Graham'ın hem Trump hem de Netanyahu açısından İran'a karşı sert politikanın en önemli siyasi savunucularından biri olduğu vurguluyor. Cenaze töreninin iki lider açısından yalnızca bir anma değil, aynı zamanda İran konusunda ortak siyasi mesaj verme fırsatı olarak değerlendirildiğini bildirebiliriz.
0: Çok teşekkürler İrfan Sapmaz. Kolaylıklar diliyorum.
1: Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Washington'dan İrfan Sapmaz son bilgileri paylaştı. Savaşlar, jeopolitik gerilimler ve güç mücadeleleri, dünyanın her bir noktası patlamaya hazır krizlerle dolu. Çözüm üretilemeyen sorunların ise bir sebebi var. Şimdi bu soruya biraz daha yakından bakacağız. A Haber Dış Haberler editörü Alp Miraç Dileğin hazırladığı editör masası gelecek ekrana.

Televizyonun karşısına geçip haberleri izlemek istediğimizde ne görüyoruz? Savaşlar, enerji rekabeti, jeopolitik gerilimler, her an patlamaya hazır krizler. Peki tüm bunların arkasında ne yatıyor? Editör Masası'na hoş geldiniz. Dünya son yıllarda büyük krizlerle mücadele ediyor. Geçmişte krizler yaşanmadı mı diyebilirsiniz. Ancak bugün işler biraz farklı. Bir çözümsüzlük hali var. Bir yanda Gazze'deki soykırım, diğer yanda Ukrayna'da sonu gelmeyen bir savaş. İran'da patlak veren müzakere masasından sürekli dönülen bir çatışma. Tayvan Boğazı ve Hürmüz'deki gerilimle Kızıldeniz'deki küresel ticaret kilitlerini saymıyorum bile. Bunların hepsini gizli bir iple bağlayan sorunun literatürde bir ismi de var. Lidersizlik krizi. Tarih bize şunu gösteriyor. Güçlü liderlerin olduğu dönemlerde krizler daha hızlı yönetildi. Evet, güç merkezleri çoğaldı. Küresel kurumlar güçlendi. Ancak bu bürokrasinin de artmasına neden oldu. Yani siyasi irade zayıfladı. Yani diyalog kuracak ve toplumlara güven verecek figürler azaldı. Aklınıza sert yönetimler gelmesin. Kriz anında sorumluluk alabilen, uzun yıllar sürecek vizyonlar çizen, masaya oturup çözüm sunabilecek isimlerden bahsediyoruz. Özellikle bürokratik kararsızlık nedeniyle bunu bugün en net Avrupa'da görüyoruz. Avrupa'nın bir zamanlar Winston Churchill, Charles de Gaulle ya da Konrad Adenauer gibi figürleri vardı. İkinci Dünya Savaşı ardından moloz yığınına dönen Avrupa o günleri dahi geride bıraktı.

0: Bugün ekonomik gücü, teknolojik kapasitesine rağmen Avrupa Birliği bürokratik bir çıkmazda. Özellikle ortak politikalar kurarken sistemlerini kilitliyor. Bir zamanlar Merkel gibi sakin ve uzlaşmacı bir kaptanı olan AB bugün bürokratik çıkmazla mücadele ediyor. Avrupa genelinde genel olarak koalisyonların iç dengeleriyle mücadele eden liderler görebiliyoruz sadece. Öyle ki savunma konusunda dahi tek çatı altında toplanamadılar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu yönde açıklamalar yapıyor ama nafile. İngiltere ise Brexit ile yıllar önce birlikten ayrıldı. O dönemden bu yana onlar için de işler pek dengeli gitmedi. Son 10 yılda 7 başbakan değişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Franklin Roosevelt'in Dünya Savaşı ardından kurduğu uluslararası temeller hala geçerli. Soğuk Savaş döneminde nükleer savaş sınırına kadar gelen ABD ve Sovyetler dahi o gün tüm dünya nefesini tutmuşken diyalog ile krizi çözdü. Bugün ise ABD hala en büyük oyun kurucu ancak geçmişe kıyasla daha çekimser bir politika izliyor. Bunun temel sebebi ise Afganistan, Irak, Vietnam gibi sahalarda yaşadığı savaş yorgunluğu. Ayrıca ABD Ukrayna'ya maddi destek sağlasa da savaşı bitiremedi. Gazze konusundaki tutumu da tarafsız ve adil imajını zedeledi. Dünyanın artık tek bir güç merkezi yok. ABD hala devasa bir güç. Çin ekonomik ve teknolojik olarak hızla büyüyor. Rusya askeri kartlarıyla oyunda ancak artık krizler tek telefonla çözülemiyor. Bu da rekabet sahalarını derinleştiriyor. Literatüre de liderlik boşluğu olarak geçiyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın büyük bölümünde de bu lidersizliği görüyoruz. Suriye, Libya, Yemen ve Gazze'de kalıcı çözümler üretilemiyor. Dahası devletlerin oluşturduğu boşluğu silahlı gruplar dolduruyor. Afrika ise tüm zengin kaynaklarına rağmen siyasi boşluk nedeniyle krizler yaşıyor. Darbeler ve kaynak kapma mücadelesi istikrarı engelliyor. Batılı ülkelerin oluşturduğu boşluğu Rusya ve Çin gibi aktörlerin dolduramamasının da bir sebebi var. Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova ile ipler kopmuş durumda. Çin ise küresel krizlerde elini taşın altına koyup risk almak istemiyor. Kendi ekonomisini önceliyor. Tüm bunlar bölgesel güçleri öne çıkarıyor. Mesela Suudi Arabistan petrol üretimiyle piyasaları yönlendiriyor. Hindistan teknoloji ve nüfusuyla öne çıkan bir aktör. Brezilya, Endonezya ve Katar gibi ülkeler ise kendi coğrafyasında diplomasi trafiği yönetiyor. Lidersizlik krizine çözüm aranmıyor da değil. Donald Trump, Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan farklı siyasi anlayışları benimseseler de ortak paydalar arıyorlar. Çünkü her biri kendi ülkesinin sınırlarını aşan bir etki alanına sahip. Türkiye bu noktada kilit rolde. Hem bölgesinde hem de sınırlarını aşan dokunuşlarıyla Ankara, Doğu ile Batı'nın, Karadeniz ile Akdeniz'in kesişiminde dengeli bir siyaset izliyor. Başkan Erdoğan'ın vizyonu emsallerine nazaran pek çok kez sonuç verdi. Mesela hem Rusya hem Ukrayna ile diyalog sürdürebilen tek ülkeyiz. Bu sırada NATO'daki görevini de sürdüren Türkiye, Tahıl Koridoru Anlaşması ile küresel gıda krizinin önüne geçti. Gazze'de yaşanan soykırımı tüm uluslararası kürsülerde dünyaya tekrar tekrar duyuran Başkan Erdoğan, İsrail'e karşı kamuoyu baskısı oluşmasında rol oynadı. Hürmüz krizinde arabulucu ülkelere ek olarak Türkiye, İran ile batılı ülkelerin diyalog kanallarının açık kalmasında etkili oldu. Tüm bunlar yaşanırken yerli ve milli hamleler ile savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azalttı. Küresel dengelerde kendi çıkarlarını da korurken lidersizlik krizinin getirdiği etkileri en aza indirdi.
1: Gülistan doku soruşturmasına ilişkin yeni gelişmelerle devam edelim. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in tutuklanan eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. Dokunun cansız bedeninin yok edilmesi karşılığında 100 bin lira teklif edildiği iddiası soruldu Handan Sonel'e ve reddetti bu iddiayı Handan Sonel. Pek çok kritik soruya da bilmiyorum, hatırlamıyorum ve iddialar doğru değil yanıtını verdi.

0: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in ifadesi ortaya çıktı. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Soner hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Soruşturmadaki en dikkat çekici iddialardan biri ise hükümlü tanık Turan Güler'in beyanı oldu. Güler, Handan Soner'in Gülistan Doku'nun cansız bedenini ortadan kaldırması karşılığında kendisine 100 bin lira teklif edildiğini ileri sürdü. Güler, Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu silahla öldürdüğünü de iddia etti. Handan Soner ise bu suçlamaların tamamını reddetti. Turan Güler'i tanımadığını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Soner'in sorgusunda Gülistan Doku'nun hamilelik testi yaptırdığı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Handan Soner bu konuyu sorduğu eşi Tuncay Soner'in duyumla hareket edilemez konuşma dediğini anlattı. Soruşturma dosyasındaki bir başka dikkati çeken ayrıntı ise Gülistan Doku'nun sim kartı oldu. Handan Soner jandarmadaki ifadesinde konudan haberi olmadığını iddia etti. Cumhuriyet Savcılığında ise eşinin telefonda sim kart hakkında konuştuğunu duyduğunu kabul etti. Dosyadaki telefon kayıtlarında ise Handan Soner'in tutuklu oğlu Mustafa Türkay Soner'le yaptığı konuşmada kullandığı "arabalar temiz çıkıyor" ifadesi de dikkati çekti. Bu bilgiyi nasıl öğrendiği sorgulandığında dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen bunu sosyal medyadan duyduğunu ileri sürdü.
1: Türkiye'nin dört bir yanında meteorolojinin uyarıları sonrasında sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Çok sayıda şehirde yollar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli rüzgar Antalya'da seralara da zarar verdi.
2: Sağanak sele döndü. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Şiddetli yağış çok sayıda ilde hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'da aniden bastıran yağmur sonrası yollar gölete döndü. Karacabey ilçesinde pazar yerleri ve taksi durakları su altında kaldı. Esnaf zor anlar yaşadı. Fırtına sahil şeridinde masa, sandalye ve şemsiyeleri devirdi. Osmaniye'de de ani bastıran sağanak su baskınlarını beraberinde getirdi. Sürücüler trafikte mahsur kaldı. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Yolda kalan araçları ekipler kurtardı. Yozgat, Samsun ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağ ilçelerinde de sağanak etkiliydi. Caddeler dereye döndü. Araçlar güçlükle ilerleyebildi. Antalya Serik'te ise sağanakla birlikte hortum meydana geldi. Fırtına ağaçları kökünden söktü. Bölgedeki seralar büyük zarar gördü.
1: Şanlıurfa'da 8 yaşındaki Evin Bayo başıboş sokak köpeklerine saldırısına uğradı. Yüzü ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan küçük kıza yaklaşık 150 dikiş atıldı.
2: Başıboş sokak köpekleri küçük kıza dehşet yaşattı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dedesiyle yaşayan 8 yaşındaki Evin Bayo, sokakta köpeklerin saldırısına uğradı.
3: Yolun üstündeydim. Onlar da çalılıkların arkasındaydı. Birden karşıma çıktığımda ben bir şey oldu. Yerde baygındım. Isırmadan bayılmıştım. Sonra uyandığımda kafamı ısırmışlardı. Çok korktum. Korkudan beni ısırmadan bayılmıştım. Tahminim böyle 7-8 tane vardı. Çok da ama tam sayamadım.
2: O sırada otomobilinin patlayan lastiğini değiştiren Ahmet Aydın, küçük kızın çığlıklarını duyarak yardıma koştu.
4: Lastiğim patladı. Orada durdum, lastikçiyi aradım. Baktım köpek havlaması, kızın sesi geldi. Arabayı stop ettik, hemen kıza koştum. Yani yarasını görünce direkt hastaneye yetiştim.
2: Ağır yaralanan

0: küçük evinin yüzüne ve vücudunun çeşitli bölgelerine yaklaşık 150 dikiş atıldı.
1: Sokakta ısırmış, başıboş köpekler, 7-8 tane köpekmiş, kollarını, kafasını parçalamışlar. Bunların toplanması gerek, başka canlar yanmasın.
2: İstanbul Ümraniye'de sahibinin elinden kaçan boğa sanayi sitesindeki bir dükkana daldı, ortalığı birbirine kattı.
0: Sahibinin elinden kaçtı, sanayi sitesini birbirine kattı. Adres İstanbul Ümraniye'deki bir sanayi sitesi. Sahibinin elinden bir anda kaçan boğa sanayi sitesinin içinde koşmaya başladı. Esnafı peşinden koşturan hayvan çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Tüm çabalara rağmen durdurulamayan boğa bir dükkanın kapısından içeri daldı. Bir süre dükkanın içinde gezinen boğa daha sonra tekrar dışarı çıkarak kaçmaya devam etti. Sanayi esnafının uzun süren seferberliği sonucu yakalanan boğa sahibine teslim edildi. Geriye ise güvenlik kamerasına yansıyan o kaçış anları kaldı.
2: Konya'nın Çumra ilçesinde böcek alarmı yaşanıyor. Evlere kadar ulaşan böcekler çevre sakinlerini tedirgin etti. Böceklerin türünün belirlenmesi için bölgede inceleme başlatıldı.
0: Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Ali Beyhüyü mahallesinde böcek sorunu vatandaşları tedirgin ediyor.
3: Köyde bir anda ortaya çıkan böcekler korkuya neden oldu. Böcekler duvarda geziyorlar. İşte gördüğünüz gibi burada onlarca, yüzlerce, belki de binlerce böcek var. Vatandaş da kendi başına yaptığı mücadele sonrasında işte gördüğünüz gibi ölen böcekler de burada görülüyor.
4: Köyü bir böcek sardı. Bu yağmurlar da çok olmasından, otlar vurmasından bunun sebebini arıyoruz. İlerlemeye devam ediyoruz.
5: Mahallemizde, bölgemizde, evimizin kenarlarında bu böcekleri gördük gözlerimizde. Kendi imkanlarımızla mücadele etmeye başladık. İlaçlamamızı yaptık.
0: Mahalle sakinleri özellikle yaz aylarında artan böcek yoğunluğuyla karşı karşıya.
4: Galiba otlar vurulduğundan ileri geldi galiba. Büyükşehir'in ilaçlaması devam ediyor. İlçe tarımımız bu işle ilgileniyor sağ olsun. İl Sağlık Müdürümüz şu anda devletimiz eli uzattı. Şu anda çalışmaya devam ediyoruz.
0: Kimse kapı ve pencerelerini rahatça açamıyor.
5: Evleri kapalı tutuyoruz. Açık tuttuğumuz anda girebilir şeyiyle kapalı tutuyoruz pencereleri.
6: Otları yakarım sabah beri. Yanan otların içinden geri geliyorlar.
2: İstanbul Eyüp Sultan'da bir kimya fabrikasında bulunan 10 tonluk tank içindeki kimyasal maddeler tepkimeye girdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası olası bir facia önlendi. Tankın içindeki kimyasal madde de tahliye edildi.
7: Kimyasal tepkime fabrikayı alarma geçirdi. İşçiler tahliye edildi. Özel ekipler fabrikaya maskelerle girdi. İstanbul Eyüp Sultan'da bir kimyasal fabrikasında 10 tonluk tankta bulunan kimyasal maddeler tepkimeye girdi.
8: Kemerburgaz'da bulunan kimyasal fabrikasının içerisinde bulunan 10 tonluk tankın içerisindeki maddelerin tepkimeye girmesiyle birlikte çevreye koku ve yoğun duman yayıldı.
7: Durumun fark edilmesiyle birlikte fabrika çalışanları hızla tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Özel ekipler koruyucu kıyafet ve maskelerle fabrikaya girerek dev tanka müdahale etti. Uzun süren titiz çalışmanın ardından reaksiyona giren madde güvenli şekilde tahliye edilerek tehlike önlendi.
2: İstanbul Fatih'te bir kuyumcu çalışanı elektrik kesintisine fırsat bildi ve piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 300 tam altını çaldı. Hırsız kameraların çekmediğini düşündü ama her şey o sırada kayıt altındaydı.
0: Elektrik kesintisini fırsat bildi, altınları böyle çaldı. İstanbul Fatih'te elektrikler gitmişti. Elektriklerin kesildiği yerlerden biri de kuyumcu dükkanıydı. Kuyumcu çalışanı da bu durumu fırsata çevirmek istedi. Dükkandan 300 tam altını çaldı. Hırsız çalışan elektrik kesintisi nedeniyle kameranın çalışmadığını düşünüyordu. Ama yanıldı.

0: hırsızlık anı kayıt altındaydı. Kuyumcu sahibi dükkanından altınların çalındığını fark etti. Kayıtları izlediğinde ise hırsızın kendi çalışanı olduğunu gördü. Kısa sürede yakalanan hırsızın çaldığı altınların bir kısmını başka bir kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüphelinin geçmişe dönük eylemlerini de ortaya çıkardı. Çalışanın daha önce de aynı iş yerinden 100 gram altın çaldığı belirlendi.
1: Bursa Karacabey'de kontrolden çıkan otomobilin beton duvara çarpmasıyla ortalık savaş alanına döndü. 3 kişi hayatını kaybetti. Kalbi duran 12 yaşındaki çocuk yoldan geçen bir acil tıp doktorunun masajıyla yeniden hayata döndürüldü.
2: Kişinin hayatını kaybettiği kazada kalbi duran kız çocuğu yoldan geçen doktorun müdahalesiyle hayata tutundu. Acı olay Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 5 kişinin olduğu otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Ardından da beton duvara çarptı. Araç hurdaya dönerken otoyolda can pazarı yaşandı. Bu sırada yoldan geçen acil tıp doktoru yaralılara müdahale etmek için durdu ve kalbi duran 12 yaşındaki kız çocuğunu yaptığı kalp masajıyla hayata döndürdü. 3 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise ambulansa hastaneye kaldırıldı.
1: Türkiye'de tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor. Anadolu'nun bereketli coğrafyalarından son durumu getireceğiz ekrana.

0: Türkiye'nin bereketli topraklarında üretim tüm hızıyla sürüyor. Ürünler yetişti, hasat başladı. Tarlada, bahçede emeklerin karşılığı toplanıyor.
1: Türkiye'nin meyve ambarı Lapseki'de nektarin hasatı başladı. Türkiye'deki üretimin %20'sini yapan Lapseki'de nektari rekoltesi de bu yıl üreticiyi güldürdü.
0: Burası Çanakkale'nin Lapseki ilçesi. Tüysüz şeftali olarak da bilinen nektarinde yaklaşık 2 ay sürecek mesai başladı. Bu yıl yağışların bol olması hem verimi hem de kaliteyi artırdı.
1: Lapseki bölgesinde yaklaşık 10 bin dekar alanda yaklaşık 20 bin ton civarında nektarin üretimi yapılıyor. Bu yıl yağışların da bol olması nedeniyle rekoltenin iyi olması bekleniyor. Üretici hem rekolteden hem de fiyat yapısından aynı zamanda ihracat kapılarının açılmasından da oldukça memnun.
2: Yağışlardan dolayı hasadımız biraz geç başladı. O net bir 15 günlük geç hasadımız var. Sezona da yeni girdik. Normalde biz 20 Haziran gibi 22 Haziran gibi aslında hasatlara başlamış oluyorduk. Bu sene yağışlardan dolayı biraz o geç oldu. Rekoltede nektarin rekoltesinde artışımız da olacak.
0: Kaz Dağları'nın serin havası, boğaz rüzgarı ve verimli topraklar meyvenin hem aromasını hem de kalitesini artırıyor.
2: Çok özel, çok güzel topraklardayız. Toprağımız bereketli. İşte Çanakkale Boğazı'nın kenarındayız. Yanımızda İde Dağları, Kaz Dağları var. Oranın o serinliği, oksijeni dünyanın en bol oksijen olan iki yerden birisi. Oradan gelen temiz hava. Buranın Çanakkale'nin bilen bilir rüzgarı meşhurdur. O rüzgarın getirdiği o temizlik, o doğallık. Dolayısıyla nektarinlerimize, şeftalilerimize yansıyor. Bölgemizde yaklaşık bir 50-55 çeşit şeftali nektarin var.
0: Boylarına göre ayrılan nektarin büyük bölümü Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
2: Bu sene ihracatımız yoğun olacak. Yani geçen sene tahmin ediyorum en az 2 katı ihracat olur. Ve ihracatçıların da şu an bölgemize gelmesi ve ürün talebi yoğun.

0: Patates hasadı sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor.
1: Tokat'ın toprakları verimli. Çiftçilerimiz patates hasatı gerçekleştiriyor. Traktörlerle söküm yapılıyor. Onlar ise kovalara toplayıp çuvallara koyup sonrasında sevkiyatını gerçekleştiriyor.
0: Teknoloji sayesinde söküm hızlanırken tarlada büyük emek var.
2: Sabah 5'ten başlıyoruz, 12'ye kadar bitiyor 12'leşimiz.
3: Eskiden elle sökülüyordu ama şimdi makinalarla. Biz sadece işçi ekip olarak geliyoruz sabah. Ezenle başlayıp belirli bir sayımız var, çuval sayımız. Onları doldurup gidiyoruz.
0: Toplanan patatesler kamyonlarla Nevşehir'e, oradan da Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
4: Bizim burada yine çuvallara doldurduğumuz ürünleri Nevşehir'de paketleme tesislerine gönderiyoruz. Orada duruma göre kasalı, çuvallı olarak tekrardan paketlenip marketlere o şekilde sevk ediyoruz.
5: Kolay mı bu iş?
2: Yani biraz zor oluyor.
5: Ne zaman başladın bu işe?
2: Bayağı yıllardır oluyor.
5: Kaç yıldır?
2: En az bir 5 yıl var.
5: Peki sen sadece paketleme mi yapıyorsun yoksa sökümde toplama da yapıyor musun?
2: Yani işçi eksikliği olduğu zaman toplama da yapabiliyorum.
5: Okul var mı?
2: Bitti bu sene, lise son. Bitti.
5: Üniversite sınavına girdin?
2: Girdim.
5: Bekliyorsun?
2: Evet.
5: Ne istiyorsun?
2: Gastronomi istiyorum. Aşçılık.
6: Bereketli Konya Ovası'nda bu sene marul bolluğu yaşanıyor. Havaların iyi gitmesiyle marulda bereket var.
0: Bu yıl yağışların ve yeraltı sularının etkisiyle verim üreticinin yüzünü güldürdü.
7: Toprak verimliliği arttı. O yüzden hava şartları da güzeldi. Marul için elverişli bir yıl yaşıyoruz bu sene. Mahsullerimiz güzel. Şu anda hiçbir problem yaşamıyoruz. 200-250 milyon adet civarında Konya'da marul ekimi var. Hala ekimlerimiz devam ediyor. 11. aya kadar bir soğuklar, donlar gelene kadar Konya Ovası'nda marulumuz devam edecek.
6: Nerelere gönderiyorsunuz?
7: Türkiye'nin aşağı yukarı bütün illerine marul gidiyor buradan.
0: Konya Ovası'nda hasat Kasım ayına kadar devam edecek.
8: Kanada 4 çeşit marul var. Kıvırcık, iceberg, kule dediğimiz marul, Loloroso var.
6: Kaç ay üretim yaparsınız burada?
8: Biz 6-7 ay boyunca üretim yapıyoruz burada.
6: Evet. Nasıl kesilir, nasıl bakımı zor mudur, kaç günde yetişir?
8: Buna aynı bebek gibi bakmak lazım. Kendi çocuğuna nasıl bakıyorsanız marula da öyle bakmak lazım. 45-50 gün arasında yetişiyor.
6: Konya Ovası'nda üretimi yapılan marullar günlük olarak kesiliyor ve tırlara yüklenerek buradan Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.
0: Son durağımız Çanakkale. Sezonun son kirazları dalından toplanıyor.
9: Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde deyim yerinde ise kiraz olmazsa olmaz meyvelerinde başında geliyor. Ve 4 çeşit kirazın yetiştiği bölgede artık Regina kirazları toplanıyor.
0: Regina kirazı koyu rengi, sert dokusu ve yoğun aromasıyla bölgenin en değerli ürünlerinden biri.
10: Kirazda son günleri artık finale yapıyoruz. Yani 2 gün daha toplarsak bitiririz kanaatim. Ondan sonra seneye ayrılsıydı.
9: Nasıl rekolte?
10: Rekolte bu sene çok aşırıydı. Yani ben kaç senedir bu işi yapıyorum, bu seneki gibi bir rekolte görmedim. Çok aşırı bir meyve tutum var. Bu sadece kirazlarda değil, diğer meyvelerde de Çanakkale'de. Yani Lapseki'de, Çardak'ta şeftali çeşitlerinde olsun, nektarın çeşitlerinde olsun, eriklerde olsun, ayvalarda olsun, armutlarda olsun muazzam bir rekolte var.
11: Altıda geliyoruz, 2:30'da gidiyoruz evimize. Tek tek elle ayıklıyoruz. Bir boy, iki boy yapıyoruz. Birinci boyu iri, ikinci boyu küçük.
0: Anadolu'nun bereketli topraklarında çiftçinin emeği, hasatla birlikte hem iç pazara hem de ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor.
12: Kaldır. Türkiye kadın voleybol takımımız bir kez daha Milletler Ligi'nde dünya şampiyonu oldu. Türkiye saatiyle 14.30'da başlamıştı maç ve Brezilya ile karşı karşıya geldi A Milli voleybol kadın takımımız ve Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek bir kez daha finalde dünyanın bir numarası oldu. Melisa Vargas'tan 33 sayı geldi. Hemen son bilgileri alalım. A Spor muhabiri Salih Sarı telefon.

0: karşılaşmayı kazanarak Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı Türkiye. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden bahsedecek olursak Melisa Vargas 33 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Hande Baladın 19 sayı kaydetti. İlkin Aydın'sa 16 sayı kaydetti. Milletler Ligi'nde çeyrek finalde Kanada ile karşılaşmıştı. Yarı finalde Çin'i 3-0 mağlup etti ve finalde de Brezilya'yı 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde şampiyonluğu kazandı. Türkiye gerçekten voleybol ülkesi olduğunu bir kez daha bu skorla gösterdi diyelim. Milliler bu yaz bir şampiyonayla daha yoluna devam edecek diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Aspor muhabiri Salih Sarı anlattı ayrıntıları. Tekrar tebrik ediyoruz Filenin sultanlarına. Şimdi Anadolu diyarında Mardin'in Artuklu ilçesine konuk olacağız. Bugün biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1874 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 800 mühendis, 645 veteriner hekim, 60 büro personeli, 239 destek personeli, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 avukat, 7 biyolog, 9 laborant, 5 diğer teknik hizmet personeli, 23 gemi adamı olmak üzere 1874 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı internet adresinden E-Devlet şifresiyle gerçekleştirecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Tup turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Garanti BBVA.

0: konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Tup turuncu Teknosa'da.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, Allianz'dır. Reklam.
5: A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında.
8: Şansa kalmaz işimiz.
9: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: ATV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo.

0: Artuklu'da 1. caddede çok sayıda esnaf halka hizmet ediyor. Biz de bir iş yerine geldik. Burası resmi bir kuruma ait, devletin bir kurumu ve burada hanımefendi çalışıyor. Bölge özgü bazı ürünlerin satışları yapılıyor. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Tanıyabilir miyiz?
1: Ben Hülya. Çatım'da çalışıyorum. 25 yıl olarak görev yapıyorum burada. Kadınların yaptıkları ürünleri gelip burada satış mağazasına bırakılıyor. Yaptıkları satış ürünleri bu şekilde.
0: Burada genel ne gibi ürünler var?
1: Mardin'i has temsil eden ürünler bu şekilde. Bu sınırların satışını sağlıyoruz. Satışı yapıldıktan sonra ham maddeye bir miktar saklanıyor. Diğer ücret de kadınlara dönüyor. Kadınlar geçimlerini sağlıyorlar bu ürünler fiyatında. Şu şekilde. Bu da çanta, keçe çantası. Pardon. Bunlar da kadınların emeği, yaptıkları ürünleri biz satışını sağlıyoruz. Onlar da çocuklarını okutuyorlar, geçimlerini sağlıyorlar. Bu şekilde.
0: Merkezin bünyesinde bir kurs merkezi mi var?
1: Evet, bizim binalarımız Çatom olarak var. Orada kadınlar kurs görmeye geliyorlar. Hocalarımız halk eğitimden olsun, resmi olarak GAP idaresinden olsun, Ayasus mezunlarından hocalar temin ediliyor. Ve hocaların yaptıkları, gösterdikleri öğrencilere şu ürünler bu şekilde.
0: Bu ne? Şal mı? Ne?
1: Evet, bu da bu şekilde şal.
0: Mardin'e özgü başka hangi ürünler var burada?
1: Mardin'e özgü olarak şehmaranlı baskılarımız var. Onları size şu şekilde de göstereyim.
0: Şu ne?
1: Şu da el iğnesinden bir masa örtüsü yapılmıştır. Şu şekilde. Kadınların yaptıkları ürünler.
0: Artuklu'nun en önemli kahve kültürlerinden biri de Mıra. İşte değerli bir amcamız sokak sokak, cadde cadde gezerek turistlere mıra ikram ediyor. Kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Hadar, adım Hadar. Mıracı Hadar amca derler bana. Evet.
0: Nasıl yapıyorsunuz mırayı ve günde kaç saat çalışıyorsun?
2: Ya sabah çıkıyorum, akşama doğru eve gidiyorum. Mıra evvelce kaynaması lazım. 6 saat yakın kaynıyorum. Bu genellikle taziyelerde kullandığımız acıyı temsil eden bir kahve. Acımız var diye kahveyi dağıtıyoruz orada. Evet, şimdi artık çarşıda, yani her yerde, düğünlerde, açılışlarda artık bu kahveyi dağıtıyoruz.
0: Şimdi, bu ne peki?
2: Bu cezve. Biz Arapçayla delv diyoruz. Evet.
0: Yanıyor mu? Altta ocağı var mı?
2: Evet, evet.
0: Bize anlatabilir misiniz?
2: Tabii tabii, içinde kış kömürü var. Köz kömürüyle kaynıyor bu. Köz kömürüyle kaynıyor. Bu migren için, şeker hastaları için, insan içinde bırakmak için. Aroması sadece kakule. Kakule de mideyi rahatlatıyor. 10 soda için bir şey yaramaz. Bir bardak bundan için mideyi rahatlatır.
0: Peki rağbet var mı? Millet mi rahat içiyor mu?
2: Ya bazen içiyorlar, bazen içiyorlar.
0: Çok acı ama bazıları
2: acının faydası
0: oluyor.
2: Var, tatlının zararı var. O kadar basit bir şeydir. Her zaman.
0: Sürekli böyle mi geziyorsunuz?
2: Evet, evet.
0: Yöresel kıyafet diye.
2: Yöresel kıyafet, diğer 8 köşe kasket giyiyorum ama yaz olduğundan dolayı fötelle şapkayı takıyorum.

0: Efendim şimdi Mardin'in en önemli tarihi eserlerinden biri olan Kasımiye Medresesi'ndeyiz. Artuklar döneminde inşa edildiği biliniyor ve bu medresenin içerisindeki en önemli detaylardan biri ünlü İslam alimi El Cezeri'nin yüz portresi. Şimdi yanımızda turizm rehber uzmanı Özlem Hanım var. Kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bize anlatabilir misiniz hem Kasımiye Medresesi'ni hem de ünlü İslam bilgini El Cezeri'nin yüz portresini?
1: Tabii, şöyle tarihinden böyle bir kısaca bahsedecek olursak 13. yüzyılda Artuklar döneminde inşasına başlandığını biliyoruz. Ve 14. yüzyılda bir Moğol istilasına denk gelen yapı 15. yüzyılda akabinde Akkoyunlularla beraber tekrar inşasına başlanıp 1502 yılında tamamlanan yapı Kasım Bey tarafından ve ismini Kasım Bey'den alıyoruz. Ki biliyoruz ki zaten El Cezeri de kendisi burada Artuklu beylerinin baş mühendisliğini yaptığını biliyoruz. El Cezeri kimdir? Kendisi Cizreli bir alimdir ve bilim insanıdır. Robotun mucidi olarak, babası olarak bilinir. Neden? Çünkü kendisi ilk robotu icat eden kişidir. Ve kendi icatlarında sibernetik dediğimiz o göz yanıltması 3D sistemini kullanan kişidir. Ve bu yüzdendir ki El Cezeri'nin portresi de hem bakınca, yakından bakınca böyle içe bükey şeklinde görülüyor olabilir ama nereye uzaklaştıkça, nereye dönerseniz dönün sanki dışa yontulmuş bir şekilde size bakıyor.

0: önemli önem taşımaktaydı.
1: Yörenin bu güzel İslam eserlerini ailemizle birlikte gezmeye geldik. Hava biraz sıcak ama gerçekten çok keyifli. Cezeri'nin İslam medeniyetine kattığı kıymetli eserleri burada ailecek yerinde görme imkanı bulduk. Çok keyifli, çok güzel bir gezi oldu bizim için.
2: Nasıl buldun Marvin'i, bu yüz portresini nasıl gördün?
3: Çok güzel.
4: Biz ilginç eserler var. Geçmişte yapılan çok farklı bence. İşte yön bulma olsun. Ondan sonra sol tarafta da gördüğünüz gibi çok farklı eserler var. Yani ben çok şaşırdım açıkçası. Çok eskiden nasıl bulmuşlar bu kadar şeyleri. Çok güzel. Yani İslam'ın ne kadar geçmişte ne kadar ileride olduğunu görebiliyoruz aslında burada.
5: Bir Müslüman gökbilimciler sanırım birçok yapmış bu eserleri. Çok hoşumuza gitti bence, çok etkileyici. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim.

0: Artuklu'nun en eski sanatçısını ekranlara taşıyacağız. Sabahattin Usta kendisi yerel bir sanatçı ve uzun yıllardır Mardin'de yaşıyor ve Mardin yöresel türkülerini hem yazdı hem seslendiriyor. Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: Evet. Ne söylemek isterseniz ilerleyen yaşınıza rağmen müzikten kopmadınız, sanattan kopmadınız.
1: Sanatı terk etmek zor. Terk edilmiyor. Sahneleri bıraktım. Ama cümbüşü, sanatı bırakamadım. Ofisimde icraatımı yapıyorum. Yerli, yabancı, Avrupa'dan, her taraftan gelen misafirlerimize Mardin'imizi temsil ediyorum ben şu anda. Herkes memnun. Herkes videolarını çekiyor. Ta Almanya'dan bile yani geliyor yani misafirlerim. Beni takip ediyorlar her zaman için. Mutluyum.
0: Mardin'in türkülerini okuduğunuzda ne hissediyorsunuz? Sizi nerelere götürüyor?
1: Mardin'in yöresel türkülerini okuduğumuzda yöresel şeyi okumak gelen yabancılara şart. Çünkü herkes sanat müziğini, halk müziğini radyodan, TRT'den, her taraftan dinliyorlar. Ama buraya gelmiş iken Mardin'in temelindeki Arapça olarak, Kürtçe olarak, Zazaçı olarak bunları kendilerine aktarmak gerekiyor. Onları okumak lazım.

Önce cinayetler işleniyor. Failleri asla bulunamayan. Sonra sokaklar karışıyor. Birileri sokağa çağırıyor, birileri sokağa çıkıyor. İş dünyası konuşmaya başlıyor sonra. Milli irade hedef oluyor. Ardından yargı alıyor.

çok geçmeden kendine Cumhuriyet'in Yılmaz Bekçisi adını veren profesörler çıkıyor sahneye. Ve dördüncü kuvvet medya körüklüyor ateşi. Körükledikçe alev harlanıyor. Cehennemin kapıları açılıyor. Sonunda da askere geliyor sıra. Dik durmayı bilmeyenler şapkasını dahi almaya fırsat bulamadan milletin kendine verdiği iktidarı terk ediyor hızla. Dik duranlarsa ya idam sehpalarında veda ediyor hayata ya da zehirlenip öldürülüyor. Hep böyle oldu. 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta böyle oldu.

0: hep asker geldi, milletin iktidarını paletiyle, postalıyla ezdi geçti. Ama dili geçmiş zamanlardı o zamanlar. Gün döndü, günler döndü. Zaman geçti. Yıl 2007 oldu. Senaryo eskisi gibiydi. Yine cinayetler işleniyordu. Gazeteler bombalanıyor, katliamlar yapılıyordu. Gazeteciler kalemlerini kırıyordu bir bir. Körüklüyorlardı cehennem ateşini. Ateş yine yakıyor, yıkıyordu. 2007 idi. Yine birileri çıktı ortaya, tıpkı eskisi gibi sokağa çağırdı. Birileri sokağa çıktı. Eskisi gibiydi senaryo, sadece iki farkla. Artık teknoloji ilerlemişti. Asker TRT radyosuna değil, internete girdi. Ve girdiğinde karşısında kefen giyen, dik duran, şapkası olmayan, sırtını milletine dayayan biriyle karşılaştı.
1: Değerli dostlar, bugün önemli bir gün. Bugün Türk siyaset hayatına lider oligarşisinin çöktüğü gün olarak tekelci bir anlayışa dayanan liderlik anlayışının yerine kolektif aklın temsilcisi olan bir anlayışın yerleştiği gün olarak geçecek. Bugün Türk siyaset tarihine parti içi demokrasi geleneğinin yalnızca bir kuru temenni olarak değil, aynı zamanda da bir zihniyet değişikliği ve zorlayıcı tüzük kuralları biçiminde egemen olduğu gün olarak geçecek. Bugün Türk siyaset tarihinde her yönüyle şeffaf, seçmenin sorgulamasına ve denetimine açık yepyeni bir siyasal örgütlenme modelinin kurulduğu gün olarak geçecek. Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek.
0: Günlerden 14 Ağustos 2001. Bir salı günü. İşte o gün değişti Türkiye.
2: Günümüz aydınlığa açık, karanlığa kapalı bir Türkiye'nin kuruluşu için hayırlı olsun.
0: O gün, o cümleyle bir devir kapandı. Yeni gün, günler, yıllar, devirler tam da o gün başladı. Ve o gün başladı milletin adamlarının üzerindeki baskı. Milletin üzerindeki baskı o gün başladı. Bir adam vardı, bir gelecek vardı ve vesayet vardı. Bir de eski ezberler. O gün kurulan AK Parti çok değil bir yıl üç ay sonra yapılacak seçimde

0: krizin tam da ortasındaydı o günlerde. Millet açtı, işsizdi. Kriz büyüyor, büyüdükçe ölümcül sarmal daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Ve kriz büyüdükçe AK Parti umudun, istikbalin ama en önemlisi istikrarın sesi oluyordu. 3 Kasım 2002 günü yapılacak seçimlerden sadece birkaç gün önceydi. Tam olarak 31 Ekim 2002. Dünyaya gözlerini açalı henüz birkaç ay olmuş Aydın Doğan'ın Vatan Gazetesi seçimin tatsız biçimde sonuçlanması durumunda 5 yıl sonra ortaya çıkacak bir tehlikeye işaret etti o gün. Dikkat! Yeni Cumhurbaşkanını yeni meclis seçecek başlıklı bir haber yayınlandı gazetede. Şayet seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi kazanırsa 2007'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde o partinin kendi istediği birini Çankaya'ya çıkartabileceği söylendi. Dikkat kelimesi özenle seçilmişti, altı özellikle çizilmişti. Ve o ilginç uyarı haberin devamındaki cümleler. Cumhurbaşkanı Sezer'in görev süresi 16 Mayıs 2007'de bitiyor. Anayasaya göre Sezer'in ikinci kez seçilme şansı yok. Yeni meclis 2007 Kasım'ına kadar görev yapacak. Bu durumda göreve gelecek Cumhurbaşkanını da bu meclis seçecek. Cumhurbaşkanında milletvekili olma şartı aranmadığı için yasakları kalkarsa Tayyip Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı seçilme şansı var. Bir öngörü müydü bu? Yoksa niyet okuma mı? Bir mesaj mıydı bu? Yoksa özenle seçilmiş dikkat kelimesiyle verilen bir mesaj mı? Belki hepsi ama hiçbiri değil. Öyle ya. Henüz yeni çıkmış bir gazetede, Aydın Doğan'ın gazetesinde siyasi hayatına yeni başlamış bir parti ve lideri hedef gösteriliyordu. Üstelik bu hedef gösterme daha seçimi bile kazanmamış bir parti için yapılıyordu. O yazı 31 Ekim 2002 günü çıktı o gazetede.
1: Vatanımız, milletimiz.
2: Ya böyle bir şey olamaz. Ya biraz iki yap.
1: Hayırlı olsun diyorum. Ve oyunu da bu şekilde kullanıyorum.
3: Olan kabul edin.
1: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
3: Bu da lütfen arkadaşlar.
0: Seçimse 4 gün sonra oldu. Ve o seçimde milletin feraseti konuştu. İktidar AK Parti'nindi. Ama eski Türkiye'ydi o Türkiye. Bundan sonrası bilindik hikaye. Recep Tayyip Erdoğan liderdi. Ama lider olmak, seçilmiş olmak o Türkiye'de geçer akçe değildi. Yasak vardı, yasaklar vardı. Vesayetin koyduğu sıra dışı yasakları vardı bu ülkenin. AK Parti iktidar oldu ama o seçimde partisini iktidara taşıyan lider Recep Tayyip Erdoğan başbakan olamadı. Millet karar verdi vermesine ve seçti seçmesine ama eski Türkiye'nin muktedirleri milleti yok saydı. Anadolu devrimi diye tarihe geçen 3 Kasım 2002 gününden 64 gün sonrasına gidelim şimdi. O güne. 8 Ocak 2003'e.
4: İlk oturayı 8 Ocak 2003'te aldık. O gün Diyarbakır'da uçak düştü, gündem değişti. Açın arşivleri bakın. O gün orada söylenenler 27 Nisan'dan çok daha ileriydi.
5: Bu konudaki farklı düşüncenin ifade edileceği yer ve durum Yüksek Askeri Şura olmamalıydı. Bu istisnai durum şüphesiz irticai faaliyetlere bulaşanlara cesaret vermişti.
0: Bir 27 Nisan öyküsü anlattığımız bir muhtıra hikayesi. Ama dedik ya nefes nefese bir öykü.

0: içinde çarpıcı ayrıntılar barındıran, tam da Binali Yıldırım'ın dediği gibi unutulan ve bu yüzden açılıp arşivlere bakılması gereken bir hikaye. O güne gidiyoruz şimdi. 8 Ocak 2003'e. Bir yanı dev bir acı, diğer yanı utanç dolu o güne, o çarşambaya. Türkiye o sabaha korkunç bir kazanın haberiyle uyandı. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Konya isimli uçak, Diyarbakır Havalimanı yakınlarındaki eğimli bir araziye düştü. Bu büyük bir faciaydı. Kazada 75 kişi öldü. Televizyonlar canlı yayındaydı, Türkiye şokta. Evet, acı vardı ama bir de aması vardı o günün. Aması utanç doluydu. Aynı gün öğleden sonra, Türkiye henüz kazanın şokunu atlatamamışken, o öğleden sonra Genelkurmay Başkanlığı bir zirveye ev sahibi oldu. Gazetelerin genel yayın yönetmenleri Genelkurmay Başkanlığı'nda buluştu. Önce kısaca bir geçmiş olsun havası, ama ardından asıl mesajlar. 2002 Kasım'ının üzerinden henüz 64 gün geçmişti ve bilindik koronun bilindik sözleri dört yandan yükseliyordu. Bunlar başörtüsünü de serbest bırakırlar. Resepsiyona Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ev sahipliği yaptı. Özkök Paşa o resepsiyonda seçilmiş misafirlerine seslendi. Hedefi belliydi. Hedefe giden yolda Özkök'ün kendine neyi seçtiği de çok belliydi. Özkök o gün türban siyasi bir dayatmadır dedi. Ve ertesi gün işte o meşhur arşivler. Ne kadar da tanıdık değil mi? İşte Deniz Baykal ve hükümeti uyarmıştık cümlesi. Ve işte Süleyman Demirel. Bu da onun mecbur bırakıldılar sözleri. O günde, o günün arşivlerinde dolaşmaya devam edelim. Söz uçuyor, yazı kalıyor. Bu milletin seçtiği AK Parti hükümetini hedef alan muhtıranın ertesi günü yayınlanan Cumhuriyet Gazetesi. Gazetenin manşetinde o acı dolu uçak kazasının haberi var. Yanlış anlaşılmasın. Gazeteler önemli haberleri manşete taşır, daha da önemlilerini sür manşete. İşte sür manşet. Mesaj net, hem de çok net. Özkök Paşa 28 Şubat devam ediyor diyor ve ekliyor. İrticayı cesaretlendirdiler. Ve o günlerin görevini eksiksiz yerine getiren diğer gazetesi, Aydın Doğan'ın yeni bebeği Vatan. O cümle o gazetede de manşet. Milliyet'te de. Milliyet gazetesi o gün raflardaki yerini muhtıra gibi sürmanşetiyle aldı. Aslında gibi kelimesi fazlaydı. Çünkü bu bir muhtıraydı. Ve o muhtıra vesayet, yani kendini demokrasinin sahibi sananlar tarafından verilmişti. Arşivlerdeki yolculuğumuza devam edelim. Bu kez biraz da satır arası okuyalım. 11 Ocak 2003 Cumartesi. Hürriyet Gazetesi sayfa 25. Ertuğrul Özkök yazıyor. Ya da bir başka deyişle ahkam kesiyor. İki cümle orada, o arşivde hala dipdiri duruyor. Biri aman çatışmayın, diğeri rövanşa yönelmeyin. Ve aynı sayfa Özkök'ün yazısının hemen altı. Hani üst akıl diyoruz ya, işte üst akıl, üstlerdeki akıl konuşuyor bu defa. Haberi de Hürriyet sayfalarına taşıyor. The Guardian'ın artık nereden akıl aldıysa yaptığı uyarı işte bu cümleyle haber oluyor. Uyarı atışı yaptı. Yani İngiliz Guardian gazetesine göre Genelkurmay Başkanı uyarı atışı yapmıştı o gün. Uyarmak meşru bir hükümeti ve atış askeri jargonda darbeyi işaret eden kelime. Hafıza-i beşer nisyanla malul. İnsandır unutur, unutuyor musun? Oysa hatırlamak geleceğe ışık tutmak demek.
1: 125. madde yüksek askeri şura kararlarını diğer bazı kararlar gibi yargı denetimi dışına taşımıştır. Bir anayasa maddesinin uygulanma istemine muhalefet şerhi koymak, idarenin kanunların uygulamasını sağlama sorumluluğu ile çelişmiştir. Ve kanımca bu nedenle yasal dayanaktan yoksundur.
0: 8 Ocak 2003, yakın tarihin en sert darbe girişimlerinden biriydi. O girişim AK Parti'yi hedef alan ilk muhtıraydı. Ama sonuncusu olmayacaktı. Bir zaman yolculuğu çıktığımız, darbeye, darbelere giden yolun parke taşlarının döşendiği bir yolculuk.

5 Şubat 2006. Trabzon. 16 yaşında bir çocuk, İskenderpaşa Mahallesi'nin parke taşlı dar sokaklarını ağır adımlarla geçti. Merdivenler çıktı karşısına, tırmandı. Santa Maria Kilisesi'nin kapısına ulaştığında şöyle bir etrafına bakındı. Kimsecikler yoktu. Belini yokladı. Silahın emniyetini açtı. Tam da planladığı gibiydi. Kiliseden içeri girdi. Rahip dua ediyordu. Her şey 2 saniye içinde oldu. Çocuk karbon fiberden yapılan ve bu yüzden hayalet silah diye bilinen Glock marka tabancanın tetiğine 2 kez dokundu. Rahip Santoro orada öldü.

0: 3 ay sonra 17 Mayıs 2006 saat 9.45 Ankara. Karanlık bir gün. Dışarıda yağmur var. Avukat Alparslan Aslan onlarca, yüzlerce Ankaralının arasından geçerek ulaştı Danıştay binasına. Aracını park etti. Torpido gözünden silahını aldı, beline koydu. Binaya yöneldi. İçeri girmesi zor değildi çünkü avukattı. Kimliğini göstererek geçti kapıdan. Belindeki silahı da kimse fark edemedi. Adı üzerinde, hayalet silahtı üzerindeki. Metal dedektörü onu göremiyordu. Alparslan Aslan doğrudan hedefe yöneldi. İkinci daire üyeleri toplantı halindeydi o sırada. Hatta tam da çay servisi yapılıyordu. Aslan yarı açık kapıdan içeri hızlı adımlarla girdi. Silahını çekti. Tetiğe 11 kez bastı. Danıştay üyelerinden biri Mustafa Yücel Özbilgin orada öldü. 4 Danıştay üyesi ise yaralandı. Dönemin Danıştay Başsavcısı Tansel Çölaşan'dı. Emin Çölaşan'ın eşi. Çölaşan saldırı olduğunda o odada değildi. Ama daha şok atlatılmadan kurduğu cümlelerle Türkiye'yi karıştırmak istemişti.
1: Allah'ın elçisiyiz, askeriyiz diye gelmiş. Allah'ın askeriyiz diye gelmiş.
2: Türkiye çok tehlikeli bir sürüklenişin içinde. Bunun arkasında

0: Kimler var, neler var, hepimiz bunu düşünmek zorundayız. Türkiye'yi bu sürüklendiği süreçte doğru değerlendirmekten hala uzak duranların bir yeni değerlendirme yapmasına ihtiyaç var.
1: Bu devam eden tahriklerin çok doğal bir sonucu zaten burada var. Daha önce bu Vakit Gazetesi bu Danıştay üyelerine çok açık hedef göstermişti.
2: Yargısına sahip çıkmayan devlet bu olayda büyük yara almıştır. Saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza acil şifalar diler. Bu menfur olayı şiddetle kınar. Olayın nedenleri ile sorumlularının değerlendirilmesini Yüce Türk milletinin takdirine bırakırız.
3: Asla tasvip edilemez, telin ettiğim, kınadığım, lanetlediğim bir olaydır. Seçim öncesi kanaatlerimi bu noktada bununla ilişkili hale getirmek, bu çok daha çirkin bir yaklaşımdır.
4: Ve 8 ay sonra, tarih 19 Ocak 2007, yer bu kez İstanbul Osman Bey. Yine bir çocuk, yine bir katil. O gün Samast, o gün Agos'u kuran ve genel yayın yönetmeni olan Hrant Dink'e sinsice yaklaştı. Cadde kalabalık, cinayet planlıydı. Samast, Dink'i hızlı adımlarla izledi. Tam gazetenin kapısında silahını çekti, ateşledi. Hrant Dink öldü. O gün Samast'sa kaçtı. Ama çok uzağa değil. Yakalandığında ortaya çıkan bu görüntü her şeyi anlatıyordu. O gün görünürde milliyetçi ruhu kabarmış bir gençti. Ve tıpkı Santor, sonra Danıştay baskınında olduğu gibi o da yine bir hayalet gibi yaklaşmıştı hedefine.
5: Değerli basın mensupları, kanlı ellerin bu kez Hrant Dink'i kurban seçmiş olması son derece manidardır. Özellikle bazı ülkelerde sözde Ermeni soykırımı iddialarının gündemde olduğu günlerde bu cinayetin işlenmiş olmasını manidar buluyoruz. Cinayeti bütün yönleriyle araştırıyoruz, araştıracağız.
4: Ama asıl hayalet çok geçmeden çıkacaktı sahneye. Türkiye önce o cinayetlerin abileriyle, sonra abilerin abileriyle ve en büyük abilerle tanışacaktı. O güne dek gizlenen hayalet gün yüzüne çıktığında da adına Ergenekon denilecekti.

0: Şimdi deyim tam da yerinde, şeytanın dahi aklına gelmeyecek bir kaos planını izleyeceksiniz. Ekrana gelecek bilgi ve belgeler üst aklın tam olarak nasıl derin bir plan yaptığının kanıtı. İşin içinde üst akıl var ve medya. Bir de sırrı asla çözülemeyen isimler. Büyük düşmanlık AK Parti 2002 Kasım'ında tek başına iktidar olduğunda başlamıştı.
1: Hiçbir zaman zafer sarhoşluğuyla zamanlarımızı israf etmeyeceğiz. Çünkü bize zafer sarhoşluğu yakışmaz. Zaferi kutlarız ama vatana hizmetle bulun heyecanını duyarak kutlarız. Milletimize hizmetle bulun heyecanını duyarak kutlarız. Ve diyorum ki daha nice zaferleri bu defa devlet adına, millet adına kucaklamayı Allah bizlere nasip etsin.
0: Çok netti. Vesayet AK Parti'yi istemiyordu. Çünkü kendine

0: Cumhuriyet'in Yılmaz Bekçisi adını veren azınlık millete güvenmiyordu. Öyle ya, millet oy verirdi, iktidarı seçerdi. Bunun adı da demokrasiydi. Ama iktidarın kimde olacağına kararı hep çoğunluğa tahakküm eden vesayet verirdi. Bu hep böyle olmuştu. Halk bilmez, göbeğini kaşıyan adam seçemez, bidon kafalılar karar veremezdi.
1: Belli ki o süreci de manipüle etmeye çalışan aynı grupların o olduğuna bir bakmak gerekiyor, o grupların. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de işte sizden rahatsız olanlar hukuku da kullanır, belli kurumları da kullanır, belli güçleri de kullanır. Olmadığı takdirde darbeye de teşebbüs eder. Nitekim öyle oluyor. Yani biz mesela ne oldu? 2002'de AK Parti iktidar olduğunda çok kolay olmadı. Hep söyledim. Biz ilk dönemimiz denetimli serbestlik altında bir iktidardık. Deplasmanda maça çıkıyorduk. Yani biz iktidarız, mecliste çoğunluğumuz var ama birçok meselede karşımıza çok büyük engeller çıktı. İşte Danıştay saldırısıdır vesairedir falan filan. Biz bunları yaşadık.
2: Geçmişte nasıl olduysa yine nasıl olsa rejimi kitleriz. O göbeğini kaşıyıp oy veren insanların oyları hesaba alınmaz diye düşünmüşlerdi ama öyle olmadı yani.
0: 2007'nin Mayıs'ında Ahmet Necdet Sezer'in köşkteki görev süresi sona eriyordu. Yerine de AK Parti'den biri gelecekti. Ama imkansızdı bu. Olmazdı, olamazdı. AK Parti ve başörtüsü Atatürk'ün evine girmemeliydi. İlk sinyal 2006 Mayıs'ında verildi. İlhan Selçuk 8 Mayıs 2006 günü Cumhuriyet Gazetesi'nde bir başyazı kaleme aldı. Basına kolay kolay görüş bildirmeyen Ahmet Necdet Sezer'le konuşmuştu. Yazısına 2007'ye doğru Türkiye Cumhuriyeti büyük bir sınav yaşayacak ve gerilimden geçecek gibi görünüyor cümlesini koydu. Ancak yetmemiş olacak ki hemen ertesi gün, yani 9 Mayıs 2006'da aynı yazıyı bir kez de bugün özgürlükçü kesilen dönemin darbecisi Hürriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök köşesine taşımaya karar verdi.
3: Cumhurbaşkanı Sezer'le İlhan Selçuk'un baş başa görüşmesinde nelerin konuşulduğunu doğrusu çok merak ediyorum. AKP kanadına tavsiyem şu: İlhan Selçuk'un dünkü yazısını ve benim bugünkü yazımı kesip bir kenara koysunlar. O üstü kapalı sözlerin şifreleri 2007 Mayıs'ına yaklaştıkça tek tek açılacak.
2: 27 Mayıs'ın güçlü adamlarından Orhan Erkan'la iki tane kitap yazdı. Orada çok açık anlatır. Der ki eğer Akis dergisini okumasaydık biz 27 Mayıs'ı yapmazdık der. Akis dergisi İsmet İnönü'nün damadı rahmetli Metin Toker'in de.
0: Türkiye, Trabzon'da işlenen Rahip Santoro cinayetiyle geçici körlük yaşıyordu o günlerde. Yani ortam tam da üst aklın istediği gibiydi. Plan ince ince örüldü. Bu yazıya iyi bakın. Bu yakın tarihe ışık tutan en önemli belgelerden biri. Yazı Amerika'nın en etkili haftalık dergilerinden Newsweek'te 4 Aralık 2006 günü yayınlandı. Danıştay baskınından 6 ay sonra, Dink cinayetinden 1, E-Muhtıra'dan 3 ay önce. Yazı uzun ama içindeki şu 3 cümle her şeyi anlatıyor.
3: Bir kez daha generaller hükümetin modern Türkiye'nin temeli olan laikliği yıprattığını konuşuyor. Homurdanıyorlar. Benim tahminime göre 2007'de darbe olma olasılığı %50.
0: Peki yazıyı kim kaleme aldı? Darbeyi nereden biliyordu? Daha derine inelim.

İşte yazının sahibi. Adı Zeyno Baran. 1972 doğumlu. Baran o yazıyı yazdığında Amerika'daki Hudson Enstitüsü'ne bağlı Avrasya Politikaları Merkezi'nin müdürüydü. Yazısını o gün sadece iyi gözler gördü, güçlü kulaklar duydu ve sadece bir elin parmakları kadar az kişi o satırların anlamını çözebildi. Daha da derine inelim şimdi. Zeyno Baran'ın çalıştığı Hudson Enstitüsü'ne yakından bakalım. Enstitü, Amerika'nın dış politikasını belirleyen Şahinler kanadının en güçlü temsilcisi Henry Kissinger dahil pek çok gizli gücün referans verdiği bir yer. O enstitü ne dese çıkıyor. İşte gazeteci Zafer Mutlu'nun üvey kızı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Brezza'nın eski eşi Zeyno Baran, 2007'de Türkiye'de %50 ihtimalle darbe olacak demişti.

0: Başkanımızı görüşünüze hazırdır Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Yıl 2006. 27 Nisan E-Muhtırası'na giden yolun mimarlarıyla tanışma vakti. İşte muhtıranın mimarlarından ilki. 10. Cumhurbaşkanı, köşkteki yargıç Ahmet Necdet Sezer. Gerektiğinde başbakanın suratına anayasayı fırlatabilecek kadar cüretkar biriydi Sezer. Kriz çıkmış, halk ezilmiş, düşünmeyen, kendini laik cumhuriyetin bekçisi diye tanımlayan ve bu zırha bürünüp sırtını millete dönen biri. ...2002'de iktidar olan AK Parti'nin 2007'ye kadar hayata geçirmek istediği her reform, seçilmiş liderle göz teması bile kurmaktan kaçınan köşk yargıcının Çankaya'ya ördüğü kalın duvarlara çarptı. Milletin oyuyla iktidara gelenlerin hazırladığı yasalar meclisten geçiyor ama seçilmişlere tepeden bakan köşk o yasaları geri gönderiyordu. Göndermese bile Sezer'in köşke çıkmadan önce çalıştığı Anayasa Mahkemesi devreye giriyor, yani yasa yine yürürlüğe girmiyordu. Türkiye, başbakanla cumhurbaşkanı arasındaki kavgaya alışkındı. Ama başbakan kavgayı değil, sabrı seçti. Sabır nedir biliyordu çünkü. Onlar utansın diyen üstadın sesiyle büyümüştü. Onların utanacağı günler gelecek, yöneten sabredecekti.
2: 28 Şubat'ın o en ağır, en karanlık, en sisli günlerinde bütün arkadaşlarım hep birlikte otururduk, konuşurduk. Defalarca yumruklarımızı sıkardık. Dudaklarımızı ısırırdık. Hep ya sabır derdik. Allah mazlumun yanındadır derdik. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste derdik. Biliyorduk ki Türkiye genelinde gerek şahsım gerek arkadaşlarım gibi niceleri dişlerini sıktı. Niceleri yumruklarını sıktı. Niceleri bağırlarına taş bastı. Ama büyük bir dirayetle, büyük bir metanetle sabrettiler. Kamudaki memur kardeşim de sabretti. Belediye başkanları sabrettiler. Başörtülü kızlar sabrettiler. Yoksul Anadolu çocukları sabrettiler. Anadolu'nun iş adamları, sanayicileri sabrettiler. Çünkü hepsi fişlenmişti. Aydınlar, yazarlar, düşünürler, kanaat önderleri de sabrettiler. İnançlarımıza hakaret eden, tahrik senaryolarında başrol oynayan, emirle manşet atan, emirle yazı yazan, her gün ekranlarından milletin üzerine pislik boca eden o bazı yayınlara metanetle sabrettik.

0: Briefinglerde ayakta 10 dakika alkış tutan, hakkımızda jet hızıyla kararlar veren o yargı sistemine karşı dirayetle sabredin. Sivil toplum örgütü adı altında topuk selamı veren iki yüzlüler karşısında da sabrettik. Milletin, ülkenin kaynaklarını hortumlayanlar, yetimin hakkını yiyenler karşısında da sabrettik. İşte bugün sabrın selamete erdiği gündür. Bugün mazlumun ahının aheste aheste çıktığı gündür. Bugün adaletin tecelli ettiği, bağımsız yargının hiçbir baskı olmadan vazifesini yerine getirdiği gündür. Bugün demokrasinin de, milli iradenin de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de anlam kazandığı, güç kazandığı gündür.
1: Yine o Aralık ayının 26'sında yeni bir hamle geldi. Bu kez juristokrasi, yani yargının içindeki diktatörler devredeydi.
2: Dayı Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü saldırıya karşı savunma koruyacağına huzurunda an içerek göreve başlıyor.
1: AK Parti Atatürk'ün evine giremez. Cephesinin en güçlü ismi Sabih Kanadoğlu sahneye çıktı. Cumhurbaşkanını 367 kişi seçer dedi. Ve dediği an gündem değişti. Fikri saçma bulanlar çoğunluktaydı. Ama kararı saçmalığı haklı bulan azınlık verecekti. Kanadoğlu'nun fikrine başta köşk sahip çıktı. Sonra asker, ardından ana muhalefet CHP ve sonunda da CHP'nin her fırsatta arkasına saklandığı Anayasa Mahkemesi. Anayasa bir anda delik deşik edildi. Oysa o güne dek hiçbir cumhurbaşkanı için 367 vekil şartı aranmamıştı. Ve Turgut Özal örneği bunun en net kanıtıydı.
3: İstanbul Milletvekili Sayın Turgut Özal, Anayasanın 102. maddesinde 3. oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış ve 263 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır.
4: Çok önemli bir olay için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili başvuruyu 5 partinin genel başkanları olarak birlikte imzalayacağız.
1: Ne var ki Sabih Kanadoğlu liderliğindeki yargı diktası 2006'nın aralığında o kuralı yerle bir etti. Cumhurbaşkanı olmak için 550 vekilin 3'te 1'iyle toplanmak yeterliyken Kanadoğlu 367 gerekli dedi. Birileri onun bu sözünü çok sevdi. Hem de o kadar sevdi ki Kanadoğlu ödüllere boğuldu. Daha da ilginci, açıkça anayasaya aykırı o cümleye Anayasa Mahkemesi dahil tüm vesayet çok geçmeden sahip çıktı.
5: Sabih Kanadoğlu'nun ortaya attığı daha yani bir formül aklınca. Ancak daha önce seçilen cumhurbaşkanlarına bakıyorsunuz. Özal'da, hatta Atatürk'e de götürebilirsiniz. Meclisin çoğunluğu tarafından seçilirler. Ama bunlar, bu özellikle akademi çevrelerinden, hukuk çevrelerinden gelen bir takım aktörler, örneğin 27 Mayıs'ta da Menderes'in asılması, Menderes ve arkadaşlarının asılmasının bir zorunluluk olduğunu askere dayatmışlardı.
6: 367 diye Türk demokrasisinde ve parlamenter sisteminde bir uygulama yoktur. Ama orada Sabih Kanadoğlu darbeciler akıl verdi. Çünkü bu darbenin paydaşlarından biri yargıydı ve akıl verdi ve 367 garabetini ortaya attılar.
7: Yani seçim koşulları belli, şartları belli. Dolayısıyla

0: zemin hazırlamak için de yapılıyor.
1: O darbeye, muhtıraya bir kılıf uydurma girişimiydi. O yüzden biz ona 367 garabeti dedik.

0: 2007 işte böyle bir havada başladı. Demokrasi şoktaydı ve Kanadoğlu patentli fikir artık vesayetin en büyük kozuydu. Endişe verici gerginlik lafları açıktan açığa edilmeye başlanmıştı. Gerilim ya da normalleşme, kendini devletin sahibi zanneden oligarkların iki dudağı arasından çıkacak cümlelerde saklıydı artık.
1: İçinde bulunduğumuz son derece gergin ortamın daha da endişe verici boyutlara tırmanmaması için laik, demokratik, hukuk devleti ve çağdaş bilime inanmış bir cumhurbaşkanının seçilmesinde hepimizin sağduyu ile uzlaşıcı sorumluluklar düşmektedir.
0: İşte Erdoğan Teziç, 5 Nisan 2007 günü yaptığı o basın toplantısında fitili ateşledi.
1: Bu makama aday olacak kişilerin başta laiklik ilkesi olmak üzere cumhuriyetin değiştirilemeyecek niteliklerini benimsemiş ve sindirmiş olmaları da anayasal bir zorunluluktur.
0: Üzerine vazife bile değilken, hatta kimse ona sormamışken, Cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı sualine cevap verdi. Aslında Cumhurbaşkanı nasıl seçilemezi anlatıyordu. Bir anlamda Türkiye'nin üniversiteleri bilim üretmiyor, bilim adamları da bilimi değil siyaseti konuşuyordu. Kanadoğlu'nun teveccüh edip kamera karşısında kuramadığı cümlelerin sözcülüğünü onlar yapıyordu.
1: Mecliste Cumhurbaşkanlığı seçimi için başkan oturumu açtığında kendisi hariç 367 üyenin içeride olması zorunludur. 3/2 çoğunluklarla örtüşüyor bu. Tabii genelde daha fazla olur bu sayı. Ancak buradan bir sonuç alınamazsa son aşamaya gelindiğinde, yani salt çoğunlukla adayların belirlediği sürece girildiği zamanda gene toplantının hesabının 3/2 olma zorunluluğu vardır.
0: Koca profesörler, koca yargıçlar anayasayı böyle deldi ve buna kimse sesini çıkarmadı. Belli ki gerilim birilerine kazandırıyordu. Bir yanda borsaya sevdalı ana muhalefet lideri vardı, bir yanda da askerin müdahalesini seven gazeteciler. Söz sırası yine bugün demokrat kesilenlerden bir diğerinde, Hürriyet yazarı Bekir Coşkun'daydı. Darbeyi bir kez de o çağırdı.
2: Türkiye'de bundan böyle darbe olmaması için şu üç şeyin mutlaka var olması gerekli. Demokrasi, hukuk, bilinçli ve örgütlü toplum. Bu üçü var mı? Yok. Darbe olması içinse şu üçünün olması gerekiyor. Devrim yasalarına hakaret, rejime karşı hareket, cumhuriyete ihanet. Bu üçü var mı? Var.
0: Oysa ortada ne cumhuriyete ihanet vardı, ne devrim yasalarına hakaret. Aksine huzur vardı. Kaderin tecellisi, Bekir Coşkun'un ordu göreve çağrısı yaptığı gün Erdoğan ordudaydı. Ve bir hayal daha gerçek oluyordu. Yapımı önceki iktidarlar döneminde yılan hikayesine dönen Karadeniz Otoyolu o gün açılmıştı. Yani Türkiye büyüyordu. Hükümet onlarca yıldır yapılamayan atılımları yapıyordu. Ve bu daha başlangıçtı. Daha çok iş vardı. Tabii vesayet izin verirse.
3: Çatışmalarla, polemiklerle uğraşmayı

0: bir kenara bırakmalı, yeni fikirler, yeni projeler üretmenin, milletimizin ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamanın gayreti.
1: Azınlığın tahakkümüne karşı çoğunluğun iradesini savunan milletin lideri hayaller gerçek olsun istiyordu. Ama vesayetçi azınlığın hayali bambaşkaydı. Onlara göre Çankaya son kaleydi, düşmemeliydi. Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasın adlı Çankaya cephesinin bir diğer aktörü Deniz Baykal da yüzünü çok geçmeden gösterdi. Kozu Anayasa Mahkemesi'ydi, onu oynadı.
2: Bunun bir yargı kararına taşınması kaçınılmaz gibi gözüküyor şu aşamada. 3 günlük ara var biliyorsunuz turlar arasında. Yani o zamanı derhal Anayasa Mahkemesi de olan hızla konuyu mütalaa etmesi, değerlendirmesi lazım. Bunları söylüyorum, herkes hazırlıklı olsun.
1: Baykal o günden sonra hiç susmadı. Konuşuyor. Konuştukça sırtını millete dönüyor ama bir yandan da gerilimi artırmayı başarıyordu.
3: Türkiye bu kadar önemli bir olaya giderken öyle kimsenin sesinin çıkmadığı, her şeyi kabul edeceği bir suskun toplum olarak duramaz, durmamalıdır.
1: Dönemin ana muhalefet lideri konuşacağı yerleri bile özenle seçiyordu. Tercihi nefret diliydi. Bu yüzden konuşmalarını başörtüsü ya da takke takmış yüzlerin karikatürize edildiği fonların önünde yapıyordu. Algıyı bu yolla yönetiyordu.
4: Herkes sen olursun diye korkuyor. Senin adaylığından telaşlanıyor.
3: AKP yöneticileri ilan etmişlerdir ki parlamentodaki 3-2'ye yakın çoğunluklarını kendileri kullanacaklardır.
1: Baykal bu cümleleri günler boyu kurdu. Her fırsatta konuştu. Ama cevabını da aldı.
5: Bir daha ağzını alma o lafı. Bir daha ağzını o lafı alma. Git ağzını da bir yıka. Git ağzını yıka. Dişini de fırçala. Bir daha da ağzını o lafı alma. Sakın ha Cumhurbaşkanı ağzından. Ya olma! Olma!
6: Senin adayın varsa açıkla. Kendine güveniyorsan kendin çık. Kendini açıkla. Bak bakalım parlamento sana ne kadar itibar ediyor. Millet ne kadar itibar ediyor. Bunu daha iyi görürsün.
1: Günler ağır ağır geçiyor. Her yeni gün yeni bir tartışma başlıyordu. 8 Nisan 2007'de E-Muhtıra'ya giden yolun taşlarını döşeyen bir diğer isim sahneye çıktı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağını herkes merak ediyordu. Meraklılar arasında Hürriyet'te çalışan ama aslen silahlı kuvvetlerin basın sözcülüğünü yapan dönemin kudretli gazetecileri de vardı.
7: Askerler Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorlar. Ancak bu istememe olayı sadece Tayyip Erdoğan'la sınırlı değil. Bu karşı çıkış o ve onun zihniyetindeki kişiler olarak tanımlanıyor. Varsayalım çıktı, sonrasında ne olacak? Hiç endişe etmeyin, meraklanmayın. İşte o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tavırlarını belki sessiz ama daha net ve somut bir biçimde hep birlikte izleyeceğiz. Örneğin Çankaya'da ve başka yerlerde verilen davetlere katılmamak, burada yazmak durumunda olmadığım başka şeyler. Yeri ve zamanı geldiğinde niceleri.
1: Bir zamanların modasıydı. Genelkurmay başkanları sık sık kameraların karşısına çıkar, işlerini güçlerini bir kenara bırakır, demokrasiye balans ayarı yaparlardı. Türkiye'deki herkes genelkurmay başkanının, hatta diğer komutanların ismini ezbere bilirdi. 2007'nin genelkurmay başkanı Yaşar Büyükanıt da gelenek olduğu üzere bir basın toplantısı yapmaya karar verdi. Günlerden 12 Nisan 2007 idi ve gündemde tek başlık vardı: Cumhurbaşkanlığı seçimi. Genelkurmay başkanı

0: büyük anıt. O gün o basın toplantısında ertesi günün gazetelerine sürmanşetlik malzemeyi vermeliydi. Soruları beklemedi. "Biliyorum soracaksınız," dedi. Sorulmadan konuştu.
1: Değerli basın mensupları, biliyorum. Biraz sonra bu şey bittiğinde, konuşmam bittiğinde soracağınız sorunun ilk soru ne olduğunu biliyorum. Bu konudaki görüşümü açıklıyorum. Anayasamızda ifadesini bulan laik, demokratik ve sosyal devleti idealine, devletin üniter yapısına bağlı ama sözde değil, özde ve bunu davranışlarına yansıtabilir şekilde bir cumhurbaşkanının oraya seçileceğine olan inancımı burada belirtmek istiyorum.
0: Büyük anıt isim vermemişti ama kimi kastettiği belliydi. Türkiye, hedefin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anlamıştı. Herkes oradaydı o gün. Yaşar Büyükanıt'ın toplantısının soru-cevap bölümünde sözü dönemin kibirli gazetecileri tek tek aldı.
2: Cumhurbaşkanlığına aday olacakları söylenen bazı kimseler var. Hele bir tanesi ön planda onlardan geçiyor. Sizin bu tanımınıza onlar uyuyorlar mı?
1: Şimdi ben şunu istirham edeceğim. Ben kişiler bazında konuşmam.
0: Haber kanalları canlı yayını sürdürüyordu. Ve Türkiye sorulan her soruda daha da bir geriliyordu. Konu bir süre sonra dönüp dolaşıp başörtüsüne de geldi.
3: Acaba Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanının eşi türbanlı olup ise başkomutanın altında çalışan subay, assubay ve komutanların tavrı nasıl olur?
1: Dedim ki cumhurbaşkanlığı konusunu bitirdim dedim. Ama sorunuzu aldım.
0: Genelkurmay Başkanı söyleyeceğini söylemiş, ertesi günün gazetelerine sürmanşeti atmıştı. Mesajını sözde değil özde laik diyerek vermişti. Ve başka manşet çıksın istemiyordu. Bu yüzden de istediği soruya cevap veriyor, istemediğini geçiştiriyordu. Ama toplantı başlamadan hemen önce Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalarla ilgili soruyu geçiştirmedi.
4: Efendim, buraya gelmeden yaklaşık 1,5 saat önce Meclis Başkanı Arınç bir basın toplantısı düzenledi ve orada şöyle bir şey soruldu kendisine. 14 Nisan'daki yürüyüş Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenleniyor. Başında Er Uygur Paşa var. Hakkında darbe yapacağı yönünde iddialar vardı. Bu iddialar çok ciddi. Bu nedenle miting tartışmalı hale geliyor dedi. Siz bu miting ve yürüyüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi tabii benim bu konuda bir yorum yapma yetkim yok. Bu çeşit toplantı gösteri kanunlarla düzenlenmiş durumda. Eğer yasal olarak izin alınmışsa şiddete başvurmayan sadece düşüncelerini açıklanacak bir toplantıdan ürkmek anlaşılır bir şey değil. Yasal olarak yapılıyor. Kaldı ki Türkiye'de illegal çok gösteriler yapılıyor. Terör örgütünün bayrakları açılıyor, bilmem ne yapılıyor. Eğer benim bir vatandaş olarak, tabii benim bir yetkim de yok. O bir dernek. Yasal prosedürü tamamlanmış, yasalara uygun, şiddet içermeyen bir gösteri yapılıyorsa ben buna demokratik bir girişim derim. Herkes demokratik hakkını kullanma hakkına, hukukuna sahiptir. Ben olayın bir siyasi boyut olarak bakmıyorum. Ben olaya hukuki açıdan bakıyorum. Eğer usulüne göre yapılmışsa hiç kimsenin rahatsız olmaması lazım.
0: Genelkurmay Başkanı "Yorum yapmam doğru değil" diye başladığı cümlesini "Kimse bu yürüyüşten ürkmesin" yorumuyla bitirmişti. Soğuk rüzgarlar esiyordu ve bu birilerini sevindiriyordu. Emin Çölaşan mikrofonu o sırada bir kez daha aldı. Herkes sorusunu ayağa kalkıp soruyordu ama Çölaşan ayağa kalkmaya tenezzül etmedi.
2: Efendim, başbakan sizinden önceki Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök Paşa'ya hocam diye hitap ederdi. Hocam.
1: Evet.
2: Siz hiç böyle bir hitaba kendisinden maruz kaldınız mı?
1: Bana mı?
2: Evet, size.
0: O toplantı bir buçuk saat sürdü. Biz onu... Manşet hazırdı. Ama hala anlamayanlar olabilirdi.
1: Hiçbir şekilde.
0: Anlamayanlara anlatma görevini yine Emin Çölaşan üstlendi.
2: Belli adayların isimleri dolaşıyor ortalıkta.
1: Nasıl Emin Bey?
2: Efendim, belli adayların isimleri dolaşıyor ortalıkta.
5: Büyük Anıt'ın mesajı iki cümleydi. Daha fazlasını söyleyemezdi. Askerler için isim önemli değil. Onlar o zihniyette birinin Çankaya çıkmasına karşı ama elleri kolları da yasalarla bağlı. Açıkça çıkmasın, o şahsı, o kafayı, o zihniyeti devletin başında görmek istemiyoruz demeleri mümkün mü? Elbette değil. Hele böyle dandik, darbe masalcılarının hortladığı bir ortamda. O halde dün askerler tarafından verilen mesajı şöyle okumak gerekiyor. Karşıyız ama daha fazlasını söylememize yasalar izin vermiyor.
6: Hiç konuşmaması gereken, üzerine laf düşmemesi gereken, o da vefat ettiği için bir şey demiyoruz. 12 Nisan'da yaptığı açıklama var. Ondan sonra 27 Nisan'daki muhtıra var.
7: Biz siviller çok günah çıkartıyoruz. Kendi tarihimizle yüzleşiyoruz bakın. Ermeni tehcirinden başlayıp Tunceli olayları, pek çok olaydaki ya da uzlaşmazlığımız. Fakat askerlerin bu işi yapması henüz gündeme gelmedi. Yani Türkiye'de generallerin de artık kalkıp, ya biz hata yaptık. Biz bize verilen vatanı korumak, sınırları korumak, ülkedeki düzeni korumak yerine siyasete girdik. Orduyu siyasete alet ettik. Bir taraf olarak siyasetin aktörü biçiminde kullandık. Hata yaptık diye bir generalin bunu itiraf etmesi lazım. Mesela Büyük Anıt, yani son bugün konuştuğumuz elektronik muhtıranın verildiği dönemdeki Genelkurmay Başkanı Büyük Anıt, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyona gidip ifade verdi. Bir elektronik muhtırayı bir darbe uyarısı olarak görmediğini söyledi.
0: Gün gün yükseliyordu tansiyon. Genelkurmay Başkanı 12 Nisan'da konuşmuş, sözde değil özde layık Cumhurbaşkanı mesajı vermişti. 13 Nisan'da da Emin Çölaşan, asker Erdoğan'ı istemiyor diye altını çizerek söylemişti. Ertesi gün, yani 14 Nisan'da liderliğini adı darbeyle anılan eski jandarma genel komutanı Şener Er Uygur'un çektiği cephe Ankara Tandoğan'da toplanacaktı. Hürriyet o gün işte bu manşetle çıktı. Nefret ilmek ilmek işleniyordu ve algı bir mühendis hassasiyetiyle yönetiliyordu. CHP lideri Deniz Baykal'ın Hürriyet yazarlarıyla bir araya gelip kurduğu "eşinin örtüsü değil, başının içi önemli" sözü açıkça bir nefret diliydi. Ve Aydın Doğan'ın gazetesi Hürriyet o dilin ortağıydı. Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçen 14 Nisan 2007 tarihli Hürriyet'te birinci sayfadan bir de bu haber verildi. "Rejim hiç bu kadar tehlike altında olmadı" cümlesinin sahibi, başbakana fırlattığı anayasa kitapçığıyla rejimi büyük bir krize sokan Ahmet Necdet Sezer'di. Tüm bu cümlelerle daha da gerilen Türkiye, o gün gözünü kulağını Ankara'nın Tandoğan Meydanı'na çevirdi. Mitinge bindirilmiş kıtalar akın etti. Örneğin o günlerde Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nin rektörü Fatih Hilmioğlu'ydu. Ve rektör tüm derslerin ertelenmesi talimatını vermiş, okulu tatil etmişti. Öğrenciler Ankara'ya üniversitenin otobüsleriyle taşındı. Ve o saat gelip çattı. Miting alanına kırmızı ve beyaz hakimdi. Bir de ağdalı kelimeler, edebi cümleler. Tabii tüm bunlara ek olarak sanatını siyasallaştıranların bağlama tınısı.
8: Şu anda bizi televizyonda izlerken öfkeden suratları kıpkırmızı olan o insanların renginin kırmızısıyla bu kırmızının bir ilgisi yok. Bu kırmızı temiz kan kırmızısıdır. Onlarınki kirli kan kırmızısı dostlar.
7: Her müdahalede vesayetçilerin milli iradeyi devlet içi bırakmak için müdahil oldukları her olayda, her eylemde ve işlemde burada başat kelime, başat sözcük hep layık tutulmuş. Dolayısıyla bu bir taraftan egemenliği devlet içi bırakmasına yol açmış, bir taraftan da layıklık kelimesinin sevimsizliğine yol açmış.
0: Her şey planlı, manşetler bile hazırdı. Hürriyet 15 Nisan günü sürmanşetine bu kez kocaman harflerle "En güçlü itiraz" yazdı. Hemen altına da "Türkiye tarihinin en büyük mitingi dün Ankara'da gerçekleştirildi. Yüz binler Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına itirazını dile getirdi" cümlesi eklendi. İtiraz Erdoğan'aydı. Hatta Hürriyet miting haberini izlerken Reuters'la bile işbirliği yapmıştı. Ertuğrul Özköklü Hürriyet algıyı bizzat yönetiyor, halka hem itiraz edin mesajı veriyor, hem de AK Parti'ye oy vermeyen herkes oradaydı demeye getiriyordu. Bunu da yine kelime oyunuyla yapıyordu. O günlerde Doğan grubunun tüm gazeteleri aynı çizgideydi. Posta "silahsız kuvvetler" demişti. Milliyetse "mesaj" kelimesini seçmişti. Nitekim Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt 18 Nisan'da bir kez daha söz alacak. O da "mesaj" kelimesini özellikle seçecek. "Toplum mesajı aldı. Anlamayanın algılama sorunu vardır" diyecekti. 18 Nisan 2007 önemli bir gün. Çünkü o gün hem Büyükanıt konuştu, hem de adım adım gelen darbenin eksik kalan tüm koşulları hazırlandı. Eksik kalan ayak 28 Şubat süreci benzeri haberlerdi. Göreve yine Doğan medyası soyundu. Milliyet gazetesi 18 Nisan günü birinci sayfasına bu haberi koydu. Habere "Denizli'de türbanlı ilköğretim korosu" başlığı atılmıştı. 28 Şubat sürecinde medya nasıl "irtica geliyor" çığlığı atıp ortalığı karıştırdıysa yine aynısı yapılıyordu. Sırada bir eksik daha vardı. Kan da dökülmeliydi. Darbe şartları ancak o zaman tümüyle hazır olabilirdi. Haber yine 18 Nisan 2007 günü geldi. O sabah Malatya'da İncil dağıtımı yapan Zirve adlı yayın evi basıldı. İçeride bulunan biri Alman asıllı 4 kişi katledildi. İşte şimdi taşlar yerine oturmuştu. Bir yanda kartel medyası yazıyor, cumhuriyete ve rejime hakaret ediliyor diye bas bas bağırıyordu. Diğer yanda patronu Aydın Doğan'ın diğer gazeteleri türban kartını oynuyordu. Topluma da "gayrimüslimler katlediliyor, bunu da Müslümanlar yapıyor" imajı veriliyordu. Çözüm de belliydi. Asker gelmeliydi ve gelip atılım yapan, hayalleri gerçek kılan iktidarın ömrüne son vermeliydi. Cumhurbaşkanı seçimi günü yaklaşıyordu artık ve gerilim tam da planlandığı gibi gün be gün tırmandırılmıştı. Muhalefet, yargı, kartel medyası

0: ve sivil toplum, yani dönemin deyimiyle silahsız kuvvetler yan yanaydı. Diğer yandaysa gerçekten silahsız olan millet ve sandığa iradesi yalnız duruyordu. CHP lideri Baykal 23 Nisan yani Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı gün meclisteki özel oturumda bir daha konuştu. Adı üzerinde Ulusal Egemenlik kutlanıyordu. Mecliste egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazılıydı. Ama CHP'nin lideri egemenliği vesayete teslim etmek istiyordu.
1: Bu yöntemle 72 milyonluk Türkiye'ye saygın ve onurlu bir cumhurbaşkanı değil, bir aileye kapı kulu seçilir.
0: Herkesin gözü kulağı artık AK Parti'nin köşk adayı kim olacak sualinin cevabına çevrilmişti. Ama milletin yetkilendirdiği lider Recep Tayyip Erdoğan tüm bu oyunları görmüştü. Herkes cumhurbaşkanlığına aday olmasını beklerken Erdoğan satrançtaki en kritik hamlesini yaptı. 24 Nisan 2007 günü kürsüye çıktı, makam hırsı olmadığını kanıtladı ve fedakarlık etti.
2: Cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığım son değerlendirmeler, bütün bu araştırmalar neticesinde bir ismi ortaya çıkarmıştır. O da Abdullah Gül.
0: Erdoğan'ın bu hamlesi vesayet adına şaşırtıcıydı. Ama fark etmezdi. Ha Abdullah Gül, ha Erdoğan. İkisi de AK Partiliydi. İkisinin de eşleri başörtülüydü. Dahası vesayet tam olarak Deniz Baykal'ın birkaç gün önce Hürriyet yazarlarına dediği gibi düşünüyor, başörtüsünü köşkte istemiyordu. Plan ilmek ilmek örülmeye devam etti.
3: Eşinin başörtülü olması da bir şekilde darbecilerin sembolize ettiği, savundukları değerlerin sanki karşısında bir konumu teşkil ediyormuş gibi görüldü. Ve toplumda da o dönem medya eliyle, diğer bir takım vesayet kurumları aracılığıyla bir kaos, bir kargaşa, bir laiklik tartışması varmış gibi ortam yaratılıyordu. Dolayısıyla laiklik ve başörtüsü üzerinden bir gerginlik hedeflediler.
4: Eşi başörtülü birisi cumhurbaşkanı olamaz dediler. Sözde değil özde laiklik sloganını ortaya attılar. Cumhuriyet mitinglerini düzenlediler. 27 Nisan emuturasının verildiği gün Anayasa Mahkemesi tarafından 367 karar verildi. İkisi de aynı güne denk getirildi ve bu milletin değerleriyle, milletin değerlerinin de ötesinde millet iradesiyle bir hesaplaşma girişimiydi.
0: Erdoğan'ın Abdullah Gül'ün adaylığını duyurduğu günkü Milliyet gazetesi yine birinci sayfasından bu kez bu haberi yayınladı. Tam da vesayetin istediği gibi bir fotoğraf eşliğinde verilmişti haber. Türbanlı küçüklerden ilahiler başlıklı haberin fotoğrafında Atatürk de vardı. Yani yapbozun son parçası da artık yerine oturmuştu. Ertesi gün yani 25 Nisan'da sözü bu kez seçmene yönelik hakaretleriyle ünlü bir diğer Hürriyet yazarı Bekir Coşkun aldı. Seçmene göbeğini kaşıyan adam diye seslenen Bekir Coşkun o gün haddini daha da aşacak, halka yine açıkça hakaret edecekti.
5: Açık ve net söylüyorum. Kafalarında kurdukları ve adım adım gerçekleştirdikleri ılımlı İslam rejiminin en önemli ikinci adımıdır bu. Dilerim Türk halkı bu oyunların farkına varsın. Bu uyku hali, bu zavallılık, bu zekasızlığa artık yeter.
0: Seçim artık yaklaşmıştı. Son kozları oynama vaktiydi. Meclis 27 Nisan'da toplanacaktı. CHP tavrını belli etmişti. Meclise girmeyecek, seçim günü hemen Anayasa Mahkemesi'ne gidecekti. Ama mesajı hala almayanlar olabilirdi.

0: Askerin sözcüsü Emin Çölaşan, seçimden bir gün önce yani 26 Nisan 2007 günü yargıya seslendi, işinizi yapın talimatı verdi.
1: %34 oyla yasama ve cumhurbaşkanlığı dahil yürütmenin tamamı onlarda. Devletin 3 erkinden geriye sadece yargı kaldı. Böyle bir ortamda yargı da sağlam kalmazsa işte o zaman yandık.

0: Türkiye 27 Nisan 2007 sabahına, yani Cumhuriyet tarihinin son muhtırasının verildiği güne, işte böyle gergin bir havada uyandı. Milletin lideri köşke Abdullah Gül'ü aday göstermişti ve Gül o gün seçilebilirdi. Bunu engellemek şarttı. Ortada iki seçenek duruyordu. Ya asker doğrudan müdahale edecekti ya da görevi yargı üstlenecekti. Meclis toplandı. AK Parti köşke giremez cephesi 367 vekili meclise sokmamak için kolları sıvamıştı. Yine bir matematik hesabı devreye girdi. AK Parti'nin 353 vekili vardı. CHP 152 vekille temsil ediliyordu. ANAP'ın 20, DYP'nin 4 vekili bulunuyordu. Kalan 3 parti ve bağımsızların sayısı ise toplamda 13'tü. CHP zaten meclise gelmeyecekti. Eğer ANAP ve DYP de gelmezse, kalan 3 partinin temsilcileriyle bağımsızlar gelse bile toplam sayı 366 ediyordu. Yani hala bir eksik vardı. Anahtar Özal'ın koltuğunda oturan Erkan Mumcu'nun ANAP'ında ve Menderes'in mirasçısı Mehmet Ağar'ın DYP'sindeydi. Hem ANAP hem DYP o gün tarihin önünde bir büyük sınava girdi ama ikisi de sınıfta kaldı.
1: Bana göre Türkiye'nin bugün en önemli önceliklerinden bir tanesi sosyal dokuyu parçalayacak tehditlerle karşı karşıya oluşumuzdur.
2: Bugün gelinen noktada bir kriz diye tarif edilebilecek bir olayın eşiğinde Türkiye bulunmaktadır. Demokrasiyi yaşatma, demokrasiyi geliştirme, demokrasiyi büyütme mücadelemizin kararlılıkla devam edeceğini ifade etmek istiyorum.
0: Ne Mumcu ne de Ağar meclise gelmedi. Neden gelmediler sorusu uzun zaman boyunca hep akıllarda kaldı. Ta ki yine bir eski genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın bugün bile hala internette dolaşan ses kaydı ortaya çıkana kadar. Karadayı o kayıtta hem Mumcu'ya hakaret ediyor hem de kendisini aradığını ve meclise girme dediğini söylüyordu. Kayıtla birlikte ANAP'lı vekillerin meclisteki odalarına kilitlendiği, dışarı çıkmalarına izin verilmediği bilgisi de ortaya çıktı. Yani asker işi şansa bırakmamıştı.
3: Vesayetçi icraatlarını sergilemekte çekinmemişlerdi. Bunu en çok biz Cumhurbaşkanı seçimlerinde görmüşüzdür Türkiye'de ve parlamentodaki değişimler süreçlerinde bunu yaşamışız. Ve önemli konuların parlamentoya gelmesi halinde hemen kulislerde bu vesayetçiler çok etkin konuma gelmiş. Şimdi zamanda bunlar tehdit ederek bunu yapmışlar. Yani çok iyi niyetli insanları tehdit etmek suretiyle kafalarını çelmişler. Onların görüş ve kanaatlerini başkalaştırmak ya da onları suskun, etkisiz eleman haline dönüştürmüşlerdi.
0: 27 Nisan 2007 günü toplanan mecliste 353 AK Partilinin dışında sadece 8 vekil vardı. Yani meclis 361 kişiyle toplanabilmişti. Aslında bu anayasal olarak yeter sayıydı. Ama Kanadoğlu'nun aylardır planladığı ve uygulamaya soktuğu sahte anayasa o kadar vekil yetmez diyordu. Seçim yapıldı. Abdullah Gül 357 evet oyu aldı. CHP hazırdı. Dediğini yaptı. Deniz Baykal apar topar Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Seçim anayasaya aykırıdır dedi ve hemen karar verilmesini istedi. Cumhuriyet tarihinde bir ilkti bu. Cumhur'un reisi için yapılan seçim mahkemelik olmuştu.
4: 367'nin olmadığı ortadadır. Bu tez üzerine zaten Cumhuriyet Halk Partisi müracaatını yapacaktır.
5: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak biz bu yanlış uygulamayı bu binaya, anayasa yargısının önüne getirdik. Bundan sonraki karar Yüce Mahkeme'nin.
0: Türkiye bundan sonra ne olacak diye tartışırken cevap gece saat 23.55'te geldi. O güne kadar her açıklamasını kameraların karşısında basın toplantısı düzenleyerek yapan Genelkurmay Başkanlığı bir ilke imza attı. Devir internet devriydi. Balans ayarı bu kez internetten verildi.
6: Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarıyla aynı günde Kur'an okuma yarışması tertiplenmiş. Ancak duyarlı medya ve kamuoyu baskıları sonucu bu faaliyet iptal edilmiştir. 22 Nisan 2007 tarihinde Şanlıurfa'da Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır illerinden gelen bazı grupların da katılımıyla o saatte yataklarında olması gereken ve yaşlarıyla uygun olmayan çağ dışı kıyafetler giydirilmiş küçük kız çocuklarından oluşan bir koroya ilahiler okutulmuş, bu sırada Atatürk resimleri ve Türk bayraklarının indirilmesine teşebbüs edilerek geceyi tertipleyenlerin gerçek amaç ve niyetleri açıkça ortaya konulmuştur.
0: Asker kimin hangi saatte yatacağına, nasıl giyineceğine karar vermişti bir kere. Ve belli ki son günlerde olan biten her şey adım adım izlenmişti. Muhtırada Milliyet'in 18 Nisan tarihli haberi de vardı.
6: Denizli'de il müftülüğüyle bir siyasi partinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte ilköğretim okulu öğrencilerinin başları kapalı olarak ilahiler söylediği, Cumhuriyet karşıtı olan ve devletimizin temel niteliklerini aşındırmaktan başka amaç taşımayan bu irticai anlayış son günlerdeki bazı gelişmeler ve söylemlerden de cesaret almakta ve faaliyetlerinin kapsamını genişletmektedir.
0: Metin Uzun hedefi belliydi. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt bizzat kaleme aldım dediği o metinde 12 Nisan günü yaptığı açıklamayı da hatırlatmak istemişti.
6: Bu tür davranış ve uygulamaların Sayın Genelkurmay Başkanı'nın 12 Nisan 2007 tarihinde yaptığı basın toplantısında ifade ettiği Cumhuriyet rejimine sözde değil özde bağlı olmak ve bunu davranışlarına yansıtmak ilkesiyle tamamen çeliştiği ve anayasanın temel nitelikleriyle hükümlerini ihlal ettiği açık bir gerçektir. Son günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde öne çıkan sorun, laikliğin tartışılması konusuna odaklanmış durumdadır. Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından endişeyle izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri yapılmakta olan tartışmaların ve olumsuz yöndeki yorumların kesin olarak karşısındadır. Gerektiğinde tavrını ve davranışlarını açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bundan kimsenin şüphesinin olmaması gerekir.
0: Gerektiğinde tavrını ve davranışlarını net şekilde ortaya koyacaktır demek darbe demekti. 1960'ta hem tavır hem de davranışlar açıkça ortaya konulmuştu. 1972'de konulmuştu. 80'de konulmuştu. 28 Şubat sürecinde konulmuştu. Asker tehdit ediyordu. Muhtıra, içinde düşmanlık kelimesi de geçen bir cümleyle son buldu.

0: Özetle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm" diyene anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir. Ve bu kararlılığa olan bağlılığıyla inancı kesindir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1: Bakın son E-Muhtıra'nın son cümlesi nasıl bitiyor? Türk Silahlı Kuvvetleri bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir ve bu kararlılığına bağlı ile inancı kesindir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yani darbe yaparız diyor. Peki daha önce 12 Mart'ta verilen muhtırada ne diyor? 12 Mart 1971 bakın geriye döndük. Bu husus süratle tahakkuk ettirmediği takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan üzerine almaya kararlıdır, bilginize. Şimdi 12 Eylül açıklandıktan sonra ne dedi Kenan Evren televizyonlara çıkma? İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koluma görevini Yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Peki 28 Şubat muhtırası diye bildiğimiz o milli güvenlik kararları son cümlesi de aynı şekilde bitiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini üstlenmiş olan silahlı kuvvetler görevini yerine getirecektir. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? İç Hizmet Kanunu'nun 35. eskiden yönetmelikte, sonra değiştirildi 2013 yılında bu 35. madde. Korumak ve kollamak görevi. Burada özellik şu, Türk Silahlı Kuvvetleri kendilerini siyasi bir parti gibi görüyorlar. Yani harp okuldan mezun olan her öğrenci, teğmen rütbesiyle orduya katılıyor. İstikbalin orgenerali ve orgenerallikten sonraki rütbede orgenerallerin cumgeneral. Her general sonunda cumhurbaşkanı olabilir. Bu sivillere kapalı bir alandır. Bunu Özal değiştirdi, daha doğrusu Bayar değiştirdi. Ama tekrar 12 Eylül'de bu gelenek tekrarlandı. Orgenerallikten sonraki rütbe cumgeneralliktir, cumhurbaşkanlığıdır. Ve silahlı kuvvetler bir siyasi parti gibi toplumun, resmi ideolojinin, rejimin bekçisidir. Gerekirse halkın oyu hiçe sayılır. İşte muhtıralarla falan göreve son verilir.
2: Demokrasi o gece, her 10 yılda bir tekrarlanan darbelerden birini daha yemişti. Daha doğrusu bildirinin darbeye dönüşme ihtimali yüksekti.
3: Darbe olur, hükümet devrilir, darbeciler iş başına gelirdi. Muhtıra verilir, hükümet istifa eder, darbecilerin istediği hükümet kurulurdu. 27 Nisan'da da böyle olacağını düşündüler. Bir muhtıra verdiler, ancak bir dönüm noktası yaşandı.
4: Pılayı pırtıyı toplayıp kaçmadık. Sağa sola kaçışmadık, kapıların arkasına gizlenmedik.
5: Geriye doğru baktığımızda aslında alelacele hazırlanmış, argümanları konusunda dikkat edilmemiş ama belli ki Cumhurbaşkanlığı seçimini ciddi manada yönlendirmeye, hani arzu edildiği gibi olmazsa şayet başka şeyler yaparız demeye getirilmiş bir metindi bu. E-Muhtıra diye anıldı bu metin biliyorsunuz daha sonra ve yaklaşık 2011 senesine kadar da 4 sene Genelkurmay'ın internet sitesinde o şekliyle kaldı.
6: Hükümet muhtıraya yazana, makamına ve onun taşıdığı ne diyelim artık bir rütbeye, en yüksek askeri rütbeye karşı sert tepkisini göstermiş oldu. Çok örneği yok geçmişte.
7: Aslında bu dönüm noktasıdır. Dönüm noktası olan tarafı bu E-Muhtıra'ya karşı sergilenen tavır ve siyasi duruştur. Muhtıra'yı düşünenler ve tasarlayıp uygulayanlar siyasetin milletteki gerçek karşılığını ve buna karşı bir duruş olacağını hesaba katmamışlardı ki bu Türkiye açısından en önemli noktalardan birisidir.
8: Kendilerine muhtıra verilen generaller tarafından tehdit edilen siyasiler asla direnmemişlerdi. 27 Nisan'da ilk defa sivil siyaset, halkın meşru temsilcileri ordunun demokrasi

0: demokrasi ve hukuk dışına çıkarak hadsiz bir şekilde siyasilere salladığı parmağı cevap verdiler, direndiler.
1: O zaman Genel Başkanımız Başbakan bizleri çağırdı, resmi konuda toplandık. 27 Nisan ev bildirisine nasıl bir cevap verilmesi gerektiğini tartıştık, kaleme aldık.
2: Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir siyasi iktidar kendisine yönelik muhtıra veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne açıktan, cepheden cevap vermişti. Tabii bunun ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı verilen bu cevap Türkiye'deki sivil iktidarın belki yerleşmesinin, kökleşmesinin bundan sonra atılacak adımlarında belki başlangıcı oldu, ciddi bir kırılma noktası oldu.
1: Türk siyasi tarihinde darbelere karşı direniş gösteren ve direnerek darbeyi önleyen ilk siyasi parti AK Parti.
3: Türk demokrasi tarihinde bir ilktir bu. 28 Nisan günü, yani bir gün sonra muhtıra verenlere muhtıra verilmiş oldu. Bu demokrasi muhtırasıydı. Ondan sonra başka bir döneme girildi. O dönem neydi? Artık muhtırayla, darbelerle bu hükümeti deviremeyeceklerini gördüler.
4: Artık muhtıralarla ya da başkaca bir takım muhtıralarla herhangi bir AK Parti hükümetine müdahale etmenin imkansız olduğunu 28 Nisan sabahı fark ettik ve gördük.
5: 27 Nisan aslında Türk demokrasisinde vesayetin milli iradeyle karşı karşıya geldiği ve milli iradenin galip geldiği en önemli dönüm noktası.
6: Eğer askerin doğrudan doğruya kendine hedef seçtiği lider o gece yarısı tarihte de örneği olduğu gibi şapkasını alıp gitseydi, yönetim mecburen askere geçecekti. Recep Tayyip Erdoğan arkadaşlarını topladı ve kulislere şu mesaj sızdı: assalar da direneceğiz.
3: 27 Nisan muhtırası verildiğinde bakanlar iki yerde ayrı ayrı toplandılar. Birisi başbakanlıkta, Sayın Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında, diğeri Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün konutunda toplandılar ve hiçbir zaman istifa konuşulmadı. Ne yapacağız? Nasıl direneceğiz? Bunlar konuşuldu. O zaman Genelkurmay Başkanı Büyükanıt Başbakan'ın telefonlarına çıkmadı o gece. Bir karar alındı, 28'inde darbecilere, muhtıracılara karşı demokrasi muhtırasının verilmesi kararı alındı.
6: Karar çıkmıştı. Milletin iktidarı milletten aldığı gücü kullanacaktı. Dili geçmiş zamanlar eskide kalacaktı. Erdoğan ve arkadaşları 28 Nisan günü öğlen saat 3'ü çeyrek geçeye kadar verilecek cevabı konuştu ve metne son halini bizzat Erdoğan verdi. Metni o günün AK Parti sözcüsü Cemil Çiçek okuyacaktı. Gazeteciler başbakanlığa çağrıldı. Nefesler tutuldu. Söz sırası milli iradeye geçmişti. Ve milletin emaneti emin ellerdeydi. Cumhuriyet tarihi o gün orada bir ilke tanık oldu. Hükümet amirdi, asker memur. Ve amir memuruna haddini o gün orada dik durup diklenmeyerek bildirdi. Türkiye'de yepyeni bir sayfa açıldı.
7: Genelkurmay Başkanlığı tarafından çeşitli konulardaki görüşlerini ifade eden bir açıklama basın yayın organlarına gece yarısı verilmiş ve Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır. Kuşkusuz demokratik bir düzende bunun düşünülmesi dahi yadırgatıcıdır. Öncelikle söylemek isteriz ki Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez. Genelkurmay Başkanlığı hükümetin emrinde görevleri anayasa ve ilgili yasalarla tayin edilmiş bir kurumdur. Anayasamıza göre Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan'a karşı sorumludur.

0: Metnin basın yayın organlarına verilmesi ve Genelkurmay'ın internet sitesinde yayınlanmasındaki zamanlama manidardır. Öncelikle devletimizin yüce makamı olan Cumhurbaşkanlığında 11. Cumhurbaşkanını seçme sürecinde böyle bir metnin hem de gece yarısı ortaya çıkması son derece dikkat çekicidir. Bunun bu hassas dönemde Anayasa Mahkemesi eksenli tartışmalar yapılırken ortaya çıkması yüce yargıyı etkilemeye yönelik bir girişim olarak algılanacaktır. Herkes şunu açıkça bilmelidir ki hükümetimiz, devletimizin anayasanın 1, 2 ve 3. maddelerindeki temel ve vazgeçilmez ortak değerleri, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, milletimizin saygınlığı, Türkiye'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olma niteliği konusunda herkesten daha fazla taraftır ve hassastır.
1: Eski darbelerde mesela Süleyman Demirel iki defa başbakanken devrildi. O alay ederdi. Derdi ki meğer tatbikat yapıyorlarmış. İşte hep tatbikatlarda mavi kuvvetler, kırmızı kuvvetler vardır. Mavi kuvvet düşmandır, kırmızı. Yine Güneş Sokağı'nın evini sardılar. Meğer biz mavi kuvvetmişiz derdi. Sonra da şapkasını alıp giderdi.
2: Eğer bu süreçte hükümet diğer darbe süreçlerinde olduğu gibi geri adım atsaydı, Süleyman Demirel gibi Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan Erdoğan da şapkasını alıp gitseydi, hükümet direnmeseydi, Türkiye'nin demokrasi tarihinde tekrar bir girdap oluşacaktı. Eski darbe süreçleriyle uyumlu olarak belki de ileri süreçleri etkileyecek bir cesaret söz konusu olacaktı siyaset dışı odaklara.
3: Ama bu sefer muhtıra verenlerin suratına muhtıra verilen hükümet açıklamayla o bildiriyi çarptı ve tarihin çöplüğünü attı.
4: Milletin demokratik yollarla siyasete ve devlete şekil verme çabasında gerçek anlamda özgüven kazanmasına ilişkin önemli bir olay olarak tarihe geçti. Tasarlama demokrasiye müdahale tasarlamasıydı. Bir tür postmodern darbe tasarlamasıydı. Ama sonuçları itibariyle Türkiye'deki darbe geleneğini ve darbe dinamiğini durdurmaya dönük ilk duruştu.
5: Burada zannediyorum 27 Nisan gecesi o gün için kötü gördüğümüz bu muhtıranın bir şekilde hayra vesile olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü vesayet odaklarının bir bir temizlenmesi konusunda atılan adımların, örnek olarak atılan adımların ve bunun karşısında yapılanların herhalde çok büyük bir önemi vardı.
6: Orada Türkiye toplumunu harekete geçiren bence 15 Temmuz'da da 16 Nisan'daki bu referandumun sonucunda da Türkiye toplumunu harekete geçiren, dimdik ayakta durmasını sağlayan o muhtıraya karşı sivil iktidarın direnişiydi bence. Ben o açıdan çok anlamlı ve tarihi buluyorum.
7: Bir odak noktasının bir darbe yaparak iktidarı ele geçirme planlaması ve hazırlığı içinde olduğu kanısına değil.
8: O güne dek takvim yaprakları 28 Nisan 2007'yi, saatler 3'ü çeyrek geçeyi gösterene dek bir kişi dahi çıkıp da askere söz söylememişti. Üstelik AK Parti bunu muhtıranın verildiği gecenin hemen ertesinde yapıyordu. Bu büyük bir şoktu. Kimse bu hareketi beklemiyordu. Milletin lideri askere "Asli işinize bakın." demişti.
2: Bugüne kadar halkını takip eden, darbelerle halkını esir alan bir yapılanma bence kendi o şanlı tarihine de zarar vermişti darbeler süreci içerisinde. Çok partili hayata geçer geçmez halkın, demokratik meşru temsilcilerinin, bazı bir takım generallerin, cuntacıların hoşuna gitmediği için devrilmesi prediği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine çok büyük zarar vermişti.
6: Sivil siyaset adına ilk kez Türkiye'de bir sivil akıl, sivil siyaset, AK Parti ve o dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan askeri muhtıraya karşı ilk direnişin temelinin atıldığı noktadır bu. Bu çok önemlidir.
5: Aslında 27 Nisan muhtırası da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir anlamda gidişatta bizim ağırlığımız olmalı talebini dile getiren bir şeydi. Fakat siyasi iktidar son derece kararlı bir şekilde siyaset siyasilerin işidir, asker kendi işini yapmalı netliğiyle konuyu gündeme getirince Türkiye'nin

0: bundan sonraki yolunu açan süreç başlamış oldu.
1: Bugün bakıyoruz, pek çok kıtada sınır ötesi operasyonlar yapan bir Türk Silahlı Kuvvetleri ordumuz var. Yani asker kendi asli işiyle ilgilendiği zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eskiye dayanan o tarihine uygun ve göz doldurucu bir performans sergiliyor. Fakat iç siyasete yöneldiğinde, ekonomiyle uğraşmaya başladığında, batık bankalardan generallerin üzerine geçen paylar gözetildiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri de elbette tüm ordularda olduğu gibi bir başarı sergileyemiyordu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği o sivil tavır ve irade hem sivil siyaseti geliştirdi hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hak ettiği konuma getirdi diye düşünüyorum.
2: Nefret daha da büyüdü. Hatta ekrana reklam olup verildi.
3: Mayıs'ta saatler 100 yıl geri alınıyor. Tehlikenin farkında mısınız? Cumhuriyetinize sahip çıkın.
2: Vesayet şoktaydı. Halk 29 Nisan günü yine sokağa çağrılmıştı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başını çektiği Cumhuriyet mitinglerinden bir yenisi yapılacaktı. Aslında beklenti o günkü mitingde askerin muhtırasını kutlamaktı. Ama muhtıraya gelen sert cevap, yani dik duruş, öfkeyi büyütmüştü. Bindirilmiş kıtalar bir kez daha Çağlayan'a akın etti. Adı gazeteci olan ama gazetecilik dışında her işi yapan Tuncay Özkan da işin içindeydi. Biz kaç kişiyiz diye soruyor, toplananları tek tek sayıyordu. 10. yıl marşı o gün o kalabalığa onlarca kez dinletildi. Değişen hiçbir şey yoktu. Kürsüden yine kahramanlık türküleri okunuyordu. O gün o mitingde dönemin başka kahramanları da vardı ve söylem aynıydı.
4: Yeniden tesettüre bürünerek görüntüsüyle Cumhuriyet'e meydan okuması için kullanan bir yönetim, şimdi de Mustafa Kemal'in Çankaya'sını tarikat sarayına dönüştürmeye çalışıyor.
2: Profesör Türkan Saylan o günkü konuşmasının üzerinden çok geçmeden tarihe geçecek bir cümle daha kuracak, ülkenin sahibi biziz diyecekti.
5: Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil.
2: AK Parti Atatürk'ün evine girmemeli cephesinin oyunları kalan günlerde de sürdü. Kanadoğlu'nun 367 diyerek deldiği anayasa bir kez daha delindi. Bu anayasanın 138. maddesi. Aynen şöyle diyor:
6: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 138. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisini kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz.
7: 367'ye gerek yok doğrultusunda bir karar alacak olur ise bu Türkiye'yi çok tehlikeli bir çatışmaya sürükleyecektir.
2: CHP liderinin o açıktan tehdidi tuttu. 1 Mayıs 2007 günü Anayasa Mahkemesi kendisinden isteneni yaptı. 361 vekille toplanıp Cumhurbaşkanlığı seçimi yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasaya aykırı davrandığına hükmetti.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi söz konusu kararının yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir.
2: Köşk seçimi iptal olmuştu. Milletin lideri gitsin isteniyordu ama gitmedi. Sürpriz bir karar aldı. Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül adaylığını geri çektiğini duyurdu. Artık söz milletindi.
9: Bu demokrasiye sıkılmış bir kurşundur. Bu bir blokajdır. Bu blokajı

0: Anıtkabir zırhının arkasına saklananlar ve demokrasiyi vesayetin egemenliğine teslim edenler de cevaplarını tek tek aldı. AK Parti %47 gibi rekor bir oyla iktidar oldu.
1: Sandıktan birlik ve beraberliğimiz, demokrasimiz ve cumhuriyetimiz daha da güçlenerek çıkmıştır. Onun için diyorum ki bu seçimde kazanan milletimiz olmuştur, geleceğimiz olmuştur, güven ve istikrar olmuştur.
2: Seçimde büyük bir çoğunlukla gelince bu defa yapmaları gereken ne? Parti kapatma davası açtılar. Demek ki Türkiye'nin belli bir gelişmesi noktasında bir rahatsızlık çıkıyorsa her türlü imkanı kullanıyorlar. Hukuku da kullanıyorlar, kurumları da kullanıyorlar, olayları da kullanıyorlar. Başka türlü ellerinde ne imkan varsa seferber ediyorlar. Her münferit olay şu tarih, bu tarih değil. Bu bir süreçtir. Bu bir süreçtir. Yarın ne olacağını ben bilemem ama bizim tedbirli olmamız gerekir. Dikkatli olmamız gerekir. Olup bitenlerden gerekli dersleri çıkarmamız gerekir. Nerede yanlış yaptık, nerede doğru yaptık bunu soğukkanlılıkla değerlendirmek gerekir.
3: Bana sorarsanız AK Parti'nin en önemli siyasi başarılarından birisi nedir derseniz şunu derim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidara gitmenin yolunun sandıktan geçtiğini öğretmiş olmasıdır. Yani sandığın yolunu öğretmiş olmasıdır.
0: O seçimde rekor oyla bir kez daha iktidar olan AK Parti çok geçmeden referandum kararı aldı. Her şerde bir hayır vardı. AK Parti'den Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz cephesi seçimden sonra savaşı kaybetti. Görev süresi dolduğu halde 6 ay fazladan köşkte kalan Sezer ise kısa süre sonra koltuğunu istemeye istemeye de olsa Abdullah Gül'e devretti.
4: Üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlamış ve 339 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır.
0: Kalan günlerde ise millet referandum sandığında bu kez darbe de istemiyorum, kriz de istemiyorum dedi. Halk Cumhurbaşkanı'nı kendisi seçeceğini söyledi. Sonra da seçti. 2002'de başlayan şarkı bitmedi. Şimdi o şarkı daha gür bir sesle söyleniyor.

0: Haber'de bu akşam. Gündemin sıcak başlıkları.
1: Türkiye'nin gündemi ne kadar yoğunsa dünyanın gündemi de çok yoğun. Siyaset sahnesinde de önemli gelişmeler var. Onları konuşacağız.
0: Orhan Salih moderatörlüğündeki gündem özelin konukları gazeteciler Mahmut Ömür, Kurtuluş Tayiz, akademisyen askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçar, sosyolog yazar İsmail Öz. Gündem özel bu akşam 20.50'de A Haber'de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe faaliyet gösterip belirli koşulları sağlayan her bir sigortalı için yıl sonuna kadar aylık 3500 lira destek sağlayacaklarını bildirdi. Işıkhan, sosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Sektörde faaliyet gösteren belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı

0: doğrudan turizm sektörüne ayırdık. Desteğimiz yıl sonuna kadar devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız.

0: Viva.com. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken, ülkeye ilişkin periyodik incelemesini tamamladığını bildirdi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun açıklamasında, yetkililerin makroekonomik istikrarı kalıcı olarak yeniden tesis eden, ülkenin döviz kuru ve enflasyon şoklarına karşı duyarlılığını azaltan ve dış kırılganlık risklerinde yapısal bir düşüşe olanak tanıyan politika ile reformları etkin bir şekilde uygulamaya devam etmesi halinde, kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacit'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: LGS tercih dönemi 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'de resmi olarak sona eriyor. Merkezi sınavla öğrenci kabul edecek nitelikli okullara bu yıl toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 60.886, fen liselerine 38.700, sosyal bilimler liselerine 9.210, Anadolu İmam Hatip liselerine 43.706, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 46.397 kontenjan ayrıldı. Yerleştirmeler öncelikle puan üstünlüğüne göre yapılacak. Merkezi sınav puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla okul başarı puanı üstünlüğü,

0: 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı, 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Bu tarihten itibaren yerleşemeyen veya okul değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos'ta alınarak 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınarak 14 Ağustos'ta duyurulacak. İki nakil dönemi sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta alınacak ve yerleştirmeler 28 Ağustos'ta tamamlanacak.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Akşam Ajansı'ndan merhaba. Saatlerimiz artık 19 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. O müjdeli haberle başlayalım. Filenin sultanları Çin'de düzenlenen Milletler Ligi'nde Brezilya'yı yenerek şampiyon oldu. Başkan Erdoğan filenin sultanlarını tebrik etti. Çin'e gidiyoruz efendim. Notları alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyelim kendisine. Mehmet Zeyrek söz sizde.
1: Evet, öncelikle maça dair öne çıkan notlardan başlayalım. Çünkü kadınlar bugün bir kez daha dünyaya Türkiye'nin ismini gururla yazdırdı. Melissa Vargas 33 sayı üreterek bugün göz kamaştırdı adeta. Ona Hande Balad'ın 19 sayı, İlkin Aydın'sa 16 sayıyla çok sağlam bir destek verdi. Bu şampiyonluğun ayrı bir motivasyonu daha vardı. Takımımız 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya maçında kaybettiği Brezilya'dan 2 yıl sonra en kritik sahnede rövanşını almış oldu. Bu zaferle birlikte Türkiye Milletler Ligi tarihinde 2023'ten sonra ikinci kez altın madalyayı uzandı. Organizasyon tarihindeki toplam madalya sayımızsa 4'e yükselmiş oldu. Ve büyük bir heyecan var elbette. Cumhurbaşkanından ilk tebrik mesajı geldi. Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin bu zaferi Çin basınında nasıl yankı buldu diye şöyle bir baktığımızda Macao'daki Brezilya'nın bu yenilgisi çok detaylı bir şekilde analiz ediliyor. Özellikle ikinci setteki 25-15'lik fark Çin spor medyasında takımın direniş göstermemesi ve savunmada çöküşü olarak yorumlandı. Türkiye'nin hücum presi bilhassa ilk sette Snetjek Kısal, Elif Şahin ve İlkin Aydın'ın oyuna ağırlığını koyması Çinli otoriterler tarafından öne çıkarıldı ve özellikle Melissa Vargas Tianjin forması giyen bir voleybol yıldızı olduğu için de Çinlilerin adeta sevgilisi konumunda ve Türk taraftarların sesi Macao'da oldukça yüksekti. Heyecan doruktaydı ve bu zaferle birlikte Türkiye Çin'de kupayı kaldırarak İstanbul'a dönüş yoluna hazırlanacak diyelim. Öne çıkan notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Antalya'nın Manavgat ilçesinde katliam gibi kaza yaşandı. Kontrolü kaybedilen minivan 165 metrelik uçuruma yuvarlandı. Biri 4 yaşında çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, biri hamile 2 kişi yaralandı. Yaralılar helikopterle hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

0: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. Teklifin gelecek hafta meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. Düzenlemenin meclis tatile girmeden çıkarılması yönünde önemli ölçüde mutabakat sağlandı. Hedef teklifin en geç Ağustos ortasına kadar yasalaştırılması. Teklif yasalaşacak ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlı olacak. Yasa örgütün silah bırakmasının doğrulanmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek. Özel bir teyit ve izleme mekanizması kurulacak. Türkiye S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satışı için Körfez ülkeleriyle temaslarını sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın olumsuz tutum sergilemediğini belirten diplomatik çevreler, Rusya'nın bölge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden kurmaya ihtiyacı var açıklamasında bulundu. Sürecin tamamlanması halinde Amerika ile savunma ilişkilerindeki S-400 krizinin aşılması, katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programının yeniden hareketlenmesi bekleniyor. Hiçbir işletme vatandaşın denize ulaşmasını engelleyemeyecek. Plaj tartışmasına Yargıtay milyonlarca tatilciyi ilgilendiren emsal bir karar açıkladı. İzmir'de özel işletme tarafından plajdan zorla çıkarılan doktorun itirazını haklı bulup hem işletme sahibine hem de görevliye verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Yargıtay özel işletmelerin şezlong ve şemsiye hizmeti sunabileceğini ancak ücret ödemeyenlerin havlusunu serip denize girmesini engelleyemeyeceğini karara bağladı.
1: Antalya'dan gelen o acı haberle başlayacağız. Antalya'nın Manavgat ilçesinde katliam gibi kaza yaşandı. İki aileyi taşıyan minivan virajı alamayarak 165 metrelik uçuruma yuvarlandı. Biri çocuk, dördü aynı aileden toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Biri hamile, 2 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.
0: 7 kişinin bulunduğu minivan 165 metrelik uçuruma yuvarlandı. 5 kişi hayatını kaybetti. Katliam gibi kazanın adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi. Kaza Konya-Antalya karayolunun 36. kilometresinde meydana geldi. İki aileyi taşıyan minivan Beydin bölgesinde virajı alamayarak 165 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler Aslan ailesinden 4 kişiyle Uğurlu ailesinden 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Minivanın hurdaya döndüğü kazada yaralanan hamile anne Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Abdurrahman Uğurlu ise helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bilincinin açık olduğu belirtilen annenin tedavisi sürüyor. Ekipler hayatını kaybedenleri kurulan halat sistemiyle uçurumdan karayoluna taşıdı. Ekiplerin zorlu çalışması drone'la da görüntülendi. Kaza yerinde inceleme yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazanın nedeninin henüz netleşmediğini açıkladı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama ihtimalleri araştırılıyor.
1: Efendim, Adana'dansa cinayet haberleri ardı ardına geldi. Son 24 saatte 4 ayrı cinayet vakasında 6 kişi hayatını kaybetti. 2 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Adana peş peşe yaşanan cinayetlerle sarsıldı. 24 saatte 4 farklı cinayet vakasında 3'ü kadın 6 kişi hayatını kaybetti. İlk olay Seyhan ilçesi Gülbahçesi mahallesinden. 24 yaşındaki Reyhan Acar kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırganın yakalanması için çalışma sürüyor. Yüreğir'de ise boşanma aşamasındaki kadın 7 yaşındaki kızının yanında uyuduğu sırada eşi tarafından öldürüldü. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bir cinayet haberi de Ceyhan ilçesinden geldi. İnönü bulvarındaki bir dondurmacı dükkanına kimliği belirsiz şüpheli tarafından ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği iş yeri çalışanlarından 29 yaşındaki Yusuf Erdem hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda bir kişi de yaralanırken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ortaya çıkan görüntülerde saldırganın Erdem'in cep telefonunda görüştüğü kişiye el salladığı, ardından kurşun yağdırdığı görülüyor. Çukurova'da ise manzara izlemek için Rüzgarlı Tepe mevkiine giden 3 kişi, yanlarına araçla gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah sesleri üzerine bölgeye giden sağlık ve polis ekibi, 25 yaşındaki Ali Can Demir, 28 yaşındaki Sinan İlbey ve 44 yaşındaki Semra Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şüphelisi polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Polis ekipleri kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Değerli izleyenler, dün pek çok şehrimizde sağanak etkiliydi malum. Başkentte Ankara'da etkili olan sağanak yağış sel ve su baskınlarına sebep oldu. Birçok noktada yollar çöktü. Ulaşım aksadı. Hayat durma noktasına geldi. Selin başkente verdiği hasarsa gün ağarınca ortaya çıktı. Detayları haberimizde bakalım.
0: Meteoroloji günler öncesinden uyardı. Alınmayan tedbirler başkentte büyük hasarlara yol açtı. Yollar çöktü, araçlar sular altında kaldı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Başkentte hayat adeta durma noktasına geldi.
2: Ankara'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yağışın zararı gün ağarınca ortaya çıktı. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine bağlı Pamuklar Mahallesi'nde de görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 10 metre çapında bir obruk oluştu.
3: Ya şimdi ortalama burası 10 yıldır böyle. 10 yıldır geliyor belediye. Belediye buraya bir toprak taş dolduruyor. Her yağışta bunun altından göçüyor. En sonki yağışta burası ciddi anlamda göç aldı. Hatta geceleyin de biz haber verdik burada. Allah'tan arabalara vesairelere bir şey olmadı. Burada büyük bir kazada atlatıldı.
0: Yağışlar Karapürçek'te de bir duvarı yıktı. 1,5 tonluk beton bariyerler adeta kağıt gibi savruldu. Ağaç kökleri kayan toprakla gün yüzüne çıktı. Mamak Dereboyu Caddesi'nde de sel çöp konteynerlarını sürükledi, araçlara büyük zararlar verdi.
4: Gitti motorlar.
2: Mamak Dereboyu Caddesi'ndeki sel suları o kadar şiddetliydi ki araçların egzoz sistemini bile söküp attı.
1: Değerli izleyenler, tarihi NATO zirvesi sonrası F-35 meselesine dair olumlu gelişmeler akıllara S-400'lerin ne olacağı sorusunu getirmişti. Ankara, S-400'lerin 3. bir ülkeye satışı için Körfez ülkeleriyle temaslarını sürdürüyor. Sürecin tamamlanması halinde ABD ile savunma ilişkilerindeki S-400 krizinin aşılması, katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programının yeniden hareketlenmesi bekleniyor.
0: Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye'nin elinde bulunan S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satışı için görüşmeler devam ediyor. Körfez ülkeleriyle yapılan görüşmelerde şu ana kadar alınmış bir karar bulunmazken Ankara durumu S-400'ün hangi ülkeye satıldığından çok Türkiye için yeni bir fırsat penceresinin açılması olarak değerlendiriyor.
5: İran'la ABD-İsrail arasındaki çatışmalar net bir şekilde gösterdi ki Körfez ülkelerinin ciddi bir hava savunma sistemi ihtiyacı var. ABD ise bunu karşılayamıyor. Bu nedenle ihtiyaçlarını başka ülkelerden karşılamaya çalışıyorlar. Türk firmalarının ürettikleri savunma ürünlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini istiyorlar. Türkiye'de bunları vermeye çalışıyor.
0: S-400'lerin Körfez ülkelerine satışına ABD ve Rusya'nın da olumsuz tutum sergilemediğini belirten diplomatik çevreler, Rusya'nın bölge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden kurmaya ihtiyacı var açıklamasında bulundu. Katsa'nın kaldırılmasının çok zor bir şey olmadığını da belirten kaynaklar, S-400 konusunun çözülmesi halinde F-35 tedarikinin de hızlanacağını düşünüyor.
5: Asıl problem F-35'e katsa değil, Mali Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası dediğimiz yasa. Çıkardıkları bir savunma sanayi yetkilendirme yasası var. Yasaklama öngören ilgili maddenin kaldırılması lazım. Katsa'nın kaldırılması kolay. O zaman F-35'lerle ilgili ümit biraz daha artacak.
0: F-35'leri alma olasılığının yükseldiğini belirten kaynaklar, bazı parçaların tekrar Türkiye'de üretilebileceği değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin 6 adet F-35'i bulunduğu, bunların bakımlarının yapılması gerektiğini

0: gerektiğinin de altı çizildi. Edinilen bilgilere göre söz konusu uçakları kullanacak pilotlar da yeni bir eğitim alacak.
1: Ve terörsüz Türkiye için önümüzdeki hafta kritik olacak değerli izleyenler. Sürecin önemli köşe taşlarından çerçeve yasanın önümüzdeki hafta meclise sunulması bekleniyor.
2: Bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
3: Görüşme üstüne görüşmeler yapıldı. Hatta aynı hafta ikinci kez temas trafiği sağlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un son günlerde MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol grubuyla yaptığı temaslarda teklifin genel çerçevesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
2: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır.
3: Son olarak DEM Parti ve AK Parti arasında da görüşmeler yapıldı ve terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. Teklifin gelecek hafta meclis başkanlığına sunulması planlanırken, yürütülen temaslarda düzenlemenin meclis tatile girmeden çıkarılması yönünde önemli ölçüde mutabakat sağlandı. Hedef teklifin en geç Ağustos ortasına kadar yasalaştırılması.
2: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırdığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz.
3: Teklif yasalaşacak ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlı olacak. Yasa örgütün silah bırakmasının doğrulanmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek. Özel bir teyit ve izleme mekanizması kurulacak. Kurul, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan gelecek raporlarını değerlendirerek silah bırakma sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığını takip edecek. Bir yandan yasa teklifiyle ilgili adımlar atılırken diğer yandan temas trafiği de sürecek. Gelecek hafta DEM Parti eş genel başkanları pazartesi itibariyle siyasi partileri ziyaret edecek.
1: Efendim Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa ederek yeni parti kurmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide kalan 44 milletvekiliyle toplantı yaptı. Bu arada Yargıtay CHP kurultayı için verilen mutlak mutlak kararına ilişkin dosyayı ön incelemeye aldı. Son notları alacağız. A Haber muhabiri Burcu Özüdur'u bizi bekliyor. Burcu kolaylıklar dileyelim. Detaylar için söz sende.
4: Sümeyye Gaffaroğlu CHP'de yaşanan istifaların ardından artık Özgür Özel yeni partiyi tam anlamıyla kurdu ve Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde kalan 44 milletvekiline bir çağrıda bulundu. O çağrıda şu ifadeler yer aldı. Bugün yani pazar gününde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm milletvekilleriyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir toplantı yapacağı bilgisi paylaşıldı ve 44 milletvekili de o toplantıya davet edildi. Ancak 5 milletvekili o toplantıya katılmadı. Öncelikle bunun bilgisini sizlerle paylaşmakla başlayalım. Peki bu toplantı neden önemli? CHP'de gerçekleşen istifaların ardından aslında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kalan milletvekilleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu nedenle aslında önemli olduğunu ifade etmekte fayda var. Peki o toplantılar neler konuşuldu? Bundan sonra aslında en önemli konu başlıklarından biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yol haritası neler olacak burada? Neler konuşulacak? Tabii onlar konuşuldu. Toplantı saatler 15'i gösterdiğinde başladı ve 18.40'ta da bitti diyebiliriz. Yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü toplantı. Epey de uzun sürdü. Bu noktada tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı ve grup başkan vekilleri de burada belirlendi. Grup başkanı Faik Öztürak seçildi. Öncelikle bunu ifade etmekle başlayalım. Faik Öztürak ve Gürsel Erol bunlara aday oldu. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanlığına 3 turda gerçekleşti. Bu ikinci turda Gürsel Erol çekildi ve grup başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı Faik Öztürak seçildi. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için seçilemiyordu. Öte yandan başkan vekilleri de seçildi. Başkan vekilleri içinde 6 isim vardı. Bu isimlerde yine 2 kişi seçildi. İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılınç seçildi ve İzmir milletvekili Rahmi Aşkın Türel de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemde grup başkan vekilleri olarak seçildi. Tabii önemli konular da yer aldı dedik bu grup toplantısında. toplantısında ilk defa milletvekillerinin istifasından sonra gerçekleşmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yeni yol haritasının belirlenmesi

0: Bir toplantıydı aslında. Sadece bugün grup başkanı ve grup başkan vekillerinin açıklandığı söylendi. Ancak tabii bu toplantıda şu hususlarda yer alabilirdi. Bundan sonraki yol haritası. Ona da bakacak olursak özellikle şu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Yaz boyunca hem MYK hem de milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Parti milletvekilleri, MYK üyeleri sahada olacak ve yine Kemal Kılıçdaroğlu da bazı illere bir ziyaret gerçekleştirecek. Orada da partililere seslenecek. Bu hususta önemli elbette. Yine CHP'nin olağan kongre takvimi de belli zaten. 1 Eylül'de CHP'nin olağan kongresi gerçekleşecek. Bu hususta da yine CHP'li kaynaklardan alınan bilgilere göre de Ağustos ayı içerisinde bir belediye başkanları toplantısı gerçekleşecek. Ağustos sonunda gerçekleşmesi bekleniyor. Bu hususta sizlerle paylaşmış olalım. Diğer yandan da tabii yeni partide gelinen süreç vardı. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Anadolu Kulübü'ndeki yerine geçmişti ve 5. katta bulunan bir salon vardı. 150 kişilikten oluşan salonda. Orada tabii hem MYK üyeleri belli oldu hem de ilk defa parti kurulduktan sonra parti meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Orada da yine 80 kişi arasında parti meclisi toplantısı yapıldı ve MYK üyeleri belli oldu. Tabii bu süreçte hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in atacağı adımlar çok çok önemli. Neler olacak? Biz de yakın takip ediyor olacağız. Diğer yandan da tabii mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça hareketli günler yaşandı. Bir türlü sularda durulmadı diyebiliriz. Bununla ilgili de aslında yeni bir gelişme yaşandı. Onun da detaylarını paylaşacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultay için verilen mutlak butlan kararının Yargıtay sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararıyla söz konusu incelemenin yeni adli yılda başlayacağını, 1 Eylül tarihinde de bu adli yılın başlayacağını ve o zaman da yine dosyanın incelemeye alınacağını bilgisini paylaşalım. Tabii bugün önemli bir gündü dedik. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki istifaların ardından ilk defa vekillerle bir araya geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı ve grup başkan vekilleri seçildi. Bundan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasında devam edecek. Yol haritasını belirleyecek diyelim. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ihraç süreçleri de önemli. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu sürecin başından beri arınma çağrısı yapıyordu. Bu hususta mutlak ki o toplantının en önemli konu başlıklarındandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Sümeyye Gafferoğlu.
1: Evet, muhabir arkadaşımız Burcu Özüduru'ya çok teşekkür ediyoruz. CHP'deki o kritik toplantıyı takip etti ve tüm detayları bizlerle paylaştı. Yine CHP'den bir haber paylaşacağız efendim. Düzce İl Başkanlığı'na atanan Kenan Akın parti binasına kapıları kırarak girdi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu pankartlarını indiren Akın o anları kayda da aldı.
2: Kapıları kırdı, bayrak ve posterleri indirdi. CHP Düzce İl binasında görev değişimi gergin geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasıyla birlikte parti il başkanları bir bir görevlerinden alındı. Yerlerine yeni isimler atandı. Düzce'de Özcan Dağıstanlı'nın partiden ihraç edilmesinin ardından il başkanlığına atanan Kenan Akın, mesaisinin ilk gününde kapıların açılmaması üzerine kırarak binaya girdi. Akın, il binasının dış cephesinde bulunan Özgür Özel ve tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı pankartları indirdi. Yerlerine Türk bayrakları astırdı. Akın'ın parti binasına gelişi sırasında kayyum atandığını öne sürerek duruma tepki gösteren bir grup partili ile Akın'a destek verenler arasında kısa süreli gerginlik de yaşandı. Emniyet ekiplerinin müdahalesiyle gerginlik büyümeden kontrol altına alındı. Göreve başlayan Kenan Akın'ın parti binasının kapı kilitlerini değiştirdiği öğrenildi. Akın'ın yeni haftayla birlikte il yönetimini oluşturma ve ilçe teşkilatlarında yeniden yapılanma çalışmalarına başlayacağı belirtildi.
1: Evet, Orta Doğu'daki son duruma bakacağız efendim. Şimdi de tansiyon giderek yükseliyor. Bu kez Ukrayna Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticaret gemisini vurdu. Saldırıya sert tepki gösteren Tahran yönetimi misillemede bulunacaklarının mesajını verdi. Detayları haberimizde bir bakalım.
3: Ukrayna İran'a ait ticaret gemisini vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı. İlk açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geldi. Hazar Denizi'nde Rus savaş gemisine ve askeri kargo taşıdığı ileri sürülen İran bağlantılı gemiye saldırı düzenlediklerini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıya ilişkin bir bildiri yayımladı. Saldırının yol açtığı patlamada bir denizcinin hayatını kaybettiği, birinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırının Birleşmiş Milletler şartının ihlali anlamına geldiği ve Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu da bildiride yer aldı. Tahran yönetimi misilleme mesajı da verdi. İran'ın meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatıldı. Zelenski'nin maceracılığının duracağı, sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu. İran'ın can ve mal güvenliğine yönelik saldırıları cevapsız bırakmayacağının altı çizildi. Saldırının bölgesel çatışmaların daha geniş bir alana yayılma riskini arttırabileceğine de dikkat çekildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'la telefonda görüştü. Araghchi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun bu saldırıya karşı kesin bir tavır takınmasını istedi. Bu suç eyleminin failleri ve destekçileri hesap vermeli ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın İran maslahat güzarı saldırıdan sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Tahran yönetiminin protestosu iletildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre bölgedeki 12 ticari geminin rotası değiştirildi. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyeti engellenirken 2 ayrı ticari gemiye de denetim amacıyla asker indirildi.
2: İki geminin rotası değiştirildi. İki geminin hareket kabiliyeti durduruldu. İki gemiye de çıkarma yapıldı. ABD, Hürmüz'de ticari gemileri kontrol altında tutuyor. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan geldi. 12 ticari geminin rotasının güvenlik sebebiyle değiştirildiği belirtildi. Uyarılara uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyeti etkisiz hale getirilirken, denetim kapsamında 2 farklı ticari gemiye de ABD askerleri tarafından operasyon düzenlendi. Gemilerin İran istikametinde seyrinin engellendiği açıklandı. Çıkarma yapılan 2 tankerde olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine serbest bırakıldıklarının da altı çizildi. Öte yandan New York Times, Başkan Donald Trump'ın operasyonların genişletilmesini askıya aldığını yazdı. Gerekçe olarak azalan füze stoku, enerji piyasalarında yeni kriz endişesi ve bölgesel riskler gösterildi. Haberde hava savunma mühimmatlarının hızla eridiğine dikkat çekildi. Patriot stokunun tehlikeli seviyede olduğu öne sürüldü. Haberin devamında saldırı yapabilecek kapasitenin bulunduğu fakat söz konusu savunma olunca yetersiz kalınabileceği vurgulandı.
1: Efendim peki dünyada başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
2: Çin yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Kavurucu güneşten insanlar kadar hayvanlar da etkileniyor. Çin'in Harbin Kutup Parkı çareyi hayvanlara buz kaplı meyveler vermekle buldu. Kırmızı pandalar, rakunlar, kapibaralar ve çeşitli pek çok hayvan serinletici yemeklerinin tadını çıkardı. Ortaya da bu görüntüler çıktı. Bir astronotla iki kozmonot uluslararası uzay istasyonuna veda etti. Soyuz MS-28 uzay aracında bulunan 3 kişi 241 gün süren görevin ardından eve dönüş yolculuğu için uzay istasyonundan ayrıldı. Uzay istasyonundan ayrılma anları kameraya böyle yansıdı. Uzay görevini tamamlayan ekip Kazakistan'a iniş yapacak. ABD'nin New York kentine bağlı Long Island'da 1000 yüzücü kansere karşı kulaç attı. Profesyonel yüzücülerin yanı sıra amatör isimlerin de katıldığı etkinlikte kanser araştırmaları için 2 milyon 500 bin dolardan fazla bağış toplandı. Yarışta yalnızca 14 kişi 10 kilometrelik parkuru yüzerken diğer isimler 2 ve 5 kilometrelik kıyı şeridi yarışlarına katıldı. Bağış yarışları 1987'den bu yana yapılıyor. Güney Çin Denizi'nde Vietnam'a ait bir tekne sert deniz koşullarına dayanamayarak battı. 62 kişinin bulunduğu gemideki 45 kişi son anda kurtarma botuna atlamayı başardı, hayata tutundu. Yardım çağrısı sonucu Çin sahil güvenlik ekipleri mahsur kalan 45 kişiyi

0: kurtarmayı başardı. Kalan kişiler içinse arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bu restoranda her şey yapay zeka ile yapılıyor. Yapay zeka destekli yemek robotları siparişi alıyor, yemeği hazırlıyor. Size sadece yemeğiniz hazır olduğunda almak kalıyor. Robot şeflerin ellerinden çıkan yemekler müşteriler tarafından severek tüketiliyor. Buzlar ülkesi Grönland'da devasa bir buzdağı devrildi. Yerleşim bölgesine yakın bir noktada devrilen buzdağı paniğe neden oldu. Denizin taşması nedeniyle sokakları su bastı. Buzulun devrildiği anlarda çevresindeki devasa buz tabakalarını da kaydırdığı görüldü. O anlar çevre sakinlerinin kameralarına yansıdı.
1: Efendim, Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri merhum Doktor Sadık Ahmet vefatının 31. yılında Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki kahveci mezarlığında kabri başında dualarla anıldı. Yapılan konuşmalarda Sadık Ahmet'in verdiği mücadele anlatıldı.
2: Bizim ırkımızı inkar etmek istiyorlar.
0: Batı Trakya Türklerinin hak mücadelesinin simge ismi Doktor Sadık Ahmet vefatının 31. yılında kabri başında anıldı. Doktor Sadık Ahmet'in vefatının 31. yılı nedeniyle Gümülcine kentindeki kahveci mezarlığında anma töreni düzenlendi. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Törene Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan çok sayıda davetli katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü tarafından okundu. Erdoğan, Doktor Sadık Ahmet'i rahmet ve şükranla andığını belirtti. Batı Trakya Türklerinin hak mücadelesine yaptığı katkılara dikkat çekti.
3: Hayatını Batı Trakya Türklerinin hak ve hukuk mücadelesine adamış soydaşlarımızın sesi, cesareti ve kararlılığıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip Doktor Sadık Ahmet'i ebediyete intikalinin 31. sene-i devriyesinde bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum.
0: AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören de oradaydı. Doktor Sadık Ahmet'in sözlerini hatırlattı, "Ben Türk'üm" dedi.
4: Bu dava Türkiye Cumhuriyeti Devleti her vatandaşın davasıdır. Tam bu noktada mahkeme kürsüsünde herkes söyler, ben 10. kez söyleyeceğim diye düşündüm ama bence ben ilk söyleyeceğim şu anda. Sadece Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak suçsa şunu tekrarlıyorum. Türk'üm ve öyle kalacağım.
0: Doktor Sadık Ahmet, Yunanistan'ın "burada Türk yoktur, sadece Müslüman azınlık vardır" baskısına karşı çıktı. "Ben bir Türk'üm ve öyle kalacağım" diyerek asimilasyon politikalarına tek başına savaş açtı. Türk dediği için hapse atıldı. 24 Temmuz 1995 tarihinde Gümülcine kentinde geçirdiği şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Suikast şüphesi aradan geçen 31 yıla rağmen hiç silinmedi.
1: İstanbul'dan bir haber paylaşacağız. İstanbul Kağıthane'de bir kişi eski nişanlısıyla birlikte olan çocukluk arkadaşına kurşun yağdırdı. Yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgansa kısa sürede yakalandı.
5: Eski nişanlı tartışması kanlı bitti. Çocukluk arkadaşına kurşun yağdırdı. Yer İstanbul Kağıthane. 23 yaşındaki bir kişi otomobiline binen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde kalan genç ambulans hastaneye kaldırıldı. O sırada sedyede oğlunu gören anne sinir krizi geçirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler saldırganı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen sanlı kasten öldürme teşebbüs suçundan tutuklandı. Saldırının şüphelinin eski nişanlısının çocukluk arkadaşıyla ilişki yaşadığını öğrenmesi üzerine gerçekleştiği ortaya çıktı. Yapılan incelemede hem yaralının hem de saldırganın suç kaydı olduğu belirlendi.
1: Değerli izleyenler, İstanbul Şişli'de metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Görme engelli bir kişi tren perona yaklaşırken dengesini kaybedip raylara düştü. Ekiplerin çalışmasıyla genç adam bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
0: Dengesini kaybedip düştü.

0: yürekleri ağza getirdi. İstanbul Şişli'de görme engelli bir genç istasyonda metro bekliyordu. Tren perona yaklaştığı sırada dengesini kaybedince raylara düştü. İhbar üzerine istasyona sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Raylarla metro arasındaki boşluğa sıkışan genç, ekiplerin dikkatli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ayağı yaralanan gencin tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay nedeniyle kısa süreliğine duran metro seferleri ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.
1: Sırada yurttan derlediğimiz kısa haber turu var.
0: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kırmızı ışık ihlali zincirleme kazaya neden oldu. Diş hastanesi kavşağında 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Batman'ın Gercüş ilçesinde de metruk evin yıkımı sırasında iş makinesi devrildi. Zeminin çökmesi ve molozların kaymasıyla yan yatan paletli ekskavatör taş duvarların üzerine düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Erzurum'da ise nefes kesen bir kurtarma operasyonu yaşandı. Verşenik Dağı'na tırmanan 7 kişilik dağcı grubundan bir kadın sporcu, iniş sırasında kar üzerinde kayarak düştü ve yaralandı. AFAD, JAK ve UNKE ekiplerinin saatler süren koordineli çalışmasıyla yaralı dağcı helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve yardım isteyen kişi için tatilciler seferber oldu. Kişi can kurtaranların kıyıdaki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Gümüşhane'deki Santa harabeleri, sisler arasındaki tarihi yapıları ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor. 7 mahalleden oluşan tarihi yerleşimdeki taş evler, kiliseler, okullar ve çeşmeler geçmişin izlerini günümüze taşıyor.
1: Kırıkkale'de arkadaşlar arasında çıkan kavgada darbedilen 37 yaşındaki Ertuğrul Altan kaçarken Kızılırmak Nehri'ne düştü. Yapılan arama çalışmalarında Altan'ın cansız bedeni 3 metre derinlikte bulundu.
2: Kavgadan kaçarken canından oldu. Kırıkkale'nin Bahçeli ilçesinde gece saatlerinde alkol alan 3 arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İki arkadaşı tarafından darbedilen Ertuğrul Altan kaçarken dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. Dalgıç polislerin nehirde yaptığı aramada 37 yaşındaki Ertuğrul Altan'ın cansız bedeni düştüğü noktadan 30 metre ileride 3 metre derinlikte bulundu. Altan'ı darbettikleri ileri sürülen iki arkadaşı gözaltına alındı.
1: Efendim, Yargıtay milyonlarca tatilciyi ilgilendiren emsal bir kararı açıkladı. Yaz sezonunda halka açık plajlarda denize girenleri engelleyenlere karşı son noktayı koydu. Vatandaşı plaja almayan işletme görevlilerine verilen hapis cezası onandı.
0: Hiçbir işletme vatandaşın denize ulaşmasını engelleyemeyecek. Plaj tartışmasına Yargıtay son noktayı koydu.
3: Yaz sezonunda milyonlarca tatilciyi ilgilendiren emsal bir karar. Yargıtay, vatandaşın kamuya açık plajlarda denize girmesini engelleyenlere karşı son noktayı koydu.
0: Olay 2012 yılında İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum plajında yaşanmış. İki çocuğuyla halk plajına gelen ve havlusunu serip denize girmek isteyen doktor, özel işletmenin görevlisi tarafından sahilden çıkarılmaya çalışılmıştı. Burası özel işletme, burada duramazsınız cevabını alan aile, eşyanız

0: Bizi denize atarız sözleriyle de tehdit edilmişti. Bunun üzerine doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
1: Açılan dava sonucunda işletme görevlisiyle işletme yetkilisine verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Yargıtay kararında çok net bir mesaj verdi. Kıyılar herkesindir.
0: Mahkeme işletme çalışanını kişiye hürriyetinden yoksun bırakma, talimat veren yetkiliyi ise azmettirme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararda anayasa ve kıyı kanununa atıf yapılarak kıyıların herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanları olduğu vurgulandı. Yargıtay özel işletmelerin şezlong ve şemsiye hizmeti sunabileceğini, ancak ücret ödemeyen vatandaşın havlusunu serip denize girmesini engelleyemeyeceği kararını aldı. Engelleme halinde ise şikayet olmasa bile savcılığın re'sen soruşturma başlatabileceği belirtildi.
2: Bir motosiklet kazası bu kez İstanbul Kartal'da meydana geldi. Otomobille motosiklet çarpıştı. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
0: Motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Görüntüler İstanbul Kartal'dan. Akşam saatleriydi. Ani dönüş yapmaya çalışan otomobil karşı yönden gelen motosikletliyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Sürücünün bacağında kırıklar oluştu.
2: Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ödemeleri için son haftaya girildi. 31 Temmuz'a kadar ödeme yapmayanlar gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. Peki MTV'den kimler muaf? Elektrikli araç sahipleri ne kadar vergi ödeyecek? Ayrıntılar geliyor.
3: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kritik tarih yaklaşıyor. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi yani MTV'nin ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz Cuma. Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksite bölünüyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. MTV'den muaf olanlar da var. %90 ve üzeri engellilik oranı bulunan vatandaşların araçları, özel tertibatlı taşıtlar, belediyeler ve Kızılay adına kayıtlı araçlar bu vergiden muaf tutuluyor. Peki elektrikli araçlarda MTV indirimi bulunuyor mu? Çevre dostu bu araçlar için çok ciddi bir vergi avantajı var. Elektrikli araçlarda MTV tam 1/4 oranında yani %25 olarak uygulanıyor. Örneğin motor gücü 110 kW olan 2023 model bir elektrikli aracın normal MTV'si 20 bin lira ise sahibi sadece 5 bin lira ödüyor. Normal araçlardaysa rakamlar motor hacmine ve yaşa göre değişiyor. 1-3 yaş arası 1300 motor bir aracın yıllık toplam vergisi 6902 lirayken motor hacmi 1301 ile 1600 arasında olan araçlarda bu tutar 12028 liraya kadar çıkıyor. Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.
2: Çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz.
4: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Türkiye, iklim zirvesi öncesi temiz teknoloji projelerine odaklandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 ile 20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek etkinlikte ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçiş gibi başlıklarda küresel işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele alınacak. Bu kapsamda küresel temiz teknolojiler girişimcilik

0: Programı Türkiye Hızlandırıcısı 2026 ile yeşil ekonomiye geçiş sürecinde kapsayıcılığı artırmaya yönelik kapsayıcı Yeşil Geçiş Hızlandırıcısı 2026 çağrılarına başvurular 3 Ağustos'a kadar alınacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Birleşmiş Milletler'de genel sekreter görev değişimi olacak. Antonio Guterres yıl sonunda görevini devredecek. Peki muhtemel adaylar kimler? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 6 aday ismi görüşmek üzere bu hafta toplanacak. O isimlerden biri Arjantinli Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Grossi. İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarının denetlenmesinde adını sık sık duyduğumuz Grossi, Amerika ve Karayipler bölgesinden aday. Bir diğer isim 2022 yılına kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yapan Michel Bachelet. Geçmiş görevi nedeniyle insan hakları konusunda tecrübeli bir isim olarak biliniyor. Eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ise Afrika kıtasının adayı olarak öne çıkıyor. Costa Rikalı BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebecca Greenspan da Güney Amerika grubunun güçlü isimlerinden. Guaya'nın BM daimi temsilcisi Caroline Rodriguez Birket ve 2018-2019 yıllarında BM Genel Kurulu Başkanlığı yapan Maria Fernanda Espinosa da diğer aday isimler. Resmi olmayan yerleşik rotasyon geleneğine göre bu dönemde BM Genel Sekreterinin Latin Amerika ve Karayipler grubundan çıkması bekleniyor. 15 üyeli konseyde yapılacak kapalı oturumlarda en az 9 evet oyu alan ve daimi üyelerin vetosuna takılmayan aday BM Genel Kurulu'nun onayına sunulacak. Burada çoğunluğu alan isim yeni genel sekreter olacak.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Kavgadan kaçarken canından oldu. Kırıkkale'nin Bahçeli ilçesinde gece saatlerinde alkol alan 3 arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İki arkadaşı tarafından darbedilen Ertuğrul Altan kaçarken dengesini kaybederek Kızılırmak nehrine düştü. Dalgıç polislerin nehirde yaptığı aramada 37 yaşındaki Ertuğrul Altan'ın cansız bedeni düştüğü noktadan 30 metre ileride 3 metre derinlikte bulundu. Altan'ı darp ettikleri ileri sürülen iki arkadaşı gözaltına alındı.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
9: Görüşme üstüne görüşmeler yapıldı. Hatta aynı hafta ikinci kez temas trafiği sağlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un son günlerde MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol grubuyla yaptığı temaslarda teklifin genel çerçevesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
8: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır.
9: Son olarak DEM Parti ve AK Parti arasında da görüşmeler yapıldı ve terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. Teklifin

0: Silah bırakmanın teyidi şartına bağlı olacak. Yasa, örgütün silah bırakmasının doğrulanmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek. Özel bir teyit ve izleme mekanizması kurulacak. Kurul, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan gelecek raporlarını değerlendirerek silah bırakma sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığını takip edecek. Bir yandan yasa teklifiyle ilgili adımlar atılırken, diğer yandan temas trafiği de sürecek. Gelecek hafta DEM Parti eş genel başkanları, pazartesi itibarıyla siyasi partileri ziyaret edecek.
1: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Reklamların ardından akşam ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye'nin nüfus yapısını ve aile kurumunu koruyacak 10 yıllık dev plan devreye giriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyon belgesiyle köklü bir değişim süreci başlıyor. Doğurganlık oranını artırmaktan evlilik teşviklerine kadar 5 kritik alanda tarihi adımlar atılacak.
1: Yani ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu bir beka sorunudur.
2: Doğurganlık oranının azalması bir alarm durumu olduğunu adeta ortaya koydu. Bu da mevcut durumla beraber yeni politikalar aslında bizim üretmemizin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
3: 2025 aile yılıyla başlayan çalışmalar nesillerin geleceğini güvence altına alacak 10 yıllık bütüncül bir yol haritasına dönüştü. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan vizyon belgesi Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek. Dev plan tam 5 ana sütun üzerine kuruldu. Aile kurumunun korunması, evliliğin teşviki, doğurganlık hızının artırılması, yaşlı refahı ve kırsalın yerinde kalkınması için düğmeye basıldı. Artık değişimler sadece izlenmeyecek. Azalan doğum oranlarının kök nedenleri tek tek analiz edilecek. Birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle desteklenen dev bir veri üretim ve analiz platformu kurulacak. Kamu kurumları da kendi alanlarında önleyici tedbirleri hızla hayata geçirecek. Süreç akademik olarak da desteklenecek. Üniversitelerde yeni lisansüstü programlar açılacak, aile araştırmalarına özel fon mekanizmaları sağlanacak. Türkiye, uluslararası ortak araştırmalarla demografik yapısını bilimsel bir kale gibi koruyacak.
0: Efendim, İsrail işgali altındaki Batı Şeria bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. İşgal güçleri şiddeti görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Bir cami ise kundaklandı. Öte yandan Netanyahu hükümeti Batı Şeria'da yeni ilhak planını duyurdu.
4: Filistinlilerin köylerini bastılar. İşgali görüntüleyen gazetecilere gaz bombalarıyla saldırdılar. İşgal altındaki Batı Şeria, İsrail'in baskısı altında. Yahudi bir grupla Filistinliler arasındaki gerilim saldırıların şiddetini artırdı. İsrail askerleri günlerdir bölgeyi ablukaya aldı. Özellikle Nablus ve Cenin kentleri hedefte. Evlere baskın yapıldı. Ramallah, Nablus, El Halil ve Doğu Kudüs çevresindeki çok sayıda kontrol noktası kapatıldı. Filistinlilerin ulaşımı aksadı. Trafikte yoğunluk oluştu. Tepki gösteren Filistinliler ise şiddete maruz kaldı. Basın mensupları saldırıları görüntülemek için bölgedeydi. İsrail askerleri onları da hedef aldı. Gazetecilerin üzerine gaz bombaları atıldı. Plastik mermilerle ateş açıldı.
5: İsrail askerleri yerleşimcileri korumak için geldiği ardından bize karşı göz yaşartıcı gaz kullanmaya başladılar. Filistinli gazeteciler dahil olmak üzere birçok boğulma vakasına baktık.
4: İbadethaneler de saldırıya uğradı. Yahudi işgalciler Nablus kentine bağlı Kusra beldesine baskın düzenledi. Yapımı süren Rahmet Camisi kundaklanarak ateşe verildi. Camide büyük hasar oluştu. Öte yandan İsrail, işgal ettiği Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini genişletti.

0: etmeye hazırlanıyor. İslam düşmanı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yeni yerleşim planını açıkladı. Nablus'un güneyindeki 763 yeni konut inşa planını duyurdu. Yeni konutların Filistin toprakları üzerine inşa edileceği belirtildi. Böylelikle bölgeye binlerce İsrail'in gelmesinin hedeflendiği ifade edildi. Netanyahu hükümetinin saldırgan politikası İsrail'i de karıştırdı. Binlerce kişi Tel Aviv'de toplandı, Batı Şeria'daki şiddet ve işgal protesto edildi.
1: Ve Birleşmiş Milletler yeni genel sekreterini seçmeye hazırlanıyor. Bu hafta BM Güvenlik Konseyi 6 aday ismi görüşmek üzere toplanacak. Peki kimler aday? Haberimizde ayrıntılara bakalım.
0: Birleşmiş Milletler'de genel sekreter görev değişimi olacak. Antonio Guterres yıl sonunda görevini devredecek. Peki muhtemel adaylar kimler? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 6 aday ismi görüşmek üzere bu hafta toplanacak. O isimlerden biri Arjantinli Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Grossi. İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarının denetlenmesinde adını sık sık duyduğumuz Grossi, Amerika ve Karayipler bölgesinden aday. Bir diğer isim 2022 yılına kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yapan Michel Bachelet. Geçmiş görevi nedeniyle insan hakları konusunda tecrübeli bir isim olarak biliniyor. Eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ise Afrika kıtasının adayı olarak öne çıkıyor. Costa Rikalı BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebecca Greenspan da Güney Amerika grubunun güçlü isimlerinden. Guaya'nın BM daimi temsilcisi Caroline Rodriguez Birket ve 2018-2019 yıllarında BM Genel Kurulu Başkanlığı yapan Maria Fernanda Espinosa da diğer aday isimler. Resmi olmayan yerleşik rotasyon geleneğine göre bu dönemde BM Genel Sekreterinin Latin Amerika ve Karayipler grubundan çıkması bekleniyor. 15 üyeli konseyde yapılacak kapalı oturumlarda en az 9 evet oyu alan ve daimi üyelerin vetosuna takılmayan aday BM Genel Kurulu'nun onayına sunulacak. Burada çoğunluğu alan isim yeni genel sekreter olacak.
1: Şanlıurfa'da 8 yaşındaki Evin Bayo başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük kıza yaklaşık 150 dikiş atıldı.
0: Başıboş sokak köpekleri küçük kıza dehşet yaşattı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dedesiyle yaşayan 8 yaşındaki Evin Bayo, sokakta köpeklerin saldırısına uğradı.
2: Yolun üstündeydim. Onlar da çalılıkları arkasındaydı. Birden karşıma çıktığımda ben bir şey oldu. Yerde bayılmıştım. Isırmadan bayılmıştım. Sonra uyandığımda kafamı mı ısırmışlardı. Çok korktum. Korkudan beni ısırmadan bayılmıştım. Tahminim böyle 7-8 tane vardı. Çok da ama tam sayamadım.
0: O sırada otomobilinin patlayan lastiğini değiştiren Ahmet Aydın küçük kızın çığlıklarını duyarak yardıma koştu.
3: Lastiğim patladı. Orada durdum, lastikçiyi aradım. Baktım köpek havlaması, kızın sesi geldi. Arabayı stop ettim, hemen kıza koştum. Yarasını görünce direkt hastaneye yetiştim.
0: Ağır yaralanan küçük evinin yüzüne ve vücudunun çeşitli bölgelerine yaklaşık 150 dikiş atıldı.
4: Sokakta ısırmış, başıboş köpekler. 7-8 tane köpekmiş. Kızı kollarını, kafasını parçalamışlar. Bunların toplanması gerek, başka canlar yanmasın.
1: Efendim, Malatya'daki hurdacılar sitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen alevler çevrede korkuya yol açtı. Söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Geriye büyük çapta maddi hasar kaldı.
5: Gökyüzüne yükselen alevler korku dolu saatler yaşattı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki hurdacılar sitesinde saat 3 sıralarında yangın çıktı. Plastik, kağıt ve diğer yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun duman ve alevler şehrin birçok noktasından görüldü. Bölgede işçilerin konakladığı bir konteyner yatakhane tedbir amacıyla boşaltıldı.

0: İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına Emniyet Müdürlüğü'nün tomalarıyla destek verildi. Geniş bir alana yayılan alevlerin seyri drone'la da takip edildi. Söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Geriye büyük çaplı maddi hasar kaldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
1: Yargıtay, eşine şiddet uygulayıp tehdit eden kocayla TikTok fenomeni olmak isteyip ev işlerini ve bebeğini ihmal eden kadını eşit kusurlu buldu. Yerel mahkemenin kadın lehine verdiği tazminat kararını bozdu.
2: TikTok fenomeni olma hevesi boşanma sebebi sayıldı. Eşlerin birbirlerine karşılıklı olarak açtığı boşanma davasında emsal bir karar çıktı. Davada taraflar birbirlerine yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Davacı kadın eşinin kendisini aldattığını, evlendikten sonra bağımsız bir konut açmayarak ailesiyle yaşamaya zorladığını, hamileyken şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini iddia etti. Davalı ve karşı davacı kocaysa savunmasında eşinin iddialarının asılsız olduğunu öne sürerek, eşinin asıl amacının TikTok fenomeni olmak olduğunu, bu yüzden ev işlerini yapmadığını savundu. Ayrıca kadının doğumdan sonra bebeğini terk ettiği ve bebekle ilgilenmediği de iddialar arasında yer aldı. İlk derece mahkemesi kocanın ağır kusurlu olduğuna, kadınınsa ev işlerini yapmaması ve bebeğiyle ilgilenmemesi sebebiyle az kusurlu olduğuna karar verdi. Çiftin boşanmasına kadına toplam 60 bin lira maddi manevi tazminat ödenmesine ve yoksulluk nafakası verilmesine hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesi de tazminat miktarını 40 bin liraya indirip kararı büyük oranda onadı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kusur tespitini hatalı buldu. Yargıtay, kocanın tehdit ve aşağılama, kadınınsa ev işlerini ihmal etme ve bebeğini terk etme eylemlerinin eşit kusurlu kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Yargıtay, hukuk kuralları gereği boşanmada tazminata hükmedilebilmesi için bir tarafın diğerinden daha az kusurlu olması gerektiğini hatırlattı. Taraflar eşit kusurlu olduğu için kadın lehine hükmedilen tazminat kararlarını bozdu. Tarafların boşanması ve çocuğun velayetinin babada kalması gibi diğer hükümler de onanmış oldu.
1: Sevgili izleyenler, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde düzenlenen yörük şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Kıl çadırların kurulduğu Zengi Yaylası'nda develerle temsili yörük göçü yapıldı. Binlerce kişi yüzyıllardır yaşatılan gelenekleri yakından tanıma fırsatı buldu.
2: Hem yörükler hem de vatandaş yaylaya akın etti. Gelenek ve görenekler şölende yeniden hayat buldu. Renkli görüntülerin adresi Isparta.
3: Yaylada kıl çadırlar kuruldu, develer getirildi. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde hem Dut Pekmezi Festivali hem de yörük şenliği coşkusu bir arada yaşanıyor.
2: Bu yıl 33.sü düzenlenen Dut Pekmezi Festivali, yörük şöleniyle aynı anda gerçekleştirildi. 2000 rakımlı Zengi Yaylası'nda kıl çadırlar kuruldu. Kültürel eşyalar sergilendi.
3: Yörük şenliklerinin olmazsa olmazı yörük göçleri Zengi Yaylası'nda. Şimdi de temsili olarak yörük göçü düzenleniyor develerin katılımıyla.
2: Çevre illerden de katılımın olduğu şölende türküler söylendi, vatandaş doyasıya eğlendi.
4: Müthiş bir kalabalığımız var. Biz açıkçası bu kadar ilgi beklemiyorduk. Ama sağ olsun yörüklerimiz örf, adet, gelenek ve göreneklerini yaşatmak için güçlü anlamda bize destek verdiler. Müthiş bir kalabalığımız var.
5: Türklüğün yaşam şekli olan yörük Türkmen kültürünün yaşatılıp gelecek nesile aktarılması için gördüğünüz gibi Türk kültürünü ilmik ilmik işlenmekte bugün burada. Bugün Sütçülerin Zengi Yaylası'nda gördüğünüz gibi serin yaylada halkımızın büyük katılımıyla Türk kültürüne olan özlemin göstergesi olarak ben bunu böyle yorumluyorum.
2: Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan şölen, Türk halk müziği konserleri ve çeşitli etkinliklerle gün boyu devam etti.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli izleyenler, yeni saate başlarken gündemin öne çıkan başlıklarına bakacağız. Öncelikle ilk başlığımız elbette sağanak. Şiddetli sağanak yurdun birçok noktasında ne yazık ki baskınlara neden oldu. Kastamonu'da dere taştı. 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı. Valilik kriz masası oluşturdu. Yozgat'ta dolu tarım arazilerini vurdu. Kocaeli, İzmit'te ise alt geçitler su altında kaldı. Neler yaşandı hepsini az sonra paylaşacağız. Bir diğer başlığımız Pars filosu Baltık görevine hazır dedik efendim. Türk F-16'ları Baltık semalarında nöbete hazırlanıyor. Türkiye, Estonya'daki NATO hava polisliği görevine 5 savaş uçağı ve 76 personelle katılacak. Diyarbakır'daki Pars filo Baltık hava sahasının güvenliği için 4 ay boyunca 7 gün 24 saat alarm reaksiyon nöbeti tutacak. Ayrıntıları paylaşıyor olacağız az sonra. Ve son başlığımız 5000 Türk çocuğu neden rehin? Aslında bu soruyu sorduk efendim. Avrupa'da bugüne kadar toplamda 100 bine yakın Türk ve Müslüman çocuk ailelerinden koparılarak kimliksizleştirildi. Avrupa Birliği'nin resmi istatistiklerine göre kıta genelinde 5000'den fazla Türk çocuğu da rehin tutuluyor. Ayrıntılar az sonra burada olacak. NATO Liderler Zirvesi ve 15 Temmuz programlarının ardından mesaisine geçen hafta İstanbul'da devam eden Başkan Erdoğan'ı yeni haftada Ankara'da yoğun bir görüşme trafiği bekliyor. Parti kurullarının toplantılarına başkanlık edecek. Kabineyi de toplayacak Başkan Erdoğan. Haftanın öne çıkan bir diğer başlığı Beştepe'deki diplomasi trafiği olacak. Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile Irak Başbakanı'nı külliyede ağırlayacak.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz.
2: Terörsüz Türkiye hem Merkez Yürütme Kurulu'nun hem de kabinenin en sıcak başlığı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya hızlı başlayacak iki kritik toplantıda bölgedeki gelişmelerde başlıklar arasında yer alacak.
1: Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftanın ilk gününde AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu'yla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantılarda partinin yol haritası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama çalışmaları, terörle mücadele süreci, bölgesel son gelişmeler ele alınacak. Ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına ilişkin yapılacak olan büyük kapsamlı etkinlik ve buluşmaya dair son rötuşlar yapılacak.
1: Her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldi.
2: Salı günü ise Türkiye Yüzyılı, İletişim Yüzyılı temalı 2. İletişim Şurası'na katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra Irak Başbakanı Ali El-Zaidi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede Türkiye ile Irak hükümeti arasındaki ilişkiler, enerji, ticaret ve güvenlik gibi konuların ele alınması planlanıyor. Bir kritik toplantıda çarşamba günü yapılacak. Erdoğan 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabineyi toplayacak. Toplantıda küresel ve bölgesel konular başta olmak üzere terörsüz Türkiye, bölgede süren savaşlar ve gerilim, İran-ABD gerginliği, Hürmüz Boğazı krizi, ekonomi, orta vadeli program gibi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.
1: Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
2: Erdoğan'ın 30 Temmuz tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Yosef Aoun'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede Lübnan'daki son durum, İsrail'in saldırıları ve işgal adımları, Lübnan'ın güvenlik kaygıları gibi birçok konu başlığının masada olması planlanıyor. Ayrıca Türkiye-Lübnan ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki son durum gibi başlıkların da değerlendirilmesi öngörülüyor.
0: Ve efendim bugünün müjdeli haberi. Amili kadın voleybol takımı tarihi bir başarıya daha imza attı. Filenin Sultanları Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup etti.
3: Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye.
4: Maç sayısını kullanıyoruz. Saliha, Berkman, Matris bırakıyor. Orta hücumu karşıladık. Bitiyor mu? Bitiyor! Şampiyon Sultanlar!
3: Amilli kadın voleybol takımı Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. İlk seti kaybeden Ay Yıldızlılar ikinci setle birlikte ritmini buldu ve rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. 33 sayıyla yıldızlaşan Melisa Vargas finalin en değerli oyuncusu seçildi. 2023 yılında Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşayan Filenin Sultanları, Brezilya karşısında alınan zaferle 3. kez büyük uluslararası organizasyonlarda altın madalya kazandı.
4: İşte o büyük sevinç ekrana böyle yansıyor.
3: Tarihi zaferin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan Amilli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum cümleleriyle millilerin başarısını kutladı.
0: Ve efendim şiddetli sağanak Türkiye'nin birçok noktasından hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu Cide'de taşan Devre Kani Çayı ilçe merkezini su altında bıraktı. 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı. Valilik kriz masası oluşturdu demiştik. Yozgat'ta dolu tarım arazilerini vurdu. Kocaeli İzmit'te ise alt geçitler su altında kaldı. Şimdi o görüntüler geliyor ekrana.
5: Devre Kani Çayı taştı, ilçe merkezi su altında kaldı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi. 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı, mahsur kalanlar tahliye edildi. Vatandaşlar misafirhanelere yerleştirildi. Selde çok sayıda araç da sürüklendi. Bazı otomobillerin suya gömüldüğü görüldü. Kentte kriz masası kuruldu. Su tahliye ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yozgat'ta da ani bastıran sağanak ve dolu tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Hasat dönemindeki ekinler zarar gördü. Çiftçiler ise bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.
6: 15 dakika yakın dolu yağdı köyümüze. Ekinlerimiz falan böyle zarar verdi. Nohutlarımıza, mercimeklerimiz tarlalarda destek halinde kaldı.
7: Domates, fasulye, salatalık, buna benzer işte yiyeceklerimiz hepsi de zarar gördü.
5: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de sağanak alt geçitleri kısa sürede suyla doldurdu. Su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler alternatif güzergahları kullanmak zorunda kaldı.
0: Efendim Avrupa yanıyor. Avrupa'nın batısı alevlerle mücadele ediyor. Günlerdir süren orman yangınları yüz binlerce hektarlık alanı ne yazık ki küle çevirdi. Sıcak hava ve şiddetli rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken yeni tahliye kararları da peş peşe geliyor.
5: Avrupa alevlere teslim oldu. Yüz binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. İspanya, Fransa ve İskoçya, Avrupa'nın birçok noktası günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kontrolden çıkan alevler nedeniyle yaklaşık 270 bin kişi tahliye edildi. İspanya'da ulusal acil durum ilan edildi. Fransa'da ise Bordo çevresindeki yangınlar için ordu devreye girdi. Valencia yakınlarındaki yangında bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de dumandan etkilendi.
8: Ülkemizde maalesef bir kez daha yaşadığımız felaketin boyutunu kavramak çok zor. Dün bu yıl şimdiye kadar 130 bin hektarlık alanın yandığını açıklamıştık. Bugün ise bu rakam 150 bin hektarı aşmış durumda.
5: Fransa yangınlarla mücadele için 1500 askeri sahaya indirdi. Helikopterlerin yanı sıra 20 ton su taşıyabilen A400M askeri nakliye uçağı da ilk kez söndürme çalışmalarında kullanıldı. İskoçya'daki Cairngorms Ulusal Parkı'nda ise günlerdir süren yangın nedeniyle askeri destek talep edildi. Uzmanlar aşırı sıcaklar ve kuraklığın önümüzdeki günlerde de yangın riskini yüksek tutacağı uyarısında bulunuyor.
0: Siyaset gündemiyle devam edeceğiz. Özgür Özel yeni partiyi resmen kurdu ve A takımını da belirledi. Ancak en çok konuşulan listeye girenler değil, dışarıda kalanlar oldu efendim. Özgür Özel, rüşvet iddialarıyla anılan ve adları çeşitli soruşturma dosyalarında geçen bazı isimlere parti meclisinde yer vermedi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre Özgür Özel, İmamoğlu'na yakın bu isimlerden partinin vitrininde yer almamalarını ve geri planda kalmalarını istedi. Yürüyelim arkadaşlar.
9: Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
2: CHP'deyken her fırsatta partisini böyle savunmuştu ama kurduğu yeni partide adı rüşvet dosyasına girenlerin üstünü çizdi, parti meclisinde o isimlere yer vermedi. CHP'den koparak yeni partiyi resmen kuran Özgür Özel'in A takımı belli oldu. Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Yaşar Tüzün, Gizem Özcan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Utku Çakır Özer ve Aylin Yaman genel başkan yardımcıları olurken Zeynel Emre parti sözcüsü, Yunus Emre ise genel sekreter oldu.
10: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez.
2: Şüpheli isimlerin CHP'den arındırılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben arkadaşlarımı satmayacağım diyerek eleştiren Özel'in parti meclisinde adı şaibeye karışanlara yer vermemesi dikkat çekti.
9: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
2: O isimlerden biri de Özel'in bugüne kadar her fırsatta destek verdiği Veli Ağbaba'ydı. Ağbaba, Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar, adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamalar yüzünden mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddialarıyla anılan Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat da parti meclisine alınmadı. İddianamede Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen milletvekili Turan Taşkın Özer de arkada tutulan bir diğer isim oldu. Kulislerde dile getirilen iddia oldukça çarpıcı. İddiaya göre Özgür Özel, İmamoğlu'na yakın bu isimlerden partinin vitrinde yer almamalarını ve bir süre geri planda kalmalarını istedi.
9: Yolumuz açık olsun, hayırlı uğurlu olsun.
2: Partide bir başka tartışma başlığı da değişim söylemi oldu. Çünkü kurucular kurulunda yer alan bazı isimler 4 ve 5 dönemdir milletvekilliği görevini sürdürüyor. Bu durum yeni parti eski kadrolarla mı yola çıktı sorusunu da beraberinde getirdi.
0: Ve CHP'nin İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreni ilginç bir polemikle gündemde sevgili izleyenler. Etkinlik alanına kast ajansları aracılığıyla figüran getirildi ve kalabalığın bu yolla artırılmaya çalışıldığı öne sürüldü. Tartışma yaratan iddiaya CHP'den yanıt gecikmedi. İl Başkanı Gürsel Tekin yaşananlara komplo dedi.
11: Kurulan tezgah, FETÖ'lerin tezgahı sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur.
2: Kast ajanslarıyla anlaşıldığı figüranlar etkinlik alanına taşındı, partiyle resmi bağ olmayan kişilere CHP yelekleri giydirildi. İddiaya göre amaç, cumartesi günü gerçekleştirilen CHP'ye katılım törenini kalabalık göstermekti.
12: Bu arkadaşlarımızın ne işi var burada?
2: Özgür Özel'in beraberinde 90 vekille istifası CHP'de deprem etkisi yaptı. Yeni parti için binlerce kişi CHP'den üyeliğini sildirdi. getirirken Kemal Kılıçdaroğlu istifa dalgasını durdurmak için sokağa indi, İstanbul'da düzenlenen toplu üye katılım töreninde rozet taktı.

0: O törene ise kast ajanslarından 950 liraya kiralanan figüranların getirildiği iddiası damga vurdu.
1: Ahlaklı erdemli insanların partisiyiz biz. Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların.
0: İddialara yanıtsa İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi. Söz konusu kişileri kendilerinin getirmediğini söyledi.
2: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmış. Ulaşım talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradı. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayı da yapabilir.
0: Tekin komplo kurulduğu görüşünde.
2: Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Nedeni şu, 10 aydır buradayız. 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz. Bu soruşturmaları, araştırmaları yaparken çok ilginç şeylerle de karşılaştık. Önce bir araba geliyor, salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar. Sonra aklı selim biri galiba diyor ki aman ha, bizi linç ederler burada. Evet, onu açık ve net söylüyorum. Sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin.
0: CHP konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda da bulundu.
3: Efendim, belediyelere yönelik operasyonlarda dosyaya giren her yeni detay tartışma yaratıyor. Bu kez gündemde milyonluk bir belgesel var. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisinin de rol aldığı Leyla Hanım belgeselini kilolu çıktım diyerek yeniden çektirdiği iddia edildi. Yapımcının ifadesine göre o sahnelerin 800 bin liralık faturası belediye kasasından çıktı.
0: Milyonlarca liralık belgesel yeniden çekilen sahneler ve tartışma yaratan bir gerekçe. CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir iddia gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in belediye tarafından finanse edilen Leyla Hanım belgeselindeki kendi röportajını kilolu çıktım diyerek yeniden çektirdiği iddia edildi.
4: Herkesi çok seviyorum.
0: İddianın sahibi belgeselin idari yapımcısı Koral Altın. Savcılık ifadesinde Altın, yeniden yapılan çekimler ve ekibin tekrar bir araya getirilmesi nedeniyle belediyeden fazladan 800 bin lira ödeme aldığını öne sürdü. Altın'ın ifadesine göre belgesel için ilk etapta yaklaşık 3 milyon 230 bin liralık sözleşme yapıldı. Ancak revizyon süreciyle birlikte maliyet daha da arttı.
5: Bir belgesel çekimi kararı vermiştik. Bir proje çalışmasına başlamıştık.
0: Belgeselin 16 ödül aldığını ancak yayınlanmadığını ifade eden Altın, başkan hanımın inadından ve benimle arasının kötü olmasından dolayı yayınlanmadı dedi. Tüm bu iddialar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasında da yer aldı.
3: Efendim, dünya gündeminden öne çıkan başlıklarla devam edelim akşam ajansına. Amerika-İran arasında saldırılar durmuşken savaş hattında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ukrayna'da çatışmaya dahil oldu. Zelenski ordusunun Hazar Denizi'nde Rus ve İran gemilerine saldırdığını açıkladı.
0: Üç gece boyunca İran'ı vuran Amerikan ordusu Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece saldırı düzenlemedi. Hal böyle olunca İran da misillemeye ara verdi. Dünya basını Trump'ın füze stokları azaldığı için saldırıları durdurma kararı aldığını öne sürerken savaşa Ukrayna'da dahil oldu. Zelenski, Ukrayna güçlerinin Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir askeri savaş gemisiyle İran bağlantılı askeri kargo taşıyan bir gemiye saldırdığını duyurdu. Bir denizcinin öldüğünü açıklayan Tahran yönetimi Kiev'e sert tepki gösterdi. İran'ın meşru müdafaa kapsamında ulusal çıkarlarını koruyacağını duyuran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı savaşı genişletmekle suçladı. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim zirvede. Amerikan ordusu ablukayı delmeye çalışan iki gemiye çıkarma yaptı. Devrim

0: Muhafızları ise Hürmüz'den izinsiz geçmeye çalışan 6 gemiyi uyarı ateşiyle durdurdu. İran medyasına göre ordunun Hürmüz Boğazı'nda belirlediği rotadan sapan bir tanker de deniz mayınına çarparak alev aldı. İran halkı teyakkuzda. Benderjaz kentinde yüzlerce kişi Amerikan ordusunun çıkarma yapma ihtimaline karşı silahlandı.
1: Halk gönüllü olarak sahillerde nöbet tutuyor. Herkes topraklarını korumak için canını feda etmeye hazır.
0: Karşılıklı saldırılara verilen bir gecelik ara müzakere ümidini arttırdı. Pakistanlı kaynaklar Washington-Tahran hattında diplomatik temasın yoğunlaştığını öne sürüyor ama füze saldırıları dursa da tansiyon düşmüyor.
2: Değerli izleyenler, Türk F-16'ları Baltık semalarında nöbete hazırlanıyor. Türkiye, Estonya'daki NATO Hava Polisliği görevine 5 savaş uçağı ve 76 personelle katılacak. Diyarbakır'daki Pars Filo, Baltık hava sahasının güvenliği için 4 ay boyunca 7 gün 24 saat alarm reaksiyon nöbeti tutacak.
3: Türk F-16'ları Baltık'taki görev için hazır.
4: Bu görev NATO'nun Doğu Kanada'nın savunması kapsamında stratejik açıdan çok büyük önem arz etmektedir. Bu görev Türkiye'ye uluslararası alanda caydırıcılık, müttefik kuvvetlerle ortak çalışma ve stratejik güç kazandırma konularında önemli katkılar sağlayacaktır.
3: Türkiye, Estonya'da icra edilecek NATO Hava Polisliği görevine 5 savaş uçağı ve 76 personelle katılacak.
4: NATO Hava Polisliği, NATO'nun müşterek hava sahasının korunması kapsamında icra edilen bir barış dönemi hava savunma faaliyetidir. Baltık Hava Polisliği ise kendi savaş uçağı olmayan Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hava sahasının korunması maksadıyla icra edilir.
3: Bu kapsamda Diyarbakır'da konuşlu 181. Filo Estonya'da hava polisliği görevini üstlenecek. Türk F-16'ları Baltık hava sahasının güvenliği için müttefik unsurlarla birlikte çalışacak. Estonya'da 4 ay boyunca 7 gün 24 saat esasıyla alarm reaksiyon nöbeti tutacak.
4: Bu görev sırasında sınır ihlalleri ve tanımlanamayan hava araçlarına karşı 7/24 alarm reaksiyon nöbeti tutacağız ve diğer müttefik ülkelerle ortak görevler icra edeceğiz.
3: Görev NATO'nun Doğu kanadının güvenliği ve Baltık ülkelerinin hava sahasının korunması açısından stratejik önem taşıyor.
4: Pars Filo, yurt dışı ve yurt içi görevlerde, tatbikatlarda kendisini defalarca kanıtlamış bir filodur. Tecrübemiz, eğitim seviyemiz ve harbi hazırlığımız üst düzeydedir. Bu görevi de layıkıyla icra edeceğimize ve Türk bayrağını Baltık semalarında en iyi şekilde temsil edeceğimize olan inancımız tamdır.
3: Ekipler göreve üst düzey eğitim ve titiz çalışmayla hazırlanıyor.
5: NATO çatısı altında yürüteceğimiz Estonya Hava Polisliği görevi ve katıldığımız tatbikatlar bizlere farklı coğrafyalardan gelen müttefiklerimizle tek bir vücut olarak hareket edebileceğimizi gösteriyor. Bizi gökyüzünde bu seviyede tutan en önemli unsur aldığımız zorlu, disiplinli ve aralıksız eğitimlerdir. Ancak şu asla unutulmamalıdır ki bir savaş uçağının havalanması tek başına pilotun başarısı değildir. Arkasında gece gündüz çalışan bakım ekibinden kuleye, planlama subayından destek personeline kadar muazzam bir fedakarlık ve takım ruhu var.
3: Türk Hava Kuvvetleri Estonya'daki görevin ardından Aralık 2026, Mart 2027 döneminde Romanya'daki NATO Hava Polisliği görevini üstlenecek.
2: Efendim, 5 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'dan acı haber geldi. Annenin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Talihsiz kadın boşanmak istediği için kan donduran bir cinayete kurban gitmişti. Cinayeti itiraf eden eşi ve abisinin sorgusu sürüyor.
6: Neredesin? Çık gel kızım. Yaşadığını bileyim bana yeter. Damadım bugün benim dörde kadar yanımdaydı. Dörtten sonra kayboldu.
0: Üç çocuk annesi kadın günlerdir kayıp olarak aranıyordu. Onu en son görense eşiydi. Şüphe oklarının yöneldiği cani koca korkunç cinayeti itiraf etti. Talihsiz kadının cesedi ormanlık alanda bulundu. İstanbul Kağıthane'de yaşayan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay iddiaya göre eşi Volkan Karaçay'la tartıştıktan sonra 21 Temmuz akşamı sırra kadem bastı. Üstelik polise kayıp ihbarında bulunan da yine eşiydi. Üç çocuk annesi kadın her yerde aranırken perişan olan ailesi de damatlarından şüpheleniyordu.
6: Damadım bugün benim 4'e kadar yanımdaydı. 4'ten sonra kayboldu ve şu anda ona da ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kızımı bulmam lazım. Bana kızım lazım. Çünkü o benim tek prensesim, tek kızım.
0: Polis adım adım iz sürdü. İncelenen HTS kayıtları sonrası cani eş gözaltına alındı ve sorguda cinayeti itiraf etti.
6: Tartışmışlar evde. Kızım kaçmış ve peşine koşmuş, yakalayamamış. Bir taksiye bindiğini söylüyor.
0: Eşinin ifadesine göre genç kadın boşanmak istiyordu, tartışma da bu yüzden çıkmıştı. Cani koca karısını evinin salonunda boğarak öldürüp bir battaniyeye sarmış, abini de yardıma çağırarak cesedi taksiyle Sarıyer Ayazağ Yeşiltepe mevkiindeki ormanlık alana getirmişti. Ormanlık alanda bir çukurda bulunan ceset adli tıp kurumuna kaldırılırken itirafta bulunan cani koca ve abinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
2: Ve Gülistan doku soruşturması. Soruşturmada dönemin valisi Tuncay Sonel'in tutuklanan eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı sevgili izleyenler. Dokunun cansız bedeninin yok edilmesi karşılığında 100 bin lira teklif ettiği iddiasını reddeden Sonel birçok kritik soruya bilmiyorum, hatırlamıyorum, iddialar doğru değil yanıtını verdi.

0: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in ifadesi ortaya çıktı. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklanan Handan Soner hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Soruşturmadaki en dikkat çekici iddialardan biri ise hükümlü tanık Turan Güler'in beyanı oldu. Güler, Handan Soner'in Gülistan Doku'nun cansız bedenini ortadan kaldırması karşılığında kendisine 100 bin lira teklif edildiğini ileri sürdü. Güler, Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu silahla öldürdüğünü de iddia etti. Handan Soner ise bu suçlamaların tamamını reddetti. Turan Güler'i tanımadığını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Soner'in sorgusunda Gülistan Doku'nun hamilelik testi yaptırdığı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Handan Soner bu konuyu sorduğu eşi Tuncay Soner'in duyumla hareket edilemez konuşma dediğini anlattı. Soruşturma dosyasındaki bir başka dikkati çeken ayrıntı ise Gülistan Doku'nun sim kartı oldu. Handan Soner jandarmadaki ifadesinde konudan haberi olmadığını iddia etti. Cumhuriyet Savcılığındaysa eşinin telefonda sim kart hakkında konuştuğunu duyduğunu kabul etti. Dosyadaki telefon kayıtlarındaysa Handan Soner'in tutuklu oğlu Mustafa Türkay Soner'le yaptığı konuşmada kullandığı "arabalar temiz çıkıyor" ifadesi de dikkati çekti. Bu bilgiyi nasıl öğrendiği sorgulandığında dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen bunu sosyal medyadan duyduğunu ileri sürdü.
1: Efendim, asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırma yarışına girip hiçbir şeyi sorgulamadan ahbap korusuna katılanlar bugün pişmanız deyip nedamet getiriyorlar. İzliyoruz ancak gerçekler artık gün gün belgeleriyle ortaya çıkıyor. Ahbaplar suç örgütü dosyasında gizli bir yönetim ağı ortaya çıktı. Toplanan yardımların nasıl hiç edildiği tek tek deşifre edildi. İşte Sözüm Ona Yardım Derneği'nin adım adım suç örgütüne dönüşmesinin detayları.
2: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
3: Sözde Yardım Derneği gizli bir suç örgütü çıktı. 10 milyarlık kirli gölge yönetim ağı belgelendi.
4: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
3: Asrın felaketinde yaklaşık 7 milyar lira para toplayan...

0: Türkiye'nin en güvenilir kurumu imajı çizilen Ahbap Derneği'nin suça iştirak eden yönetim ağı 2021 yılından itibaren bizzat Haluk Levent tarafından adım adım kuruldu. Sözde bir yardım ağıydı ama sonrasında gerçek ortaya çıkacak o kirli tezgah gün yüzüne çıktığında ortaya dökülen rakamlarsa dudak uçuklatacaktı. O ağın içinde gözaltına alınan 28 kişi tutuklandı. Derneğin kadrosu suç makinesi gibiydi. Gölge yöneticilerin suç kayıtları saymakla bitmedi.
1: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
2: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
0: Ahbap'ın eski genel sekreterliğini yapan Zafer Yayın, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 9 farklı suç kaydı bulunuyordu. Eski Mali ve İdari İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in 7, Alper Çelik'in ise şans oyunlarıyla hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından dosyaları bulunuyordu. MASAK raporlarındaki verilere ve hesap dökümlerine göre bu isimlerin banka hesaplarında toplam para trafiği giriş ve çıkış hacmi 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 lira oldu. İddia o ki Haluk Levent dosyaları kabarık bu isimlerin yerine daha sonrasında temiz vitrin oyunu kurdu. Adli sicili temiz olan Gonca Akpınar, Yusuf Can Ertit ve Tuğba Serbest gibi isimleri yönetim kuruluna yerleştirerek derneğe kurumsal ve temiz bir süs verildi.
3: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi. Öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
0: Haluk Levent'in mesajlarında kasa dediği asistanı Yeliz Kaya tüm paranın toplandığı ve dağıtıldığı merkezde oldu. Bağışlar Kaya adına düzenlenen çeklerle dernek dışına çıkarıldı. Depremzede paraları bu oyunla kumar ve borsada hiç edildi.
2: Güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
4: Efendim, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasp eden işgalciler günlerdir dehşet saçıyor. Cuma günü 4 Filistinliyi kurşuna dizen Siyonistler Nablus'u basıp camileri ve evleri ateşe verdi.
0: Karşılarına çıkan herkesi kurşuna dizdiler, katliamla yetinmeyip mahalleleri ateşe verdiler. Dünyanın yerleşimci dediği Siyonist işgalciler günlerdir Batı Şeria'da terör estiriyor. Cuma günü Nablus yakınlarındaki köyde 4 Filistinliyi vurarak öldüren işgalciler hafta sonu da kundakçılığa başladı. Nablus ve Tulkerim kentlerinde iki camiyi hedef alan işgalciler evleri de ateşe verdi. Filistinliler alevler içinde kalan evlerinden kendilerini zor dışarı attı. Ortalık cehenneme döndü. Saldırıların ardından sokaklar karıştı. İşgalciler saldırıları durdurmak için sokağa dökülen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdı.
4: Değerli izleyenler, Avrupa'da bugüne kadar toplamda 100 bine yakın Türk ve Müslüman çocuk ailelerinden koparılarak kimliksizleştirildi. Hatta Avrupa Birliği'nin resmi istatistiklerine göre güncel olarak kıta genelinde 5000'den fazla Türk çocuğu da rehin tutuluyor. Peki çocuk koruma politikaları adı altında göçmenleri hedef alan bu asimilasyon sisteminin asıl hedefi ne? Detaylara haberimizde birlikte bakalım.
5: İnsan hakları ya da çocuk refahı. Hepsi söylem olarak kaldı. Avrupa'da çocuk koruma politikaları göçmenleri hedef alan bir asimilasyon çarkına dönüştü. 5000'den fazla Türk çocuğu rehin alındı.
6: Avrupa'da çocuk koruma sistemi yeniden tartışılıyor. Koruyucu ailelere ve çocuk yurtlarına sağlanan yüksek devlet ödenekleri sistemin ekonomik yönünü de gündeme taşıyor.
5: Avrupa dışarıdan parıltılı görüntü verse de sert göçmen politikaları kültürel kuşatmayı gözler önüne seriyor. Öyle ki 1970'li yıllardan beri aktif halde çalışan gençlik daireleri yasal boşlukları suistimal ederek Türk ve Müslüman ailelerin çocuklarına adeta el koyuyor. Maske hep aynı, çocuğun yüksek yararı ve şiddetten korunma gibi bahaneler üretiliyor, operasyonlar düzenleniyor. Ancak bu hamleler çocukları tehlikeli.

0: Neden kurtaramıyor? Aksine onları köklerinden kopararak Avrupalılaştırmayı amaçlıyor. Milli, dini ve ahlaki değerlerden uzaklaştırılan çocuklar özüne yabancılaştırılmış oluyor. Çocuklarının ailelerin ellerinden alınması ise oldukça basit. Bir çocuğun öğretmeninin yönlendirmesiyle "ben evde baskı görüyorum" demesi yetiyor. Eve sosyal hizmet uzmanları gönderilerek çocuğa el koyma süreci başlamış oluyor.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aile hakkına saygıyla ilgili kararları ve Avrupa Parlamentosu'na taşınan şikayetler, Avrupa'daki çocuk koruma uygulamaları hukuk açısından da tartışma yaratıyor.
0: İstatistikler ise gerçeği ortaya koydu. Almanya'da geçen yıl 84.230 çocuk devlet korumasına alındı. Hollanda'da yaklaşık 2.000 Müslüman çocuk ailelerinden koparıldı. Fransa ve Belçika'da da bu yıl 1.000 Türk ve Afrika kökenli çocuk alıkonuldu. Alınan çocuklar Avrupa Parlamentosu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi kurumlarca da doğrulandı.
1: Bir öğretmenin ya da sosyal hizmet görevlisinin hazırladığı rapor bir çocuğun devlet korunması altına alınması sürecini başlatabiliyor. Avrupa'da yaşayan Türk ailelerin en çok konuştuğu ve yakındığı uygulamalardan bir tanesi de bu.
0: Raporlara göre özellikle son yıllarda çocuk koruma uygulamaları arttı. Yüzlerce Türk ve Balkan kökenli Müslüman çocuğun devlet korumasına alındığı iddia ediliyor. Dikkat çeken başka bir konuysa koruyucu aileler ve kurumlar. Çocukların verildiği yerlere çocuk başına aylık 3.000 ila 5.000 euro destek sağlanıyor. Bu da şüpheleri sistemin üzerine çekiyor.
2: Hindistan'da tıp fakültesi giriş sınavı sorularının sızdırılmasıyla başlayan Hamam Böceği Halk Partisi protestoları sonuç verdi. Eğitim Bakanı istifa etti. Protestocular tüm taleplerinin karşılanması üzerine sokaklardan çekilme kararı aldı.
0: Gençlerin protestosu sonuç verdi. Modi geri adım attı. Hindistan'da hamam böcekleri kazandı.
3: Bu Hindistan anayasası için bir zafer. Bu Hindistan halkı için bir zafer.
0: Her şey Hindistan'da üniversiteye giriş sınavıyla başladı. Soruların önceden sızdırıldığı ortaya çıktı. Çok sayıda genç eğitim bakanını protesto etti. İstifasını talep etti. Yüksek Mahkeme Başkanı gençleri hamam böceklerine benzetti. Gençler ismi sahiplendi. Hamam Böceği Partisi kuruldu. On binlerce kişi sokaklara döküldü. Başkent Delhi'de başlayan protestolar ülke genelinde yayıldı. Güvenlik güçleri şiddet kullandı. Ancak kalabalıklar geri adım atmadı. Gösteriler büyüdü. Tepki sesleri sonuç verdi. İlk adımı Hindistan hükümeti attı. Modi, üniversite sınavının iptalini kabul etti. Onu Hindistan Eğitim Bakanı Prada'nın istifası izledi. Karardan memnun olan Hamam Böcekleri Partisi, gençlere protestolara son verme çağrısı yaptı.
3: Tüm taleplerimiz kabul edildi. Bu yüzden protestocuların derhal geri çekilmesini ve barışçıl bir şekilde evlerine dönmelerini talep ediyoruz.
2: Sevgili izleyenler, şimdi görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz gelecek ekranlarınıza ve akşam ajansını da böylece noktalayacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
4: Rize sahil yolunda yamaçtan kopan dev kayalar yola savruldu. Facianın eşiğinden dönülürken sürücüler dev kayaların arasından kontrollü şekilde geçerek yollarına devam etti. Acı haber Adana'dan geldi. Çocuğunun terliğini almak için suya giren baba akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Piknik için gittikleri Seyhan Barajı gölünde çocuğunun terliği suya düşünce göle girdi. Bir anda akıntının içinde kayboldu. Can pazarı kamerada. Kastamonu'da kaygan yol zincirleme kazaya dönüştü. Dehşet anları araç içi kameraya saniye saniye yansıdı. Bir kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Şişli'de 6 katlı binanın 3. katındaki dairenin duvarı gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü. Gürültünün şiddetiyle mahalleli deprem oluyor sandı. Kendilerini dışarı attı.
5: Şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü.
4: Muğla'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle rafları yıkıp marketin içine girdi. İçerideki müşteriler ve çalışanlar kendilerini son anda kurtardı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yasak olmasına rağmen piknik yapanlar drone'la tek tek tespit edildi. Sultanbeyli'de gece gündüz havadan takip yapıldığı ormana giren 513 kişiye 1 milyon 900 bin lira ceza kesildi. Manavgat'ta kontrolden çıkan araç metrelerce yükseklikten uçuruma çakıldı. Üçü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralı 2 kişi ekiplerin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı. Helikopterle hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Düğün eğlencesinde meşaleyi ağzına aldı, oynamaya başladı. Birkaç saniye sonra meşale aniden patladı. Patlamanın etkisiyle yüzünden yaralanan genç korku dolu anlar yaşattı.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1874 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 800 mühendis, 645 veteriner hekim, 60 büro personeli, 239 destek personeli, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 avukat, 7 biyolog, 9 laborant, 5 diğer teknik hizmet personeli, 23 gemi adamı olmak üzere 1874 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar başvurularını kariyer kapısı internet adresinden e-devlet şifresiyle gerçekleştirecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Diyarbakır yöresine ait Maden Dağ Duman'dır türküsünün hikayesiyle karşınızdayız. Türkü rahmetli Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filmiyle tanınsa da kökeninde derin bir acı, büyük bir hüzün var. Bir gün mutlaka diye başlayan sözlerin keşkeyle bitti. İşte o türkünün hazin hikayesi.

yıllar önce Diyarbakır'ın bir köyünde Ali ile Gülsüm adında birbirlerine aşık iki genç yaşar. Ali'nin Gülsüm'le nişanlanıp evlenebilmesi için töre gereği yüklü miktarda başlık parasına ihtiyacı vardır. Ali köyün sessiz akşamlarında başını ellerinin arasına alır. Gözleri ufukta kaybolan güneşe dalar. Ama düşünceleri çok daha derinlere.

0: verdim. Sen de kiloyu verdin mi?
1: Lan hayrını gör ha.
2: Vay babu. Gitti kilo gitti. Vallahi gitti.
3: Ay, ocağımız söndü. Ocağın batağı mı? O kadar parayı nerede bulacaksın? Eşek ol eşek.
4: Ali bu parayı biriktirmenin çok zor olduğunu bilir. Gülsüm'ün babası da aslında kızını Ali'ye değil İlyas Ağa'nın oğluna vermek istemektedir. Ali'nin anası bir akşam Gülsüm'ü istemeye gider. Ama kızın babası başlık parasını da diretir. Bu arada Ali de Gülsüm'ün ağabeyi Mehmet'le çok iyi arkadaştır. Mehmet de kız kardeşinin Ali ile evlenmesinden yanadır. Sonunda bir çıkar yol bulurlar. Ali, Maden Dağı'ndaki taş ocaklarında çalışıp başlık parası biriktirecektir.

Maden ocağında işler yoğun ve ağırdır. Ali o gün çalışırken oldukça düşüncelidir. Aklı fikri Gülsüm kızdadır. Dalgınlık halinde çalışırken ateşlemiş olduğu dinamit aniden elinde patlar. Dinamitin patlaması sonucunda Ali hayatını kaybeder. Gülsüm'üne kavuşamadan, muradına eremeden bu dünyadan göçüp gider. Ali'nin battaniyeye sarılı cenazesi köye getirildiğinde Gülsüm bir ağıt yakar maden dağı üstüne. Maden dağının çevresindeki köylerde yankılanır Gülsüm'ün bu ağıdı. Zamanla sözleri yöreden yöreye değişse de içinde taşıdığı derin acı ve özlem kaybolmaz. Yıllar sonra sanatçı İzzet Altınmeşe ağıdı derleyerek notalarla buluşturur.

0: Kemal Sunal'ın filmiyle daha geniş kitlelere ulaşan bu türkü aslında sadece bir aşk hikayesini değil, yoksulluğun, imkansızlıkların ve toplumsal baskıların genç aşklar üzerindeki etkisini de anlatır. Maden Dağı sadece bir coğrafi bölge değil, aynı zamanda bir sevdanın mezarı, başlık parasına isyanın da sembolüdür artık.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Evet, Gündem Özel'den mutlu akşamlar. İçte ve dışta önemli konu başlıklarıyla karşınızdayız. Bu hafta önemli. Özellikle İran-Amerika Savaşı'nda artık kader haftası olacak. Netanyahu Beyaz Saray'da, Trump ne açıklayacak? İran'a yönelik daha büyük bir savaş mı, yoksa artık ateşkesin sürekli olacağı bir döneme mi gireceğiz, onu göreceğiz. Akşam saatlerinde bir son dakika gelişmesi vardı. Amerika'nın Hürmüz çevresindeki bombardımanı durdurduğuna yönelik bir açıklama geldi. Bu neyin habercisi? Onu konuşacağız. Tabii ki önemli bir ziyaret olacak. Netanyahu her Beyaz Saray'a gittiğinde sonrasında bir şeyler oluyor Orta Doğu'da. Bir savaş çıkıyor ya da bir saldırı düzenleniyor. Bakalım ne olacak, onu konuşacağız. Bir taraftan da yine İsrail için, Netanyahu için bu sene kader senesi, seçimler olacak İsrail'de. Bu seçimler öncesi anketler yayınlandı. Anketler ne diyor? Netanyahu önde mi, arkada mı, geride mi? Onu konuşacağız. İç siyasette de oldukça hareketli bir hafta bizi bekliyor. Hareketli bir haftayı geride bıraktık. Yeni parti kuruldu. CHP ikiye bölündü. Yeni partinin politikası, ekonomi politikası, dış politikası nasıl şekillenecek? Ve iki parti arasındaki çekişmeler de bu hafta oldukça konuşulacak gibi. Yine Ahbap konusunda da önemli gelişmeler var. Hepsini detaylıca konuşacağız. Ben hızlı bir şekilde konuklarımı tanıtmak istiyorum. Akademisyen, askeri stratejist, doçent doktor Kemal Alçar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Gazeteci Mahmut Övür, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sosyolog, yazar İsmail Öz, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Ve gazeteci Kurtuluş Reis, hoş geldiniz diyorum bütün konuklarımıza. Amerika'dan bağlantılarımız da olacak. İrfan Sapmaz'a bağlanacağız ilerleyen dakikalarda. Ondan da Beyaz Saray'daki son durumu, perde arkası ve kulis bilgilerini alacağız. Hızlı bir şekilde aslında ne oluyor bu hafta ya da bizi ne bekliyor ona bakalım. Kemal Olçar'la birlikte buyurunuz. Baktığımız vakit işte Netanyahu Beyaz Saray'a gidiyor. Salı günü orada Trump'la bir görüşmesi var. İşte Lindsey Graham'ın cenazesine katılacak. Yine ortalık biraz karışacak gibi. Tam da işte bu hafta sakin bir haftaya giriyoruz gibi görünüyor. Yani en azından bombardımanlar birkaç gündür durmuş durumda. Hafta sonu artar mı, azalır mı konuşurken Netanyahu birden Washington'a gidiyor. Ne bekliyoruz, ne beklemeliyiz?
1: Netanyahu'nun ziyareti ertelendi biliyorsunuz Orhan Bey. Daha evvel planlıydı bu. Ertelendi. Evet. Çünkü saldırılar devam etmesi gerekiyordu. Ben şöyle okuyorum konuyu.
0: Buyurun.
1: Şimdi bir savaş başlığı açalım. Bir de diplomasi başlığı açalım. Savaş ve diplomasi beraber yürür. Yani savaş devam ederken diplomasi durmaz. Çünkü diplomasinin en temel gücü savaştır.
0: Evet.
1: Ve askerdir. Asker gücüdür. Şimdi burada ne oldu? Şu oldu. 14 gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri ağır bir şekilde İran'ın bazı noktalarını bombaladı. Nereleri bombaladı? Bakın hemen şöyle haritadan canlandıralım kafamızı.
0: Bir haritayı açalım buraya.
1: Şeyden, olur. Kuzeyden, Tebriz'in güneyinden başladılar. Yani Hürmüz Boğazı'nın karaya ulaştığı kuzey ucundan başladılar. İşte Bender Abbas'a kadar o çizgiyi hat boyu bombaladılar.
0: Evet.
1: Şimdi bakın ta kuzeyden Kuveyt'in doğusuna bakın. Şuradan gösterelim.
0: Evet.
1: Şu biraz daha kuzeye doğru gittiler bombalama faaliyetinde. Gittiler, geldiler şöyle güneye doğru daha şeye kadar, Jask bölgesine kadar, şu bölgelere kadar bombaladılar. Çabahar hariç. Şu kıyı komple bombalandı. Biraz daha ikinci kuşakta geriye gittiler. Şu taraflara, yani daha kuzeye doğru gittiler. O bölgede santralleri falan, yani nükleer santrallerin bir kısmı bombaladı.
0: İsterseniz hocam burada daha detaylı kuzeyi de gösteren bir harita var. Oraya bakalım birlikte, buyurunuz.
1: Bunu neden söylüyorum? Bu çok önemli çünkü oradan bir askeri karşılık almak mümkün.
0: Evet.
1: Yani ne yapıldığına dair bir matematik hesabı yapmak mümkün. Bu matematik hesabına göre buradan aktaralım. Bakın şu bölgeden başladılar. Şöyle kabaca şu bölgeyi komple bombaladılar. Şuralarda bazı yerler bombalandı. İsfahan, işte Fordo ya da Natanz gibi. Kabaca çiziyorum anlaşılsın, evet, diye. Tahran'a hiç ilişmediler bu bombalamada. Çünkü bakıyoruz tabloya. Tabloya bakıyoruz. Burada santraller bombalandı. Elektrik santralleri. Yani enerji üretim tesisleri bombalandı. Köprüler bombalandı. Bunu ben söylemiyorum. Bunu CENTCOM, yani Merkez Kuvvetler Komutanı söylüyor. Köprüler bombalandı. Diyor ki lojistik hatlarını da bombaladık. Lojistik hattı dediği yollar. Tren yolları, karayolları, bu yolların düğüm noktaları, kavşak noktaları bombalandı. Yani ben şöyle tahmin ediyorum. İşte Meşet'ten gelen hatlar.
0: Şöyle ben tekrar haritayı çizime alıyorum. Evet, aldım.
1: Tamam. Şimdi şuradan gelen hatlar, buralardan Meşet'ten gelen hatlar ya da Belucistan'dan gelen bazı yollar. Yani kuzey-güney hattı Doğu-Batı hattındaki yol üstündeki kavşaklar, evet, ve köprü yolları, nehirlerden geçiş yapılırken viyadükler. Bunların hepsini saydılar tek tek. Bir de yeraltı silah depolarını bombaladı dediler. Onlar da şuradaydı. Dördüncü grup bombalama hedefleri de, hedefleme sisteminde, bu bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir tane temel Bandar Abbas'ta şeyi var, bir karargahı var, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı var. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1 ve 2 var şurada, CASK ve Silik bölgelerinde, oraları bombaladılar. Orada da şunu bombalıyorlar, komuta kontrol, yani antenlerin olduğu yerleri bombalıyorlar ve karargahların altyapısını bombalıyorlar ki iletişim kesilsin diye. Şimdi bu bombalama 14 gün sürdü. Dedi ki Trump, çok büyük ihtimalle gelen rapora göre Merkez Kuvvetler Komutanlığı bir hasar tespit raporu hazırladı. Ve bunu Washington'a gönderdiler. Hasar tespit raporuna göre bir sonraki aşamaya geçilsin mi, yoksa biraz daha mı bombalama ihtiyacı var? Bu kararı vermek durumunda. O yüzden birkaç gün ara verdiler. Dediler ki bir toplantı yapalım. Bu toplantıda bu konuları konuşalım. Biz bu bombalamaları yaparken müteakip safhada yapacağımız harekata hazır mı bölge? Hı hı. O kararı verecekler. O kararı Trump tek başına vermiyor. Netanyahu ile birlikte verecekler. Netanyahu salı günü Washington'a gidecek çeşitli sebeplerle, işte cenaze falan gibi. Orada şöyle yapıyorlar. Şimdi artık dijital iz takibi çok kolay. Hiç kimseye güvenmiyorlar. Ne barko var, ne slide var, ne bir elektronik bir gösteri var. Sadece basılı haritaları masaya yatırıyorlar. Çok az bir kişinin katıldığı bir toplantıda, belki savunma bakanları katılıyordur, Netanyahu'nun katil bakanı katılıyordur, 3-4 kişilik bir küçük grupla beraber haritanın üzerinden bombalanan yerleri, hasar tespit raporlarını, yıkı yapılan yerleri ve devrim muhafızları komutanlığının takviye ve ihtiyat kullanma kabiliyetini ölçüyorlar. Şimdi bu durumda Netanyahu ve Trump, katil Netanyahu ile Trump ikisi beraber artık devasa diye nitelendirmişti, hatırlarsınız. Devasa bir saldırı yapacağız diye. O saldırıya İran toprakları hazır mı? İran yönetimi buna hazır mı? Devrim muhafızlarını bir şekilde biz bir kara harekatı, tırnak içinde söylüyorum, yapılırsa direniş gücünü kırdık mı'nın cevabını arıyorlar. Şimdi bu toplantıdan ne sonuç çıkar bilmiyoruz şu anda. Çünkü hasar tespitini tam ölçemiyoruz. Merkez Kuvvetler Komutanı işbirlikçilerden, SİHA'lardan, AVAX'lardan ya da o bölgedeki kullandıkları işte taarruz helikopterlerinden filan toparlamışlardır. Net olarak uydulardan, yani yıkılan yerler, göçen yerler, takviye yolların tekrar inşasının ne kadar zaman aldığı filan kapsamlı bir rapor hazırlıyorlar. Demek ki bu bölgede, şu bölge yoğun bombardımana tabi tutulduysa buradan bir taarruz planı var öncelikle. Ha, yapılır yapılmaz onu bilmiyorum. Ben burada yapılır diye söylemiyorum ama bir yeri siz yoğun bir şekilde bombalamaya tabi tutuyorsanız o bir hazırlık atışıdır. O bir yumuşatma harekatıdır. Teknik tabiriyle muharebe sahasının şekillendirilmesi harekatıdır. Evet. Ama tek güzergahtan yapılacak olan bir taarruz başarıyla sonuçlanmaz. Çünkü sizi burada girdiğiniz andan itibaren kuşatmayla devrim muhafızları
2: çevirir. Yani hedefi burada Tahran mı, rejimi değiştirmek mi, yoksa sadece...
1: Burada 3 tane hedef var. 3 tane savaş olacak. 3 tane muharebe diyelim daha önce. Genel harbin içinde. Bir Hürmüz savaşı olacak. Hürmüz bir muharebe sahası. Bunları silebilir miyiz?
2: Tabii ki. Şuradan sildik.
1: Muharebelerin bir tanesi Hürmüz. Yani Basra Körfezi Harekatı. Körfez Harekatı olacak. Bunu direkt Körfez diye yazabiliriz. Yazamıyoruz ama şöyle Körfez diyebiliriz. Körfez Harekatı. Körfez Harekatı'nı Amerika tek başına yapmak istemiyor. Yanına müttefik istiyor. NATO. Bakın NATO'ya söyledi. Bu harekat bizim birlikte yapacağımız harekat dedi. Ve Körfez Harekatı'ndaki maksat Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak. Dolayısıyla abluka kaldırmayla ilgili bir harekat çeşidi ortaya çıkacak şimdi.
2: Ama yine bir NATO, askeri çatışmadan, bir savaştan bahsediyoruz
1: tabii
2: yani.
1: Tabii tabii. Bildiğiniz kara evet, harekatı yani.
2: Kara harekatı.
1: Ve burada NATO bunu aylardır reddediyor. Kurumsal olarak reddediyor. Evet. Ama son 7-8 Temmuz Ankara zirvesinde sonuç bildirgesinin bir maddesine ekletti onu. Dedi ki Hürmüz Boğazı açılmalı. İran'ın nükleer kapasitesi ortadan kaldırılmalı. Yani NATO'nun bildirgesine bunu ekletti Trump. Ekletti ve gitti. Şimdi NATO ne yapacak bilmiyorum. Yani NATO kendi içinde bir toplantı yapacaktır. Buraya katkı
2: sağlayacak
1: mı? Ama NATO
2: henüz öyle bir karar almadı.
1: Yok, almadı da.
2: Almadı.
1: Ama bu bölgede savaş olacaksa ABD ile beraber mutlaka

0: mutlaka bir müttefik şartı var. Ben ona NATO diyorum. Peki ya da burada... Avrupa Birliği. Ama Avrupa Birliği'nin özel bir birliği yok. Tek tek ülkelerle yapılacak olan koalisyon anlaşmalarıyla da bu iş olabilir. Çünkü NATO'nun bu harekatta girmesi demek Türkiye'nin de onayını gerektirir. Türkiye böyle bir savaşta kendi topraklarını kullandırmayacağı gibi içinde bulunduğu müttefiki de böyle bir İran'a karşı Hürmüz harekatına katılmasını istemez.
1: Peki NATO, eder. NATO dışında, hani NATO'nun içinde işte Kanada, işte aslında Amerika'nın politikalarını çok sert eleştiren üye ülkeler var. İşte Danimarka'nın Grönland noktasında işte Amerika ile çok ciddi fikir ayrılıkları var. NATO'nun geneline yani topyekun bir karar yerine acaba Avrupa Birliği'nden bazı ülkeler, NATO içinden bazı ülkelerle birlikte
0: koalisyon diyoruz işte.
1: Bir çeşit farklı bir koalisyon oluşturabilir
0: mi? Afganistan burada. Koalisyonu öyledir.
1: Afganistan
0: Irak koalisyonları, Körfez harekatları öyledir. Amerika şöyle bir yol izler. Önce koalisyonlarla bir harp, yani savaşır, bir saldırı düzenler. Sonra NATO'ya devreder. En sonunda da Birleşmiş Milletler barış koruma güçlerine devrederler ve çekilirler. Burada tıkandılar. Yani ilk daha safhada tıkandılar. Çünkü müttefik bulamıyorlar. Bu birinci savaş. En temel hedefi Hürmüz Boğazı'nı açmak. Harekatın adı da muhtemelen böyle bir şey. Kilit açmak falan gibi bir şey olabilir.
1: Evet.
0: İkinci savaşın olacağı nokta çok büyük ihtimalle Tahran hedefli olacak. Tahran hedefine tek bir yerden girmek mümkün değil. İki yerden ben öngörüyorum. Onun planlarında yapılmıştır çok büyük ihtimalle. Girecek olan bir yer Hazar Havzası'ndan bir girdi olması gerekiyor. Bir de Süleymaniye'den bir girdi daha olması gerekiyor. Yani burada dikkat ederseniz bu asıl taarruz olacak. Bunların ikisi tali taarruz. Hatta bence Hazar'dan yapılacak olan taarruz biraz aldatma taarruz olacak. Çünkü burada maksat devrim muhafızlarını 3 parçaya, mümkünse 3,5 parçaya bölmek. 3 parçaya böldünüz şu an değil mi? Buradaki Süleymaniye'den çıkılacak olan, yani Irak'tan çıkılacak olan taarruz muhtemelen milis güçlerle olacak. Geçenlerde, dün hatta Trump dedi ki biz Irak'taki milis güçleri silahlandırdık, tamamladık, bitirdik, doktrine ettik, eğittik, donattık dedi. Milis kuvvetler kimler burada?
1: Hep yeterince peki o kadar var mı? Yani nizam bir ordudan bahsetmiyoruz. Milis güçten bahsediyoruz. Yani
0: milis ama onların
1: bir
0: başında
1: ülkeyi işgal edip işte yönetimi değiştirip kara savaşı yürütebilecek.
0: Aynı anda olursa olur.
1: Aynı anda olursa
0: tabii,
1: olur diyorsun.
0: Bu zaten eş zamanlı olacak bir harekat. Hepsi aynı anda olacak. Önce bu, sonra bu, sonra bu değil. Aynı anda 3 kanattan girmeleri gerekiyor. İşte bu 14 günlük bombalama, büyük bir bombalama yapıldı orada. B2'ler kullanıldı biliyorsunuz. Bu kadar yoğun bombalamanın ardından 3 koldan aynen şey gibi düşünün. Kiev'e nasıl girdiler Ruslar? Kuzeyden Belarus'tan girdiler. Güneyden Kırım'dan girdiler. Doğudan da Donbas'tan iki koldan girdiler. Dolayısıyla böyle bir harekatı milis güçlerle burada, şuradaki harekatı tek başına yapacak muhtemelen.
1: Çok o tarafta da Rusya var. Onu isterseniz birazdan daha geniş kapsamlı
0: harekatın hazır mıyız şu anda diye salı günü çok büyük ihtimalle bunlar bir arada konuşacaklar.
1: Ama yani sadece Netanyahu değil öyle anlaşılan hani diğer müttefikler, işte koalisyon dediğiniz tabii ülkelerle de masaya oturması gerekiyor.
0: Tek tek. İngiltere 1, müttefiklik adayı. Fransa 2, Almanya 3, İtalya kenarda kalacaktır çok büyük ihtimalle. Onun dışında böyle bir koalisyon oluşursa bunların uydu devletleri var. Mesela İngiltere girerse onun yanında belki İskandinav'dan da destek olur.
1: Şimdi
0: bir de bunun Körfez'i var. Yani Körfez'den de ittifak not bu Hürmüz'e savaşa, Hürmüz
1: Savaşı'na
0: katılırlar.
1: Detaylı inceleyeceğiz, birazdan konuşacağız ama bir Beyaz Saray'a, Washington'a gidelim. İrfan Sapmaz bekliyor bizi karşıda. Evet, şu anda İrfan Sapmaz'da Beyaz Saray'da. Evet, önemli bir hafta aslında. Hem Amerika için İrfan Sapmaz, hem işte Orta Doğu için, İran için ne oluyor, ne bekliyor bizi derken işte Netanyahu tekrar Beyaz Saray'da olacak. İşte o Şubat'taki o meşhur görüşme sonrası 28 Şubat'ta bir işte savaş başlamıştı. Şimdi hocalarımızla da konuşuyoruz. İşte yeni daha büyük kapsamlı belki işgal harekatına hazırlanıyor Amerika müttefikleriyle birlikte. Neler oluyor Beyaz Saray'da bu hafta, biz ne duyacağız?
2: Merhaba Orhan, Kemal Hocam'a, değerli konuklarımıza da merhabalar. İşte Beyaz Saray'dan birazdan çıkacağım ama Beyaz Saray tabii şu anda bomboş. Malum Donald Trump hafta sonları genelde işte golf oynamaya gidiyor. Mar-a-Lago'ya, Florida'ya gitmedi ancak Virginia'da bulunan, kendi adını taşıyan bir golf kulübüne gitti. Tabii birazdan Beyaz Saray'ın dışında da şimdiden yolları kapatmaya başladıklarını görüyorum. En azından kağıtlarla birlikte, kağıtları direklere asarak işte yarından itibaren, sabah saatinden itibaren ana caddenin, Beyaz Saray tarafındaki caddelerin kapatılmaya başlandığını görüyoruz. Öncelikle Donald Trump Netanyahu Netanyahu ile salı günü buluşacak. Netanyahu'nun yarın gelmesi bekleniyor. Daha önceki haberlerde bugün için gelmesi bekleniyordu. Ancak İsrail'de kendisinin de güvenlik konseyini topladığını biliyoruz. Ve daha sonra da buraya gelecek. Pazartesi günü ve salı günü Lindsey Graham'ın cenaze merasimi olacak. Yani şu ana kadar biz Beyaz Saray muhabirlerine en azından Beyaz Saray'dan gelen Donald Trump'tan Netanyahu'nun tam programı nedir? Onu henüz bilmiyoruz. Şöyle bilmiyoruz. Salı günü görüşme olacak. Evet, ancak Lindsey Graham'ın cenaze merasiminden önce mi olacak, sonra mı olacak? O henüz net değil. Lindsey Graham'ın cenaze merasimini de çok kısaca aktarmak istiyorum. Graham, Washington DC'de Milli Katedral denilen yerde cenazesi, cenaze merasimi olacak. Oraya Donald Trump katılıyor, işte Netanyahu katılıyor, Brezent geliyor, o katılıyor. Aynı zamanda da birçok üst düzey senatörler ve temsilciler katılacaklar. Tabii en önemlisi tüm gözler Orhan özellikle de burada Beyaz Saray'daki durum odasında, Kemal Hocam biraz aktardı, durum odasında gerçekleşecek olan toplantıya çevrilmiş vaziyette. Donald Trump'ın kendisi malum güvenlik konseyini toplayacak. Savaş Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe, aynı zamanda da Hazine Bakanı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi önemli isimler, güvenlik konseyindeki çok önemli isimler, Suzy Wise gibi Beyaz Saray'ın genel sekreteri burada olacak. Aynı zamanda da Netanyahu da yine aynı şekilde muadillerini getirecek. Savunma Bakanı başta olmak üzere. Mossad Direktörü katılır mı bu toplantıya onu henüz bilmiyoruz. Ancak birkaç hafta önce John Ratcliffe'le yani CIA direktörüyle görüştüğünü biliyoruz. O çerçevedeki tüm gözler şimdi salı gününe çevrilmiş vaziyette. Ne olacak salı günü? Onlara biraz değinmek istiyorum. Çünkü tüm Amerikan akım medyasının da dikkatleri buna çevrilmiş vaziyette. Tabii Trump'ın son iki gündür ABD hava saldırılarını durdurup diplomasiye anlaşması, Netanyahu'nun ise İran üzerindeki askeri baskını sürmesini istemesi nedeniyle iki liderin ortak bir yol haritası oluşturmaya çalışması bekleniyor. Reuters ve Associated Press'e göre Washington şu an diplomasiyi tamamen dışlamıyor. Ancak askeri seçeneği de masada tutuyor. Tabii ABD'nin temel önceliklerinden biri Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam güvenli şekilde açılması. Hep altını çiziyorum. Petrol fiyatları şu anda Amerikan halkının en önemli ana gündem maddesi. Şu anda minimum ben 4 dolardan dün benzinimi doldurdum. İşte normal şartlarda 2 dolar 67 sent 27 Şubat itibariyle 60-65 dolara doldurduğum depomu normal benzinden bahsediyorum. Sen Amerika'yı biliyorsun Orhan, 87 oktan benzinden bahsediyorum. Bir galon yani 3.75. 4 dolardan doldurdum. Yukarıya çıktığımız zaman 93'e kadar çıktığımız zaman bu 5 dolar 6 dolarları buluyor. Ama bazı eyaletlerde 9-10 dolarları bulduğunu söyleyebilirim. Onun için birinci önceliği Donald Trump'ın hiç şüphesiz Hürmüz Boğazı'nın açılması. Şimdi Axios'un bugün yayınladığı habere göre tabii CENTCOM komutanı Boğaz çevresindeki bazı bombardımanların durdurulmasını tavsiye etti. Bunun nedeni tabii hem diplomatik süreci korumak hem de deniz trafiğinin yeniden normale dönmesini sağlamak. Netanyahu'nun ise İran deniz kabiliyetine karşı daha İrfan, sert önlemler talep etmesi bekleniyor. Evet Orhan.
1: İrfan Sapmaz, hem bize biraz orayı, bulunduğun yeri anlat. Yani ekstra bir güvenlik önlemi alındı mı? Nedir? Beyaz Saray çevresinde olan dışında bir durum söz konusu mu? Hem de şunu sormuş olayım. Yani daha önce özellikle bu savaş sürecinde Netanyahu ile Trump arasında zaman zaman gerginliklerin yaşandığı, işte sözlü düelloların, hatta telefon konuşmalarında çok sertleşen bir dilin olduğunu, ortaya çıktığını her iki tarafta itiraf etmişti. Trump da bu noktada bazen Netanyahu aleyhinde açıklamalar yapmıştı. Biz yani benzer bir açıklamayı bekliyor muyuz ya da benzer bunların yaşanması sonrası Trump'ın yeniden Netanyahu tarafından tırnak içerisinde tuzağa düşürülmesi durumunda yapacağı politikayı kestirebiliyor muyuz? Yani çünkü bu süreç içerisinde özellikle Amerikan siyaseti içerisinde bazı muhalif gruplar da biz işte önce İsrail, neden önce Amerika olmalı şeklinde açıklamalar yapmıştı. Bunun hesabını soracak mı Trump Netanyahu'yla, yoksa bunları bir kenara bırakıp önümüze bakalım mı diyecek?
2: Şimdi birazdan Beyaz Saray'dan çıkacağım. Tabii Beyaz Saray'dan çıkarken kapatmak zorundayım canlı yayını, güvenlikten gizli servisin ana kapılarından birinden çıkarken Beyaz Saray'ın etrafındaki güvenlik önlemlerini göstereceğim. Henüz çok önemli güvenlik önlemleri alınmış değil. En azından normal klasik şartlarda Netanyahu veya Donald Trump'ın önem verdiği liderler geldiğinde, bildiğin gibi senin Dorhan, Beyaz Saray'ı çevreleyen 4 ana cadde vardır. Bir evet. kare şeklinde düşünecek olursak bütün yollar ağır makinalarla kapatılır. Polisler, gizli servis, FBI, aynı zamanda da Washington DC polisi tamamıyla bölgeye kapatıp ve bölgeye giriş çıkışlar artık tamamıyla sadece Beyaz Saray'a gelecek misafirlere, konuklara önce

0: isimleri belirlenmiş. İşte bizim gibi Beyaz Saray muhabirlerine açık olur. Bu bir. İkincisi, Donald Trump daha önce malum İran'a başlattığı bu saldırıyı Amerika'daki ana akım medyasına yansıdı ve bütün Amerika bunu çok artık iyi biliyor. Donald Trump artık Netanyahu'nun Mossad'ın, ki Mossad işte geçtiğimiz haftalar içerisinde CIA direktörleri bir toplantı yapmıştı, ona güvenmediğini biliyoruz. O açıdan da hiç şüphesiz Netanyahu da buna hazırlıklı gelecek. Ancak Donald Trump'ın hem Mossad'a hem de CIA'ya de güvenmediğini biliyoruz. O çerçevede çok daha dikkatli olacağını sanıyorum. Evet. Çünkü ABD'nin 18 ayrı istihbarat serisi içerisinde malum CIA oranın kalbi gibi, Donald Trump'ı da yanıltıcı bilgilerin olduğu, Donald Trump'ın kendi ağzından dinliyoruz biz bunları, olduğunu biliyoruz. O açıdan son derece dikkatli olacak diye düşünüyorum. Ama buradaki genel hava, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genel hava bu. Kemal Hocam'ın çok üzüleceğini biliyorum ama bir kara operasyonu, topyekün bir Irak'a yönelik bir savaş beklenmiyor şu anda. Çünkü Donald Trump'ın şu anda bu adımı atması neredeyse imkansız. Evet, zaten saldırılar 11-12. Gününe girdi. Son 24 saatte biraz durdu. En son 20 saat önce CENTCOM açıklama yapmıştı. O açıdan da Donald Trump'ın İran'a yönelik şu an içerisinde Netanyahu geldi. Durum odasında Donald Trump'ı ikna etti. İşte Mossad raporları, istihbarat raporları ya da CIA raporları, 18 ayrı istihbarat teşkilatından oluşan işte günlük olarak 20-25 sayfalık bir rapor sunuyor biliyorsunuz Donald Trump'a her gün sabah saat 11'de. Onun için tüm bunlara bakmayarak Donald Trump'ın şu anda İran'a yönelik bir kara operasyonu başlatması kendi ayağına kurşun sıkması anlamına gelir. 3 Kasım seçimlerine çok fazla bir şey kalmadı. Temsilciler Meclisi'nin yapılan kamuoyu yoklamalarında şu an itibariyle zaten kaybetmiş. 223-217 öndeydi. Artı 5 demokratlar öne geçmiş vaziyette. 5 milletvekiliyle birlikte. Senato'da başa baş gidiyorlar şu anda. Yani Donald Trump'ın böylesi bir durumda İran'ı cezalandırmak, Netanyahu istedi diye işte İran'ı cezalandırmak adına böyle ben bir savaşa, bir kara operasyonuna gireceğine tam sıfır ihtimal var. Tabii ki sal. Buyurun Kemal Hocam.
1: İrfan Bey'le anlaşamadığımız konulardan bir tanesi bu.
0: Evet.
1: O zaman şöyle bir soru sorayım İrfan Bey, bölgedesiniz. Şimdi Ekset geçenlerde bir kongrede bir hesap verdi değil mi? Sordular kaç para harcadın sen bu harekatla ilgili dediler. 37.5 milyar dolar harcadın dedi. Kongre üyesi dedi ki ne oldu sonuç dedi. İşte yapacağız, devam ediyoruz dedi. Sonra dedi 67 milyar dolar kadar da...
0: 88 milyar dolar. 88 milyar dolar. 88 milyar dolar.
1: 67 gibi hatırlıyorum. 80 daha yüksekmiş bak.
2: 80'li bir rakam, evet.
1: 88 milyar dolar daha istiyorum dedi. Bunu niye hiç istiyor olabilir?
0: Şimdi Kemal Hocam, ben tabii hep altını çiziyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı demek hemen arkamda oturan Oval Ofis'teki herhangi bir Amerikan başkanı demek tamamıyla her istediğini yapabilen bir başkan demek değil. Hiç şüphesiz hep altını çizdiğim bir konu var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki askeri endüstriyel kompleks Eisenhower'dan 1961'den bu yana Amerikan başkanlarının başının belası oldu. Bunlar işte bunu Eisenhower ilk kez dile getirdi. Sonra Biden dile getirdi. Ve şu anda Donald Trump bunları memnun etmek zorunda. Hep bunun altını çiziyorum. O açıdan da bunların faturalarını ödemek zorunda. Yoksa hayatı tehlikeye girebilir, ki şu ana kadar 5'e yakın bir suikast girişimini hatırlıyoruz. O açıdan da Donald Trump bir taraftan İsrail'e, Netanyahu'ya dur derken diğer taraftan da bunların faturalarını ödemek zorunda. Bu sistem öyle bir şekilde kurulmuş ki Kemal Hocam, sizin de çok iyi yakından bildiğiniz gibi 50 eyalete yayılmış vaziyette bu fabrikalar. Yani evet. 3 Kasım seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ne gelecek 435 milletvekili, 100 sandalye senatonun 3'te 1'i değişecek. Bunların hepsi 50 eyaletten gelen askeri endüstriyel kompleks tarafından fonlanan isimler. Onun için Donald Trump'ın işi çok kolay değil. Onun ama için sürekli kongre, olarak bir taraftan da bunlara faturalar çıkartıyor.
1: Kongre üyeleri bu savaşa neye girdiniz diye kızmıyorlar. Neden sonuç alamadınız diye kızıyorlar. Çünkü şöyle suçladılar. Sizin bir stratejiniz yok. Kaç tane politik hedef ele geçirdiniz diyor. Adam diyor ki sonuç alamıyorsunuz diyor. Yani savaş karşıtlığı gibi okumamak lazım bunu. Doğru. Askeri kompleks elbette ki piyasayı bulduktan sonra bol bol satış yapar. Çift tarafı yapıyor hatta. Çok haklısınız o konuda. Ama sonuçta kongre tartışılan bir sonraki safhanın geciktiği konusunda, benim anladığım o. Dolayısıyla büyük bir miktar paraya ihtiyaç var. Körfez harekatının maliyeti 70 milyar dolar, 65-70 milyar dolardı. Irak'ta yapılan 2003'teki 65 milyar dolar, 70 milyar dolar civarı. Dolayısıyla 88 milyar dolar İran için yani epey bir yüksek miktar, çünkü artık şekillenmiş durumda İran.
2: Büyük bir bütçe var diyorsunuz. Büyük bir şey hazırlanıyor.
1: İşte bir eksik olan o vardı. Olabilir. Eksik tamamlanmaya çalışılıyor gittikçe bu.
2: Amerika belki de dediğiniz gibi hani müttefiklerini yokluyor bu süreç içerisinde. Tabii, tabii. İran'ı biraz ölçmeye çalışıyor. İrfan Sapmaz sana.
0: Kemal Hocam şimdi çok haklısınız. Kemal Hocam çok haklısınız ama orada çok sıkıştırdılar. İzledim. Fethi Heyze'yi hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar çok sıkıştırdılar. Ama oradaki neden başarılı olamıyorsunuz sorusunun arkasındaki istek bu savaşa devam edin ve İran'ı tamamıyla yok edin anlamında değil. Girdiniz evet Amerikan halkının cebinden şu ana kadar 37,5 trilyon dolar ki rakamlara göre çok daha fazla olduğu iddia ediliyor Amerikan akım medyasına göre. Artı bir 88 daha istiyorlar. Yani oradan ne elde ettiniz derken gidin daha fazla İran'a girin bir kara operasyon düzenleyen anlamında söylemiyorlar. Çünkü Amerikan toplumu biliyorsunuz Senato'daki bu tip sorgulamaları dinlenme diyor burada. Canlı olarak izliyorlar. O açıdan da yani Donald Trump'ın ben şu an itibariyle şayet bu savaşa girerse biraz onu anlatayım istersen. Bu savaşa girerse Donald Trump ne olacak? Şimdi bir tarafta da işte geçtiğimiz haftalardan içerisinde İran'da da çok ciddi şekilde tartışılıyor. İşte Bahreyn'e ve Kuveyt'e Orhan'la da biz telefonla bununla ilgili çok özel olarak bir konuşma yapmıştık. Bahreyn'e ve Kuveyt'e İran'ın desteğiyle Haçlı Şabi birliklerinin işte 150 bin kişilik ki ben bunları çok yakından izledim Irak'ta bulunduğum dönemlerde 150 bin kişiyle girerek bir anlamda işte Kuveyt'in bazı adalarını bölgesini ya da Kuveyt'i tamamıyla ya da bazı Bahreyn'deki ya da Kuveyt'teki bazı Amerikan askerlerinin bulundukları adaları işgal edebilecekleri yönünde bir tartışma var şu anda. Amerika'da da tartışılıyor bu. Yani Donald Trump şu fotoğrafları görmek istemiyor. Hiçbir Amerikan başkanı görmek istemez. Orada Haçlı Şabi birlikleri tarafından esir alınmış, elleri arkadan bağlanmış, gözlerine bantlar geçirilmiş Amerikan askerlerinin fotoğraflarının buraya yansıması demek Amerika'ya Donald Trump'ın artık tamamıyla bitişinin işaretidir bu ki kendisi bir baktığımız zaman işte Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yarım kalan yemeğinde akşam yemeğinde konuşmuştu haber ekranlarında çok sık yansıttık onu dördüncü defa aday olmayı düşünüyor onun için ben dikkat ederseniz hep Donald Trump'ın şahsi siyasi çıkarları üzerine bu değerlendirmeyi yapıyorum Amerika'daki durumunu.
2: Evet. İrfan Sapan.
0: Orhan ben şimdi birazdan bana müsaade edersen tamam. Ben Beyaz Saray dışına tabi bu canlı yayın yaparken çıkamam. Çünkü biraz etrafı dolaştıracağım. Ondan sonra da tekrar gireceğim.
2: İrfan Sapan'a birazdan geri döneceğiz. Kendisi Beyaz Saray'ın bahçesinde şu anda dışarı çıkacak ve oradaki izlenimlerin canlı olarak bize aktaracak. Biz de buradan sorularımızı yönelteceğiz, soracağız. Netanyahu Amerika'ya gidiyor. Her gidişinde bir şeyler oluyor. Bir Netanyahu'nun bu son açıklamasını bir ekrana getirelim. Onun üzerinden biraz daha konuşmaya devam edelim.
3: Washington, Başkan Trump'ın daveti üzerine Washington'a giderek kendisiyle görüşeceğim. Bundan sonra İsrail'in büyük bir dostu olan Senator Lindsey Graham'i onurlandıran bir törene katılacağım. Şunu söylemeliyim ki devletin kuruluşundan beri İsrail'in en büyük dostlarından biri olmuştur ve ona bu onuru vermemiz son derece yerindedir. Başkan Trump ile şu anda gündemde olan tüm konuları İran'daki durumuna dahil olmak üzere görüşmek için bir araya geleceğim.
2: Evet, bütün konuları görüşeceğiz diyor Mahmut Övür. Netanyahu Trump'la işte biz yani siz bölgeyi ve Türkiye'nin komşularını çok yakından tanıyan bir gazetecisiniz. Uzun yıllar bu konularla ilgili de yazılar yazdınız. İşte Irak işgalini gördük. Birinci Körfez Savaşı, ikinci Körfez Savaşı, karadan işgal, işte Saddam Hüseyin'in gidişini, çöküşünü, bir yakalanışını, öldürülüşünü gördük. İran'da da bu benzer bir noktaya doğru gidiyor mu?
4: Şimdi tabii Orhan Salih Kemal Hocam anlattı askeri boyutun evet. İşin. Ben tabii şöyle bir şey düşünüyorum. Birkaç açıdan bakmak gerekiyor. Amerika'da da bu çok tartışılıyor. Şimdi birincisi ben Trump'ın çok fazla bir kara harekatına gireceğini düşünmüyorum. Yani bölgeyi alt üst edebilir. Yani Haçlı Şabi'den tutun, işte Bahreyn'den tutun, işte İran'ın kendi içinde falan böyle karmaşık bir hale dönüşür mü? Ben ondan çok emin değilim. Oraya kadar gitmez. Ben daha çok İran'ın kapasitesini azaltmaya çalışan bir Trump aklı var. Yani yoksunluk yaratmak, orada belki halkı rahatsız edecek noktaya doğru hava hareketiyle götürmeye çalıştığını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir ihtiyacı var. Yani Trump'la Netanyahu paradoksu ya da ikilemi arasında şöyle bir şey var. Savaşın bitmesi Trump'ın seçimi kazanmasının önünü açabilir. Ama tam tersi Netanyahu'nun da seçim kazanmasının önünü açabilir. Böyle bir kaotik durum var. Fakat ben bu savaşın artık İsrail'i aştığını düşünüyorum. Yani İsrail'i aşan bir küresel Amerika problemi var. Amerikalılar iki gün önce sanıyorum 24 Temmuz'da Foreign Affairs'da bir Robert Pepper diye bir uzmanın bir yazısı vardı. Bence çok çarpıcı. Yani İran Savaşı, Körfez Savaşı, Hürmüz Savaşı'nın küresel Amerikan otoritesini nasıl sarstığını anlatıyordu. Yani dronlarla bir ya da işte füzelerle Amerika'yı nasıl sıkıştırdığını, Amerika'nın artık işte 90-2020 arasındaki güvenlik sağlayan küresel güç olma imajının artık yavaş yavaş geriye düştüğünü söylüyordu. Bunu hatta şu örneği de veriyordu. Bu Çin-Tayvan ilişkisini de bununla kıyaslıyordu. Yani artık Çin de Tayvan'a öyle rastgele saldırıya geçemeyecek diyor. Niye? Çünkü bu savaş aynı zamanda ticareti de çok derinden sarstı. Dünya ticaretini. Bu da ne demektir? Yani dünya ticaretini sarsması Çin'in mesela bu türden bir uzun süreli bir savaşa girmesi Tayvan'da dronlar üzerinde, yeni teknoloji üzerinden inanılmaz yıpratıcı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi ben burada tabii Ağustos sonuna kadar bir süre koymuştum kendime göre. Yani burada da konuştum, konuşmalarımda söylemiştim. Trump öyle veya böyle Temmuz ortasından sonra Ağustos'un sonuna doğru bu savaşı bitirmeye meyilli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buna ihtiyacı var. Ama dediğim gibi tersten de bakınca İran'da şu gerçeği gördü. İran'daki özellikle radikal muhafazakarlar da şu gerçeği gördü. Biz yaşayabileceğimiz en zor anı yaşıyoruz. Bunun daha ötesi yok.
2: Daha ötesi yok.
4: O zaman Amerika'yı yakaladığımız bu fırsatı Amerika'nın üzerine giderek Amerika'yı sıkıştırabilecek, küresel gücünü sarsabilecek bir noktaya getirdik diye düşünüyorum. Eminim bunu yap. Çünkü bunu aynısını Amerikalılar, Amerika içerisinde analiz yapanlar da var. Yani Amerika'nın artık güvenlik sağlamayacak küresel güç olmaya başladığını söyleyenler de var. Bu İran'ın içerisindeki radikaller de bunu söylüyor. Fakat bu sonuçta nereye gider?
2: Peki, buradan İsrail de bunu sorgulamıyor. Mesela işte güç kaybeden bir Amerika aynı zamanda orta ve uzun vadede daha güçsüz bir İsrail anlamına da gelmiyor mu? Yani oradaki
4: güç kaybeden Amerika güçlü İsrail.
2: Hayır, daha çünkü hani arkasında sürekli bir işte güvendiği birisi var. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'nın küresel ölçekte dediğiniz gibi güç kaybetmesi İsrail'in aleyhine olmaz mı Musa?
4: Aleyhine olur tabii, doğru. Yani zaten şöyle de bir durum var. Şu anda son 1,5 aya bakın. Hatta birkaç aydır İsrail Amerika tartışması çok daha derin. Yani İsrail ile karşı Amerika'da bir ciddi tepki var. Evet. Yani bu savaşa bir biçimde bir kısmı en azından şunu söylüyor. Amerika'yı İran'ın savaşına İsrail soktu üzerinden bakarak söylüyor. Ben biraz böyle düşünmüyorum. Benim görüşüm şuydu. Yani Amerika, Trump Amerikası, yani Venezuela olayı, Leonard olayı, bütün bunlara baktığımız zaman burada Çin'in kuşak yol projelerinin önünü kesmek, Çin'in yükselişini önlemeye çalışmak için İran'ı bölgeyle entegre etmeye çalışan bir Trump aklı var diye düşünüyorum. Tabii bu şu andaki gördüğümüz fotoğraf biraz buna ters gibi geliyor ama ben halen bunun devam ettiğini düşünüyorum. Evet. Yani Trump Amerikası Çin'in önünü kesmek, bölgede İran'ı da o radikal İran fotoğrafından biraz daha kendi yanına çeken bir İran yapmak. Ama tabii içerideki radikaller de şu gerçeği gördüler. Ya Amerika'yı artık yeni teknoloji silahlarıyla zora sokabiliyoruz. O zaman sonuna kadar gidelim. Sonuna kadar gidince ne çıkacak ortaya? Bambaşka bir fotoğraf çıkabilir. Yani yine bir Amerikalı iş adamının söylediği gibi Hürmüz olayı Amerikan İmparatorluğu'nun sonunu getirebilir. Böyle de bir ikilem yaratabilir diye düşünüyorum. O yüzden hani buradan kara savaşına gitmektense bu İran'ın devlet kapasitesini, halkla devlet ilişkisini zayıflatan bir süreç izleyecek diye düşünüyorum. Ağustos
2: ama o zaman yani evet, Amerika bir şekilde bu savaşı kazanamamış olacak. Yani işte rejim devam edecek vesaire devam edecek. Üç aşamalı bir şey var aslında. Hani Trump'ın önündeki birazdan onun detaylı
1: konuşacağız. Örnek vereyim mi? Anlaşılsın. Buyurun. Diye eğer vakit varsa. Biliyorsunuz Irak'ı işgal ettiler. Saddam'ı kendi yasalarıyla kendi hakimlerini astırdılar. Değil mi? Kendi halkının
4: işte
1: hatta, değil mi?
4: En başarılı operasyonu da
1: yani, o zaman 1,5 milyonluk bir Irak ordusu vardı. Gerekçe neydi? Gitti İMA silahları. Hı. Yalan. Libya'yı işgal ettiler. NATO da katıldı ona. Ve arkasından Muammer Kaddafi'yi kendi halkına linç ettirdiler. Afganistan'ı işgal ettiler. Afganistan'da Osama Bin Laden'i Amerikan ve İngiliz özel kuvvetleri müştereken yaptıkları operasyonlarda etkisiz hale getirdi, öldürdü. Ve Taliban'ı tekrar göreve getirdiler. Şimdi bakın, böyle hep liderler İran'a harekat yaptılar, Ali Hamene'yi öldürdüler. Ve kendi işbirlikçilerinin verdiği bir takım işte şeyler, lokasyonlarla, koordinatlarla. Şimdi Irak işgal edildi, Libya işgal edildi, Afganistan işgal edildi, liderleri öldürüldü. Şimdi İran'da lider öldürüldü sadece. Kalan safa ne olacak? Yani anlıyorum ben tabii, herkesin böyle bir harekat beklentisi yok. Temennimiz o kadar yüksek ki kesinlikle bu İran savaşı bu safhaya geçerse eğer biz de zarar göreceğiz. Bölge de zarar görecek. Hiç kimse istemiyor böyle bir savaş. Ama bölge ülkeleri olarak başta Türkiye böyle bir olasılığa ve senaryoya hazır olmak zorunda. Onu anlatmaya çalışıyorum.
4: Ya bu ben. Tamam, hazır olsun da Kemal Hocam, ama şöyle
1: olacaktır bir gerçek diye bir
4: var.
1: Karar tabii ki kimsede yok şu anda. Ya ama başka İran senaryo bu.
4: Tamam, ben de tam o senaryonun Amerika'nın işine Amerika'nın işine gelmeyeceğini düşünüyorum. Yani İran meselesi Amerika da şöyle görüyor. İran bir Libya değil, İran bir Irak değil. İçerideki sosyal ilişkiler açısından da İran farklı bir ülke. Ayrıca Rusya ile Çin'le öyle veya böyle ilişkisi olan da bir pozisyon olan bir İran var. Ben İran'ın başlangıçta büyük ihtimalle halk ayaklanması beklediler. O olmayınca, halk dayanışmasını görünce geri adım atmaya başladılar. Şimdi onu yıpratmaya çalışıyorlar.
2: Peki Kurtuluş Dayı, siz ne düşünüyorsunuz? Yani çünkü Amerika bu savaşın ilk başladığı dönemde işte oradaki işte bazı grupları işte silahlandırıp İran içerisinde ya da İran işte Kuzey Irak'taki bazı işte Kürt grupları silahlandırıp bu şekilde bir plan yapıyordu. Şimdi bu planı tekrar mı masaya getiriyor? Öyle bir şey olursa işte 90'ların ortasının sonunda 2000'lerin başındaki o dinamizm hala var mı? Yani hala işte oradaki Kürt gruplar kalkıp İran'a girip mücadele eder mi? Siz de bölgeyi yakından biliyorsunuz.
5: Yani mutabakat metnini konuşuyorduk. Nihai anlaşmaya bugün yarın varılabilir mi diye tartışıyorduk. İbre ters, yine tersine döndü ve savaş gündemde son 10 gündür Amerika-İran savaşı yeniden gündeme geldi ve öne çıktı. Netanyahu ziyaretiyle birlikte okuduğumuzda şunu görüyoruz. Yani Haziran ayında bir mutabakat imzalanırken, görüşmeler yapılırken aslında İsrail devre dışı bırakılmıştı.
2: Evet.
5: Fakat İran sorunu öyle bir noktaya getirdi ki tekrardan İsrail'in oyuna girmesine zemin hazırladı ve Trump onu tekrardan oyuna alıyor. Biliyorsunuz Trump'ın kapısını çalıp duruyordu Netanyahu. Haydi geliyorum, savaşa devam edelim gibisinden. Şu ana kadar erteledi Trump. Ya burada şu sorunu bir defa görelim. Biz bu meseleyi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Daha çok Trump, Amerika, uluslararası hukuku hiçe sayan bu savaş cephesinden, ama İran'ın da bu süreci iyi yönetemediğini tespit etmemiz gerekiyor. Çünkü bu barış anlaşması zaten çok ciddi anlamda İran'a kazanımlar getiren özellikler taşıyordu.
2: Şimdi bir virgül koyalım mı? Lütfen onu devam edeceğiz ama canlı bir görüntü şu anda ekrana yansıyor. Az önce İrfan Sapmaz Beyaz Saray'ın bahçesindeydi. Hemen dışına çıktı. Dışında şu anda İrfan bizi duyabiliyorsa hemen sözü ona verelim.
6: Duyuyorum Orhan. Evet Orhan, şimdi Beyaz Saray'dan çıktım. Evet. Beyaz Saray'dan çıktım. Ulusal Muhafız Askerlerini görüyorsunuz. Uzun süredir Donald Trump'ın güvenlik nedenleriyle de Ulusal Muhafızlar Askerlerinden ilk önce 800, daha sonra da 2000 adet Ulusal Muhafız Askerlerini Washington DC'ye yerleştirmişti. Şimdi biz Beyaz Saray'ın karşısındayız. Biraz gezdireceğim sizleri. Tabii şu anda Washington DC'nin her yeri National Guard dediği Ulusal Muhafız Askerleri tarafından korunuyor aynı zamanda. Onları biraz aktaracağım. Şimdi şurası Beyaz Saray.
2: Orası kapalı mı İrfan? Yani oraya araç trafiği, o kapalı. Beyaz Saray'ın bahçesi mi orası, yoksa kapalı. Oradan geçen bir cadde mi?
6: Hayır, şimdi burayı sen biliyorsun Orhan. Şimdi geçeceğim. Beyaz Saray'ın hemen oradan, normalde şurası karşıda göreceksin, oraya kadar gideceğim. Orası normalde Amerikan vatandaşları geçebiliyorlardı. Tabii geçemiyor. Ben şimdi girdim tabii, Beyaz Saray kartım olduğu için. Buradan gördüğünüz gibi tamamıyla kapatılmış vaziyette. İnsanlar gelip Beyaz Saray etrafında buradan canlı yayınlar, pardon yani fotoğraflar çektirebiliyorlardı.
0: Ama iş gördüğünüz gibi burası tamamıyla gizli servis tarafından kapatılmış vaziyette. Şimdi gördüğünüz gibi ulusal muhafızlar da sürekli olarak burada dolaşıyorlar. Burası tabii çok önemli. Geçtiğimiz biz A Haber olarak da burada canlı yayın yapmıştık. Bir kişi özellikle gelerek burada Beyaz Saray'a yönelik bir saldırıda, bir silahlı bir saldırıda bulunmuştu. Hemen şurada ve burada vuruldu. Etkisiz hale getirildi. Şu anda görüyorsunuz gizli servis zaten sürekli köpeklerle. Bunlar burada şey yapılıyor, güvenlik önlemlerini sağlıyorlar. Gördüğünüz gibi gizli servisin bunlar köpekleri. Evet, ben şimdi biraz gezdireceğim sizi. Tabii bu köpeklere de yaklaşmayın diye işaretler var her yerde. Burası artık buradan sonrası Beyaz Saray tamamıyla. Ben oradan evet geldim ama normalde artık kartı olmayanlar Beyaz Saray'dan, Beyaz Saray'a hiç kimse giremiyor. Halka izin veriliyordu ama kapatılmış vaziyette artık burası. Şöyle göstereceğim. Yarından itibaren burası Beyaz Saray'ın hemen karşı yani ana kapının karşısı. İşte görüyorsunuz gizli servis aracı orada sürekli duruyor. Buralar tamamıyla kapatılacak. Polisler K9 köpeğiyle birlikte gördüğünüz gibi burayı sürekli olarak arıyorlar. Şimdi biraz önce arabamı yani bir saat kadar önce, bir buçuk saat kadar önce arabamı park ederken gizli servis elemanları göstereceğim. Hemen buradaki tabelalara, aynı zamanda da işte ağaçlara yarından itibaren şöyle göreceksiniz. 07-27-2026'dan 07-29'a kadar 27-28-29 yani 3 gün boyunca tamamıyla burası artık parka da kapatılmış. Evet, bugün ben arabamı park ettim. Hemen şurada karşıda, hemen tabii önüne yine...
2: Peki İrfan Sapmaz, bunun yani bu normal bir prosedür mü? Yani her devlet başkanı geldi de böyle bir şey mi uygulanıyor, yoksa olağan dışı tehditler
0: evet,
2: var da mı?
0: Hepsine değil.
2: Hepsine neden bu şekilde olağan dışı
0: geldi?
2: Netanyahu'nun söz konusu.
0: Evet, oran Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir tehdit unsuru çeşitli çevrelere göre. Onun için de özellikle de Netanyahu geldiğinde her defasında biz bu tip güvenlik önlemlerinin artırıldığına şahit oluruz.
2: Sen şimdi ne tarafa burası yürüyorsun? Tamam. Tam olarak bize anlatabilir misin?
0: Ben anlatacağım. Şimdi arkamda Beyaz Saray arkamda kaldı. Şu anda burası 15. cadde. Şu bina şöyle göstereceğim. New Executive Office Building yani Beyaz Saray'da çalışanların bulunduğu bina burası. Burası sürekli olarak işte K9 polisleriyle gördüğünüz gibi sürekli buralar taranıyor, korunuyor. Buralar kapatılacak artık. Yarından itibaren artık buralara normalde evet araçlarla giremezsiniz ama normal insanlar belki buradan geçişe izin verilecek. Ama biraz önce de gösterdiğim gibi 3 gün boyunca tamamıyla bu çevre. Şimdi ben 15. caddedeyim. Birazdan şimdi sağa döneceğim. Senin de çok iyi bildiğin Lafayette Parkı'nın bulunduğu çok meşhur bir yerdir. Oraya doğru gideceğim. H Street burası ama buralar tamamıyla kapatılacak. Şimdi ileride şu önümde gördüğünüz cam olan binanın hemen ilerisinde metro var. Köşede hatırlayacaksınız CIA'ya çalışan bir Afganlı genç ulusal muhafız askerleriyle çatışmaya girmiş ve öldürülmüştü. İleride hemen görüyorsun Orhan, çok ileride.
2: İrfan Sapa, şunu da sormak istiyorum. Netanyahu'nun Amerika ziyareti tabii çok tartışılıyor. İşte New York'a gidecek mi? Onu sorayım öncelikle. Çünkü New York Belediye Başkanı Mamdani'nin daha önce kendisiyle ilgili söylediği çokça söz var. İşte gelirse tutuklanır, tutuklarım şeklinde. O tartışmalar devam ediyor mu Amerika'da?
0: Devam ediyor. Mamdani söylemişti. New York'a gelirse tutuklarım diye ama Donald Trump'a açıklama yapmıştı. Kesinlikle kimse tutuklayamaz diye. Oradan Netanyahu'ya da bir destek çıkmıştı. Şimdi şu şöyle anlaşılmasın. Ya Donald Trump'ın her Netanyahu'yu öven, onu koruyan açıklamaları, Donald Trump Netanyahu'yu çok seviyor gibi anlaşılmasın. Donald Trump aksine onun üzerine bizim deyimimizle minnet koyuyor. Yani bak ben seni korudum. Ne diyor Donald Trump? Ben olmasaydım İsrail yok olacaktı. İsrail'in yok olmasının önüne geçtim diyor. Onun için de yine tekrar onu, o gelmeden önce onun üzerine bir minnet koymuş oldu. Ya işte görüyorsun Mamdani gelirse tutuklayacağım diyor ama ben yine seni korudum diyerek böyle bir açıklamada bulundu. Burası H Street dediğimiz yer, yani Lafayette Parkı'nın olduğu yer. Görüyorsunuz polisler, K9 polisleri ve köpekle birlikte Beyaz Saray'ın etrafındaki caddeler üzerinde tabii bugünden itibaren artık gezmeye başlıyorlar ve sürekli olarak da tabii ki herhangi bir bomba sürekli polis köpeği kokluyor her yere dikkat ediyorsanız. Şurası da H Street üzerinden giriş yapılan bilen bir yer.
2: O parkta olduğu yer giremez. Galiba orası değil mi İrfan
0: Sapmaz? Evet, Lafayette Parkı'na gidiyorum. Evet. Burası da
2: tam
0: burası
2: karşımız da, Beyaz Saray evet.
0: Evet, evet. Ben Beyaz Saray muhabiri olarak buradan giriş yapabilirim. Ama burada çalışanlar giriş yapabilir ama onun dışında hiç kimsenin buradan giriş yapmasına izin verilmez. Yine sen hatırlayacağın gibi Lafayette Parkı daha önce açık da hatırlayacaksın.
2: Tabii ki.
0: O meşhur çadır birazdan göreceğiz oraya. Meşhur bir çadır vardı. Üzerinde işte birçok insanların kendi sesini duyurabilmek adına birçok sesini duyurabilme adına hello, how you doing?
2: Burada peki, da işte. İrfan Sapmaz ne zamandır kapalı bu Lafayette Parkı?
0: Yaklaşık bir ay, bir buçuk aydır kapalı oran. Bir buçuk aydır. İçeride bir restorasyon gidiyor. Hatta ben geçen gün Beyaz Saray'dan çıkarken orada bu Lafayette Parkı'nı arkama alıp bir anons çekmek istedim. Gizli servis rica etti, çekim yapmamanı istedi. İçeride bir restorasyon çalışması var. Donald Trump Washington DC'nin hemen hemen her yerinde bu tip restorasyonları devam ettiriyor malum. Şimdi şu karşıda bir kilise göreceksiniz. Onu da hatırlayacaksınız. 26 Ocak 2021 tarihinde kongre baskını olmuştu. O kongre baskını olmadan önce Donald Trump Genelkurmay Başkanı ile birlikte bu kiliseye gelmiş ve oradan açıklamalarda bulunmuştu ve çok büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Sen nasıl yanında bir Genelkurmay Başkanı siyaset alet edersin diye.
2: Evet.
0: Şimdi göreceksiniz. Artık buradan sonra ileriye gidemiyorlar ama bu normal şartlarda Orhan bu gördüğümüz bu güvenlik önlemleri çerçevesinde konuluyor. Daha sonra tehlike atlatılınca geçiyor.
2: Yani benim anladığım kadarıyla bizim hani yani çok daha büyük bir tehdit var yani Beyaz Saray'a da Trump'a yönelik. Özellikle son bir sene içerisinde dediğin gibi çevrede çokça silahlı saldırı oldu. Bunların devamı var mı? Daha büyük tehditler mi söz konusu onu bilmiyoruz. Belki istihbaratçı bilgi olduğu için paylaşılmıyordur CIA, FBI tarafından ama çok ciddi bir tehdit olduğu aşikar. O park çünkü daha önce görev yaptım ben de Washington'da. Açıktı sürekli. O Beyaz Saray'ın o şeylerine, çitlerine kadar gidebiliyordunuz. Ama şu
0: kesinlikle,
2: anda
0: kesinlikle.
2: Kapalı olduğu söyleniyor. Peki şunu da sorayım. Görülüyor. Şunu da sorayım. Yani, Trump'ın
0: çok özür diliyorum Orhan.
2: Evet.
0: Trump burada şu anda.
2: Evet.
0: Görüyorsunuz. Evet, bu da burada işte Trump'ın
2: fotoğraf çekiliyor yani.
0: Bir maskeyle fotoğraf çekiliyor. Evet, fotoğraf çekiliyorlar. Evet, oradan dinliyorum. Şimdi tehdit derecesi çok yüksek.
2: Evet.
0: Beşinci kez neredeyse suikast girişimi oldu. İki defa iki kişi, birincisi biraz önce Beyaz Saray'ın ana giriş kapısının önünde vurularak etkisiz hale getirildi. İkincisi National Mall, hemen arkada Beyaz Saray'ın arkasında görüyorsunuz. National Mall etrafında yine gizli servis tarafından üzerinde bir silahla ateş ettiği için vuruldu. Hilton Oteli'nde Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin bulunduğu yerde o içeride bir saldırıdan etkisiz hale getirildi. Daha sonra daha önce hiç şüphesiz en büyük o meşhur görüntü Pensilvanya'da gerçekleşmişti ve kulağından vurulmuştu. Kafasını döndürmeseydi beynini delip geçecekti. Evet. O açıdan da tehdit derecesi çok yüksek. Donald Trump öncelikle sanıyorum bunun için de kendini korumaya çalışıyor. Tehdit içeriden, tehdit dışarıdan değil. Tehdit ABD istihbarat topluluğu içerisindeki derin yapının uzantılarından, tehdit asker endüstriyel kompleks içerisindeki derin yapılardan, demokratlardan, kendi deyimiyle demokratları sosyalist ve komünist olarak adlandırılıyor. Bildiğimiz gibi. Bak, evet. Görüyor musunuz? Diyor ki Gazze'de genosay soykırım burada başladı diyor. Biz bir teröristiz. Yani bir istizada bulunuyor.
2: Evet.
0: Görüyor musunuz? Evet, Beyaz Saray'ın önünde işte bir Gazze'ye bir destek görüntüleri var. Görüyorsunuz. Çeşitli ülkelerden şu anlar bunlar da Müslümanlar.
2: Peki İrfan şunu da sormak istiyorum. Trump'ın işte tam bu ara seçimler sonrası işte iki sene, iki buçuk sene sonra yaklaşık bir yeni bir Amerikan seçimi olacak, başkanlık seçimi olacak. Oradaki dönemde de işte ben aday olmak istiyorum, işte bu noktada çalışmaları var, çalışmalarım var şeklinde açıklamaları var. Nasıl bakıyor Amerikan halkı? Yani destekçileri ve karşıtları Amerika içerisinde, yani Trump'ın bir üçüncü dönem daha başkanlık yapması nasıl karşılanıyor istemesi?
6: Anayasaya göre tabii ki imkansız, iki dönem ancak Donald Trump başkanlık yapabilir. Donald Trump'ın niyeti şu: Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluk kendisinde olduğu için 3 Kasım'da ne olacak onu bilmiyoruz hiç şüphesiz. Kendisinde olduğu için anayasayı değiştiririm ve anayasayı değiştirerek Amerikan anayasasına göre 2 dönem başkan seçilebilir ancak. O açıdan da şimdi Donald Trump'ın niyeti tekrar kendi deyimiyle 4. bir tanesinde sahtekarlık oldu diyor.
2: Evet.
6: O açıdan da Donald Trump yeniden 4. defa aday olacağını resmen açıklamış oldu ki giydiği şapkada da 2000

0: 28 yazıyordu. O ama Amerika'daki genel bakış, evet, Donald Trump'ın Amerikan ekonomisinde artılarını söyleyeyim öncelikle Donald Trump'ın. Bir, Biden döneminde 11 milyon Texas üzerinden kaçak insanlar girmişti. Bakın her yerde ulusal muhafız askerleri Beyaz Saray etrafında, bakın. Şimdi kaçak girmişti, onların hepsini hemen hemen 3 milyonunu sınır dışı etti Donald Trump. Ekonomide başarılı işleri var, başarılı imzaları var. İran konusunda %37'ye düşmüş vaziyette, reytingi çok kötü. En çok kendisini sıkıştıran, onun için ben burada bir %37'ye düşen bir kamuoyu yoklamalarına da dayanarak, Amerika'daki genel havada toplumun düşüncelerine dayanarak bir kara operasyonu için Donald Trump'ın emir verme ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Ve kendisini 28'de hele başkanım derken böylesi bir felaketin içine sokacağına hiçbir ihtimal vermiyorum. O açıdan ekonomide yaptığı başarılı işler var. İşte tip dediğimiz bahşişlerin, bahşişlerdeki vergilerin kaldırılması, ki bu çok önemli bir şeydi Amerika'da. Oradan çok artı puan var. Genel olarak %57'lerde Amerikan, İran'ı dışarıya çıkartıyorum yalnız İran konusunu. İran'da %37'ye düşmüş vaziyette. O açıdan Donald Trump 2028'de yeniden baştan seçilebilir mi?
1: Evet.
0: Şu anda ben buna çok fazla bir ihtimal vermiyorum. Hem anayasal olarak yasalara göre ve şeyi de değiştirmesi, anayasayı da değiştirmesi imkansız görünüyor. Anayasayı değiştirebilmesi için bir defa İran Savaşı'na hiç girmemesi lazım. Bir şekilde şu ana kadar yaptığı gibi dengeli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Nedir bu dengeli bir şekilde? Hem askeri endüstriyel kompleksi memnun edecek bir anlamda. İsrail lobilerini memnun edecek. Amerikan halkını memnun edecek. Yani gördüğümüz gibi memnun etmesi gereken kesimler Amerika'da çok ciddi çevreler.
1: İrfan Sarpaz, şunu da sorayım son olarak. Yani Eylül ayında önemli bir zirve var. New York'ta BM Genel Kurulu toplantıları var. Her sene olduğu gibi işte dünyanın önde gelen isimleri, liderleri, cumhurbaşkanları, hükümet başkanları orada olacak. Türkiye'den de katılım tabii ki olacak. Orada bir beklenti var mı? Trump orada hazır bütün liderlerle bir aradayken, hani bu özellikle İran, Orta Doğu noktasına yeni böyle bir şekillendirme gidebilir mi?
0: Tabii Donald Trump kendisini son derece çok seven bir lider malum. Egosu çok yüksek. O açıdan da Birleşmiş Milletler bir dünyaya mesaj verme alanı olarak seçilecek. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü her fırsatta, ki bu gücü ben sağladım, tekrar eski Amerika'nın gücünü yerine getirdim, mesajları vermeyi sürdürecektir Birleşmiş Milletler toplantısında. Biz de haber olarak tabii şüphesiz 5 gün boyunca orada olacağız. New York'ta olacağız. Birleşmiş Milletler toplantısını çok yakından takip edeceğiz. Ama Donald Trump genel hatlarıyla baktığımız zaman hiç şüphesiz İran konusunda yine Birleşmiş Milletler'de gerekli mesajlar verecek, gerekli destekleri isteyecek. Yani biraz Donald Trump İran konusunu mümkün olduğu kadar her alanda gündeme getirmeye devam edecek. Bunun en önemli yerlerinden birisi hiç şüphesiz Birleşmiş Milletler toplantısı olacak Eylül'deki, evet. New York'ta oran.
1: Peki İrfan Sapmaz, oradaki son durumu, son havayı aktardın bize. Hem Beyaz Saray'ın bahçesinde hem dışında neler yaşanıyor onları bize gösterdin, tanıklık ettik. Çok teşekkür ediyoruz bize aktardığın bilgiler için. Şimdi konuklarımıza devam edeceğim ama öncesinde çok kısa bir ara var. Aradan sonra devam edeceğiz bu konuya.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe faaliyet gösterip belirli koşulları sağlayan her bir sigortalı için yıl sonuna kadar aylık 3500 lira destek sağlayacaklarını bildirdi. Işıkhan, sosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Sektörde faaliyet gösteren belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık. Desteğimiz yıl sonuna kadar devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Sır ölümdeki detay dikkat çekti. 2008'deki cinayet davasının sanığı evinde ölü bulundu. Olay 15 Temmuz günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 34 yaşındaki

0: Akuruz'un 2008 yılında 18 yaşındaki Emir Karaman'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan biri olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kasten öldürme suçuna yardım suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayın kesin nedeni adli tıp incelemesiyle netleşecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Başıboş sokak köpekleri küçük kıza dehşet yaşattı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dedesiyle yaşayan 8 yaşındaki Evin Bayo, sokakta köpeklerin saldırısına uğradı.
2: Yolun üstündeydim. Onlar da çalılıkların arkasındaydı. Birden karşıma çıktığımda ben bir şey oldu. Yerde bayılmıştım. Isırmadan bayılmıştım. Sonra uyandığımda kafamı ısırmışlardı. Çok korktum. Korkudan beni ısırmadan bayılmıştım. Tahminim böyle 7-8 tane vardı. Çok da ama tam sayamadım.
0: O sırada otomobilinin patlayan lastiğini değiştiren Ahmet Aydın, küçük kızın çığlıklarını duyarak yardıma koştu.
3: Lastiğim patladı. Orada durdum, lastikçiyi aradım. Baktım köpek havlaması, kızın sesi geldi. Arabayı stop ettim, hemen kıza koştum. Yani yarasını görünce direkt hastaneye yetiştim.
0: Ağır yaralanan küçük evinin yüzüne ve vücudunun çeşitli bölgelerine yaklaşık 150 dikiş atıldı.
4: Sokakta ısırmış, başıboş köpekler. 7-8 tane köpekmiş. Kızı kollarını, kafasını parçalamışlar. Bunların toplanması gerek, başka canlar yanmasın.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Avrupa bir kez daha alev alev yandı. Sadece Fransa ve İspanya'da 143 bin hektara yakın ormanlık alan küle döndü. Avrupa'nın güneyini etkisi altına alan orman yangınları tarihi bir felakete dönüştü. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bazı noktalarda kontrolden çıkan alevlerin yerleşim yerlerine de sıçramasıyla yüz binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Evler, iş yerleri, otomobiller küle döndü. Yangından geriye bu manzaralar kaldı.
6: Atalarımızın bize bıraktığı her şey belirsizlik içinde yok olup gitti. Çok üzgünüm.
5: Sadece Fransa'da yanan alan başkent Paris'in 10 kat büyüklüğüne ulaştı. Binlerce Fransız asker yangın söndürme çalışmalarına katılmak için sahaya indi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürse de alevler hala kontrol altına alınabilmiş değil.
6: Küçük çaplı yangınları söndürmeye çalışıyoruz. Daha büyük olanları itfaiyecilere bırakıyoruz. Bölgenin her yerinde traktörleri ve su tankları olan arkadaşlarım var. Yangınları durdurup evleri korumaya çalışıyoruz. Dün 3 evi kurtarmayı başardık.
5: İspanya'nın Madrid ve Avila bölgelerindeki yangınlardaysa 45 bin hektar alan kül oldu. On binlerce kişi tahliye edildi. Yangınlarda hayatını kaybeden ve yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı. Söndürme çalışmalarına binlerce kişi katılıyor. Türkiye'de 2 adet yangın söndürme uçağıyla destek veriyor.
7: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
8: Evet, gündem özele devam ediyoruz. Kurtuluş Ayı sizinle devam ediyorduk. İrfan Sapmaz'dan önce bir destek olur mu bölgeden İran'a yönelik bir kara savaşına? Oradaki dinamik aynı dinamik mi, yoksa değişen çok şey var mı?
9: Evet. Ya bu İrfan Bey'in gösterdiği olağanüstü güvenlik önlemleri altında Netanyahu karşılanıyor. Niye gündem, niye haber? Çünkü Netanyahu tekrar oyuna alındı. Dışlanmıştı, anlaşmadan dışlanmıştı, masadan dışlanmıştı. Bu İran için de çok büyük bir kazançtı. Sadece İran için değil, bölge devletleri için de çok büyük, Körfez ülkeleri için de çok büyük bir kazançtı. Fakat anlaşma, nihai anlaşma yolunda sürecin ilerlememesi Netanyahu'nun tekrardan oyuna geri dönmesini getirdi. Bu İran aleyhinde bir durum. Genel olarak aslında kötü bir

0: gidişatın ipucu, sinyali olarak da değerlendirilebilir ki henüz Beyaz Saray'da nasıl bir görüşme olacak, Trump'ın niyeti nedir, bu anlaşmayla olmadı, savaşla devam edeceğiz mesajı mı İran'a, bunun için hangi çapta ve boyutta bir savaş düşünülüyor, bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Kemal Bey'in bahsettiği aslında durumu şöyle özetliyor. Yani birinci savaş döneminde masayla sonuçlandı ama masadan da bir barış çıkmayınca, bir nihai anlaşma çıkmayınca şimdi yeniden biz şeye döndük. Yani olacak, müdahale olacak da nasıl olacak? Biliyoruz, senaryolar belli. Çok topyekün bir kara operasyonu gibi gözükmese bile ama çok ciddi anlamda İran'a yönelik savaş ihtimalleri hala masada. Ya burada şunu demek istiyorum. Yani burada bu masa neden dağıldı? Niye anlaşma, nihai anlaşma, yani müzakereler neden devam etmedi? Burada İran'ın kendi içindeki güç mücadelesinin etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bakın, Cumhurbaşkanı'nın, İran Cumhurbaşkanı'nın, İran Dışişleri Bakanı'nın sokakta bu Besiç milisleri tarafından tartaklanmaları, Kalibaf'ın röportajının yarıda kesilmesi, ya bunlar İran içerisindeki güç mücadelesinin yansımaları ve dolayısıyla bu masaya da yansıyor, müzakerelere de yansıyor. Benim görüşüm şuydu: bu anlaşma olursa bu anlaşmayı yapanlar kazanacak İran açısından ve bunu istemiyorlardı. İran'da bir güç grubu istemiyor. Bunları da hep şöyle tarif ediliyor. Nedir bu kesimler? Besiçler denilen, bu böyle radikal rejimin radikal taraftarları denilen ama böyle rejim içindeki çekirdeğin, İran devrim ordusunun içindeki bir çekirdeğin böyle dışarıda siyasiler üzerinde baskı oluşturmak için piyasaya sürdüğü aslında şeyler, aktörler, kişiler, milisler bunlar. Bu açıdan İran için iyi bir gidişat değil bu. Bu İran'ın askeri kapasitesinin olmadığı, dağıldığı, yenildiği anlamına gelmiyor. Yalnız İran için daha ağır sonuçların doğurabileceği bir süreci araladı. Ve Netanyahu'nun zaten Amerika'da kabul edilmesi bence bunun bir yansıması. Bunun boyutu ne olacak? Bakın, yani şöyle deniliyor. İran aslında sınırlı bir operasyon düşündüğü için, yani Trump sınırlı bir operasyon düşündüğü için bölgede bu bahsettiğimiz aktörler devreye girmedi. Kim girmedi? Türkiye'nin etkisi var, devreye sokmuyor ama son tahlilde Amerika, İsrail, biz bu işi içeriden de destek istiyoruz, Irak gibi olmasa bile değişik formatta da içeriden müdahaleler istiyoruz. Yani belki de bazı kısımları ayıracağız diyebilecekleri bir noktaya gelir mi? Eğer çok isterlerse gelir.
1: Evet.
0: Yani Trump isterse Taliban'ı mı geri duracak? Barzani mi geri duracak? PYD mi geri duracak? Kim geri duracak? Yani Trump derken aslında Amerikan sistem, İsrail sistemi birlikte bir şey istedikleri zaman bunlar geri mi duracaklar? Şimdi Türkiye bunu bir şekilde tampon oldu, önledi. Böyle şeyler olmasın bu süreç. Masayı kuran aktörlerden biri Türkiye. Yani Katar, Türkiye, Pakistan bu masayı aslında kuran, meselenin barışla, diplomasi yoluyla çözülmesini isteyen aktörler. Tamam, istemiyorlar ama İran'daki kargaşa değişik biçimlerde, değişik boyutlarda müdahaleyi gündeme getirebilir. Yani Trump falan nükleer tehditte bulunuyor. Yani olmazsa nükleerle çözeceğim gibisinden. Bunun biçimini, formatını, nasıl olacağını çok fazla şimdiden kestirmek güç ama demek istediğim, Netanyahu'nun tekrar oyuna alınması demek, tekrar savaş çanlarının çalması hiç anlamına geliyor.
1: Şimdi İsmail Öz, yani İran'a yönelik bir kara operasyon ya da topyekün bir savaş, böyle bir daha çok bir Sünni Şii ya da Arap Farsi bir çatışmasını da körüklemez mi? Daha uzun soluklu böyle bir çatışmanın İran'da olası böyle bir harekata karşılık verecektir. İş daha da büyüyecektir. İşte bunu geçtiğimiz işte 80'lerde, 80-88 arasında İran-Irak Savaşı'nda görmüştük.

0: kazanan olmayan bir savaştı. Şimdi benzer bir tehdit var mıdır sosyolojik açıdan?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, ben açıkçası tabii biraz böyle hani işin analiz tarafında şöyle bir, hatta belki bugün farklı bir konu için bir yazı yazmıştım ama yani şu çerçeveyi düşündüğünüzde biraz belki buraya da uyarlayabileceğimi fark ettim şu anda. Bakın bu şey, hareket hastalığı diye bir hastalık vardır mesela. Buna hatta bu Paul Villero diye bir adam, modern sosyoloji çalışmalarındaki birisinin işte bu dromoloji diye böyle işte hız bilimi diye tarif ettiği bir alan da var. Dolayısıyla şimdi mesela bu hareket hastalığı ne? Sanki işte Amerika Birleşik Devletleri ve Trump aslında dünyaya böyle bir anlamda, dünya toplumlarına böyle bir hastalık da yaşatıyor diye düşünüyorum. Bu hastalık şu: mesela hızlı giden bir virajlı bir yolda hızlı giden bir aracın işte içinde yolculuk eden insanların baş dönmesi ve işte istifra falan gibi bu tip şeylere maruz kalması sebebiyet, işte o tip şeyler olarak ortaya çıkıyor bu. Peki yani siz bu hareket hastalığından nasıl kurtulabiliyorsunuz? Çünkü yakın nesnelere baktığınızda o zaman hedefiniz daha çok şaşıyor ve bu hareket hastalığı ya da işte o hareket edememe, daha doğrusu başınız dönüyor ya, bir şekilde kalıyorsunuz orada. Bundan kurtulabilmenin tek yolu ufka bakmak, uzağa bakmak, hedefe bakmak. Böyle ancak bu hastalıktan çıkıp normal şeyinize dönebiliyorsunuz. Şimdi sanki dünyada bu siyasi, ben bunu biraz siyasete uyarladım. Yani kendimce buna başka bir böyle bir boyut katarak bu hız denen şeyin siyasette ve bugün işte dünya siyasetinde, uluslararası siyasette, özellikle Trump'ta, yani her gün, her saat sürekli yeni bir açıklama yaparak, sürekli işte yeni bir gündem ortaya koyarak, çünkü toplumlar aslında bu kadar hızlı yaşamayı istemiyor. Toplumlar bu kadar hızı sevmiyor. Yani toplum, dolayısıyla şimdi toplumu yönetenler, yön verenler aynen o arabadaki gibi aşırı hızlı ve virajlı yollarda bu kadar sarsa sarsa giderken toplum bu sefer o hareket hastalığına tutuluyor tabiri caizse. Ve bu ciddi bir şekilde travmatik bir anksiyete oluşturuyor. Yani siz ufku göremiyorsanız, değil mi? Yani bunlar sizin ufkunuzu daraltıyor. Önünüzü göremez hale geliyorsunuz. Şu anda mesela bakın bu Irak, İran'da yaşananlar, Körfez'de yaşananlar, bütün dünya, şu anda yaşadığımız en büyük problem nedir? Ufkumuzu görememek, değil mi? Yani o hareket hastalığının ürettiği semptomu üretiyor. Yani sosyolojik olarak siyasal, sosyolojik hareket hastalığı meydana getiriyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz şu anda aslında ufka bakarak, hedefimizi daha uzak noktaya tutup daha uzağa görerek kurtulacağımız bir hastalıktan kurtulamıyoruz açıkçası. Yani yaşadığımız semptom bu. Bunun biraz böyle bir adını koyarak giriş yapayım. Ben aynen diğer noktada da Kurtuluş Taiz'in bıraktığı yerden biraz devam etmek istiyorum. Ki ben bunu geçen hafta işte bir yorum, bir analizde de yapmaya gayret etmiştim. Açıkçası mesela bakın, İran o antlaşmada çok iyi bir performans göstererek iyi bir şey ortaya koydu, değil mi? Hepimiz bunu takdir ettik.
2: Yani
1: Amerika'ya karşı
2: yazıldı, İran kazandı diye,
1: evet,
2: yazıldı.
1: Hepimizin ortaya koyduğu bir hakikatti bu. Yani bu işten İran çok son derece karlı çıkabildi diye hepimizin yorumları vardı. Peki şu an ne oluyor? İşte burayı bizim çok iyi düşünmemiz lazım. Aslında bu Hürmüz kapanı diyorum ben buna. Bir taraftan da hatta işte bu Trump'tan mülhem kramp dedim, yani Hürmüz'ün krampı diye. Hürmüz'e bir kramp girdi, doğru yani. Ama şimdi bu kramp, bu Trump ya da neyse, belli bir noktada burada bir zafiyete uğramıştı. Çok açık ve net bir şekilde uğramıştı. Ve aslında hiç verilmeyecek tavizler İran'a da vermişti. Fakat geldiğimiz noktada aslında işte bu Hürmüz'deki hakimiyetini elinden çıkarmak istemeyen İran burada ne yaptı? Hani alternatif bir yol açtırmayız la başlayan ve sivil gemilere ateş açmayla devam eden bu süreç öyle bir noktaya getirdi ki şu anda İran gerçekten de, ben de onu düşünmeye başladım. Çünkü burada Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hiçbir hava üstünlüğü yok. Sadece füze kapasitesiyle yıpratmaya çalıştığı bir durumdan bahsediyoruz. Elbette ki bu yakın çevre için, Amerika'nın yakın bölgelerdeki üsleri için elbette bir tehdit. Fakat öbür taraftan şu anda tabii ki ben bir kara harekatının olabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü bu 90 milyonluk bir İran ve konsolide olmuş bir İran toplumu

0: Bunda çok büyük bir yıkıma da sebebiyet verebilir. Ama Amerika şunu yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Geliyor, aşağıda istediği kadar vurup vurup vurup geri dönüyor. Vurup vurup vurup geri dönüyor. Yani İran'ın yıllarca nefesini doğrultamayacağı bir zarar görebilme kapasitesi üretiyor İran açısından. Ve dolayısıyla şimdi dedim ya, o hız sürekli değişen bu kapasite bir taraftan da hani o baş dönmesi bir hareket hastalığı ortaya koyuyor ya. Aslında bana göre şu anda İran toplumu da, diğer Körfez ülkelerindeki toplumlar da, biz de bu hareket hastalığının bir anlamda mağduruyuz. Biz de önümüzü görmek istiyoruz ve göremiyoruz. Biz de sarsılıyoruz ve dolayısıyla İran bana göre şu anda bunu böyle devam ettirirse hem İslam ülkeleri, Müslüman devletler nezdindeki elde ettiği o meşru zeminde yürüyen Amerika'ya ve İsrail'e karşı direniyor. Biz onun yanında yer alalım. Şimdi İngiltere'ye tehdit savuruyoruz. Öbür taraftan başka, ki Suudi Arabistan mesela bu Pakistan'la olan görüşmelerde bu işin içerisinde katıldı ve destek verdi bu sürece yani. Şimdi siz kalkıyorsunuz oraya işte başka bir laf yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Sanki İran bu son kertede bir o İran aklı diyoruz ya. Ha şöyle de bir şey var, bununla bitireyim. Hani efsanevi karakterlerin hiçbir tanesi görünürden bunu yapmaz değil mi? Hep arka taraftadır, perdenin arkasından konuşur ama onun adına birileri konuşur. Yani İran sanki burada böyle bir efsanevi karakter vasfı gibi perdenin arkasından, yerin altından konuşuyordu ve bu ona çok büyük başka bir karizma da katıyordu. Evet. Fakat şu anda öyle bir noktaya geliyor ki o yerin altındakinin yerin üstüne çıkmasını da zorluyor İran ve bu görünürse eğer, bu büyü bozulursa İran açısından ve İran toplumu açısından o kazanılan her şey bambaşka bir tarafa evrilebilir. O psikolojik üstünlük bambaşka bir tarafa doğru gidebilir. Bence İran bu lastiği ne kadar geleceğinin hesabını çok iyi yapması lazım. Bence artık o esnetme payının ötesine geçiyor gibi geliyor bana. Umuyorum. Ya bak, benim bugüne kadarki gördüğüm, zihin gözümün gösterdikleri noktasında yani bana bile açıkçası bunları yavaş yavaş düşündürtmeye başladı. Umuyorum yanılıyoruzdur. Çünkü sonuçta burada İran hepimiz açısından bir hedef ortaya koyuyor ve İran'ın başarması hepimiz için çok önemli. Yani bizi de hayal kırıklığına uğratacak bir zafiyetin, bir akıl tutulmasının, hani o Trump'ın oluşturduğu o hareket hastalığında bir şekilde o bulantısından, neyse baş dönmesinden bir an evvel kurtulup kendi gerçeğine dönmesi lazım. Yoksa bence elde ettiği bütün stratejik üstünlüğü kaybetme noktasına gidiyor gibi geliyor bana.
1: Sağ olun. Her iki taraf açısından
2: çok kısa bir şey söyleyeceğim hocanın dediğine. Tam tersten bakmak gerekirse şöyle bakabilir miyiz? Ya şimdi tamam, İran masayı dağıttı. Hatta Kadyrov'un bir lafı vardı. Hürmüz Boğazı'nı kendimize karşı bir silah haline dönüştürmeyelim. Lafının kesildiği yer de burasıydı.
0: Evet.
2: Fakat şöyle bir şey, demin söylediğim sözü devam ettireceğim. İran şöyle düşünüyor olabilir mi? Şimdi İran'ın bu direnişi bölgede bir etki yarattı mı? Küresel sistem içinde bir etki yarattı. Yani dönün bakın, herkes öyle veya böyle İran kazandı, İran direniyor. Neye karşı direniyor? Dünyayı yönetmeye çalışan küresel bir güce karşı. O gücün Irak'ı işgal etti, kimse sesini çıkarmadı. Libya'yı işgal etti, sesini çıkarmadı. Afganistan'a vurdu, sesini çıkarmadı. Peki İran bunu tersine çevirip bunu bir kırılma noktasına dönüştürme ihtimali yok mudur?
0: Keşke olsa abi, yani bak keşke olsa, bak hep umudumuz bu.
2: Keşke olsa değil, belki de
0: umudumuz o. Şu İran anda o biraz zaafa uğruyor gibi geliyor bana.
2: İran şöyle
0: o, ondan endişeliyiz yani.
2: Artık kaybedecek bir şeyim kalmadı. Bana gelip keşke 10 bin kilometreden gelip bana saldıran bir güce karşı artık yapacağım tek şey var, direnmek zorunda.
1: Direnmek.
2: Kaybedecekse o kaybetsin noktası İran için bir yeni perspektif olabilir. Bunun başarıldığını düşünün, İran'ın çok ciddi bir etki alanı oluşturabilme ihtimali de yüksek.
0: Şimdi sevgili abi, şöyle çok özür diliyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var, tamam mı? Yukarıdan birisi yağdırıp gidiyor. Uzaktan bir tokat yiyoruz, bir yumruk yiyoruz. Nereden geliyor bu? Yani şimdi elimize geçirsek tamam, mahvedeceğiz belli yani. Çok, o kadar dolduk, o kadar öfkeliyiz ki. Ama adamı elimize geçiremiyoruz. Yukarıdan vurup gidiyor.
2: Tamam, bu da zarar veriyor sonuçta. Dronlarla, yani, füzelerle zarar
0: bilmiyorum.
2: Veriyor.
0: Yani ben o kadar büyük bir kapasite göremiyorum. İran'da hava savunma sistemleri çok sıkıntılı. Geliyor bak, şimdi İsrail de bu işin içine katılırsa buradaki uçak kapasitesi çok daha yükseğe gittiğinde İran'ın gelip bütün altyapısını, sağını, solunu vurup Evet, karasal bir hareket yaparak oraya girseler İranlılar bunları tutup herhalde lime lime eder yani. O kadar öyle bir noktaya geldi, tamam, onu görüyorum. Ama kardeşim, yani
1: Amerika'nın hedefi yani, zaten amacı o zaten. Kaman hocamın dediği
0: gibi. Dolayısıyla hani, bunu evet, çok aşağıya indirdiğinizde, evet, o kapasiteyi zayıflattığınızda yıllarca ayağa kalkamayacak bir, evet, İran fotoğrafı da uzak bir yerde değil yani.
3: Ben bir ek yapabilir miyim İran'la ilgili? İran tabii, bakın, demografik olarak İran'da ciddi sorunlar var. Yani var. Hep kanaatimiz şu ya bizim. İran halkı kenetlendi. Tamam, kabul. İran Amerika'nın saldırıları havadan yapıldı şu ana kadar. Bir kara saldırısında ölçeceğiz bunu. Ölçemiyoruz. Ama ben bir ölçek söyleyeyim size.
4: Buyurun.
3: Bakın, 61 milyon seçmen var İran'da. 19 Mayıs 2024'te reisi öldürüldüğünde, ben öldürüldü diye ifade ediyorum onu, helikopter düşmesi sonucu. Hemen arkasından Haziran'da seçimler yapıldı. Oldu, 2024. İki tur yapıldı. İlk turda katılım oranı kaçtı biliyor musunuz? İlk tur seçimleri 2024 Haziran'da %39.93. Evet. Yani %40'ı seçime katılmış. O kadar ciddi bir muhalefet var ki, ciddi bir direniş var ki.
0: Umutsuzluk da aynı zamanda bu. Siyasete karşı umutsuzluk.
3: Bakın, orada ikinci tur yapıldı Temmuz'un başında, 5 Temmuz'da. Bu sefer %44.68'e çıktı. Yani 45 deyin sonra. Pardon, 49.68, %50 değil. O da böyle Hamene'nin falan zorlamaları da yapıldı. Şimdi Pezeşken'in aldığı oy oranı ilk turda 44, Celili'nin 40, Galibaf'ın 14. Yani Galibaf çok büyük bir, hani, toplumda karşılığı olan karşı diye, öyle biri değil o.
1: Galibaf 39'un 14'ü yani.
3: Değil mi? Evet, bravo. %40'ın %14'ünü almış. Şimdi bir de Pur Muhammed var, %1 almış. İkinci tur seçimlerde 53 nokta küsurat almış şey, 7. Pezeşkan. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bakın, %49, yani %50'nin yarısını almış. %25 demektir bu, 61 milyondan. Yani 4 kişiden sadece birinin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilmiş Pezeşkan. Şimdi nerede bu konsolidasyon? Ya böyle bir harpte elbette ki muhalefet şu bir araya gelir, ama şimdi bir fırsat olursa eğer, bir fırsat doğarsa, ki olmasın tabii ki, toprak bütünlüğü, egemenlik hakkı, hepsi saklı. Türkiye başta olmak üzere herkes onu destekliyor, İsrail hariç. Şimdi dolayısıyla böyle bir senaryo olursa, yüzde işte toplamın 25'ini almış bir Pezeşkan Cumhurbaşkanı, yaşayıp yaşamadığı belli olmayan bir Müştaba Hamene'yi hala aktörmüş gibi piyasada duruyor. Öbür taraftan Galibaf %40'ın %14'ünü bile zorla almış bir kişilik, kimlik. Geriye kim kalıyor? Arakçı mı kalıyor? Peki, yani toplum şiddetli bir, aslında şu anda travmatik bir durum içerisinde.
0: Kemal hocam
3: yani,
0: burada mesela size eğer şöyle, ki, bir, bakın, şöyle bir katla vereyim. Siz bittikten sonra.
3: Cümlemi bitireyim. Tamam. Şurada eğer ki en kötü senaryo, benim hep senaryolarım en kötüye göredir. Çünkü savaşlar en kötüye göre yapılır.
4: Tabii.
3: İyimser savaş olmaz. O yüzden bazıları beni eleştiriyor. Ya işte hep savaş. Kardeşim, ortada matematik var, savaş gerçeği var. Tek tek adamların koyduğu birlikler var orada. Ne yapacak onlar? Çiçek toplamaya mı gidiyorlar? Yani İran karpuzu toplamaya mı gidiyorlar?
0: Dolayısıyla İran'da bunlar, kavun çok iyiymiş hocam.
3: Belki kavun, de kavun,
0: kavun toplamaya. Kurutulmuş kavun da mesela meşhurdur yani.
3: Şunu söylemeye çalışıyorum. İran, evet, halkı, etnik çeşitlilik, inanç çeşitliliği ve bir takım farklı rejime karşı olan ideolojik tavırlar sebebiyle çok kırılgan. Amerikalı sosyologlar bunu çok iyi biliyor. Antropologlar, tamam, orada yıllarca çalıştılar Mossad'la beraber. Bu kırılganlığı istismar edecek zaman kolluyorlar şu an. Dikkatli olunması gerektiğini ben o yüzden söylüyorum.
0: Hocam,
3: o yüzden bakın, çok konsolide, evet, olmuş bir İran halkından bahsetmek şu tabloyu bana...
0: Şimdi size şöyle bir katkı verebilirim hocam. Ben bu zeminde, yani naçizane, şimdi bakın, İran'da bir bayrak, şimdi mesela burada çok kritik bir durum var değil mi? Yani İran şu anda bir varlık yokluk mücadelesi veriyor kendi zaviyesinde. Ama ona hazırlık, evet, psikolojik algı ve toplumu varlık bileme şu anda bunun üzerinde yürüdüğü için bir bayrak altında birleşme çağrısıyla bunlar bu noktaya geldi. Yani bir bayrak altında birleşme de biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde de çok temel bir yaklaşımdır bu. Yani çok kritik zamanlarda olur. Ve bu ilelebet bir şey değildir. Yani kriz kalktıktan sonra bayrağın altından insanlar tekrar o şemsiyenin altından tekrar, tabii, çıkmaya da başlarlar. Burada aslında İran'ın belli bir dönemden beri, yani İran rejiminin, rejim yapısının toplumu konsolide etme anlamında şemsiyesinin genişliğinin zayıfladığını ve İran toplumu açısından da bir anlamda artık yani bizi koruyor, kuşatıyor, bize bakıyor, besliyor. Çünkü ekonomik sıkıntılar var, bir sürü şey

0: var. Burada şöyle bir risk de ortaya doğuyor. Yani eğer hani bu genel bir ilke zaten. Makul zeminde karşılanan bir fikir, mesela toplumun genelinde makul olan bir düşüncenin merkezi çöktüğünde onun kanatları radikalleşiyor hocam.
1: Ama benim bu söylediğim
0: radikal mantık doğru. Üretiyor.
1: İki ay öncesine kadar evet. Böyle değildi tablo hocam.
0: Evet.
1: Yani, İki ay öncesine evet. Kadar İran'la ilgili yaptığım analizlerde gerçekten bir birleşme var. Ama ne zaman ki bir takım muhalif gruplar idam edilmeye, sokak gösterilerinde öldürülmeye ve hapse tıkılmaya başladığı andan itibaren bu işler tersine döndü. Ve şu anda İran ordusunu şöyle kısa bir analiz edeyim isterseniz. İran'da bir ordu var mı? Hayır, bir ordu yok. İran'da iki ordu var. Ordunun biri devrimi koruyor. Yani rejimi koruyor. Dolayısıyla devrim muhafızları Amerika için, AB için ve bazı ülkeler için terör örgütü statüsünde. Dolayısıyla onların yurt dışı dolaşım hakkı, mal edinme hakkı, finansal akışkanlık evet. Hiçbir hakkı yok. Şimdi dolayısıyla devrim muhafızları, bir de milli ordu var. Devrim muhafızlarının içerisinde de çok farklı yapılar var. Kudüs gücü var mesela. Yurt dışı operasyonlardan sorumlu. O şimdi aktif hale geldi. Yemen'i, Husileri karıştırıyor. Hizbullah'ı karıştırıyor. Haçlı Şabi'yi karıştırıyor. Korkarım ki Suriye'de de bir takım örtülü faaliyetleri var. Dolayısıyla burada sıkıntılı bir durum var. Besiç dediği grup da aslında o paramiliter dedikleri grup. O Besiç grubu 60 bin silahlı, 2,5 milyon sempatizanı var. Yani kayıtlı olanı var. Şimdi karmaşık bir ordu yapısı var. Hepsinin tepesinde devrim muhafızları genel komutanı var. Şu andaki bütün siyaseti ve askeri strateji yöneten o adam.
2: Şimdi hocam seçimler var, Amerika'da var, işte İran'daki şeyden bahsettiniz. Bir de yani İsrail'de de seçim var. Netanyahu'nun aslında belki kaderini belirleyecek. Buyurun isterseniz birlikte bir bakalım. İran ve Trump tarafına tekrar geleceğiz ama az konuşuldu. İsrail'deki seçimler ne bekliyor? Netanyahu gidecek mi, kalacak mı? Orada da çok ciddi bir şu anda bir mücadele var. Yapılan bir son anket var İsrail'de. 27 Ekim'de bir seçim yapılacak. Siyasi bloklara göre. Burada parti ayrımı var. Birazdan detaylı geleceğiz ama. Baktığımız vakit Netanyahu'ya destek veren ve Netanyahu'nun partisi Likud'un da içerisinde olduğu parti 49 sandalye alıyor anketlere göre. Muhalefet bloğu ise 61 sandalyede şu anda son anketlere göre. 10 sandalye Arap partileri.
1: Araplar evet.
2: Büyük ihtimal kaderini, seçimin sonucunu belirleyecek partiler olarak ön plana çıkıyor. Yani bu tabloya göre Netanyahu gidici gibi görünüyor. Tabii son dakika ne olur ne olmaz. Yani blok içerisinde ayrılıklar olur mu? Siz nasıl değerlendirirsiniz İsrail'de yapılacak seçimleri ve Netanyahu giderse ne olur?
1: Şimdi burada şöyle bir ayrım yapalım. Bir kere bu Arap partileri.
2: Buyurun isterseniz hocam.
1: Hayfa grubu bunlar.
2: Evet.
1: Bunların çoğunluğu orada yaşıyorlar. Hayfa grubu. Yani orada liman kentinde 2 milyon kadar nüfusları var. Dolayısıyla 1.2 kadar bir seçmen grubu var. Arap partileri gerçekten kilit parti olmaya aday. Bu seçimlerdeki tavrını henüz bilmiyoruz. Net bir deklarasyonları yok. Bir birlik dedikleri yok. Bir bu seçimler konusunda ortaya koydukları bir şey yok. Çünkü hepsi İsrail vatandaşı ve hepsi İsrail ordusunda mecbur askerlik yapmak zorunda. Bu bir. Yani oradan böyle bir etnik tavır beklemek bana göre çok doğru gözükmüyor şu anda.
2: İkinci, yani İsrail politikalarını benimsemiş.
1: Yani söylediğim gibi yani evet. İsrail vatandaşları bunlar.
2: Orduya askere gidiyorlar.
1: Mecbur askerlik evet. Var çünkü orada. O şartla vatandaşlık veriyorlar biliyorsunuz. O yüzden çok entegre olmuşlar oradaki İsrail vatandaşlarıyla beraber. Ha, Yahudi demiyorum bunlara ama burada İsrail vatandaşlığı kavramı üzerinden okunan bir yapı var. Sadece Arap partileri, onun içerisinde Hindular da var, Pasifik'ten Afrikalılar var mesela epey bir. Onların hepsini tek parti, yani Arap partileri içerisinde toparlamak pek mümkün değil. İkincisi, şimdi Netanyahu bloğu kan kaybetti gözüküyor bu ankete göre. Ama Netanyahu'nun işi bitmedi daha. Netanyahu bir Siyonist lider. Ve dünyaca ünlü bir takım finans merkezleri, silah üretim merkezleri, dünyaca ünlü bir takım ticari kuruluşlar, hatta yapay zeka üretim tesisleri ve kuruluşları bu Siyonist kadroların elinde. O yüzden onlar isterse Netanyahu'yu birinci partide yaparlar, Netanyahu'yu birinci liderle yaparlar. Sonuncu liderle yaparlar. O yüzden Siyonist finans örgütleri Netanyahu'ya şu anda desteğini kesmiş durumda değil. Onu söyleyelim.
2: Evet.
1: Bu çok önemli bir ayrıntı. Şimdi Netanyahu'nun işi bitmedi dedik. Netanyahu bir görevli, bir katil, soykırımcı. Bu görevi ona Siyonist lobiler verdi. uluslararası Siyonist

0: lobiler, şirketler verdi. Ve işi bitmedi dediğim şey şu. Bir bölgede hedef var, politik hedef var, onun stratejileri var. 7 tane taktik adım var. Şu ana kadar yaptıkları stratejilerden, uyguladıkları stratejilerden 2 tanesini gerçekleştirdiler. Bir tanesi Arapları parçalamak stratejisi, onu gerçekleştirdiler. Gerçekten parça parça yaptılar her tarafı. İkincisi İran'ın ortadan kaldırılması. Nihai hedef. Son hedef de arz-ı mevcut dedikleri hedef. Bunlara doğru giden İsrail'in kuruluşundan bugüne kadarki tarihinde en çok adım atan Netanyahu. En somut adım atan da o. En fazla ilerleyen de onlara göre. Kıyım yaptı, soykırım yaptı. Gazze'yi parçaladı. Filistin'i neredeyse yok etmek üzere. İran'a defalarca Amerika'yı da arkasına aldı, saldırdı. Suriye'ye saldırdı. Suriye'nin güneyini işgal etti. Golan'ı geliştirdi. Yani gittikçe o nehirden nehire hikayesini en çok ilerleten Netanyahu. Siyonistler bundan vazgeçmez gibi gözüküyor.
1: Ama yani İsrail içerisinde özellikle işte 7 Ekim'den sonra işte Netanyahu'nun işte Gazze soykırımıyla başlayıp daha da işi genişletmesi, İsrail içerisinde, seçmen içerisinde bazı noktalarda işte İsrail'in geleceğini tehdit ya tehlikeye atıyor söylemlerinde oldukça üst
0: o söylem kime ait?
1: Çıkardı.
0: O söylem solculara ait.
1: Evet.
0: Solcu kesime ait. Bir de onların Ortodoks Yahudileri var. Onlar da mesafeli. 1,5 milyon kadar nüfusları var. Askerlik falan yapmıyorlar. Sol fraksiyon Netanyahu'nun şu anda davalara konu olmasının sebebidir.
1: Evet.
0: Anayasa Mahkemesi ile ilgili hatırlarsınız. Bazı kararlar verdi Anayasa Mahkemesi. O da solcu bir takım muhaliflerin bastırması da oldu. Mesela bir tane örnek verelim. Batı Şeria'da Filistin halkına ait bazı toprakları ve evleri o işgalciler tarafından illegal, yasa dışı işgal edildiğine dair hükmü Anayasa Mahkemesi verdi. Kendi Anayasa Mahkemeleri verdi. Onun için dedi ki Netanyahu, Anayasa Mahkemesi'nin bazı yetkilerini kısıtlayacağım. İşte bu tür yetkiler. Ve onun için solcular sokağa döküldü. Bakın bu konuda Netanyahu geri adım atabilir. Hiçbir sorun da yaşamaz. O yüzden bu sol fraksiyonun, işte içinde başka fraksiyonlar da var, muhalefet bloğu ya da o işte Ortodoks Yahudiler dediğimiz bloklar komple bir şekilde taleplerini yerine getirsinler. Ama Yahudilik inancının ya da Siyonist diyelim daha çok doğru olur, Siyonist ideolojinin yayılma, genişleme, güçlenme, Arap dünyasını parçalama ve küresel güç olma hayallerinden vazgeçmezler. O yüzden şu grupla, muhalefet grubuyla Netanyahu bloğu arasında çok ciddi bir fark yok. Çok ciddi bir fark yok. Bakın göreceksiniz gene ucu ucuna yine koalisyonlar kurulacak. Mesela en son benim baktığım seçimlerde koalisyon parti miktarı 17 idi. Müthiş bir rakam. Ya 17 partiyi bir araya getirip siz bir koalisyon hükümeti kuramazsınız. Ve bu partilerin hepsinde ikişer üçer milletvekili var. Mesela Smotrich denen adam var. Bakan. Ben Giver denen bir adam var. Bunlar ultra neredeyse yani mega radikal gruplar. İkili üçlü gruplar. Sadece Smotrich'in 3-4 tane vekiliyle hükümeti düşürme kapasitesi var.
1: Evet.
0: Çok hassas dengeler
1: var.
0: Onun için bir de şunu söyleyeyim son olarak. Bu siyasal tablo içerisinde İsrail'in anahtar kurumları var. Anahtar kurumlarından bir tanesi İsrail ordusu, katil ordusu. İsrail katil ordusunun tavrı da çok önemli. İkincisi dediğim gibi Siyonist finans grupları. Üçüncüsü bunların radikal inanç, işte Yahudilikle ilgili radikal grupları var. Onlar üçüncü anahtar gruplar. Dördüncüsü Yahudi halkı, oradaki İsrail vatandaşları hep şu korku içerisinde. Bir gün gelip Araplar bizi burada yok edecek. Bu hikaye üzerinden oradaki İsrail halkının eğer Netanyahu katil lider gibi sizi ben Arap camiasında daha da büyük ve güçlü hale getireceğim dediğinizde şunların yarısı Netanyahu grubuna geçecektir diye değerlendiriyorum.
1: Burada muhalefet bloğun başında eski bir asker var aslında, Eisenkot.
0: Eisenkot evet.
1: Evet, Yaşar Doğru Yol Partisi'ydi.
0: O şeydi işte adamıydı yani Netanyahu'nun kabinesinde hatta savaş kabinesinde üyeydi. Eski genelkurmay başkanı. Hatırlarsınız evet. Yani savaşa bununla beraber başladılar.
1: Evet. Şimdi Netanyahu'ya muhalif tabii ki hani biz yani onun yaptığı propaganda da işte Gazze şu falan vesaire aynı çizgide duruyorlar neredeyse.
0: Filistin devleti konusundaki politikaları aynı.

0: Değişmez. Evet. Yani biz muhalefeti bizim ülkemizdeki muhalefet gibi düşünmeyelim.
1: Ama işte İsrailli vatandaşlarını tehlike attığını söylüyor Netanyahu'nun. Likud, Netanyahu'nun partisi şu anda yani anketlere göre 20 evet. sandalye alıyor. Together birlikte 17, Demokratlar 11. Evimiz İsrail diye bir parti var aslında. O da çok dönemin partisiydi. 10, Şas 8 ve devam ediyor. Dediğiniz gibi öyle 3-2-1 diye birlere kadar devam eden onlarca partiden oluşan bir sistemden bahsediyoruz.
0: Hocam seçimlerde Netanyahu gitse bile onun yerine gelecek olan İsrail ordusunun ilerlemesini ve genişlemesine ilgili bir takım harekatlarını durdurmayacağını tahmin ediyorum. Ama burada Netanyahu çok daha ön planda olduğu için şu anda bu görevin Netanyahu ile az önce anlattığım görevin Netanyahu ile devamı konusunda İsrail vatandaşları teveccüh gösterebilirler. Peki. Dolayısıyla durum değişmez.
1: Şimdi konuşmaya devam edeceğiz ama Mahmut Övür size sormak istiyorum. İsrail'de olası bir hükümet değişikliği bölgedeki dengeleri değiştirir mi? En azından hani bir Lübnan'a bir düşünelim, işte Suriye'ye bir saldırmayalım. Netanyahu'nun politikalarından biraz farklı bir politika görür müyüz değişirse Netanyahu giderse?
2: Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Çok genele baktığınız zaman solcusu, sağcısı, merkezcisi çok da fazla fark etmiyor. Ama son Gazze sürecinden sonra özellikle merkezde bir bloklaşma oluştu. Yani o general, eski general, genelkurmay başkanı Scott, onun etrafında bir yoğunlaşma oluştu. Yani bu şu demektir. Yani artık Netanyahu dönemine bir son verilmesi gerektiği gibi bir İsrail seçmeninde bir hava oluştu diye düşünüyorum. Bütün yorumlara falan baktığınız zaman da bir yorgunluk var, bir bıkkınlık var. Artık bu siyasetin değişmesi gerektiğine dair en azından havayı değiştirir diye düşünüyorum. Bir, iki, ben Amerika'daki Trump iktidarının da artık Netanyahu'dan vazgeçtiğini düşünüyorum. Zaten ciddi bir gerilim ve tartışma var. Bakmayın şimdi gidiyor doğru ama ciddi bir tartışma var. Orada magazinlerinde ciddi bir tepkisi var. Onun da seçime yansıyacağını düşünüyorum. Yani, ben havayı değiştirir diye düşünüyorum.
1: Yani Amerika peki tercihini burada Trump'tan yana işte ne bileyim işte Trump gidiyor bu hafta. 3 hafta sonra işte muhalefetteki Eisenkot'ta giderse işte Trump oradan sıcak bir mesaj verirse.
2: Ben Trump'ın bu tarafa daha yakın duracağını düşünüyorum.
1: Düşünüyorsun.
2: Çünkü İsrail meselesi artık Amerika'da ciddi bir tartışma meselesi. Hem akademik düzeyde hem siyasi alanda ciddi bir tartışmaya dönüşmüş durumda. Yani belki de son 20-25 yılın en yoğun tartışması şimdi yaşanıyor. Yani tabii ki eskiden de vardı. İsrail lobisi üzerinden tartışmalar vardı. Ama ilk kez İsrail, Amerikan çıkarlarıyla örtüşmeyen işler yapıyor tartışması yüksek sesle söylenmeye başladı Amerika'da. O yüzden ben Trump'ın veya Amerika'nın yeni merkezde bloklaşan yapıyı destekleyeceği gibi bir düşünce var. Bu da ne demektir? Ben hani baştan beri de söylediğim gibi Orta Doğu'da daha stabil bir Trump Amerikası, stabil bir Orta Doğu istiyor. Yani Suriye meselesinde, Irak meselesinde yani daha ticaretin yoğunlaştığı, Çin'in önünü kesilebileceği bir Orta Doğu. Tabii İran meselesi nereye savrulur? Biraz önce İran'ın içine yönelik hocam açıklamalar yaptı. Ben onun geride kaldığını düşünüyorum. Yani o seçim döneminde doğrudur. İç meselede böyle bir %40'lık bir katılım var. Doğru. Ama şöyle düşünelim. Yani ya bu küresel güçler hem Avrupa eksenini söylüyorum hem Amerika eksenini söylüyorum. Bu bölgeyi rahat bırakmıyorlar zaten. Yani bu bölgeyi rahat bırakmıyor. Sadece biz kendi içimize bakın. Her 10 yılda bir darbe yapan bir Amerika vardı. Bizde siyasetin normalleşmesi mümkün mü? Aynı şey İran için de geçerli. Aynı şey bölge için de geçerli. Ben Amerika'nın buradan yavaş yavaş yani bu akıldan, eski Amerikan aklından çekildiğini düşünüyorum. Bu İsrail için de geçerli, İran için de geçerli ama ne kadar uygulamaya geçirirler onu göreceği önümüzdeki süreçte.
0: Netanyahu ile ilgili bir şey söyleyeyim hocam. Biliyorsunuz kendi ülkesinde yargılanıyor şu anda. Yolsuzluk davası var. Trump rica etmişti kaldırın diye. Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz.
3: Evet.
0: Bir de Uluslararası Ceza Mahkemesi ceza verdi. Evet. Yakalama kararı çıkarttı. Tabi Adalet Divanı da İsrail'i mahkum etti soykırım suçundan. Yani Netanyahu boşa çıktığı andan itibaren hem Uluslararası Ceza Mahkemesi hem kendi davaları bir anda hayata geçmek durumunda kalacak.
2: Ya ben zaten
0: bu anlamda
2: konuda,
0: çok büyük risk olur.
2: Ben İsrail, o konuda birinci masa döneminde masa kurulduğu zaman şunu düşünüyordum. Yani işin doğrusu aslında Amerika'nın bir günah keçisine bu bölgedeki alt üst oluşta Netanyahu ilan edecekler diye düşünüyordum. Yani oraya gelir mi göreceğiz. Ben göreceğiz. Geleceğini düşünüyorum.
0: Kurban,
2: yani
0: evet,
2: Netanyahu'yu artık buradan Netanyahu aklının devreden çıkması gerekiyor.
1: Peki kurtuluştayız. Yani evet. İsrail'e bu kadar yani özellikle işte Amerikalılar açısından ya da orada yaşayan yurttaşlarına itibar kaybı.

0: getiren bir Netanyahu, işte Amerika'nın da desteğiyle İsrail'de böyle bir yönetim ya da ambalaj değişikliğine gitmek ister mi?
1: Evet, şimdi Netanyahu İsrail tarihinin üçte birlik kısmında hep iktidarda olan bir isim. Yani önemli bir isim. Evet. 96-99, 2009-2021, evet. 2022 günümüze kadar. Şimdi 20 yıldır İsrail'i yönetmediğinde de önemli görevlerde bulunuyor. Şimdi bu Netanyahu'nun muhalifleri, İsrail'de siyaset şunun için kurulmuş. Netanyahu'yu iktidarda tutmak için kurulmuş. Yani Netanyahu'yu iktidarda tutmak için daha deliği, daha manyağı sürekli muhalefet başı yapmışlar. Ki millet ona bakıp Netanyahu'yu şey yapıyor. Oysa tarihin gördüğü en büyük soykırımı gerçekleştiren radikallikteki bir kafadan bahsediyoruz Netanyahu için. Ama Netanyahu için de yolun sonuna gelindi. Ya bu ister burada seçimlerde tekrar kazansın kazanmasın, İsterse bu savaşta İran'la tekrar savaş sürsün ya da sürmesin, Netanyahu için bütün bu çabaları zaten kendi ömrünü uzatma amacı taşıdığını görüyoruz. Bugün, yarın, bu yıl, en fazla sonraki yıl. Kemal Bey'in bahsettiği gibi uluslararası alanda da net mahkum edilmiş bir kişi. İçeride de yargılanan ve davalarını da sürekli savaş harbe gidiyoruz deyip davalarını uzatan, yargılamayı engelleyen bir isim. Ama yani bu sadece İsrail için değil, dünyadaki bütün ülkeler için bence geçerli. Bu kadar uzun, yoğun, yıpratıcı bir savaş süreci Netanyahu gibi birinin iktidara tekrar gelmesini rasyonel görmüyorum ben. Şöyle, zaten bu İsrail'de siyaseti nasıl dizayn etmişlerse, siyaset köşe başlarını hangi partilere, hangi isimlere emanet etmişlerse şunu görüyoruz hep. Birbirinden de farksız isimler. Ama Netanyahu döneminde çok büyük bir net soykırım suç işlenmiş durumda. Netanyahu da ömrünü uzatmak için Lübnan'la savaş çıkarmaya çalışıyor. İran'la savaş çıkarmaya çalışıyor. Yeni hedefler kendisine belirlemeye çalışıyor. Bu açıdan gidişatı bugün, yarın, sonraki gün, ya bu seçimlerde de ben çok kazanabileceğini sanmıyorum ama yani yerine gelecek isimler de ondan farklı değil, ama onun siyasi ömrünü bitirecek bir süreç olacak.
2: Şöyle katılıyorum. Yani şey olarak, seçim olarak normal koşullarda Netanyahu'yu bitirmek çok kolay değil. Evet. Bitmez çünkü. Ancak ve ancak Netanyahu'yu harp meydanında öldürmeniz lazım. Netanyahu bir savaş esnasında öldürülecek ya da tutuklanacak, hapse tıkılacak. Yani siz böyle, İsrail demokratik bir ülke değil. Karıştırmayın. O bizim entel dantel takımının uydurduğu gibi. Evet. Ne bileyim, İsrail demokrasisi, İsrail cumhuriyet, bilmem, böyle bir şey yok. İsrail tam bir radikal devlettir ve terör devletidir. Ve halkını da çok düşünmez.
1: Resmi diplomatik yazışmalarda ismi de Yahudi devleti olarak geçer. Tabii. Yani bir din devletinden bahsediyoruz burada aynı zamanda.
2: Theodor Herzl'in kitabındaki ismidir Yahudi devleti. Dolayısıyla bakın, burada İsrail vatandaşlarını da normal vatandaş gibi düşünmeyiniz.
3: Seçmenler açısından.
2: Kesinlikle. Evet. O yüzden rüzgarı yukarısı ayarlar. Nereye eserse seçmen oraya doğru eğilir. Bizdeki gibi şey, farklı değil.
4: Buraya bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi şöyle bir şey var. Burada tabii ki elbette ki İsrail teopolitik hedefleri olan, teokratik mantıkta bir devlet elbette. Yani bize göre ne kadar radikal hareketler ürettiği, Siyonist kafayla da bunu ürettiği. Yani Hristiyan Siyonistlerle birlikte ittifak yaparak, bu evangelik olayları kastediyorum, onlarla ittifak yaparak bugün nasıl bir terör ürettikleri, nasıl bir şiddet ürettikleri, bu yani bugün DAEŞ'e laf söyleyenlerin aslında onun ters tarafından baktığınızda aynı şeyi üreten öbür tarafı, yani hiç de fark etmiyor. Burada bu şu anda 61 olarak görünen bu bloğun, işte belki ona Arap partileri de dahil, bugün şöyle bir yani Araplar tabii bu boyutuyla dahil değil ama en azından diğer tarafa destek verirler diye düşünüyorum.
2: Ankete
4: çünkü,
2: göre diyorsunuz
4: çünkü,
2: değil mi?
4: Çünkü
2: anket çünkü.
4: Evet yani çünkü şey yani evet. Netanyahu'ya karşı olduğu için ve şiddeti azaltacağından dolayı evet. Arap partiler her zaman şiddeti azaltan tarafta yer alacaklardır muhakkak. Ama şöyle bir

0: tehlike var. Bugün hem Yahudi diaspora açısından hem İsrail'deki Yahudilerin İsrail'deki gazeteleri de takip ediyorum. Oralardaki anketler falan, oralarda da yayınlanıyor bunlar. Diyorlar ki şu anda dünya yani İsrail devleti tarihinde, bize göre tabii devlet değil de yani, çünkü sınırları bile olmayan bir yere devlet nasıl diyeceğiz? Yani nevzuhur bir yapı. Dolayısıyla da bugün 1948-49'dan bu tarafa ilk defa, belki Holokost'tan bu tarafa ilk defa Yahudi karşıtlığı dünyada zirve yapmış vaziyette. Buna yani en büyük müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri de dahil. Amerika'da demokratlar içerisinde Yahudilere, bu Siyonist Yahudilere, İsrail devletine karşıtlık %60-65'ler civarında. Cumhuriyetçiler içerisinde bile bu %50'ler civarında.
1: Margacılarda %65.
0: Evet, ve bırakın onu, Amerika'daki Yahudiler arasında bile %37 civarlarında. Evet. İsrail karşıtlığı. Bu onları çok korkutuyor. Yani şu anda bu görece, elbette ki hepsinde bir arz-ı mevut hayali var. Çünkü o Talmud'dan, işte dini metinlerden, o apokaliptik diye tarif edilen dini metinlerden, şuradan buradan zaten eskatolojik diye tarif edilen bazı o kıyamet metinleri buralardan referanslarını alıyor zaten. Hani onlar değişmiyor.
2: Ama hocam,
0: ama
2: şöyle bir
0: buradaki en büyük korku işte bu, ya İsrail'e ve Siyonizme karşı dünyadaki çığ gibi büyüyen bu karşıtlık onları ürkütüyor.
2: Tarihinde
0: ve
2: mi?
0: Şiddet artık dursun diyorlar. Evet. Sebep bu aslında.
2: En yüksek hocam. Yani, mesela 48, evet. 47-48 savaşını düşünün.
0: Evet.
2: 750 bin insan o Nakba'da, evet, zorla göç ettirildi.
0: Tabii ki. Geçin, ve yerlerine 48, kondular ondan sonra
2: 48'de
0: yani.
2: 48'de o Irginler falan kurulduğunda 20'li yıllarda.
0: Bir de yerlerini bize sattı gittiler kuruldu diye yalan uydurdular yani.
2: Onlar çok daha az vahim miydi? Mesela 48'den sonra 67 savaşında.
0: Tabii ki.
2: Değil mi? Yüz binlerce Filistinli öldürüldü. O 2006 işgallerinde Lübnan'da, evet, işte Filistin'de bir sürü insan öldürüldü. Aralarda bir sürü böyle şeyler oldu biliyorsunuz. Olaylar oldu.
0: Tabii tabii.
2: Yüz binlerce insan öldürüldü.
0: Sürekli.
2: O zaman yok
0: yavaş
2: muydu
0: yavaş
2: Amerika'da böyle
0: yavaş
2: nefret?
0: Yavaş.
2: Şimdi ben, çok haklısınız. O özellikle bir takım işte üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin Amerika'da, özellikle Avrupa'da biraz böyle, değil mi, Gazze olayından dolayı öne çıkmalarından kaynaklı bir algı oluştu gerçekten. Yahudiler
0: çok büyük
2: konusunda
0: bir tepki var.
2: Özellikle evet. Netanyahu, ama 48'den beri böyle.
0: Trump da buna
2: zaten
0: dahil aslında hocam.
2: Muhakkak, ama 48'den beri böyle olan bir nefret şu anda çok yeni değil. Çok yeni bir şey değil.
0: Bu hali de çok yeni hocam.
2: Yükselmiş olabilir, evet, ama şu bize şöyle yanıltmasın. Mesela az önce şey alabilir miyiz? Oy oranlarını.
3: Anketi bir tekrar verelim.
2: Orada mesela atıyorum şimdi ilk parti kimindi? X partisi 23'tü galiba.
3: 23.
2: Likud kaçtı? 20. Likud'suz koalisyon kurabilir misiniz? Gene Netanyahu devrede. Gene politik aktör.
3: Heh.
2: Ki bu anket ya. Yani. Gerçekten doğru değil yani sonucu. Bak Yaşar mesela doğru ya. 23. 20 ya. Likud ikinci parti. Ana muhalefet partisi. Şunu almak zorundasınız. Birlikte partisi. Demokratlar. Şunu ayırıyorum. Evimiz İsrail. Bu en radikallerden bir tanesi. Radikal Yahudi partisi bu.
3: 30 Şas, yapıyor zaten şu an.
2: Tabii. Otsma, UTC, Dini, Hadaş, Uval. Bakın Ziyonist. Vallahi bunlar da vekil alacaklar. Ankete göre almadılar gibi gözüküyor ama bunların hepsi alacaklar. Bakın şuraya geldiğinizde Netanyahu'yu, katil lideri, nereye oturtacaksınız burada? Tam göbeğine.
1: Ama
2: yani
1: orada
2: koalisyonun bir partisi olacak.
1: 61'e 49 gibi bir rakam var. Yani sonuçta muhalefet bloku
0: sandalye
1: merkezde
0: üzerinde
1: toplanıyor.
0: Evet. Sandalye sayısı.
1: Ha?
0: O sandalye sayısı da tabii, evet, ki o anketlere
3: yani
0: göre oluşan
3: bir tablo. Yani Netanyahu'ya destek verenler ve karşı olanlar diye anket.
2: Yani evet, sonuçta Netanyahu'yu devre dışı bırakmak demokratik ortamda seçimlerle mümkün
0: elbette ki,
2: değil.
0: Çok kolay.
2: Kaybetse bile
0: tabii
2: seçim.
0: Yani,
2: tehlike o yüzden büyük. O yüzden diyorum harp meydanında bu adamın mutlaka ve mutlaka sonunun gelmesi gerekiyor. Hani Sayın Erbakan hocamız demiş ya, Yahudi, İsrail devlet başkanlarına, alnına silah dayamadıktan sonra hiçbir şey yaptıramazsınız. Güç varsa elinizde yaptırırsınız. Yoksa demokrasilerde, bizde öyle yani, bizdeki gibi değerlendirdiğiniz zaman sonuçlara baktığınızda gidiyor gözüküyor adam. Ama bu tablo bile,
3: evet,
2: bu tablo bile Netanyahu'yu İsrail'in politika yapım süreçlerinden dışlamıyor. Dışarı atmıyor. Hatta bakın, ta kuruluşundan bugüne kadar devlet başkanları, başbakanlar, ne bileyim genelkurmay başkanları gibi bir sürü İsrailli katil general emekli oluyor, şu oluyor, bu oluyor, bir okuyorsunuz bir komisyondan çıkıyor. Nagel mesela, eski bir tümgeneral, ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı yapmış. Nagel diye bir komisyon kurdu. Türkiye karşıtlığı bir rapor hazırladı adam. Fi tarihinde aktif görevdeyken. O yüzden bu aktörler emekli diye bir şey yok. Bunların emekliliği diye bir şey yok. Sürekli aktif görevdeler ve tek hedefleri var. O Siyonist katil devletini güçlendirmek.
3: Işte, Ariel Sharon işte kaç sene işte yaşatılmaya çalışıldı değil mi? Yani...
2: Tabii tabii şeyde değil mi? Evet. Makineye bağlı bir şekilde evet. Falan. Ya demek ki buradan bir demokratik seçimler yoluyla bu Netanyahu katilinden kurtulmamızın ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ve belki de onun yerine gelecek olan daha da beter olacak.
3: Evet.
1: Şimdi yani hocam diyor ki suikast yapalım Netanyahu'ya.
2: Hocam başka, başka yolu yok yani. Beraber İsrail... ben hazırım yani. Eğer
3: bütün dünya böyle hedefinde bir Netanyahu var. Çünkü... var.
1: Şimdi bakın dünyada hocam söyledi. Hakikaten 7 Ekim sonrası İsrail artık bir nefret objesine dönüştü. O kadar uzun süre ben emperyalizmin aparatı diye düşünürüm bu devlet.
0: Kesinlikle.
1: Öyle durduk yerde Siyonistler şunu yapıyor bunu yapıyor hikayesiyle.
0: Lord Curzon diyordu zaten oraya bizim karakol
1: orası
0: diyordu
1: işte. Karakol, karakol kalesi. Şimdi emperyalizmin değişimiyle buranın değişeceğini düşünüyorum. Emperyalizmin bölgeye bakışındaki değişim İsrail'in pozisyonunu da değiştirecek diye düşünüyorum. Öteki türlü bakın Amerika'da 2004-2005'te hocam bilir. Mörşaymir kitap yazdı İsrail lobisi diye bilirsin sen de.
2: Evet evet.
1: Adamı topa tuttular ya. Şimdi
0: bir sürü ülke bir sürü ülke Filistin'i tanıdı yani. Evet. Bu hareketler yani şimdi, bu son bir yılda çok büyük mesafe alındı
1: artık
0: burada.
1: Artık soykırımcı bir İsrail algısı var. Evet. Avrupa'nın üzerinde
3: bu de büyük. Bu oturmuştur. Kamuoyunun nezdinde de oturmuştur. Tabii. Ya dünya genelinde de
1: Amerika'nın üzerinde de büyük. Bu yükü o Siyonist etki nedeniyle, Siyonist lobi etkisi nedeniyle çok da öldürmeden bitirmek isteyecekler. Evet. Yani böyle yok etmeden bitirmek isteyecekler.
0: Aha, şimdi ben burada da mesela Mahmut abinin şeyine, tezine katılıyorum. Yani mesela burada aslında bu bütün bu algıyı temizlemek için en iyi günah keçisi, en iyi aparat Netanyahu. Netanyahu'yu vererek bu algıyı temizlemeye çalışabilirler yani.
1: Amerika'da üzerinden yük atacak ya. Yani,
4: şöyle bir not ekleyeyim.
3: Netanyahu bloğuna tamam, bir nokta koyacağım.
4: Yani İsrail, yani İsrail devleti, Holokost, 2. Dünya Savaşı sonrası İsrail devletinin kuruluşunu meşrulaştırılan bir olaydı, evet, hadiseydi. Bunlar. Şimdi bu Holokost'un aynısını
1: bunlar yaptı.
4: Bu İsrail katil Netanyahu öncülüğünde gerçekleştirdiler ve İsrail'in şu an varlığının meşruiyeti sorgulanıyor. Evet. Bu dışarıdan yapılmıyor. Bu İsrail içerisinden de en büyük endişe kaynağı akademisyenler bunu konuşuyorlar. Evet. Yani bu devletin bekası şu an konuşuluyor İsrail'de.
3: Evet. Bir şimdi yani. Seçimleri herhalde daha çok konuşacağız. İsrail'deki de Amerika'daki de ama yine sıcak konuya geri dönmek istiyorum Kemal Hocam. Amerika'nın Orta Doğu'daki askeri varlıklarına bakacağız. Çünkü bir değişim var. Yani önceden Ben Gurion'da çok fazla hava yani ikmal için kullanılan tanker uçaklar vardı. Bunların şu anda İsrail'in çok daha farklı havalimanlarına yönlendirildiğini ne dair fotoğraflar var. Öncesinde ABD'nin mühimmat durumuna ilişkin bir tablo var. Evet. Savaş öncesi tahmini envanter ve kullanılan tahmini envanter olarak mavi ve kırmızı tabloda. Baktığımız vakit Tomahawk'lar 3100 olarak tahmini bir envanter çıkıyor. Bunlardan 1000 tanesini kullanmışlar. Yani 3'te 1'ine yakınını tüketmiş Amerika.
1: Yine bu bölgeye ait mühimmat mı bu?
3: Efendim?
1: Bu bölgeye ait mi yoksa Amerika'nın
3: ABD'nin mühimmatı.
1: Elindeki mühimmat.
3: Evet, elindeki mühimmatı. Justin'lardan 4400 varmış envanterde. 1100'ü kullanmış. PRSM'ler füzeler mi oluyor hocam?
2: Bunlar hassas güdümlü füze demektir. Standart misail diye geçiyor.
3: Bunlardan da 90 var. Precis. Neredeyse yarısından fazla.
2: Tabii siz okuyun ben
3: kullanmış.
2: Anlatacağım.
3: SM3'ler 410 tane varmış Amerika'nın elinde. Bunlar da yine tahmini 130 ile 250 arası kullanılmış. SM6 1160 adet varmış. Bunlardan 190 ile 370 arası kullanıldığı tahmin ediliyor. Tahatlar çok konuşuldu yine bu süreç içerisinde. 360 tane tahat savunma sistemi olduğu ya da füzesi olduğu tahmin ediliyor. 190 ile 290 arası çok yüksek bir rakam.
2: Evet.
3: Patriot'larda 2330 Patriot olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan 1060-1430 neredeyse 3'te 1, 3'te işte 4'te 2 bazı noktalarda bir envanterin tükendiğini görüyoruz.
2: Doğru. Şimdi bu tablo ABD'nin stratejik mühimmat tablosudur.
3: Evet.
2: Tomahawk dediğimiz şey hem deniz altından hem deniz üstü gemilerden hem havadan atılabilen çok nadir bir füzedir.

0: balistik füzedir. Ve yapılan bütün bombalama faaliyetlerinde Tomahawk kullanılmıştır. Yani 3100 stokta 1000 adet kullanılmış. Yani kullanılma, bu raporu biliyorsunuz çok önemli bir think tank kuruluşu hazırladı. Ve bunun fiyatı 2.6 milyon dolar.
1: Tanesi.
0: Tomahawk'un. Ve üretimi de 46 ay sürüyor.
2: Körfez Savaşı'nda çok duymuştuk. Çok
0: duymuştuk. Onun daha değişik versiyonları var.
1: Bir saniye, 46 ay sürüyor.
0: 46 ay. Yani size sipariş verdim ben. İşte Lockheed Martin'e veya da hangi şirket üretiyorsa 46. aydan itibaren üretmeye başlıyor. İşte teslim etmeye başlıyor. Geçin şuna, normal seyir füzesi. Bakın 4400, 1100, 4'te biri gitmiş. 3'te biri gitmiş. Bunlar hassas güdümlü füzeler. Çok az bunlar. Çünkü nokta atışı yapıyorsunuz. Bildiğiniz böyle metrik altı, yani şu masanın boyutları kadar bir şeyden geçirebiliyorsunuz. Uzak mesafeden atılıyor. Uzun mesafeli bir füze. Çok az var ellerinde. Nadir kullanılır bunlar. Maksimum olsa 70 adet.
1: 70.
0: Yani stratejik envanter seviyesi çok düşmüş. Şimdi SM-3, bu da 1200 kilometre menzil. Yani uzayda vuruyoruz. Balistik füzeyi. Dolayısıyla tanesi bunun 26.7 milyon dolar. En pahalı füze bu.
1: SM-3.
0: Tabii SM-3. Bize attılar yani İran'dan.
1: Evet, evet,
0: onunla
1: evet.
0: Vurdular biliyorsunuz. SM-6 daha düşük. Yani o da işte 2.6-2.7 milyon dolar civarı. TAT, Patriot, TAT yine uzayda imha ediyor biliyorsunuz şeyleri, balistik füzeleri. Patriot'in 70 kilometre menzili var. Şimdi bütün bunların hepsine baktığımız zaman SM-3, SM-6, TAT ve Patriot hava savunma silahları ne kadar fazla harcamışlar görüyor musunuz? İran o kadar çok füze, balistik ve seyir artı kamikaze drone yollamış ki adamlar en kritik, bakın, hava savunma füzelerini neredeyse 3'te 1'ini, 3'te 2'sini hatta harcamışlar.
1: 3'te 1, 3'te 2'sine yakın bir kısmını
0: harcamışlar yani.
1: Harcamışlar.
0: Bu ne demektir? Nereden harcanıyor bunlar? Ürdün'den, Körfez ülkelerinden, İsrail'den ve Irak'tan. Yani Amerika'dan atılmıyor bunlar.
1: Tabii.
0: Bölgede konuşlu sistemler bunlar. Şunlar da saldırı füzeleri. PRSM dahil. JASSM dahil.
1: Gemilerden de atılıyor değil mi Tomahawk'lar?
0: Tabii tabii, her türlü platformdan atılabiliyor. Bunların hepsi de bakın neredeyse PRSM hariç 3'te 1'i gitmiş durumda. Şimdi beklemenin ne kadar gerekli olduğunu anlayabiliyor musunuz?
1: Evet.
0: Yani mesela şimdi bu görüşmeler, bu savaş devam ederken ne dediler? Umman'da. Hadi gittiler Umman'a. Bir şey çıkmadı. Ya işte İran inanmadı. O zaman dediler Pakistan, ben gireyim devreye. İslamabad'a gittiler. Görüştüler. İran gene inanmadı. O zaman dediler gelin Cenevre'ye gidelim. Cenevre'ye gittiler. İran gene inanmadı hiçbir şeye. En son dedi ki Trump getirin ya, imza atalım. 14 madde çıktı. İşte Mahmut Bey'in de söylediği gibi müthiş bir zafer İran açısından. İmzaladılar karşılıklı. İran bu sefer başladı inanmaya. Ama bu sefer devrim muhafızlarının içerisindeki o muhafazakar grup gene ihtiyatlı durdu. Karşılıklı dijital imzalar atıldı Pezeşkan ve Trump tarafından. Pezeşkan aldı levhayı, getirdi. İran gazete televizyonlarında gösterdi imzayı. Dedi ki attık imzayı. 14 madde. İlk 5 maddesi, ya daha doğrusu 1, 4, 5, 10 ve 11. maddeler görüşüldü Cenevre'de. Büyük bir zafer. Trump o kadar uzun bir zaman kazandı ki sırf bu imzalar, görüşmeler, diplomatik çabalar, Vance gitti, o gitti, bu gitti. Şimdi ne oldu? Hepsi çöpe gitti. Tekrar 14 gündür bir bombalama faaliyeti gerçekleşti.
1: Peki, yani bu bayağı
0: şunları tamamlamaya çalıştılar.
1: Ne kadar sürede tamamlayacak ya da tamamladı mı bu açığı?
0: Şöyle stoklardan kullandılar gene ama evet. Siparişler verildi ve Trump şirketlere şöyle bir talimat verdi. 46 ay değil, bunları bir yıl içerisinde teslim edecek şekilde çalışmalara başlatın dedi. Para ise para. İki, bazı firmalara, özellikle otomobil firmalara, işte bilmem beyaz eşya vesaire, tam bilemiyorum gerçek sektörünü ama füze üretimi için esnektir, elastikettir onlar. Elastiket sahibi olan o tür fabrikalara da talimat verildi. Dediler ki artık füze üretiniz.
1: Evet.
0: Ve bu iki faaliyet çabuklaştırdı. Muhtemelen şu 14 gün bunlardan attılar. Fakat daha kısa süre içerisinde gelir. Mesela PRSM 64 aydır teslimat süresi. Yani ortalama baktığınız zaman 2 ila 4 yıl, 4 ila 6 yıl arası bir zaman alıyor. Standart koşullarda.
1: Yani İran gibi bir ülkeye bu kadar kullandıysa, daha geniş çaplı mesela işte Çin'le bir savaşa girmesi durumunda Amerika çok fazla zorlanacak
0: zaten
1: o zaman.
0: Zaten onu sordular ya.
1: Evet.

0: 5 adet burada var, 7 adet buradan uydu fotoğraflarına, 27 adet tanker şu anda Ben Gurion'dan. Daha önceki dönemde daha çok olduğu söyleniyor. Bu acaba hani Ürdün'de nokta atışı yapmaya başlaması, işte bazı noktalarda işte uçakları ya da radarları hedef almasından sonra mı Amerika bölgede yeni bir konuşlandırma stratejisi geliştirdi? İşte Ovda'ya taşıdığı görünüyor büyük bir kısmını. 13 adet tanker, 4 adet de tanımlanamayan araç var. Evet. Eliat'ta da yaklaşık 20 adet tanker var. 2 adet de USNPA-8A MPA var. Yani İsrail'in genelini yaymış durumda.
1: Amerika 3 defa konuş değiştirdi.
0: Evet.
1: Birinci konuş, esas konuş. Yani Kuveyt'teki, Katar'daki, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki, Irak'taki, Ürdün'deki ve İsrail'deki artı Suudi Arabistan'daki Amerikan üsleri. Bu birinci konuş. Ve buralara takviye yaptı sadece. Savaş başladıktan sonra ikinci konuşa geçti. Yani seferi yerlere geçtiler. O da Körfez bölgesindeki bütün Amerikan üs bölgeleri boşaltıldı. Bahreyn ağırlıklı olmak üzere. Hepsini Abraham Lincoln'a götürdüler. Gerald Port'a götürdüler. Yandı o. Yatakhane miydi?
2: Yandı dediler de.
1: Yandı 30 saat söndürüyor. Ona aslında yatakhanede onu düşünüyorlar. Daha kapsamlı ve şey o. Yetenekli. Lincoln'la götürdüler ve ikinci konuşta bu oldu. Artı bir de üçüncü konuşlanma gerçekleşti. Körfez bölgesi bombalanmaya başlayınca Amerika Birleşik Devletleri Abraham Lincoln'a gönderdiklerinin yanı sıra kalanları da Ürdün'ü Irak'a götürdü.
0: Dağıttı.
1: O yüzden Ürdün'ü Irak vuruldu son harekatta. Hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
1: İran sürekli Ürdün'deki Muvaffak'tı galiba, o Muvaffak üst bölgesini vurdu. Irak'taki, Erbil'deki Amerikan üslerini. Çünkü bütün askerlerini bölgedeki, Irak'taki ve Ürdün'deki üst bölgelerine kaydırmış oldu. Hayır. Uçakları da İsrail'in derinliklerine gönderdi.
0: Az bir süremiz kaldı ama Trump'ın önündeki 3 alternatif, 3 yola da bakalım, o barko, o grafiğimize. Ona da bakalım, sonra yavaş yavaş bir araya gidelim. Şimdi Trump ne yapacak? Yani savaşı durduracak mı? Ara mı verecek? Zafer mi ilan edecek? Çok konuşuluyor. Birkaç alternatifi var. Evet. Belki de bunlardan birincisi işte seçim öncesi. Daha çok bir zafer istiyor. İşte birinci sırada askeri tırmandırma var. Yani işte bu işi daha da saldırıyı arttırıp işte dediğiniz gibi İran'ın altyapısını ortadan kaldırma. Riskleri tabii ki var. Ağır sivil kayıplar, savaş suçu riski. Yine de az önce konuştuğumuz füze stoklarının tükenmesi ve tabii Rusya ve Çin'in arkadan sürekli İran'a destek vermeye başlaması ve savaşı tıpkı nasıl Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'ya Avrupa ve Amerika destek veriyorsa, bu savaşın uzaması durumunda Çin'e, belki Rusya ve İran'a, Rusya ve Çin'in destek vermeye başlaması. Ekonomik baskıyı arttırma durumu söz konusu. Burada da yaptırımları sıkılaştırmak, petrol ihracatını Boğaz'da engellemek gibi adımlar var. Bir de zafer ilan edip çekilmek var. Yani ateşkes ve müzakerelerde sağdan çekilip ama neticesinde Hürmüz'ü kontrol edememek var. Rejimi devirememek var. Yani şu anda 3 yol var Trump'ın önünde. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Hangisini seçer?
1: Yani bu tabloya göre, sahadaki işte konuşlanmalara göre, yığınaklara göre ve ara veriliş konseptine göre, yani taktik aralara göre baktığımız zaman benim kanaatime göre bir sonraki safa gerçekleşecek gibi gözüküyor. Yani birinci safhadaki o işte askeri tırmandırmadan ziyade kesin sonuçta bir muharebe ve harekat beklentim bende var. Fakat bu tek bir faaliyet değil. Eş zamanlı yapılacak başkaca faaliyetler var. İşte ona eşlik edecek olan ekonomik yaptırımlar var bir taraftan. Bir taraftan da zorlayıcı diplomatik yöntemler var. Müttefik sayısını arttırmalar var. İttifaklaşma var içeride. Ve içerideki o muhalif grupları silahlandırmaya devam etmek konusu var. Bir de bloklaşma var. Bloklaşma en kritiklerden bir tanesi. İsrail, Hindistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan. Hatta ona son zamanlarda Suudi Arabistan'da sıcak bakmaya başladı. Çok tehlikeli. Çünkü nükleer anlaşma yapıldı. Silah anlaşması yapıldı Amerika ile. Abraham anlaşmaları konusunda İsrail geçenlerde bir deklarasyon yayınladı. Suudi Arabistan'ın da o anlaşmaya gireceğine dair iyimser olduğunu söyledi. Şimdi dolayısıyla orada bir blok oluşuyor. Bir blok daha karşıda oluşursa eğer İran'la beraber, Çin, Rusya, Kuzey Kore gibi ülkeler bir araya gelirse, alın size bölgesel savaş, küresel savaşa dönüşür. Ha, bu tırmanma bu noktaya gelmeden ve bunun bir üstü nükleer tırmanma olur. O çok çok düşük ihtimal ama askeri tırmanma faaliyetiyle ilgili yapılacak olan bir harekatta Belki de işte basit sebepler söyleyecekler. Oradaki zenginleşmiş

0: Uranyum alacağız, Hürmüz'ü açacağız. İki tane hedefle kısa ve mahdut hedefli taarruzlar yapıp işi bitirecekler. Eğer ki İran makamlarıyla, ki zor, Amerikan makamları arka kapıda gizlice bir anlaşma yapıp sorunu çözüp her iki tarafa da bir zafer bayrağı teslim etmezlerse iş gittikçe tırmanır.
1: Peki, göreceğiz. Peki, şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra 3. ve son bölümümüzü de konuşmaya başlayalım.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken, ülkeye ilişkin periyodik incelemesini tamamladığını bildirdi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun açıklamasında, yetkililerin makroekonomik istikrarı kalıcı olarak yeniden tesis eden, ülkenin döviz kuru ve enflasyon şoklarına karşı duyarlılığını azaltan ve dış kırılganlık risklerinde yapısal bir düşüşe olanak tanıyan politika ile reformları etkin bir şekilde uygulamaya devam etmesi halinde, kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Önce el salladı, ardından peş peşe tetiğe bastı. Görüntülerin adresi Adana'nın Ceyhan ilçesi. Dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem bir kişiyle cep telefonuyla görüntülü olarak konuşuyordu. Sonra telefonun ekranını dükkanın önündeki bir kişiye çevirdi. Sonra da el hareketleriyle bir şeyler anlattı. Dükkanın önündeki kişi önce telefonun ekranındakine el salladı, ardından da belindeki tabancayı çıkararak Yusuf Erdem ve diğer çalışanlara kurşun yağdırdı. Dükkandakiler can havliyle kendilerini tezgahın arkasına attı. Ancak Yusuf Erdem ve bir çalışan kurşunlara hedef olmaktan kurtulamadı. Saldırgan kaçtı. Erdem ve diğer yaralı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 29 yaşındaki Yusuf Erdem daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen saldırganın yakalanmasına çalışılıyor. Adana'nın Yüreğir ilçesinde ise 20 Temmuz'da iş yerinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan 45 yaşındaki PVC ustası Ali Güloğlu 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Güloğlu'nun iş yeri ve üst katındaki evinin daha önce iki kez kurşunlandığı öğrenildi.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Hiçbir işletme vatandaşın denize ulaşmasını engelleyemeyecek. Plaj tartışmasına Yargıtay son noktayı koydu.
5: Yaz sezonunda milyonlarca tatilciyi ilgilendiren emsal bir karar. Yargıtay vatandaşın kamuya açık plajlarda denize girmesini engelleyenlere karşı son noktayı koydu.
4: Olay 2012 yılında İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum plajında yaşanmış. İki çocuğuyla halk plajına gelen ve havlusunu serip denize girmek isteyen doktor, özel işletmenin görevlisi tarafından sahilden çıkarılmaya çalışılmıştı. Burası özel işletme, burada duramazsınız cevabını alan aile, eşyanızı denize atarız sözleriyle de tehdit edilmişti. Bunun üzerine doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
5: Açılan dava sonucunda işletme görevlisiyle işletme yetkilisine verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Yargıtay kararında çok net bir mesaj verdi. Kıyılar herkesindir.
0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

Evet, gündem özele devam ediyoruz. Son bölümde karşınızdayız. Yeni Parti, CHP'den ayrılanlar yeni partiyi kurdular. Tartışmalar tabii devam ediyor. Bu önümüzdeki hafta daha da yoğunlaşacak gibi tartışmalar. Bunları konuşurken

0: Yani Mahmut Övür işte bugün işte figüran tartışması ortaya çıktı. İşte CHP'nin işte figüran kullandığına dair akşam saatlerinde de bununla ilgili soruşturma başlatıldı söyleniyor. İki parti arasında da böyle farklı noktalarda tartışmalar daha çok olacak gibi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ondan başlayalım figüran polemiğiyle.
1: Ya şimdi hakikaten komik bir durum. Yani rezil bir durum. İzledim. Baştan sona da baktım. Şimdi Bir Gün gazetesi haber yapıyor. Evet. En sonunda bir yöneticisi şöyle bir şey söylüyor. Gürsel Tekin'e cevap veriyor. Diyor ki haberimizi çürütemedin, başka cevaplar veriyorsun. Ya bu nasıl bir akıl, nasıl bir mantık? İnanamıyorsun. Yani ortada şöyle bir şey var. 50-60 kişi, 70 kişilik bir figüran olayı örgütlenmiş. Kim örgütlenmişse henüz bilinmiyor. Soruşturma onun için başladı. Salona bakıyorsun. Salonda en az 2000 kişi var. Şimdi 60-70 kişiye bir partinin ihtiyaç duymasına ihtimal var mıdır? Yani İstanbul İl Teşkilatı'nın 60-70 kişi mümkün değil. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Mesela dün akşam televizyonlara baktım. Halk TV, Sözcü Gazetesi, diğer televizyonlar tartışıldı ama 4-5 saat bu konuyu konuştular. Ve ne dediler biliyor musun? İşte bakın insanlar gelmiyor, toplanmıyorlar, ilgi görmüyor. Yani demek ki onun için yapılmış bu olay. Yani bir bakınca hani arka planında kim yaptı, kim yapmadı bilmiyorsun ama bu konuşmayı yapmaları için bir argüman sunulmuştu. Yani böyle bir şeyi argüman olarak sunmak siyasetin kalitesinin nereye geldiğini gösteriyor. Şimdi 70 kişilik bir figüran olayına başvurmuş kim? CHP'nin yeni yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi. İşte görüyor musunuz? Halktan karşılık bulamıyorlar, bunun için bunu yaptılar gibi bir argüman üzerinden siyasi tartışma başlattılar. Şimdi bu aslında ne CHP'nin tarihsel şeyine yakışıyor, pozisyonuna yakışıyor, ne de adı yeni olan partinin büyüye bir rüzgar yakaladı gitmesine yakışıyor. Bu tartışmadan çıkmaları gerekiyor. Yani çok komik bir tartışma. O yüzden hani burada söylenecek fazla da bir şey yok işin doğrusu. Çünkü şunu tartışmıyoruz. Bu yeni parti ne söylüyor? Farklı ne söylüyor? Nereye doğru gidecek? Ne öneriyor Türkiye toplumuna? Nasıl bir perspektif sunuyor? Bunları tartışmıyoruz. Bir, iki, arkalarında öyle bir büyüklük var ki İstanbul İBB dosyasından tutun. İşte Uşak'a kadar, Antalya'ya kadar, nereye bakarsanız bakın. Bütün belediyelerdeki yolsuzluk dosyalarının üstünü örtmek için de bu tür gerekçeler uydurdular diye düşünüyorum.
0: Tam da onu söyleyeceğim. Şimdi işte bu tartışmalar işte Ahbap en son işte öncesinde işte belediyelerde işte yolsuzluk derken birden işte onlar geri plana atıldı, durdu. İşte yeni parti. İşte yeni bir parti olarak lanse edildi ama işte üyeleri, işte politikası ve işte bazı şeyleri işte kökten reddetmesi, iyi ya da kötü ne olur yaparsa, ne yaparsa yapsın iktidar reddedelim mantığı devam ediyor burada. Bu süreç içerisinde yani başka bir politika üretmesi mümkün mü yeni partinin, onu sorayım. Bir de yine bu yeni partinin işte parti meclisine giremeyen bazı isimler vardı. İşte bunların bazı yolsuzluklarda ismi geçtiği için biz parti meclisine işte alınmadığı yönde iddialar var. O şekilde bir intiba verilmeye çalışılıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani yolsuzluk olsaydı yani neden yeni partiye üye oldular o zaman?
1: Şöyle bir problem de karşı karşıya. CHP içerisinde bir tartışma yaşanıyor değil mi? Evet. Şimdi iki senedir Türkiye'nin her kesiminden, aydınından akademisyenine kadar bir mesele tartışıyor. Neydi o? CHP'nin 38. kurultayına şaibe karışması. Ve bu ağırlıkla da işte 47'yi aşkın delegenin verdiği ifade var. Ne deniyor? Paraların döndüğü bir kurultaydan bahsediyoruz. Onu CHP'lilerin söylediği. Sonunda mahkemede bir karar verdi. Şimdi enteresan bir şeyle karşılaştık. Yani 19 Mart operasyonuyla dediğimiz İmamoğlu'nun tutuklanması ve öncesine bakın. 2020'den beri yazıyorum. Bir yolsuzluk sistemi oluşturulmuş. Kendileri ifadelerinde var. İtirafçılar var. 76 itirafçının söylediği sözler var. Kim bunlar? İmamoğlu ekibinin en önemli adamları. Ertan Yıldız bunu söylüyor. Ali Nuhoğlu söylüyor. Adem Soytekin söylüyor. Yani böylesine güçlü bir argümanların, yani yolsuzluk yapıldığına dair iddiaların olduğu bir dosyadan bahsediyoruz. Bu çok net bir şekilde siyasetin parayla dizayn edildiğinin ortaya koyduğu bir fotoğraf bu. Yani CHP siyasetini, o kurultayı siyasetle ele geçirilmiş değil, siyasetle alınmış değil, siyasetle bir kurultay zaferi kazanılmış değil, parayla kazanılmış bir. Çünkü ortaya konulan değişim adı altında ortaya konulan bir siyaset yok. CHP'nin ortaya koyduğu

0: diyelim ki CHP'nin programında ya da CHP'nin bugüne kadar söylediklerinden farklı hiçbir şey söylemiş değiller. Yani ne Özgür Özel ne İmamoğlu. Ama neyle fark attılar? Bir, biz genciz, işte yeni isimleriz. İki, değişim yapacağız. Ne değişim yaptılar? Hiçbir, kendilerinin dışında hiçbir değişim yapmadılar. Şimdi çıkıp ayrı bir parti kurdular. Aslında tabii ayrı parti kurma noktasına gelmeleri kaçınılmazdı. Niye? Çünkü bir taraf diyor ki Kemal Bey'e hain deniyor. Öteki tarafta hırsız ya da yolsuzluk yaptın diyor. Arınmamız gerekiyor diyor. Bu artık bir noktada bu partide kalma ihtimalleri yok. Geçmişte de partide, CHP'de ayrılıklar oldu. Ama hepsinde bir ideolojik ve siyasi perspektif vardı. Öyle veya böyle. Güven Partisi'nden bugüne kadar işte İsmet İnönü ile Ecevit tartışması ya da Baykal'la Sarıgül tartışması. Hepsinde bir şey vardı, eksen vardı. Yani ne ekseni vardı? İdeolojik eksen vardı. Duruş farkı vardı. Siyaset yaklaşım farkı vardı. Burada onu görmüyorsunuz. Şöyle bir fark ortaya koymadıkları halde şöyle bir fark var. Daha batıcı, daha küreselcilerle iş tutmaya çalışan, Türkiye'nin genel yürüyüşüne ters bir pozisyon almaya çalışan bir İmamoğlu Özgür Özel ekibi var. Öyle bir, ama onu şeye yansıtmıyorlar, siyasetlerine yansıtmıyorlar. Daha gizli alttan yürütmeye çalıştıkları bir siyaset. Gerçekte bugün ortaya çıkıyor ki Kemal Bey'in son açıklaması, işte gel dönüşündeki yaptığı açıklamalarla Kemal Bey CHP'nin kodlarına döndürmeye çalışan daha yerli ve milli diyeceğimiz bir siyaset izledi. Yani kavganın asıl öyle bir noktası da var aslında. Yani Kemal Bey hem geri dönerken FETÖ'ye karşı tavır alması, parti içerisindeki politikalara yönelik özür dilemesi ve ayrıca Türkiye'nin dış politika, özellikle dış politika konusunda Mavi Vatan, Libya meselesi, Suriye meselesi, işte Kafkaslardan Balkanlara uzanan hat meselesinde daha böyle milli bir yaklaşım sergilen bir Kemal Kılıçdaroğlu görüyoruz. Kavganın belki de asıl dayandığı nokta burası. Bu kavga yaşanıyor CHP'de. Ama bu kavgayı başka bir biçimde sürdürmeye çalışıyorlar. Yeni parti kurmalar nedeni de bir biçimde İmamoğlu'nun fikriyatını siyasete taşımak üzerine kurulu bir süreç yaşanıyor.
1: Kurtuluş Gazetesi, yani içinden çıktığı partiye karşı böyle bir siyasi bir rekabet içerisinde olacağını gösteriyor yeni partinin. Yani sizce yeni parti ne vaat ediyor? Bu dövüş, bu tartışma devam edecek mi iki parti arasında?
2: Yeni partiyi kuranlar şüphesiz tabanını da almak isteyecekler. Onun üzerinde bina olan ideolojiyi de almak isteyecekler. Geride bir şey bırakmak istemeyecekler. Bu çabaları anlıyoruz. Yani neden yeni parti kuruldu, neden çıktı? Çok basit aslında. Şaibeli kurultayla Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ele geçiren ve Cumhuriyet tarihinin en ağır yüzyılın büyük yolsuzluğuna bulaşan ekip, insanlar, Özgür Özel başta olmak üzere Ekrem İmamoğlu ve Veli Ağbaba'dan tüm bütün bu aktörler mahkemenin kurultaydaki şaibe tespiti üzerine zemin kaybetti. Siyasi olarak artık bu yolsuzluklarını müdafaa edebileceklerini, yolsuzluklarına kalkan kılabilecekleri bir Cumhuriyet Halk Partisi çatısı ellerinin altından, ayaklarının altından kaydı. Ne yapacaklar bu durumda? Yeni bir parti kuruyorlar. Yeni bir partiyi niçin kuruyorlar? Bakın, hukuki açıdan yırtamayacakları çok büyük yolsuzluklar, yolsuzluk davasıyla karşı karşıyalar. Ancak ve ancak siyasi yoldan kurtulabilirler bu soruşturmalardan. Bunun için de yeni bir parti şart. Yeni bir parti çatısı altında bulunmaları şart. Hukuki olarak kendilerini savunabilecek pozisyonda değiller. Çünkü çok ağır yolsuzluklar var, delili var, tanığı var. Bundan kurtulamazlar. Bunu ancak siyasi yollardan belki kurtulabilirler. O da bunun için gerekli olan siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Ellerinin altından kayınca bu partide yeni bir parti kurdular. Şimdi bu haberleri biz de sürekli göreceğiz. Toplum bizim yanımızda. İşte eski CHP'nin yanında tabanı çekmeye çalışacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi mahallesini, sokağını kendi yanlarına almaya çalışacaklar. Ama şunu söyleyelim. Partiler ya toplumun bir takım ihtiyaçlarından doğarlar. Ve o gerek tarihsel gerekse güncel bir takım hedefler şekillendirirler, önlerine koyarlar. Bu yani siyasi hedefler olur, dış politik.

0: politika hedefi olur, güncel hedefler olur. Bu yeni partinin tek hedefi Ekrem İmamoğlu'nu nasıl kurtaracağız? Yolsuzluğa bulaşan bu yönetici genel merkez ekibini nasıl kurtaracağız? Bunun için parti kurmuşlar. Bunun arkasında toplumsal bir hedef, tarihsel bir hedef, güncel ekonomik, dış politika hedefi falan yok yani. Bunlar biliyorsunuz geriden geliyor. Niye? Çünkü bunlar garnitür. Ya bu partinin garnitürü olacağı için ilk başta bunlar yok. Geriden gelecekler. Ya etrafı, masayı süslemek için bunları kullanacaklar. Ne diyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu'nu sokağa çıkarmayacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne tüküreceğiz. Kemal Bey'i işte şöyle yalnız bırakacağız. Bu sadece bu partinin hedefi değil. Bu partiyi uçuran, destekleyen aynı zamanda dış yapıların da hedefi. Yani ortada siyasi bir aparat olarak kullanabilecekleri bir yapı lazım. Buna FETÖ'de bu açıdan bu partiyi
1: FETÖ
0: destekliyor.
1: FETÖ nasıl bakıyor peki bu yeni partiye?
0: Yani şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün yöneticileriyle, Cumhuriyet Halk Partisi'ni gazlayan bütün o medya aktörleri, siyaset aktörleri, sanat çevresi hepsi aynı argümanı kullanıyor. FETÖ'cüler de aynı argümanı kullanıyor. Bunlar da aynı argümanları kullanıyor. Yani şu büyük gerçeği görmek istemiyorlar. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğuna bulaşan bu ekip. Şimdi yeni parti çıkardılar. Bu makbul oldu. Diğerleri, bütün Türk siyasetinin diğer aktörleri, devleti, yargısı, herkesi tukaka. Ya böyle bir şey olabilir mi? Peki yani neden istediğini herhalde hepimiz biliyoruz değil mi? FETÖ'nün son umudu bu siyasi parti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel yönetimiydi. Bu zemini kaybettiklerinde yeni bir zemin oluşturdular ve bunu bir toplumsal dalgaymış gibi, rüzgarmış gibi yükseltmeye çalışıyorlar. Bakın bu parti kurulacağı günler başladılar. Dolar kuru patlayacak diye sosyal medyada böyle vatansız ekonomistler diyebileceğimiz çok büyük böyle fenomen grubu aslında yayın yapmaya başladı. Organize yayın yapmaya başladı. Bunun yanında FETÖ'nün falcıları, astrologları tekrar sahneye çıktı. Büyük bir lider hayatını kaybedecek diye. Sürekli böyle bir psikolojik iklim oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yeni partiyi gazlayabilecek destek. Bir gün işte bu haberi yapmış. Bunun gibi bakın onlarca, yüzlerce haberle karşı karşıya geleceğiz. Hangi evreye girdik biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu %60'la geliyor. Fark etmiyor. Ha. Onu aldılar, sonra hayır ilan ettiler. %60'la dövüyorlar şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Bu sefer %60'la kim geliyor? Yeni parti geliyor. %60'la ne yaptılar? Ahbabı Time'ın dünyanın en etkili 100 kişi listesine soktular. Türkiye'nin en güvenilir ismi ilan ettiler değil mi Haluk Levent'i?
2: 60'a kadar sayabilirim.
0: Bakın ahbabı için var ya, ahbab için o gün kötü bir laf edeni linç ediyorlardı. Linç, yani basit bir eleştiri yapanı linç ediyorlardı. Sanatçılar korkudan gidip, bakın korkudan diyorum, mahalle baskısından korkup gidip ahbabın telefonlarına bakıyorlardı, sekreterliğini yapıyorlardı. O paralar, gelen paralar nerede biliyoruz değil mi?
2: Sırf linç yememek için.
0: Bağış yaptılar, bizi linç etmesinler, en fazla parayı kim verdi diye bağış sırasına girdiler. Bazı gazeteciler gidip hemen poz verdi işte ahbapla. Ya vermeyeni dövüyorlardı çünkü, linç ediyorlardı, yok ediyorlardı. Kimse bir şey söyleyemiyordu. Düşünsenize yani, kimse bunun üzerine gidemiyordu. Şimdi aynısını...
3: Siyaset yapıyorlardı, devlet yok. Tabii, ahbap tabii. Var.
0: Devlet yok, ahbap var. Bunun tersini söyleyenleri dövüyorlardı. Herkes de buna inanmış şekilde gitmiş ahbabın telefonlarına bakıyor. Yani ben o görüntüler hiç aklımdan çıkmıyor. Siz nasıl bu kadar korkup sinebildiniz? Ama demek ki korkutan sindiren bir aygıt var. Kimdi biliyoruz değil mi? Bütün medya aktörlerini biliyoruz. İfadeye çağrıldılar. Sanatçıları biliyoruz. Siyasetçileri biliyoruz. Şimdi aynı ekip ahbaptan özür diliyorlardı ya, ders çıkardık diye. Bu sefer döndüler yeni partide, aynısını yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yok etmeye çalışıyorlar. Linç etmeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Parti'ye, ya daha dün geldiniz kendi partinizdi. Şu an yerin dibine sokmaya çalışıyorlar. Bütün o medya aktörleri, sanat çevreleri, yeni parti, Özgür Özel. Yahu yeni parti, Özgür Özel, dün ahbap vardı, bugün de yeni parti var. Tamam mı? Hiç değişmiyor yani, desteklediğiniz figürler değişmiyor. Neyin figürleri bunlar?

0: Devlet yok, ahbap var diyorlar. Devlet yok, yeni parti var diyorlar bugün de. Yani geldiğimiz nokta bu çevre, bu siyasi anlayış, bu medya, bu sanat camiası her zaman için rotasını hiçbir zaman değiştirmiyor. Özü yanılıyormuş, özür diliyormuş, bunlar hiç fark etmiyor. Sonuçta Türkiye'ye karşı gördüğümüz gibi bir siyasi grubu, yolsuzluğa bulaşmış bir siyasi grubu. Bu, bakın, yolsuzluğa bulaşmak ne demek biliyor musunuz? Türkiye'ye en büyük zararı verdirttirebileceğiniz, rehin düşürebileceğiniz bir siyasi ekiptir bu ekip. Yarın bir yere geldiğinde ne olacak biliyor musunuz? Bunlar hepsi dünyanın yolsuzluğuna bulaşmış. Dünyanın kirli ilişkilerine girmişler. Siz Türkiye'yi bunlara emanet edin diyorlar. Yeni parti, büyük bir rüzgar. Bir de Tayyip Erdoğan'ın hikayesini çaldılar bakın. Tayyip Erdoğan'ın başarı hikayesini çalıp Özgür Özel'e yahu Bugün. Poşet içinde para bıraktıkları adam, bakın poşet içinde para bıraktıkları adamı bugün başımıza siyasi kahraman ilan ettiler. Dün Haluk Levent'i ne ilan etmişlerdi? Türkiye'nin en güvenilir insanı kardeşim. 980 milyon TL bu deprem insanların, depremzedelere ulaşsın diye kafaladıkları, daha doğrusu insanların.
1: Bu rakamın bu arada hani çok daha farklı noktalarda olduğu.
0: 6 milyarlık bir hareket var da hani somut olarak yargının tespit ettiği bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi Adalet Bakanlığı açıkladı bu 980 milyon. Bu yani sizin güvenilir seçtirdiğiniz adamların zıttı çıkıyor değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi benzer tablo aynı bu burada da yaşanıyor. Bunu altını iyi görelim. O dün ahbabı destekleyenler hiç psikolojileri değişmedi. Bakın bugün de aynı şekilde yeni parti üzerinden toplumun diğer kısmını ötekileştirmeye çalışıyorlar.
1: Yani CHP'nin içerisinde işte mesela Deniz Baykal gittikten sonra Kılıçdaroğlu işte yani önceki dönemi böyle bir reddetme. İşte Kılıçdaroğlu işte Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu aynı şekilde şey yapıyor. Ahbap noktasında da yani böyle bu solun böyle bir DNA'sında mı var bu? Neden?
0: Ya solun DNA'sında mı var? Bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Mahmut CHP'den abi gerçi var. Daha iyi bilir de bu fraksiyonlar, hizipler her zaman vardı ama bunların felsefik, ideolojik, siyasi anlamda bir temele sahiptiler. Bütün gruplar fikir mücadelesi, ideoloji mu? Her ne kadar kendi çıkarları da bunun içine içeriyorsa bile vardı ama şu an bakın yeni parti niye doğdu? Ya yeni parti Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak için doğdu. Yeni parti niçin kurdu? Yolsuzluğa bulaşan bir ekip kendisine siyasi bir koruma, zırh, kalkan oluşturmak için kuruldu. Kim destekliyor? Bakın FETÖ de destekliyor bunu. En büyük destekçisi, sahibi de yine İsrail olacak. Türkiye ile en fazla karşı karşıya gelen devlet olarak bunlar olacak. Çünkü bu fırsatı kaçırmazlar. Hani diyorlar ya, biz başımızdaki çatı gitti, çok müşkülüz, hiç paramız yok. Ben söylüyorum, 100 tane milletvekili aldın götürdün bir grup kuruyorsun, merak etme. Dünyanın her yerinden sana dolaylı bir şekilde o para gelecek. Seni finanse edecekler. Sen ağlıyorsun, biliyoruz biz yalandan ağladığını da. Seni her türlü finanse edecekler ki Türkiye'ye karşı kullanabilsinler.
1: Evet. Şimdi İsmail'iz birlikte bakalım mı isterseniz? Tamam. Yani şimdi Kurtuluş Tayyip önemli bir şey söyledi. Bir başarı hikayesi oluşturmaya çalışıyorlar. Hı-hı. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın bir başarısını burada işte bir şekilde farklı bir şekilde. Nasıl bir rüzgarla geldi bu yeni parti? Yani sosyolojik olarak işte yeni bir şey mi geldi? Yoksa hani CHP'nin bir devamı ayrıldı. Yani oradaki sizin analiziniz, yorumunuz, yani yeni parti istenilen o rüzgarı alabilecek mi? Alıyor mu ya da öyle bir desteği var mı?
2: Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani bu yeni hep yenidir değil mi?
1: Evet.
2: Hep yenidir yani. Bu kavramdan yola çıkarak o yeniyi koruma durumu gibi algılanabilir. Ama bir de yeni fetişizmi diye bir şey vardır. Şimdi bir yeni fetişizmiyle karşı karşıyayız. O yeniye takılıp kalmak ama o yeninin hakkını vermemek. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
2: Kavram olarak yeni. Ama bir fetişizm olarak ona tutunduğunuz zaman altında ona o yenilik anlamında ne verdiniz? Toplum buna nasıl bir mesaj uygulayacak? Buna bakmamız gerekiyor. Bizim hocamızın çok güzel bir tespiti vardı. Ben de onu biraz aslında devam ettirmiştim belli dönemlerde. Diyor ki bir CHP'li yalnız, iki CHP'li çok kalabalık. Yani hep bir çatışma. Kendi içinde yaşayan parti. Her şeyi kendi içinde. Mikro alanlara takılıp kalıp aslında az önce Amerika ve Trump'ın o hareket hastalığı diye bir şeyinden bahsetmiştim ya. Evet. Ben aslında onu yarınki yazımda

0: CHP için yazdım. Bir hareket hastalığına tutulmuş parti diye. Çünkü son dönemleri hatırlayın. Birkaç yıla şöyle geriye dönün bir bakın bakalım. Şu CHP'de yaşanan bu türbülanslar, bu dalgalanmalar, bu iniş çıkışlar, yani onurlarıyla ve haysiyetleriyle sorgulanan insanlar, dolayısıyla efendim yolsuzluklar, çatışmalar, işte o bir türlü elde edilemeyen başarı durumu vesaire. Tüm bunlara baktığınızda aslında kendi seçmenine karşı ne kadar da baş döndürücü, değil mi? Onun şirazesini sarsan bir süreç geride bırakıldı aslında. Yani CHP seçmeninin durumuna biraz böyle bakmak lazım.
1: Evet, kafalar oldukça karışık yani. 3 sene önce oy verdikleri adamı şu anda linç ediyorlar.
0: Evet. Ve şimdi hatta şöyle bir şey var. Yani bu satın mesela bu varoluşsal bulantı diye bir kavramı var. Ben onu biraz, yani şimdi CHP'nin içindeki bazı seçmenler, ben inanıyorum ki, eminim şu işte İBB olayları vesaire, işte bu Ahbap vesaire, bütün bunlarla beraber şunu düşünüyorlar. Yani varlıklarını sorguluyorlar. Yani biz neden bu haldeyiz? Yani neden bu kadar büyük yolsuzluklarla, aslında hani bir samimi bir cehaleti şöyle anlayabilirsiniz. Yani ben bilmiyorum ama öğrenmek istiyorum. Bak, bu adama siz çok şey öğretirsiniz.
1: Evet.
0: Ama eğer bir insan inkarcıysa siz ona zaten itiraf ettiremezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir ilahiyatçının çok güzel bir sözü vardı. Diyor ki, yalancılar bir yalanda neden ittifak ederler? Neden ittifak ederler? Çünkü o yalan açığa çıktığında çıkarlar zedelenecektir de onun için. Niye tutunurlar o yalana? İşte tam bunun için. Ve insan zihninin en büyük zafiyeti nerede ortaya da çıkıyor biliyor musunuz? Eğer bir insan zihnini bir büyücüye, bir falcıya teslim ederse, o büyücü, o falcı onun beynini tam kendi istediği gibi yeniden inşa eder. Ve adam o büyüden uyandığı zaman da falcının istediği gibi hareket etmeye başlar, değil mi?
1: Evet.
0: Siz burada eğer bir ideolojik miyoplukla zihninizi bir partiye, bir işte bu tip yapılara tamamen bu anlamda teslim eder ve sorgulamanızı bırakırsanız, sorgulayıcı zihninizi bir tarafa bırakırsanız, işte o sizin zihninizi birileri tam da kendi istediği gibi inşa eder ve siz artık onun dediği gibi hareket etmeye başlarsınız. Çünkü sorgulama bitmiştir. Ne yazık ki bugün işte aslında uzun bir dönemden beri, tabii ki şu anda bir taraftan bu çıkar çatışmaları zedelenince en azından çıkar kısmına dair bazı uyanmalar görüyoruz. Yani o büyüden pat diye çıkıyor ve bir şekilde diyor ki, ya bunlar bize şunu yapmış, bunu yapmış, bak şöyle bizi kandırmışlar. Uyanıyor ya şimdi, bak büyüden çıktı. Yani o hipnoz halinden kurtuldu, görüyor. Ama aynı hipnozu başka konulara tekrar devam ettiriyor yani.
1: Evet.
0: Problem bu. Şimdi, dolayısıyla şimdi yeni demek bize yeni bir şey sunuyor demek değil. Dolayısıyla da aslında oradaki bu yalan ve çıkar birliğini orada devam ettirme imkanı kalmadığı için orada itirafçılar ortaya çıkıp aynı mahallenin içerisinden onların büyüsünü bozmaya çalışan başkaları çıktığı için bu büyü bozumunu sadece başka bir tarafa taşıdılar. Büyü bozumu artık orada devam edemeyeceği için, orada bozulduğu için bu büyüyü başka bir tarafa taşıdılar. Anlatabiliyor muyum? Çıkarda ittifak edenler bu büyüyü başka bir tarafa taşıdılar ve orada hala bu inançlarına devam ediyorlar. Öyle olması gerekiyor çünkü. Şimdi onu itiraf ettiklerinde büyü bozulacak.
1: Dediğiniz evet. Yönde zaten Kılıçdaroğlu'nun evet. Kendisi de dedi. Yani bir evet. Arınma gerekiyor evet. Dedi. Belki evet. De bu arınmanın bir parçası yani. Tabii. İşte buradaki yani şaibeli isimlerin bir kısmının partilerini
2: bir şeyi araya girmek isterim. Şöyle bir şey. Şimdi tabii bir siyasi problemi tartışıyoruz. Yani birincisi bir CHP olgusu var Türkiye'de. Tek tabii. Parti döneminden gelen bir CHP algısı var. Vesayetçi, statükocu bir CHP. 50'den beri de iktidar olamamıştır. Ecevit gerçekliği var diyelim ki 60-65 ile 75-90 arası, 2000 arasında. 80 arasında. Şimdi orada bir değişim yapmaya çalıştı ama yetmedi. Değiştiremedi. Yani siyaseten geçmişte bir sürü şey söylenebilir ama bir eksen vardı. Öyle veya böyle bir laik, sosyal demokrat bir eksen vardı. Fakat burada bugün yaşanan şey bununla ilgili değil. CHP içerisinde hep bir arayış vardı. Anadolu solu, yeni sol, değişim, bunlar hep oldu. 90'larda da bunu gördük. Hepsi siyaset üzerinden gidiyordu. Yolsuzluk meselesi geçmişte de bireyseldi hep. Fakat şimdi yaşanan şey siyaseti kolektif yolsuzluk üzerinden dizayn etme. Şu anda yaşanan problem aslında o. Yani hem siyasi çıkmazla statükocu bir siyasi yaklaşım var, hem de bu parasal ilişkilerle kirletilmiş bir yapı var. Bu çok farklı bir şey. Yani geçmişte yaşanan ayrılıklardan farklı.
0: Çok çok doğru. Mesela ben burada iştirak ediyorum Mahmut abiye. Çünkü gerçekten de şu anda aslında CHP'de gerçek anlamda bir varoluşsal, bir paradigmal bir çöküş. Ben buna mesela hani şey diyorum, yani bir düşüncenin içe çökümü. Bir fikrin içe çökümü.
1: Yani aslında seçmenlerin, CHP seçmenlerin büyük bir kısmında bunu sorguluyor zaten.
0: Tabii ki.
1: Yani
0: bir fikriyat çökümü var. Bir irade çökümü. Yani mesela burada CHP'lilerin değil mi bir geleneksel bir bakış açısı vardı.
1: Evet.
0: Şu an CHP seçmenindeki yaşanan en büyük kırıklık, kırılma, bu hayal kırıklığı aslında bu düşünce, bu mefkurenin neden doğru insanlar, neden doğru bir karakter, neden bir başarı serüveni, bir hikayesi ortaya koyacak bir lider, bir anlayış, bir fikriyat üretemiyoruz? Neden bir alternatif oluşturamıyoruz mantığıyla kendi kendisine ortaya koyduğu bir sorgulama var. Ve bu en son ortaya çıkan bu yolsuzluklar vesaire, işte bakın bir de burada hani ahbap ve çavuş dedik ya, yani şimdi ahbap da uyandılar bak.
1: Evet.
0: Ama çavuş da uyanacaklar mı? Şimdi bir böyle bir problem var. Ahbap da uyandılar. Aynı gerekçelerle mahkemenin, efendim masanın koyduğu veriler, şunlar bunlar, işte o telefon şeylerle tespitler bilmem ne. Bak aynı mantık, aynı şeyler orada var. Onu kabul ediyorlar. Ama CHP tarafında hala bir kabul yok. Yani çavuşu kabul etmiyor hala. Dolayısıyla aslında burada bu CHP'nin seçmenindeki en temel şeyin, yani o geleneksel CHP seçmenindeki en temel şeyin ben aslında bu mefkure çöküm olduğu kanaatindeyim. Evet. Dolayısıyla da zaten az önce ifade etmiştim ya, bu temel ilke olarak bir anlayış çöktüğü zaman üyelerinde bir hayal kırıklığı meydana geliyor ya, o hayal kırıklıkları da radikalizm ve şiddet üretiyor. Aslında mesela bunu nerede gördük biz? Yani CHP'nin o geleneksel şeyi, anlayışı bozulup belli bir noktada bu hayal kırıklıklarıyla yüzleştikleri zaman en büyük mesele, gittiler değil mi? O kadar büyük bir şiddet ürettiler ki, polise saldırıları düşünün. Dolayısıyla o rahatlıklarını, o makullüklerini kaybedip mezar taşlarına kadar saldırdılar, yaktılar, yıktılar değil mi?
1: Tabii.
0: Şimdi dolayısıyla burada aslında CHP'nin en büyük problemi şu anda biraz da bu. Bu mefküresinin çökmesi, dolayısıyla ortaya çıkan radikalizm tabloları. Gerçekten ve tabii bunun ortaya çıkan farklı boyutları.
1: Göz ardı etmek
0: evet,
1: var.
0: Evet, evet.
1: Teşekkürler,
0: tabii.
1: Buyurun.
0: Eyvallah.
3: Çok şimdi, kısa bir şey ilave edebilir miyiz burada?
1: Buyurun.
3: Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan yeni parti bir siyasi parti mi? Tabii olgusal düşünüyorum ben biraz. Siyasi partilerin görev ve sorumlulukları belli. Sanki 2023 tarihindeki 38. olağan kurultaydan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bir saadet zincirine dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bu saadet zincirinin bazı aktörleri var. İşte o saadet zincirinden kurtuldu CHP. Ve yeni grup da o zinciri devam ettirecek gibi gözüküyor. Bazı aktörleri dışlamışlar gerçi, Veli Ağababa gibi filan. Ama bu zincir bir şekilde devam ediyor. Çünkü öyle bir sistem kurgulanmış ki nüfuz, irtikap, rüşvet, işte hepsi yolsuzluk diye tanımlanıyor bunların hepsi. Çok çeşitli suçlara bulaşmış bir sözde lider var. Hapiste şu anda ve çete olarak tanımlanıyor. Bu çetenin koordinatörlüğünde, çete reisinin koordinatörlüğünde bir zincir oluşmuş. Zincirin tüm halkaları olduğu gibi geçti öbür tarafa. Buradan bir siyasi parti çıkar mı? Çıkmaz. Ben gene çok erken bir teşhis yapmayayım ama sahaya hep bakıyoruz ya. Benim genelde yöntemim odur. Sahaya bakarım ben. Şimdi yukarıdan siz tepeden bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Tümden gelerek indirgemeci, tepeden inmeci değişimdir o. Yani 90 vekili alıp bir tarafa aktarabilirsiniz. Ama onun paralelindeki sahadaki
0: seçmenler
3: kayma, shift dediğimiz kaymayı yapabilecek mi? Bakıyoruz rakamlara. Ocak ayından itibaren, yani 1 Ocak, 1 Temmuz rakamlarına göre Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti'nin üye sayısı 150 bin artmış. Diğer hiçbir partinin üye sayısı artmamış. Cumhuriyet Halk Partisi 50 bin kaybetmiş. Yani 1 milyon 922 binlerden 1 milyon 879 binlere falan düşmüş. Sırasıyla en düşük Milliyetçi Hareket Partisi üye kaybetmiş. 2 bin civarı. Diğerleri 50 bin, 30 bin, 40 bin üye sayısına göre kaybetmişler. Yani 1 Ocak'tan 1 Temmuz'a kadar. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üye sayısı artmış.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı bu olağan düşüşler diye değerlendiriyorum ama şöyle bir 800 bin, 1 milyon civarı üye sayısı yeni partiye aktarılırsa o zaman paralel değişim olur. Yani yukarıdaki değişim 90 vekilin aktarılmasıyla seçmenin aktarılması eş zamanlı giderse o zaman evet bir siyasi parti beklentisi oluşmuştur tabanda diyorum. Şu anda böyle bir kayma yok. Bilmiyorum kayıt yapılabiliyor mu şu an yeni partiye. Ama bu saadet zinciri ifadesini çok ciddi almamız lazım. Eğer bu zincir devam edecekse çeşitli belediyeler henüz daha teyakkuzda bekliyorlar. Böyle bir zincirin halkası olacaklarsa başları beladan kurtulmayacak onu söyleyeyim. Ama eski kodlarına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o temiz kodlarına geri döneceğiz, yaptıklarımızdan affoluna derlerse hayatlarına kaldığı yerden normal devam ederler belediyeler. Çünkü en büyük parasal kaynak belediyelerden biliyorsunuz. Hatta söylentiye göre çok emin değilim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı kasalarını da alıp götürmüşler yanlarında diye söylüyorlar. Hatta hazine şeylerinde yardımlarında bir kısmını yanlarına götürmüşler filan. Bilmiyorum doğru mu yalan mı?
1: Yani mesela bir de burada hocam şöyle bir şey var işte. Bir mesela o bir portakal diye birisi vardı mesela değil mi hocam? Evet. Şimdi adam habire portakal diyorum yani işte yani şey olarak değil yani soyadı portakal. O yüzden yani
0: insan olduğunu yani.
1: Ya, portakal diye birisi yani. Yok işte soyadı portakal ya hocam.
2: Evet.
1: Avrupa'da genelde öyle söylüyorlar. Avrupa'yı diyeyim bari.
0: Mr. Portakal.
1: Evet, Mr. Portakal. Dolayısıyla mesela onun ya hep özür mü dileyeceksiniz siz kardeşim ya? Değil mi ya? Bir uyanın ya. Mesela işte altılı masayla ilgili, işte Kılıçdaroğlu'yla ilgili, işte Ahbap'la ilgili. Ya en azından karşı taraftaki bir adam da size bir şeyler söylerken değil mi? Bir dikkat edin ya.
3: Hiçbir yerde hiç hata yapmadınız mı yani?
1: Hiç mi? Ya hep hata yapıp özür diliyorsunuz ve hala yine karşı taraftaki insanlara onları cahillikle, öngörüsüzlükle, zihin gözünün körlüğüyle, ideolojik miyoplukla, bilmem neyle, göbeğini kaşımakla suçluyorsun. Ya kardeşim bir bak bakayım ya şu son zamanlarda hep kendi mahallenle ilgili sürekli özür dileyen sensin ya. Bir kere de bir sorgula ya. Allah için ya. Yani bir kere de bir hatanı tamam önceden de yapmamak için bir daha aynı özürlü dilemek zorunda kalmamak için bir kere de
0: Sayın hocam,
1: insanların değil mi böyle şey diyebileceğine de bir itimat et yani.
0: Kumaşta problem varsa dikiş tutmaz. Yani kumaşta problem var. Kumaş Anadolu halkı karşıtlığı üzerinden, inanç karşıtlığı üzerinden, sözde batıcılık ve çağdaşçılık üzerinden okunan bir yeni elit grup üzerine inşa ederseniz bu kumaştan hiçbir elbise yapamazsınız. Ve her seferinde söker takarsınız. Söker takar ama üzerinize o kıyafet asla olmaz. Çünkü milli değildir, yerli değildir. Kadroların ya, çıkış tabii, noktası, ya, sıkıntısı bak, bu.
1: Özür mekanizması gerçekten kıymetli bir mekanizma. Her şeye rağmen özür dilemesi tabii ki güzel bir şey. Ama bir kere de karşı tarafın bir dediğine bir dikkat edelim de değil mi? Ya bir kere daha özür dilemeyelim. Yani buradaki insanların hiçbirisi bunlar işte laüsel değildir, sütten çıkmış akkaşık değildir. Hepimiz insanız bak hata yapma kapasitesi olan varlıklarız ya. Bu kadar insan kendine bile bu kadar büyük bir anlam yükleyemezken senin dışındakilere nasıl bu kadar büyük bir imanla bu kadar büyük bir güven ortaya koyuyorsun yani değil mi?
3: Şimdi,
1: bu da garip bir şey işte.
3: Şimdi
1: yani.
3: Mahmut Öğür... Konuşulan bir diğer isim de Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Neden hala yeni partiye geçmedi? Özgür Özel dedi hani işte birisi hakkımızda karşı bir açıklama yapmadığı sürece bizdendir şeklinde bir açıklama yaptı ama Mansur Yavaş da hala geçmedi ve siz bunu neye bağlıyorsunuz? Bir şey mi bekliyor? Şöyle parti meclisindeki yaşandı, dağılımlardan tabii bahsediliyordu ama Ankara'nın biraz daha farklı. Orada bir onlar açısından bir tehlike yok.
4: Şimdi belediye başkanlarıyla ilgili şunu söyleyeyim. Çünkü belediye başkanlarının iki şey söyleniyor ağırlıkla. Evet. Birincisi bir kısmını burada tutarak, zamana yayarak bu işi partiye geçişi sağlamak. Ama benim mesela son bu akşam aldığım bilgilere göre yani mesela Mansur Yavaş'ın geçmeyeceği söyleniyor. Yani partide kalacak.
3: Mansur Yavaş yeni partiye geçmeyecek.
4: Geçmeyecek deniyor. Mesela geçenler var şimdi. Denizli geçti.
3: Evet, onlar niye geçti?
4: Bir sürü Çanakkale'de geçişler var. Başka yerlerde geçişler var. Yani geçenler var. Geçmiyor değil. Orada ciddi bir baskı uygulandığı, CHP'yi bırakın gelin diye bir baskı uygulandığı, tehditler yapıldığı gibi bir iddialar var şu anda ortada. Ama büyük oranda ben geçmeyeceklerini düşünüyorum. Yani belediyelerin. Çünkü belediyeyi de yerel yönetimle CHP ilişkisinde bir ortaklık var. Yani onu bırakmak istemiyorlar belediye başkanları. Şimdi yeni partide şu an bir rüzgar estiriyor şu anda. Bir sosyolojide bir karşılıkları var. Onun nedeni de şu. Yani geriye dönün bakın, bir umutsuzluk yaşanmış. Onu sürekli pompalamışlar. Şimdi hocam diyor ya, bunlar bir türlü özür dilemiyorlar. Çünkü çok üstenci bir

0: sosyal yapı. Sürekli kendisini en ilerici görmüş. Evet. Tek tipçi bir yapıdan geliyor. Her şeyin en iyisini ben bilirim. Aydınlık, aydınlanmacı, batıcı. Böyle bir sosyolojik yapı vardı. Rahmetli Nurberg'in 2002'deki AK Parti iktidarını değerlendirirken şöyle bir şey dedi. Zaman zaman kullanıyorum ben de onu. Ya bir sabah kalktık, elimizdeki iktidar gitti. Yani CHP sosyolojisi açısından şuna bakmak lazım. CHP iktidarda olması gerekmiyordu. Rahmetli Deniz Bey bunu söylerdi. Tabii. Yani bizim iktidarda olmamız gerek. Bizim gücümüz vardı. Çünkü Cumhuriyet'e kuran partiyiz. O sosyoloji hep de öyle düşünür. O sosyoloji öyle bir havada. Diyor ki iktidar bende. Zaten şöyle düşünün mesela vesayet rejimi açısından bakınca da yani işte siyasetten kazanmasak bile ordu var. Siyasetten kazanmasak bile Anayasa Mahkemesi var. Kurumlar var. 60 darbesiyle gelen kurumlar var.
1: İktidar ve muktedir tartışmasını niye yaptık işte abi, değil mi? İktidar ve muktedir tartışmasını niye yaptık mesela,
0: evet,
1: uzun bir dönem?
0: Yani hep zaten şöyle %95 olarsanız da muktedir olamazsınız diyen bir yaklaşım var. Şimdi o ellerinden gitti. O ellerinden giden bir süreç yaşanıyor. Ben bu son 15 yıllık, 20 yıllık süreçte özellikle de Kemal Bey sürecinde, Kemal Bey döneminde bir değişim, biraz da olsa bir değişim çabası vardı. Ama Kemal Bey bunu tabii gerçek bir siyasi akta dönüştüremedi. Yani kendi dönem için söylüyorum. Bir taraftan FETÖ eksenli bir bağlantılar, Batı'ya hayranlık, Batı'yla destek alma gibi hayranlık. Aynısı Kemal Bey de yaptı. İşte Türkiye'nin Suriye'de ne işi var, Libya'da ne işi var, siyaseti, dış politika açısından da hep Kemal Bey de bu çizgiyi sürdü. Fakat Kemal Bey ayrıldıktan sonra şu gerçeği gördü. Daha doğrusu 2023 seçim, o Amerika'daki 8 saatlik kaybolma sonrasında şunu fark etti. Yani bu bir dış proje gibi gördü ve sonra son yazılarına falan bakın, Türkiye'nin kendi değerleri üzerinden bir siyasete doğru bir evrilme var. CHP içinde bu tartışma vardı. Türkiye'nin dört temel kolunun bir eksende buluşması gerektiği gibi bir fikir gelişiyor. Yani işte laik sosyal demokratlar, milliyetçiler, muhafazakarlar ve Kürtler. Bu dört eksenin bir konsensüste oluşması gerekiyor. Türkiye'deki demokrasi problemi de buradan kaynaklanıyor. Bir konsensüs oluşmamış. Şimdi burada ayrı koltu gibi duran bir Yeni Parti ve İmamoğlu Özgür Özel ikilisi var. Ben önümüzdeki süreçte belediye başkanları dahil bu süreçte çok etkili olacaklarını düşünmüyorum. Çünkü belediye başkanlarındaki süreç önümüzdeki 2-3 ay içerisinde şu fotoğrafı göreceğiz. Ne kadar geçecek, ne kadar geçmeyeceğini göreceğiz. Orada o milletvekillerinde çok büyük çoğunluk geçti. 90 kişi, 91 kişi geçtiler. Ama şunu da göreceğiz. Yani o 91 kişinin ne kadarı kalacaklar? Niye? Şunun için söylüyorum. Arkalarında çok büyük bir yük var. Ne yükü var? Yolsuzluk yükü var ve siyasetsizlik yükü var. O devam ediyor. O yüzden hani bu yolculuğun çok da öyle parlak bir yolculuk olmayacağını düşünüyorum.
2: Şunu sorayım sonra.
0: Geçmişteki ayrılıklara benzeyecek.
2: Kemal Kılıçdaroğlu bu seçmenlerinin, sol oylarını konsolide edebilecek mi bu süreçte? Yani bir buçuk iki senelik bir süreç var aşağı yukarı seçimlere. İşte dediğiniz gibi milletvekillerin belki bir kısmı geri gelebilir Yeni Parti'den CHP'ye. Yani burada ya, Kılıçdaroğlu'nun siyasetinin şimdi, ne kadar samimi olacağı mı? Ne
0: şöyle bir şey söyleyeyim. Olacak? Kemal Bey'in elinde çok, bence çok önemli bir yaklaşım var. Ahlaki üstünlük yaklaşımı. Sonuçta hani arınma dediği laf aslında onun altını doldurduğu zaman yeri geldiğinde çok güçlü bir argümandır. Yani sonuçta CHP'nin geçmişine bakın. Öyle veya böyle bu tür işlere bulaşmamış bir partiden bahsediyoruz. Aslında hiçbir partinin bulaşmaması gerekir de hani tekil şahıslar, tekil kişiler bunu yapabilir. CHP bu üstünlüğü elinden kaybetti. Şimdi bu üstünlük üzerinden bir siyaset oluşturur ve gerçekten de onu dış politikadaki milli eksenli bir siyasete dönüştürürse, sosyal demokrat bir siyasete dönüştürürse ben şanslı olacağını düşünüyorum. Niye? Çünkü bir taraftan da bir CHP markası var. Yani şu anda geçen milletvekillerinin dahi geçmişteki konuşmalarına bakın. Atatürk'ün iki şeyi vardır, eseri vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi. Benim cenazem ancak CHP'den çıkar diye milletvekilleri şu anda Yeni Parti'ye geçtiler. Şimdi böyle de bir CHP algısı var. Yani CHP'ye böylesine bakan, Cumhuriyet'in, işte Atatürk'ün iki eserinden biri olarak bakan bir siyasal akıl da var. CHP kendisini biraz dönüştürürse, dönüştürdüm kendi ideolojik siyasi ekseni açısından söylüyorum. Daha altı doldurulabilir, Türkiye'nin geleceğine ışık tutabilir, ekonomiden, siyasete, iç politikadan, sosyal hayata karşı ya da Kürt meselesine kadar, dindarlık meselesine kadar daha şeffaf, açık siyasetler ortaya

0: Verse Kemal Bey bence çok etkili olur. Ama bu süreci doğru yönetmezse
1: evet.
0: İki taraf aslında da problemli.
2: Dezavantajları da var ama Mahmut Bey.
0: Nasıl?
2: Dezavantajları da var maalesef.
0: Var tabii. Bayağı kaybetmişliği var. Yani, geçmişte.
2: Ahlaki üstünlük çok önemli ama çok büyük kayıpları da var. Sadece siyaseten kayıplar değil. Yani İmamoğlu ekibini enjekte ettikleri süreçteki lider.
0: Ya evet hani onu ama
2: işte
0: şöyle
2: ondan nasıl arınacak?
0: Evet, Kemal Hoca şöyle bir şey dedi. İşte o daha önce çıktı şunu söyledi. Ben hep şunu yazdım. Acaba işte zaman zaman Başkan Erdoğan da söyledi ya FETÖ'ye karşı Allah bizi affetsin diye. Ben de onu yazmıştım ilk yazımlarımda biriydi. Kemal Bey acaba bir gün çıkıp şunu diyecek mi? Allah beni affetsin diye bir çıkış yapacak mı? Çıktı aslında dedi, bunu söyledi, dedi. Özür diledi.
1: Evet.
0: Ne dedi? FETÖ ajanları içimize girmişti dedi. Bence bu siyaseten üzerinde durulması gereken, önemli altı çizilmesi gereken bir yaklaşım. Bu yaklaşım Kemal Bey siyaseten doğru yönetirse ben etkili olur diye düşünüyorum. Çünkü defosu da çok doğru. Bir defolu geçmişi var ama o geçmişten ders çıkartıp yeni bir yolculuk başlatabilir mi? Başlatabilir. O kodlara uyan, kendi siyasi kodlarına uyan, CHP kodlarına uyan, bir taraftan Cumhuriyeti kuran parti diyeceksiniz ama Türkiye'nin dış politikasında batı eksenli bir siyaset izleyeceksiniz. Evet. Bu olmaz. Şimdi, bunu düzeltirse bence çok etkili olur diye düşünüyorum.
1: Kurtuluş Çay sizinle devam edeyim. Az da bir süremiz kaldı. Hem yeni parti CHP hem işte dediğiniz az önce sizde ahbap noktasında da hani hala kafada çokça soru işareti var. İşte açıklanan rakamlar var arkadaşlar getirecek şimdi ekrana. Hani milyarlarca dolar yani sadece evet. 990 milyon TL de değil milyarlarca TL pardon. Yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Toplamana baktığımız vakit 10 milyar TL'ye varan bir rakam. Diğer yolsuzluklara da bakılınca tablo çok büyük, çok geniş evet. Ve bunların hepsi birbiriyle bağlantılı.
3: Ahbap için şöyle değerlendirme yapalım. Yani bunun kime işte tarihten Sülün Osman'a benzetiyorlar. Ben yani bu benzetmeyi zaten doğru bulmuyorum aslında. Elma ile armudu bence karıştırmayalım. Evet. Eğer zaten salt bir dolandırıcılık meselesi olarak görülürse bir sorun yok. Adli bir vakadır. Evet. Bu kadar üzerinde konuşulacak bir mesele de değildir aslında. Ahbap niçin bu mesele üzerinde çok fazla duruyoruz ya da kamuoyuna neden bu kadar çok büyük sansasyona sebep oldu? Şundan dolayı. Devlet yok, ahbap var. Ya o günün koşullarını hatırlayalım. Bazı fanatik muhalif işte isimler şunu istiyordu. Allah'ım Türkiye öyle bir felaket ver ki bu iktidarı gönderebilelim diye.
0: Ya can ataklı
3: dualara çıkmışlardı. Yani neydi bu felaket?
4: Olmadan gitmez.
3: Akla gelebilen ilk örnek şuydu. 99 depremiydi. Yani bunu dileyebilecek kadar izandan, vicdandan, yoksun şeylerden bir kesimden bahsediyoruz. Siyasi bir kesimden bahsediyoruz. Ahbabı bir anda şöyle bir şey yaptılar. Ya deprem oldu. Yüzyılın en büyük depremi yıktı geçti. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Daha enkaz altındayken insanlar siyaset yapmaya başladılar. Ve ahbap gibi bir grup üzerinden şu algıyı oluşturdular. Türkiye'de devlet yok. Türkiye'de siyasi iktidar yok. Türkiye'de Tayyip Erdoğan yok. Kim var?
4: Ahbap var.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ve Ahbap. Ekrem İmamoğlu var. Siyasal tabii, alanı tabii, bunun üzerinden başka aktörlere açmaya çalıştılar. Bu küresel bir operasyondu. Neden küresel bir operasyondu diyorum buna? Time'ın kapağına taşınan bir isimden bahsediyoruz. Yani
1: toparlayacak olursak son cümleleri alalım.
3: Time'ın kapağına kadar taşınan bir operasyon. İçeride ve dışarıda destekleniyordu. Devlete karşı bir operasyondu. Ahbap deşifre olduğu ortaya çıktı. Şimdi başka yeni
1: evet.
3: İşte bu siyasi figürler üzerinden operasyona devam ediyorlar. Bunu böyle bilelim. Bundan özür dilediler. Şu an bununla aynı şekilde
1: bakalım ne yapacaklar.
3: Sürdürüyorlar.
1: Şimdi tabii bu konuyu bu hafta daha çok konuşacağız ama programımızın da sonuna geldik. Programımızı bir CHP'nin son dönemdeki 3 önemli kırılmasıyla tamamlayacağız. Öyle bir analizimiz var. Onu izleyeceğiz. Onunla da size veda edeceğiz. Konuklarımıza da çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programa. Evet, gündem özelden bu haftalık bu kadar. Yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerinden biriydi Ağlama Sevdam. Bir ayrılığı, bir vedayı, bir kaybedişi anlatırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son yıllardaki kurultay arşivleri de adeta bu şarkının farklı yıllarda çekilmiş kliplerini andırıyordu. Liderler değişiyor, koltuklar el değiştiriyor ama kameraların yakaladığı görüntüler hiç değişmiyordu. Gözyaşları, sarılmalar, vedalar ve alkışlar. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en eski siyasi partilerinden biriydi. Yüzyılı aşan tarihinde onlarca kurultay, yüzlerce tartışma gördü. Ve her lider değişiminde tekrar eden aynı görüntü vardı. Gözyaşları. Peki bu gözyaşları gerçekten bir veda mı, vefa mı, bir sadakat göstergesi mi, yoksa her kurultayda yeniden sahnelenen samimiyetsiz bir ritüel miydi? Tarih 10 Mayıs 2010. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kaset kumpasının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. Yaklaşık 20 yıl boyunca farklı dönemlerde CHP'yi yöneten Baykal, parti tarihinin en önemli kırılmalarından birinin merkezindeydi.
1: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyor.
0: Genel merkez önünde gözyaşları vardı. Kurultay salonunda hüzün vardı. Kameralar ağlayan partilileri kaydediyordu. Ve CHP'de Baykal dönemi sona erdi. Partililer CHP sahipsiz kaldı. Bu mücadele burada bitmez diyordu. O gün bir dönemin kapandığı söylendi. Ama aslında yeni bir dönemin kapısı aralanıyordu. Tarih 4-5 Kasım 2023. Aradan tam 13 yıl geçti. Bu kez kürsüde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. İkinci tur tamamlandı. Delegeler kararını verdi. Sonradan yargıya taşınacak bu şaibeli kurultayda yeni genel başkan Özgür Özel oldu.
2: Grup kürsümüze, yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor.
0: Ve kameralar bir kez daha eski tanıdık görüntülere döndü. Ağlayan delegeler, sarılıp vedalaşan partililer, sessizce salondan ayrılan yüzler. Sanki 2010 yılının tekrarı yaşanıyordu. Aradan geçen sürede CHP içinde tartışmalar sona ermedi. Değişim, yenilenme, ittifaklar, yeni yol haritaları, mutlak butlan kararı sonrası liderlik tartışmaları, yolsuzluk çalkantıları, kamuoyunun gündeminden hiç düşmedi. Her açıklama yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Yıllar sonra veda kürsüsünde bu kez Özgür Özel vardı. Yeni bir siyasi oluşum kararını açıkladığında salonda gözyaşları, alkışları bastırıyordu.
3: Yeni kuracağımız partimizde Türkiye Büyük Millet Vekil Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
0: Üç farklı dönem, üç farklı genel başkan. Ama değişmeyen tek kare, kameralara yansıyan gözyaşlarıydı. Zeki Müren yıllar önce Ağlama Sevdam diye seslenmişti. Aradan onlarca yıl geçti, şarkısı hafızalarda kaldı. Siyasetse kendi sahnesini kurmaya devam etti. Siyaset elbette duygu da taşırdı. Ancak kamuoyunun şu soruyu sormaya hakkı vardı. Bu gözyaşları gerçekten partiye duyulan bağlılığın ifadesi mi, yoksa her lider değişiminde yeniden sahneye çıkan timsah gözyaşları mıydı? Bu sorunun cevabını millet sandıkta verecekti.

0: Tan yeni düzen kurulacak. Meclis Başkanlığı hummalı bir çalışma yürütüyor. Oturma düzeninden komisyonlara kadar birçok konuda yeniden düzen kurulması gerekiyor. CHP'nin bugüne kadar kullandığı grup yönetim odalarını yeni parti kullanmaya devam edecek. 44 milletvekili kalan CHP'ye yeni oda bulunacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için seçilecek grup başkanı, iki de grup başkan vekili için oda ayarlanacak. CHP'ye en az 3 oda verilecek. Genel kurul salonundaki oturma düzeni de 7 partiye göre yeniden belirlenecek. Salon sol taraftan itibaren en çok sandalyeye sahip AK Parti'den başlayarak sağa doğru sıralanıyor. Bugüne kadar AK Parti sıralarının hemen yanında bulunan CHP'nin yerini artık yeni parti kullanacak. CHP'li vekiller için MHP ile İYİ Parti arasında bir yer bulunması gerekiyor. Yeni partinin ve CHP'nin komisyonlardaki ve meclis başkanlık divanındaki temsil oranları değişecek. Yeni partinin meclis başkan vekilliği ile idare amirliği hakkı bulunurken, CHP sadece bir katip üyeyle divanda temsil edilecek. Genel kurulda yasa çıkarmakta zorlaşacak. Salı günü saat 15, çarşamba ve perşembe günleri saat 14'te başlayan genel kurul çalışmalarında gündeme geçilmesi geç saatleri bulacak.
1: CHP grubu arkamda gördüğünüz o büyük salonda yapılıyordu şimdiye kadar. Artık orada Özgür Özel yapacak grup toplantısını. CHP ise bu küçük salonda gerçekleştirecek bundan sonra grup toplantılarını.
0: Yeni partinin grup toplantısı yapacağı gün ve saatinde belirlenmesi gerekiyor. Mevcutta salı günü CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantısı yapıyor. Çarşamba günü ise AK Parti ve İYİ Parti grubu toplanıyor. Meclis TV'den canlı yayınlandığı için toplantılar farklı saatlerde gerçekleştiriliyor.
2: Orman yangını haberlerine yenileri eklendi. İlk durağımız Muğla. Menteşe ilçesinde bir tarım arazisinde başlayan yangın kısa sürede bitişikteki ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden 228 personel, alevlere 4 uçak, 10 helikopter, 26 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozerle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık yeşil alan zarar gördü. İzmir'in Torbalı ilçesinde Kaplancık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Bir yangın haberi de Diyarbakır'ın Hani ilçesinden geldi. Kırsaldaki ormanlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Gece Ajansı'nda Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri paylaşacağız. Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırma yarışına girip hiçbir şeyi sorgulamadan ahbap korusuna katılanlar bugün pişmanız deyip nedamet getiriyorlar. İzliyoruz. Ancak gerçekler artık gün gün belgeleriyle ortaya çıkıyor. Ahbaplar suç örgütü dosyasında gizli bir yönetim ağı ortaya çıktı. Toplanan yardımların nasıl iç edildiği tek tek deşifre edildi. İşte Sözüm Ona Yardım Derneği'nin adım adım suç örgütüne dönüşmesinin detayları geliyor.
5: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
6: Sözde Yardım Derneği gizli bir suç örgütü çıktı. 10 milyarlık kirli gölge yönetim ağı belgelendi.
7: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
6: Asrın felaketinde yaklaşık 7 milyar lira para toplayan ve Türkiye'nin en güvenilir kurumu imajı çizilen Ahbap Derneği'nin suça iştirak eden yönetim ağı 2021 yılından itibaren bizzat Haluk Levent tarafından adım adım kuruldu. Sözde bir yardım ağıydı ama sonrasında gerçek ortaya çıkacak o kirli tezgah gün yüzüne çıktığında ortaya dökülen rakamlarsa dudak uçuklatacaktı. O ağın içinde gözaltına alınan 28 kişi tutuklandı.

0: Derneğin kadrosu suç makinesi gibiydi. Gölge yöneticilerin suç kayıtları saymakla bitmedi.
1: Ahbap var.
2: Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
3: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
0: Ahbap'ın eski genel sekreterliğini yapan Zafer Yayın, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 9 farklı suç kaydı bulunuyordu. Eski Mali ve İdari İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in 7, Alper Çelik'in ise şans oyunlarıyla hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından dosyaları bulunuyordu. Masak raporlarındaki verilere ve hesap dökümlerine göre bu isimlerin banka hesaplarında toplam para trafiği giriş ve çıkış hacmi 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 lira oldu. İddia o ki Haluk Levent dosyaları kabarık bu isimlerin yerine daha sonrasında temiz vitrin oyunu kurdu. Adli sicili temiz olan Gonca Akpınar, Yusuf Can Ertit ve Tuğba Serbest gibi isimleri yönetim kuruluna yerleştirerek derneğe kurumsal ve temiz bir süs verildi.
4: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi. Öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
0: Haluk Levent'in mesajlarında kasa dediği asistanı Yeliz Kaya tüm paranın toplandığı ve dağıtıldığı merkez oldu. Bağışlar Kaya adına düzenlenen çeklerle dernek dışına çıkarıldı. Depremzede paraları bu oyunla kumar ve borsada hiç edildi.
5: Güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
6: 8 yaşındaki minik evin başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Canını zor kurtaran minik kızın vücuduna tam 150 dikiş atıldı. Onu azgın köpeklerden kurtaran kişi kahraman bir sürücüydü.
7: Kaçma çıktığında korkudan bayıldım. Sonra uyandığımda yerdeydim. Galiba kafamı ısırmıştı.
0: 8 yaşındaki minik evin başıboş köpeklerin saldırısına uğradığı talihsiz kıza tam 150 dikiş atıldı.
7: Önümü göremeyecek hale geldim.
0: Dehşet Şanlıurfa'da yaşandı. 8 yaşındaki evin bayoğu evine dönerken 8 başıboş köpeğin hedefi oldu. Küçük kız saldırıdan ağır yaralarla canını kurtarabildi.
7: Ben çok korktum. Gece uyuyamaz hale geldim.
0: Tam o anda tesadüfen oradaydı. Aracının lastiği patlayan Ahmet Aydın köpeklerin saldırısını duyunca hiç düşünmeden koştu. Küçük evini köpeklerin arasından kurtarıp hastaneye yetiştirdi.
8: Baktım köpek havlaması, kızın sesi geldi. Arabayı stop ettik, hemen kıza koştum. Yani yarasını görünce direkt hastaneye yetiştim.
9: O yolda geçen adam çocuğa denk gelmeseydi öldürürlerdi.
0: Yüzünden ve vücudundan yaralanan minik kız için doktorlar seferber oldu. Vücuduna 150 dikiş atıldı. Tamam. Talihsiz kızın tedavisi sürerken aile önlem alınmasını istiyor.
7: Başka kimseyi ısırmalarını istemiyorum.
9: Her taraf sahipsiz köpek dolu. Bu sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz.
6: İstanbul Kağıthane'de 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay günlerdir kayıp olarak aranıyordu. Genç kadından acı haber geldi. Boşanmak istediği için eşi tarafından öldürülen Bedriye Karaçay'ın Sarıyer'deki ormanlık alana gömüldüğü öğrenildi.
10: Neredesin? Çık gel kızım. Yaşadığını bileyim bana yeter.
11: Bakmadıkları yer, çalmadıkları kapı kalmamıştı. Kayıp bildikleri yavrularının acı haberini günler sonra gelen itirafla aldılar. Bedriye Karaçay eşi tarafından öldürülmüş, ormana gömülmüştü.
12: Kızım gitmiş. Daha ben ne yapabilirim? Bak bana 3 tane miras bıraktı. 3 de birbirinden altın gibi miras.
11: 27 yaşındaydı Bedriye Karaçay. 3 çocuk annesiydi. Uyuşturucu kullanan eşinden çocuklarını korumak için boşanma kararı aldı.
13: Sürekli çığlık atıyordu, sürekli şiddet vardı eşine karşı. Madde bağımlısıydı zaten.
12: Ne istedi benim kızımdan? Açlığına dayanıyordu, tokluğuna dayanıyordu.
11: 21 Temmuz'da eşi Volkan Karaçay'a ayrılmak istediğini söyledi Bedriye. Gözü dönen adam genç kadını boğarak öldürdü.
12: İnşallah müebbet yer. İnşallah içeride ölür. Cenazesi çıkar inşallah içeriden. Ona yataklık eder. Yardım edenler de içeride ölür.
11: Katil koca cansız bedenini battaniyeye sardı. Yalnız değildi. Abisinden yardım aldı.
1: Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde bulunan yukarıdaki evinden aşağıda işte bu yoldan ilerledi ve Güzeldere Caddesi'ndeki bu yola kadar geldi. Bundan sonra ise kendisi taksiye bindi.
11: Sarıyer Ayazağa'da taksiden indiler. Cesedi ormanlık alana gömdüler. Hiçbir şey olmamış gibi polise kayıp ihbarında bulundu. HTS ve kamera kayıtları cinayet şüphesini arttırdı.
13: İki gün yanımızda bizde arıyor, üçüncü gün kayıp oluyor, gidiyor buradan.
11: Gözaltına alınan katil zanlısı cinayeti itiraf etti. Abisiyle birlikte emniyetteki işlemleri sürüyor. Bedriye Karaçay ise gözyaşları içinde toprağa verildi.
12: Ben Kağıthane Belediyesi'nde çöp kamyon şoförüyüm. Bir şoförlük daha yapacağım onlar için.
6: Sakin adımlarla dükkanın önüne geldi, esnafla konuştu. Hatta telefondaki kişiye el salladı. Ancak saniyeler sonra belinden çıkardığı tabancayla dehşet saçtı. 29 yaşındaki Yusuf Erdem'in hayatını kaybettiği korkunç saldırıyı güvenlik kamerası kaydetti.
0: Sakince dükkanın önüne geldi, esnafla konuştu, hatta cep telefonundaki kişiye el salladı, saniyeler sonra tabancasını çıkarıp ateş açtı. Adana'da dün yaşanan korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 29 yaşındaki Yusuf Erdem iş yerinde telefonla görüştüğü sırada dışarıdaki kişiye telefon ekranını gösterdi. O cani soğukkanlılıkla telefondaki kişiye el salladı, ardından hiç tereddüt etmeden tabancasını çekip kurşun yağdırdı. Saldırıda Yusuf Erdem ve yanındaki çalışan yaralandı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Erdem tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek olay yerinden kaçan saldırganın kimliğini belirledi. Şimdi her yerde aranıyor.
6: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
0: Rize sahil yolunda yamaçtan kopan dev kayalar yola savruldu. Facianın eşiğinden dönülürken sürücüler dev kayaların arasından kontrollü şekilde geçerek yollarına devam etti. Acı haber Adana'dan geldi. Çocuğunun terliğini almak için suya giren baba akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Piknik için gittikleri Seyhan Barajı gölünde çocuğunun terliği suya düşünce göle girdi. Bir anda akıntının içinde kayboldu. Can pazarı kamerada. Kastamonu'da kaygan yol zincirleme kazaya dönüştü. Dehşet anları araç içi kameraya saniye saniye yansıdı. Bir kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Şişli'de 6 katlı binanın 3. katındaki dairenin duvarı gürültüyle çöktü, facianın eşiğinden dönüldü. Gürültünün şiddetiyle mahalleli deprem oluyor sandı, kendilerini dışarı attı.
2: Şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem olduğunu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü.
0: Muğla'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle rafları yıkıp marketin içine girdi. İçerideki müşteriler ve çalışanlar kendilerini son anda kurtardı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yasak olmasına rağmen piknik yapanlar drone'la tek tek tespit edildi. Sultanbeyli'de gece gündüz havadan takip yapıldığı ormana giren 513 kişiye 1 milyon 900 bin lira ceza kesildi. Manavgat'ta kontrolden çıkan araç metrelerce yükseklikten uçuruma çakıldı. Üçü çocuk, 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralı 2 kişi ekiplerin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı. Helikopterle hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Düğün eğlencesinde meşaleyi ağzına aldı, oynamaya başladı. Birkaç saniye sonra meşale aniden patladı. Patlamanın etkisiyle yüzünden yaralanan genç korku dolu anlar yaşattı.
6: Ankara S-400'lerin 3. bir ülkeye satışı için Körfez ülkeleriyle temaslarını sürdürüyor. Sürecin tamamlanması halinde ABD ile savunma ilişkilerindeki S-400 krizinin aşılması, katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programının yeniden hareketlenmesi bekleniyor.
14: Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye'nin elinde bulunan S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satışı için görüşmeler devam ediyor. Körfez ülkeleriyle yapılan görüşmelerde şu ana kadar alınmış bir karar bulunmazken Ankara durumu S-400'ün hangi ülkeye satıldığından çok Türkiye için yeni bir fırsat penceresinin açılması olarak değerlendiriyor.
15: İran'la ABD-İsrail arasındaki çatışmalar net bir şekilde gösterdi ki Körfez ülkelerinin ciddi bir hava savunma sistemi ihtiyacı var. ABD ise bunu karşılayamıyor. Bu nedenle ihtiyaçlarını başka ülkelerden karşılamaya çalışıyorlar. Türk firmalarının ürettikleri savunma ürünlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini istiyorlar. Türkiye'de bunları vermeye çalışıyor.
14: S-400'lerin Körfez ülkelerine satışına ABD ve Rusya'nın da olumsuz tutum sergilemediğini belirten diplomatik çevreler, Rusya'nın bölge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden kurmaya ihtiyacı var açıklamasında bulundu. Katsa'nın kaldırılmasının çok zor bir şey olmadığını da belirten kaynaklar, S-400 konusunun çözülmesi halinde F-35 tedarikinin de hızlanacağını düşünüyor.
15: Asıl problem F-35'e katsa değil, Mali Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası dediğimiz yasa. Çıkardıkları bir savunma sanayi yetkilendirme yasası var. Yasaklama öngören ilgili maddenin kaldırılması lazım. Katsa'nın kaldırılması kolay, o zaman F-35'lerle ilgili ümit biraz daha artacak.
14: F-35'leri alma olasılığının yükseldiğini belirten kaynaklar, bazı parçaların tekrar Türkiye'de üretilebileceği değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin 6 adet F-35'i bulunduğu, bunların bakımlarının yapılması gerektiğinin de altı çizildi. Edinilen bilgilere göre söz konusu uçakları kullanacak pilotlar da yeni bir eğitim alacak.
6: NATO Liderler Zirvesi ve 15 Temmuz programlarının ardından mesaisine geçen hafta İstanbul'da devam eden Başkan Erdoğan'ı yeni haftada Ankara'da yoğun bir görüşme trafiği bekliyor. Parti kurullarının toplantılarına başkanlık edecek, kabineyi de toplayacak. Haftanın öne çıkan bir diğer başlığı Beştepe'deki diplomasi trafiği olacak. Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile Irak Başbakanı'nı külliyede ağırlayacak.
16: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz.
0: Terörsüz Türkiye hem Merkez Yürütme Kurulu'nun hem de kabinenin en sıcak başlığı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya hızlı başlayacak iki kritik toplantıda bölgedeki gelişmeler de başlıklar arasında yer alacak.
16: Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftanın ilk gününde AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu'yla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantılarda partinin yol haritası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama çalışmaları, terörle mücadele süreci, bölgesel son gelişmeler ele alınacak. Ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına ilişkin yapılacak olan büyük kapsamlı etkinlik ve buluşmaya dair son rütuşlar yapılacak.
16: Her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldi.
0: Salı günü ise Türkiye Yüzyılı, İletişim Yüzyılı temalı 2. İletişim Şurası'na katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra Irak Başbakanı Ali El-Zaidi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede Türkiye ile Irak hükümeti arasındaki ilişkiler, enerji, ticaret ve güvenlik gibi konuların ele alınması planlanıyor. Bir kritik toplantıda çarşamba günü yapılacak. Erdoğan 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabineyi toplayacak. Toplantıda küresel ve bölgesel konular başta olmak üzere terörsüz Türkiye, bölgede süren savaşlar ve gerilim, İran-ABD gerginliği, Hürmüz Boğazı krizi, ekonomi, orta vadeli program gibi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.
16: Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
0: Erdoğan'ın 30 Temmuz tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

0: Lübnan Cumhurbaşkanı Yosef Aoun'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede Lübnan'daki son durum, İsrail'in saldırıları ve işgal adımları, Lübnan'ın güvenlik kaygıları gibi birçok konu başlığının masada olması planlanıyor. Ayrıca Türkiye-Lübnan ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki son durum gibi başlıkların da değerlendirilmesi öngörülüyor.
1: Özgür Özel yeni partiyi resmen kurdu ve A takımını da belirledi. Ancak en çok konuşulan listeye girenler değil, dışarıda kalanlar oldu. Özgür Özel rüşvet iddialarıyla anılan ve adları çeşitli soruşturma dosyalarında geçen bazı isimlere parti meclisinde yer vermedi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre Özgür Özel, İmamoğlu'na yakın bu isimlerden partinin vitrininde yer almamalarını ve geri planda kalmalarını istedi.
2: Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
0: CHP'deyken her fırsatta partisini böyle savunmuştu ama kurduğu yeni partide adı rüşvet dosyasına girenlerin üstünü çizdi, parti meclisinde o isimlere yer vermedi. CHP'den koparak yeni partiyi resmen kuran Özgür Özel'in A takımı belli oldu. Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Yaşar Tüzün, Gizem Özcan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Utku Çakır Özer ve Aylin Yaman genel başkan yardımcıları olurken Zeynel Emre parti sözcüsü, Yunus Emre ise genel sekreter oldu.
3: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez.
0: Şüpheli isimlerin CHP'den arındırılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben arkadaşlarımı satmam diyerek eleştiren Özel'in parti meclisinde adı şaibeye karışanlara yer vermemesi dikkat çekti.
2: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
0: O isimlerden biri de Özel'in bugüne kadar her fırsatta destek verdiği Veli Ağbaba'ydı. Ağbaba, Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar, adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamalar yüzünden mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddialarıyla anılan Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat da parti meclisine alınmadı. İddianamede Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen milletvekili Turan Taşkın Özer de arkada tutulan bir diğer isim oldu. Kulislerde dile getirilen iddia oldukça çarpıcı. İddiaya göre Özgür Özel, İmamoğlu'na yakın bu isimlerden partinin vitrinde yer almamalarını ve bir süre geri planda kalmalarını istedi.
4: Yolumuz açık olsun, hayırlı uğurlu olsun.
0: Partide bir başka tartışma başlığı da değişim söylemi oldu. Çünkü kurucular kurulunda yer alan bazı isimler 4 ve 5 dönemdir milletvekilliği görevini sürdürüyor. Bu durum yeni parti eski kadrolarla mı yola çıktı sorusunu da beraberinde getirdi.
1: CHP'nin İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreni ilginç bir polemikle gündemde. Etkinlik alanına kast ajansları aracılığıyla figüran getirildi ve bu kalabalığın bu yolla artırılmaya çalışıldığı öne sürüldü. Tartışma yaratan iddiaya CHP'den yanıt gecikmedi. İl Başkanı Gürsel Tekin yaşananlara komplo dedi.
5: Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur.
0: Kast ajanslarıyla anlaşıldığı figüranlar etkinlik alanına taşındı, partiyle resmi bağı olmayan kişilere CHP yelekleri giydirildi. İddiaya göre amaç, cumartesi günü gerçekleştirilen CHP'ye katılım törenini kalabalık göstermekti.
6: Bu arkadaşlarımızın ne işi var burada?
0: Özgür Özel'in beraberinde 90 vekille istifası CHP'de deprem etkisi yaptı. Yeni parti için binlerce kişi CHP'den üyeliğini sildirirken Kemal Kılıçdaroğlu istifa dalgasını durdurmak için sokağa indi. İstanbul'da düzenlenen toplu üye katılım töreninde rozet taktı. O törene ise kast ajanslarından 950 liraya kiralanan figüranların getirildiği iddiası damga vurdu.
7: Ahlaklı erdemli insanların partisiyiz biz. Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların.

0: İddialara yanıtsa İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi. Söz konusu kişileri kendilerinin getirmediğini söyledi.
1: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmış. Ulaşım talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradım. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bulabilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir.
0: Tekin komplo kurulduğu görüşünde.
1: Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Nedeni şu, 10 aydır buradayız. 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz. Bu soruşturmaları, araştırmaları yaparken çok ilginç şeylerle de karşılaştık. Önce bir araba geliyor, salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar. Sonra aklı selim biri galiba diyor ki aman ha, bizi linç ederler burada. Evet, onu açık ve net söylüyorum. Sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin.
0: CHP konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda da bulundu.
2: Yurdun çeşitli bölgelerinden günlerdir sağanakla mücadeleyi getiriyoruz ekrana. Şiddetli yağış bu kez Kastamonu ve Osmaniye'de hayatı felç etti. Bir anda bastıran yağmur sele dönüştü. Ev ve iş yerleri suya gömüldü. Kurtarma ekipleri canla başla çalıştı.
0: Şiddetli yağışlar yurdun farklı noktalarında hayatı felç etti. Kastamonu'da sel ev ve iş yerlerini bastı. Mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. Osmaniye'de selle mücadele kapsamı sırasında iş makinesi sulara kapılarak dereye devrildi. Vincin sürücüsü ölümden döndü. Kastamonu'daki sağanak yağış sele döndü. Kısa sürede 150'den fazla bina sular altında kaldı. Caddeler göl oldu. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda önüne kattığını sürükleyen sel araçları da esir aldı. Bazı otomobiller su içinde kaldı, büyük hasar gördü. Sel felaketinin etkili olduğu bir başka nokta ise Osmaniye'nin Toprakkale ilçesiydi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak cadde ve sokakları suyla kapladı.
3: Bakın her taraf su. Yan taraf, öbür taraf, her taraf su.
0: Ulaşım kilitlendi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı.
3: Su dükkana girdi. Beberin gibi kaç dükkanlara daha girdi.
0: Sel faciasına karşı yürütülen çalışmalar sırasında korku dolu anlar da yaşandı.
4: Abinle bu dük duruyordu.
0: Karaçay Deresi kenarında çalışan iş makinesi suya devrildi. Operatör canını son anda kurtardı. Selden etkilenen iki şehirde de ekiplerin çalışması sürüyor.
2: Amirlik kadın voleybol takımı tarihi bir başarıya daha imza attı. Filenin Sultanları Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Kupayı ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Filenin Sultanlarını tebrik etti.
5: Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye.
6: Maç sayısını kullanıyoruz. Salia, Berkman, Matlis bırakıyor. Orta hücumu karşıladık. Bitiyor mu? Bitiyor! Şampiyon Sultanlar!
5: Amirli kadın voleybol takımı Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. İlk seti kaybeden Ay Yıldızlılar ikinci setle birlikte ritmini buldu ve rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. 33 sayıyla yıldızlaşan Melisa Vargas finalin en değerli oyuncusu seçildi. 2023 yılında Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşayan Filenin Sultanları, Brezilya karşısında alınan zaferle 3. kez büyük uluslararası organizasyonlarda altın madalya kazandı.
6: İşte o büyük sevinç ekrana böyle yansıyor.
5: Tarihi zaferin ardından

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum cümleleriyle millilerin başarısını kutladı.
1: Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasp eden işgalciler günlerdir dehşet saçıyor. Cuma günü 4 Filistinliyi kurşuna dizen Siyonistler Nablus'u basıp camileri ve evleri ateşe verdi.
2: Karşılarına çıkan herkesi kurşuna dizdiler, katliamla yetinmeyip mahalleleri ateşe verdiler. Dünyanın yerleşimci dediği Siyonist işgalciler günlerdir Batı Şeria'da terör estiriyor. Cuma günü Nablus yakınlarındaki köyde 4 Filistinliyi vurarak öldüren işgalciler hafta sonu da kundakçılığa başladı. Nablus ve Tulkerim kentlerinde iki camiyi hedef alan işgalciler evleri de ateşe verdi. Filistinliler alevler içinde kalan evlerinden kendilerini zor dışarı attı. Ortalık cehenneme döndü. Saldırıların ardından sokaklar karıştı. İşgalciler saldırıları durdurmak için sokağa dökülen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdı.
1: Sırada dünyadan haber turu var.
2: Fransa alevler içinde. 4 gün önce Gironde bölgesinde başlayan yangın Bordeaux'a kadar ilerledi. 98 bin hektarlık alan kül oldu. Afet bölgesinden yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. Aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar itfaiyenin müdahalesini zorlaştırıyor. Fransa Başbakanı Bordeaux halkına şehrin tamamen tahliyesi dahil tüm senaryolara hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Çin'in güneyinin Noel tayfunu vurdu. Yılın en güçlü tayfunu nedeniyle ülke alarma geçti. Guangdong eyaletinde 700 binden fazla kişi tahliye edildi. Fırtına önüne kattığını sürükledi, bölge halkının yürüyemediği sokaklar savrulan eşyalarla doldu. Amerika'da bir ahırı alevler sardı, yardıma koşan polis ekibi sessiz canları kurtarmak için zamanla yarıştı. Bazı atları ahırdan çıkarmak kolay olmadı çünkü korkudan dona kalmışlardı. Ekip 10 atı yara almadan kurtardı. Alevlerden erişemedikleri 17 atsa telef oldu. İzlanda sahilinde kano yapan bir sporcu iklim değişikliğinin en sert sonuçlarından birine çıplak gözle şahit oldu. Bir buzdağı aniden ters dönmeye başladı. Sosyal medyada görüntüyü izleyenler şok geçirdi ama buzdağlarının eriyip kütle merkezini kaybederek ters dönmesi İzlanda'da yaz aylarında sık sık karşılaşılan bir doğa olayı. Turu binlerce Amerikalının şapka çıkardığı bir cesaret ve azim örneğiyle bitiriyoruz. Donanma gazisi Burç Kars'ın 105. doğum gününü kutladı ve kendine yıllardır hayalini kurduğu deneyimi hediye etti. 105 yaşındaki gazinin uçaktan paraşütle atladığı anlar sosyal medyada viral oldu.

0: ABD-İran arasında saldırılar durmuşken savaş hattında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ukrayna'da çatışmaya dahil oldu. Zelenski, ordusunun Hazar Denizi'nde Rus ve İran gemilerine saldırdığını açıkladı.
1: Üç gece boyunca İran'ı vuran Amerikan ordusu, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece saldırı düzenlemedi.

0: Hal böyle olunca İran da misillemeye ara verdi. Dünya basını Trump'ın füze stokları azaldığı için saldırıları durdurma kararı aldığını öne sürerken savaşa Ukrayna da dahil oldu. Zelenski, Ukrayna güçlerinin Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir askeri savaş gemisiyle İran bağlantılı askeri kargo taşıyan bir gemiye saldırdığını duyurdu. Bir denizcinin öldüğünü açıklayan Tahran yönetimi Kiev'e sert tepki gösterdi. İran'ın meşru müdafaa kapsamında ulusal çıkarlarını koruyacağını duyuran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı savaşı genişletmekle suçladı. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim zirvede. Amerikan ordusu ablukayı delmeye çalışan iki gemiye çıkarma yaptı. Devrim muhafızları ise Hürmüz'den izinsiz geçmeye çalışan 6 gemiyi uyarı ateşiyle durdurdu. İran medyasına göre ordunun Hürmüz Boğazı'nda belirlediği rotadan sapan bir tanker de deniz mayınına çarparak alev aldı. İran halkı teyakkuzda. Bender Jas kentinde yüzlerce kişi Amerikan ordusunun çıkarma yapma ihtimaline karşı silahlandı.
1: Halk gönüllü olarak sahillerde nöbet tutuyor. Herkes topraklarını korumak için canını feda etmeye hazır.
0: Karşılıklı saldırılara verilen bir gecelik ara müzakere ümidini arttırdı. Pakistanlı kaynaklar Washington-Tahran hattında diplomatik temasın yoğunlaştığını öne sürüyor ama füze saldırıları dursa da tansiyon düşmüyor.
2: Bu bölümde değerli konuklarım var. Takdim edeceğim hemen önce gazeteci Merve Şebnem Oruç. Merve Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi geceler.
2: İyi geceler diliyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali. Anar Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Furkan Kaya, Doçent Doktor Furkan Kaya hoş geldiniz hocam.
4: Hoş buldum, iyi yayınlar Sinan.
2: Çok teşekkür ediyorum. Tabii son 24 saatte neler yaşandı önce ekranlara getirelim, seslendirelim. Haber Radyo'dan bizleri dinleyenler için de devrim muhafızları Hürmüz'den geçmeye çalışan 6 gemiyi uyarı ateşiyle durdurdu. Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan bir petrol tankeri mayına çarptı. CENTCOM'un açıklaması var. Abluka etkili şekilde devam ediyor. 12 geminin rotası değiştirildi dedi. İran ordu sözcüsünden de açıklama vardı. Amerika Birleşik Devletleri son 2 gecedir saldırılarını durdurunca biz de misillemeleri durdurduk şeklinde bir açıklama geldi. Amerikan basınının iddiası var. Uranyumu ele geçirmek için İran nükleer tesislerinde kara harekatı seçeneği değerlendiriliyor. Bunun ayrıntılarını konuşacağız elbette ama şimdi bizi İrfan bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu salı günü ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'a gidiyor. Zirvede İran'ın nükleer programı, bölgedeki gerilim, olası kara harekatı seçenekleri ve yeni askeri planların ele alınması bekleniyor. Ayrıntıları konuşacağız. Haber muhabiri İrfan Sapmaz karşımızda, sözü İrfan'a bırakalım.
5: Evet, merhabalar Sinan, değerli konuklarımıza da merhabalar. Öncelikle tabii Netanyahu'nun gelişiyle ilgili pazar günü, yani bugün gelmesi bekleniyordu. Ancak pazartesi günü geleceği yönünde haberler ağırlık kazanmaya başladı. Malum salı günde zaten onun detaylarına gireceğim. Donald Trump'la Netanyahu durum odasında bir görüşme yapacak. Tabii Trump'la Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yalnızca ikili görüşmesi değil, özellikle de ulusal güvenlik ekibiyle birlikte durum odasında kapsamlı bir strateji toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Beyaz Saray henüz resmi gündemi açıklamasa da Reuters, Associated Press, Axios ve Washington'daki diplomatik kaynakların aktardığı beklentiler doğrultusunda masadaki başlıklar büyük ölçüde netleşmiş durumda. Peki görüşmeden öne çıkması beklenen konular nedir? İran'a karşı ortak bir strateji en önemli gündem maddesi bu olacak. Trump'ın son iki gündür ABD hava saldırılarını durdurup diplomasiye alan açması, Netanyahu'nun ise İran üzerindeki askeri baskını sürmesini istemesi nedeniyle iki liderin ortak bir yol haritası oluşturmaya çalışması bekleniyor. Reuters ve Associated Press'e göre Washington şu an diplomasiyi tamamen dışlamıyor ancak askeri seçeneği de masada tutuyor. Hürmüz Boğazı meselesi ABD'nin tabii temel önceliklerinden biri. Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli şekilde açılması. Hep altını çiziyorum canlı yayınlarımızda. Amerikan halkının şu andaki en büyük önceliği hiç şüphesiz petrol fiyatları. O açıdan da Donald Trump'ın ana gündem maddesi Netanyahu ile görüşmede hiç şüphesiz bu olacak. Axios'un yayınladığı habere göre tabii sen

0: Komutanı Boğaz çevresindeki bazı bombardımanların durdurulmasını tavsiye etti. Bunun nedeni hem diplomatik süreci korumak hem de deniz trafiğinin yeniden normale dönmesini sağlamak. Netanyahu'nun ise İran'ın deniz kabiliyetine karşı daha sert önlemler talep etmesi bekleniyor. Bir başka konu İran'ın nükleer programı. İsrail'in yeni istihbarat değerlendirmelerini Trump'a sunması bekleniyor. ABD medyasında Netanyahu'nun İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesi, füze üretimi ve yeraltı testleri ilişkin güncel bilgileri paylaşacağı yönünde haberler yer alıyor. Amaç İran'ın yeniden askeri kapasitesini kazanmasını önleyecek ortak adımlar üzerinde uzlaşmak. Tabii yeni askeri seçenekler masada olacak aynı zamanda. Bu başlıkların bulunması beklenirken İran'ın füze üslerine yönelik olası yeni operasyonlar, devrim muhafızlarının komuta yapısına yönelik baskının artırılması, İran destekli bölgesel gruplara karşı ortak planlar, ABD kuvvetlerinin bölgedeki konuşlanmasının yeniden gözden geçirilmesi. Tabii bölgesel diplomasi de bir başka konu. Trump'ın yalnızca tabii askeri değil diplomatik tabloyu da değerlendirmesi bekleniyor. Umman'ın arabuluculuğundaki temaslar, Körfez ülkelerinin tutumu ve savaşın enerji piyasasında saran etkisi de gündem olacak. Tabii Reuters'a göre Trump yönetimi İran'la anlamlı müzakereler için biraz alan bırakma stratejisini sürdürüyor. ABD ana akım medyasındaki yorumlarda dikkat çekici. Washington'daki yorumculara göre bu toplantının temel amacı savaşın 3. aşamasının nasıl yönetileceğine karar vermek. Reuters ve Associated Press Trump'ın son günlerde diplomasiye daha fazla fırsat tanıdığını, buna karşılık Netanyahu'nun İran üzerindeki baskının gevşetilmemesi gerektiğini savunduğunu aktarıyor. Aksi olsa Beyaz Saray içindeki tartışmalarda askeri baskının hangi noktada durdurulacağı ve hangi şartlarda yeniden başlayabileceği konusunun öne çıktığını belirtiyor. Bu görüşmede tabii en kritik kararın İran'a karşı kontrollü bir baskı mı yoksa yeniden kapsamlı askeri tırmanma mı sorusuna verilecek yanıt olacağını düşünüyorum işin açıkçası. Trump'ın önceliğine gelince İran'ın nükleer ve askeri kapasitesini sınırlarken ABD'nin uzun süreli ve maliyetli bir savaşa sürüklenmesini önlemek. Netanyahu'nun önceliği ise İran'ın askeri altyapısının yeniden toparlanmasına fırsat vermeyecek ölçüde baskının devam etmesini sağlamak. Kısacası bu nedenle 28 Temmuz'daki görüşme, ki biz de haber olarak Beyaz Saray'da olacağız gün boyu, 28 Temmuz görüşmede sadece ikili arasındaki bir temas değil, önümüzdeki haftalarda ABD'nin İran politikasının yönünü belirleyebilecek stratejik bir karar toplantısı olarak görülüyor diyebilirim Sinan.
1: İrfan, teşekkür ediyorum. Merak ettiklerimiz var, benim de var, ama değerli hocalarıma yönelteyim önce soruları. Anar Hocam, buyurun.
2: İrfan Bey, kolay gelsin. Şimdi Netanyahu'dan ziyaretinden sonra bir önemli ziyaret daha var Washington'a. O da Zelenski çarşamba, yani salı günü Netanyahu ziyaret edecek. Çarşamba günü de Zelenski. İlginç, dün Ukraynalılar Rusya'dan İran'a giden bir gemiyi hedef aldılar. Arakçı çok sert bir açıklama yaptı. Bunun cezasız bırakmayacağız diye. Ve siz de takip ediyorsunuzdur. Magacılardan Laura Loomer Kiev'i ziyaret etti. Zelenski ile bir röportaj yaptı. Trump onu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Benim sorum acaba Zelenski'nin ziyareti sonrası Ruslara karşı, Rusya'ya karşı tekrar bir yaptırım, çok daha ağır yaptırımlar vardır. Graham Lindsay'in de hazırladığı, ömrü yetmedi, öldü. O gündeme gelebilir mi? Yani Amerika'da, Kongre'de, Beyaz Saray'da Ukrayna-Rusya meselesindeki hava nasıl?
0: Şimdi çok önemli bir soru hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tabii Donald Trump Rusya ile, özellikle de Putin'le olan ilişkilerini biliyoruz. Bu arada işte daha önce istihbarat paylaşımlarını kesmişti bir anlamda Zelenski üzerinde baskı oluşturmak amacıyla. O açıdan da şimdi Zelenski'nin tabii geliş amacı iki yönlü. Birincisi Lindsey Graham'ın cenaze merasiminde olacak Donald Trump ve Netanyahu ile birlikte. Daha sonra da henüz resmi bir açıklama yok. En azından Beyaz Saray muhabirleri olarak bize gelen resmi bir açıklama yok. Ancak Donald Trump'a da hiç şüphesiz gelince görüşecektir. O çerçevede de Donald Trump'ın ben şu an itibariyle ikinci bir cephe açıp yeniden Ukrayna-Rusya savaşını kızıştıracak bir adım atacağını çok düşünmüyorum, ama Zelenski'nin geliş amacının, ben ki Hazar'da gerçekleştirdiği saldırının arkasında da ben İsrail'in ve Netanyahu'nun bir operasyonu olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Yani Zelenski üzerinde baskı oluşturarak, dolayısıyla da Zelenski Netanyahu üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisi kendisi üzerinden Donald Trump'a baskı politikası yaparak, üstü kapalı da olsa bir şey

0: şekilde Amerika'nın desteklerini Rusya'ya karşı alma çabasını sürdürecek diye düşünüyorum Anar Hocam.
1: Teşekkür ediyoruz İrfan Sappaz. Merve Hocam, var mı sorunuz?
2: Evet, aslında aynı yerden devam ederek iki soruyu birleştirebilirim. Şimdi bu Hazar'daki dün Ukrayna'nın İran bağlantılı gemilerin saldırması önemli. Biraz biz de dün akşam benzeri bir açık yorumlama yapmıştık. Ben bugün Wall Street Journal'da dış haberler muhabiri Yaroslav Trosimov'u okudum. O da Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Amerika-İran arasındaki savaşla artık bağlanmak üzere bağlandığına dair bir tez üretmiş. Yine Amerikan basınında hem Hazar'daki gelişmeler hem de Kızıldeniz'de Husilerin Suudi Arabistan gemilerini hedef alması, üstelik de Amerika'nın böyle bu 24-48 saatlik sürede durdurduğu zamana denk gelmesini biraz iktisat, ekonomi odaklı okuyorlar ve petrol fiyatları vesaire İrfan Bey çok yakından takip ediyor biliyorum. Bunun bölgesel bir yayılmaya dönük ihtimalleri üzerinde duruyorlar. Ya Amerikan medyası bu sadece Amerika-İran arasındaki değil ama hem Hazar hem Kızıldeniz'deki gelişmeleri nasıl okur, neler konuşuluyor Washington'da merak ederim.
0: Tabii şimdi çok yakından takip ediyorum dediğiniz gibi. Özellikle İran Savaşı'nın Amerikan ekonomisi üzerindeki depremlerini çok yakından takip ediyorum. Hem sokaktaki bir gazeteci, bir televizyoncu olarak malum sürekli olarak canlı yayınlarla birlikte aynı zamanda da günlük olarak Amerikan halkını bu petrol fiyatlarının nasıl etkilediği üzerinde duruyorum. Bizzat ben yaşıyorum çünkü. İşte 2 dolar 67 sente aldığım benzin fiyatlarını 27 Şubat'ta önceki gün arabamın benzinini doldurdum. 4 dolar civarında Merve Hanım, yani 87 oktan en düşük petrolden bahsediyorum. Bir galon yani 3.75 litreye. O açıdan da Donald Trump'ın şu anda önceliği Amerikan halkının yeniden işte %37'lere kadar düştü biliyorsunuz bir İran konusundaki desteği, ki bunun düşmesinin en önemli nedeni hiç şüphesiz Amerikan toplumunun cebini vurması bu benzin fiyatlarının. Donald Trump dikkat ederseniz hep bunun üzerinde duruyor. Hatta Türkiye'deyken yumurta fiyatlarını bile örnek verdi. Yani ekonomiye, Amerikan toplumunun bu ekonomi konusunda ne kadar hassas olduğunun altını sık sık çiziyorum. Donald Trump'ın daha doğrusu olmak zorunda 3 Kasım'daki ara seçim nedeniyle. O açıdan da Donald Trump mümkün olduğu kadar bu Netanyahu'yla yapacağı görüşmede en çok merak edilen şu, yeniden işte daha önce hatırlayacaksınız durum odasındaki, bundan önceki ziyaretinde durum odasındaki yapılan bir görüşmede Donald Trump'ı ikna ettiği ve o nedenden dolayı da saldırıların başladığı yönünde haberler çıktı Amerikan ana akım medyasında. Şimdi aynı taktiği izleyeceğini biliyoruz Netanyahu'nun. Donald Trump'ı bir anlamda, işte daha önce hatırlayacaksınız, Mossad şefi gelmişti ve CIA direktörü John Ratcliffe'le bir özel görüşme gerçekleştirmişti yaklaşık 2 hafta boyunca. Yani Netanyahu öncesi bir zemin oluşturmaya çalışmıştı. Ama ben Donald Trump'ın yeniden bu oyuna düşeceğini zannetmiyorum. Zaman çok kısaldı. 3 Kasım'a çok az bir zaman kaldı ve petrol fiyatlarının düşürülmesi konusunda şu anda çok ciddi başarısız bir durumda. %37'lere düşmüş bu vaziyet. Onun için de İran tabii ki İran'ın, İran'la da çok yakın bağlantılarım var biliyorsunuz. Çok ciddi istihbaratlar alıyorum. Tahran üzerinden gelen dostlarımdan, kaynaklarımdan da. Onun için İran Donald Trump'ı çok yakından takip ediyor. Donald Trump'ın psikolojisini çok yakından takip ediyorlar. Onun için de Donald Trump'ın her yaptığı açıklamaya ani saldırıların dışında, CENTCOM'un yaptığı saldırıların dışında ani tepkilerde, ani askeri tepkilerde bulunmuyorlar. Çünkü kısa bir süre sonra hepimizin şahit olduğu gibi Donald Trump fikirlerini değiştirebiliyor. Yani Donald Trump sürekli oynuyor işin açıkçası. Bu borsalarla oynuyor. Amerika'daki petrol fiyatlarının indirilmesi adına yaptığı konuşmalarla sürekli bir oyun içerisinde işin açıkçası. O açıdan da ben İran her ne kadar Husileri kışkırtacak olsa da ya da onlara işte talimat verecek olsa da İsrail'e ya da Amerikan askerlerine yönelik, ben Donald Trump'ın şu dönem içerisinde mümkün olduğu kadar bu işi sakin bir şekilde götürmeye çalıştığını görüyorum. En azından Amerikan ana akım medyasına sızan, Beyaz Saray'dan sızdırılan haberlere göre Merve Hanım. O açıdan da buraya Zelenski'nin gelmesi tabii ki işte tesadüf değil. Sadece bir Lindsey Graham cenaze merasimi meselesi değil. Lindsey Graham da işte Donald Trump'tan yeniden bir destek alıp en azından eksiltilen, durdurulan istihbarat raporlarının yeniden kendisine yöneltilmesi yolunda bir anlamda Hazar'daki bu saldırıyı da ben tesadüfü bulmuyorum. 12 senem Azerbaycan'da geçti, Hazar bölgesinde geçti bildiğiniz gibi ki Azerbaycan'ın da İsrail'li olan
1: İrfan Sapmaz herhalde bağlantı koptu. Geri gelecek mi? Tamam. Tekrar bağlayacağız. Arkadaşlarımız o esnada hazırlıyorlar. Furkan Hocam tabii bir yandan ben hani soracak mısınız soru onu merak ediyorum. Var mı bir sorunuz?
3: Yani var şöyle mi? Aslında aynı minvalden hem yorum hem soru şeklinde çünkü kendisi de bahsetti bu işin borsası daha kıymetli. Yani savaşın borsası aslında siyaset borsasından daha kıymetli, ekonomik borsası. Çünkü Donald Trump kendi de ifade etmişti. Hatta çocuklarından birinin ciddi bir petrol tahvili aldığı savaş öncesinde. İrfan Bey geldi.
4: Çok geldi, pardon bir şey ilave edecektim. İrfan Bey şöyle bir ifade kullandı. İsrail bağlantısından şüpheleniyorum dediği anda yayın bağlantı gitti. Bu da
1: herhalde... denk gelmiş.
0: Evet, Amerikan istihbarat topluluğu ve Yahudi lobileri tarafından çok yakından A Haber'in takip edildiğinin de altını çizmeliyim özellikle. Evet, şimdi tabii Furkan Hocam da çok önemli bir konuya geldi. Zaten bu sır değil, Amerikan ana akım medyasında da Donald Trump'ın İran savaşı boyunca sürekli işte bir takım spekülasyonlarda bulunduğu zaman zaman işte borsa üzerinden de ailesinin oynadığı yönde ki 2,5 milyar dolar kazandıkları yönünde çok ciddi iddialar var. Donald Trump'ın savaş boyunca yaptığı açıklamalardan sürekli hem borsa hem Bitcoin gibi çeşitli yönlerden para kazandığı yönde ki bunlar resmi rakamlar 2,5 milyar dolar. O açıdan da Donald Trump şu anda ben yine altını hep çiziyorum. Birçok değerli konuklarımız işte bir kara operasyonu, bir kara savaşı olabilir. Ben buna hiçbir ihtimal vermiyorum. Donald Trump'ın tamamıyla bir tüccar zihniyetiyle hareket ettiğini hepimiz biliyoruz. Onun için de yaptığı açıklamalara kilitlenmemek lazım Donald Trump'ın. Donald Trump'ın yaptığı her açıklamaya işte bu gece çok sert vuracağım, geliyoruz, vuruyoruz, kırıyoruz gibi bu açıklamalara ben çok fazla itibar etmiyorum işin açıkçası. Sonuca bakıyorum. İçeriden sızdırılan haberleri takip ediyoruz. Beyaz Saray'da Donald Trump'ın şöyle bir özelliği var. Medyayı yönlendirmeyi çok seviyor dikkat ederseniz. İnanılmaz şekilde medyayla oynuyor. İşte sürekli arıyorlar. Telefonla çıkıyor. Barack Ravid mesela CEO'dan çok sık Donald Trump'la görüşür hem İsrail'e yakın olması nedeniyle hem de İsrail lobilerine yakın olması nedeniyle. O açıdan da Donald Trump'ın sürekli ben medyayla da oynadığını düşünüyorum. Çok böyle ki ben savaş muhabiriyim, böyle savaş olaylarında çok hızlı heyecana kapılan bir gazeteciyim, televizyoncuyum. Ama burada Donald Trump'ın açıklamalarından son derece sakin olunması gerektiğini düşünüyorum. Ki A Haber Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olduğu için de insanlar işte heyecanlanmasın ya da işte benim yaptığım buradaki açıklamalarla birlikte yanlış hareketlerde bulunmasını borsada oynayanlar var ya da işte petrol fiyatı çıkıyor, altın fiyatı çıkıyor gibi falan. Onun için dikkat ederseniz kaynaklarıma dayandırarak aktarıyorum haberleri. O açıdan da ben yine Netanyahu'nun karşısında Donald Trump'ın herkesin beklediği sorunun tekrar bir cevabını vermek istiyorum. Bir kara operasyon için ikna edebilecek mi Netanyahu, Donald Trump? Ben buna sıfır ihtimal diyorum. Furkan bir takım hocam, operasyonlar olabilir mi? Olabilir hiç şüphesiz işte arkadası gibi ya da çeşitli yerlere kadar ama topyekün bir işte şu anda 50 bin Amerikan askerinin olduğundan bahsediyor malum CENTCOM komutanı. Ben buna çok ihtimal vermiyorum işin açıkçası.
1: Furkan Hocam bir buyurun şey Furkan Hocam.
3: Şimdi en son Donald Trump kendi şahsi hesabından birkaç tane fotoğraf paylaştı arka arkaya. Bir tanesi hatta birkaç tanesini siliyor. İşte bir İran gemisine çıkmış, elinde Amerikan bayrağı var. Sadece bir İran gemisi, arkada işte bir şey yok. Bayrağı dikmiş, sonra onu siliyor. Bir dahaki paylaşımında yani yapay zekada tabii ki. Bu sefer arkada bir uçak gemisi var.
0: Bakıyorum onlara.
3: Uçak gemisi var. Uçak gemisinin içerisinde iki tane Amerikan askeri, önünde Donald Trump var. Amerikan şey İran bayrağı yerde ama herhangi bir böyle deforme olmamış. Orada bayrak duruyor. Onu da siliyor. Üçüncüyü paylaşıyor. Herhalde dikte edersiniz ya böyle şunu yap bunu yap. O herhalde onu beceremedi. En sonunda da gene uçak gemisi var. Amerikan askeri Donald Trump elinde Amerikan bayrağı. Bu sefer İran bayrağı.
0: Doğru söylüyorsunuz.
3: Deformuş evet. Vaziyette. İki tane de böyle çok alakasız geldi bana. Beyaz giyimli işte yani İran askeri diyemezsiniz. İran işte gemide çalışan tayfa diyemezsiniz. Onları da böyle elleri açık, böyle sanki denize de atlıyormuş gibi paylaşmış. Bir tane de Hark Adası'nın üzerine uçaklarla saldırıyormuş gibi paylaşmış. Bombardıman altına almış Hark Adası'nı. Bir tane kendini The Commander of Cosmic diye paylaşmış. Uzayın hakimi, komandosu gibi. Bir de yürüyor. Arkasında da böyle Robocop gibi gözleri kırmızı ışık saçan

0: İki tane de üç tane de asker var. Yani onlar robot asker belki. Orada da see you soon yazıyor galiba. 2028'e görüşürüz böyle bir şey yazıyor yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet evet.
0: İrfan Bey bunları anlamadım. Yani Donald Trump'ın canı mı sıkıldı? Şöyle uzattı bacaklarını, şöyle iki tane resim paylaşayım da ortalık karıştı mı dedi. Yani anlamı ne ben çözemedim.
2: Kendi kendine yapay zeka denemeleri yapıyor.
0: Vallahi
2: gibi,
0: bence öyle.
2: Biraz öyle gözüküyor.
1: Tabii şimdi Donald Trump özellikle birinci döneminden sonra ki ben buradaydım Biden döneminde ve Biden döneminden önce de Trump'ın son döneminde de buradaydım. Trump'a çok inanılmaz büyük bir medya ambargosu uygulandı hatırlayacağınız gibi. İşte hesabı silindi. Daha sonra kendi medyasını oluşturması gerektiği yönünde bir kanıya varınca malum Truth Social hesabını açtı. O açıdan da Donald Trump medyayla oynamayı çok seviyor.
0: Şimdi onun, i̇şte bugün gene,
1: onun tadını çıkartıyor. İşte onun için diyor ki 2028 başkanlık seçim seçimlerinde bir sizin yeniden reytingleriniz yükselsin diye diyor. Bunu açıklıyorum diyor. Beyaz Saray muhabirlerinin dernek yemeği yarıda kesilmişti bu suikast meselesiyle ilgili. Washington DC'de Beyaz Saray'ın karşısındaki bir otelde yeniden yapıldı. Onun için Donald Trump oynamayı çok seviyor. Yani inanılmaz zevk alıyor medyayla oynamaktan. Onun için ben yaptığı her açıklamayı dikkate alarak işte Truth Social üzerinden olsun ya da kendi şahsi hesapları üzerinden olsun. Bunların çok fazla dikkate alınıp aniden işte Amerika Birleşik Devletleri İran'a bir kara operasyonuna başlıyor. İşte Donald Trump bunu dedi. Ama dikkat ederseniz saatler geçmeden geri adım atıyor ya da Truth Social'ını silebiliyor. Onun için ben Donald Trump izlerken son derece sakin olması gerektiğini düşünüyorum işin açıkçası Furkan Hocam.
3: Doğru. Tabii bu bir taktik de olabilir. Zaman kazanma taktiği de olabilir bazı konularda. Her olasılık var burada. Çünkü hala savaş devam ediyor. Bir taraftan masaya oturmuşlardı. 14 maddelik bir plan çıkmıştı. Ama sonrasında bakın yeniden savaş devam ediyor. New York Post'un bir iddiası var. Diyor ki ABD'nin olası kara saldırısında planı ne? Olası kara saldırısında binlerce Amerikan askeri İran nükleer tesislerine yönelik harekete geçecek diyor. Tam donanımlı özel birlikler kritik noktaları ele geçirecek. İnşaat ekipleri de kullanılacak. Nükleer tesislerin etrafında geniş bir savunma çemberi kurulacak. Küçük bir ekip son derece tehlikeli bir süreç kapsamında uranyumu çıkaracak. ABD saldırılarıyla kapanan nükleer tesislerin girişleri de öncesinde açılacak. Böyle bir iddia var.
2: Uzun süredir konuşmadığımız nükleer yeniden değerli oldu.
3: Isıtılıp tekrar sürüldü. Furkan Hocam, böyle davet etsem sizi şu harita önünde bir analiz etsek birlikte... Tamam. Buyurun hocam. Şimdi böyle bir kara savaşı planı var mı Amerika Birleşik Devletleri'nin? Önce onu sorayım.
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Sinan Bey. En başında da yani bu 12 günlük savaşta da olsun, 28 Şubat'ta başlayan savaşta da olsun, İran bir kale devleti. İran elindeki nükleer silah diyelim, yani nükleer kapasite diyelim, konvansiyonel silahlardan daha değerli bir silah var, coğrafyası. İran Afganistan'dan daha çetin bir coğrafya. İran Suriye'den daha çetin, Irak'tan daha çetin, Mısır'dan daha, Libya'dan. Bu coğrafyanın en çetin yerinden bahsediyoruz. Zebruz ve Zagroz ve Elbruz dağlarını diyorsun. Böyle paralel bir dikey şekilde Tahran bir kale gibi etrafı sarılmış. Bir de onun üzerine hem Basra kıyılarının yani tamamen İran'ın sahil kısmına baktığımız zaman kıyı şeridine.
3: Hocam şunu verebilirim.
0: Tabii. Buyurun. Şöyle baktığımız zaman şöyle başlangıcından efendim işte Hürmüz Boğazı'na girelim, oradan devam edelim, Harkadas'ın olduğu bölgeye kadar gidelim. Buranın yaklaşık uzunluğu 1250 kilometre. Yanlış hatırlamıyorsam biraz kalın yazacak ama 1250 diyelim. 1250 kilometre.
3: Çok
0: şimdi,
3: büyük bir alan.
0: Çok büyük bir alan. Şimdi tarihi olarak düşünüyorum. Hepimiz okuduk 2. Dünya Savaşı'nda Normandiya çıkarması değil mi? Nazilere işte altın vuruşun yapıldı, tamamen ortadan kaldırıldı. O çıkarma Normandiya kıyıları 650 kilometre. Ve Normandiya kıyılarına çıkan müttefik kuvvetler de 120 bin civarı. Ve ona rağmen yanlış hatırlamıyorsam daha ayak basar basmaz 10 bin, 10-15 bin kadar müttefik asker öldürülüyor. Ki o Almanya'dan bahsediyorum ben. Barbarossa'yı kaybetmiş, geri çekilmeye başlamış Almanya'dan bahsediyoruz. Yani benzetme, teşbite hata olmaz. Tabii şeyler farklı ama coğrafya değişmez. Coğrafya bin yıl sonra da coğrafya aynı.
3: Hocam coğrafya şimdi, değişmedi ama teknoloji daha da gelişti.
0: İşte onu diyorum şimdi. Yani hadi o sistemle düşün. Klasik harp yöntemleriyle düşünelim. Yani açık harp, göğüs göğüse bir harpten bahsedelim. Bunda bile bu coğrafya 1250 kilometrelik bu İran coğrafyasına ayak basmak demek en az bence 500-600 bin asker demek.

0: öğrenciydim ben. Koskoca Saddam, Saddam Hüseyin. Evet. Nasıl düşer? 6 haftada düştü. Şimdi Afganistan'da 20 yıl mücadele ettiler. 20 trilyon dolar para harcadılar. Yine bir şey olmadı. Ve İran'dan bahsediyoruz. Yani İran gibi bir kale devleti işgal etmek, Tahran'a girmek falan bunlar mümkün değil. Hani zaten ben hep söylüyorum, İran bir medeniyet devleti. 2500-3000 yıllık bir devletten bahsediyoruz. Ben rejimle de devletle ilgileniyorum. Dolayısıyla Amerika da biliyor böyle bir işgalin başarıya ulaşamayacağı. Vereceği zayiatlar, kaybedici asker sayısı. Bakın geçen gün 4 askerini karşıladı değil mi? Uçaktan indi. Amerikan bayrağını sarılı tabutlar geldi. Herkes homur homur homurdanıyor. Çünkü sen ne dedin? Amerikan askerleri ölmeyecek dedin.
1: De. Burada acaba ne olacak yani?
0: Yani buradan öyle, bakın ne diyorum size. Öyle bu işin şakası yok. Yani savaşların tarihte okuduğumuz üzere o bir kere ok yaydan çıktı mı burası dediğim Irak'a da benzemez. Burası Afganistan'a da benzemez. Büyük bir felaket. Onlar açısından söylüyorum. Şimdi dolayısıyla Donald Trump bu 1250 kilometrelik İran'ı ben efendim işte Çadbar Limanı'ndan girerim, Bender Abbas'tan girerim, Keşm'den girerim, Hark'tan girerim diye 5-6 cephe açarak ben yarma harekatı yaparım diye düşünüyorsa, yani şimdi tabii ben burada İran coğrafyasını çok bilmiyorum tabii, şey ahkam kesemem ama hesap kitap ortada. Mümkün değil. Hadi biraz girdi diyelim. Hani böyle kısım kısım gitti diyelim. Cephe cephe gitti. Yani Tahran'a girse ne yapacak? Tahran'a girdi diyelim. Halkı alamadıktan sonra toprağı almanızın bir mantığı yok. Halkı almanız ya. Halkı...
1: Bazı planlardan söz ediyorlar hocam. İçeride bazı grupları silahlandırdık diyorlar. Heh, bunları da dışarıda eğittik diyorlar.
0: O da şimdi şöyle, İran'dan öte bir İran olduğunu ben hep düşünüyorum. Özellikle bu İran devletinin yanında işte devrim muhafızları, onun içinde başka grup. Yani İran'ın savaşın devam etmesi, İran'ın savaşa girmesi. Biliyorsunuz hep bunu konuştuk. İşte içeride ne kadar Mossad var, ne kadar yok. İşte İran'da onlar biraz karmaşık, gri bir alan şu anda. Hani ona net bir şey söylemek zor ama hani şu Hürmüz konusunu biz konuşurken ne olacak derken, şimdi biz topyekun bir savaşa gidiyoruz diye eğer Donald Trump karar alıp buradan işte şey diyorlar şimdi, Yunanistan'dan ve İtalya'dan da uçaklar kaldırılacak o bölgeden ve ağır bombardıman altına alınacak, ondan sonra kara birliklere girecek. Şimdi bu noktada Türkiye'de bir nabız yoklaması yaptılar biliyorsunuz. Türkiye acaba kuzeyden de bir cephe olabilir mi olmaz mı? Biz önden bunun tavrını koyduk. Biz kesinlikle böyle bir şeyde hiçbir zaman olmadık ve olmayacağız. Şimdi öyle bir çevreleme, öyle bir baskılama da bize getirebilirler sonraki dönemlerde. Eğer bu karar harekatı düşünüyorsa, şahsi düşüncem ama Donald Trump açısından Merve Hocam'ın dediği gibi tüccar olan, tacir olan, iş adamı olan bir Trump böyle bir zayiatı göze alabileceğini düşünmüyorum. 2 sene sonra başkanlık süreci bitecek. Hani Vance çok güçlü bir aday. Gelme ihtimali çok ama Vance'e karşı da büyük bir baskı var. İsrail için biliyorsunuz geçen hafta konuştuk. İsrail için söylediği sözler oldukça onu rahatsız etti. Yani İsrail'i çok hedef alan çok ağır sözler söyledi. Dolayısıyla Amerikan iç siyasiyle bunu nasıl karşılar bilmiyorum ama uzatmadan şöyle toparlayayım. Ukrayna, yani o belki detaylandırıcı ama Hazar Denizi'nde geminin hedef alınması, bir ticari gemine vurması ama içerisinde sadece işte bunun içerisinde bir mühimmat yok. Teknolojik malzemeler olduğu ifade ediliyor. Yani Rusya'nın İran'a gönderdiği ve İran'ın Rusya'ya gönderdiği ve bu alışverişin uzun zamandan beri devam ettikleri birlikleri için de
1: aynı zamanda.
0: Kesinlikle Hazar'ın, bakın şimdi tabii konuyu açıyor ama Hazar şu ana kadar konuştuğumuz bir deniz değildi. Bak Karadeniz'i konuşuyoruz, Akdeniz'i konuşuyoruz, Umman Denizi'ni konuşuyoruz. Şimdi bir de hep benim söylediğim bir şey, Kızıldeniz'i konuşuyoruz. 5 deniz stratejisi var Amerika Birleşik Devletleri'nin, Büyük Ortadoğu Projesi ve o bahsettikleri işte siyaset bakımında ve Tom Barak bunu defalarca söyledi. 5 denize hakim olmak ve 5 deniz arasında kalan geçişleri kontrol etmek ve bunu İbrahim Anlaşmaları birbirine bağlamak. Bir Hazar kalmıştı. Bakın Hazar'da da şimdi barut kokusu var. Yani Hazar da artık bir barış denizi değil maalesef. Hazar'da belki daha başka şeyler göreceğiz, saldırılar göreceğiz. Ve Hazar dediğimiz zaman İran'la Rusya'nın arka kapı ticareti yönettiği veya devam ettirdiği bir yerden bahsediyoruz. İkincisi Donbas'la Ukrayna cephesiyle İran cephesini birleştirecek tek havzadan bahsediyoruz. Kuzey-Güney. Ama ne hikmetse gene bizi ilgilendiriyor bu hadise.
1: Tabii ki.
0: Şimdi Hazar dediğimiz zaman Azerbaycan'ız. Biz bir Hazar devletiyiz. Biz bir Karadeniz devletiyiz. Ama
1: orada bizim bir hattımız var.
0: Hattımız var ama birileri nedense bizi burayı bir şekilde birleştirmeye çalışıyor. Yani bu ateşin içerisinde Türkiye'yi bir şekilde ittirmeye çalışıyor Sinan Bey. Şöyle söyleyeyim hani uzatmadan. En son bir gemi mayına çarptı yanlış hatırlamıyorsam. Amerika Birleşik Devletleri'nin sivil bir gemi olması lazım. Şimdi orada da şöyle bir yorumlama var. Tahran Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş niyetini test ediyor. İkincisi hani Amerika Birleşik Devletleri'nin mayınları temizliyordu. Mayınlar daha temizlenmemiş. Demek ki Amerika'da mayınları bile temizleyemedi.

0: ve bir algı yaratmak. Yani bir taraftan da Hürmüz'de ve mayınlı bölgelerde de bir sıkıntı devam edecek.
1: Bu mayınları temizlemek çok da kolay olmasa gerek.
0: Tabii o zaten aylarca... teknik olarak da söylemişler. İngiltere gemi göndermedi biliyorsunuz. Şeyler ortada zaten. O zaten uzun sürecek ama hani bir yandan bu sıkıntı var. Böyle bir risk var. Şimdi bir de Hazar'dan siz bir cephe açıyorsunuz. Ve orada jeopolitik bir dolaşım problemi başlayacak. Yani oradaki sıkıntı Kazakistan'ı da etkileyecek. Azerbaycan'ı da etkileyecek. Yani Türkistan coğrafyasını da etkileyecek. Ama ne hikmetse yine Türkiye'yi bir şekilde Hazar cephesi, daha doğrusu Kafkasya cephesiyle İran'a bağlamak isteyen bir ateş hattı oluşturmaya çalışıyor gibi geliyor Sinan.
1: Hocam gitmeyin. Hemen uzaktan bağlantıyla aramıza katılan emekli pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazlı ile konuşacağız. Hocam iyi geceler, hoş geldiniz.
2: İyi geceler Sinan Bey, iyi yayınlar. Herkese merhaba.
1: Hocam şimdi bir asker olarak değerlendirmenizi rica edeceğim. Biz tabii konuşuyoruz üzerine ama teknik detaylarını siz anlatacaksınız. Çünkü bir kara operasyonu zamanı geldi mi? Çünkü hani önceden konuşuyorduk. Önce diyordunuz burayı bir dövecekler havadan. Ondan sonra belki bir askeri operasyon yapılabilir. Hava indirme yapılabilir. Kara operasyonu denizden çıkartma yapılabilir. Şu an zamanı mı? Amerika onu mu kolladı?
2: Sinan Bey şimdi burada Hürmüz Boğazı ile ilgili kilidi açabilmek için biliyorsunuz ABD düğmeye yanılmıyorsam 12-13 Mart gibi düğmeye basmıştı ve ondan sonra Tripoli Japonya'dan yola çıkmıştı. Sonra da Kaliforniya'dan da Baxter grubu yola çıkmıştı. Toplamda 6000 civarında deniz piyadesini bu 8 Nisan'daki ateşkesten önce bölgeye götürmekte zorlandı ve 23 Nisan'da ancak getirebildi. Hatta Baxter'ın bazı alt grupları da 30 Nisan'dan sonra bölgeye geldi. Şimdi o 8 Nisan'dan sonraki süreçte de hep eğer ki ateşkesin sonrasında bir mutabakat olmazsa Hürmüz'de bir amfibi çıkarma harekatı olabileceğini değerlendirmiştik. Çünkü ABD bu kadar dünya çapındaki deniz piyadelerini bölgeye yığıyorsa buradan beklenti Hürmüz'ü bir şekilde kendi kontrolü altına almak. Çünkü savaşın ağırlık merkezi Hürmüz olmuştu. Yani savaşın başındaki rejim değişikliği, zenginleştirilmiş uranyum konusu, İran ordusunu işte yerle bir etmek, işte vekil güçleri dize getirmek gibi bir sürü hedef rafa kalkmıştı ve Hürmüz üzerine odaklanılıyor gibi bir görüntü vardı. Ama şu an geldiğimiz noktada her ne kadar Arap Denizi'nde o bahse konu deniz piyadeleri var. Yine 82. hava indirme tümeninden bir Tugay'ın düğmeye basıldığı an 18 saat içerisinde bölgeye gelmesi husus falan var ama görüldüğü kadarıyla ABD'nin hiçbir şekilde burada bir harekat yapma niyeti yok. Yani şuradaki şu ana kadar gördüklerimiz sadece sınırlı, düşük yoğunluklu hava harekatı ve şu anda onu yine kestiler. Taraflar birbirlerini aslında karşılıklı hem yıpratıyorlar hem de kontrolü olabildiğince kendi ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Çünkü yetenekleri çok asimetrik. İran biliyor ki ABD'yi klasik savaş taktikleriyle dize getirmesi imkansız. O nedenle de hem kamikaze dronları hem balistik füzeleri bölge ülkelerini kendi silahlarıyla baskı altında tutmak suretiyle kendisine tabi kılmaya çalışıyor. Hem de bölgedeki Amerikan varlıklarına aslında son dönemde baktığımızda 8 Nisan'dan sonraki gelişmelere İran yavaş yavaş neredeyse İsrail haricinde bölgede Amerikan varlığı bırakmadı. Askeri varlığından bahsediyoruz. Biz tabii ki hep 50 bin askerden bahsediyoruz ama bunlar hava üslerinde görev yapan, lojistik merkezlerde görev yapan, harekat merkezlerinde görev yapan askerler. Yani orada herhangi bir şekilde müşterek amfibi harekatı olabilir, kara harekatı olabilir. Bunların hiçbirinin bir görevi olamaz. Çünkü onlar karada veya amfibi çıkarma görevinde görev alabilecek eğitimleri buna uygun askerler değil. O zaman kim kalıyor? Dışarıdan getireceğiniz askerler.
3: Sinan çok özür diliyorum. Sinan evet. Çok özür diliyorum. Çok bir son dakika gelişmesi aktarmak istiyorum. Şimdi Barak Ravid malum Axios'un Beyaz Saray'daki en önemli kaynaklarından birisi. Biraz önce o yazdı. CENTCOM komutanı Pentagon ve Beyaz Saray'a olası bir sonraki adımın ABD ordusunun destansı öfke operasyonu hareketi sırasında belirlediği ancak vurmadığı hedeflerin geri kalan %20'sini etkisiz hale getirmek amacıyla büyük çaplı muharebe harekatlarına yeniden başlamak olacağını iletti. Kaynakların aktardığına göre komutan büyük çaplı muharebe harekatlarına dönme kararı alınmadığı takdirde son iki haftadır sürdürülen bombardıman kampanyasına devam etmenin bir anlamı olmadığını vurguladı diyor. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum Hüseyin Hocam, çok özür diliyorum. Belki sizin konuşmanıza destek olur. Buradaki CENTCOM komutanının yapmak istediği, dikkat ederseniz ben çok altını çizdim. CENTCOM komutanının David Cooper'ın özellikle Amerikan derin devleti içerisinde, derin yapısı içerisinde çok önemli bir görevi olduğunu çok söyledim ben bu ekranlarda. Ve Amerika'yı kesinlikle bir kara operasyonu, bir kara harekatına, büyük çaplı bir saldırıya ikna edebilmek için inanılmaz şekilde Pentagon üzerinden de dolayısıyla Beyaz Saray'a baskı uyguladığının altını çizmiştim. Şimdi burada kaynakların aktardığına göre komutan büyük çaplı muharebe harekatlarına dönme kararı alınmadığı takdirde diyor. Yani sürekli bu açıklamayı Netanyahu'nun buraya gelişinden bir gün önce yapması da hiç şüphesiz tesadüfü değil. Ki David Cooper'ın biz CENTCOM komutanının sık sık İsrail'e gittiği ve sık sık Netanyahu'yla, Mossad direktörüyle bir araya geldiğini biliyoruz. Dikkat ederseniz bir zemin oluşturulmaya çalışılıyor. Donald Trump üzerinde Netanyahu'yla Trump'ın durum odasına girmeden önce bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor.
1: Evet. Hüseyin Hocam, şimdi tam yarım kalmıştı. Bir kara operasyonu bekliyor musunuz siz bir asker olarak?
2: Kara harekatı beklemiyorum. Kara harekatının olmasını aslında gerektirecek hala yeterince kuvvet yığınaklanması bölgede yok. Olma ihtimali de yok. Çünkü ABD'de hiçbir şekilde bu yönde bir hareketlenmeyi görmüyoruz. ABD aslında o 3 Nisan'daki F-15'in düşürülmesi sonrasında silah sistem subayını 5 Nisan'da kurtarma bahanesiyle bölgeye çok fazla sayıda uçakla, helikopterle, nakliye uçaklarıyla bir operasyon düzenledi hatırlarsak. Orada zenginleştirilmiş uranyum konusunda bir tatbikat yaptılar. Şimdi o
1: biraz
2: tatbikatın daha geniş
1: herhalde.
2: Evet, onun daha geniş versiyonunu yapabilmek için çok daha büyük çaplı bir şeylere ihtiyaç var. Ama oralarda kullanacağınız askerlerin malzemeleri, kullanacakları yöntemler, bunlara ilişkin ABD tarafında bir yerlerde tatbikatlar önce yapılması lazım. Yani benzeri bir şey yapabilmek için önce siz bunun tatbikatını denemeniz lazım. Şimdi burada aslında 2002 yılında ABD'nin yaptığı bir tatbikat vardı. Orada şimdi bu genelde kurmay yetiştiren akademilerde şey olur. Mavi kuvvet olur, kırmızı kuvvet olur. Bu kırmızı kuvvetin ne yapacağı 3 aşağı 5 yukarı yazılı olarak bellidir. Mavi kuvvetin aşağı yukarı ne yapacağı bellidir. Oyunlamada bunlara yönelik bazı imkan ve kabiliyetler, yetenekler denenir. Şimdi ABD'de o dönemde emekli bir kor generali kırmızının başına koydular. Dedi ki adam, ya ben dedik eğer serbest bırakmazsanız bu işin başında yokum dedi. Tamam dediler, serbest bırakıyoruz dediler. O İran'ın rolünü oynamıştı ve ABD'nin İran'ı işgal edemeyeceğine dair senaryoyu çok güzel bir şekilde uygulamıştı. Sonra dediler ki ya bu harp oyununa çok uymadı. Tekrar biz senin elini kolunu bağlayalım dediler. Sonra İran'ı yendiler. Bu 2002 yılında denenen bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada hani biraz önce Furkan Hocam da söyledi. Bunun Afganistan'ı var, Irak'ı var, daha önce Vietnam var. ABD'nin artık o 2. Dünya Savaşı'ndaki devasa güçte olan, tüm dünyayı yeniden şekillendiren bir ABD olmadığını biliyoruz. Amerika'nın yeniden bir güç oluşturup herhangi bir coğrafyadaki herhangi bir bölgeyi falan işgal etmesi şu anki şartlarda mümkün değil. Bakın aynı şey Rusya için de geçerli. Yani Stalin Rusyası yok karşımızda. Ona özenen Putin var. Ukrayna çok az bir güçle onu durdurdu. Ama burada ne var? Bakın İsrail de kendini bir şey sanıyordu. 12 gün savaşlarını yaptı. Sağa sola ateşler ediyor. Daha Gazze'de bile adam gibi sonuç almadı. Soykırım hariç. Şimdi burada esas nokta şu. Çin'in batıya doğru açılan o kuşak yol koridoru diyelim. Kuşak yolu kesen bir seri harekatlar var. Yani Ukrayna, Hazar, o beş denizden bahsedildi ya. Beş deniz dahil. Bunun Sudan'a kadar uzanan ayağı var. İşte Fusiler var, Yemen'deki çatışmalar var. Yani aslında tüm bölge Çin'in batıya gitmesini engelliyor. Çin'i siz doğudan da kuşatmışsınız Pasifik'te. Aslında buradaki harekatın bir nevi Çin'e rahat vermemek, batıya bakan yüzünü büyük ölçüde hem denizlerden de karada kesmek gibi okuyabiliriz. Bu işin stratejik boyutu, ama taktik boyuta baktığımızda şu anda 17 Haziran'da taraflar el sıkıştı, bir mutabakat muhtırası var. İran penceresinden baktığımızda gerçekten her yönüyle şahane bir mutabakat muhtırası. Ancak sonuçta işte bir gemi geçiyor, 3 tane gemi vuruluyor, ticari gemi. İran onları niye vurdu? Onların vurulmasına ABD niye bu kadar büyük sorun yaptı ve gitti işte bir dizi hava harekatını 8 Temmuz'dan itibaren başlattı. Son 2 günde herhangi bir şey yaptı yok. Bunların hepsini taktik operasyonlar olarak görmek lazım. CENTCOM komutanı falan, yani ne dediği belli değil. Yani şu anda biraz da şöyle bir şey okumak lazım. Savaşları komutanlar yapmıyor. O eski alıştığımız büyük komutanlar yok. Büyük askeri mekanizmalar yok. Büyük askeri sistemler yok. Sanki biraz böyle siyasiler yapıyor. Siyasilerle uyumlu çalışan askerlerin yaptığı bir şeyleri konuşuyoruz şu anda. Yani ben bu savaşın en başından beri şunu söylüyorum. Bu savaşı Pentagon planlasaydı böyle bir savaş olmazdı. Fakat yani biz taksit taksit bir savaş gördük. 28 Aralık'tan günümüze kadar. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz aşamada kararların hepsi siyasi veriliyor. Ama buradan askeri bir şey çıkar mı? CENTCOM komutanı büyük çaplı operasyon derken neyi kastettiğini ben anlamıyorum. Yani sonuçta denizci bir asker olarak acaba şey mi söylüyor? Amfibi çıkarma yapacağız diye onu mu söylüyor? Hava harekatı diyorsa zaten ABD'nin genelkurmay başkanı da havacı. Yani burada biz durmadan İran'ı bombalayarak bir sonuç almaları mümkün değil. Yani 20 bin hedeften bahsediyorlar.
1: Evet.
2: İran'da vurulmadık yer kalmadı. Şimdi İran'daki strateji şöyle değişecekse anlam verebiliriz. Yani İran'ı yerle bir etmek için stratejik felç etkisi dediğimiz bir yola girmek için siz ya enerji hatlarını vuracaksınız, gerçekten lojistik merkezleri vuracaksınız, kilit köprüleri vuracaksınız ve en önemlisi halka karşı psikolojik harekatı en üst seviyeye çıkarabilmek için de şehirleri yerle bir edeceksiniz. Burada da her şehri değil, seçilmiş şehirleri. Şimdi bunu ABD yapmaya hazır mı? Yaptığı takdirde İran'ın vereceği asimetrik etkiye, yani Körfez ülkelerini hem enerji yönüyle hem su yönüyle hem de petrol yönüyle bir anlamda felç edecek İran'a karşı ABD'nin elinde bir çözüm var mı? Yok. Esas zaten savaşın kilitlendiği stratejik boyutta burası.
1: Evet.
2: O yüzden her şey çok taktik kalıyor, çok klasik kalıyor. Kara harekatının yakın dönemleri olması mümkün değil.
1: Mümkün değil. Hüseyin Hocam teşekkür ediyorum. Bir virgül koyalım. İfal Sapmaz seni dinliyoruz. Biz de yerimize geçeceğiz.
3: Evet, şimdi Hüseyin Hocam'a destek çıkmak amacıyla şimdi bir saat kadar önce Donald Trump'ın yaptığı paylaşımlara bakarsak dikkat çekici bir konu var. Bir, 2028 başkanlık seçimlerini pompalamaya başladı şimdiden. Şapkasını giymiş 2028 yazan üzerinde. İki, daha önce çok defa dile getirdiği bir paylaşım daha yapmış. Diyor ki ben diğer ABD başkanlarına baktığınız zaman en az ölümle sonuçlanan savaşları yönettim diyor. Örnek vermiş. İşte Vietnam Savaşı 58.220 kişi diyor. Kore Savaşı 36.174 kişi. Irak Savaşı yaklaşık işte 4.000 kişi. Afganistan Savaşı 2.400 kişi. İran'a gelmiş son iki savaş. Kendi savaşı İran'da 18 kişi. Venezuela Savaşı'nda da sıfır kişi bir gün içerisinde diyor. Şimdi bunu şunun için söyledim. Hüseyin Hocama katılıyorum. Furkan Hocamın da tabii konuşmalarında çok sık diyorum aynı şeyi. Yani bir kara operasyonuna girecek mesajı vermiyor. Sanki Donald Trump şu an içerisinde son bir saat içerisinde yaklaşık 10-15 paylaşım yaptı. Artık zaferini ilan etmiş bir başkomutan edasıyla paylaşımlarda bulunuyor Donald Trump. Hep şunu söyledim. Bir şekilde bu zafer fotoğrafını elde edip çıkmaya çalışıyor Donald Trump bu işin içerisinden. Şimdi baktığımız paylaşımlarına baktığımız zaman geminin üzerinde, işte denizaltının üzerinde, harikatası üzerinde sürekli böyle bir zafer fotoğrafları paylaşıp duruyor. O açıdan ben Donald Trump'ın 2028'e dördüncü kez, zaten olması imkansız anayasaya göre, dördüncü kez ABD başkanlığına pompalamaya başladığı bir dönemde İran'a yönelik büyük çaplı bir kara operasyonuna hiçbir ihtimal vermediğimin altını çizmek istiyorum.
1: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyorum. Furkan Hocam, ben sizi uğurlayıp tamam. Ayakta tuttum, özür diliyorum. Anar Hocam, sizi böyle

0: alabilirsem. Tabii bir yandan da Amerikan basınının bir analizi var. Arkadaşlarımdan da rica edeceğim. O analizi de birazdan paylaşacağız. Çok önemli başlıklar var çünkü içerisinde. Anar Hocam, şimdiye kadar konuşulanlar hakkında eklemek istediğiniz bir şey var mı bu kara savaşı ile ilgili? Şimdi Hüseyin Hocam diyor ki ben düşünmüyorum diyor, bir kara savaşı yapamazlar. Oradaki asker tipleri de buna uygun değil diyor.
1: Evet. Şöyle, evet, kara harekat yapmaz ki, buna gerek yok. Ama ben bu operasyonların özellikle son 13-14 gündür başlayan operasyonlar, ki Netanyahu'nun ziyareti sonrası, ben 4. faza da geçileceğini düşünüyorum. Çok daha ağır bombardımana geçecek İran'a karşı. Bunun da sebebi şu: kara harekatına gerek yok ama İran'ı yani çökertmek...
0: Netanyahu görüşmesinden sonra,
1: evet, çok daha ağır bir bombardıman saldırısı başlayacak. Evet, kara harekatı olacağını düşünmüyorum. Amerika Birleşik Devletleri bu hatayı Rusya dışında hiçbir büyük ülke yapamaz. Şimdi Rusya Ukrayna topraklarının %20'sini kontrolü altında tutuyor ama ona maliyeti 1,5 milyon asker öldü.
0: Ya bir avantajı ve şu: komşu zaten.
1: Komşu.
0: Asker getirme şansı var.
1: Şöyle bir şey.
0: Amerika'nın o şansı çok büyük değil yani.
1: Gerek de yok. Neden gerek yok? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, bakın, son günlerde hedef aldığı coğrafya, şimdi bir harita, başka bir İran'ın eyaletlerini gösteren bir harita olsaydı orada daha, evet, bakın, hedef aldığı bölgelere baktığınız zaman son günlerdeki operasyonlarda burası Huzistan, bu şehir Hurmizgan ve şurası da Sistan Belucistan. 4 eyaleti hedef alıyor. Yani İran'ın güney sahillerini bombardıman ve hedef alarak bu güney sahillerini, güney eyaletlerinin merkezle bağlantısını koparmaya çalışıyor. Altyapıları, lojistik merkezlerini, köprüleri hedef alıyor.
0: Bir plan dahilinde olmalı.
1: Tabii ki bu bir plan dahilinde. Şimdi siz bu bombardıman aralıksız devam ederse, ki öyle gözüküyor bu Netanyahu'nun ziyareti sonrası, siz zaten İran'ın merkezle güney eyaletleri arasındaki bağlantısını kopardığınız zaman egemenliğini burada sınırlamış oluyorsunuz. Amerikalıların son dönem CENTCOM'un gerçekleştirdiği operasyonlardaki emare bu yönde. Artı bir de İran'ın şu bölgelerini hedef alıyor: Hazar Denizi'ndeki limanlarını, yani Zebakenar Limanı, Mazenderan'daki limanlar ve Gilan Eyaleti'ndeki limanlarını. Bu limanlar niye önemli? Çünkü İran'ın Orta Asya'ya, Rusya ile yapılan ticareti nefes borusu. Yani İran bu limanlar vasıtasıyla zaten buradaki tankerlerini hareket ettiremez durumda. Geriye kalan bu limanlar vasıtasıyla Orta Asya ülkeleriyle, Rusya ile bir şekilde ticaret dengesini devam ettirmeye çalışıyor ama aynı anda CENTCOM hem burayı hem de burayı hedef alıyor. Şimdi kara harekatı Amerika, şimdi Ukrayna örneğinden şöyle bir örnek verelim. Rusya'nın 1 kilometrekarelik Ukrayna toprağını ele geçirmek için kaybettiği asker sayısı 11. Yani bugüne her ay 30-35 bin asker kaybediyor. Amerikalılar bunu test etti, gördü sahada, görüyorlar. Rusya öyle bir bataklığın içerisine çektiler ki benzeri hatayı hiçbir zaman işte 200 bin, 300 bin askerle İran'ın derinliklerine giremezler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: bombardıman uçaklarıyla, hava operasyonlarıyla, şu an yaptıklarıyla zaten İran sahasında elde edemeyecekleri hiçbir şey yok. Biz şunu söylüyoruz ama bu bir taktiksel operasyonlar değil. İran'ı çökertme operasyonunun çok ciddi bir parçası. 7 Ekim'den sonraki, sonra gelişen İran'ın içerisindeki gelişmelere, İran'ın kaybettiği şeylere bakarsanız bunun ciddi bir çökertme operasyonu olduğunu görürsünüz. Şimdi 7 Ekim önceki İran'a bakalım, bugünkü İran'a bakalım. Vekil güçleri hemen hemen tamamen ağırlıklı olarak saf dışı bırakılmış. İçeride 1980'lerden beri İran'ın bu efsanevi, kendileri açısından direniş ekseni politikasını inşa eden Ali Hamaney ve ekibi tasfiye edilmiş. Müçtaba Hamaney var mı yok mu? Ülkeyi kim yönetiyor? Siyasi kanat ne yapıyor? Sepah devrim muhafızları içerisindeki farklı hizipler. İran'ın, işte bakın, İsrail ve Amerika'nın İran'ı getirdiği nokta bu. Biraz daha geriye gidip derinlemesine bir bakış açısıyla baktığınız zaman İran'ın sahada kaybettiklerini görürsünüz. Ama hala İran içerisinde aşırı sertlik yanları şunu söylüyor: göze göz, dişe diş. Şimdi evet, İran'ın asimetrik zarar verme kapasitesi var. Bu ülkeleri hedef alıyor İran. Hürmüz Boğazı'nı kilitleme kapasitesi var. Artı Babülmendep'te de bir şeyler yapabilme kapasitesi var ama şunu kabul etmesi lazım: İranlı liderliğinin hala teknolojik güç, uluslararası güç ve stratejik üstünlük diğer cephede. Şimdi bakın, bir örnek vereceğim. Galibaf mutabakat zaptını imzaladıktan

0: sonra çıktı devlet televizyonunda bir konuşma yaptı. Dedi ki bizi eleştiriyor sertlik yanlıları. Neden bu antlaşmayı imzaladınız? Diyor biz bu antlaşmayı imzalana kadar Amerikalılar tek bir İran tankerinin buradan petrol satmasına müsaade etmedi. Ama devrim muhafızları bunun tersini söylüyordu. Diyordu ki Amerikan ablukası bizim için hiçbir şey, biz zaten tankerlerle petrolü, doğalgazı satıyoruz. Diyor ki hayır, izin vermiyorlardı. Bunu söyledikten kısa süre sonra devlet televizyonu yayını kesti. Siyah bir bant geldi, sonra dediler ki teknik aksaklık olmuş. Şu anda CENTCOM açıklama yaptı.
1: Bir itiraf geldi orada.
0: Şu an İran petrol satamıyor buradan. CENTCOM açıklama yaptı. 10 tane tankeri geri döndürdük. Bakın Amerikalılar şunu yapmaya çalışıyor İran'ı. Bir örnek verip öyle tamamlayayım sözlerimi. İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte Japonlar birdenbire Pearl Harbor saldırısını gerçekleştirdi. 2000'den fazla Amerikan askeri öldü. İzolasyonistler etkisini kaybetti. Savaşa girmeyelim diyenler geri planda durdu. Savaş yanları kongre üzerinde baskı vesaire derken Amerika Pasifikler'de Japonlarla savaşa girdi. Ama halbuki 1941 Pearl Harbor saldırısına gelene kadar Japonları Amerika kıskaç altına almıştı. Bu hataya zorladılar. Abluka başlattılar, fonlarını dondurdular, petrol ihracatını yasakladılar. Japonlar mecbur kaldı böyle bir hataya. Şu anda Amerika'da İran'ı benzeri bir hataya zorluyor. İranlılar yavaş yavaş, o akıl tutulması da var ülke içerisinde, Amerika'nın tolere edemeyeceği bir hataya zorluyorlar. Bu ne olabilir? Şimdi önümüzdeki günlerde belki de burada hareket eden bir Amerikan gemisinin hedef alınması, mürettebat içerisinde işte 50-60 tane Amerikan askerinin ölmesi, bunların ülkeye cenazesinin gönderilmesi, işte o zaman uluslararası bir koalisyon güç İran'a karşı harekete geçme tehlikesi var. Maalesef giderek İran, biliyorsunuz burada da bir çatışma ortaya çıktı.
1: Ya bir şu avantajı vardı. Pozitif bir avantajı
0: değerlendiremedi.
1: Vardı. Negatife dönmeye başladı.
0: Değerlendiremedi. Mutabakat saptı. Son derece pozitif bir avantajdı. Evet. İran'ın lehineydi ama sertlik yanlıları, o İran içerisindeki dişe diş, göze göz, özellikle Ali Hameneyi'nin cenazesi ülke içerisindeki bu grubu daha da şeyden çıkarttı. İntikam duygusunu ön plana çıkarttı. İşte müzakerecilere ölüm, müzakere yürüten ekip tutuklansın vesaire derken geldiğimiz nokta itibariyle son derece vahim. Bu Netanyahu ziyareti sonrası da dönüşte göreceksiniz ki tekrar bir bombardıman dalgasının başlama ihtimali çok yüksek.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizi böyle alayım. Merve Hocam, sizi davet etsem, bir analiz paylaşıldı, New York Times'ın analizi. Şimdi şuradan hemen açabilirsek. ABD, İran'ın nükleer programını sonlandırmak ve rejimi devirmek için saldırdı fakat 5 ayda hedeflere ulaşamadı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve bunun borsalar üzerindeki etkileri kontrol edilemedi. Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleri durma noktasında, Kızıldeniz ve Aden Körfezi de tehdit altında. İran'a kara birlikleri gönderme konusunda kimse istekli değil. Bu Trump'ı hayal kırıklığına uğrattı. Bu analizle ilgili bir sayfa daha var. Onu da arkadaşlarım ekrana getirecekler. Amerikan Başkanı Trump'ın İran politikasını destekleyenlerin oranı %29'a geriledi. Trump'ın önünde 3 seçenek var. Savaşı tırmandırma, ekonomik baskı veya zafer ilan edip çekilme. Hı hı. Bunu hangisini yapabilir hocam?
2: Üçünü de yapabilir. Üçünü de yapabilir ama duruma bağlı olarak, yani gelişmeler ışığında. Az evvel Aner hocamın bahsettiği gibi örneğin şimdi yavaş yavaş aslında denizler de kızışıyor ama Hürmüz Boğazı'nda her gün yeni ve biz aylarca duymadık aslında, savaş yoğun bir şekilde devam ederken mayınlara basıp çarpıp patlayan gemi olmamıştı. Hatta bu yüzden mayın var mı yok mu gerçekten olup olmadığı konusu şüpheliydi.
1: Şimdi
2: mayınlarla patlamalar olmaya başladı. Mayınlara çarpma söz konusu ama şu anda ciddi bir sivil zayiat söz konusu olmadı. Yani herhangi bir ticari gemide çok sayıda insanın öldüğü ve uluslararası kamuoyunda bir infiale sebep olacak bir şey yaşanmadı. İlla ki askerlerin, Amerikan askerinin sayısını, ölüm sayısının artmasına gerek yok. Hani hatırlar mısınız, Irak Savaşı'nda vardı bir bir kuş.

0: petrole batmış bir kara batak bile ne kadar mesele olmuştu. Bir ışığa bakar yani, bu bir şey de olabilir, Yunus da olabilir, balina da olabilir. O infiali nerede çakacağınıza bağlı. Ama burada özellikle sivil hayatları söz konusu olabilir ve Trump'ın o çağırıp çağırıp bir türlü getiremediği o uluslararası koalisyon Hürmüz'ü açmak için böyle bir bahaneye bakabilir. O zaman tırmanma söz konusu olabilir. Ekonomik baskı ihtimali tabii ki, çünkü kendisi ekonomik baskı altında. Petrol fiyatları sebebiyle bir türlü Hürmüz'de anlaşamıyor İran'la. Hürmüz'de anlaşamadığı için çatışmalar tekrar başlıyor. Çatışmalar tekrar başlayınca fiyatlar tekrar yukarıya çıkıyor ve ara seçim için üzerindeki baskı giderek daha fazla artıyor. Kendisine baskı, karşı tarafa ekonomik baskıya zorlar elbette ki kendini. Zafer, evet hocalarıma katılıyorum. Ben de şu anda bir kara harekatı için bir böyle bir durum görmüyorum. Ama Trump bu. Öngörülemez bir adam. Yani Venezuela'daki o bir gecede yapılan operasyonun sarhoşluğuyla İran'da bir gireriz, beş haftada çıkarızlara falan inandı, girdi. Evet, coğrafya üstün geldi. Çıkamadılar. Şu anda istediği noktadan çok uzak, ama ne çıkabiliyor ne de kalabiliyor. Tam da bu nedenle şu anda durumunu zor görüyoruz, ama yani karşımızdakinin bir süper güç olduğunu ve gerekirse bedel ödemeyi dahi göze alabileceğini biliyoruz. Ya yani arka tarafta Netanyahu gibi bir faktör var. Her ne kadar bugün de görece zayıflamışlar desek de İsrail lobisi var. Mossad var, istihbarat oyunları var. Bunların hepsi bizi farklı bir yere götürebilir. Ama şu anda elimizdeki, önümüzdeki tabloya baktığımızda evet, bu mutabakat masasını bir kere daha kurayım, buraya bir oturayım ve zaman kazanayım diye düşünüyor. Aslında İran'ı masada kendi şartlarıyla bir noktaya getirmeye çalışıyor. Çünkü şu ana kadar istediği gibi gitmedi işler. Ama oyun dönüştürücü pek çok şey yaşanabilir. Bakın Hazar örneği. Yine sizin stüdyonuzda konuştuk. Benim en çok endişe ettiğim konulardan bir tanesi. Bir tek Rusların savaşı bir genişletmeme taraftarı olmasına güveniyoruz, ama Hazar'da mesela işte denizciler ölürse falan konuşuyoruz. Bir denizci öldü. İki savaşın birbirine temas ettiği bir nokta Hazar. Çok da aslında öyle barışçıl bir denizde değildi. Çünkü İran'dan Rusya'ya sürekli aslında lojistik, askeri teçhizatın gittiği çok fazla süredir söyleniyordu. Zelenski'nin bu İran'a karşı ben de bir şeyler yapmalıyım çabasının ardında çok uzun süredir Rusların Hazar'dan Ukrayna'ya drone gönderiyor olmasının çok etkisi var. 2022'den beri yapıyorlar bunu. Orada fırkateynlerden özellikle şehit dronlarıyla karşı karşıyalar, füzeler geliyor fırkateynlerden atılan falan. Bu aslında çok insanların dikkatini pek çekmedi. Ama yani Zelenski bu konuda çok şikayetçiydi. Trump'a da bu ilk başta yani biz size destek olalım derken sadece drone satalım demedi. Ben Kiev'de 500 tane şehit drone'unu görmüş bir insanım. Her ay biz bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. İran drone'larına, İran füze saldırılarına karşı belki de dünyada bizim kadar tecrübesi olan yoktur, bizden yararlanın falan demeye çalıştı. Bugün şimdi ilk defa kendini gösterme fırsatı buldu. Hazar'a saldırarak 2026'nın Mayıs ayında 2-3 ay önce saldırı düzenlediler Hazar'a, ama Rus askeri gemilerini vuruyorlardı. O zaman çok dikkat çekmiyordu. Bugün ilk defa İran Rusya arasında bir askeri lojistik sağlayan, kendi iddialarına göre bir gemiyi vurdular. İran diyor ki tamamen ticari bir gemiydi. Öyle ya da böyle iki savaşı temas ettirdi şimdi.
1: Hocam şunu araya girip sorabilir miyim? Netanyahu salı görüşecek. Anar hocam da söyledi.
0: Aynen öyle.
1: Ertesi günde Zelenski görüşecek.
0: Evet.
1: Şaşırtıcı gelmiyor mu?
0: Yok, gelmiyor. Bir kere zaten bir bahanesi var aslında. Yani işte Lindsey Graham'in cenazesi için gelecekler. Ama ikisinin ajandalarının örtüşmesinin sonucu ne olur diye ben düşünmeden edemiyorum. İran'a savaşın devamını isteyen yani Netanyahu tek başına konuşsa bir şey, ben de katılmak istiyorum diyen Zelenski tek başına konuşsa başka bir şey. İkisi ard arda birbirini tamamlayan şeyler söylerse Trump'ın Zaten karışık olanaklı, tekrar karışabilir. Her ne kadar aman petrol fiyatını düşük tutayım, şu aralar benim bu işime bunlar gelmiyor dese de bu işin arkasında bir de çok ciddi istihbarat savaşları dönüyor. Yani Hazar konusu ciddi anlamda hem Kiev'in hem de Mossad'ın ciddi istihbaratlarının da yoğun olduğu bir alan. Burayla ilgili kalkıp da İran buradan nükleer de götürüyor, bilmem ne yapıyor da Rusya'da şuradan şunu şöyle yapıyorlar falan girip şu anda tahmin edemeyeceğim, öngöreceğimiz ya da öngöremeyeceğimiz pek çok senaryoyla yani bu işi daha tam kapsamlı hale getirelim, bu işi biraz daha yürütelim, devam ettirelim deme durumları söz. Bakın, Trump'ın arzusu evet bu işi kontamine etmek, bu burada dursun bana zarar veriyor diyor. Ama Netanyahu'nun bu savaşın devam etmesine ihtiyacı var. Çünkü kendisinin seçim ajandası, seçim takvimi Trump'ınkiyle neredeyse aynı, örtüşüyor. Bir hafta var arada seçimlerinin. Birinin işine savaş yarıyor, ötekininki de ateşkes. Hangisinin ajandası daha değerli göreceğiz. Zelenski için ise yani çok uzun süredir Ukrayna-Rusya barışını falan konuşuyoruz ama Putin bile o kadar yanaşmazken Zelenski zaten hiç yanaşmıyor. Hatta yani bir zamanlar böyle bu adam mı savaşacak dediğimiz adam bayağı yani artık drone tüccarına falan dönmüş vaziyette. Tam bir savaş tüccarı haline geldi. Onun da yani kendisi açısından burada devam etmesi yönünde ciddi avantajları var. Yani iki savaşı birleştirmek demek, arkasına zaten NATO'da bir destek almış olan Ukrayna buradan farklı senaryoların peşinde olma ihtimali yüksek. O yüzden hakikaten böyle anlık değişimlerin bize çok farklı senaryolar gösterebileceği bir dönemdeyiz.
1: Şunu da sorayım son olarak.
2: İnan.
1: Buyur İrfan Sapmaz.
2: Şimdi hemen bir araya girip aksıyorsun, yeni bir Beyaz Saray'dan sızıntı bir haber var. Brett Cooper'ın CENTCOM komutanının değerlendirmesinin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Denkey'nin House of Offices stoklarının azaldığına dair uyarılarının, Başkan Trump'ın Cuma günü ABD saldırılarını askıya alma kararını etkilemede yardımcı olduğunu belirtiyor. Rapora göre ABD-İran görüşmeleri devam ederken her iki tarafta gayri resmi bir sessizlik karşılığı sessizlik duraklamasında uyuyor gibi görünüyor diyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi şunu sormam lazım. Netanyahu'nun ajandasında ne var? Ne isteyecek Trump'tan tam olarak?
0: Ya bence bu nükleer meseleleri tekrar çıkıyor ya böyle uluslararası kamuoyunda dolaşıma. Zaten birincisi evet İran'ı bir zorlayıcı diplomasiyle bak kapanan konular tekrar açılır. Hani sen iyisi mi masaya dön diye ya Beyaz Saray tarafı da aslında zorluyor ama Netanyahu'nun tehdidi böyle devam edecek. Netanyahu'nun amacı belli, savaşa geri dönmek. Savaşa dönebilmek için bak sen mutabakat istiyorsun ama bizim istihbaratımız Mossad'ın elinde şunlar şunlar şunlar var. Bu arada Axios'tan gelen haberlerin yoğunluğu arttıkça bir tedirgin olmak gerekiyor. Ben yani biraz Axios artık yani İsrail'in Beyaz Saray'daki ofisi falan diye yorumluyorum. Çünkü savaş propagandasını artık o kadar azıttılar ki, o kadar kontrolden çıktı ki kimse onlara normal bir medya gibi bakmıyor. Siz öyle okuyor musunuz? İsrail Beyaz Saray'a ne dayatıyor anlamak için aslında artık Axios'a bakar olduk. Hakikaten de yani ona söyletiyor, buna söyletiyor, fısıldıyor bilmem ne falan. CENTCOM komutanına bile evet onların da zihni öyle ama istediğini söyletip Trump'a da kendilerini bu şekilde okutabilen bir medya. Biraz aslında Netanyahu'nun ajandasını da görüyoruz. Savaşa geri dönmeyi isteyeceği belli. Trump'ın en çok arzuladığı yerlerden bir şekilde ulaşmaya çalışacak. Bu arada Bahreyn'le bir temas kurdu Netanyahu. Uzun süredir aslında Arap ülkeleri Gazze'deki soykırım sebebiyle temas etmekten kaçınıyorlardı ama yavaş yavaş iş buraya da gidiyor. Yani bu kapı açılırsa Gazze falan yani pek zaten umurlarında olmayan ama Müslüman dünyası tarafından çok açıkça aşağılanmaktan korkanlar ya yavaş yavaş kendi güvenliğim söz konusu deyip o cepheyi açarlar. Zaten İbrahim Anlaşmaları'nı taraflar gizli bir ilişki devam ediyor ama bunu açıktan yapmaya da başlama durumları söz konusu olacaktır. Yani sonuçta orada göreceğimiz şey savaşa, tam kapsamlı savaşa dönüş mü yoksa Trump'ın dediği gibi bir süre daha bekleme mi? İran da elbette ki bunu kokluyor. İran'ın da birazcık şu anda geri çekiliyor yani duruyorum. Benim yaptığım şey zaten misillemedir. Onlar saldırmazsa ben de saldırmam demesi. Bakalım bu hafta ne olacak, ne konuşacaklar, ne karar vereceklere bakmak olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum Merve Hocam. Sizi böyle alayım. Tabii arkadaşlarımdan da bir yandan Ahbap'la ilgili gelişmeleri paylaşmalarını rica edeceğim ama önce Hüseyin Hocam'a teşekkür edeyim. Emekli pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla. Hocam analiziniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diyelim efendim.
3: İyi geceler. Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyoruz. Önemli bilgiler paylaştın. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diyelim.
2: Kolay gelsin Sinan.
1: Çok teşekkürler. Evet, tabii Ahbap'ta da önemli gelişmeler var. Arkadaşlarım o bantı hazırlıyorlar şimdi. Önce ekranlara getirelim, üzerine konuşalım.
4: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
5: Sözde Yardım Derneği gizli bir suç örgütü çıktı. 10 milyarlık kirli gölge yönetim ağı belgelendi.
6: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
5: Asrın felaketinde yaklaşık 7 milyar lira para toplayan ve Türkiye'nin en güvenilir kurumu imajı çizilen Ahbap Derneği'nin suça iştirak eden yönetim ağı 2021 yılından itibaren bizzat Haluk Levent tarafından adım adım kuruldu. Sözde bir yardım ağıydı ama sonrasında gerçek ortaya çıkacak o kirli tezgah gün yüzüne çıktığında ortaya dökülen rakamlarsa dudak uçuklatacaktı. O ağın içinde gözaltına alınan 28 kişi tutuklandı. Derneğin kadrosu suç makinesi gibiydi. Gölge yöneticilerin suç kayıtları saymakla bitmedi.
7: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
6: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha, nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
5: Ahbap'ın eski genel sekreterliğini yapan Zafer Yayın, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 9 farklı suç kaydı bulunuyordu. Eski Mali ve İdari İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in 7, Alper Çelik'in ise şans oyunlarıyla hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından dosyaları bulunuyordu. MASAK raporlarındaki verilere ve hesap dökümlerine göre bu isimlerin banka hesaplarında toplam para trafiği giriş ve çıkış hacmi 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 lira oldu. İddia o ki Haluk Levent dosyaları kabarık bu isimlerin yerine daha sonrasında temiz vitrin oyunu kurdu. Adli sicili temiz olan Gonca Akpınar, Yusuf Can Ertit ve Tuğba Serbest gibi isimleri yönetim kuruluna yerleştirerek derneğe kurumsal ve temiz bir süs verildi.
8: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi. Öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
5: Haluk Levent'in mesajlarında kasa dediği asistanı Yeliz Kaya tüm paranın toplandığı ve dağıtıldığı merkez oldu. Bağışlar Kaya adına düzenlenen çeklerle dernek dışına çıkarıldı. Depremzede paraları bu oyunla kumar ve borsada hiç edildi.
4: Güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
1: Dünya mevzusundan yurdun mevzusuna geçtik. Hızlıca Ahbap konusunu konuşacağız. Stüdyomuzda haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan var. Hoş geldin.
9: Hoş bulduk.
1: Tabii şimdi gün geçtikçe bazı bilgiler de ele geçiyor. Yeni bilgiler var mı? Paylaşacak mısın bizimle?
9: Yeni bilgiler var. Özellikle Adalet Bakanı Akın Gül'ün geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada daha da derinlemesine bu konu araştırılacak demişti. Yeni haftayla birlikte de yine bu ekranlardan ilk kez duyurmuştuk aslında ünlülerin de Ahbap'a bağış yapan ya da yardım eden, o özellikle 2023 yılında Ahbap'la ilişkili olan kişiler de ifadeye çağrılacak demiştik. Keza geçtiğimiz haftalarda ifadeye çağrılma işlemleri başladı. Bu hafta itibariyle de Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamayla birlikte artık bir dördüncü dalga operasyon ve bunun yanında, bu operasyonun yanında da yine ünlülerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çağrılıp ifadelerine başvurulacağı başvurulacağı bilgileri var. Fakat bu hangi gün olur, ama bu hafta içerisinde böyle bir şeyin beklendiğini söyleyelim. Çünkü Adalet Bakanı özellikle geçtiğimiz soruşturmalarda da aynı hitabette bulunmuştu. Hani konu, kişi, kurum ne olursa olsun sonuna kadar gideceğiz demişti.
1: Evet. Eşeledikçe yeni şeyler çıkıyor. Şimdi evet. Haluk Levent'in sabıkalı A takımı başlığını kullandı arkadaşlarım. İstersen okuyalım, paylaşalım. Haluk Levent 1997'de karşılıksız çek suçundan 9 ay hapis yattı. 2003'te hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. 2008'de dolandırıcılık suçundan yeniden yargılandı. 2010'da dolandırıcılık ve karşılıksız çekten 3 ay hapis yattı. 2011'de dolandırıcılık suçundan yargılandı. 2012'de beraat etti. 2017'de Ahbap Derneği Haluk Levent tarafından kuruldu.
9: Burada aslında

0: Sayman var. İlk dalga operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderilen. Onun vermiş olduğu ifadeyle birebir örtüşüyor aslında bunlar.
1: Şunları da paylaşayım. Tabii ki. Emrah Gödeliner, Haluk Levent'in sağ kolu, çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası var. Güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, vergi usulüne muhalefet. Alper Çelik, Haluk Levent'in ikinci en yakın adamı. 5 suç kaydı var. Karşılıksız senet vermek, dolandırıcılık. Zafer Yay, Haluk Levent Yay'ın hesaplarını kullandığı 15 suç kaydı var. Yaralama, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanımı.
2: Dolandırıcılık asla yalnız yapılan bir iş değildir derler ya, gerçekten öyle. Bir ekibe ihtiyaç var dolandırıcılık i̇şte yapabilmek.
0: O ekibi de şöyle, Hüseyin Küçük var biliyorsunuz, geçtiğimiz yayınlarda da söyledik. Sayman olarak görev yapıyordu Ahbap Derneği'nde. Bu kişinin vermiş olduğu ifadede şunları söylüyor aslında. Ben Sayman olarak görev yaptığımda her şey normaldi, fakat bu usulsüzlükleri gördükçe bu dernekten kendi isteğimle ayrılmak zorunda kaldım. Hatta hem Yeliskaya ile hem de Haluk Levent'le tartışarak ayrıldım. Bunun sebebi de işte bu usulsüzlükler diyordu. Ve ifadesinde şubareler de var aslında. Kendisi ayrılmadan önce para dağıtımı, para çıkışları bir kurul kararıyla yapılıyordu. Fakat kendisinin ayrıldıktan sonra tüm bu hesapların Haluk Levent'e bağlandığını ve Haluk Levent'in tek yetkili olarak Ahbap'a giren çıkan bütün parayı kullandığını ifade ediyor. Keza burada da zaten kendine yakın gördüğü isimleri derneğe üye yaparak veya örnek veriyorum herhangi bir ünvan vererek onlarla birlikte artık savcılığın da söylemiş olduğu gibi burada bir suç örgütü kuruluyor ve kurulan suç örgütüyle birlikte de aslında derneğe giren paralar nereye gittiği belli olmayan bir şekilde Haluk Levent tarafından ve yanındaki isimler tarafından harcanıyor. Çünkü Yeliskaya hesabında milyarlarca lira para hareketi var. Keza yine Emrah Gödeliner'in, Alper Çelik'in, Zafer Yeğen hesaplarında milyonlarca lira bir hesap hareketliliği var. Bu hesap hareketliliği de şunu gösteriyor aslında bize. Yani para bir yerden bir yere gitmiş ama nereye gittiğini şu ana kadar kimse bilmiyor.
1: Çünkü çok kafa karışıklığı var. Bir 4.3 milyar dendi.
0: Haluk Levent'in kendi ifadesi dendi.
1: Bir 20 milyar çıktı.
0: Adalet Bakanı, Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama sadece deprem zamanında, yani 6 Şubat 2023'te sadece deprem zamanında yapılan bağış 11 milyar TL. Sadece deprem zamanında. Fakat Haluk Levent vermiş olduğu ifadede diyor ki 4.3 milyar TL toplandı. Bunun 4 milyarı da o dönemde ihtiyaç sahiplerine vesaireye dağıtıldı diyor. Fakat
1: nasıl dağıtıldı?
0: İşte onun cevabını Haluk Levent'ten başka kimse bilmiyor şu anda. O da dağıttığını iddia ediyor. Fakat yine önceki yayınlara da atıfta bulunarak, yani o dönemde orada yaşayan bir kişi olarak, yani haber nöbeti tutan bir kişi olarak ben en azından bulunmuş olduğum bölgelerde herhangi bir Ahbap'a ait bir emareye rastlamadım. Öyle söyleyeyim.
1: Ya şimdi Merve Hocam, nasıl oluyor bu faturalarımı şişiriyorlar? Ne oluyor? Ben... Ya bu dolandırıcılık hikayesi nasıl oluyor? Şimdi siz bir yere su gönderiyorsunuz yardım olarak. 1000 tane su gönderiyorsunuz atıyorum. Bunu 10.000 su olarak mı faturalandırıyorsunuz? Nasıl oluyor?
2: Tabii yani bu işin beraber çalıştığınız şirketler meselesi var ki bence zaten Ahbap Derneği, evet, toplumsal olarak hepimizin vicdanını en çok yaralayan ve canımızı acıtan kısım. Çünkü... Yani dünyada eşi benzeri örneği var mı diye düşünüyorum. Deprem dolandırıcılığı, bir ulusun, bir toplumun en zor gününde toplanan yardımları tamamen, yani bir de nefsi, kumar bağımlılığı, işte dolandırıcılık gibi şeyler için harcama kısmı işin ayrı bir boyutu, ama onun yanı sıra bu işin başka bir boyutu var. Çünkü Ahbap çevresinde çok fazla şirket de kurulmuş, öyle anlaşılıyor ve Ahbap'ın içerisinde bir sürü marka oluşturulmuş. Mesela su örneğini verdiniz. Bir Ahbap market var, anahtarlığa varana kadar satmış. Ama ne kadar sattı? Yani buradan belki bir kişi bir tane aldı. İşte ne bileyim, destek olmak için falan. Bu arka planda nasıl bir faturalaşma gerçekleşti? İşte ya kırtasiye alıyorum. İşte ya da ne bileyim konteyner alıyorum. İşte deprem bölgesine su gönderiyorum. Belki o bir kasa gitti, bir tır gitti diyelim, gidebildiyse o da, ama karşı taraftakiyle de biraz böyle farklı bir ilişkiniz varsa, o Kesin masak tabii bu arada, bu fatura işte.

0: yönelik ciddi bir araştırmaya girecektir. Sadece MASAK değil bu arada. Yani savcılığın esas alanı şimdi burası olacaktır. Ama bunu 10 tır, 15 tır, 100 tır, 1000 tır ne ile istiyorlarsa gösterebilmek için işte buna bazıları naylon fatura diyor, bir bazıları fatura şişirme diyor. Bu bir yöntem. İşte diğer yöntem, bu kadar çok para hesaplarda dolaşıyor ya. Ondan ona, ondan ona, ondan onayı biz anlayamıyoruz gibi. Neden bu yapılıyor? Bu para aklamanın en basit yöntemi. Parayı, muhtemelen bunlar çok daha büyük paralar. Bunları böyle küçülte küçülte, ki çok da aslında daha da küçültenler var. Bu özellikle yasa dışı bahis meselelerinde çok daha mikro rakamlara, 200 binlerin de altına düşüyor. Ve farklı farklı onlarca yüzlerce hesapta dolaştırıp izini kaybettirip başka bir hesapta topluyorlar.
1: Hocam 1,5 milyar TL nakil yapılmış.
0: Evet.
1: Hiç göze batmaz mı?
0: Yani işte evet. Burada bir rahatlık var. Burada inanılmaz bir rahatlık var ama Haluk'la, yani şimdi ben burada şundan şüphelenmiyor değilim. Yani bir kere bankalar şu anda, yani normal şartlarda son 4-5 yıldır bunun hepimiz farkındayız. Belli bir rakamın üzerindeki hesap, zaten hesap transferi işlem bankanın kendisinin doğrudan dikkatini çekiyor. Bu ister yurt dışından gelsin, artık giderek daha fazla yurt içinde de bu söz konusu. Tamam, son dönemde yasalar bunları biraz daha işte bildir, açıklamaya şunu yaz bunu yaz diyor ama bunlar belirtilmeden önce de bankaların radarındaydı. Belli bir rakamın üzerinde şu işlem hacmi gerçekleşiyorsa deyip öyle oraya dikkat ediyorlar ve bankanın da sorumluluğu var. Devlete karşı sorumluluğu var. Bu arkadaşa muhtemelen Haluk Levent'e, ya birileri uyardıysa bile, o ben bankayı tamamladım, ben banka işi tamam dedim diyor. Olabilir. Gerçekten bankada da bir adamı olabilir. Bir. İkincisi, o onu umursamamış. Yanarsa bu insanlar yanar, bana bir şey olmaz, nasıl olsa hesaplar benim değil diye de düşünmüş olabilir.
1: Şu para akışı nasıl sağlanmış arkadaşlarımdan o line'ı rica edeyim. Şimdi Ahbap Derneği böyle soyuldu. Zafer Yay şoförü, genel sekreteri aynı zamanda. Para girişi 1 milyar 469 milyon 29.207 TL. Para çıkışı 1 milyar 537 milyon. Öyle diyeyim çünkü rakamlar çok büyük. Toplam trafik 3 milyar TL. Yeliz Kaya, Haluk Levent'in asistanı, aslında kasası. Para girişi 2,5 milyara yakın bir para. Para çıkışı 1,5 milyar. Toplam trafik 4 milyara yakın bir para trafiği. Nasıl rakamlar bunlar hocam?
0: Ya tabii canım, bu normal bir insanın günlük yaşayışı içerisinde olabilecek rakamlar değil. Tabii ki çok anormal. Zaten bunlar dikkat çektiği için de farklı farklı alanlardan gelen şikayetler ve dikkat, yani alarme edici durumlar sebebiyle buraya varılıyor ya, bu en başında gelen konu. Yani bir kere zaten şu hesap hareketlerine böyle bir şey, kuş bakışı baktığınızda, kağıt üstünde baktığınızda bir anormallik olduğunu anlarsınız ama hani bu arkadaşlar da mesela Alper Çelik, Emrah Gözeliner, az evvel zaten sabıka kayıtlarını koydunuz, çoğunlukla da mali suçlarla hepsi bir haşır neşirliği var. Ya bu rakamlar hesaplarında döndüğünde başlarına gelecek olanı bilmemeleri mümkün değil. Ha, bu riski nasıl alıyorlar? Suçluların aldığı, risk aldığı şekilde işte.
1: Onlar Haluk Levent'i suçluyorlar.
0: Onlar şu anda Haluk Levent'i suçluyorlar ama yani Haluk Levent de böyle kör göze parmak bunları yaparken tıpkı onlar gibi bir zaafın peşinde gitmiş. Ben de bu arkadaşların bu hesaplarını kullandırırken öyle yani 20 bin liraya çalışıyorumdan öte bir gelir beklentileri olduğunu düşünüyorum. Hani bunu çok konuşuyoruz ya. Tabii yani kiralık IBAN meselesi Türkiye'de çok konuşulan bir konu. Yakalandıktan sonra haberim yoktu diyorlar. Ya bu arkadaşların pek çoğunun oradan yüzde komisyon, yani ülke hesap kiralama, IBAN kiralama bedeli aldığını biliyoruz. Bunlar da maalesef o zaaflarının kurbanı olmuşlar. Öyle gözüküyor. Yeliz Kaya. Yani gördük işte mesela Berkant Ağacı'nın, Haluk Levent'in abisinin, ya sen bu adamı bilmiyor musun, başına iş açacak falan diye WhatsApp yazışmaları var. Evet, biliyorlar ama yine de risk alıyorlar. İşte suçun adrenalini herhalde bu da. Benim de gerçekten anlayamadığım o korkunç bir psikoloji. Göz göre göre yapıyorsunuz bunu.
1: Anar hocam, şimdi sorayım, bu arkadaşlar da dolandırıcı rahatlığa dahiller.

0: Şimdi şöyle.
1: Kandırıldık mı diyorlar yoksa?
0: Şimdi şöyle, dernek bir tüzel kişilik. Bir tüzel kişi olarak şimdi derneğin hesap, çok ciddi rakamlar hesaba giriyor. Tüzel kişiliğin bu hesapları kullanmak için yetkilendirildiği kişiler var. İşte genel kurulda olan, toplantıda vesaire yetkilendirdi. Yani derneğin var olan parasını kullanabilme yetkisi olan kişiler. Kimdir birincisi? Derneğin başkanı Haluk Levent. Değil mi? Yani bütün bu para transferini gerçekleştirebilecek, alımları yapabilecek, satımları yapabilecek, bağışları yapabilecek tek yetkili, en önemli yetkili daha doğrusu Haluk Levent. Ama kendisinin hiçbir banka hesabı yok. Burada kendisi hiçbir hesap kullanmıyor, IBAN kullanmıyor. İfade ettiğine göre herhalde böyle bir şey var mı, ona da bakmak lazım. Hesap açtıramıyormuş vesaire, böyle bir şey. İşte çekten dolayı yargılandığı için, ceza aldığı için bankadan hesap açtıramıyormuş. Böyle bir hukuki bir sorun var mı, yok mu? Çok ciddi bir profesyonellik aslında. Hiçbir banka hesabı yok. Bu kadar para transferini kullanabilecek tek yetkili kişi olmasına rağmen...
1: Ama dernek kurabiliyor.
0: Kurabiliyor. Bunu devretmiş. Şimdi baktığınız zaman 3-4 isim etrafında dönüyor bütün bu transferler. Şimdi hayatın doğal akışına, akıl mantık çerçevesinde bakıldığı zaman haberim yoktu diyerek bu işi üzerinizden atamazsınız. Şimdi haberim yoktur. 3'ün 5'in haberin olmaması olabilir. 50 bin, 100 bin, 150 bin ama milyonlarca TL'nin kendi hesaplarınızdan başka hesaplara transferi, işte yazışmalar vesaire olduğunu da göz önünde bulundurursak, haberim yoktur diyerek, suçsuzum diyerek, yönlendirdi diyerek bu iş içinden çıkamazsınız. Zaten devam eden davada isnat edilen suçlar: bir, dernekler kanununa muhalefet; iki, örgüt üyeliği; üçüncüsü de suçtan kaynaklanan para aklama. Dolayısıyla yani ifadelere baktığınız zaman zorladı, beni o zorladı, bana böyle yönlendirdi diyerek milyarlarca TL'lik para transferinden bahsediyoruz. O hayatın doğal akışına aykırı. Bilmiyordum, haberim yok diyerek bu işten sıyrılma şansı pek olası gözükmüyor.
1: Ahbap şoförünün açıklamaları vardı herhalde. Arkadaşlarımdan ifadesi vardı. İfadesini ekranlara getirelim. Turan Kızılyurt, Ahbap'ın şoförü, diyor ki: bir keresinde Haluk Levent beni arayarak kimlik ve fotoğrafımı istedi. Ben de sigortamı yapacaklarını zannederek kimlik fotoğrafımı Haluk Levent'e gönderdim. Daha sonrasında bana noterden adıma işlem yapıldığına dair bilgilendirme mesajı geldi. Bana zaman zaman para gönderip nakit çektirirlerdi. Zaman zaman bir yerlere para bıraktırırlardı. Ben şoför olduğum için delineni yapardım.
2: Mustafa Kadir nereden? Şoförün... Ya zaten bütün Ahbap soruşturması hemen hemen şoförlerin etrafında dönüyor desek yeridir. Zaten şoförler kullanılmış. Bu soruşturma ilk açıldığında, ilk başlatıldığında da ben aynısını söyledim. Günün sonunda şu olacak. Biz her şeyi Haluk Levent yaptırdı. Bizim patronumuz Haluk Levent olduğundan dolayı biz onun vermiş olduğu direktifleri uyguladık. Bizim bir suçumuz, günahımız yok diyecekti. Keza zaten Haluk Levent'e bir açıklama yapmıştı kendi sosyal medya hesabından bu soruşturma başladığında. Onların bir suçu yok, bütün suç benim gibi. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Birincisi, biraz önce de belirttiler, kendisinin banka hesabı yok. Banka hesabının olmamasının sebebi belki bir hukuki zorunluluktan dolayı yoktur. Fakat tamamıyla başkasının üzerinden bu para trafiğini sağlayıp kendini işin içinden sıyırma düşüncesi var benim zannımca. Öte yandan şöyle de bir durum söz konusu.
3: Çok özür dilerim, ben bu konuya bir açıklama getirebilir miyim? Tabii. Türkiye'de bankalar öyle, yani senin adli sicilin bozuk, hesap açmıyorum demezler. Çünkü o aykırı. Sadece bankalar bu adamın sicilini bildikleri için geçmişlerinde bankalarında bir kara listesi var ya, black liste.
1: Evet.
3: İstemezler yani, hani çalışmak açmak istemezler, çalışmak istemezler. O da zaten daha yoğun takip, daha sıkı takip edileceği için kendi hesabından gitmez. Çoğunlukla dolandırıcılar hiç kendi hesaplarını kullanmıyor. Benim gördüğüm, anladığım bu.
2: Zaten kendine ait kripto varlık şirketi var. Biz bir tane diyebiliyorduk bunu. Bakan Akın Gürlek yine açıkladı. O 41 farklı kripto şirketi var. Zaten paranın aklanmasını kolaylaştıran en önemli unsurlardan biri zaten o kripto.
1: Bir Akın Gürlek'in açıklamalarına bakalım. Tabii. Sayın Bakan'ın açıklamaları da mühim. Aslında o açıklamalar çok işin seyrini değiştirdi. Burada bir sürü bilgi var, çok önemli. 6 Şubat depremi döneminde Ahbap 245 milyon dolar bağış topladı. Ki rakam çok yüksek. Toplanan paralar Haluk Levent'in şahsi hesabına aktarıldı. Şahsi hesap derken herhalde Ahbap'ın
2: hesabı.
1: Haluk Levent legal bahis sitelerine 990 milyon lira kumar oynadı. Haluk Levent'in 41 kripto şirketi var.

0: bekleniyor. Bize gelen iddialar şu yönde. Şimdi hali hazırda olan bir kripto şirketi var. Evet. Bir kripto markası var. Bu kripto markasını sonrasında Haluk Levent satın alıyor. Haluk Levent satın aldıktan sonra da bazı vaatlerde bulunuyor. Özellikle kendi sosyal medya hesabından, hem X üzerinden hem Instagram üzerinden belli vaatleri var. Vaatler şöyle, bu kripto varlık aslında 50-60 dolar seviyelerine geleceği yönünde vaatler var. Yine birlikte kazanacağız gibi vaatler var. Sonrasındaysa istenilen olmuyor, yatırım olmuyor. Yatırım olmadığından dolayı da aslında burada bir en uygun tabirle bir silkeleme yöntemi var.
1: O ama silkeleme, ciddi bir alım var değil mi o kriptoda?
0: Ciddi bir alım var çünkü belli bir arz talep dengesi olduğu için kriptoda.
2: Ama bu size bir umut, deprem yardımları kadar olmamıştır herhalde değil mi?
0: Deprem yardımları kadar olmamıştır fakat bireysel anlamda, kişilik olarak yani bireysel anlamda insanların çok fazla kayıpları var. Şöyle söyleyeyim, 2 milyon TL yatıran bir insanın şu anda belki de 5 bin lirası var. Yani 2 milyon TL'lik alım yapan bir kişinin 5 bin lirası var. Onun da sebebi şu, 50-60 dolar seviyelerinden şu anda en son baktığımda 0.40 sent seviyesine kadar düşmüştü. Yani bu da şu demek oluyor, yani paranın buhar olması demek oluyor.
3: Ama yani Haluk Levent'in kriptosuna da nasıl güvenmişler bunu
0: işte,
3: da anlayamıyorum.
0: O dönemdeki ahbapla eşdeğer diyebiliriz. Ahbapla eşdeğer diyebiliriz.
4: Ahbap evet, referans kaynağı.
3: Ya tabii onu çok yani kendilerine kredibilite, güvenilirlik, itibar için her yere ahbap var. Bu arada yani kendi hesabıyla ahbabı bu kadar iç içe geçirmesinden anlaşılıyor. Her yerde onu kullan.
0: Bir de şöyle bir şey yapıyorlar bunlar. Bazı özellikle sosyal medya üzerinden takipçisi yüksek, kripto varlığı takip eden fenomen diyebileceğimiz insanlara belli başlı miktarda paralar teklif ediliyor. Hmm. Bu para teklif eden kişiler de bu kripto varlığın yine reklamını yapıyor. Reklamını yaptıkça da insanlar buna inanıyor, alım başlıyor.
3: O yatırım belli tavsiyesi gibi ciddi bir orada da sorun var o zaman. Buna destek verenler de bir çağrılacaklar.
0: Para belli bir seviyeye geliyor. Örnek veriyorum, paranın asıl sahipleri parayı alıyor gidiyor, olan yine vatandaş oluyor. Aslında her zaman kripto varlıkta gördüğümüz bir nokta. Yani bununla ilgili de ayrı bir soruşturma önümüzdeki günlerde açılacak ya da açılmıştır, şu anda gizli tutuluyordur.
2: Devamını da okuyayım. Dernekle hiçbir bağ olmayan Yeliz Kaya'nın hesabına ahbaptan milyarlarca lira aktarıldı. Bu paraların Haluk Levent'e transfer edildiği tespit edildi. 1 milyar gibi, 5 milyar gibi.
0: 2023'te 5 milyar bir para hareketi var. 2024'te 3 milyar bir para hareketi var Yeliz Kaya'nın. Yine 2025'te 2 milyarlık bir toplam hacmi var. Yani ahbapla hiçbir ilişkisi yok evet Yeliz Kaya'nın. Asistanı olarak biliniyor Haluk Levent'in. Fakat bütün bu para trafiği yine Yeliz Kaya'nın üzerinden gidiyor. Keza yine kendi vermiş olduğu ifadesinde de bazı çeklerden vesaireden bahsediyor. Bu çeklerde de yine sahte imzaların kullanıldığını ifade ediyorlar. Yani aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı başlattığında normal bir soruşturma sonrasında suç örgütüne dönmesinin sebebi işte bu verilen ifadeler desek yeridir. Yeliz Kaya da burada yine ilk dalga operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Keza zaten kendisi Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutukluydu. Bir de bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Şimdi iki ayrı soruşturma farklı suçlamalarla yargılanacak. Burada insanların dikkat etmesi gereken unsurlardan biri de şu, özellikle biraz önce belirtmiş olduğum gibi o kripto varlıklar gibi kripto şirketlerindeki para aklama yöntemleri, savcılık şu anda bunun üzerinde duruyor. Para nereye transfer edildi, soğuk cüzdanlara aktarıldı mı aktarılmadı mı, bunların tespiti yapılıyor. Çünkü şu ana kadar sadece bilirkişi raporları ortaya çıktı. Bundan sonraki süreçte de biraz önce de belirttiler.
2: Sürpriz isimler çıkar mı bu soruşturmada?
0: Çok fazla sürpriz isim çıkacağını söyleyebilirim. Çünkü bunun da sebebi şu, yine bu ekranlardan ilk kez duyurmuştuk. Bazı ünlülerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılacağı bilgisini vermiştik. Zaten o ünlüler yavaş yavaş gelmeye başladı. Bunun önümüzdeki hafta yani bugünden itibaren bu isimlerin de tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çağrılıp ifade işlemlerinin yapılacağını söyleyelim.
2: Ne olacak ki diyecek, biz hani övdük ama o zaman...
0: Hepsi doğru, aynısını
2: doğru
0: söylüyor.
2: Değilmiş.
0: Bu arada şu ana kadar ifade verenlerden sadece Hazal Kaya bir ahbaba bağış yapmış. Onun haricinde bir bağış söz konusu değil. Yani

0: ifade verenler arasında işte Ruşen Çakır var, Fatih Altaylı var, Özlem Gürses var, Ece Öner var, kamuoyunda Athena Gökhan olarak bilinen kişi var.
1: Bir hiçbirinin... bakalım arkadaşlarım not almışlardı. Ahbap'a bağış yapanların bir listesi.
0: Evet.
1: Tamamı değil tabii ki. Var mı o? Evet. Acun Ilıcalı, Yüster Su ve 5 milyon lira. Cengiz Ünder, futbolcu, evet, 50 bin euro. Çağlar Söyüncü yine futbolcu, 50 bin euro. Can Yaman 1 milyon 550 bin lira. Tarkan 1 milyon lira. Gülşen 1 milyon lira. Ajda Pekkan 1 milyon lira. Sibel Can 1 milyon lira. Nuri Şahin 1 milyon lira. Kıvanç Tatlıtuğ 950 bin lira. Ozan Tufan 800 bin lira. Cenk Tosun 600 bin lira. Arda Turan 500 bin lira. Orhan Gencebay 500 bin lira. Murat Boz 500 bin lira. Ali Tergenç, Belgüzel Korel 400 bin lira. Hem futbol camiasından ve hem sanat camiasından birçok isim Ahbap'a güvenip bu paralarını kaptırdılar diyeyim.
2: Şimdi şöyle bir şey var orada. Acun Ilıcalı 100 tır su 5 milyon TL eşya diye biliyorum.
0: Evet.
3: Evet, eşya yardımı
2: en
3: diye.
2: Uyanık,
3: şey.
2: Evet. En uyanık olarak.
1: Evet, evet. Bugün önüme düştüğü için okuyayım. Funda Arar'ın bir açıklaması vardı Ahbap'la ilgili.
3: Belki ki, de biliyor.
1: Hocam Funda Arar diyor ki yardımlarımı kendim yaptım. Geçmişi ve hikayesi bilinen bir isimdi.
3: Camiada ben de dinledim onu.
1: Hakkında
3: evet.
1: Konuşulanlar bildiğiniz için... bana çok inandırıcı gelmemişti. Sonra yardımları görünce acaba düzeldi mi diye düşündüm.
3: Ya bu aslında yalnız tamam aynı sektörün içerisindeler de herkes herkesin her şeyini biliyormuş. Zaten beraber konuştuğu Fatih Altaylı da gerçekten bilen bir isim. Ya çok acıklı. Hiçbiriniz mi kalkıp da ya hani sosyal medyaya yazmaktan linç edileceğim diye korktunuz, çekindiniz. Ya niye ihbarda bulunmazsınız? Niye bu kadar ciddi bir vebale girersiniz? Nasıl sadece izlersiniz? Benim bunu aklım, hafızalam almıyor. Yani linç edilme korkusunu tamam anlıyorum. Zaten söyleme orada. Yazmana da gerek yok. Her şeyi sosyal medyadan duyuracağız diye bir zorunluluğumuz yok. Kimsenin böyle bir mecburiyeti yok. Sosyal medyanın dışarısında da bir hayat var. Gerçek yaşam orada. Biriniz telefonu kaldırıp da yani bir görevliyi, bir emniyet mensubunu, bir savcıyı, bir bakanı, bir bakan yardımcısını, bir bürokratı nasıl uyarmazsınız? Nasıl sadece izler ve fiskosunuzla devam edersiniz? Hala bunu anlayabilmiş değilim. Bir de hala çok rahat bir şekilde ben biliyordum, izledim. İyileşmiştir dedim. Ya ama bir dikkat ya, bu kadar büyük rakamlar o günlerde de konuşuluyordu. Hı-hı. Hatırlayın yani geçen rakamlar söylüyorlardı da ben şu kadar gönder, bu bir de böbürlenme, hava atma şeyine de yer yer dönüşebilecek bir durumda. Kimsenin günahına girmek istemiyorum, vicdanlı insanları falan bir kenara ayırıyorum ama yani eşiniz dostunuz bu paraları da verenler. Haluk Levent sizin meslektaşınız, arkadaşınızsa hani onun başına bir şey gelmesin diyorsanız bu kadar insan da bak... Bunlar da sizin arkadaşınız, bak onlar da para vermiş.
0: Bunlar sadece aslında resmi, biraz önce belirttiğimiz isimler, resmi yoldan Ahbap'a bağış yapanlar. Bize gayri resmi diyebileceğimiz yani oluyor. Örnek veriyorum. Gayri resmi dediğim şöyle, bir çantayla
2: elden teslim,
0: elden teslim yapılan bağışlar da var Ahbap'a.
3: Ya bunlar, bunu da hiç anlamıyorum. Elden yardım, bağış yapmak
0: ya o dönemde... Çok... Onu anlayabiliyorum ben şöyle, çünkü
3: orada
0: da,
3: bölgede değil mi?
0: Evet. Hı. Bölgeye gidip bizzati olarak Haluk Levent'e... para vermek isteyenler vesaire var. Bunlar da yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yine ifadeye çağrılacaklar. Ya bu rakamlar da çok yüksek rakamlar. Evet. Yani 50 bin dolarlar, 60 bin dolarlar vesaire. Fakat bu kişiler Haluk Levent'le görüştükten sonra bazıları bu parayı vermekten vazgeçiyorlar.
1: Niye? Ya
0: örnek veriyorum, yine tırnak içerisinde kendi cümleleri. Bu adam dolandırıcı deyip vermekten vazgeçip geri dönüyorlar mesela. Böyle ifadeler de çıkacak önümüzdeki günlerde.
2: Ünlü isimlerden mi?
0: Çok ünlü isimlerden, evet.
3: Konuşup konuşmalarında rahatsız olup anlayıp
0: evet,
3: mı vazgeçiyorlar?
0: Çünkü bir karşılığında bir örnek veriyorum. Ben sana bu parayı verdim, karşılığında herhangi bir şey, bir şey vesaire,
3: senesi,
0: bir makbuz. Yardım. Ama o dönemde işte her yer yıkık yıkık olduğundan
1: isim
0: dolayı.
1: İsim vermek istemiyorsun şimdi.
0: Evet, isim vermek istemiyorum. Evet.
1: Hangi camiadan onu söyle.
0: Şöyle oyuncu camiasından diyeyim ben. Oyuncu olarak. Yani şöyle aslında olay. veriyor parayı, verecek parayı, yani o parayla gitmiş oraya bir yardımda bulunacak. Fakat karşılığında herhangi bir çek, herhangi bir ben bu parayı verdim ibaresi alamadığından dolayı diyor ki ben bu parayı bu adama bırakıp gitmem diyor. Yani çok açık ve net bir şekilde. Çünkü o dönem

0: De evet doğru, bazı aksaklıklar var. Yani belki fiş kesemiyorsun, belli başlı şeyleri yapamıyorsun. Fakat yani bir kağıda da Ahbap Derneği'ne şu kadar bağış alınmıştır, bu kişi yapmıştır deyip kaşesini vurup da bağış yapan kişiye verebilirsin. O dönemde onu da yapmıyor. Yapmama sebebi de şu: zor bir süreçten geçiyoruz, imkanımız çok kısıtlı vesaire vesaire gibi aralarında konuşma geçtiği iddia ediliyor. Onu da işte bu hafta içerisinde yüksek ihtimalde verilen ifadelerde görmüş olacağız.
1: Mustafa Kadir Mercan, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Önemli
0: ediyorum.
1: Bilgiler paylaştın. Önümüzdeki günler bakalım ne getirecek Ahbap'la ilgili. Bu süreçte tekrar konuşacağız. Anar Hocam çok teşekkür ediyorum. Merve Hocam çok teşekkür ediyorum. Furkan Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Dünya gündemini konuştuk, Türkiye'nin gündemini konuştuk. Artık yeni gelişmeleri aktarma vakti, o yüzden Gece Ajansı'nı noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. NATO Liderler Zirvesi ve 15 Temmuz programlarının ardından mesaisine geçen hafta İstanbul'da devam eden Başkan Erdoğan'ı yeni haftada Ankara'da yoğun bir görüşme trafiği bekliyor. Parti kurullarının toplantılarına başkanlık edecek, kabineyi de toplayacak. Haftanın öne çıkan bir diğer başlığı Beştepe'deki diplomasi trafiği olacak. Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile Irak Başbakanı'nı külliyede ağırlayacak.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz.
2: Terörsüz Türkiye hem Merkez Yürütme Kurulu'nun hem de kabinenin en sıcak başlığı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya hızlı başlayacak iki kritik toplantıda bölgedeki gelişmeler de başlıklar arasında yer alacak.
1: Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftanın ilk gününde AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu'yla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantılarda partinin yol haritası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama çalışmaları, terörle mücadele süreci, bölgesel son gelişmeler ele alınacak. Ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına ilişkin yapılacak olan büyük kapsamlı etkinlik ve buluşmaya dair son rötuşlar yapılacak.
1: Her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldi.
2: Salı günü ise Türkiye Yüzyılı, İletişim Yüzyılı temalı 2. İletişim Şurası'na katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra Irak Başbakanı Ali El-Zaidi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede Türkiye ile Irak hükümeti arasındaki ilişkiler, enerji, ticaret ve güvenlik gibi konuların ele alınması planlanıyor. Bir kritik toplantıda çarşamba günü yapılacak. Erdoğan iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabineyi toplayacak. Toplantıda küresel ve bölgesel konular başta olmak üzere terörsüz Türkiye, bölgede süren savaşlar ve gerilim, İran-ABD gerginliği, Hürmüz Boğazı krizi, ekonomi, orta vadeli program gibi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.
1: Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
2: Erdoğan'ın 30 Temmuz tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Yosef Aoun'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede Lübnan'daki son durum, İsrail'in saldırıları ve işgal adımları, Lübnan'ın güvenlik kaygıları gibi birçok konu başlığının masada olması planlanıyor. Ayrıca Türkiye-Lübnan ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki son durum gibi başlıklarında değerlendirilmesi öngörülüyor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı tarihi bir başarıya daha imza attı. Filenin Sultanları Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Filenin Sultanlarını tebrik etti.

0: Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye.
1: Maç sayısını kullanıyoruz. Salia, Bergman, Maklis bırakıyor. Orta hücumu karşıladık. Bitiyor mu? Bitiyor! Şampiyon Sultanlar!
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. İlk seti kaybeden Ay Yıldızlılar ikinci setle birlikte ritmini buldu ve rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. 33 sayıyla yıldızlaşan Melisa Vargas finalin en değerli oyuncusu seçildi. 2023 yılında Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşayan Filenin Sultanları Brezilya karşısında alınan zaferle 3. kez büyük uluslararası organizasyonlarda altın madalya kazandı.
1: İşte o büyük sevinç ekrana böyle yansıyor.
0: Tarihi zaferin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum cümleleriyle millilerin başarısını kutladı.
2: Yeni partinin kurulmasıyla birlikte meclisteki düzen sil baştan olacak. Grup sayısının 7'ye çıkması nedeniyle oturma düzeninden komisyonlara ve başkanlık divanındaki sandalye dağılımına kadar her şey yeniden düzenlenecek.
3: Yeni partinin kurulmasıyla meclisteki parti grup sayısı 7'ye çıktı. Meclisteki dengeler değişti. Sil baştan yeni düzen kurulacak. Meclis Başkanlığı hummalı bir çalışma yürütüyor. Oturma düzeninden komisyonlara kadar birçok konuda yeniden düzen kurulması gerekiyor. CHP'nin bugüne kadar kullandığı grup yönetim odalarını yeni parti kullanmaya devam edecek. 44 milletvekili kalan CHP'ye yeni oda bulunacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için seçilecek grup başkanı, iki de grup başkan vekili için oda ayarlanacak. CHP'ye en az 3 oda verilecek. Genel kurul salonundaki oturma düzeni de 7 partiye göre yeniden belirlenecek. Salon sol taraftan itibaren en çok sandalyeye sahip AK Parti'den başlayarak sağa doğru sıralanıyor. Bugüne kadar AK Parti sıralarının hemen yanında bulunan CHP'nin yerini artık yeni parti kullanacak. CHP'li vekiller için MHP ile İYİ Parti arasında bir yer bulunması gerekiyor. Yeni partinin ve CHP'nin komisyonlardaki ve meclis başkanlık divanındaki temsil oranları değişecek. Yeni partinin meclis başkan vekilliği ile idare amirliği hakkı bulunurken CHP sadece bir katip üyeyle divanda temsil edilecek. Genel kurulda yasa çıkarmakta zorlaşacak. Salı günü saat 15, çarşamba ve perşembe günleri saat 14'te başlayan genel kurul çalışmalarında gündeme geçilmesi geç saatleri bulacak.
4: CHP grubu arkamda gördüğünüz o büyük salonda yapılıyordu şimdiye kadar. Artık orada Özgür Özel yapacak grup toplantısını. CHP ise bu küçük salonda gerçekleştirecek bundan sonra grup toplantılarını.
3: Yeni partinin grup toplantısı yapacağı gün ve saatinde belirlenmesi gerekiyor. Mevcutta salı günü CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantısı yapıyor. Çarşamba günü ise AK Parti ve İYİ Parti grubu toplanıyor. Meclis TV'den canlı yayınlandığı için toplantılar farklı saatlerde gerçekleştiriliyor. Yeni durumda yeni parti grubunun yine salı günü saat 13.30'da yapılacağı belirtiliyor.
2: CHP'nin İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreni ilginç bir polemikle gündemde. Etkinlik alanına kast ajansları aracılığıyla figüran getirildiği ve kalabalığın bu yolla artırılmaya çalışıldığı öne sürüldü. Tartışma yaratan iddiaya CHP'den yanıt gecikmedi. İl Başkanı Gürsel Tekin yaşananlara komplo dedi.
5: Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahı sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur.
6: Kast ajanslarıyla anlaşıldığı figüranlar etkinlik alanına taşındı. Partiyle resmi bağı olmayan kişilere CHP yelekleri giydirildi. İddiaya göre amaç cumartesi günü gerçekleştirilen CHP'ye katılım törenini kalabalık göstermekti.
1: Bu arkadaşlarımızın ne işi var burada?
6: Özgür Özel'in beraberinde 90 vekille istifası CHP'de deprem etkisi yaptı. Yeni parti için binlerce kişi CHP'den üyeliğini sildirirken Kemal Kılıçdaroğlu istifa dalgasını durdurmak için sokağa indi. İstanbul'da düzenlenen toplu üye katılım töreninde rozet taktı. O törene ise kast ajanslarından 950 liraya kiralanan figüranların getirildiği iddiası damga vurdu.
1: Ahlaklı erdemli insanların partisiyiz biz. Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların.
6: İddialara yanıtsa İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi. Söz konusu kişileri kendilerinin getirmediğini söyledi.
5: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmış. Ulaşım talebi olan arkadaşlarımızı tek tek arar. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz. Bunların içinde var mı? Abi tanımıyoruz. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir.
6: Tekin komplo kurulduğu görüşünde.
5: Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Nedeni şu, 10 aydır buradayız. 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz. Bu soruşturmaları, araştırmaları yaparken çok ilginç şeylerle de karşılaştık. Önce bir araba geliyor, salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar. Sonra aklı selim biri galiba diyor ki aman ha. Bizi linç ederler burada. Evet, onu açık ve net söylüyorum. Sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin.
6: CHP konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda da bulundu.
2: Belediyelere yönelik operasyonlarda dosyaya giren her yeni detay tartışma yaratıyor. Bu kez gündemde milyonluk bir belgesel var. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisinin de rol aldığı Leyla Hanım belgeselini kilolu çıktım diyerek yeniden çektirdiği iddia edildi. Yapımcının ifadesine göre o sahnelerin 800 bin liralık faturası belediye kasasından çıktı.
6: Milyonlarca liralık belgesel yeniden çekilen sahneler ve tartışma yaratan bir gerekçe. CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir iddia gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in belediye tarafından finanse edilen Leyla Hanım belgeselindeki kendi röportajını kilolu çıktım diyerek yeniden çektirdiği iddia edildi.
7: Herkesi çok seviyorum.
6: İddianın sahibi belgeselin idari yapımcısı Koral Altın. Savcılık ifadesinde Altın, yeniden yapılan çekimler ve ekibin tekrar bir araya getirilmesi nedeniyle belediyeden fazladan 800 bin lira ödeme aldığını öne sürdü. Altın'ın ifadesine göre belgesel için ilk etapta yaklaşık 3 milyon 230 bin liralık sözleşme yapıldı. Ancak revizyon süreciyle birlikte maliyet daha da arttı.
8: Bir belgesel çekimi kararı vermiştik. Bir proje çalışmasına başlamıştık.
6: Belgeselin 16 ödül aldığını ancak yayınlanmadığını ifade eden Altın, Başkan Hanım'ın inadından ve benimle arasının kötü olmasından dolayı yayınlanmadı dedi. Tüm bu iddialar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasında da yer aldı.
2: Ankara S-400'lerin 3. bir ülkeye satışı için Körfez ülkeleriyle temaslarını sürdürüyor. Sürecin tamamlanması halinde ABD ile savunma ilişkilerindeki S-400 krizinin aşılması, katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programının yeniden hareketlenmesi bekleniyor.
3: Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye'nin elinde bulunan S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satışı için görüşmeler devam ediyor. Körfez ülkeleriyle yapılan görüşmelerde şu ana kadar alınmış bir karar bulunmazken Ankara durumu S-400'ün hangi ülkeye satıldığından çok Türkiye için yeni bir fırsat penceresinin açılması olarak değerlendiriyor.
9: İran'la ABD-İsrail arasındaki çatışmalar net bir şekilde gösterdi ki Körfez ülkelerinin ciddi bir hava savunma sistemi ihtiyacı var. ABD ise bunu karşılayamıyor. Bu nedenle ihtiyaçlarını başka ülkelerden karşılamaya çalışıyorlar. Türk firmalarının ürettikleri savunma ürünlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini istiyor.

0: Border, Türkiye'de bunları vermeye çalışıyor.
1: S-400'lerin Körfez ülkelerine satışına ABD ve Rusya'nın da olumsuz tutum sergilemediğini belirten diplomatik çevreler, Rusya'nın bölge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden kurmaya ihtiyacı var açıklamasında bulundu. Katsa'nın kaldırılmasının çok zor bir şey olmadığını da belirten kaynaklar, S-400 konusunun çözülmesi halinde F-35 tedarikinin de hızlanacağını düşünüyor.
0: Asıl problem F-35'e katsa değil, Mali Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası dediğimiz yasa. Çıkardıkları bir savunma sanayi yetkilendirme yasası var. Yasaklama öngören ilgili maddenin kaldırılması lazım. Katsa'nın kaldırılması kolay, o zaman F-35'lerle ilgili ümit biraz daha artacak.
1: F-35'leri alma olasılığının yükseldiğini belirten kaynaklar, bazı parçaların tekrar Türkiye'de üretilebileceği değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin 6 adet F-35'i bulunduğu, bunların bakımlarının yapılması gerektiğinin de altı çizildi. Edinilen bilgilere göre söz konusu uçakları kullanacak pilotlar da yeni bir eğitim alacak.
2: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkındaki uluslararası ceza mahkemesi kararına rağmen geri adım atmadı. Tutuklanma endişesi taşımadığını savunan Netanyahu, Eylül ayında New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için Amerika'ya gideceğini açıkladı.
3: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emrine rağmen soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmeye hazırlanıyor.
4: Hayır, hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Bunu kesinlikle yapmayı planlıyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl toplantılara katıldım.
3: Fox News'e konuşan Netanyahu'nun gündeminde İran'da vardı. Tahran yönetiminin ya rejim değişikliğiyle ya da nükleer programından vazgeçecek kadar zayıflatılması gerektiğini öne sürdü. İran ve bölgedeki müttefiklerine de açık tehditte bulundu. İsrail'e yönelik herhangi bir saldırının ağır sonuçları olacağı mesajını verdi.
4: Bir anlaşmayla ya da anlaşmasız nükleer programlarına son vermek zorundalar. Yoksa bedelini ağır ödeyecekler.
3: Netanyahu, ABD ile Suudi Arabistan arasında gündemde olan sivil nükleer işbirliğine de değindi. Anlaşmanın İsrail ile normalleşme süreciyle bağlantılı olmasına destek verdi. Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığı yönündeki eleştirileri ise reddetti.
2: ABD-İran arasında saldırılar durmuşken savaş hattında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ukrayna'da çatışmaya dahil oldu. Zelenski ordusunun Hazar Denizi'nde Rus ve İran gemilerine saldırdığını açıkladı.
5: Üç gece boyunca İran'ı vuran Amerikan ordusu Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece saldırı düzenlemedi. Hal böyle olunca İran'da misillemeye ara verdi. Dünya basını Trump'ın füze stokları azaldığı için saldırıları durdurma kararı aldığını öne sürerken savaşa Ukrayna'da dahil oldu. Zelenski, Ukrayna güçlerinin Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir askeri savaş gemisiyle İran bağlantılı askeri kargo taşıyan bir gemiye saldırdığını duyurdu. Bir denizcinin öldüğünü açıklayan Tahran yönetimi Kiev'e sert tepki gösterdi. İran'ın meşru müdafaa kapsamında ulusal çıkarlarını koruyacağını duyuran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı savaşı genişletmekle suçladı. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim zirvede. Amerikan ordusu ablukayı delmeye çalışan iki gemiye çıkarma yaptı. Devrim muhafızları ise Hürmüz'den izinsiz geçmeye çalışan 6 gemiyi uyarı ateşiyle durdurdu. İran medyasına göre ordunun Hürmüz Boğazı'nda belirlediği rotadan sapan bir tanker de deniz mayınına çarparak alev aldı. İran halkı teyakkuzda. Benderjaz kentinde yüzlerce kişi Amerikan ordusunun çıkarma yapma ihtimaline karşı silahlandı.
6: Halk gönüllü olarak sahillerde nöbet tutuyor. Herkes topraklarını korumak için canını feda etmeye hazır.
5: Karşılıklı saldırılara verilen bir gecelik

0: Müzakere ümidini arttırdı. Pakistanlı kaynaklar Washington-Tahran hattında diplomatik temasın yoğunlaştığını öne sürüyor ama füze saldırıları dursa da tansiyon düşmüyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ile Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Diplomatik temasların gündeminde İran'la ABD arasında devam eden müzakere süreci ve bölgedeki son gelişmeler vardı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan her iki muhatabıyla bölgesel güvenlik başlıklarını ve güncel gelişmeleri kapsamlı biçimde değerlendirdi. Görüşmelerde İran-ABD müzakerelerinin seyri, sürecin bölgesel etkileri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler ele alındı. Türkiye uzaydaki kapsama alanını genişletiyor. Uydu filosuna dev bir üye daha ekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Katar'la yapılan tarihi ortaklığı açıkladı. Katar finansmanıyla hayata geçirilecek yeni nesil TürkSat Biruni uydusu Türkiye'nin uzaydaki haberleşme kapasitesini katlayacak.
2: Türkiye, uzay vatan ve küresel uydu pazarında tarihi bir hamleye daha imza attı. TürkSat Katar merkezli Esayisat firmasıyla dev bir stratejik ortaklık kurdu. Bu işbirliğinin ilk meyvesi ise yeni nesil haberleşme uydusu TürkSat Biruni olacak. Adını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği TürkSat Biruni uydusu 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacak. Projenin en dikkat çeken yönü ise finansmanı. Yeni nesil uydu tamamen Katar finansmanıyla hayata geçirilecek. Böylece Türkiye bütçesine yük getirmeden filosunu büyütmüş olacak. Peki yeni uydu ne getirecek? Yüksek veri kapasiteli K-band teknolojisiyle donatılacak olan TürkSat Biruni, havacılık ve denizcilik sektörlerine kesintisiz iletişim sağlayacak. Kamu kurumlarının güvenli haberleşme altyapısı da tahkim edilecek. Gelişmeyi yazılı bir açıklamayla duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu projeyle küresel uydu pazarındaki rekabet gücünün artacağını vurguladı. Katar'la kurduğumuz ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız. TürkSat'ın teknik altyapısını Esayisat'ın bölgesel gücüyle birleştirerek küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edeceğiz. 50 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımız korunmaya devam edecek. Bu proje kapsamında herhangi bir hak devri söz konusu olmayacak. TürkSat'ın kullanımına sunulacak 50 gigabit saniyeye kadar ilave kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz dedi.
1: Türk F-16'ları Baltık semalarında nöbete hazırlanıyor. Türkiye, Estonya'daki NATO Hava Polisliği görevine 5 savaş uçağı ve 76 personelle katılacak. Diyarbakır'daki Pars Filo, Baltık hava sahasının güvenliği için 4 ay boyunca 7 gün 24 saat alarm reaksiyon nöbet tutacak.
2: Türk F-16'ları Baltık'taki görev için hazır.
3: Bu görev NATO'nun Doğu Kanada'nın savunması kapsamında stratejik açıdan çok büyük önem arz etmektedir. Bu görev Türkiye'ye uluslararası alanda caydırıcılık, müttefik kuvvetlerle ortak çalışma ve stratejik güç kazandırma konularında önemli katkılar sağlayacaktır.
2: Türkiye, Estonya'da icra edilecek NATO Hava Polisliği görevine 5 savaş uçağı ve 76 personelle katılacak.
3: NATO Hava Polisliği, NATO'nun müşterek hava sahasının korunması kapsamında icra edilen bir barış dönemi hava savunma faaliyetidir. Baltık Hava Polisliği ise kendi savaş uçağı olmayan Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hava sahasının korunması maksadıyla icra edilir.
2: Bu kapsamda Diyarbakır'da konuşlu 181. Filo Estonya'da hava polisliği görevini üstlenecek. Türk F-16'ları Baltık hava sahasının

0: güvenliği için müttefik unsurlarla birlikte çalışacak. Estonya'da 4 ay boyunca 7 gün 24 saat esasıyla alarm reaksiyon nöbeti tutacak.
1: Bu görev sırasında sınır ihlalleri ve tanımlanamayan hava araçlarına karşı 7/24 alarm reaksiyon nöbeti tutacağız ve diğer müttefik ülkelerle ortak görevler icra edeceğiz.
0: Görev NATO'nun doğu kanadının güvenliği ve Baltık ülkelerinin hava sahasının korunması açısından stratejik önem taşıyor.
1: Pars filo yurt dışı ve yurt içi görevlerde, tatbikatlarda kendisini defalarca kanıtlamış bir filodur. Tecrübemiz, eğitim seviyemiz ve harbi hazırlığımız üst düzeydedir. Bu görevi de layıkıyla icra edeceğimize ve Türk bayrağını Baltık semalarında en iyi şekilde temsil edeceğimize olan inancımız tamdır.
0: Ekipler göreve üst düzey eğitim ve titiz çalışmayla hazırlanıyor.
2: NATO çatısı altında yürüteceğimiz Estonya Hava Polisliği görevi ve katıldığımız tatbikatlar bizlere farklı coğrafyalardan gelen müttefiklerimizle tek bir vücut olarak hareket edebileceğimizi gösteriyor. Bizi gökyüzünde bu seviyede tutan en önemli unsur aldığımız zorlu, disiplinli ve aralıksız eğitimlerdir. Ancak şu asla unutulmamalıdır ki bir savaş uçağının havalanması tek başına pilotun başarısı değildir. Arkasında gece gündüz çalışan bakım ekibinden kuleye, planlama subayından destek personeline kadar muazzam bir fedakarlık ve takım ruhu var.
0: Türk Hava Kuvvetleri Estonya'daki görevin ardından Aralık 2026, Mart 2027 döneminde Romanya'daki NATO Hava Polisliği görevini üstlenecek.

0: Şiddetli sağanak Türkiye'nin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu, Cide'de taşan dere çayıyla merkezini su altında bıraktı. 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı. Valilik kriz masası oluşturdu. Yozgat'ta dolu tarım arazilerini vurdu. Kocaeli, İzmit'te ise alt geçitler su altında kaldı. Şimdi o görüntüleri ekrana getireceğiz.
1: Devre Kani çayı taştı, ilçe merkezi su altında kaldı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi. 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı, mahsur kalanlar tahliye edildi. Vatandaşlar misafirhanelere yerleştirildi. Selde çok sayıda araç da sürüklendi. Bazı otomobillerin suya gömüldüğü görüldü. Kentte kriz masası kuruldu. Su tahliye ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yozgat'ta da ani bastıran sağanak ve dolu tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Hasat dönemindeki ekinler zarar gördü. Çiftçiler ise bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.
2: 15 dakika yakın dolu yağdı köyümüze. Ekinlerimiz falan böyle zarar verdi. Nohutlarımıza, mercimeklerimiz tarlalarda destek halinde kaldı.
3: Domates, fasulye, salatalık, buna benzer işte yiyeceklerimiz hepsi de zarar gördü.
1: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de sağanak alt geçitleri kısa sürede suyla doldurdu. Su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler alternatif güzergahları kullanmak zorunda kaldı.
0: Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Cevabına bakalım.
4: Haftanın ilk günüyle birlikte artık bu yağışlı sistem etkisini kaybedecek.
5: Yağışlar bitti, havalar yeniden ısınmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
4: İç ve güney bölgelerde artık yağış beklentimiz yok. Özellikle güney kıyılarımızda da Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde salı günden itibaren sıcaklıklar yer yer 40 derecenin üzerine çıkacak.
5: Peki 3 büyük şehirde hava nasıl olacak?
4: 3 büyük şehrimizde yağış beklentimiz yok. Ancak İstanbul'da biraz daha bulutlu hava var. Onun dışında Ankara ve İzmir'de hava çoğunlukla az bulutlu açık olacak. Pazartesi günden itibaren sıcaklıklar da artıyor. Çarşamba, perşembe günü kuzeyli rüzgarlarla biraz Ankara'da sıcaklık 1-2 derece yine düşüyor ama çoğunlukla 30 derece civarında seyredecek artık.

0: Önümüzdeki günlerde İstanbul yine benzer şekilde sıcaklıklar İstanbul'da da artacak. Biraz daha İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz. Kuzeyden geçen zayıf da olsa sistemlerle birlikte Karadeniz'de yağış olacak, ancak Marmara bölgesinde de biraz zaman zaman bulutlanmaya sebep olacak, ama sıcaklıklar İstanbul'da da yine 30 derece civarında seyredecek diyebiliriz. İzmir'de yine yağış beklentimiz yok. İzmir'deki sıcaklıklar da 35 derecenin üzerinde. Zaten bu sistemden fazla etkilenmedi. İzmir'de sıcaklık olarak da çok düşmedi. 1-2 derecelik artış olacak. 35 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek diyebiliriz.
1: Mersin Tarsus'ta denizde kaybolan 5 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp çocuk için arama çalışmaları sürüyor. Adıyaman'da da dere kenarında pikniğe giden 26 yaşındaki genç girdiği suda boğuldu. Elazığ Hazar Gölü'nde ise yüzmek için suya giren 15 yaşındaki çocuk gözden kayboldu. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.
2: Serinlemek için suya giren 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Mersin Tarsus'ta denize giren 5 kişiden 4'ü dalgaların arasında gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan bir çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Bir diğer acı haberse Adıyaman'ın Kahta ilçesinden geldi. Tarihi Cendere Köprüsü'ne pikniğe giden 26 yaşındaki Halil Doğan serinlemek için girdiği suda boğuldu. Polis dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla genç adamın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Ardından da Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Elazığ Sivrice'de bulunan Hazar Gölü'nde ise acı bir bekleyiş var. Ailesiyle birlikte göl kıyısına giden 16 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği suda bir anda gözden kayboldu. Ekipler kayıp çocuğa ulaşabilmek için gölde geniş çaplı arama çalışması yürütüyor.
1: Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde etkili olan sağanak sel felaketine neden oldu. Sele kapılan 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Akıntıya kapılan araçlar ve mahsur kalan turistler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
2: Araçlar akıntıya kapıldı, sokaklar adeta göle döndü. Çin'in Gansu eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Dingxi kenti ve çevresinde su seviyesi dakikalar içinde yükseldi. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Araçlar akıntıya kapılıp sürüklendi, yollar çamur ve balçıkla kaplandı. Selin bilançosu ağırlaştı. 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Bölgede kamp yapan bir grup turistin de sele yakalanarak mahsur kaldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri mahsur kalan turistlere ulaşmak için yoğun mücadele veriyor. Gansu'da bir yandan kurtarma operasyonları sürerken diğer yandan selin geride bıraktığı yıkımı ortadan kaldırmak için temizlik çalışmaları devam ediyor.
1: Avrupa'nın batısı alevlerle mücadele ediyor. Günlerdir süren orman yangınları yüz binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Sıcak hava ve şiddetli rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken yeni tahliye kararları da peş peşe geliyor.
2: Avrupa alevlere teslim oldu. Yüz binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. İspanya, Fransa ve İskoçya, Avrupa'nın birçok noktası günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kontrolden çıkan alevler nedeniyle yaklaşık 270 bin kişi tahliye edildi. İspanya'da ulusal acil durum ilan edildi. Fransa'daysa Bordo çevresindeki yangınlar için ordu devreye girdi. Valencia yakınlarındaki yangında bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de dumandan etkilendi.
3: Ülkemizde maalesef bir kez daha yaşadığımız felaketin boyutunu kavramak çok zor. Dün bu yıl şimdiye kadar 130 bin hektarlık alanın yandığını açıklamıştık. Bugün ise bu rakam 150 bin hektarı aşmış durumda.

0: Fransa yangınlarla mücadele için 1500 askeri sahaya indirdi. Helikopterlerin yanı sıra 20 ton su taşıyabilen A400M askeri nakliye uçağı da ilk kez söndürme çalışmalarında kullanıldı. İskoçya'daki Cairngorms Ulusal Parkı'ndaysa günlerdir süren yangın nedeniyle askeri destek talep edildi. Uzmanlar aşırı sıcaklar ve kuraklığın önümüzdeki günlerde de yangın riskini yüksek tutacağı uyarısında bulunuyor.
1: İstanbul Havalimanı'nda polislerin dikkati uyuşturucu kuryesini ele verdi. İran'dan gelen yolcunun yürümekte zorlandığını fark eden ekipler onu hastaneye götürdü. Midesine gizlenmiş 26 kapsül metamfetamin ele geçirildi.
0: Yürümekte zorlanan yolcu polisi alarma geçirdi. Gerçek hastanede ortaya çıktı. Midesinde kapsül halinde gizlenmiş 380 gram metamfetamin bulundu. İstanbul Emniyeti Narkotik Şube ekipleri İstanbul Havaalanı'nda zehir tacirlerine geçit vermiyor. Polis İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcunun yürümekte zorlandığını fark etti. Şüphe üzerine durdurulan yolcunun hastanede yapılan kontrollerde midesine gizlenmiş 26 kapsül bulundu. 380 gram metamfetamini ülkeye sokmaya çalışan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Başkent'te bir düğün eğlencesi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Eğlencenin dozunu kaçıran bir genç ağzına aldığı meşaleyle pistte dans etmeye başladı. Meşalenin büyük bir gürültüyle patlaması sonucu davetliler arasında kısa süreli panik yaşanırken genç yüzünden yaralandı. İşte o görüntüler.
2: Ankara'nın Pursakları ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde eğlencenin dozunu kaçıran bir genç büyük bir tehlike atlattı. Düğün pistinde oynayan kalabalığın arasına katılan genç, gelin ve damadın yanına yaklaşarak elinde taşıdığı meşaleyi yaktı. Müziğin ve coşkunun etkisiyle bir süre dans eden genç daha sonra yanan meşaleyi ağzına koydu. Kısa süre içinde meşalenin büyük bir gürültüyle patlaması, davetliler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü ve büyük bir şaşkınlığın yaşandığı o talihsiz anlar düğüne katılan davetlilerin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gencin meşaleyi ağzına götürdüğü ve hemen ardından yaşanan ani patlamayla birlikte neye uğradığını şaşırdığı anlar net bir şekilde yer aldı. Patlamanın şiddetiyle yüzünden hafif şekilde yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin yüzünde hafif yanıklar oluştuğu öğrenildi.
1: İstanbul Arnavutköy'de Karavay çifti yeğenleriyle birlikte yürüyüşe çıktı. O sırada arkadan gelen minibüs 3 kişiye çarptı. Sürücünün kaçmaya çalışırken ezdiği kadın hayatını kaybetti. Korkunç kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.
0: Çarpmakla kalmadı. Düşen kadını ezip kaçtı. Cinayet gibi kaza Arnavutköy'de yaşandı. Güler Karavay eşi ve yeğeniyle yürüyüşe çıkmıştı. Arkadan gelen minibüs yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı. Sürücü durmak yerine olay yerinden kaçmaya çalışırken Karavay'ın üzerinden geçti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti. Eşi ağır, çiftin yeğenleri ise hafif yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi.
1: İstanbul Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonlarıyla duvarı çöktü. Olay saatinde sokakta kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.
2: Tahliye edilen binanın balkonlarıyla duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Facianın eşi

0: Yeniden dönüldü.
1: Bugün burayı yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor.
0: Görüntüler İstanbul Kartal'dan. Gece saatleriydi. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binanın 3, 4 ve 5. katlarının balkonlarıyla üst katın duvarı kendiliğinden çöktü.
2: Biz evdeydik. Ev, bir anda sesler gelmeye başladı. Evin içindeki eşyaları işte... bazı demir başları söküp aldılar.
1: Ben yan binada oturuyoruz. Yani yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık.
0: Çökme esnasında kopan beton parçalarıyla molozlar büyük gürültüye neden oldu. Sesleri duyan çevre binadakiler kendilerini dışarıya attı.
1: Ya hurdacı görüyoruz ya başka bir insan görüyoruz yani. Bu burada tehlike arz ediyor. Sürekli insanlar gelip çıkıyor.
0: Olayda neyse ki can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ancak park halindeki araçlar zarar gördü. Çökmenin ardından çevrede güvenlik önlemi alındı. Binanın etrafı bariyerlerle kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: İstanbul'da 34 yaşındaki Aykut Akkoroz yaşadığı evde ölü bulundu. Akkoroz'un 2008 yılında işlenen bir cinayetin sanığı olduğu belirlendi.
0: Sır ölümdeki detay dikkat çekti. 2008'deki cinayet davasının sanığı evinde ölü bulundu. Olay 15 Temmuz günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 34 yaşındaki Aykut Akkoroz evinde yalnız yaşıyordu. Akkoroz'dan bir süredir haber alamayan babası evden gelen yoğun koku üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan kontrollerde 34 yaşındaki adam koltukta hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede Aykut Akkoroz'un vücudunda kesici delici alet izine rastlanmazken evde uyuşturucu madde de bulunmadı. 7 suç kaydı olduğu öğrenilen Akkoroz'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Akkoroz'un 2008 yılında 18 yaşındaki Emir Karaman'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan biri olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kasten öldürme suçuna yardım suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayın kesin nedeni adli tıp incelemesiyle netleşecek.
3: Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ödemeleri için son haftaya girildi. 31 Temmuz'a kadar ödeme yapmayanlar gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. Peki MTV'den kimler muaf? Elektrikli araç sahipleri ne kadar vergi ödeyecek? İşte ayrıntılar.
4: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kritik tarih yaklaşıyor. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi yani MTV'nin ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz Cuma. Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksite bölünüyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. MTV'den muaf olanlar da var. %90 ve üzeri engellilik oranı bulunan vatandaşların araçları, özel tertibatlı taşıtlar, belediyeler ve Kızılay adına kayıtlı araçlar bu vergiden muaf tutuluyor. Peki elektrikli araçlarda MTV indirimi bulunuyor mu? Çevre dostu bu araçlar için çok ciddi bir vergi avantajı var. Elektrikli araçlarda MTV tam 1/4 oranında yani %25 olarak uygulanıyor. Örneğin motor gücü 110 kW olan 2023 model bir elektrikli aracın normal MTV'si 20 bin liraysa sahibi sadece 5 bin lira ödüyor. Normal araçlarda ise rakamlar motor hacmine ve yaşa göre değişiyor. 1-3 yaş arası 1300 motor bir aracın yıllık toplam vergisi 6902 lirayken motor hacmi 1301 ile 1600 arasında olan araçlarda bu tutar 12028 liraya kadar çıkıyor. Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

0: Türkiye'nin araçlardaki renk tercihi belli oldu. Bu yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde gri ve beyaz sürücülerin favorisiydi. Peki bu tercihin sebebi ne? Gelin haberimizde öğrenelim.
1: En çok hangi araç rengini seviyorsunuz?
2: Ya kırmızı ve siyah.
3: Beyaz olabilir. Gri.
4: Kimi tutku, kimi konfor peşinde. Kimi de alışkanlıklarından vazgeçemiyor.
3: Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben siyahçıyım yani, öyle söyleyeyim size.
1: Yani o kadar uğraştırmasına rağmen siz siyahtan vazgeçmiyorsunuz.
3: Vazgeçemiyorum.
4: Otomobil tercihi kadar otomobilin rengi de sizi anlatıyor.
1: Türkiye'de yapılan araştırmalara göre en çok tercih edilen araç renkleri beyaz ve gri oldu.
2: Siyah araba ve diğer renkli arabalar çizik çok belli olurken kir, beyaz ve gri arabalar ufak çizikleri gizleyip kiri de örtebiliyor, gizleyebiliyor.
4: Yılın ilk 6 ayında trafiğe 456.050 araç kaydı yapıldı. En çok tercih edilen araç rengi 190.529 adetle gri oldu.
1: Peki vatandaşların gri ve beyazı seçmesindeki en önemli sebep nedir?
3: Araba ne kadar toz pisik olsa da kiri belli etmiyor. Gri ve beyaz renkler bundan dolayı daha çok tercih ediliyor Türkiye'de.
5: Koyu renklerde bir kir, toz hemen gözüküyor. Bunlar da o kadar yani kıyafet gibi düşünün.
2: Artı hiçbir zaman zamansız ve modası geçmeyen bir renk. Bütün yaş kitlesine hitap edebiliyor. O yüzden beyaz ve gri her zaman avantajlı diyebiliriz. Beyaz renkli ve gri renkli araçlar ısıyı, güneş ışıklarını yansıttığı için içerisinde çok fazla ısı almıyor. Yani içleri diğer siyah ve renkli araçlara göre daha serin olabiliyor.
0: İki tekerlekli taşıtlar İstanbul'da hızla arttı. Kaza ve ölüm oranları alarm verici boyutlara ulaştı. Güncel veriler yollardaki her 5 araçtan birinin motosiklet olduğunu ortaya koyarken acı bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor. Türkiye'de her gün ortalama 5 kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybediyor.
6: İki tekerlekli taşıtların karıştığı kazalar ve can kayıpları korkutucu boyutlara ulaştı.
7: İstanbul'da her geçen gün motosiklet sürücüsü sayısı ve motosiklet rakamları artmaya başladı. Peki ölümcül kazalar neden motorlarla yaşanıyor? Buna hangi önlemler alınabilir?
5: Kaldırımlardan, herkese korna çalmalarından illallah dedi kardeşim. Her yerde herkese korna çalıyorlar. Hele şu motokuryeler var ya, bıktırdılar, illallah dedirilen insanlar.
8: Dün ufak bir kaza görüyorum kolunda mı?
9: Evet abi.
8: Benim motor kazası mı?
9: Evet, motor kazası. Benim lastik bitikti abi. Ben olduğum yerde ufak bir kaza yaptım. Trafik kurallarına uymaları lazım abi motorcuların. Yani buna kendimle dahil. Arabaların sağından geçerken dikkat etmeleri lazım. Kaldırımda gitmemeleri lazım.
10: Hani en yaramızın içinde en önemli olan da motosiklet sürücüleri ve onların başına gelenler. Motosiklette kullananların kaliteli teçhizat kullanmamaları sebebiyle birçok kazada ölümle maalesef sonuçlanıyor. Motosikletlerin çalıştığı, kuryelik yaptığı gıda firmaları ve kargo firmalarının zamanla, randevuyla iş yapmaları motosiklet kullanıcılarının hızlı ve seri, aceleci olmalarını gerektiriyor. Bu da maalesef kazalarla sonuçlanıyor ve kazaların birçoğu da ölümle sonuçlanıyor.
11: Kuryelik yapıyoruz. Yani insanlar diyor ki hızlı gelsin paketim. Aralara da giriyoruz. Kimi istiyor sıcak gelsin, kimi diyor ben hamileyim yemeğim gelsin. Durup dururken adam çıkıyor kapıya, yemeğim soğuk geldi, paketi yüzümüze attığı da var. Biz bunlara karşı hani hızlı gitmemiz gerekiyor. Bu yüzden bir şekilde paketi yetiştirmeye çalışıyoruz.
12: Bir gün bir motorcu beni sağdan sıkıştırdı. Ben de dedim hani bana çarpmasın diye biraz sola kayayım dedim. Sola kaymamdan soldaki başka bir motorcu bana az daha vuruyordu. Yani böyle beni kilitlediler. Az daha ben birine kaçayım derken öbürüne vuruyordum.
13: Ya daha dikkatli olmalarını isteriz. Biz de dikkatliyiz ama onların da dikkatli olmalarını isteriz. Çünkü onların da hakları var. Yani arabanın arkasından gitmesi gereken yerde yanımdan geçiyor. Yani anlık şeyler de olabiliyor yani.
6: Uzmanlar gidişatın vahim bir tabloya dönüşmemesi için hem sürücü farkındalığının arttırılması hem de denetimlerin acilen sıkılaştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.
10: Her ne kadar resmi kayıtlarda basında, medyada 3-5 kişi rahmetli oluyor, motor kazasında hayatını kaybediyor denilse de maalesef bu rakam bizim duyumlarımızda ve gerçek hayatımızda gördüklerimizle iki katına çıkıyor. Bundan dolayı motosiklet sürücü

0: Antalya Manavgat'ta yaşayan Ahmet Sarı yaz aylarında otomobil kullanırken sıcaktan bunalınca farklı bir yönteme başvurdu. Aracın tavanına monte edilen yüksek kapasiteli otobüs tipi klimayla otomobilin içini adeta dört tekerlekli bir serinleme odasına dönüştürdü.
1: 1989 model. O dönemlerde bu araçlarda klima yoktu. Kalorifer sistemiyle çalışıyordu. Manavgat'ta sıcaklar 55-60 dereceye yükselmiş durumda. Tavandan vuran sıcaklıklar beynimizi kaynatıyor.
0: Sarı'ya göre klimasız araç kullanmak sürücünün dikkatini azaltıp kaza riskini artırabiliyor.
1: Lambalarda durduğumuz zaman bunalım geçiriyor, kriz geçiriyoruz. Bayılan bayılana, kaza yapana. En sonunda böyle bir düzen düşündük ve aracımıza klimayı taktırdık. Aracın içerisi buz gibi, bu stresten, bu sıkıntılardan kurtulduk.
2: Şimdi Çorum'un Bayat ilçesine gideceğiz. İlçede birbirinden lezzetli yemekler hazırlanıyor. Ekibimiz yemeklerin yapımını yerinde görüntüledi. Ayrıntıları paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.

0: Bağdat ilçesinin mutfağı, gastronomisi, sofrası oldukça geniş. Birçok ürün yelpazesi var, birçok lezzet var. Şimdi Fatma abla yanımızda. Bakır kazanın içerisinde de yöreye özgü ne var Fatma abla?
1: Bayat'a özel baharatlı dolmamız var.
0: Baharatlı dolma var. Şimdi bunun kapağını açacağız, içine bakacağız. Hadi açalım mı abla?
1: Yok, söyleyince bunun kapağı açılmaz.
0: Kapağı açılmıyor efendim, adetten mi?
1: Adettendir, kapak açılmaz.
0: Açılması için bir bahşiş olması mı gerekiyor?
1: Bahşiş olması gerekiyor Murat Bey.
0: O zaman ne yapıyoruz? Hemen Veysi abiyi çağırıyoruz. Gel Veysi abi. Şimdi Veysi abi, kapak açılmıyormuş. Adet midir bu?
2: Evet, adettir. Adetimiz gereği kapağın açılması için Fatma Hanım'a küçük bir bahşiş
0: bırakıyoruz. Peki abla, bahşişimiz geldi. Artık açalım mı kapağı?
1: Açalım, teşekkür ederim.
0: Hadi açalım, şöyle yapalım. Sen tut oradan, bir aç bakalım. Oo, içerisinde böyle tabaklar görüyorum, yağlı kağıt görüyorum. Ne var bunun içinde?
1: Yağlı kağıt. Yağlı kağıdı özellikle su değmesin diye yapıyoruz. Altında torbada pilavımız var.
0: Pilavımız var. İçerisinde başka ne var?
1: En alt tabanında da etimiz var.
0: Hadi açalım yavaş yavaş o zaman. Efendim, baharatlı bayat dolması. Doğru mu?
1: Doğrudur efendim.

0: Bunun içerisinde pilav mı var?
1: Pilav var.
0: Efendim?
1: Pirinç pilavı. Soğanla kavrulmuş.
0: Ağzı bağlanmış,
1: evet,
0: böyle.
1: Evet, bağlanmış şekilde.
0: Bunu şimdi yavaşça açacağız herhalde. İşte çuvalı açıyoruz. İçerisinde baharatlı pilav var. Baharatlı herhalde bu, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, baharatlı pilavımız
0: var. Ne var baharat, ne kullanıyorsun?
1: Karabiber.
0: Karabiberimiz var. Şimdi bu pilavı alıyoruz. Bir kaba boşaltıyoruz. Doğru mu abla?
1: Evet, önce bir tencereye boşaltıyoruz bunu.

0: Efendim baharatlı pilavımız kazandan çıktı. Şimdi üzerine o alt kademedeki etin suyundan alınıyor ve yavaş yavaş pilavın üstüne o sudan dökülüyor. Bu daha bir lezzet veriyor değil mi abla?
1: Evet, bu daha bir lezzet verir. Güzel olur hem de. Telleme derler bizim burada buna. Pilavı telledik.
0: Evet, pilavı telledik. Şimdi etini mi çıkartıyoruz?
1: Etini çıkartacağız. Önce bir onu harmanlayalım şurada.

0: Baharatlı bayat dolması için özel tabii sunum şekli var. İşte bu şekilde özel tabaklar var. Bakır, bunlarla sunum yapılacak. Önce ne yapıyoruz Fatma abla?
1: Dolmamıza altı koyuyoruz.
0: Sizin burada tabanı, pilava dolma mı diyorsunuz?
1: Dolma diyoruz biz.
0: Dolmamızı tabağın alt kısmına güzelce yerleştirdik. Şimdi üzerine?
1: Üzerine şu an istediğimiz kadar et koyuyoruz. Lokum gibi pişmiştir. Çünkü 12 saat pişiyor bunlar.
0: Abla, baharatlı bayat dolmamız hazır.
1: Hazırdır efendim.

0: üzerine sadece ve sadece ne ekiyoruz?
1: Karabiber ekleriz.
0: Karabiberle daha bir lezzetli oluyor. Karabiberi alıyoruz bu şekilde. Baharatlı bayat dolmamızın üzerine biraz karabiber ekiyoruz ve servise, sunuma hazır. Bayat ilçesinde Fatmalı bizim için çok güzel bir sofra hazırlamış. Bayat ilçesine özgü lezzetler var burada. Fatma abla neler var? Şimdi baharatlı bayat dolmamızı gördük, evet. Zaten. Bu nedir?
1: Bu da tarhana çorbamız.
0: Şifa.
1: Şifa. Çocuklara, evet, ve büyüklere içinde her şey bulunan şifa kaynağı.
0: Hemen yanındaki nedir? Onu da bir gösterelim. Yemeğimiz. Şöyle madımak yemeğimiz efendim. Yine bu yöreye özgü kıymayla yapılıyor değil mi bu da abla? Evet. Kıymayla yapılmış. Burada?
1: Burada toygalı aşımız.
0: Ne abla?
1: Toygalı aş, çorba.
0: Toygalı aş çorbamız. Aynen, nasıl yapıyorsunuz? Bunun içinde neler var?
1: Bunun içinde nohut ve buğdayla haşlanmış. Sonra da yoğurtla kaynatıyoruz.
0: Evet, hemen yanında bamya. Doğru mu?
1: Doğrudur, bamyamız.
0: Bamya yetişir mi burada?
1: Buranın köyünde yetişir. Bahçelerimizde de ekeriz yani biz de. Ama Beyin köyünde yetişir buranın. Beyin köyü.
0: Peki bir çörek görüyorum. Çöreğimiz ne?
1: Bunun ismi kömbe. Eskilerden gelme. Külün içinde pişirilmiş.
0: Gömülüyor muydu külün içeri?
1: Evet.
0: Onun için mi kömbe diyorlar?
1: Aynen, onun için kömbe denmiş.
0: Efendim hemen şöyle bu tarafa doğru geçmek istiyorum. Lavaş var ve yanındaki ne otu?
1: Bu karaok. Tarlalarda ekinlerin içinde bitiyor.
0: Karaok.
1: Karaok. Karaok otu tarlalarda kendiliğinden biter yani.
0: Kendiliğinden yetişen bir ot. Nasıl yiyorsun abla? Bir göstersene bize. Lavaş alacağız oradan efendim. Gerçekten çok önemli bir lezzet. Karaok otu. Şifalı mıdır? Neye iyi gelir bu karaok otu?
1: Yani şifalıdır. Sevenler yiyor. Bizler çok seviyoruz. Bayatlı olduğumuz için yeşillik genellikle onu kullanıyoruz. Mesela tarhana çorbasının yanında, yoğurtlu çorbanın yanında.
0: Onu böyle salata gibi yiyorsunuz yani. Aynen. Marul gibi.
1: Aynen.
0: Evet, peki şöyle otundan birazcık alıyorsun. Lavaşın arasına koyuyorsun.
1: Evet, şöyle yapıyoruz.
0: Bunu böyle yiyor musun?
1: Aynen, böyle yiyoruz.
0: Bayat ilçesinde çok özel bir de salata var. Bakın bu salatayı hiçbir yerde belki de göremezsiniz. Abla nedir bu salatanın özelliği? Ne var içinde?
1: Bunun içinde peynir, soğan, bir de kırlarda biten zahmeri otu derler. Baharatı.
0: Zahmeri baharatı aslında çok bilinen bir baharat cinsi değil. Ancak Bayat'ta zahmeri otu baharatı oldukça fazla kullanılıyor. Kendiliğinden yetişen dağlık kayalık alanlarda yetişiliyor değil mi abla?
1: Evet.
0: Efendim şimdi biz bu lezzetlerin tadına bakacağız. Yine ilk isterseniz ilk tarhana çorbası şifa kaynağı, ondan başlayalım. Efendim müthiş bir lezzet. Bayat ilçesinin sofraları dolu dolu. Efendim çeşit çeşit yemekler var yöreye özgü. Bizlere afiyet olsun. Yiyemeyenlere Bayat'a gelmek, bu lezzetlerin tadına bakmak inşallah nasip olsun.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Evet, gündem üzerinden mutlu akşamlar. İçte ve dışta önemli konu başlıklarıyla karşınızdayız. Bu hafta önemli. Özellikle İran-Amerika Savaşı'nda artık kader haftası olacak. Netanyahu Beyaz Saray'da, Trump ne açıklayacak? İran'a yönelik daha büyük bir savaş mı, yoksa artık ateşkesin sürekli olacağı bir döneme mi gireceğiz, onu göreceğiz. Akşam saatlerinde bir son dakika gelişmesi vardı. Amerika'nın Hürmüz çevresindeki bombardımanı durdurduğuna yönelik bir açıklama geldi. Bu neyin habercisi, onu konuşacağız. Tabii ki önemli bir ziyaret olacak. Netanyahu her Beyaz Saray'a gittiğinde sonrasında bir şeyler oluyor Orta Doğu'da. Bir savaş çıkıyor ya da bir saldırı düzenleniyor. Bakalım ne olacak, onu konuşacağız. Bir taraftan da yine İsrail için, Netanyahu için bu sene kader senesi, seçimler olacak İsrail'de. Bu seçimler öncesi anketler yayınlandı. Anketler ne diyor? Netanyahu önde mi, arkada mı, geride mi? Onu konuşacağız. İç siyasette de oldukça hareketli bir hafta bizi bekliyor. Hareketli bir haftayı geride bıraktık. Yeni parti kuruldu. CHP ikiye bölündü. Yeni partinin politikası, ekonomi politikası, dış politikası nasıl şekillenecek? Ve iki parti arasındaki çekişmeler de bu hafta oldukça konuşulacak gibi. Yine Ahbap konusunda da önemli gelişmeler var. Hepsini detaylıca konuşacağız. Ben hızlı bir şekilde konuklarımı tanıtmak istiyorum. Akademisyen, askeri stratejist, doçent doktor Kemal Alçar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Gazeteci Mahmut Övür, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Sosyolog, yazar İsmail Öz, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Ve gazeteci Kurtuluş Dayız, hoş geldiniz diyorum hoş bütün konuklarımıza. Amerika'dan bağlantılarımız da olacak. İrfan Sapmaz'a bağlanacağız ilerleyen dakikalarda. Ondan da Beyaz Saray'daki son durumu, perde arkası ve kulis bilgilerini alacağız. Hızlı bir şekilde aslında ne oluyor bu hafta ya da bizi ne bekliyor ona bakalım. Kemal Olçar'la birlikte buyurunuz. Baktığımız vakit işte Netanyahu Beyaz Saray'a gidiyor. Salı günü orada Trump'la bir görüşmesi var. İşte Lindsey Graham'ın cenazesine katılacak. Yine ortalık biraz karışacak gibi. Tam da işte bu hafta sakin bir haftaya giriyoruz gibi görünüyor. Yani en azından bombardımanlar birkaç gündür durmuş durumda. Hafta sonu artar mı azalır mı konuşurken Netanyahu birden Washington'a gidiyor. Ne bekliyoruz, ne beklemeliyiz?
2: Netanyahu'nun ziyareti ertelendi biliyorsunuz Orhan Bey. Daha evvel planlıydı bu. Ertelendi. Evet. Çünkü saldırılar devam etmesi gerekiyordu. Ben şöyle okuyorum konuyu.
1: Buyurun.
2: Şimdi bir savaş başlığı açalım. Bir de diplomasi başlığı açalım. Savaş ve diplomasi beraber yürür. Yani savaş devam ederken diplomasi durmaz. Çünkü diplomasinin en temel gücü savaştır.
1: Evet.
2: Ve askerdir. Asker gücüdür. Şimdi burada ne oldu? Şu oldu. 14 gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri ağır bir şekilde İran'ın bazı noktalarını bombaladı. Nereleri bombaladı? Bakın hemen şöyle haritadan canlandıralım kafamızı.
1: Bir haritayı açalım buraya.
2: Şeyden, olur. Kuzeyden, Tebriz'in güneyinden başladılar. Yani Hürmüz Boğazı'nın karaya ulaştığı kuzey ucundan başladılar. İşte Bender Abbas'a kadar o çizgiyi hat boyu bombaladılar.
1: Evet.
2: Şimdi bakın ta kuzeyden Kuveyt'in doğusuna bakın. Şuradan gösterelim.
1: Evet.
2: Şu biraz daha kuzeye doğru gittiler bombalama faaliyetinde. Gittiler geldiler şöyle güneye doğru daha şeye kadar Jask bölgesine kadar şu bölgelere kadar bombaladılar. Çabahar hariç. Şu kıyı komple bombalandı. Biraz daha ikinci kuşakta geriye gittiler şu taraflara, yani daha kuzeye doğru gittiler. O bölgede santralleri falan, yani nükleer santrallerin bir kısmı bombaladı.
1: İsterseniz hocam burada daha detaylı kuzeyi de gösteren bir harita var. Oraya bakalım birlikte, buyurunuz.
2: Bunu neden söylüyorum? Bu çok önemli çünkü oradan bir askeri karşılık almak mümkün.
1: Evet.
2: Yani ne yapıldığına dair bir matematik hesabı yapmak mümkün. Bu matematik hesabına göre buradan aktaralım. Bakın şu bölgeden başladılar. Şöyle kabaca şu bölgeyi komple bombaladılar. Şuralarda bazı yerler bombalandı. İsfahan, işte Fordo ya da Natanz gibi. Kabaca çiziyorum anlaşılsın, evet, diye. Tahran'a hiç ilişmediler bu bombalamada. Çünkü bakıyoruz tabloya. Tabloya bakıyoruz. Burada santraller bombalandı. Elektrik santralleri. Yani enerji üretim tesisleri bombalandı. Köprüler bombalandı. Bunu ben söylemiyorum. Bunu CENTCOM, yani Merkez Kuvvetler Komutanı söylüyor. Köprüler bombalandı. Diyor ki lojistik hatlarını da bombaladık. Lojistik hattı dediği yollar. Tren yolları, karayolları, bu yolların düğüm noktaları, kavşak noktaları bombalandı. Yani ben şöyle tahmin ediyorum. İşte Meşet'ten gelen hatlar.
1: Şöyle ben tekrar haritayı çizime alıyorum. Evet, aldım.
2: Tamam. Şimdi şuradan gelen hatlar, buralardan Meşet'ten gelen hatlar ya da Belucistan'dan gelen bazı yollar, yani kuzey-güney hattı, doğu-batı hattındaki yol üstündeki kavşaklar, evet, ve köprü yolları, nehirlerden geçiş yapılırken viyodikler. Bunların hepsini saydılar tek tek. Bir de yeraltı silah depolarını bombaladık dediler. Onlar da şuradaydı. Dördüncü grup bombalama hedefleri de, hedefleme sisteminde, bu bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bir tane temel Bandar Abbas'ta şeyi var, bir karargahı var. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı var. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1 ve 2 var şurada, CASK ve Silik bölgelerinde, oraları bombaladılar. Orada da şunu bombalıyorlar, komuta kontrol, yani antenlerin olduğu yerleri bombalıyorlar ve karargahların altyapısını bombalıyorlar ki iletişim kesilsin diye. Şimdi bu bombalama 14 gün sürdü. Dedi ki Trump, çok büyük ihtimalle gelen rapora göre Merkez Kuvvetler Komutanlığı bir hasar tespit raporu hazırladı. Ve bunu Washington'a gönderdiler. Hasar tespit raporuna göre bir sonraki aşamaya geçilsin mi, yoksa biraz daha mı bombalama ihtiyacı var? Bu kararı vermek durumunda. O yüzden birkaç gün ara verdiler. Dediler ki bir toplantı yapalım.